Benim yorum olur İsmail Hoca'dan. Son olarak bugün yine telefon bağlantısı olacak mı acaba? İkinci saatte yaparız burada mesajları bitirmeye çalışıp. Ben dediğim gibi Beşiktaş'ın ısıracağını düşünüyorum ön alan baskısını derbide. Çünkü Škriniar ikilisinin ağırlığından biraz faydalanabilir Beşiktaş o ön alan baskısıyla. Bakalım göreceğiz yani tam olarak. Metin Ali Feyyazlı kadroyla 1990 yılında 5-1 yenmiştik Fenerbahçe'yi. Adana'dan sevgiler, saygılar Tunç Yeşilli denmiş. Yine o kadroyla Beşiktaş Trabzonspor'da 7-1 yendiği bir maç var bildiğim kadarıyla. E tabi derbi tarihinde oluyor. 6-0 var yine Fenerbahçe'nin Galatasaray'a falan böyle 5-1'ler skorlar görüyoruz ama Beşiktaş'ın 5-0 var yine Süper Kupa'da. Ama onlar çok sık olan şeyler değil tabii ki. O yüzden hani burada da iki takımın da buraya iyi geldiğini düşünerek hani çok ekstra ard arda ya da çok erken gollerle kopuş yaşanmazsa daha dengeli olacağını düşünüyorum. Selamlar kardeşim. Dün akşam Bursa Atatürk Spor Kompleksi Timsah Arena'daydım. Taraftar takımı harikaydı. İstanbulspor resmen dağıttılar. Bu takım, bu taraftar, bu şehir Süper Ligi çok hak ediyor demiş Ali Bey Bursa'dan. Selamlar, sevgiler. Katılıyorum. Dün Kelechi Iheanacho fena başladı lige. Yani birinci ligin üzerinde bir golcü olduğunu zaten kestirmek zor değil. Celtic'ten gelmiş daha önce. Sevilla'da, Leicester'da, Manchester City'de oynamış. İyi de bir golcü, Nijeryalı. Ama bu kadar çabuk adapte olup bu kadar çabuk ağırlığını koymasını beklemiyordum. Hakikaten çok iyiydi. Fenerbahçe Beşiktaş 3-1 ya da 2-0 Fenerbahçe alır diye düşünüyorum. Maçı kaleciler ve orta sahalar belirler kanısındayım. Abi merhaba, iyi yayınlar, severek dinliyorum. Anti basketbol yayınlarını daha çok istiyorum. Sabahleyin radyoda erken... Ha bir şey vermiştiniz, okey. Kurum ismi vermişsiniz. Farklı bir kurumdan bir vatandaşı dinleme yanlışlığında bulundum. İyi ki Radyo Spor var, iyi ki sizler varsınız. Sevgiler, saygılar demiş. Estağfurullah, onlar da işini iyi yapıyordur ama... tabi bazıları da daha iyi yapar bizim gibi, o yüzden... Ne olabilir? Onun da hastası vardır, seveni vardır ama günün sonunda hangisi daha iyi diye bakarsanız genelde insanlar buraya geliyor, açık konuşalım. İzmir'den Göztepe'li Bahadır. Derbi tahminim Fenerbahçe 2, Beşiktaş 2. Göztepe'm de artık galibiyetlere başlasın. Artık iyi ve başarılı yayınlar dilerim demiş. Selamlar sevgiler buradan Göztepe'ye. Ümit ediyorum Göztepe'de galibiyetlere başlar. İyi bir sezon geçirir. Avrupa'ya gitmesini istiyorum ben Göztepe'nin şahsen. Burak Bey kolay gelsin. Ben yine Merter'den Ejder ben. Sizi dinlemek gerçekten bir keyif. Derbi konusunda da çok haklısınız. Bence duygusu olan maçlar derbi sayılır. Bu arada beraberlik bekliyorum derbi ile alakalı demiş. Selamlar, ben de beraberlik konusunda biraz yakınım. Ya bir de dediğim gibi yani aynı takımsa derbidir. Ben açıkçası dinleyicimizin adını da unuttum şu an kim yazmıştı ama. Burada sırf veto etmek için, yazmak için yazdığını düşünüyorum. O zaman, ya Galatasaray-Başakşehir maçı derbi falan değildir. Ya bu arada şeyden değil, Beşiktaş-Başakşehir maçı da, Fenerbahçe-Başakşehir maçı da derbi değildir. Şampiyon bir takım falan okey ama derbi değil yani, öyle bir dünya yok. Ya bu mantıkla mesela ona bakarsanız mesela Galatasaray-Trabzonspor maçı da derbi değil mi? Sadece aynı şehirde olmadıkları için. Ya da Real Madrid Barcelona maçı da derbi değil mesela bu mantıkla, ya da Milan Juventus maçı da derbi değil. Ya burada genel tanı aynı şehrin takımları falan üzerinden gidiyor ama ya bir ruhu yoksa yapacak bir şey yok. Bugün tribünde kaç kişi olmasını bekliyorsunuz Başakşehir Stadyumunda? Ben tahminimi söyleyeyim, herhalde bir 1200, 1300 ya da 2000 kişi falan olacaktır. Derbi diyebilir miyiz bu şartlarda? Yani yapmayın. Kolay gelsin Burak. Ben İzmir'den kamerayı iyi yayınlar diliyorum. Bir Galatasaraylı olarak Tanışkan'ın gitmesine çok sevindim. Tehlikeli bir sol ayağı vardı. Bu durumdan mutluyum. Derbide gollü beraberlik bekliyorum. Demiş. Burak Bey iyi yayınlar. Hayırlı cumalar. İstanbul Beylikdüzü'nden İbrahim Değirmenci. 4-2 Fenerbahçe alır. Ya gollü bir maç olmasını hepimiz bekliyoruz demek ki. Bu konuda ortak müşterekteyiz, onu söyleyebiliriz. İzmir'den Ayhan iyi yayınlar. Beşiktaş Fenerbahçe maçları her şeyden önce ezeli rekabettir. Maça gelirsek derbilerin favorisi yoktur. Erken dönem derbilerin favorisi hiç yoktur. Fenerbahçe iç saha baskısıyla favori gözükse de Vincenzo Italiano'nun Beşiktaş'a aşılamaya çalıştığı taktiksel disiplin Kadıköy'de puan veya puanlar almaya yetebilir. Beşiktaş Fenerbahçe maçları daima mücadele gücü yüksek ve keyifli geçtiğini düşünürsek temposu yüksek taktik savaşına sahne olacak 1,90 dakika bekliyor bizleri demiş.

Sanırım bence güzel maç olacak. Temposu yüksek, bol gollü. Kimmich, bu derbide deplasmanda baskıyı kaldıramama işi yerli hocaların yaptığı bir şey. Öncelikle onu söyleyeyim. Yabancı bir hoca derbinin deplasmanın atmosferiyle çok ilgilenmiyor. Adam o kültürle büyümemiş yani. Kültürle büyümemiş derken derbi kültürüyle büyümüştür İtalya'da ama Fenerbahçe karşısında Beşiktaş'ın nasıl bir atmosferde, nasıl bir baskı altında olacağını bilmiyor adam yani. Profesyonel bakıyor, bir de çok duygusal da bakmıyor. Baskıyı da bu anlamda daha iyi soğurabiliyor. Yani yabancı hocaların derbi konusunda daha şey olduğunu düşünüyorum. Daha soğukkanlı olduğunu düşünüyorum. Hollanda'dan Zeki, hayırlı hafta sonları dilerim. Bültenin maçı bence bu hafta Ajax PSV, güzel maç, evet. Fenerbahçe Beşiktaş kaybetmek istemez, İsmail Kartal oyunda 0-0'da tutmaya çalışır demiş bir dinleyicimiz. Bursa'dan bir dinleyicimiz yazmış. Hafta içi olmasına rağmen 40 bin üzeri taraftarımıza helal olsun. Hep birlikte Süper Lig'e geliyoruz demiş. İnşallah Bursaspor bu sene, hiç ertelemeden önümüzdeki seneye falan, playoff'la da uğraşmadan direkt gelir. Ben çok istiyorum. Burak kardeşim iyi yayınlar. Yarın kim iyi oynar, kim kötü oynar? Bilemem ama hemen sonuçta Fenerbahçe'mizin kazandığı bir maç olsun, tek dileğim bu demiş. Yani bir Fenerbahçe taraftarı olarak. Fenerbahçe keşke Real Madrid'le eşleşseydi de derbi izleseydik demiş Ercan Bey, dilim dolandı okurken. Yani bu Şampiyonlar Ligi'nde mümkün olabilecek bir şey ve ben şahsen bir futbol sever olarak, bir Türk olarak Fenerbahçe'nin Real Madrid çekmemesine sevindim. Bilmiyorum aynı fikirde misiniz ama biz pragmatik bakalım ya. Ya yalan yok, Real Madrid Barcelona gelsin de izleriz, izlemek isteriz ki Barcelona gelecek de Galatasaray'a, ama puanımızı alıp çıkalım abi. Yani bu kadar biraz rasyonel olalım, biraz pragmatik olalım. Fanteziye kaçmayalım, hani çok istikrarlı bir Şampiyonlar Ligi dönemimiz olur. İki takımlar her sene katılırız. Ondan sonra Real Madrid, Barcelona, Paris aynı torbadan falan gelsin. Fark etmez. Ama ülke puanı için bu kadar kritik bir eşikte boş verelim. İyidir Liverpool, Atletico Madrid iyidir abi. Çok kısmetini zorlamamak lazım. Ankara'dan Fatih, herkesin beklediği gibi çok hareketli bir maç olacağını sanmıyorum. İki hocanın da kaybetmemesi gerekiyor ve önümüzdeki hafta Şampiyonlar Ligi ve Lig Kupası maçları var. Avrupa Ligi kupası maçları var, düzeltiyorum. Bugün Galatasaray'ın da skoru, alacağı skor maçı etkileyecektir. Kesinlikle %100. Eğer Galatasaray bugün puan kaybederse, bu arada iki takım da daha rahat çıkar, ben söyleyeyim size yani. Daha cesur olabilirler ama bugün Galatasaray kazanırsa daha emniyetli bir yaklaşım görebiliriz. Burak, derbi orta sahada mücadele şeklinde çok zaman kaybeder. KG var oynanır. Vaktin varsa derbicik polemiğine ne dersin? Mikrofonu kırdıralım mı sana demiş. Herkese sevgiler Yenal Bey. Ya şöyle, ben derbicik zamanla çok saçma bir muhabbetti o. Galiba Ahmet Çakar'ın ortaya attığı. Katılmam ya, Beşiktaş camiası dediğiniz camia toplam 123 yıllık bir kulüpten bahsediyoruz. Diğerlerinden de daha eski. Ayrıca toplam kupa dediğinde de şu an hani Fenerbahçe'nin önünde, lig haricinde falan. Yani ben derbicik diye bir şey olduğunu düşünmüyorum. Özellikle 3 İstanbul takımı arasındaki maçlara derbicik demek biraz saçma olmaz mı? Yani bu söyleme Ahmet Çakar söylediğinde olayın rengi başkaydı. 90'lı yıllarda mesela Gordon Milli takımın olduğu, ona yakın bir dönemde derbicik diyebilir miydi mesela? Bunlar şey ya, bence popülist, rage bait dediğimiz bir şey çıktı ya şimdi yeni internet çağında. İnsanlara tepkisini çekecek, öfkelendirecek radikal şeyler söyle ve etkileşim al. Derbicik öyle bir açıklama, tamamen manasız, altı dolu olmayan bir açıklama olduğunu düşünüyorum. Ne yorumlarınız varsa okurum ama dediğim gibi hani burada kışkırtma maksatlı, ben kışkıracağım için değil de hani bizi dinleyen bir sürü kişi de yazabiliyor ya buraya. Tartışma ortamı yaratmak istemem. Transfer bittiğine göre programın ismi değişmeli demiş bir dinleyicimiz, isminize bakalım, Hakan Bey. Vallahi program benim değil, bugün de galiba son kez yapıyorum. Pazartesi sevgili Salim Manav geri dönüyor. Şikayet ve önerilerinizi kendisine pazartesi günü yazabilirsiniz. Ben bilmem, ben 6. adam bilirim. Onunla ilgili görüşleriniz varsa da tabii yazabilirsiniz ama programın ismi artık değişir değişmez. Ne bileyim, transfer ateşi 2.0 olur. Ne bileyim, transfersiz ateş olabilir. Öyle şeyler olabilir, bilmiyorum. Transfersizlik ateşi olabilir. Biraz daha böyle tahrik edici bir isim olması adına böyle şeyler olabilir.
Merhaba, iyi yayınlar. Kocaeli İzmit'ten Ramazan ben. Derbi maçında kazanan taraf Beşiktaş olacak. Böyle inanıyorum. Sistem olarak ve oyun kalitesi olarak Beşiktaş'ın daha üstün oynadığını düşünüyorum. Bir Galatasaray taraftarı olarak. Teşekkürler demiş. Rica ederiz. Timsah'ı kontrol altına aldım. Sırada Kanarya var. Statta olacağım. Veteriner teknikeri Ali Şahin'den selamlar. Bu gerçek bir timsah fotoğrafı mı? Yapay zeka mı? Allah razı olsun. Doğru söyleyin. Yanlış anlaşılmasın. Korkudan değil, timsahın güvenliği için ağzını bantladım. Hayda. Ali Şahin gerçekten bir timsahın üstünde olduğu bir fotoğraf paylaşmış. Timsahlarla ilgili de şunu duydum. Ağızlarını çene kapatma, yani grip anlamında karşı koyma imkanı yok. Her şeyi, kayayı bile parçalıyor falan. O ayarda bir şey ama ağzını yukarıya doğru açma işinde kuvveti yok. Yani elinle bastırıp ya da bantla ağzını açmasını engelleyebiliyormuşsun. Bu da güzel bir bilgi. Bir gün bir timsahla karşı karşıya kalırsanız ya da bir saldırı durumunda timsah size karşı taarruza geçtiyse ağzını iki yönden bastırın. Ve mümkünse tabi suda olmayın. Onların bir çevirme hareketi var. Alligator roll deniyor işte. Kapıp sizi çeviriyor orada, suyun altında boğmaya çalışıyor falan. Allah korusun. Ama dediğim gibi karada karşılaşırsanız ağzını yukarıdan doğru bastırın, sıkıntı yok, devam ki. Ama karşılaşmayın tabi. Ne gerek var? Ne gerek var? Ben hakemden dolayı maç berabere biter diye düşünüyorum. Eyyamcı bir hakem var. Ne şiş yansın ne kebap tarzı bir insan demiş bir dinleyicimiz. İyi yayınlar. Fenerbahçe Talişka'nın satışından ne kadar bonservis ücreti kazandı? Sözleşme... 1 TL bile kazanmadan göndermeyi benim aklım almıyor. Fesih edildi. Bir gelir yok. Beşiktaş'ın çok kısa sürede topu kazanma alışkanlığı açısından Beşiktaş şansı görüyorum. Selamlar demiş Nusret Özdemir. Bu önemli. Burak Alacı, aslında ligdeki bir ironi gelmiş. Aslında ligdeki orijinal derbi Galatasaray Kasımpaşa'dır. Beyoğlu Kasımpaşa, Beyoğlu Galatasaray bir Kasımpaşalı olarak ama taraftar yok demiş. Yani dinleyicimizin işte az önce dediğim gibi aynı şehirde olması yetiyor. Bu değildi yani. O değil. Aynı dinleyicimizden bir mesaj daha mesela. Kendisi galiba programı trollüyor mu, provoke mi ediyor? Hadi okumayacağım ya, buna müsaade etmeyeyim. İyice biz okudukça da vites arttırıyor kendisi. Hakaret kötü bir şey yok bu arada da. Hani burada aşırıya kaçan tahminler var. Hani ben bunu sıkıntı etmem ama bunu içselleştirip ne diyorsun sen işte öyle olmaz böyle olmaz falan insanları yok yere gelmeyelim. Mesajlarınızı okuyorum bu arada. Hani şeyle de bir derdim yok. Ne denir ona? Çok içerlendiğim bir durum yok, bilginiz olsun ama hani bu sefere de okumayayım. Provoke etmeye çalıştığınızı düşünüyorum çünkü. Hayırlı işler, hayırlı işler. Denemeye devam edin. Belki başka programlarda biri boş bulunup okur. Burak Bey, Beşiktaş öne geçer, kırmızı kart görür, ikinci yarıda Fenerbahçe yener. Ben bu filmi bir yerden görmüştüm. Hemen ismimize de bakalım. Abdurrahman Tozlu. Ben bu filmi bir yerde görmüştüm ya. Neyse. İyi yayınlar. Burak Bey, İzmir'den Ahmet ben. Fenerbahçe'de devamlılığı olmayan Asensio'yu tutup bu kadar tabela yazan Talişka'yı göndermesi çok saçma. İkisini de kadroda tutup başka birini, mesela Lukaku transferi yapılmamalıydı denmiş. Bu yorum da çok geliyor. İyi yayınlar güzel adam. Bugün Osimhen iki tane daha atar. Leao inşallah Şampiyonlar Ligi'nde zor grup dense de zorları aşarız. Beşiktaş Fenerbahçe maçını kim hak ediyorsa o kazansın ama içimden geçen 2-2 maç skoru. Vallahi benim de içimden 2-2 geçiyor. 3 dakikamız var, çok mesajımız var, hızlıca gidiyorum yorum katmadan. İyi yayınlar kardeşim, ben Spor Sergi Hüseyin. Derbilerde olay çıkmasa derbi değildir ama sen de kalsın. Aa, hoş bulduk. Neyse. Spor Fenerler 5 golden 6 golden bahsediyor. Kalede Nübel var demiş. İyi günler, Antalya'dan Levent ben, Beşiktaş taraftarıyım. Hak edenin kazandığı, hakemin kararları ile maçın etkilenmediği bir maç olur inşallah demiş. Bakalım bakalım. İzmir'den Ayhan, sevgili Burak. Beşiktaş'ın Fenerbahçe maçından sonra hafta içi Avrupa mesaisi yok. Bir sonraki hafta Beşiktaş'ın Avrupa maçları var ama Fenerbahçe'nin maçı var. Arkadaş öyle söyledi, küçük bir düzeltme yapmak istedim. Evet, Avrupa Ligi Şampiyonlar Ligi'nden bir hafta sonra başlıyor. Doğru. Beşiktaş bu anlamda da biraz mental olarak daha rahat olabilir. Aygün abim iyi günler. Ben Yeşil Bursa'dan Fenerbahçeli Selçuk. Bursa'ya selam söylemezseniz darılırım. Söyleyemez şu an Aygün abi, yarın yayında değil. Pazartesi bir daha deneyin. Bir de İsmail Kartal'ın dediği oldu. İrfan Can kadroda yer açıldı. Helal olsun valla. İyi bir şey değil bence böyle bir yer açılması. Ayrıca Aygün abi de dediğim gibi pazartesiye kadar off, yapacak bir şey yok.
Çok mesajımız var, nasıl bitireceğiz ya? Hızlıca bakıyorum. Adaşım selamlar, iyi yayınlar diliyorum.

0: İstanbul'dan Burak ben bu güzel günde sesini duymak güzel. Beşiktaş bu sene zorlu rakiplere karşı hiç oynamadı. Bu seneki en zorlu maç bu olacak. Fenerbahçeliyim umarım iyi olan kazanır. Benim içimden 2-2'lik bir beraberlik geçiyor demiş. Vallahi hepimiz 2-2 hissediyoruz ya. Bakalım bakalım. Merhaba, iyi yayınlar. Bursa'dan Gökhan, gümbür gümbür geliyoruz seneye. Süper Lig'de görüşürüz. Timsah'la kimse başa çıkamaz demiş. Bakıyorum, hızlı hızlı geçmeye çalışıyorum. Kısa mesajları alıyorum. Merhaba Burak kardeşim. Ben Çorum Osmancık'tan, İrfan Fenerbahçe yenilirse sana leblebi ve pirinç göndereceğim. Var mısın iddiaya? Ha, bizim eve Çorum'dan çok fazla leblebi pirinç gelir ama baldo muydu? Osmancık pirinci. Ha, okey okey, tamam. Gönderin. Olur. Yani bilemedim. Kazanırsa da ben mi göndereyim diyeceğim de zaten Çorum'dasınız. Mantıklı olmaz, mantıklı olmaz. Ben de size buradan pişmaniye yollayayım. Yani ne denir ona? Şehirler arası otoyola giderken İstanbul'da lokal neler Türk kahvesi yollayayım ya size. Burada meşhur Türk kahvecileri var. Direkt yerinden çektirip alacağım bu arada. Marketten paketli değil, öyle yapalım. En azından bir karşılığı olsun. Bana ulaşırsınız Fenerbahçe kazanırsa. Hayda. Ali Şahin. Timsahla bir fotoğraf vardı. Hocam fotoğraflar gerçek demiş. Boynunda piton mu bu? Piton değil galiba ama büyük bir yılanın olduğu bir fotoğraf var. Yine kedi ve köpeğiyle fotoğrafları var. Kendisi veteriner teknikleri olduğunu söylemişti ama hani timsah ve yılan kedi köpeğe nazaran biraz aşırı kaçmış. Tebrik ediyorum. Bende yılan fobisi var bu arada. Hani görsem direkt kal geliyor, bir şey yapabileceğimden değil de. Öyle bir sıkıntımız var, takdir ettim. Ama bu zehirli, çok atik bir yılan da değil ya mesela. Büyük yılandan korkmam. Dediğim gibi hani atıyorum yolda yürürken 10 metre ötede piton gördüm, direkt uzarım. Ama küçük atik yılanlar görmedim, bir anda çıktı hopladı zıpladı, ne bileyim öyle şeyler beni biraz ürkütüyor. Ya da çıngıraklı o agresyon, çıngırak sesi falan beni bozar. Ama dediğim gibi büyük yılandan korkmayız. Evet, okuyamadığım mesajlar var. Saat başında yine buradayım, 6. adamda. Programa olan katkılarınız için teşekkür ederim. Dediğim gibi ben 2'ye kadar buradayım, beklerim birazdan. Şimdilik kısa bir araya gidelim, sonra 6. adamla buluşalım saat başında.
1: Salim Manav'la transfer ateşi sona erdi.
2: Tekrar yayınlanan programı dinlediniz.
1: Basketbol severler buraya. Radyo Spor altyapısından çıktıktan sonra kısa sürede kendi kitlesini yaratmayı başaran Burak Alaca, başta Euroleague olmak üzere basketbol dünyasındaki tüm gelişmeleri 6. adamda yorumluyor.
0: Olympiakos gibi disiplinli oyun sistemi olan bir takıma karşı böyle 4 çeyrek maçı taşımak gerçekten artık ne kadar iyi bir takım olduğunuzu, ne kadar takım olduğunuzu gösteren emarelerden biri.
1: Radyo Spor dinleyicilerinin de aktif olarak katıldığı 6. adamı Perşembe ve Cuma günleri 13, Cumartesi ve Pazar günleri ise 10'da dinleyebilirsiniz.
0: Bir mesajımız var, ona bakalım. Onur Yuva Kur'an yazmış. Duisburg'dan selamlar, iyi yayınlar. Uğur Bey, Harun Bey şu konuda katıldığını söylemiş.
1: Radyo Spor, sporun tek adresi. Tek adresi.
2: Şimdi dinleyeceğiniz program tekrar yayındır.
1: Aygün Özipek'le Ters Köşe başlıyor.
3: Radyo Spor'dan Ters Köşe programından herkese günaydın. Ben Aygün Özipek, saatlerim şu anda 10.02'yi gösteriyor. Yaklaşık tabii 11.30'a kadar sizlerle beraberiz. Bugün 10.40'a kadar, yani bir 40 dakika kadar dinleyici alacağımızı söyleyeyim. Sonra sevgili Ali Kuna Koca bizlerle beraber olacak. Haftanın hakemlerini değerlendireceğiz. Çok pozisyonlar çıkar mı çıkmaz mı, ama bir Bursa maçı var. Taştan verilen bir offside falan, hepsini konuşacağız, onu tekrar söyleyelim. Her zaman olduğu gibi şu an itibariyle telefonumuzu açtığımız, tekrar belirtelim, 363-0212-363-0434-0212-363-0434 numara telefonumuzun açık olduğunu söylemek istiyorum. Aygün Özipek Twitter, Aygün Özipek Instagram ve Radyo Spor'un da Twitter hesaplarından mesaj yazarsanız yayın içerisinde okuyacağız. Tabii ki bir de ne var? WhatsApp hattımız var. 0538-052-1487 0538-052-1487'de WhatsApp attığımız. Türkiye Avrupa Şampiyonası'nda yarı finale yükseldi. Sevgili Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda çeyrek finalde finalin sultanları Almanya'ya 3-1 yenerek adını yarı finale yazdırdı. Ay Yıldızlar yarı finalde Sırbistan'la karşı karşıya gelecekler. Bugün tabi haftanın programına bakalım, detaylara girelim. Dördüncü hafta bu akşam oynanacak olan İstanbulspor Başakşehir Galatasaray maçıyla başlayacak. Maçın başlama saati 20. Yarının programına baktığım zaman Erzurumspor evinde Tümasan Konyaspor'u karşılayacak. Tabii ki

0: konuşmasında ne yapsın? Ali Konak hocama selamlar. Tekrardan iyi yayınlar demiş. Mustafa Demirkaya sevgilerimizi. Evet. Şunu gördük. Futbolcular hakemlerden daha iyi biliyor kuralı. O maçta. Yani taştan. Konuşacağız bu konuyu ya. Tam bizim şeylerimiz var ya, maçlardaki hakemlerimiz Cem Yılmaz'dır. Yemin ediyorum bak, adam bir maça gelsin veya evinde otursun. Cem Yılmaz'ı alacaksın yanına. Açacaksın kanalda maçları. Takip et diyeceksin. Yemin ediyorum sana 4 tane 5 tane gora çıkartır. Günaydın.
1: Günaydın.
0: Kimle
1: Havası
0: görüşüyoruz?
1: sert. Havası sert. İnsan Ömer. Soğuk iklimin sıcak insanlarından. Bittizden size selam getirdim. Hoş geldin benim babam. Başım gözüm üstüne.
0: Allah razı olsun.
1: Aygün Bey iyi günler. Ben Erdem Hasar.
0: Erdem Bey hoş geldiniz. Hoş geldiniz tekrar.
1: Size bir serzenişte bulunacaktım. Sizden şikayetçiyim.
0: Hayırdır inşallah.
1: Bana bir yıl önce bizim Bitlis yöresel yemeklerini İstanbul'a
0: geleceğim
1: gelip
0: söyle.
1: Yediğinizi söylemiştiniz.
0: Evet,
1: ekiple abi. Beraber. Hala o sözünüzü bekliyorum inşallah. Bir gün nasip olur. Gelirsiniz yemek yemeye, sizi güzel şekilde ağırlarız.
0: İnşallah
1: ama.
0: Ya inşallah ya. Valla
1: İnşallah.
0: Bursa'dan simitçi kardeşimiz bekliyor. Siz aynı şekilde her yerden teklifler var. Ama hakikaten çok yoğun geçiyor. Yani şimdi daha da yoğunlaştık.
1: Doğru, maçlar
0: da
1: başladı.
0: Aynen maçlar da başladı.
1: Bu arada bayan voleybol milli takımımızı tebrik ederim. İnşallah şampiyon oluruz. Hayırlı
0: inşallah.
1: İnşallah. Bir de size bir şey soracaktım Aygün Bey.
0: Buyurun efendim.
1: Fenerbahçe'nin durumunu gerçekten bir Fenerbahçeli olarak, iki Fenerbahçeli olarak nasıl görüyorsunuz? Bunu bana bir açıklarsanız, yani şampiyon olur muyuz yoksa yine aynı şampiyonluksuz yaşayacak mıyız? Ona bir bilgi verirseniz çok sevinirim Aygün Bey.
0: Valla transfer dönemini çok iyi geçirmedik, ben sana söyleyeyim.
1: Evet.
0: Yani
1: evet,
0: Fred'in oraya bir 8-10 numarası transferi yapılmadı. Ben hala aynı düşüncedeyim. Talisca'nın gönderilmesi hataydı. İnşallah, inşallah diyorum.
1: İnşallah.
0: Verilen karar doğrudur ama bence yanlış bir karar olundu. Forvet'te Vedat çok iyi ama Lukaku beklenen performansın çok çok çok
1: kilolu,
0: altında.
1: Çok kilolu değil mi Aygün Bey?
0: Ve dönemiyor. Lukaku. Ve dönemiyor. Belini döndüremiyor. Yani hazırlanması, onun tam anlamıyla hazırlanması ocağı mocağı geçer tahmin ediyorum.
1: O zamana kadar da zaten
0: ligin her şeyi belli olur. Bence çok iyi bir transfer dönemi geçiremedik söyleyeyim.
1: Evet, hayırlısı olsun. Aygün Bey tekrar bekliyorum. Eğer
0: İnşallah.
1: Şey olursa numaramı alıp gelirseniz çok sevinirim. Bizlere şeref verirsiniz.
0: Estağfurullah, o şeref bize ait efendim. O zaman kapatmayın telefonunuzu, alalım numaranızı.
1: Tamam.
0: Peki.
1: Tamam,
0: Batı kardeşimiz alalım. Peki.
1: Tamam,
0: kapatmayın telefonunuzu. Teşekkürler, kendinize
1: ederim.
0: Bakın. Sağ olun,
1: sağ olun,
0: teşekkürler.
1: Sağ olun.
0: Sağ olun. Evet, Ankara Taş Ocağı'ndan Ali Aygün abi, Asensio haberlerinin gerçeği nedir? Dün akşam zaten Asensio bununla ilgili bir video yayınladı. Bu ameliyat olayıyla ilgili iki gazeteci arkadaşımız galiba, sevgili Serdar Arı Çeleker'le Yusuf Kenan galiba böyle bir şeyler söylemişler. Dün de zaten bu yalanlandı. Hem kulüp tarafından yalanlandı hem de Asensio dün bir video paylaştı. Bu videoyu da Fenerbahçe Spor Kulübü sosyal medya hesabından paylaştı. Öte yandan tabii dün de Asensio'nun işte yavaş yavaş düz koşulara falan başladığı tarzda resimler de Fenerbahçe tarafından kondu. Diyelim bu kısmı şimdilik öyle bir kapatalım. Aygün abi yayınlar. Fenerbahçe taraftar olarak artık stresten gerçekten yorulduk. Yeni başkanımız tecrübeli dedik. Kadro planlamasını ona göre yapardık ama bence kadro planlamamız daha da geriye gitti. Şerif kalsaydı, Talisca kalsaydı, Lukaku gelmeseydi şu an kadro daha mantıklı olmaz mıydı? Küçük bir örnek diyor. Katılıyorum. Demin zaten o konu söyledim. Onunla ilgili demin zaten söyledim. İsmail Kartal'ı yenilmemek için kesinlikle beraberlik için oynar. Oyunu kilitlerler demiş. 0-0 biter maç demiş. Dinleyicimiz Hakan Çınar. Günaydın. Alo. Alo.
2: Günaydın. Alo.
0: Günaydın.
2: Allah, nasılsınız? İyi misiniz?
0: İyiyim. Siz nasılsınız? Kime görüşüyoruz efendim?
2: Sağ olun. Teşekkür ederim. İzmir'de hava bugün çok esiyor. Rüzgarlı. Abi. Rüzgarla boğuşuldu resmen.
0: Vallahi çok mu esiyor?
2: Aynen. Yani diğer günlere nazaran bugün bayağı bir rüzgarlı hava.
0: Oo.
2: Aygün abi, ben şeyden bahsedecektim.
0: Söyle yani bakalım.
2: Beşiktaş'ın 8 numara ve 6 numara sevdasını anlayamadım ya. Sürekli 8 ve 6 numara birikliyor takımdan. Olay Tan olsun, Orkun olsun, Salih olsun, ondan sonra Endido olsun, Kartal Kayra olsun ve daha 2 transfer daha yapacakmış. Yani nedir bu 8 ve 6 numara sevdası?
0: Nereye 2 transfer daha yapacakmış, anlamadım ben.
2: İşte yani neden bir 10 numara değil? Oyun kurucu, bir tane oyun kurucu bulundu takımında ya. Bir tane 10 numarası yok şu an takımında.
0: Olay Tan iyi. Orkun da iyi, ben sana söyleyeyim. Orta sandım da söyleyeyim. Salih Özcan da iyi. Endidi var. Kartal Kartal var. Miretti var. Miretti'yi de unuttum. Unut, sevdin mi sen de Miretti'yi? Saydın mı?
2: 8 numara Miretti'de.
0: Ha, yani.
2: Yani bir tane 10 numarası yok yani. Takımda nasıl

0: koskoca bir takımda bir tane 10 numara oyun kurucu bulundurmaz. Yani diyorlar ki benim sistemimde 10 numaraya yer yok. Yani 10 numarasız takım nasıl olur? Ben hiç anlamıyorum ya Gün abi. Bir de şunu dile getireceğim.
1: Yani sana bir şey söyleyeyim. Şimdi bak Beşiktaş'ın kadro rotasyonunu açtım. Beşiktaş'ın kadro rotasyonu diğer takımlara göre daha iyi.
0: Ama iyi de sol bek error veriyor, hata veriyor mesela. Rıdvan'la gitmez lig. Diğer
1: Katara ediyorsun değil mi? Katara ediyorsun.
0: Ya saymıyorum yani, o ellerinde patladı bir kere yani. O ayaklı bir futbolcu olmaz yani. Adamın koşuşunda bir kere şey yok yani. O ayaklı bir sol bek olmaz. Yani böyle katıp koşan bir sol bek olmaz yani. Yani bilmiyorum 8 numara 6 numara niye bu kadar çok takımla doldurursun? Hangisini keseceksin? Hepsi de yıldız. Mesela Olaytan çok iyi oynuyor. Şor. Salih iyi oynuyor. Orkun iyi oynuyor. Hadi Miretti'yi de aldın. İki tane daha alacağım diyorsun. Kimi keseceksin yedekte bırakacaksın?
1: Abi nerede çıktı iki tane daha alacağım? Görmedim ben ya. Bir yerde mi konuştular ki? Ben bilmiyorum. Önder Hocam ne açıklama yaptı bu konuyla ilgili?
0: Sayfalarında yazıyor. Hani iki tane orta sahaya iki transfer daha.
1: Bence yapacaklarına ihtimal vermiyorum ya. Bence yani yapmayacaklar.
0: Bence bir tane bile yapmasınlar yani Ergün abi. Onun yerine bir tane forward, santrafor alsınlar. Bir tane de sol bek alsınlar. Çünkü Vlahovic sakatlansa...
1: Abi santrafor diyorsun. Var. Vlahovic tamam. Var. Bir de bugün kullandığın Semih var. Yalan mı? Semih kullanmıyor musun?
0: Ama Semih yeter kadar performans gösteremiyor ki Ergün abi. Yani
1: ama var gene yani. Sonuçta sen 3 tane alternatif futbolcu var şu anda. Tamam. Vlahovic şu anda 1 numarada. Olay da yani. Geçen sene çok başlar sırtladı Beşiktaş'ı.
0: Ya tam Vlahovic
1: olay diyorum ya. Olay diyorum ya.
0: Olduramaz Aygün abi, ben sanmıyorum ya. Yine Vlahovic tarzında bir forvet alması lazım bence Beşiktaş'ın.
1: Zor bu dakikadan sonra. Yani o abi da sürpriz golcün çıktı. Ernest şey çıktı. Černý çıktı.
0: Bence Černý'e yol vermesin Aygün abi.
1: Niye? Yani Černý'i Sergen Hoca kullanamadı. Bak Boca kullanıyor.
0: Atıyor da yan adam, daha ne yapsın? Kaç maçta kaç
1: maçta. Yani Černý de çıktı şu anda.
0: Yani bence hata yaparlar yollarlarsa.
1: Yok öyle bir yollama yok. Öyle bir şey haber mi çıktı? Bak onu tekrar sorayım. Bak ben böyle bir şey görmedim ya. Var mı böyle bir haber mi var?
0: Yani ellerinden çıkartmaya çalışıyorlar.
1: Černý'de.
0: Aynen ama Allah.
1: Hata. Tamam. Hata.
0: Poku oynatın. Černý'e bek kalsın ama yollamayın yani adamı. Gerek yok.
1: Bence de oynatmayın. Poku var. Yani söylüyorsun. Raşika var. Abi çok iyi kadro ya. Çok ciddi mi iyi kadro ya?
0: Çok iyi ama çok 6 ve 8 var. Yani bu kadar şişirmenin anlamı yok orta saha gömüyor. Yani ben anladım.
1: Peki. Günaydın. Peki kardeşim. Mutlu edemedik seni gene diyorum. Peki. Ne diyelim? Ha? Gitti mi? Kapattı mı? Mutlu olmadın diyorum şu anda. Bu kadroda mı seni mutlu etmedi diyorum. Neyse gitti, kapat demek ki. Devam edelim. Şu mesajı okuyalım. Ondan sonra araya mı gideceğiz? Galiba araya varmış. Merhaba abi demiş Abdullah Esenboğan. Merhaba, hayırlı cumalar abi. Ben Abdullah Beşiktaş Taraftarı'yım. Bu haftaki maçtan hiç umudum yok. Çorum maçtaki defansımız çok kötüydü. 6-2'lik maç bizi uçurmasın demiş. Yanıltmasın anlamda söylemiş sevgili Abdullah Esenboğa. Kısa bir araya gidelim. Aradan sonra telefon almaya devam edeceğiz. Çok kısa bir.
2: Aygün Özipek'le Ters Köşe devam ediyor.
1: Merhaba, günaydın diliyorum. Benim söylemek istediğim şey şöyle: büyük takım taraftarları takımlarının kurdukları kadroları beğenmemelerinin sebebi hepsi birbirinden korktukları için olabilir mi demiş Ekrem Sümer. Aygün abi yayınlar diliyorum demiş. Bir yandan da biliyorsunuz 2026 Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası yarı finalistleri şu anda canlı yayındalar. Belki birazdan oraya gidebiliriz. Hocamız tabii, baş antrenörümüz Daniela Santarelli de açıklamalarda bulunuyor. Oraya da bağlantı kurabiliriz. İyi yayınlar Aygün abi. Fenerbahçe Gendüzi, Greenwood, UEFA'dan ceza alımı, emsal kararlar var mı alan demiş. Valla birkaç hukukçunun dün açıklamaları vardı. Ama tabi burada Fenerbahçe kulübün tabii ki bir ceza geleceği konuşuluyor. Ama Fenerbahçe kulübün de yapacağı savunma da çok çok önemli. Yani bazı hukukçular 3 maç, 5 maç diyen hukukçular da var ama savunma önemli. Onu da söyleyeyim. Orada tahrik olayları var. İlk andan, maçın başından sonuna kadar Gendüzi'ye edilen küfürler var. Yani tahrik olayları da çok fazla. Bak daha bekleyip görmek lazım. Günaydın.
3: Alo. Günaydın. Hayırlı yayınlar Aygün Bey.
1: Hoş geldiniz.
3: Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Ben Beren Aygün Bey.
1: Buyurun efendim. Hoş geldiniz Beren Bey.
3: Çok sağ olun Aygün Bey. Öncelikle Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'ne girişini gerçekten ülke olarak çok sevindik Aygün Bey. Ülke puanı için bu çok önemli.
1: Evet, çok önemli. Doğru.
3: Fenerbahçe'nin hani moral men şey men çok çok önemliydi bu. Müthiş bir mücadele örneği gösterdiler bence Fransa'da. Onun dışında Aygün Bey, Fenerbahçe'de şöyle bir analiz yapacağım. Buyurun mesela efendim. Sol tarafta Archie Duran ile Oğuz müthiş bir ikili oldu.
1: Evet.
3: Orta sahada Genduzi, Kante, keza öyle. Defansta Skriniar, Ake öyle. Ondan sonra sağ tarafta Grimut'la arkada kalan ismini unuttum Aygün Bey. Hani biraz daha mücadele gücü bir kompakt oyuna dönseler müthiş bir takım olacak bence. Artı şu anda bizim kalecimiz de yani bence bir kazanç Aygün Bey. Sanki yeni transfer gibi Oğuz Aydın'la
1: Ederson'la
3: Oğuz Aydın şu anda Fenerbahçe'nin iki tane yeni transferi Aygün Bey. Burada bize de düşen Aygün Bey daha doğrusu Fenerbahçeli taraftarlara takımlarına, hocalarına ve futbolcularına sahip çıkmaları.
1: Doğru.
3: Müthiş şekilde destek olmaları.
1: Demek ki Semedo'yu demek istedin değil mi? Sen Semedo'yu demek istedin. Ben mi yanlış anladım?
3: Evet. Tabii Talişka'nın gidişine üzüldük ama Aygün Bey yapacak şey yok. Bu kadrodan dolayı 12 artı bilmem ne kuralından dolayı.
1: 12 artı bilmem ne.
3: Evet. Bir de Aygün Bey şöyle...
1: Ya o kural ligin... zaten var ya canımız okudu yemin ediyorum ya. Türk futbolu
3: gerçekten
1: bu kurallardan
3: yani
1: dolayı
3: Aygün
1: gidiyor
3: Bey
1: yemin
3: ya.
1: Ediyorum ya.
3: Ben vallahi çok üzüldüm Talişka'ya Aygün Bey. İnanın Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'ne girişinde ben
1: önemli
3: de %60'ı yani bir tanesi Talişka'ydı. İstemeye gönderildi Aygün Bey.
1: Doğru.
3: Onun dışında Aygün Bey ben sene başında şey geldiği zaman Muhammed Salah.
1: Hı-hı.
3: Ben bir şey söylemiştim Aygün Bey.
1: Ne dediniz?
3: Takımın ahenkini bozacağını. Ben neden bunu söylüyorum Aygün Bey? Evet Muhammed Salah iyi oynuyor ama geldikten beri bak 3. hafta 4. haftaya gireceğiz. Unacho sahada yok.
1: Unacho bu sene ama Muhammed Salah'la alakalı değil. Yani bir formsuzluk var Unacho'da.
3: Bence
1: Salah'la
3: alakası
1: olduğuna ihtimal
3: Salah'la
1: vermiyorum.
3: Bence Muhammed Salah'la ilgili Aygün Bey. Nedenini söyleyeyim.
1: Buyurun efendim.
3: Şimdi bir şirkette diyelim ki ben şoför olarak çalışıyorum. Sen yeni geldin. Aynı işi görüyorsak senin aldığın ücret benimkimin 3 katı olduğu zaman Aygün Bey ben moralmen şey olmaz mıyım?
1: Abi Muhammed Salah'la onu açıyor yan yana koymak aynı kefeye koymak
3: ama
1: yanlış.
3: Aygün Bey aynı pozisyondaki o iki oyuncu.
1: Tam aynı pozisyon
3: bence
1: değil ama.
3: Bence da kötü bir oyuncu değil. Müthiş bir oyuncu ama işte ben onu söylemiştim ve onun şeyini ben yanılmadım. Son olarak Aygün Bey ben bu hakemlerle ilgili ya Allah aşkına yani Galatasaray Göztepe maçında ben bu içimde kalmasın diye söylüyorum. Ya verilen verilmeyen kararlar var ya Aygün Bey. Yani bu takımlarımız bu kadar pahalı transfer yapıyor. Ya bir eşit şartlarda bir mücadele şeyini göstersinler. Galatasaray'ın puan riski kaybedeceği bütün maçlarda bu hakemler sahne alıyor Aygün Bey.
1: Anladım.
3: Hepsi standart hakemler.
1: Peki.
3: Ben ne demek istediğimi anladınız Aygün Bey.
1: Peki. Çok teşekkürler.
3: Teşekkür ederim. Saygılar sunuyorum. Ayrı yayınlar diliyorum.
1: Sağ olun. Aygün. Kendinize bakın. Görüşmek üzere. Evet devam edeceğiz. Aygün abi günaydın iyi yayınlar. Orhan Bey ben Bursa'dan Orhan. Bursa Spor taraftarıyım ama bu hakemlerin yaptığı inanılmaz bir şey. Ne yapmaya çalışıyorlar? Bilmiyorlar abi. Harbi bilmiyorlar. Eğitim yok. Laylaylam çok eğitim yok. Bak söylüyorum laylaylam çok eğitim yok. Ya bir ülkenin MHK başkanı 7 maçta MHK başkanı olunmaz. Düşün. Hangi kanalda bir anda bir kanalda da şey çıktı. Offside falan anlatmaya çalıştı. Anlatamadı falan filan. Bu adam MHK başkanı abi. Ne bekliyorsunuz ki arkadaşlar? Ne bekliyorsunuz? Ha burada sizde bende suç yok. Bak söylüyorum taraftarın suçu yok. Medyanın da suçu yok. Burada suçlu kulüpler. Kulüp başkanları. Tavır koyamıyorlar ya. Kusura bakmayacaksınız. Sayın Serdar Adalı gitti. Dedi ki efendim Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı MHK Başkanı'nı görevden alamıyormuş dedi. Ya ben sana bir şey söyleyeyim mi? Size bir şey söyleyeyim mi? Ben Fenerbahçe Spor Kulübü, Beşiktaş, Galatasaray ve Trabzonspor Kulübü Başkanı olsam benim haklarım yendiğinin günün akşamı giderim o Riva'ya, kapının önüne sandalyemi koyarım, otururum orada. Hadi bakalım derim. Hodri meydan derim. Bak bakalım ne oluyor. Maçlara geç çıkarım. Yapamıyorlar bunlar abi. Günaydın. Sonra da taraftar işte açıyor, isyan ediyor. Boşuna isyan ediyorsunuz abi. Kulüp başkanları bu işi beceremiyorsa bizim yapacak bir şeyimiz yok. Günaydın, kimle görüşüyoruz?
4: Abi ben İzmir'den Yıldırım.
1: Yıldırım Bey hoş geldiniz.
4: Hoş bulduk abicim. Senede böyle bir kez bağlanabiliyorum sana. Çok
1: evet,
4: aramak istemiyorsan. Abi Fenerbahçeliyim.
1: Hı hı.
4: Fenerbahçe Aziz Yıldırım'la beraber bu sene 5 tane transfer yaptık gibi gözüküyor ya abi.
1: Evet.
4: 3 tane yaptık abi. 3 tane 11'de oynayabilecek oyuncu yaptık. Vedat'la Lukaku beraber oynayamaz. Opoku'yu da yedek aldın. 3 tane 11 oyuncusu aldın. Geri kalan 8 tanesi ligde Galatasaray'la başa çıkamayan adamlardı abi hep. Yani iyi değerlendiremedik bir. Bir de şunu söyleyeceğim abi. Son zamanlarda Oğuz hani öne çıkıyor ya.
1: Evet.
4: Oğuz Aydın. İnan bana geriye dön abi. Evet. Geriye dön abi. İki tane böyle maç oynuyor. Ondan sonra kabuğuna çekiliyor.
1: Çok fazla, ben de aynı düşüncedeyim. Yani sezonu biraz şey anlamında dikkat etmek lazım. Fazla yani bir sen, şey söylemek istemiyorum ama ne demek istediğini anladım.
4: Evet abi, ama yani doğruları konuşmamız lazım. Yani sen 20 tane skor yapan adamı gönderiyorsun. Onun yerine bir tane adam alamıyorsun. Almıyorsun yani. Böyle bir şey yok. Bak Asensio'da da biraz sanki böyle sakatlık problemi var abi. Hadi olmadığını, uzadığını düşün abi.
1: Alternatifin yok.
4: Yok abi, yok. Yani İrfan Can aynı belli bir şeyde. Ben mesela çok üzülerek, çok özür dileyerek bir şey söyleyeceğim. Ben Mert Müldür'ü abi, inancın olsun, Anadolu takımlarında 8 maç ilk 11 oynayamaz.
1: Anladım.
4: Yani ben çok yeterli görmüyorum. Hani tam 3 tane
1: büyük takım oyuncusu ama... değil, büyük takım oyuncusu değil diyormaya çalışıyorsun tahmin
4: değil
1: ediyorum.
4: Abi, değil abi. Hani inan bana, ben izlemem yani bizim komple devamlı Mert Müldür oynadığını düşün. O tarafı ne yaparlar Şampiyonlar Ligi'nde?
1: Tabii bu kadro biraz Şampiyonlar Ligi'ne abi, sıkıntılı.
4: Levent Mercan'ı düşün. Tamam, çok iyi çocuk, çok iyi niyetli. Ama Fenerbahçe'yle olmak çok iyi niyetli. Liriyi kaldırmıyor bu kadar yani. Tamam, iyi niyetli ol ama çok iyi olman lazım. Evet. Gökhan Gönül vardı abi. Gökhan Gönül'ü izledik biz. Roberto Carlos'u izledik. Yani oraları ameliyat yapmaları lazım. Yani oraların adamlarını bulmaları lazım.
1: Geçti. Artık geçti.
4: Evet abi.
1: Geçti artık, onu söyleyelim. Doğru mu?
4: Evet abi. Evet. Geçti. Evet.
1: Peki. Kesinlikle. Ekleyeceğim bir şey var mı kardeşim?
4: Çok teşekkür ederim.
1: Ben teşekkür ederim. Kendine çok iyi bak. Görüşmek üzere.
4: Sağ ol abi. Güle güle.
1: Hafif de seste biraz titreme var benim de. Kusura bakmayın, sesten kaynaklı. Bu ara biraz herhalde üşüttük mü, ne yaptık? Bu arada salgın. Ondan dolayı sesim kötü geliyor olabilir. Şimdiden özür dilerim. Ara ara da böyle bir öksürük möksürük çıkmaya çalışıyor. Engellemeye çalışıyorum. Yanımızda ıhlamurlarımız var falan filan ama hiçbir şey doğal şeyi tutmuyor tabii abi. Aygün abim, ben Erkan Taşkıran. Sesin yorgun geliyor canım abim. Seviyoruz. Yok, yorgun değil ya. Hafif böyle bir gribal enfeksiyon yakalandık. Onun sıkıntısını yaşıyoruz sevgili kardeşim. Teşekkürler tekrar. Günaydın. Alo, günaydın. Bir de haftanın son günü ya, belki onun da yorgunluğu vardır değil mi? Cumartesi pazar.
5: Günaydınlar Aygün Bey.
1: Günaydınlar. Kimle görüşüyoruz?
5: Sultan Gazi'den Ünal Bey, geçmiş olsun.
1: Ünal Bey hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Buyurun efendim.
5: Hoş bulduk. Size bir soru sormuştum.
1: Ne sormuştunuz Ünal Bey?
5: Evet. İlk başlarken 6 hafta içinde kaç tane antrenör istifa ederdi? 2 tane şu an oldu.
1: Oldu. Devamı da gelecek gibi bizde.
5: Ben 4 demiştim.
1: Ben kaç demiştim acaba? Hatırlamıyorum. Ben şey dedim mi?
5: Galiba de bir görelim falan dediniz.
1: Olabilir.
5: Sayı vermediniz ama tabii bu Türkiye Ligi'nde hani genel baktığımız klasik zaman olan şeyler.
1: Normal şeyler bunlar.
5: Herhalde biraz şöyle diyeyim. Konya yani 3-0 herhalde.
1: Evet.
5: Gel,
1: bir daha bakalım puan cetveline de yanlış bilgi vermeyelim.
5: Evet. Tek puansız olmadı.
1: Tümaspan Konya, evet 3-0.
5: 3-0. Erzurum var. Çorum olabilir.
1: Erzurum, Çorum, Göztepe şu anda 15, 16, 17, 18. sıradalar. Doğru. Evet, galibiyetleri olmayan 4 takım bunlar. Doğru.
5: 4 takım. Şimdi galibiyet olup ama kötü futbol oynayan da var biliyorsunuz.
1: Evet, doğru.
5: Bir de şunu diyecektim. Dün Bursa Spor maçını seyrediyordum. Bir taştan offside.
1: Evet.
5: Yani gerçekten hani bu yan hakemin ilk kural kitapçığını, yani biz işimizi yaparken veya ilkokula giden bir çocuk, liseye, üniversiteye giden bir çocuk ders kitaplarını okur değil mi? Ona göre de sınavlarını başarılı bir şekilde kimi atıyorum doktor olur, kimi mühendis olur, kimi herkes bir meslek grubunu,
1: evet, doğru,
5: seçer yeteneklerine doğru. Bunlar bu kitapçığı okumuyor mu? Bu meslek grubunda eğer hakemlik yapacaksam maç seyretmiyorlar mı? Bu yani taştan olsaydı ne demek? Şimdi biraz önce Behren Bey bağlandı. Behren Bey diyor ki Galatasaray. Yani Behren Bey'e diyorum ki lütfen. İlk hafta Eyüp maçında Beşiktaş'ın kırmızı kartı verilmedi. saçını çekme. İkinci hafta Alanya maçında tam tersi oldu. Fenerbahçe Gençler Birliği ilk hafta iki penaltı sürdü. Bunlar hep bana göre. Hani
1: yok, bunlar hakem yorumcuları da söyledi zaten aynı.
5: Evet tabii. Ama ikinci hafta Konya maçında ne dediler? İşte ilk golde Şikmen'in elle bir itmesi var dediler. Penaltı. Bunlar yorum. Galatasaray maçında ben kendim söyledim burada. Osimhen'in Göztepe maçını. Osimhen'in penaltı olmadığı, Yunus'un hani o çekme faul verildi ama evet, Avrupa'da verilmeyeceğini. Bak bunları söylüyorum. Bunlar hakem hataları. Burada direkt Galatasaray dediğiniz zaman ister istemez bir tepki oluyor.
1: Doğru,
5: size.
1: Doğru,
5: Beren.
1: Doğru.
5: Ama her zaman ne diyoruz? Ya özellikle bizden önce hep şeyin başında Aygün İspek diyor ki bu hakemlerle olmaz diyor. Biz de sonuna kadar Aygün Özipek'in arkasındayız.
1: Eyvallah. Yani, abi sadece ben demiyorum ki, yani herkes söylüyor abi. Artık herkes neyin ne olduğunu gördü. Ya futbolu bitirdiler kadar, ya. Futbol, bak futbolu kadar, bitirdiler. Maçlar insanlara gitmiyor.
5: Doğru. Sizin kadar bunu söyleyen bence yok. Ben çok, benim televizyonumu açtığım zaman akşam işten geldiğim zaman sabah olsun spor kanalı çıkar. Öyle haber kanalı, dizi kanalı çıkmaz bende. Hep spor. Sizin kadar söyleyen yok. Gerçekten.
1: Demek ki ciddiye alınmıyoruz abi. Yapacak bir şey yok.
5: Yok. Aslında bunun ciddiye alınmıyor değil. Bunların iş bilmediğini siz söyleseniz de idrak edemiyorlar.
1: Aynen.
5: Bir insana dersiniz ya kardeşim sen bahçeyi biçemezsin, ekemezsin, bilmiyorum araba yapamazsın. Bunu dediğin zaman doğru. Mesela birisi bana gelse dese ki sen tarımdan anlıyor mu? Anlıyorum dese iki tane fide verse dikemem.
1: Doğru.
5: Yani belli ederim kendimi. Bunlar hakem değil ama Türk futbolu ölüyor gerçekten. Avrupa'da şimdi biz diyoruz ki kusura bakmayın az hemen bitireceğim. Yok Galatasaray kaç puan alır? Fener'de çarpışacak. Kardeşim biz onlara çarpıştırmayalım. Biz hep beraber dört takımımız tek vücut olup Avrupa'da başarılı olmaktır. Yok ondan kaç puan fazla aldı? Bu bundan kaç puan fazla? Bu işlere girmeyelim. Biz onun, bütün takımın alacağı puanlarla seneye belki de Şampiyonlar Ligi'ne ileriki senelerde böyle devam edelim.
1: Direkt takımlarımız katılsın inşallah.
5: İnşallah
1: İkinci
5: ama böyle
1: takımlarımız.
5: Hakemlerin yüzünden katılmayabilir de. Bir öneleme playoff oynar Şampiyonlar Ligi. Öteki üç öneleme oynuyor. Yazık günah değil mi ya? Bu kadar paralar veriliyordu bu takımlarımız. Hani başkanlar, siz başkanlara kızıyorsunuz, haklısınız. Ama başkanlar da artık yumruğu vurup biz bu kadar para harcıyoruz. Ey hakem komitesi, ey futbol federasyonu siz ne yapıyorsunuz? Bir kendinize git. Bir silkelenin. Hani bu hani taraftarlar da kızıyor. Ama kusura bakmayın uzattım ama.
1: Yok estağfurullah.
5: Doluydum. He. Sizin çok dinlendiğinizi bildiğim için ben aslında dikkat ediyorsam kimseyle sataşma yapmıyorum. Bizim bu konuşmalarımız muhakkak bir yerlere gidiyor, dinleniliyor. Ama kendileriyle gurur meselesi barışık insanlar olmadığı için kafaları kuma dönmüş, sorunlar hep yüzeyde kalıyor. Kusura
1: doğru.
5: Bakmayın, hayırlı cumalar diliyorum.
1: Kendinize iyi bakın, görüşmek çok üzere. Sağ olun efendim. Hayırlı cumalar Aygün abi. UEFA disiplin soruşturma sadece Fenerbahçe'ye mi başlatıyor? Lyon'a ceza yok mu? Saygılar Gaziantep'ten Ali ziyaret. Ali kardeşim var. Orada da var. Onların da bir yardımcı teknik direktörünü uçağın tekme atmaya çalıştığını gördünüz değil mi kendinize? Güvenlik giriyor araya. Koridorlarda da çok olaylar olmuş. Onları da söyleyelim. Bir de oranın güvenliğini sağlaması gereken Lyon. Fenerbahçe değil. Birçok olaylar yaşandı. Yani Lyon'un da çok ağır ceza alacağı konuşuluyor. Onu da söyleyelim. Tabi burada Fenerbahçe'nin çok iyi savunma yapması lazım. Yani çok çok iyi savunma yapması lazım Fenerbahçe'nin. Onu da tekrar belirtelim. Günaydın Aygün abi. Adana'dan Yılmaz. Talişka gitme nedeni yabancı kural yüzünden 14+2. Yoksa Fenerbahçe göndermezdi abi. Kulüp hatası yok. TFF yüzünden. Abi başkasını gönderseydin. Farklı isim gönderebilirdin. Ben Talişka konusunda farklı düşünüyorum yani. Bence hata. Bak bu benim hatta görüşüm. Aygün abi iyi yayınlar. Bu Mert Hakan Yandaş Fenerbahçe'nin ortağı mı herkes gidiyor bir ok alıyor demiş. Hissesi var demek ki. Kulüpte belli bir hissesi var demek ki. Mert'e zaten söyleyecek cümlelerim çok da. Yüzüne söyleyeceğim artık onu bundan sonra. İyi günler Aygün Bey. Ben Almanya'dan Seyfettin. Sayın Federasyon Başkanımıza, Sayın Spor Bakanımıza soruyorum. İsmini bile söylemek istememem. MHK Başkanı ne kadar daha başta kalacak? Bunun rezaletine daha ne kadar göz yumacaklar? Adam Türk futbolunu resmen biçiyor, bitiriyor demiş dinleyicimiz. Kısa bir araya mı gidelim? Ara.
2: Aygün Özipek'le Ters Köşe devam ediyor.
1: Evet iyi günler. Bunu okuduk. Alo günaydın.
3: Günaydın Aygün Bey, Şişli'den Gündüz.
1: Merhaba. Nasılsınız Gündüz Bey, hoş geldiniz. Buyurun efendim, hoş geldiniz.
3: Sağ olun. İki konu başlığında
1: konuşacağım.
3: Birincisi bu tekrar yayın olacak. Barış Bey'in program yaptığında da söylemiştim. Maçlarda İstiklal Marşı ile başlanıyor. Ben buna karşıyım. İstiklal Marşı demek uluslar arası, ulusal marştır. Yani karşı devlet yok ki. Fenerbahçe Beşiktaş'ın arası vapurla 20 dakika. Yani bu İstiklal Marşı, ama tabii benim bu sözüm ikinci tek çok yayın, tekrar yayın oldu. Kale alınmayacak ama bu ulusal marş değil. Yani bir iki komşu ilçenin takımları. Şimdi maçın sonucu önce centilmence geçmesini arzu ediyorum. Ve maçın sonunda çıkacak sonucun hakkı buydu. Spor basınında. Örneğin 3 neticeli maç tabii. Hakkı buydu denmeli. Bir de açmışken bir küçük gençlere nasihatim var.
1: Tabii ki efendim, buyurun Gündüz Bey.
3: Ben ortaokul ve liseyi Fransızca okudum. Bir yolda turist görüyorum. Arapların hepsi İngilizce biliyor.
1: Doğru.
3: Yani yardım etmek istiyorum. Yarım yamalak bir şeyler söylüyorum ama anlaşılmıyor. Bütün gençlere nasihatim, Türk çocuklara kız erkek demeden spor yapmaları. Bilhassa yüzme.
1: Çok önemli.
3: Bu yüzme, işte Akdeniz'deki olayı biliyoruz.
1: Doğru.
3: Çocuklara ve bu meyanda İngilizcelerin çok küçük yaşta başlamalarını arzu ediyorum. Kız erkek demeden fiziğine göre, arzusuna göre ebeveynlerin spora yöneltmelerini istiyorum. Kız olsun, atletizm, voleybol,
1: basketbol, kürek, yüzme, hepsi olabilir.
3: Tabii,
1: doğru,
3: tabii.
1: doğru.
3: Spora yönelmeli. Söyleyeceğim bu.
1: Çok teşekkürler Gündüz Bey.
3: İyi günler, iyi hafta sonu.
1: Sağ olun, çok mersi tekrar. Teşekkürler. Evet, sevgili Murat Şahin kardeşimize sevgilerimizi iletelim. Son cümlene maşallah diyorum Murat. Aramızda kalsın o. İyi yayınlar. Beşiktaş'ın sürekli 6 veya 8 numara oyuncusu almasının nedeni İtalya'nın oynatmaya çalıştığı yüksek pres futbolundan dolayı. Eğer her zaman bu kadar yüksek eforla oynayacaksa kalabalık bir orta sahaya 6 ve 8 numara oyuncuları mecbur kalıyor. Saygılarıma Gökay Resneli, İsveç, Malmö. Günaydın.
6: Aygün abicim, günaydın.
1: Günaydın.
6: Yiğit ben.
1: Yiğit hoş geldin.
6: Karagümrük'ten Fenerbahçe taraftarı, hoş bulduk abi, nasılsın?
1: Sağ ol, sen nasılsın Yiğit, hoş geldin.
6: Teşekkür ederim, geçmiş olsun bu arada abi.
1: Sağ ol Yiğit'cim, hepimiz dikkat edelim, bu ara çok salgın çünkü.
6: Evet evet, bir boğaz ağrısı tutunca zaten erkeklerde biraz böyle abi hemen kaygılanmalar başlıyor. Bende de keza oluyor.
1: Tekrar hepimize geçmiş olsun. Buyurun efendim Yiğit Bey.
6: Aygün abicim, ben Cihan Kamer beyefendinin açıklamalarına biraz takıldım.
1: Tabii ki. Son cümlesine mi takıldın? Hangisine takıldın? Son biraz cümle var ya, şeyle oldu. Çağlar konusuna mı takıldın? Farklı bir konuya mı takıldın?
6: Çağlar konusuna takıldım. Transfer konusunda çok bir şey takılmadım. İlk 11'imiz çok iyi. Sadece biraz daha yedek kısmında belki alternatifler opsiyonel olarak olabilirdi. Ama Çağlar konusunda işte Fenerbahçe taraftarlarını orada biraz daha suçlu göstermek çok bilinçsizce bir açıklama gibi geliyor. Çünkü niye diye soracak olursan abi, Çağlar her sezon başında sakatlanan bir futbolcu. Antrenmanlarında biraz daha bilmiyorum antrenman kaynaklı mı, hep sürekli sakatlanıyor vesaire.
1: Niye bir tek o sakatlanıyor? Aynı antrenmanı diğerleri de yapıyor. İyi.
6: Evet. Yok, çok haklısın abi. Bir de aynı zamanda Fenerbahçe'nin en ihtiyaç duyduğu anda
1: sakat.
6: Sakat. Şimdi nasıl olacak? Yani olmaz ki abi, hani destek vermesi lazım, katkı göstermesi lazım. Oynadığı maçlarda da hep ortalamanın
1: altında. Ya şimdi şunu söylemen lazım Yiğit. Bak, ben bunu YouTube'da söyledim. Cihan Bey dedi ki işte Çağlar'ın dedi psikolojisini bozuyor Fenerbahçe taraftar diye. Böyle bir cümle kullandı. Doğru mu?
6: Evet evet evet.
1: Peki abi, ben orada sorardım Cihan Bey. Fenerbahçe taraftarının Çağlar'ın psikolojisini bozduğunu söylüyorsunuz ama 11 milyon euroya mal olmuş olan, yılda 2.7 milyon euro, bazı bonuslarla 3.1 milyon euro alan Çağlar Söyüncü hangi maçta oynadı da Fenerbahçe taraftarı onu ayakta alkışladı? Her ihtiyaç duyulduğunda sakat olan bir adam. Bu adam nerede sakatlandı diye sorardım.
6: Evet, çok
1: haklı. Gerçek anlamda Fenerbahçe taraftarının psikolojisini Çağlar bozmuştur diye sorardım.
6: Çok haklısın abi. Fenerbahçe taraftarı zaten futbolcusu oynayan, canını dişine takıp güzel oynaması da önemli değil. Katkı vereceği futbolcu zaten arkasında duruyor, sahipleniyor. Ama Çağlar'da hiç böyle bir şey görmedik ki abi.
1: Evet.
6: İki sezon, üç sezon boyunca bütün maçlarda sakatlanıyor. Oynadığı maçlarda net hatalar yapıyor, kadem hataları vesaire.
1: Doğru.
6: Bir süreçlerimiz var. Bir de abi son bir konu daha, çok fazla tutmayacağım. Şimdi Gendouzi ile Greenwood'un bir ceza alma durumu söz konusu.
1: Evet, Avrupa'dan.
6: Doğru abi. Eskiye dönük yaptırımlara baktığım zaman işte maç cezası ya da para cezası vermiş ya da ertelemede cezalar verilmiş. Şimdi orta sahamızda bu kadar kısıtlıyken, Bertu ve İsmail varken birçok futbolcu da gönderildi ki çıkılması gerekiyordu bonservislerinden dolayı. Şimdi nasıl yapılacak? Allah korusun bunlar bir ceza alsa bir maç, iki maç.
1: Tabii.
6: Bilmiyorum. Büyük sıkıntı. Transfer konusunda...
1: Kadro yapılanmasında yanlışlıklar olduğunu görüyoruz sevgili kardeşim.
6: Çok yanlışlıklar var. Çok yanlışlıklar.
1: Bunu söylediğimiz zaman da tepki alıyoruz maalesef. Doğru söylüyorsun. Doğru söylüyorsun. Çok güzel de konuya değindin. Doğru söylüyorsun çünkü. Yapılanma yanlış.
6: Yani, yapılanma çok yanlış abi. Sol kanatta Oğuz. Performansı olmasa Kerem'le gidilebilecek bir durum söz konusu değil.
1: Bak, Şampiyonlar sevgili Ligi'nde. Yiğit kardeşim. Gendouzi'nin alternatifi kim Fenerbahçe'de?
6: Hiç yok.
1: Mert Hakan Yandaş.
6: Bak, yok, Fenerbahçe'de hiç yok.
1: Sevgili Mert Hakan Yandaş.
6: Evet tabii. Mert Hakan Yandaş.
1: Mert Hakan Yandaş ne zaman dönecek futbola?
6: Nisan'da dönmesin zaten. Hani tribünle desteklesin daha sağlıklı olur. Bilmiyorum.
1: Asensio'nun yedeği var mı?
6: Yok. Vardı. Gönderildi. O gönderilmesi de çok yanlış buluyorum ben. Bilmiyorum. 30 gole katkı eden bir sezonda bir futbolcuyu gönderiyorsun. Tamam Greenwood geldi. Belki gol yükünü paylaştıracaksın. Eyvallah ama hani çok sıkıntılı bir süreçten geçecek gibi geliyor Fenerbahçe.
1: Maalesef iyi değil yani onu söyleyeyim. Bazı isimleri farklı yerlerde kullanabilir diyorlar hoca. Yani orijini dururken çakmasına ne gerek var arkadaş? Biz çakmalarda bu sıkıntıları yaşadık. Çakma Osterwald. Ya şimdi kimse kusura bakmasın. Stoper dedi ki Osterwald.
6: Evet.
1: Orijin değildi ki.
6: Değildi.
1: Onu stoper yaptık. Şimdi bakıyorsun şimdi. Diyorum ki ikisi de ceza aldı. Allah korusun. Almaması için Fenerbahçe. Ne yapacaksın peki? Ne? Kim koyacaksın orada?
6: Alternatifin
1: yani yok.
6: Demir var. Başka
1: ya demin Beşiktaş'ın kadrosuna baktım. Her bölgede iki tane üç tane şeyim var. Ve de iyi kadro kurdu Beşiktaş.
6: Evet,
1: çok geniş
6: evet.
1: Bir kadrosu var. Sende bu da yok. Aynı kural orada da geçerli. Sadece Fener'de değil ki 10 artı 4 artı 2 bilmem ne. Hepsinde geçerli.
6: Evet.
1: Kadro yapılanması iyi yapılamadı. Cihan abiyi ben çok severim, Cihan Kamer'i. Ama tepkiden dolayı galiba Instagram hesabını da kapatmış. Olmaz. Olmaz.
6: Orta Fenerbahçe'yi birazcık hani taraftarların suçlanması yerine biraz kendilerine bir baksalar. Transfer konusunda vesaire daha sağlıklı olurdu. Ya bir şey de diyemiyorum. Parasal durumlar olduğu için işte 15 milyon euro eden Amrabat'ı maalesef ki bedavaya gönderdik. Elimizden çıkartmamız gerekiyordu. Ama işte Amrabat yerine Osterwold gönderilse nasıl olurdu süreçler? Onu da çok fazla bilemiyorum.
1: Abi gönderemesen ama... bile askıya alırdın, doğru mu? Askıya
6: evet,
1: alırdın, bir şekil yapardın.
6: Bu sezonda oynatırdın. Bir şey
1: veya
6: yapardın.
1: Oynatmaz zaten. Ocak'ta gidecekmiş adam zaten. Askıya alırdın Osterwold'in sözleşmesini. Farklı bir organizasyon yapardın.
6: Yapılabilirdi. Çok şey yapılırdı ama
1: Nene var elinde. Kullanamadığın bir nene var. Bir var bir yok. Nene ile ilgili bir şey yapabilirdin. Yani yapabilirdin bir şeyler. Neyse. Kimin daha çok iyi bilip bilmediğini zaman herkese gösterecek diyelim. Ekleyeceğim bir şey var mı sevgili kardeşim?
6: Aynen abicim. Teşekkür ederim fırsat verdiğiniz için.
1: Ben teşekkür ederim. Kendine çok iyi bak. Dün akşamki Bursa Spor maçına taç atışında verilen offside kararı sonrası Bursa Spor kalecisi topu direkt rakip takım sahasına atarak rakibin kullanmasına imkan verdi. Bursa'dan Necdet Atmaca. Zaten sevgili Ali Kunak'la bu konuları konuşacağız arkadaşlar. Yani söyleyeyim. Önce tabii bu haftanın şöyle bir değerlendirmesini alırız hocamızdan. Ondan sonra da yavaş yavaş diğer konulara gireriz ama yani... taştan offside veren hakemlerin neyini konuşacağız Allah aşkına ya. Vallahi gerçekten neyini konuşacağım ya. Taça diyor adam offside veriyor. Ben neyi konuşacağım abi Türk futbolunda? Bak yemin ediyorum sana neyi konuşacağım ya? Çıkıyorlar. Hala bunları savunuyorlar ya. İnanılır gibi değil yani. Türkiye bu rezaleti gördü. Ya İFAB bence yanlış abi. İFAB'ın kitabı falan filan yanlış. Hakikaten yanlış. İFAB falan filan bırakacaksın abi. İFAB gelecek Türkiye'ye, ligi izleyecek. Yeniden kitap yazacak. Çünkü bizim hakemlerimiz yeniden kitap yazdırır. Yemin ediyorum yazdırır. Şu an hattımızda MHKS Genel Sekreteri ve aynı zamanda FIFA Eski Yardımcı Hakemi Ali Kunak var. Hocam yayınımıza hoş geldiniz. Günaydın.
7: Günaydın, günaydın. Sevgili Aygün, geçmiş olsun.
1: Evet hocam, böyle hafif bir boğazda bir şey var. Birkaç gündür uğraşıyorum. Ama bir türlü atlatamadık. İşte hafta sonu belki dinlenmeyle geçecek inşallah hocam.
7: sesin böyle bir daha bir tiyatrocu havasına girmiş, biliyor musun?
1: Türk futbolu tiyatroya döndü hocam. Ben de onlara uymaya çalışıyorum. Hazır cevap da iyiyimdir hocam. Kusura
7: güzel,
1: bakma.
7: Güzel, güzel. Herhalde yani bunca yıllık tecrübe.
1: Hocam tiyatrodan başlayalım o zaman. Bursa Spor maçından başlayalım. Ya hakikaten hocam yani ne diyeyim ben, bir şey de diyemiyorum yani. Taça offside diyorlar, ona bilmem ne diyorlar. Ve bunları hala savunuyorlar hocam.
7: Ya bunu savunulacak bir tarafı yok. Bunu savunan adam zaten Türk futbolunun beka sorunu bu adam. Yani şu anda Türk hakemliğinin başındaki adam Türk futbolunun beka sorunu.
1: Doğru, beka sorunu bence de.
7: Biraz önce bir sevgili dinleyici bir mesaj atmış. Sen okudun da iş bağlayın dinledim. Diyor ki ya Sayın Bakan, daha ne kadar dayanacaksın? Sayın evet. Cumhurbaşkanım diyor. Aynen. Daha ne kadar dayanacaksın?
1: Aynen. Yani ama burada bir şey söyleyeceğim sana hocam. Burada insanları yani bizlerin, senin, benim, siz yorumculuk yapıyorsunuz şu anda. Eski MHK'de önemli görevler aldınız. Türk futbolunda önemli işler yaptınız. FIFA'da yardımcı hakemlik yaptınız. Bizler yorumculuk yapmaya çalışıyoruz. Ama burada asıl suçlu kim biliyor musunuz? Kulüpler hocam. Kusura bakmayın.
7: Ya. Herkes layık olduğu şekilde yönetilmiş. Ha. Şimdi bak geçen hafta Serdar Adalı mesela çıktı, konuştu. Şimdi bu şeyi dinledin mi ya? Denk geldin mi sana?
1: Kim?
7: Kayseri Spor Başkanı Ali Çamlı'yı dinledin.
1: Bir bakayım, hatırlamaya çalışayım hocam. Dinlemiş bak, olabilirim cümlesine bir bakayım.
7: Bu hafta salı akşamı oynanan maçtan sonra Ali Çamlı 8-8,5 dakika böyle düştü şeye, sosyal medyaya. Alıyor hakem, veriyor hakem, alıyor hakem, veriyor hakem. İşte hakeme diyor ki ya diyor ben diyor hakemler hakkında konuşmayacaktım ama diyor bu hakem hakem olmadığı için konuşuyorum diyor. Yani bu kadar da ironi yapıyor, aşağılayıcı bir düzeyde konuşuyor hakem camiasını. Ondan sonra diyor ki MHK'nin başındaki o beka sorunu dediğimiz adama, ya diyor sen diyor güzel insansın diyor, doğru insansın diyor. Ya kardeşim yanlış yoldasınız, yani hedefi yanlış görüyorsunuz siz. Şimdi bir hakem gidiyor orada 7 dakika maç oynatıyor. 4 dakika uzatma olmuş. 7 dakika maç oynatıyor. 7. dakikada gol olunca maç bitiyor. Ona isyan ediyorlar. Ama belki de hakeme 10 dakika gol olmasaydı 10 dakika oynatacaktı belki de. Bilmiyorum yani. Ama burada bir yönetimsel sorun var ciddi boyutta. Bir tane şimdi touch'tan offside. Ya şimdi biraz önceki dinleyicimiz de mesela dedi ki ya bu nasıl bilinmez? Bunu bilmeyen yok. Bunu herkes biliyor. Bunu evet. Aday hakem kursuna kapıdan girdiği zaman selamünaleyküm taştan offside olmaz diye başlar kurslar. Yani öyle öğretilir. Burada ciddiyetsizlik var. Burada bir maç içerisinde konsantrasyonsuzluk var. Baktığınız zaman ki baktım şimdi bağlanırken kim bu hakem diye, Sabri Öge diye bir çocukcağız. Yani ta geçen sene Mayıs'ın başında bir tane şeyde gelişim liginde bir maça çıkmış. Ondan bu yana sezonun ilk maçı. Ya sen sezonun ilk maçında 5 hafta geçmiş maç vermediğin bir adamı sen Bursa Spor, Karagümrük gibi çok önemli bir maça nasıl verirsin ya? Ya nasıl verirsin arkadaş? Yani ayıp denen bir şey var. Verdiği zaman şimdi Bursa Spor, Karagümrük maçları biliyorsun. Yani hem zaten Bursa Spor'un seyirci yapısı, Karagümrük aşağı indi yeniden çıkmak için büyük bir
1: mücadele veriyor
7: her yönüyle. sen bu maça böyle tecrübesiz bir yardımcı hakem veremezsin. Yani şimdi yardımcı hakemlik de bir maçı yaşamaktır. Şimdi sen karşı
1: Balıkesir bölgesi hakemi aynı zamanda
7: topu
1: hocam.
7: İlla açıkta tek adam görünce direkt offside kaldıramazsın arkadaş. Orta topun taştan geldiğini yaşayacaksın, hissedeceksin yani.
1: Peki hakem ne yapıyor?
7: Ya hakem tam bomba. Yani
1: şimdi biz yardımcıya yükleniyoruz
7: hakem
1: da.
7: Olacak. Ben fazla şey yapmıyorum. Ben de hayatımda bir kere taştan offside kaldırdım. Ama maçın hakemi hakikaten şey bir hakemdi. İndirdi, oynattı adam. Çalmadı. Hakem de bunu yapacak kardeşim. Bizim hakemlerimiz herkesin esiri olmuş. Yardımcının esiri olmuş. Varın esiri olmuş. Neyse daha başka yöneticilerin esiri olmuş. Yani o yüzden hakemler şey gibi sersem tavuk gibi sahada, yani amiyane şey tabirle benzetme biraz kötü ama uyuyor yani. Hakikaten uyuyor.
1: Gürcan'a
7: hakemler
1: sonra.
7: Sahada bilinçli gezmiyorlar, bilinçli koşmuyorlar.
1: Gürcan'a sonra maçın
7: koşuyor. daha 10. dakikada iki kere top çarpıyor mesela.
1: Maç ya başında. Böyle bir şey var mı hocam? Hangi maçta gördün? İki kez top çarptı ya. Yerinde durmasını
7: bilmiyorum. Beşiktaş maçı mıydı? Beşiktaş maçı.
1: Böyle bir şey var mı hocam ya? Devamı top çarptı. Futbolcular da artık yeter dedi yani. Her dakika top çarptı adamı.
7: Bak bizim hakem olduğumuz dönemde ya da ilk yöneticilik yaptığımız yıllarda sahada bir kere top çarptı mı 6 hafta dinleniyordu hakem, biliyor musun? 6 hafta dinleniyordu. Niye? Çünkü sahada bir hakeme top çarpması şunun ispatıdır. Adam futbol bilmiyor demektir. Futbol bilen adam atağın nasıl gelişeceğini, ne yapacağını, ha çok ekstra top döner, gelir, çarpar, o başka, o ekstra bir şeydir. Ama bir hakem bir atağın nasıl gelişeceğini, oyuncuların hangi ruh haliyle ne tarafa top atılacağını bilir ve ona göre sahada yer alır. Yer almak da futbol bilgisinden kaynaklanan bir maharettir.
1: Biz hakemine. Maçı yanlış söyledik hocam. Bursa İstanbul Spor maçıydı. Şimdi dinleyiciler de bazıları uyarmaya başladı. Teşekkürler. Bursa İstanbul Spor maçı.
7: Bursa Spor. Ne dedim ben?
1: Karagümrük dedik biz. Fatih Karagümrük.
7: Bursa Spor Karagümrük dedik. Bursa
1: teşekkürler Spor, arkadaşlar.
7: İstanbul Spor da öyle. Yani işte dediği doğru. Yani dediği İstanbul doğru. Spor da bu ligin çok köklü. Yani Türk futbolun köklü.
1: Eski takımlarından bir tanesi. Çok eski.
7: Köklü takımlarından bir tanesi. Yani baktığımız zaman yani takım adı önemli değil. A takım, B takım. Önemli olan hareket. Biz burada takım şeyinde de gezmiyoruz ayrıca. Yani burada bir hakemin hacı offside kaldırması ve hakemin o müsabaka hakeminde buna uyarak şey çalması. Ondan sonra hatanı anlıyorsun. Sen gidiyorsun hakem atışı yapıyorsun. Topu da mecburen kural gereği kaleciye veriyorsun orada. Yani bu bir defa orada çok ciddi bir atak kesme oluyor net bir şekilde. Bu böyle yani.
1: Anthony Taylor hocam pişman olmuş mudur Türkiye'ye geldiğine bu olayları gördükten sonra?
7: Şimdi bak.
1: Var mı Anthony'den bir haber?
7: Anthony şimdi birinci hafta eğitimlerinde bu beka sorunu olan arkadaş çıktı, kendisi yapmaya kalktı. İşte dedi ki işte VAR karışmaz dedi Fenerbahçe Gençler Birliği maçındaki pozisyonlar için. Bunlara VAR karışmaz. Sonra işte çeşitli aparatlar kullandı. Birilerine telefon açtılar. Gazetecilere işte efendim VAR buna karışmaz.
1: Tehditler oluşmuş hocam. Tehdit edilmiş. Bazı gazetecileri tehdit etmiş arkadaş. Şu an görevden alınmış galiba o zat-ı muhterem. Ya, öyle duydum.
7: Şimdi bak o zat-ı muhteremin eski konuşmalarına, paylaşımlarına yani
1: ne oldu ortaya çıkarıyorsun?
7: Ne danışman bu adam olduysa abi bırak.
1: Yapacak bir şey
7: o zaman biz hiç o falan konuşmayalım yani. Türk hakem tamam şahsi bilgisine saygı duyar bilmem ne de ama o bilgilerle Türk hakem camiasında danışmanlık yapacak birisi mümkün değil yani, olmaması lazımdı. Neyse yani bence doğrusu bulunmuş geri gönderilmekte. Bir de gereksiz bir şeydi. Yani ne yapıyorlar? Bir kamuoyu yaratma çabası içerisindeler. İşte biz içeriden bir şey yapalım.
1: Sosyal medyadan çok etkileniyorlar demek ki hocam. Oraya biraz daha baskı altına almaya çalıştılar belki de ama alamadılar.
7: Sosyal medya, yayınlar mesela şu anda oturdular.
1: Dinliyorlar şu anda.
7: Dinliyorlar mesela.
1: O alttaki, girişteki evi. Altta balıklar olan üstte şimdi kahvelerini, keklerini yerken 6 küsür 8 küsür milyonluk. Halk ekmek bulamıyor. Yemin ediyorum var ya. Söyleyecek çok şey var da bazen tutuyorum kendimi hocam. Yemin ediyorum tutuyorum.
7: Lafı şey yapıyorum.
1: Taylor diyelim.
7: Taylor. Enteresandır. İlk hafta bu böyle Taylor sustu. MHK Başkanı kendisi şey yapmaya başladı. Eğitim yapmaya başladı ama ikinci hafta Taylor bir dakika dedi, dur arkadaş. Yani sen dedi ne yapıyorsun dedi yani.
1: Hocam şimdi, şöyle yapalım. Kısa bir araya gidelim. O arada da bir dakikalık bir Santarelli'nin açıklaması varmış. Onu da bir dinleyelim. Sonra tekrar size dönelim mi hocam?
7: Tamam.
1: Çok kısa. Tabii. Kısa tamam. Bir ara. Aradan sonra sevgili Ali Kunak'la sohbetimiz devam edecek.
2: Aygün Özipek'le Ters Köşe devam ediyor.
1: Evet, Ali Kunak'la sohbetimizden. Hocam çok kısa Santarelli'nin açıklamasını verdik. Kusura bakmayın, tekrar sizi biraz beklettik.
7: Yok,
1: hocam.
7: Yok estağfurullah. Abi gururumuz. Ya. Voleybol yorumculuğu falan yapsam mı diye düşünüyorum. Çünkü eskiden voleybolda oynadım. Yani.
1: Öyle mi?
7: Abi bak. Niye? Çünkü yüzümüz gülüyor, evet, güldürüyorlar. Allah razı olsun. Onlarla keyifleniyor. Dün akşam yine Aslanlar gibi yendiler Almanya'yı. İşte Sırbistan'da mı oynayacak?
1: Sırbistan'da oynayacak hocam.
7: Evet, yarı finalde. Yarın Sırbistan'da oynayacağız. İnşallah burada final yeniden şampiyonluk artık. Yani onlar hakikaten çok büyük keyifle izliyoruz.
1: Villa dalmadan gidiyorlar hocam. Villa falan da yok onlara, biliyorsun.
7: Mehmet Akif Başkan hakikaten eskiden de beri de dostumdur Ankara'dan. Çok da iyi şey yaparız. Diyalogumuz vardır. O eski bir futbol yöneticisidir. Keşke futbolda kalsaydı. Voleybola geçmeseydi. Kendisi de voleybolcudur ama şahane yönetiyor. Darısı futbola diyelim ya. Futbolun başında işte kim var? Voleybolun başında Mehmet Akif Sündağ var. Basketbolun başında Hidayet var.
1: Hidayet var.
7: Yani
1: futbolun başında da hakemleri odaya kapatan kişi var. Ne diyelim? Bir şey yani, diyemiyorum.
7: İşte yani, fotoğraf bu. Bu fotoğraftan çıkartın sonuçları. Ya daha fazla yorum yapmaya ne gerek?
1: Anthony Taylor kısmı. İlk hafta dediniz zaten ya, muhterem yapmak. Ama zaten hemen artan biliyorsunuz sosyal medyada bir video yayınlandı. Dünya Kupası'ndan bir görüntü vardı. Var karışmaz dediniz ama Dünya Kupası'nda karıştığını gördük deyince sustular ondan sonra. Buyurun hocam, söz size.
7: Ondan sonra sustular. Ondan sonra işte bu danışman out oldu. Devre dışı kaldı. Şimdi bakıyorum mesela bu haftaki eğitimde de Anthony Taylor geçen hafta o cuma akşamı Osimhen'in
1: penaltı pozisyonu
7: var. Penaltı pozisyonu var ya.
1: Evet.
7: Var müdahale etti. Macar mıydı dışarıdan gelen?
1: Macardı galiba. Bakalım istersen. Ha, bakayım, istiyor musun?
7: Ha. Macardı.
1: Macar.
7: Macar. Var müdahale etti. Gitti verdi penaltıyı.
1: Mehmet Türkmen'in maçı değil mi? Onu diyorsun değil mi hocam?
7: Mehmet Türkmen. Ya zaten geçen hafta biz yayında önce konuştuk. Dedik adam saçını yönetmekten maç yönetmek.
1: Jöle'yle falan çıkıyor hocam. Onu jöle reklamlarını oynasalar ben sana daha çok para kazanır.
7: Şimdi Allah bir gün bir hakemlikte yönetici tekrar nasip ederse Mehmet Türkmen'i İlk yapacağım şey, Riva'da o caminin yanında bir tane berber var. Aynı.
1: Oraya götürme.
7: Başta saçları kesin.
1: Hocam devamlı saçıyla oynuyor, saçını düzeltiyor maç içerisinde.
7: Öyle, böyle bir şey yok ya. Hakemlik konsantrasyon işidir ya. Arkadaş, yani kızlara şey mi yapıyorsun?
1: Hava mı yapmaya çalışıyor? Hani ekran beni gösteriyor, bütün Türkiye falan filan ya, yakışıklı
7: diyor. Ayıp denen bir şey var. Şimdi ya, kendin o pozisyona devam dedin. Ya dedik maçta bir sürü yanlış yaptı. Evet. Hatalı fauller verdi, sarı kartları atladı bilmem. Aferin dedi, bak bu pozisyonu doğru yaptı derken VAR çağırdı. Kardeşim sen maçın hakemisin. Bir de dik dur ya. Şimdi orada gördün kendin pozisyonu. Osimhen'in ayağına bastığını gördün başta. Gittin, izledin, ondan sonra penaltı verdin. Neye yaradı abi? Yani şimdi VAR'ın çağırdığı her karara uyulacak mı? Böyle bir
1: yok,
7: şey mi var?
1: Yok.
7: Maçın hakemi son karar mercidir.
1: Doğru. Doğru.
7: Şey, Cüneyt Çakır şeyde yaptı bunu. Dünya Kupası'nda yaptı. 2018'de Arjantin-Nijerya maçında. Üstelik hakem de şey, VAR'daki de Orsato'ydu çağıran yani. Bugün o dünyanın
1: en iyi adamı.
7: Geç dedi, vermiyor. Yok dedi, penaltı dedi. Olmaz dedi. Vermedi abi. Ya sen de verme kardeşim. Bir büyüğün ya. Bir büyüğün.
1: Hocam
7: yani,
1: korkuyorlar ama işte. Korkuyorlar.
7: VAR'ı çağırdığı zaman VAR'ın her dediğine he demek bazen doğruyu bulmaktır. Bazen de doğrudan yanlışa dönmektir. Mehmet Türkmen cumartesi onu yaptı. Anthony Taylor da bunu demiş. Yani demiş ki bu penaltı değildi demiş.
1: Yani, peki. O şeyde benim bildiğim kadarıyla bazı maçların görüntülerinin gelmediği konuşuluyor ki bunlardan bir tanesi de Fenerbahçe maçıyla Trabzonspor maçının görüntülerinin analiz edilmediği konuşuluyor hocam. Ne diyorsun bununla ilgili?
7: Aa, bu da enteresan. Şimdi mesela niye şey gelmedi abi?
1: Samsun-Fenerbahçe maçıyla Samsun-Fenerbahçe gelmedi. Ahmet Trabzon.
7: Yapılan penaltılık hareket niye gelmiyor? Yani ondan sonra şey Beşiktaş maçı. Alanya maçındaki
1: pozisyon gelmiş.
7: Pozisyon o da bir hafta önce oynanan. O niye bir hafta sonra geliyor? Yani VAR odasıyla eğitim yapılan odanın arası 100 metre. Tamam mı? Karıncaya versen karınca götürür görüntüyü.
1: Ya da kafalarına göre bir şey yapıyorlar.
7: Kaplumbağaya versen kaplumbağa götürür ya görüntüyü. Bu olacak şey değil arkadaş. Sen niye bunu 15 gün sonra yorumluyorsun? Yorumlasana aynı hafta taze. Şimdi geçen hafta bu şeyin görüntüleri gelmedi. Samsun
1: Fenerbahçe
7: maçının görüntüleri gelmedi. Maçın hakemi kim? Yasin Kola maçı var.
1: Yasin Kola maçı var.
7: Şimdi haftaya yorumlayacaklar, diyecekler ki evet bu bir penaltıydı. Vedat verilmedi. Semedo atılmalıydı. Ama Yasin Kola maç aldı, ne oldu abi?
1: Öbür maçta da şey Hakan Atilla Karaoğlan. Şey Ahmet Trabzon maçı penaltı pozisyonu. Atilla Karaoğlan. İçeri girdiler ya hocam.
8: Ha bak o biraz böyle akademik. Yani şimdi orada tamam mı? Orada var atladı. Tamam mı? Ama işte bir ayağı havada bir ayağı içeride falan. Aslında ne olması lazım orada? Aleyhine endek serbest vuruş verme olması lazım. Doğru. Bilimsel birçok yorum bir şey dedi orada. Penaltı tekrarı tekrar edilmesi gerekiyor. Yok penaltı tekrarı yok kardeşim. Tarihte kaldı o iş yani. Orada şeyin, Ahmet'in içeri girdiği yerden aleyhine endek serbest vuruş verilmesi lazım. E şimdi yine maçı var yine maçı var. Kimse şey yapmıyor. Ondan
1: Yasin
8: sonra,
1: Kola dokunamıyor.
8: O zaten şey manevi çocuk o. Manevi babası var onun bir tane federasyonun başında. O da manevi oğlan olarak. Hakemler öyle diyormuş biliyor musun? İbrahim Başkan'ın manevi oğlu diyor.
1: Ama şöyle bir şey dedim. Bir gözlemci buna düşük not vermiş. Ben onu kafaya taktım falan filan diye de konuşuyormuş sağda solda.
8: Ne konuşması ya? Bir seneden beri gözlemcinin maçı yok.
1: Söylemeyeyim.
8: Gözlemci açıyor hesap soruyor biliyor musun?
1: Biliyorum. Nasıl gözlemci sen bir ürün atıyorsun?
8: Bir seneden beri o gözlemcinin maçı yok. Yani. Maçı yok. Abi şimdi böyle eş, dost, akraba, yeğen, kayınbirader işte onun doktoru falan filan onunla futbolu yönetmeye kalkınca olmaz. Yani sen şimdi hakem işlerinin başına şey getiriyorsun bir tane hakem getiriyorsun abi. Türkiye'de hakem mi kalmadı? Yönetici mi kalmadı? Yani hakem işlerine yöneticilik yapacak adam mı kalmadı da faal hakem geldi hakem işlerine koordinatör oldu. E ne oldu? Sen şey biliyor musun? Umut Eken'den öğrendik bunu.
1: Ne o?
8: Sonra araştırdım doğruymuş. Abi şimdi bu hafta Batman maçı var.
1: Van Batman maçı. Hı-hı.
8: Tamam mı? Var hakemleri. Normalde işte Van'ın da sahası bakımda olduğu için maç Akhisar sahasında oynanıyor.
1: Doğru.
8: Akhisar stadında oynanıyor. Normalde Akhisar stadına şey gider. Oranın altyapısı yeterli olur. Minibüs gider. Var hakemleri de oraya giderler.
1: İyi dinleyin bakın arkadaşlar bu kısmı. Hocam şu anda inanılmaz bir skandal anlatıyor. Buyurun hocam top sizde tekrar. Buyurun hocam.
8: Ya, şimdi adam şimdi normalde Akhisar stadına minibüs gider. Var hakemleri de Akhisar stadına giderler. Orada minibüsten kablolu bağlantıyla hakemle iletişim kurup karar verirler.
1: İşte mobil araç kullanılıyor.
8: Fakat ya var minibüs kullanılıyor. Evet. Minibüs gidiyor. Fakat şimdi Türkiye'de VAR sistemi yaygınlaştığı için artık statların çoğu kendi teknolojik altyapılarını yeniliyorlar, geliştiriyorlar ve Riva'daki merkeze online bağlanacak düzeneyi temin ediyorlar.
1: Tamam.
8: Şimdi Akhisar stadında da bu sistem yapılmış, oturmuş. Artık Akhisar'a şeye gitmesine gerek yok.
1: Minibüs
8: gitmesine gerek yok. Dolayısıyla VAR hakemlerinin gitmesine de gerek yok abi.
1: Evet doğru.
8: Ama tebligat yapılıyor. Kim bu işte hakem işleri koordinatörlüğü tebligatı yapıyor. VAR hakemlerine diyor ki Akhisar stadında böyle bu maçta görevlisiniz. Gideceksiniz şeye stada kim bu hakemler isimlerini de söyleyeyim sana. İbrahim Çağlar Uyarcan Veran Kestanlıoğlu abi. İkisi. Bunlar paşa paşa gidiyorlar stada bakıyorlar. Minibüs yok.
1: Evet.
8: Var minibüsü yok. Allah Allah falan. Neyse bir telefon trafiği falan. Meğer abi o biraz önce söylemiş olduğum teknolojik gelişmenin yapıldığından hakem işleri koordinatörlüğünün haberi yok.
1: Bundan dolayı hakemlere haber veremiyor.
8: VAR sorumlusunun haberi yokmuş abi. O hakemler oraya gittiler boşu boşuna.
1: Cihaz yok. Cihaz da yok. Cihaz da yok. Ya minibüs olmadığı için ne yapacaklar?
8: Ne yapacaklar abi? Ama şey Hawkeye firması da maçın VAR incelemesinin Riva'da yapılması için hazırlıkları yapmış.
1: Evet.
8: Ama bundan şey yok.
1: Onların haberi var ama o firmanın haberi var.
8: Koordinatörün haberi yok. Hakem departmanının haberi yok. Hemen işte telefon trafiğiyle skandal ortaya çıkıyor. Çok tesadüfen o anda Riva'da seminer var. Tamam mı? Seminerde de Volkan Bayarslan'la Abdullah Bura Taşkın Soy. Hadi kardeşim diyor depodan onlara birer hakem elbisesi falan buyduruyor. Hadi siz Riva'da şu VAR odasına gidin o maçı şey yapın diyorlar. Maç o bir şekilde oynanıyor. Ya bak dünyanın hiçbir yerinde bu kadar büyük iletişimsizlik, kepazelik,
1: rezalet olamaz. Doğru. Doğru.
8: Bu, bak, bu hakem yönetiminin, ülkemizdeki hakem yönetiminin sadece atamalar açısından değil, diğer idari organizasyon bakımından da ne kadar kötü yapıldığının en büyük ispatıdır.
1: Nerede TFF Başkanı?
8: Hakikaten başkan nerede? Ben 15-20 günden beri İbrahim Hacı Osmanoğlu'nun...
1: Yok.
8: Yani Riva'ya gidiyor mu, geliyor mu? Hani eskiden ikide bir şey görüyorduk. Ona forma veriyordu. Riva'da falan geldi, falan gitti falan. Şimdi forma dağıtımlar da bitti herhalde. Forma kalmadı herhalde.
1: Forma bitmiş hocam. Formalar bitmiş.
8: Yani ama...
1: Ya da bir şeyler mi yaşanıyor? Yaşanmak üzere onun şeyi telaşı içindeler mi acaba? Bir şeyler mi yaşanacak?
8: Bu sessizliğin arkası...
1: Bir fırtına mı kopar var diyorsun? Kopar mı hocam bir fırtına?
8: Bir sıkıntı var. Çünkü niye? Bak, tahkim kurulu da habire şey yapıyor.
1: Kararları,
8: cezaları kaldırarak
1: kaldırıyor.
8: Bir sür kontür derler yani.
1: Öyle ters köşeye yatırıyor diyelim hocam ona. Bizim programlar gibi ters köşeye yatırıyor tahkim.
8: Ha, ters köşeye yatırıyor. O ceza veriyor, o kaldırıyor. Yani bir şeylik var. Tahkim kuruluyla federasyonda bir sürtüşme var. Federasyonda enteresan bir diyalog sistemi var. Ne olduğu belli değil. Federasyon başkanı ortada yok. Hiç ortada yok.
1: Bodrum'da belki değil hocam. Belki Bodrum'da inşaatlara bakıyordur.
8: Ya inşallah. Sağlık problemi olmasın da ya, gitsin inşaatına baksın ya.
1: Hocam. ara var mı şey Batı? 11'e 10 geçe kadar var mı aramız şu anda? Var mı aramız? Bir dakika Batı, ona göre şimdi haftanın hakemleri... tamam vaktimiz varmış. 10 geçeye kadar vaktimiz varmış. Hocam derbiden mi başlayalım? Ne diyorsun?
8: Olur.
1: Atamalardan. Olur. Halil Umut Meler hocam ne diyorsun?
8: Ya bak şimdi...
1: Beklenen bir isim zaten değil mi hocam şu anda baktığımız zaman? Ha bir dakika.
8: Yani ben de bunu gazetede yazdım. Yani şu anda sezonun ilk derbisi, eğer senin bir en üst düzey hakemin, birinci sıralı hakemi varsa ondan başlaman gayet doğal.
1: Peki yani sorumu şöyle sorayım hocam. Sorumu soruyorum hocam. Özür diliyorum. Bundan bir süre önce Sayın Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı, MHK Başkanı dedi galiba. MHK Başkanı dedi Halil Umut Mener'le ilgili. Psikolojisi bozuk olduğu için dedi, Dünya Kupası'na gidemedi dedi. Halil Umut Mener'i bu maçı atamasını nasıl değerlendiriyorsun hocam? Düzeldi mi psikolojisi? Psikolojisi bozuksa bu maçı nasıl kaldıracak? Top sizde hocam, buyurun efendim.
8: Buyurun. Şimdi buyurun. Bak, bir hakemin UEFA ve FIFA görevlendirirken sadece ve sadece yaptığı uluslararası maçlardaki görev aldığı uluslararası maçtaki performansına bakmıyor. Hı hı. Kendi şeyine de bakıyor. Ülkesindeki performansına da bakıyor. Senin demiş olduğun bu travmalı, Halil Umut Meler'i travmalı diye şey yapan, gösteren beyanat 29 Temmuz.
1: Bak. Evet.
8: 29 Temmuz. Aradan Ağustos 40 Eylül gün geçmemiş.
1: Aynen, 40 gün bile geçmemiş. 40'ı
8: çıkmamış.
1: Aynen. 40'ı çıkmadı daha, doğru. Daha 40'ı çıkmadı.
8: 40'ı çıkmamış derbide. Yani 40 günde attıysa da şey travmayı, mesele yok demektir. Ama şimdi
1: atamadıysa,
8: sen kendi ülkende yöneteceksin işte Konya, Kayseri, Kocaeli, Gaziantep, işte Alanya, Samsun, öyle maçları yöneteceksin. Ondan sonra gideceksin Şampiyonlar Ligi'nde maç bekliyor. Hadi ya, verirler mi sana kardeşim? Türkiye'de önce yöneteceksin sen. Fener, Galatasaray, Beşiktaş, Trabzon, Fener.
1: Ama istemiyordu ya biliyorsun. Yıpranmayayım diye istemiyordu
8: abi
1: biliyorsun.
8: Abi bak, böyle istemiyorum diye bir hakeme öyle o maçı vermemek hakem yöneticiliği değil kardeşim. Olur mu ya? Hakemin maç seçme hakkı mı vardır? Hakeme maçı görevi Merkez Hakem Kurulu verir. İlgili hakem komisyonu verir. Yani şimdi Halil Umut Meler gidecek diyecek ki şeye, Roberto Rosetti diye. Ya beni Şampiyonlar Ligi'nde maç verin de bana işte Paris Saint Germain, Real Madrid vermeyin de efendim Bulgar şampiyonuyla Arnavut şampiyonun maçını verin falan. Onu mu diyecek yani? Geçin o işleri ya. Dünyanın neresinde var böyle bir uygulama? Kendisi gitmiş demiş de öyle de böyle de. Yok ya. Böyle bir şey olmaz. Bu mümkün değil. Sen şimdi vermedin. Şimdi lige şeyle başlıyorsun. Halil Umut Meler'le başlıyorsun. Tamam. doğrudur. Yani ben doğru atama, buna kimsenin bir şey yok. Şimdi Hollywood Meller ne yapacak?
1: Evet.
8: Hollywood Meller eğer Avrupa'daki hakemlik kariyerine devam

0: Onları da çok morallendirecektir eminim ki. Geçen seneki oynanan Fenerbahçe Beşiktaş ve Beşiktaş Fenerbahçe maçları aklıma geliyor. Yani şimdi ben mesela Salih Orkun Olaytan üçlüsünü çok beğendiğimi her fırsatta söylüyorum. Fenerbahçe'de de bu üçlüye karşılığı bir ikili var. Kante-Guendouzi ikilisi var. Tabii burada Beşiktaş'ın bir avantajı bu hafta Avrupa Ligi başlamıyor. Avrupa
1: Doğru.
0: Ligi maçı yapmayacak ama Fenerbahçe Galatasaray ile birlikte Şampiyonlar Ligi maçı oynayacak. Valla böyle bir giriş yaptım ama ne beklediğimi de söyleyeyim. Bol gol beklediğimi söylemek istiyorum. Yani bir tarafa yönelmek çok zor. Yani Kante-Guendouzi'yi görmezden gelemem. Kadıköy atmosferini görmezden gelemem ama bana sorarsan teraziye bu iki takımı koyduğunda tarafsız sahada bir maç oynanacak olsa ben Beşiktaş'ı galibiyete biraz daha yakın görürdüm.
1: Ama Kadıköy'de oynanıyor.
0: Ama Kadıköy'de oynanıyor. Ama işte
1: Ama
0: hafta içi de
1: Kadıköy'de oynanıyor.
0: Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi maçı var gibi gibi.
1: Evet. Ben maçın kilit noktasının merkez olduğunu düşünüyorum. Çünkü Fenerbahçe'de Asensio'nun yokluğunda İrfan Can'ın oynaması bekleniyor.
0: Evet.
1: Belki zaman zaman Mason Greenwood o bölgeye kayacaktır. Bunları göreceğiz. Fakat Beşiktaş'taki üçlü senin de söylediğin gibi çok şu an oturdu. Ve çok kuvvetli gözüküyor. Şimdi bu noktada Fenerbahçe Kante ve Guendouzi ile çok kuvvetli ama sayısal olarak maçın büyük bölümünde Beşiktaş merkezde bir fazla gözükebilir. Çünkü Beşiktaş'ta Olaytan ve Orkun mücadelede hiç kaçan oyuncular değiller. Ama Fenerbahçe'de İrfan Can tam olarak o şekilde konumlayabildiğim bir oyuncu değil. O yüzden de merkezde zaman zaman Beşiktaş'ın sayısal üstünlükle beraber oyunu da kontrol edebileceğini düşünüyorum. Bu da derbinin kilit anahtarı olabilir. O yüzden ben Beşiktaş'ın en azından kaybetmeyeceğini düşünüyorum derbiyi. İlk girişi böyle yapayım ama onun dışında Beşiktaş'ta tabii anlayış nasıl olacak? Onu da çok merak ediyorum. Beşiktaş'ta Italiano biraz daha oyunu geride kabul edip Fenerbahçe deplasmanında olduğu için kontralarla mı rakibi vurmaya çalışacak? Eğer öyle olursa mesela bir Poku hamlesi görecek miyiz Çerne yerine? Bunları hep merak ediyorum. Diğer tarafta Fenerbahçe için tabii ki Asensio'nun yokluğu, Talisca'nın gitmesi, 10 numara pozisyonunda İrfan Can'ın oluyor olması bir tık Fenerbahçe'nin normal gücünden aşağıda olacağını gösteriyor. Diğer tarafta Mason Greenwood ve Vedat Muriç tabii Fenerbahçe için önemli artılar olacak. Bakalım. Yani Fenerbahçe açısından ya da Beşiktaş açısından bu karşılaşmayı kazanmak mı önemli, kaybetmemek mi önemli dersen ben kaybetmemek daha önemli diye düşünüyorum.
0: Doğru.
1: Çünkü henüz dördüncü hafta. Dördüncü haftada bu maçta berabere kalırsan öyle çok büyük bir yangın olmaz iki tarafta da. Ama mağlup bir taraf sahadan ayrılırsa o zaman o mağlup olan taraf tabii bayağı konuşulmaya devam eder. Onu biliyoruz. O yüzden hocalar da, oyuncular da belki hatta bilinçaltında önce kaybetmeyeyim, daha az risk alayım düşüncesiyle sahaya çıkabilirler. Bunu ne anlamda söylüyorum? Eğer bir gol erken gelmezse, maç belli bir süre 0-0 giderse, maçın son bölümünde ben iki tarafında çok risk alacağını düşünmüyorum.
0: Ali,
1: O şekilde bir gidişat olabilir.
0: ben Beşiktaşlılar açısından şöyle bir şey düşünülmesi gerektiğini düşünüyorum. Sezon başından beri Avrupa Ligi ön eleme maçları dahil olarak düşündüğümde, şimdi iki tane Midland maçında rakibin çok erken 10 kişi kalmasından dolayı Beşiktaş kalesi fazla test edilemedi. Beşiktaş'ın kalesine çok gelinmedi. Daha sonra
1: Doğru.
0: Krolo ve Midland ayarında bir takım değildi. Sonra ligde Beşiktaş Eyüpspor'u İstanbul'da kendi stadında yendi. Sonra Zalgiris gibi çok zayıf bir takıma karşı iki maç yaptı. Çorum'u yine kendi evinde mağlup etti ki iki tane gol yediği bir gerçeği var orada. Bir tane bir deplasman Alanya. Hadi işte Avrupa maçları arası belki bir yorgunluk, bir çok rotasyona gidememek gibi düşünülebilir ama şu bütün maçların ya toplamı diye abartmayayım ama yani Beşiktaş'ın düşünmesi gereken şu: Fenerbahçe kendi evinde Beşiktaş'ın oynadığı şu sezonki hiçbir takım kadar üzerine gelecek, bundan çekinmeyecek bir takım.

0: karşı oynayacak. Bence buna Beşiktaş'ın, İtalyano'nun bir önlem alması lazım. Yani herhangi bir bundan önceki maçlardan birine hazırlandığı gibi ben hücum presimi yaparım, rakibin çıkmasını engellemeye çalışırım derse bana biraz yanılabilir gibi geliyor Ali.
1: Ya tabii ki öyle. Sonuçta Fenerbahçe'nin gücüyle dediğin gibi diğer takımların gücü arasında çok ciddi bir fark var.
0: Bir de
1: Kalite
0: atak
1: olarak çok ciddi bir
0: mantalitesi, yani
1: fark var.
0: saldıracak rakibe Fenerbahçe Kadıköy'de.
1: Öyle. Aynen Kadıköy atmosferi. Bunları mutlaka hesaba katacaklardır. Fakat genelde derbilerde çok ürkek başlayan ya da derbilerde dur önceden bir oyunu tutayım diyen takımlar da Türkiye'de başarılı olamıyor.
0: Evet.
1: Yani derbilere başladığınız zaman o rakiple deplasmanda da olsanız korakor oynayacak bir direnci göstermeniz gerekiyor. Bu saha içi sertliği de buna dahil. Eğer o sertliği de gösteremezseniz o zaman zaten genelde siniyorsunuz. Ben o yüzden Beşiktaş'ı çok merak ediyorum. Gerçekten iyi bir test olacak Beşiktaş açısından. Beşiktaş kazanırsa, Fenerbahçe kazanırsa ciddi bir rüzgarı arkasına alacak bu iki takım da. Büyük moral kazanacaklar.
0: Kesinlikle.
1: Kaybetmeleri durumunda lig için çok bir şey değişmeyecek. Fakat tabii ilerleyen dönemde ligin biraz daha haftaları ilerledikçe tabii direkt rakibine yenilmenin de dezavantajını görebilirler. Hani şu aşamada belki şampiyonluk gitmeyecek ama dediğim gibi ilerleyen dönemlerde o 3 puan aranacaktır. Ama o 3 puandan da önce bizde klasik olan işte rakibine yenilmek. Çünkü Fenerbahçe ve Beşiktaş birer maç kaybettiği için ligde. Şimdi bu derbiden mağlup çıkan taraf olursa 4 haftada 2 mağlubiyeti olmuş olacaktır.
0: Evet.
1: Çok yüksek oran olarak Süper Lig için. Dolayısıyla biraz hafiften bir onların şeyi dedikodusu, konuşması, şurada yanlış yapıldı, bu şey tercih hataydı. İşte onu niye gönderdiniz, bunu niye getirdiniz, o transferi niye yapmadınız? Yani 3 aşağı 5 yukarı konuşulacaklar, belli olur. Ama bir gerçek var, ben de sana katılıyorum. Yani yarın güzel bir maç izleyeceğiz.
0: Evet,
1: Güzel,
0: kesinlikle.
1: keyifli bir karşılaşma olacak. O bakımdan da ben büyük bir merak içerisindeyim.
0: Bir soru geldi sana. Beşiktaş'ın transferi kapattığı haberleri doğru ise Salih'e bir alternatif gelmemesi Ali Bey için sizce doğru bir gelişme mi?
1: Ya, Salih'in alternatifi Endidi.
0: Hı.
1: Öyle düşünün. Endidi takımda kaldı. Anlıyorum. Sabah da biraz konuştuk Mert'le bu durumu. Hani taraftarların bazılarında bir nasıl söyleyeyim endişe var kendi takımlarıyla alakalı olarak. Fenerbahçelisinde de var, Galatasaraylısında da var, Beşiktaşlısında da var, Trabzonsporlusunda da var. Fakat yani her oyuncunun aynı seviyede, aynı kalitede, aynı profilde olmasını bekleyemezsiniz. Bazı defoları olacaktı bu kadroların. Şimdi Beşiktaş için Ndidi'yi yedeklemek bana sorarsanız kötü bir alternatif değil.
0: Bence de değil, kesinlikle.
1: Hani ben Ndidi fanı değilim biliyorsunuz. Ndidi ile ilgili olumsuz konuştum. Genel olarak çok olumlu da değilim. Ama haksızlık olur. Yani eğer bir takımın işte Olaytan, Orkun, ondan sonra Salih, Ndidi ve Miretti'den oluşan bir merkezi varsa ve siz hala bu merkeze ya yeterli değil, eyvah diyorsanız biraz haksızlık etmiş oluyoruz.
0: Bence de.
1: Biraz tabii ki profiller değişecek, performanslar değişecek. O olmadığı zaman takım zorlanacak. Ama o kadar da olur demek lazım. Raskin son gün gündeme gelen oyuncu, Belçikalı oyuncu gelseydi bence müthiş olurdu. Beşiktaş adına çok ideal olurdu. Beşiktaş denedi, olmadı. Ama artık eldeki kadroyla da hani Beşiktaş'ın çok fazla bence şikayet edeceği bir durum yok. Hatta stoperden endişeleniyordu Beşiktaşlı taraftarlar. Oraya da yapılabilecek iyi hamlelerden biri geldi. Artık bundan sonrası takım oyunu ve
0: Evet.
1: bireysel performansların yükselmesi.
0: Evet. İki takıma da derbide, Fenerbahçe'de, Beşiktaş'a da bol şans diliyoruz. Ali, sana tekrar geçmiş olsun. Birçok da geçmiş
1: Çok
0: olsun.
1: teşekkür ederim. Çok teşekkür
0: Mesajı
1: ederim. Sağ olun.
0: var. Ağzına sağlık. Hemen seni yarın, ya yarın olmaz, yarın cumartesi. Pazartesi o zaman diyelim.
1: Evet, pazartesi
0: Aramızda
1: görüşmek
0: görmek
1: üzere diyelim.
0: dileğiyle. Ali Erim, çok teşekkürler. İki takıma da bol şans dileyelim tabii ki şimdiden. Hafta sonunda İddaa Kuşağı'nda bu maçları detaylı bir şekilde ben sizlerle konuşacağım diyeyim ve sizlere ben Ali Erim'le birlikte veda edelim. Hoşça kalın. Radyo Spor'da kalın.
2: Ali Erim ve Genco Boran'la Hattrick sona erdi.
3: Tekrar yayınlanan programı dinlediniz.
2: Radyo Spor'a ulaşmak artık çok daha kolay. Radyo Spor WhatsApp hattı açıldı. 0538 052 1487. Spor gündemine ait düşüncelerini dünyanın neresinde olursan ol Radyo Spor'a yolla, anında herkes duysun. Radyo Spor 0538 052 1487. Radyo Spor, sporun tek adresi.
3: Şimdi dinleyeceğiniz program tekrar yayındır.
2: Burak Alaca'yla 6. Adam başlıyor.
4: Selamlar kıymetli Radyo Spor takipçileri, tekrardan saatler 12-13 aralığında transfer ateşinde sizlerle birlikteydik. Önümüzdeki saat dilimi boyunca da 13-14 aralığında basketbol gündemiyle sizlerle birlikte olacağız. 6. adamda programa girer girmez bir soru geldi. Buradan mesajlarınızı da bekliyoruz. WhatsApp hattımızı paylaşalım. 0538 052 1487. Tekrar ediyorum. 0538 052 1487 ne olur? Radyo Spor WhatsApp hattına mesajlarınızı bekliyoruz. Burada Pablo Laso'nun uzun açıklamaları var. Europa yaptı, Anadolu Efes baş antrenörünün, ona bir değinmekte fayda görüyorum. Yine az önceki saatte bir dinleyicimiz Çorum Osmancık'tan İrfan Bey yazmıştı. Sana leblebi ve pirinç göndereceğim diye. Burada ben de şey demiştim. Fenerbahçe yenilirse, ben de Fenerbahçe kazanırsa kahve göndereyim İstanbul'dan değil mi? Bana bir adres vermiş Eminönü'nde. Biliriz efendim. Biliriz. Halledeceğiz bakalım. Bir derbi oynansın. Bana ulaşırsınız sonrasında. Prepeliç hala Euroleague oyuncusu mudur? Demiş sevgili Özgür Meriç. Bence hayır. En iyi döneminde bile çok net bir Euroleague oyuncusu değildi zaten Clement Prepeliç. Artık bence hiçbir şekilde Euroleague oyuncusu değil. Yeni sezonda nerede olacak, nasıl olacak onu da bilmiyorum. Herhalde Sedevita'ya döner diye tahmin ediyorum. Ya da bilmiyorum, transfer yaptım ama bence artık net bir Euroleague oyuncusu değil. Bir yer bulması çok zor. Zaten artık Euroleague'deki birçoğu takım da büyük ölçüde kadrolarını tamamladı. Bu sebepten çok öyle bir geri dönüş beklemiyoruz. Bakalım bakalım. Süper Lig'e çıkacağız, lige şan katacağız demiş bir Bursa Spor taraftarı. Alemde Texas demiş taraftar grubu Murat Selek. Selamlar buradan, bekliyoruz Bursa Spor'u da. Evet, Shane Larkin'den başlamış Pablo Laso. Europa'sa yaptığı açıklamalarda biliyorsunuz uzun süredir Anadolu Efes'teydi. Fenerbahçe Beko tarafına transfer, Fenerbahçe Tarfin şimdiki adıyla, Fenerbahçe'ye transfer oldu. Hepimiz şaşırdık. Shane Larkin'in hala kontratı da vardı Anadolu Efes'te. Shane'e büyük saygı duyuyorum. Ona Euroleague finali dahil birçok kez rakip oldum. Shane bizim Efes için her daim önünde şapka çıkarılacak bir isim olacak. Kulüp için harika işler yaptı. Euroleague zaferi kazandı. Şimdi ise bizim rakip olarak gördüğümüz Fenerbahçe ile yeni bir yola çıkıyor. Ona şans diliyoruz. Ama bizim yaklaşımımız değişmeyecek. Shane yıllar boyunca Efes için bir liderdi. Ama hayat bir şekilde devam ediyor. Shane zaten 10 yıl sonra burada oynamıyor olacaktı. Dolayısıyla bu dönemin bitmesi bir bakıma doğal bir şey. Benim için zor olan başka bir şey. Bobo'yu arayıp Rodrik Efes ile Euroleague'i kazandın. Takımın liderlerinden birisin. Çok iyi bir insansın. Bu kulüp için önemlisin ama takımı biraz yenilememiz gerekiyor demekti. Biliyorsunuz Rodrik Bobo'yla da yollar ayrıldı. O da Shane Larkin gibi. 18-19 sezonunda yola çıkılan, sonrasında 2 şampiyonluk, bir Final Four elde edilen o süreçte, belki pandemi olmasaydı 2 şampiyonluk, 3 şampiyonluk elde edilecek süreçte takımın kilit isimlerinden biriydi. Tüm saygımla bakalım bakalım, evet gerekiyor demekti. O bunu anladı, Shane için de aynısı geçerli. Shane gitti, artık bu defter kapandı. Tabii ki liderliğini özleyeceğiz ama kadroyu kurarken bunu zaten hesapladık. Tüm saygımla söylüyorum. Shane Larkin artık burada yok. Şimdi önümüze bakıp onsuz bir takım olmamız gerekiyor. Sürekli Shane yok, her şey bitti diye düşünemeyiz. Bu dönem bitti. Ben ona çok büyük saygı duyuyorum. Kulüpteki herkes de büyük saygı duyuyor. Ancak hayat devam ediyor. Bu yıl Larkin olmadan mümkün olan en iyi Efes'i düşünmeliyiz demiş. Burada Shane Larkin ayrılığına değinmiş. Pablo Laso. Yine geçen sezon Lasso geldikten sonra takımın başına Kokoşkov'un ardından yine olmamıştı Anadolu Efes. Yani Lasso döneminde de çok önemli bir gelişim kat edemedi. Takım kötüydü genel itibariyle. Buna istinaden de geçen sezon yaşadığımız sorunlara dair çok ciddi araştırmalar yaptık. Tabii ki sakatlıklar da vardı, bizi çok etkiledi ama bir şeyi özellikle geliştirmek istedik. Hücumda üretkenliği arttırmak. Bu bizim için çok önemliydi. Bu yüzden Strazel, Mike James, Fats Russell gibi eklemeler bizim için çok değerli. Bence çok iyi yaratıcı oyunculardan kurulu bir guard rotasyonumuz var. Ayrıca üçü beraber de oynayabilir. Çok zor bu arada. Çok undersize olur. Hani Strazel 1.90 bandında biraz altında. Russell ve Mike James ciddi anlamda kısa. Savunmada nasıl olacak onu bilemedim. Bu kolay değil bu arada. Benim oğlum da bir oyun kurucu. Tabii ki bu seviyede değil. Bir gün bana 3 tane iyi oyun kurucunun da olması lazım dedi. Ben de ona bitime 1 dakika kala 6 sayıyla öndeysek 3'ünü birden oyuna alırsam ne olur dedim. Beraber oynayabilirler. Bu rakip için çok zor olur. Bu üretkenlik gerçekten geliştirmek istediğimiz bir şeydi. Ayrıca reboundlarımızı da geliştirmek istedik. Poirier'in ayrılığıyla birlikte pot altında bir güce ihtiyacımız vardı. Bu konuda Bruno Fernando'nun bize çok faydalı olacağına inanıyoruz. Tabii ki Papayanis, Kai Jones ve Dario Saric de var demiş. Yani Poirier sakatlanmayıp keşke kalsaydı. Bence bu saydığı isimlerden çok daha iyi bir oyuncu sağlıklıyken. Ama o da çok sakatlanıyor. Öyle bir sıkıntı var Vincent Poirier'de. Bir amilli takımımız hakkında bir yorum yapmış. Ergin Ataman'la biliyorsunuz işte 2027 Dünya Kupası elemelerinde gruptan çıkmayı garantiledik 8 maçta. En hızlı garantileyen takım olduk 8'de 8 yaparak. Türk milli takımı çok iyi. Şu an çok iyi bir dönemden geçiyorsunuz. Çok iyi bir takımınız ve koçunuz var. Bence Türkiye'nin uzun yıllar boyunca çok iyi bir milli takım olacaktır. Hidayet Türkoğlu yönetiminde Ergin Ataman koçluğunda harika bir iş çıkıyor ortaya. Oyuncuların yaşları ve gelişim zamanlaması da gayet iyi. Bence Cedi çok iyi bir liderlik gösteriyor. Kenan da öyle. Tabii ki Alperen Şengün ve Adem Bona gibi oyuncular var. Bence Türk milli takımı şu an çok doğru bir yönde ilerliyor. Onlara iyi şanslar diliyorum ve tabii ki İspanya maçları dışında diye gülmüş. İspanyol bir koç biliyorsunuz. Dario Saric hakkında konuşmuş. O da NBA'den. Anadolu Efes'ten NBA'ye gitmişti. Uzun bir NBA kariyeri vardı. Anadolu Efes'te Avrupa'ya döndü bu sene. Dario harika bir oyuncu. Uzun yıllar NBA'de oynadı. Efes'te oynadığı dönemde Real Madrid koçuyken ona karşı çok zorlandım. Ona hep büyük saygı duydum. Bana Dario'nun durdurulması en zor yönünü sorsanız oyun görme ve pas verme biçimi derdim. Bunlar bir uzun için çok sıra dışı özellikler. Zaten Alperen Şengün'de, Jokic'te ve Dario'da sevdiğimiz şey tam olarak da bu. Oyuna yaratıcılık katıyorlar. Açıkçası rebound, savunma ve yaratıcılık katkısı verebilecek oyunculara ihtiyacımız vardı. Top elindeyken iyi bir şey olacağını hissediyorsunuz. Bence onun en büyük gücü bu. Yeniden takıma katıldığı için mutluyuz. Damarlarında Efes kanının aktığını söyleyebiliriz. Sonuçta daha önce de burayı bilen, burada olan bir oyuncuydu. Geçen sezon birçok kez Ercan Osman'ın her şeyi tek başına yapmak zorunda kaldığı hissine kapıldık. Tabii ki Ercan harika bir oyuncu ancak bizim kahramanımız olmak zorunda değil. Ben kahraman istemiyorum. Ben kahramanı sadece son topta istiyorum. Elbette bir maçı son topta kazanıyorsanız o şut kahramanlık şutu olur. Umarım girer ama bizim kahramana ihtiyacımız yok. Bizim takım olmaya ihtiyacımız var. Gerçekten geliştirmek istediğimiz özelliklerden biri de bu. Gard ararken de özellikle buna bakıyorduk demiş. Yine bence başarılı koçların çoğu takımlarından ve oyuncularından benzer şeyleri bekler. Birçoğu hücumda spacing üzerine çalışır ve benzer durumları kullanır. Savunmada ise farklı stratejiler vardır. Türkiye'de çalışan ve çok saygı duyduğum bir koçtan, yani Saras'tan örnek vereyim. Barcelona'dayken ona karşı maçlarım oldu. Barcelona'da oynattığı basketbolla Fenerbahçe'de oynattığı basketbol aynı mı? Tabii ki hayır. Bu onun adına çok olumlu ve tamamen farklı takımlar. Fenerbahçe'de hücumu çok daha gard odaklı, Barcelona'dayken ise daha çok boyalı alan odaklıydı. Bu bence biraz hem onun tercihi hem de elindeki takıma nasıl uyum sağladığı ile ilgili. İsimler üzerinde de konuşabiliriz. Barcelona'dayken Mirotic en iyi dönemindeydi. Bu yüzden hücumda onu çok sık arıyordu. Çok sık onun üzerinden setler oynatıyordu. Bu doğal. Saras akıllı bir koç. Fenerbahçe'de ise Wade Baldwin, Talen Horton Tucker gibi oyuncular var. Dolayısıyla farklı bir yöne gidiyor. Savunmada da aynı şekilde. Barcelona'da bazı durumlarda çok hızlı switch yapamıyordu. Fenerbahçe'de ise iri guardları var. Bu yüzden çok daha sık switch yapabiliyor. Bence bu Saras'a dair çok olumlu bir şey anlatıyor demiş. Ya burada elindeki malzemeyle doğru orantılı olarak nasıl bir oyun sergilediğine, bu coaching maharetine sarasın değinmiş Pablo Laso. Yine Darius Karatasu ile alakalı açıklamaları var. Mike James'e de alakalı açıklamaları var. Onlara da değineceğiz. Larkin'den sonra hücumun odak noktası olacak bir oyuncuya ihtiyacımız vardı. Mike James tam olarak böyle bir oyuncu. Çok tecrübeli bir isim. Muhtemelen kimse Avrupa'da ilk takımını hatırlamıyordur. Kendi yolunu çizerek Euroleague'in en büyük oyuncularından biri haline geldi. Her daim kazanan bir oyuncu oldu. NBA'de de oynadı. O yüzden tabii ki Efes Mike James'in takımı olarak görülecek. Tabii ki ben de koç olarak her takımın Mike'ı durdurmaya çalışacağını biliyorum. Elbette bu kolay olmayacak çünkü çoğunlukla Mike James'i sadece Mike James durdurabilir. Bu kulağa çok güzel geliyor ama biz Mike James'in takımı olamayız. Yine de mutluyuz çünkü Mike James etrafında önemli bir destek olacak. Yani yazı tura atıp onun her şutu sokup sokmasını beklemiyoruz. Umarım Mike James her şutu sokar ama öyle bir gün olmazsa biz onun etrafında takım olarak hazır olacağız diye eklemiş. Son olarak açıklamaların son kısmında Darius Karatasu'ya değinmiş. Darius için hepimizin beklentisi yüksek. Geçen sene de benimleydi. Efes'e geldiğim ilk günden beri onun için hep bu çocukta bir şeyler var dedim. Bunu ilk günden beri görebiliyordunuz. Basketbolu anlıyor. Hep doğru yerde duruyor. İlk günden beri fark edebileceğimiz şeylerden biri bu. Son aylarda A takım rotasyonda değildi ama birçok kez idmana katıldı. Maçlarını çok izledim. Ona Cenk Akyol koçluk yapıyordu. Açıkçası bu konuda hemfikirdik. Bazen sadece sahada olarak bile katkı veriyor. Bence Darius'un önünde uzun bir yol var. Ancak Avrupa basketboluna özgü çok önemli özelliklere sahip. Bu özellikler bizim için çok önemli hale gelebilir. Darius benim takımımın bir parçası. Gelişime açık bir oyuncu. Oynamaya ihtiyacı var. Kesinlikle onu önemli bir parça olarak görüyoruz demiş ve açıklamalarını noktalamış. Kısa bir reklam aramız varmış. Reklama gidelim, sonrasında kaldığımız yerden devam edelim.
2: Burak Alaca'yla 6. Adam devam ediyor.
4: Evet, 6. Adam'da kısa bir aranın ardından tekrardan sizlerleyiz. Kaldığımız yerden devam edelim. WhatsApp hattımızı bir hatırlatayım. Bugün yakın son birkaç gün içerisinde yapılmış önemli açıklamalar var. Yine kulüpler cephesinden ya da eski oyuncular cephesinden hepsine değineceğiz. 0538-052-1487 tekrar ediyorum, 0538-052-1487 ne olur Radyo Spor WhatsApp hattında mesajlarınızı bekliyoruz. Kaldığımız yerden devam edelim. Bu arada Ajans Spor Özel Salim Manav'ın 4 dakika önce verdiği bir haberi paylaşayım sizlerle. Çağlar Söyüncü Çorum FK için sağlık kontrolünden geçti. Futbolcuların yer aldığı WhatsApp grubuna da eklendiği söyleniyor. Gelecek sezon Cengiz Ünder de Çağlar Söyüncü de Çorum Spor FK'da forma giyecek diyebiliriz. Böyle bir gelişme var. Onu bir son dakika olarak vermiş olalım. Yine tekrardan WhatsApp hattımızı hatırlatayım. 0538-052-1487 0538-052-1487 ne olur Radyo Spor WhatsApp hattına mesajlarınızı bekliyoruz. Sonrasında kaldığımız yerden devam edelim. Burak kardeşim merhaba, Beşiktaş'ın 2 numara işi ne oldu? Ümit Bey yazmış. Şu an için bir gelişme yok. Herhalde bir fırsat olması durumunda Beşiktaş bir hamle yapacak ama dediğim gibi şu an hani gündemde bir isim yok. Hani 2 numara hamlesi olmadan da sezon başlarsa şayet çok şaşırmayacağımı söyleyebilirim. Bakalım nasıl ilerleyecek bu süreç, onu da göreceğiz. Bu arada bir ricada bulunayım. Burak Alaca YouTube kanalına abone olarak bana destek olabilirsiniz. Dün sağ olun destekleriniz, attığınız hype'larla birlikte de dün attığımız video YouTube'da bir şekilde etkileşim içerisine girmeyi başardı. Destekleriniz için teşekkür ediyorum. Burak Alaca YouTube kanalına abone olarak yine destek olabilirsiniz. Buradan bu çağrıda bulunmuş olalım. Burak kardeşim ben İrfan. Fenerbahçe'nin kadrosuna Euroleague için ne dersin? Final Four yapar mı? Sevgiler saygılar demiş. Buradan İrfan Bey'e de selamlarımızı sevgilerimizi yollayalım. Final Four değil, şampiyonluk adayı. Zaten Fenerbahçe kadrosu Final Four yapıyordu. Ya burada tarz olarak değişti ama kalite olarak arttı bence kadro. Ne demek istiyorum tarz olarak değişti derken? Biraz daha hocaya biat eden, onun sisteminden dışarı çıkmayan, inisiyatif kullanma ihtimali daha düşük oyunculardan kurulu bir kadro vardı geçen sene. Şu anda inisiyatif alabilecek Larkin, Clyburn gibi oyuncular eklendi. Shavon Shields gibi belki oyuncular eklendi. Yine işte gerektiği takdirde geçen sene inisiyatif alan Wade Baldwin, Taylor Norton Tucker gibi isimler takımda tutuldu. Sözleşmeleri uzatıldı. Bence net bir Final Four takım benim şampiyonluk için ikinci iki tane ikinci adayım var. Birinci Olympiakos, yine tekrardan dediğim gibi kulüplerinin 100. yılı, çok önemli transferler yaptılar gibi gibi bir sürü sebep var. Bir Olympiakos, iki Fenerbahçe ve Panathinaikos benim adaylarım. Burada bakalım ne şekilde şampiyonluk yarışı tezahür edecek. Ama Fenerbahçe'nin şu kadrosuyla, Larkin'le, Baldwin'le, Taylor Norton Tucker'la şampiyonluk yarışında olmama ihtimali yok gibi bir şey bana sorarsanız. Yani düşünsenize, Shane Larkin gibi Euroleague'de 2017-2024 arasında damga vurmuş bir oyuncu. Taylor Norton Tucker gibi geçen sene çaylak sezonda bir dönem acaba MVP mi olacak diye düşündüren bir oyuncu. Wade Baldwin gibi Saruna Seskevic'in saha içindeki lideri, generali. Tüm sezon ne kadar düzenli katkı alabilirsin tartışılır ama kilit anlarda topu kullanmaktan çekinmeyecek bir Will Clyburn. Aynı şekilde iyi bir skor opsiyonu olan Shavon Shields. Uzun rotasyonunu aldığı Fenerbahçe'nin, burada bir isim vereceğim, Marcus Bingham ismi. Bu sezon çok konuşacağız Marcus Bingham, onu da gönül rahatlığıyla söyleyebilirim. Bütün bunlara bakacak olursak Fenerbahçe'nin başarılı olmasını, Final Four'da olmasını elbette bekliyorum. Burada şampiyonluk olur olmaz, Final Four'dan sonra onu görmek çok zor zaten. Yani neden diye sorarsanız, tek maç o gün Fenerbahçe gününde olur. İki maçında kazanır, şampiyon olur. O bambaşka bir şey. O gün rakip takım gününde olur. Yüzdeli atamazsın, şampiyonluk gider. Onlar başka şeyler ama dediğim gibi Fenerbahçe'nin Final Four'da olacağını çok yüksek ihtimalle düşünüyorum. Bu konuda bir şüphe taşımadığımı söyleyebilirim. Devam edelim. İyi yayınlar. Ben Spor Sergi Hüseyin. Bence Efes'in hocası popülizm yapmış, Beşiktaş'ı yok saymış, sahada görüşürüz demiş. Yani son yıllarda Beşiktaş hep Anadolu Efes'e ters geliyor. Orada çok nefes aldırmadılar. İşte Basketbol Süper Ligi'nde eledikleri playoff serileri oldu. Türkiye Kupası'nda elediler, ligde kazandığı maçlar oldu. Efes şu an daha iyi bir kadro kurdu Euroleague için. Bunda hiçbir beis yok ama Dušan Olimpijević olduğu sürece de kesin konuşmak çok zor her şey için. Dušan'ın olduğu bir takımda mutlaka rakip için favori demek çok kolay değil. Ya bunu Saras bir tek çözümlüyor Fenerbahçe tarafında. Bir karşı koyabilen o ama işte Anadolu Efes tarafında ne geçmişte 2 yıl önce Luka Banki, ne Mijatović, ne Kokoşko, ne de Pablo Laso henüz çözüm üretemedi. İşte Luka Banki neredeyse Final Four yaptığı takımda Beşiktaş'a 3-2 elenmişti playoff serisinde mesela. Ya burada rakibi iyi tanımak önemli. Dušan Olimpijević Türkiye'de de artık uzun seneler geçirdiği için gayet iyi tanıyor bütün rakipleri ve kime karşı nasıl davranması, nasıl çıkması gerektiğini biliyor. O yüzden burada Beşiktaş'ın bir şekilde yine Anadolu Efes açısından hem ligdeki hem Avrupa'daki karşılaştıklarını hedefler anlamında sert ve sıkıntılı bir rakip olacağını düşünüyorum. Diyelim. Burak kardeşim, Beşiktaşlıyım ama Fenerbahçe'nin final oynayacağını düşünüyorum. Demiş İzmir'den İbrahim Bey. Yani çok yüksek ihtimal. Final Four banka olur bence. Dediğim gibi kadro yapısı itibariyle artık orayı etüt etmiş ve artık belki ikinci, üçüncü şampiyonluklarını kısa sürede kazanmasını beklediğim Saras gibi bir koç varken Final Four ciddi ihtimal. Bence Fenerbahçe Final Four'a katılacak takımlar arasında 3 favoriden biri. 4. orada biraz soru işareti barındırıyor. Final de olur, inşallah şampiyonluk da olur. İsteriz yani. Burada ben Fenerbahçeli değilim. Ben de Beşiktaşlıyım sizin gibi. Bağdat Caddesi'nde Fenerbahçe'nin şampiyonluk kutlamasına gittim ben 2 sene evvel. Hatta şöyle söyleyeyim, Ataşehir'deki basın gününden çıkıp gittim. Yani basın gününde bir basın mensubu olarak gidebilirsin. Ama orada şampiyonluk kutlamasına gitmek zorunluluğum yoktu. Gittim. Çok kıymetli Fenerbahçeli dostlarımla, sevgili Ozan Demir, işte Merve abla gibi gibi zaman geçirdik. Bayağı da yürüdüm, yoruldum o gün ama çok keyifliydi. Yani yine olsa yine giderim. Fenerbahçe şampiyon olsun isterim. Aynı şekilde Efes olsun isterim. Eğer mümkün olursa orta uzun vadede Beşiktaş oralarda olsun isterim. Ben basketbol seviyorum, o yüzden sizle aynı sayfadayım. İnşallah Fenerbahçe finalde olur, şampiyon olur. Bunlar güzel şeyler. Abi merhaba. Öncelikle güzel yayınlar için teşekkür ederiz. Ankara'dan Hüseyin, muhtemelen söylemişsindir ama Beşiktaş'ın bu sene Avrupa'daki şansı nedir basketbolda? Teşekkür ederim demiş Hüseyin Bey. Ben çok teşekkür ediyorum. Selamlar, sevgiler kendisine de. Ya burada şey oldu, Beşiktaş iki ucu keskin bıçak bir kadro oldu. Beşiktaş'ın tavanını belirleyebilecek hamleler hep çaylak oyuncular işte. David DeJulius, daha önce Euroleague'de çok kısa bir Maccabi dönemi var ama kapalı kutu. Jalen Nowell isminin ilk Avrupa deneyimi olacak. Daquan Jeffries'in yine ilk Avrupa deneyimi olacak. Yani Beşiktaş'ın burada tepe noktasını belirleyecek oyuncular hep çaylak. Yani onlar başarılı olursa, mesela geçen sene Valencia'daki Montero, Cameron Taylor gibi, Branco Badio gibi başarılı çaylakları olursa Beşiktaş belli bir düzeye çıkabilir. Ne bileyim, burada bir play-in yapabilir mesela. Ama onlardan tutturamazsan diğer bildiğimiz oyuncularla, Avrupa'dan tanıdığımız oyuncularla kadrodaki çok yukarıya hedeflemesi mümkün olmayabilir. O yüzden iki ucu keskin bıçak, onu söyleyebilirim. Merhaba, Thomas Volkap Dubai ve Olympiakos olayında son durum nedir, bilgi verir misiniz? Burada şöyle bir şey söyleyeyim. Ben bunu Hristos Arpidis'le, Olympiakos'a yakın bir gazeteci arkadaşımla Yunanistan'da konuşmuştum, kendi anlattı. Thomas Volkap'ın takımda tutulma sebebi, orada artık hani bir skor tehdidi yok, iyi bir savunmacı falan ama Yunan pasaportu olması, askerlik bile yaptı hatta Yunanistan'da, görmüşsünüzdür belki. Ama 3 milyon dolarlık bir talebi var. Olympiakos bu 3 milyon dolarlık talebi karşılamaya sıcak bakmıyor. Dubai Basket de burada oyuncunun kontratına buyout vermeden çıkartmak istiyor. Orada bir problem vardı. Olympiakos oyuncuyu bırakmayacak. Çok fazla süre bulacağını da zannetmiyorum ama iş biraz inada binmiş durumda gördüğüm kadarıyla. Dediğim gibi yeni sezonda da Thomas Volkap Olympiakos'ta olacak ama büyük rol alacak, büyük sorumluluk alacak oyunculardan biri olmayacak. Şu anki görüntü o, en azından Hristos bana onu söylemişti. Sözleşme uzatmaya da yanaşmadığı için burada muhtemelen sözleşmesi tamamlandığında takımdan ayrılacak. Çok hak ettiği bir para mıdır 3 milyon dolar Thomas Volkap'ın? Orada kaptan olmuştur, şampiyon olmuştur, efsane belki sayılabilecek bir oyuncu konumunda olabilir şu an. Bilmiyorum, sizin takdirinize bırakıyorum ama 3 milyon dolar hak etmek o kadar kolay değil. Yani burada Taylor Norton Tucker'ın, Wade Baldwin'in 3 milyon dolardan Avrupa basketbolunda daha az aldığını düşünecek olursak o kadar da bence yüksekten uçmaması gerekiyor. Bunu en azından gönül rahatlığıyla söyleyebilirim. Bakalım bakalım bakalım, mesajlarımız gelmeye devam ediyor. Teşekkür ediyorum öncelikle katılımlarınız için, programa desteğiniz için. Sağ olun, var olun. Devam edelim. Mersin'den Mehmet Aktaş. Keşke Final Four'da çift maç olsa, finalde 3 maç olsa. Tek maç sarmıyor insanları. Bir sezonun şampiyonu 3 maç, 1 maç ile belirlenmese keşke. Ya bu acı verici. Normal sezonu çok iyi geçiriyorsun, lider bitiriyorsun belki. Sonra bir takıma karşı o gün kötü şut atıyorsun, hücumda ritmin olmuyor ya da bozuyorlar seni savunmada. Bir maçta bütün emeğin çöpe gidiyor. Yani o yüzden bence EuroLeague'de Final Four neredeyse şampiyonluk kadar değerli. Aynı demiyorum ama neredeyse o kadar değerli. Çünkü dediğim gibi normal sezon 38 maçta bu sezon itibariyle. Geçen sene de öyleydi gerçi. Atıyorum 38 maçta 30 galibiyet alıyorsun. Tartışmasız lidersin. Aranda 2-3 fark var. Çok iyi bir sezon geçiriyorsun. Sonra tek maçta sezon bitiyor. Yani bu gerçekten hakkaniyetli bir şey değil bana sorarsanız. Katılıyorum. Ama tabii adrenalin de artması seyir zevkini yükseltiyor. O da başka bir şey. Burak Bey merhaba. Voleybol Kadınlar Avrupa Şampiyonası'nda milli takımımız dün Almanya karşısında 3-1 kazanırken sanki zorlandı. Kafamda şampiyonluk için bir acaba oluştu. Senin yorumun nedir? Bence Sırpları da geçeriz. İtalya ile final olur. Zorlandığı da yorgunluk vardır artık. 48 saatte bir maç oynuyor. Burada voleybolcular hakikaten çok zor. Yani ben İtalya-Türkiye finali bekliyorum. Milletler Ligi'nde Brezilya İtalya'yı elemişti. Biz Brezilya'yı finalde yendik. Bence şu an dünyanın en tehlikeli rakip olarak söylüyorum bunu, voleybol ülkesi İtalya. Ümit ediyorum bir şampiyonluğa ulaşırız tekrardan. Bir takvim yılı içerisindeki ikinci kupamızı alırız ama İtalya zor bir rakip olacaktır. Tahminim o. Beşiktaş basketbolu ve Dušan Olimpijević için gerçek test olacak demiş bu sezon EuroLeague. Evet. Ya şimdiye kadar içinde bulunduğu sınavlarda bence Basketbol Süper Ligi'nde, Euro Cup'ta, Türkiye Kupası'nda eline bir materyal alamadı kupa anlamında ama başarılı olduğunu düşünüyorum. Burg Brest finali haricinde. O, bu gerçek sınav olacak, yorumunuza katılırım. Bir dinleyicimiz yazmış. Sarı lacivert aşk mahlası var. Final Four'un tek maç olması çok saçma demiş. Katılıyorum, evet. İyi yayınlar. Olympiakos korkunç bir takım olmadı mı sizce? Bu takıma kim dur diyebilir? Ya şampiyon olan takımın üzerine gittin, EuroLeague'in belki en iyi genç oyuncusu olan Jan Montero'yu aldın. İşte Thomas Volkap'ın hücum eksiği var, savunmasıyla avunuyorsun, takımda tutuyorsun diyordun. Hem savunma hem hücum olarak iki yönlü ligin en iyi oyuncularından birini aldın. Cody Miller McIntyre'ı getirdin. Vezenkov duruyor. Milutinov duruyor. Tyler Dorsey duruyor. Sıkıntı takım. Çok sıkıntı takım. Yani kim nasıl durduracak bilmiyorum. Durdurması zor olmayacak çünkü savunma repertuarı da çok geniş bir takım. İyi savunmacıları da var. Hücum tarafında da durdurması çok zor bir takım. İşte Evan Fournier'i saymadık bak mesela. Final Four MVP oldu son EuroLeague sezonunda. Evan Fournier'i saymadık. Tyson Ward gibi bir oyuncuları var. Ve hakikaten çok iyi takım. Ve dediğim gibi bu kadar para harcamalarının bu sezonun onlar için o kadar anlamlı olmasının da nedeni 100. yılında olması Olympiakos'un. Takımı 100. yıl dönümünde bir şeyler başarmak istiyorlar. Tekrar etmek istiyorlar şampiyonluğu. Hakikaten kolay değil. Bakalım neler olacak. Durdurması zor. WhatsApp hattımızı bir hatırlatayım dilerseniz kısaca. Yine az sonra Fenerbahçe ve Avrupa basketbol cephesinden yapılan bazı açıklamalar var. Değineceğiz. 0538-052-1487 tekrar ediyorum. 0538-052-1487 ne olur? Radyospor WhatsApp hattına mesajlarınızı bekliyoruz. Ergin Ataman bu sene bilerek mi bir takımla anlaşamadı yoksa Dünya Kupası'na tam konsantre olmak için mi bir takımla anlaşmadı? Demiş. Aynı şey aslında 3 aşağı 5 yukarı. Ben doğru şartların oluşmadığını düşünüyorum. Sezon içinde Ergin Ataman'a gidecek takımlar olacaktır. Milano, Barcelona gibi. Ama şu an işte Anadolu Efes'in Lasso'yla devam kararı alması, işte Barcelona tarafının bütçe kısması, Milano tarafının Poeta'yla devam kararı alması gibi gibi şeylerden çok onun dişine göre takımlarda fırsat olmadı. Sezon içinde Poeta'yla yolları ayrılırsa bence Milano Ergin Hoca'nın kapısını çalacak. Eğer çok kötü başlayıp bir profil yükseltme ihtiyacı duyarsa Barcelona Ergin Hoca'nın kapısını bir ihtimal çalabilir. Pedro Martinez'e İyi bir koç tercihi yaptılar ama olduramazlarsa Real Madrid seneye ya da sezon içinde kapıyı çalabilir gibi seçenekler mevcut Ergin Hoca için. Ama tabii EuroLeague'de Ergin Ataman'ın çalışabileceği düzeyde S-Class çok fazla takım olmadığı için Ergin Hoca da tutup Paris Basket'i, Virtus Bologna'yı çalıştırmayacağına göre hani çok büyük bir vizyon ortaya koymadıkları takdirde o yüzden şu an için boşta olması normal. Biraz Nadas'a bırakmak istiyor da olabilir diye düşünüyorum. Biraz es vermek istiyor olabilir. Galiba kısa bir reklamımız varmış. Doğru mu düşünüyorum? Evet, kısa bir reklamımız varmış. Bir araya gidelim, sonrasında kaldığımız yerden devam edelim.
2: Burak Alaca'yla 6. Adam devam ediyor.
4: Evet, 6. Adam'da kısa bir aranın ardından tekrardan sizlerleyiz. Kaldığımız yerden devam edelim. WhatsApp hattımızı da hatırlatayım. 0538-052-1487 ne olur? Radyo Spor WhatsApp hattını arayarak programa mesajlarınızı iletebilirsiniz. Bir sorumuz gelmiş Faruk Bey'den. İyi yayınlar Burak kardeşim. Basketbolda sezon neden bu kadar geç başlıyor? Futbol nazaran daha geç bitiyor çünkü. Hani futbolda Mayıs sonunda Avrupa müsabakaları, lig falan bitmiş oluyor ama basketbolda neredeyse Haziran'ın ortasını sonunu buluyor. Basket lokal liglerin bitmiş olması. Orada bir aylık bir boşluk var. Başlangıç tarafında da bir ay öteye atarak sarkıyor. Aslında durum bu. O şekilde açıklayabiliriz. Basketbolda sezonun sarkmasını. Eski Fenerbahçe'nin Nicolò Melli'nin dikkatimi çeken açıklamaları var. Onları aktarmak isterim sizlere. Çok yüksek müsaadenizle. Fenerbahçe dönemiyle alakalı. Biliyorsunuz emekli oldu ve Kızıl Yıldız'ın coaching staffına katıldı orada. İbon Navarro'nun yardımcılarından biri olacak. Fenerbahçe'den ayrılmasının ardından Anadolu Efes beni aradı, gitmek istemedim. Fenerbahçe'ye duyduğum saygıdan dolayı bunu yapamam. Bu benim duruşum diye Kuzme Podcast'te konuşmuş. Valencia üstü Barcelona yapmıştı Fenerbahçe'den sonra yanlış hatırlamıyorsam. En çok Anadolu Efes jenerasyonunun takımına karşı oynamaktan nefret ediyordum. 2 ya da 3 yıl boyunca onlara üstünlük kurmuştuk. Sonra aniden her şey tersine döndü. Bir noktadan sonra artık onları hiç yenemez olmuştuk. Bu inanılmazdı. O takım Larkin ve Mitz için olduğu takımdı diye yine açıklamalarını eklemiş. Hakikaten durdurması zor bir takımdı bu arada. Emeklilik kararıyla da alakalı. Bu durum birkaç yıldır devam ediyordu. Uzun süredir eskisi gibi tutku hissetmiyordum. Televizyondan izleyenler bunu fark edebilir miydi bilmiyorum ama eskisi gibi olmamıştı. Bir süredir de böyleydi. Antrenörle adım atmak için zemin hazırlamaya başladım. Kızıl Yıldız'da kalmak için anlaşmaya vardım. Fiziksel olarak da harika hissediyordum ama zihinsel olarak basketbol açısından kendimi kötü hissediyordum. Bir toplantıya giderken artık bunu yapma isteği bile duymuyordum. Pick and roll hakkında kaç kez konuşabiliriz ki? Lul sola gider, Sulukas sağına vurur. Artık yapamıyordum. Diğer husus ise babamın 41 yaşına kadar masa tenisi oynamış olmasıydı. Kalça ve diz ameliyatları getireceğim noktaya gelmek istemiyordum. Hayattaki tüm hedeflerime ve tutkularıma ulaştım. Dünyayı gördüm. İnsanlarla tanıştım. Para kazandım. Aşil tendonlarım kopana kadar oynamanın pek bir anlamı yok demiş. Bu trajik bir açıklama. Realist bir açıklama aynı zamanda ama böyle bir oyuncunun basketbola olan sevgisinin

azaldığını görmek tabii biraz dediğim gibi trajik bir durum. Sahada her zaman çünkü ruhunu koyan oyunculardan biriydi. Nikola Kalinic sürekli fiziksellikten kaçınmayan, birden fazla pozisyon savunan, enerjisi yüksek, ruhuyla oynayan oyunculardan biriydi. Onun artık bu kadar uzaklaşmış olması fikren üzücü tabii ki ondan bunu duymak. Ki Sırp da bir oyuncu, orada basketbola karşı da kültür olarak inanılmaz bilgi var ama demek ki her şeyin bir tükenme süresi var. Her şeyi tüketebiliyoruz yaşadıkça. Bu da bunu gösteriyor. Tabii ki yıpranma payı var. Hepimizin hayatta bir vizyona hedefi var. Buna ulaştıktan sonra da tabii ki hiçbir şey aynı olmuyordur. En azından bir tatmin noktası vardır ve o buna ulaşmış ki baktığın zaman Euroleague şampiyonu olmuş. Defaatle Final Four oynamış. Olimpiyatlarda Sırbistan milli takımıyla madalya almış. Büyük takımlarda oynamış. Fenerbahçe, Barcelona, Kızıl Yıldız gibi. Yani aslında tatmine ulaşabilir bir noktada da en azından olduğunu söyleyebiliriz burada. Nikola Kalin için. Hal böyle olunca çok da aslında anlaşılabilir de buluyorum ama tabii bunları fiilen duymuş olmak da açıkçası üzücü, onu söylemek lazım böyle bir oyuncu için. Selam, Uğur Kar ben İzmir'den. Radyoyu yeni açtım. Beşiktaş basketbol takımı hakkında bilgi verir misiniz? Verdiniz mi bilmiyorum. Vermediyseniz, takımı yorumlarsanız çok sevinirim. Vermiştim ama sizi kırmamak adına bir daha biraz konuşalım. Beşiktaş, Monaco'nun Euroleague katılım durumunun netleşmemesi nedeniyle Haziran'ın 26'sına kadar bence transferde gecikmiş oldu. Burada alabileceği aslında daha kelepir, daha mütevazı oyuncular Euroleague piyasasında kaçmış oldu. Öte yandan şimdiye kadar kurulan kadroda işte Scottie Wilbekin, Metecan Birsen gibi, işte geçen sene takımdan alan oyuncular gibi Anthony Brown, Connor Morgan gibi tanıdığımız oyuncular var. Bunlar takımın bence taban seviyesini, yani standartını, alt standartını belirleyecek oyuncular. Ve bunun Euroleague seviyesi için çok takımı rekabet çıkılacağını düşünmüyorum, açık söyleyeyim. Takımın üst sınırını, tavan seviyesini belirleyecek oyuncular ise Jalen Nowell NBA'den geldi, daha doğrusu Porto Rico içinde oynamıştı, NBA oyuncusu eski. Daquan Jeffries yine G League'den geldi ve David DeJulius. David DeJulius daha önce kısa bir dönem Maccabi'de Euroleague'de oynamıştı. Ülkemizde Bursaspor'da da oynamıştı. Onun Euroleague için yine bir çaylak olduğunu her şeye rağmen söyleyebilirim. Orada uzun bir kendini test etme fırsatı olmadı. Jalen Nowell ilk kez Avrupa'ya geliyor. O kıtadan da uzak. Keza Daquan Jeffries. Bunlar takımın üst standartını, nereye ulaşabileceğini belirleyecek oyuncular. Bunlar ne çıkarsa, yani iyi mi çıkacak, işte ne bileyim Yan Montero gibi, TJ Shorts gibi iyi oyuncular mı çıkıp Beşiktaş'ı belli bir seviyeye taşıyacak, yoksa kötü oyuncular çıkıp ya da ne bileyim adaptasyon sıkıntısı çekip takıma çok katkıda bulunamayacaklar mı? Bunlar belirleyecek Beşiktaş'ın iyi olup olmadığını EuroLeague'de. Bunu göreceğiz. Öte yandan yine geçen sene EuroCup'ta da etkili oynayan Devin Dotson'ın EuroLeague'de fark yaratma ihtimali olduğunu düşünüyorum. Onu da göreceğiz. O da çaylak sezonuna girecek EuroLeague tarafında. Burak Bey kolay gelsin. EuroLeague'de son yıllarda yıldız oyuncuya sahip olmak kadar doğru bir sisteminde çok önemli olduğunu görüyoruz. Sence bugün bir takımın başına koç seçerken bir yıldızlı, yoksa koçu önce nasıl? Koç seçerken bir yıldızı yoksa koçu mu öne koymak gerekir? Mesela mevcut kadroları tamamen dağıtsak hangi koçun sistemine en çok güvenirdin? Ha, coaching anlamında. Euroleague genelinde burada Bartosz Okaç, Sarınas, Yasikevičius ikilisini ön plana çıkarım. Tabii sadece sistem olarak bakacak olursak, yine oyuncu iletişimini bir kenara bırakırsak, Jay Cobra Doic, Pedro Martinez. Ya sadece sistem olarak kim öne çıkar? Geçen sene çok karşı koyulması zor bir sistem kurduğu için, nispeten mütevazı bir takımla da rekabetçi olduğu için Pedro Martinez derim ki, yani geçen sene işleri iyi gitti, işte Euroleague'de Final Four yaptılar gibi düşünmeyin. Geçen bir önceki sene de EuroCup'ta yılın koçu seçilmişti Pedro Martinez. O açıdan Pedro Martinez ismini burada taktiğine güvenebileceğim, daha mütevazı kadroyla koşturduğu için bir koç seçecek olsam Pedro Martinez'i seçerdim. Bence coaching Avrupa'da yıldızdan daha önemli. NBA'de tam tersi ama Avrupa'da iyi bir coachingle Pedro Martinez'in yaptığı gibi, daha önce Thiago Splitter'ın ya da Thomas Disalo'nun Paris'te yaptığı gibi yıldız olduğunu bilmediğimiz oyuncuları ortaya çıkartabiliyorsun, yıldız yaratabiliyorsun. Bu anlamda iyi coaching önemli. Burak Bey, Nikola Melli mi bıraktı yoksa Nikola Kalinic mi bıraktı? Kalinic bıraktı. Melli hala Fenerbahçe'de. 2 yıl sözleşme uzattı. Devam edecek. Onun için de şey diyebilirim biraz espriyle karışık. Allah başımızdan eksik etmesin.
Çok önemli bir lider, çok önemli bir savunmacı. Beğendiğim de bir isim. Burada Nicolò Melli'nin varlığı kritik bence Fenerbahçe tarafı için. Hem savunmada hem hücumda. Hücumda bir oyun aklı, bir pas istasyonu. Savunma tarafında da takımın lideri. Burak Bey, sizce unutulmaz sporcuların hayatını anlatan film ve belgeseller. Örnek vereyim, Naim Süleymanoğlu, at yarışında Alice Karataş, bizim için şampiyon, futbolda Metin Oktay gibi. Sence basketbolda hangi basketbolcunun hayatı film ya da belgesel olmalı? Burada yerlilerden mi gitmeliyiz, yoksa Avrupalı ya yabancılardan olur mu? Var mesela, ama mesela Larry Bird'ün hayatı. Bence film olabilir. Çok çocuklu bir ailenin ferdi, babası inşaatta çalışıyor kendisinin. İşte bir gün şeyi görmüş, babası bileği şişken, ki kırıkmış bileği de, zorla bir şeyim yok deyip mesela çalışmaya gitmiş günlük ücretini almak için. Ve sonunda bildiğim kadarıyla, doğrudur değildir araştırmak lazım, yaşam sigortasından ailesi faydalansın diye canına kıymış bir adam. O şartlarda geliyor. Üniversitede Bobby Knight'ın meşhur Indiana Üniversitesi'nden, kolejden bir teklif alıyor. Orada sadece 24 gün kalabiliyor. Diğer herkesin parası varken orada Larry Bird'ün ekonomik sıkıntılardan ötürü bulunması zor oluyor. Basketbolu bırakma kararı alıyor. Sokakta belediye görevlisi olarak sokakları temizlemeye başlıyor. Orada Indiana State'in, yani oradaki devlet okulunun koçu onu buluyor. Zorla takıma katıyorlar vesaire. Ondan sonra Indiana State'le birlikte, ki biliyorsunuz kolejler devlet okullarına göre daha prestijlidir NCAA'de. Indiana State'te konferans finali oynuyorlar. Michigan'a kaybediyorlar. O Michigan'da bu arada Magic Johnson'ın olduğu Michigan falan, orada bir yıldız oluyor. Dergi kapaklarına çıkıyor falan. Ondan sonra Boston Celtic'te kariyerine devam ediyor. Yani şöyle düşünün. Neredeyse finansal sıkıntılardan, çok kardeşi bir ayda, babasının trajedisinden sonra basketbolu bırakacak bir kişi NBA tarihine geçiyor. NBA'de de bel sakatlığına rağmen senelerce oynuyor. Antrenman yaparken 8 kilometre yokuş koşardım diyor mesela. Dizlerim ağrıyordu diyor. Ya böyle şeyleri var. Bence Larry Bird'in hayatı belgesel olur, film de olur. Çok özel bir figürdür. Benim burada önerim Larry Bird olacak. Nicolò Melli diye başladınız, ben de korktum demiş. Affedersiniz, Nicolò Melli değil, emekli olan Nicolò Kalinic'ti. Allah korusun, dediğim gibi Allah başımızdan eksik etmesin. Bu da güzel bir soruymuş, size de sorayım. Bir sporcunun, yapılmamış şimdiye kadar tabii ki, hayatı film olacak olsa hangi sporcunun hikayesini örnek verirdiniz? 0538-052-1487, 0538-052-1487 diyelim. Hangi sporcunun hayatının film alabileceğini düşünüyorsunuz burada? Sizin fikirlerinizi, önerilerinizi de bekliyoruz. Yine Fenerbahçe'nin yeni transferlerin açıklamaları var. O arada da onlara gireyim. Bir de ricada bulunayım. Burak Alaca YouTube kanalına abone olursanız, bana destek olursanız sevinirim. Pazar günü bir Anadolu Efes incelemesi gelecek. Takımların son haliyle alakalı. Euroleague'de sezon başlayana kadar. Bir hafta Efes, bir hafta Fenerbahçe, bir hafta Beşiktaş. 3 inceleme gelecek. Önümüzdeki haftalarda desteklerinizi bekliyorum. Burak Alaca YouTube kanalına diyelim. Fenerbahçe TV'de Shavon Shields, Trent Forrest'te Braxton Keane'in yeni transferlerin açıklamaları vardı. Sırasıyla gidelim. Shavon Shields demiş ki, son yıllarda Fenerbahçe çok büyük başarılar elde etti. Koçtan ve genel menajerden telefon aldıktan sonra karar vermek benim için oldukça kolay oldu. Buraya gelmekteki temel motivasyonum kazanmak ve kulübün kazanan kültürünün bir parçası olmaktı diye eklemiş. Çok iyi bir oyuncu. Milano'ya gitti ama Milano'da somut bir şey Avrupa'da kazanması çok kolay değildi. Yanlış bir tercih. Belki 3-4 sene önce yine Fenerbahçe ayarında daha rekabetçi bir takıma gelse çok farklı seviyeye çıkıp çok farklı kariyer elde edebilirdi. Yazık oldu ona da, ama henüz 32 yaşında Fenerbahçe kariyerinin iyi bir döneminde geldiğini söyleyebiliriz. Baskonya'dayken çok beğenirdim. Shavon Shields'ı. Euroleague'de maaşları neden açıklamadığını merak ediyorum demiş. Braxton Keane'in de açıklamaları var. Euroleague'de maaşların neden kamuoyuna açıklanmadığını her zaman merak etmişimdir. Maaş profesyonel basketbolun bağlamının bir parçası. Eğer oyuncu 500 bin kazanıp 1,5 milyon euro veya daha üzeri gibi oynuyorsa taraftar bunu bilmeli, bunu takdir edilmeli ve kutlamalı. Eğer biri 2 milyon kazanıp zorlanıyorsa taraftar bunu da bilmeli. Oyuncular için bunun daha önemli olduğunu düşünüyorum. Eğer X oyuncusu benden daha düşük istatistikler yakalayıp benim iki katım kazanıyorsa, bana senin piyasa değerin bu dendiği için neden yarı paraya razı olayım? Piyasayı bilmiyorsanız kendi değerinizi müzakere edemezsiniz.
Aynı şekilde şeffaflık lig için de harika olabilir. Maaşlar, konuşmalar, tartışmalar ve hikayeler yaratır. Daha fazla konuşma, daha fazla etkileşim yaratır demiş. Ya birçoğu takım maaşları açıklıyor, bütçesi, transferleri falan. Mesela Olympiakos'un, düzeltiyorum, Panathinaikos'ta oyuncuların alacağı maaşlar belli. Yabusele'den Francisco'ya kadar yani açıklayan takımlar da var velhasıl. Trent Forrest açıklamalarda bulunmuş yine. Bugünkü konumda olmasının nedeni en üst seviyede hem oyuncu hem de antrenör olarak aynı şeyleri yaşamış olması ve şampiyonluk kazanmış olması. Saronas Yeskevicius'un. Bu yüzden neye baktığını ve ne söylediğini çok iyi biliyor. Oyunu çok iyi tanıdığını ve oyunculardan en yüksek verimi nasıl alacağını bildiği için bize büyük katkı sağlıyor. Onu dinlediğiniz sürece sahip olduğu tecrübe sizi yalnızca çok iyi bir oyuncu haline getirebilir. Çünkü hem oyuncu hem antrenör olarak şampiyonluk yaşamış biri. Umarım oyunumun görmediğiniz bir yönünü görürsünüz. Hem benim için hem de takımım için yararına olur bu durum. Gerçekten bu sezonki takıma baktığınızda Saras'ın birçok oyuncusundan en yüksek verim aldığını görebilirsiniz. Söylediğiniz gibi bir oyuncunun daha önce görmediğiniz bir özelliği ortaya çıkabiliyor. Sezon sona erdiğinde de o oyuncunun ne kadar geliştiğini fark ediyorsunuz. Ben de ondan yeni şeyler öğrenme fırsatı bulacağım için çok heyecanlıyım. Aynı zamanda takımımızdaki diğer oyunculardan da öğreneceğim çok şey olduğunu düşünüyorum. Geçtiğimiz sezon Baskonya'da benim açımdan iyi bir yıl geçirdim. Fenerbahçe yönetimi ve baş antrenörleriyle görüşme fırsatı buldum. Ayrıca burada forma giyen bazı oyunculardan da önceden bilgi almıştım. Bu nedenle benim için oldukça kolay bir karar oldu. Fenerbahçe 2 yıl önce Euroleague'i kazanmıştı. Dolayısıyla buraya gelip kulübün yeni bir Euroleague şampiyonluğu kazanmasına yardımcı olabileceğimi aynı zamanda da iyi oyuncular ve antrenörlerle birlikte çalışabileceğimi biliyordum. Bu yüzden buraya gelmek benim için üzerine fazla düşünmeye gerek olmayan son derece doğal bir karardı. Annem de babam da basketbol oynadı. Ailemdeki amcalarım, dayılarım, kuzenlerim de basketbolla ilgileniyordu. Bu nedenle neredeyse doğduğum andan itibaren hep basketbolun içine büyüdüm. Ayrıca Çiftlik kasabasında spora ve atletizme büyük önem verilir. Dolayısıyla doğduğum günden bugüne kadar basketbol ve spor hep hayatımın bir parçası oldu. Kısacası neredeyse tüm hayatım boyunca basketbolun içindeydim demiş. Trent Forrest, bunlar tatlı açıklamalar. Velhasıl. Bu şekilde geçebiliriz. Bakalım bakalım bakalım mesajlarımız gelmiş, onları da eritelim bitirmeden. Icardi için güzel olurdu, film için çok malzeme olurdu demiş. Yani spor ve magazin tarafı eş baskınlıkta olurdu. Yani çok spor odaklı bir film olmazdı herhalde. Mauro Icardi'nin hikayesi. Öyle düşünüyorum. Yani yapılabilir mi? Yapılabilir. İlk dikkat çekici çok fazla unsur var. Katılırım. Kimin filmi yapılması gerekir bilmem ama unutulmaz Titanlar filmini herkes izlemeli, özellikle de sporcular. Valla ben izlemedim. Bu öneriyi de paylaşmış olalım. O yüzden bu şekilde paylaşayım. Bir yorum katamadım filmi izlemediğim için. Bence hayatı film olmayı en çok hak eden sporculardan biri Tanju Çolak. Yoklukla başlayan, büyük mücadelelerle devam eden ve zirveye uzanan bir hayat. Futbolun sadece sahada değil hayat içinde de kazanıldığını gösteren gerçek bir hikaye demiş bir dinleyicimiz. Ben YouTube kullanmıyorum ama Instagram adresini verirsen oradan takip ederiz demiş bir dinleyicimiz. Burak Alaca Instagram adresinden, X adresine, Twitter adresine ya da eski adıyla takip edebilirsiniz. Orada da yayın duyuruları ya da ne bileyim işte bazı sporla alakalı şeyler paylaşıyoruz. Yine video duyuruları gibi Burak Alaca Instagram hesabına göz atabilirsiniz. Kilo ve boy ön yargılarına karşı didinmesiyle ve ağır eleştirilerle oyunuyla ağır eleştirilere oyunuyla cevap veren Charles Barkley'nin filmi olur demiş bir dinleyicimiz. Şey çok iyidir mesela, Blindside diye bir film var. Sandra Bullock'un olduğu bir otizmli bir bireyin, daha doğrusu disleksi de olabilir emin değilim. Bir evsizken bir kadın evini alıyor önce Şükran Günü'nde, sonra yatacağı yeri olmadığı için evlat ediniyorlar. Oda açıyorlar. Çok iri biri. Sonra NBA'de offensive tackle oluyor. Yani offensive tackle şu, hücum esnasında oyun kurucuyu rakip savunmacılardan savunan
oyunculardan biri, oyun gruptan biri sol kenara geçiyor. Blindside dedikleri bir şey var. Yani kör nokta olduğu için oradan genel itibariyle o defensive tackle'ın ya da işte linebacker'ların müdahalesini savunmakta genel itibariyle oyun geometrisinde herkes çok zorlanıyor. Çocuğun bir hastalığına rağmen orada bir özel yeteneği keşfediliyor ve blindside'ı çok iyi savunuyor. Gerçek bir hikaye bu arada. Sporcunun adını hatırlamıyorum. Carolina Panthers'ta uzun süre oynamış sonrasında. O kadının elini uzattı, evini açtı. Genç adam sonrasında NFL'in tarihinin en iyi sol offensive line oyuncularından birini oluyor. Left tackle'larından biri oluyor. Bu da güzel bir hikayedir. Tavsiye ederim. Blindside filmin adı da. Merhaba, iyi yayınlar. İzmit'ten selamlar. İsmim Mert Yazıcı. Normal şartlarda KVKK gereği maaş vesaire gibi durumların açıklanması doğru bir durum değil. Bir insan kaynakları uzmanı olarak şunu söyleyebilirim. Eğer bir firmada maaşlar biliniyorsa o firmada ne yazık ki huzursuzluk başlar. Spor kulüplerinde de aynısı geçerli. Maaş dengesizliği sorun çıkaran önemli etkendir. Ekip huzurunu zedeler. Euroleague çok doğru yapıyor. Film olarak birisi aklımda var ama 15 yıl önce yapılabilirdi. Şimdi takım arkadaşları bile adını anamıyor. Bu arada hiçbir şekilde onunla siyasi ve dünya görüşü olarak aynı noktada olmadım diye de altını çizmiş bir dinleyicimiz. Dejan Bodiroga'nın hayatı film olsun isterdim. Yugoslavya'nın dağılmasından, Avrupa basketbolunun zirvesine uzanan, farklı ülkeler, takımlar, büyük finaller ve sahadaki inanılmaz karakteriyle tam bir sinema başyapıtı olabilecek bir oyuncu. Hatta filmin adı da bence Serbian Magician. Sırp sihirbaz olabilirdi demiş. Burak kardeşim, Euroleague'de franchise muhabbetleri var. Nedir bu? Aa, bu büyük sıkıntılı bir konu. Faruk Bey, Euroleague A lisansı olmayan takımlara kalıcı olmalar adına franchise satmaya çalışıyor. Yani orada franchise sahibi olup kalıcı olabilmek adına, ki ligin de takım sayısının genişlemesi bekleniyor. Burada Beşiktaş elemeleri ilk turda geçemeyen takımlardan biri franchise için. Yine Apoel Yeruşalem vesaire. 11 takım bekliyor franchise için. 2027-28 sezonundan itibaren o franchise'lar kullanılmaya ve takımlar kalıcı olmaya başlanacak. 80 milyon euroluk bir talebi var Euroleague'in. 80 milyon euro. Bu Euroleague biliyorsunuz şey, aynı zamanda bizim gelirlerden şampiyon bir şey kazanmıyor, Final Four'a kalıyorsun, para yok. Bu tamamen prestij için yapılıyor diye bütün Avrupa'nın homurdandığı, ki katılmıyorum, bence prestijli ve artık yeni Orta Doğu açılımıyla, Suudi Arabistan açılımıyla sponsorlarla falan gelirler de artacaktır zaman içinde. Lakin hadi güncel konjonktürü konuşalım. Herkesin bu kadar yerden yere vurduğu, abi para yok, para harcamayın, katılmayın, gitmeyin dediği, zamanında ülkemizde de kulüp başkanlarının atıp tuttuğu Euroleague 80 milyon euro talep ediyor bu franchise için. Olmaz bence. Ya verecek kulüpler çıkar ama. Ya bugün mesela Fenerbahçe ve Anadolu Efes'in A lisansı var. Onlar için bir problem değil ama herhangi bir noktada ben Beşiktaş'ın, Galatasaray'ın, ne bileyim ya da başka atılım yapacak herhangi bir futbol beyzli camianın 80 milyon euro oraya vereceğini düşünmüyorum. Bu ciddi bir para. Yıl yıl ödeyip taksitle versen bile 80 milyon euro ciddi bir para. Ben dediğim gibi bunun gerçeğe döneceğini düşünmüyorum. Ha, franchise sistemi gelecek ama bizim takımlarımız bundan faydalanma ihtiyacı duyacak mı ya da bunu tercih edecek mi, hiç zannetmiyorum. Söyleyeceklerim bu şekilde. Franchise sistemi bize yaramaz. O meblağ bize aşırı kaçar. Beşiktaş'ın da ilk eleme etabında tökezlediği dediğim gibi söyleniyor. Bakalım, göreceğiz. İlerleyen yıllarda Euroleague'de takım sayısı da artacak. Dışarıdan gelecek takım işi nasıl olacak? Hani Euro Cup haricinden ya da Euro Cup'tan, bu franchise sistemi haricinde. Onu da merakla bekliyorum. Göreceğiz nasıl ilerleyeceğini sürecin. Diyelim, süremiz var mı diye bakıyorum. Bittik galiba. Bir şarkı var biliyorsunuz. Demet Akalın mıydı? Ha, tabii, bittim gözün aydın. 2 saati doldurduk burada. Bittim gözünüz aydın diye, tabii şakayla karışık. 6. adam cumartesi ve pazar günleri saatler 10-11 aralığında tekrardan sizlerle olacak Radyo Spor'da. Yine ben şahsım adına cumartesi ve pazar günleri 12-14 arasında bahse gireriz de sizlerle olacağım diyelim. Programa katkılarınızdan, mesajlarınızdan ötürü hepinize teşekkür ediyorum. Hepinize keyifli bir gün, şimdiden keyifli bir hafta sonu diliyorum. Aa, bir mesaj geldi şimdi. Denzel Washington ismini gördüm orada. Ben direkt filmin adını söyleyeyim. Neydi? Jesus Shuttlesworth. Raylan'la oynuyordu. Filmin adını söyleyeyim. He Got Game. Heh. Kesin seversin Denzel Washington filmi. Ha, okey. Unutulmaz Titanlardan söylemişsiniz. Benim de aklıma He Got Game filmi geldi. Denzel Washington. Bir kendimi test ettim orada ismi görünce. Neyse.
Teşekkür ediyorum katılımınız, mesajlarınız için. Çok teşekkür ediyorum. Bugünlük bizden bu kadar. Şimdilik görüşmek üzere diyelim. Hoşça kalın. Radyo Spor'da kalın.

0: sinirlendiğim oluyor. Bazı programcıların yorumlarına, düşüncelerine kızdığım oluyor. Kanalı değiştiriyorum ama 15-20 dakika sonra kendimi yine Radyo Spor'da buluyorum. Bunun nedenini de gerçekten bilmiyorum.
1: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor olarak kurulduğumuz günden itibaren bizi yalnız bırakmayan tüm Radyo Spor ailesine teşekkür ederiz.
2: Radyo Spor!
3: Hoşça kalın, Radyo Spor'da kalın.
4: Şimdi dinleyeceğiniz program tekrar yayındır.
1: Ercan Taner ve Mehmet Sevinç'le Spor Kazanı başlıyor.
5: Herkese iyi günler. Spor Kazanı başladı. 4 Eylül 2026 tarihlerimiz, saatlerimiz 15'i gösteriyor. Ben Mehmet Sevinç, Ercan Taner'le birlikte gündemi değerlendirmeye başlayacağız. Artık Türkiye içinde transferde son saatler. Ercan abim, bir hareketlilik olabilir. Öncelikle hoş geldin.
6: Hoş bulduk. Herkese iyi bir gün diliyorum.
5: Evet, biz de tabii ki an bir an takip edeceğiz. Transferde herhangi bir gelişme olursa kulüplerimizde, çünkü anladığım kadarıyla bir son dakika transferi ihtimali var. Onları da sizlerle paylaşacağız her zaman olduğu gibi. Bugün Galatasaray'ın maçı var. Başakşehir deplasmanında olacak Galatasaray. Yarın Fenerbahçe, Beşiktaş'ı konuk edecek. Hepsini konuşacağız. Bağlantılarımız da olacak tabii ki. Yine sizlerden de katılım bekliyoruz. Bugün bir sorum var, hadi transferin son günü diye. Ercan abi, şöyle bir şey düşündüm. Dinleyicilerimiz tuttukları takımın transferlerinden memnunlar mı?
6: Bakalım. Güzel bir soru.
5: Transferin son gününde bir de değerlendirelim. Dinleyicilerimiz hangi takımı tutuyorlarsa onu da yazsınlar. Transferlerden memnunlar mı, değiller mi? Ne bekliyorlardı? Bunları da bize iletirlerse biz de buradan tabii ki değerlendiririz. Sen nasıl buldun Ercan abi transfer dönemini?
6: İyi buldum da bugünün bir gelişmesi üzerine yolda gelirken de kafamda kurmuştum. Mehmet'le bunu konuşmamız lazım diye. Şimdi bir oyuncu, örnek gösterilen bir sporcu, yıllar önce milli takımın vazgeçilmez ismi. Çağlar Söyüncü'den biraz bahsederim bence.
5: Evet, Çorum Futbol Kulübü'ne
6: hayırlı uğurlu olsun diyelim önce.
5: Oldu, evet, hayırlı olsun.
6: Şimdi önce Almanya, Bundesliga'da oynadı. Bundesliga'da bayağı dikkati çekti, beğenildi. Daha sonra İngiltere'ye, Leicester City'ye transfer oldu.
5: Evet.
6: Leicester'da o dönem önemli başarılar yakaladı. Yılın karmasına seçildi. Ve İngiltere'nin en iyi yorumcusu Gary Lineker tarafından çok başarılı, savaşçı bir stoper olarak değerlendirildi. Derken yine İspanya'nın zirve mücadelesi yapan takımlarından Atletico Madrid'e transfer oldu.
5: Evet.
6: Atletico Madrid'de bir düşüş başladı. O düşüş işte sakatlık derken, bir kırmızı kart, pas hatası derken kadroya girememeye başladı. Sonra hatır sayılır bir transfer bedeliyle Fenerbahçe'ye transfer oldu. Hatta kaptanlık bandını da taktı. Fakat sürekliliğini kaybetmiş, çok sık sakatlanan bir oyuncuya dönüştü. Daha 30 yaşında. En son Amerika Birleşik Devletleri, işte Kanada, Meksika'da düzenlenen Dünya Kupası'nda milli takımın aday kadrosundaydı. Acaba bu saatten sonra tekrar milli takıma seçilebilir mi? Ve futbol hayatındaki bu büyük düşüş, ne olursa olsun nereden nereye diye bahsediyoruz. Leicester City'lerden, Atletico Madrid'lerden, Fenerbahçe gibi Türkiye'nin en önemli camialarından birinden lige yeni çıkmış bir takıma transfer oluyorsun. Bu bir düşüş değil mi?
5: Bu çok ciddi bir düşüş ve neden böyle oldu? Yaşı da hani 35-36 değil, 30. Şu anda Çağlar'ın yaşı 30. Biraz erken bu düşüşü yaşadı ki Fenerbahçe'de oynadığı dönemde de bu düşüş vardı. Kendini gösteriyordu yani, çok büyük ümitlerle geldi. Milli takım oyuncusu olarak geldi. Galatasaray, Fenerbahçe özellikle yabancı kuralından kurtarabilecek isimlerden biri olarak geldi. Yerli statüsünde önemli bir katkı sağlar diye geldi. Olmadı. Şu da yaşandı Ercan abi. Çok sık sakatlandı. Acaba bu sakatlıklar da bu düşüşün ana etkenlerinden biri mi diye aklıma

0: ama gelmiyor değil.
1: Acaba kronik mi?
0: O da var. Kronik sakatlık mı? Ya yani işte bir türlü bu, iyileşemiyor.
1: Kronikse diyelim ki 3 maç oynuyor, 6 maç oynayamıyor. Maalesef umarım değildir. Hı hı. Eğer kronik bir sakatlık problemi varsa futboldan erken kopabilir.
0: İşte yaş dediğim gibi 30. Yani çok büyük bir yaşı yok Çağlar Söyüncü'nün. Yani daha uzun bence yıllar var önünde. Eğer sağlıklı bir Çağlar Söyüncü'den bahsediyorsak. Mesela geçen sene bakalım Fenerbahçe'de ne kadar oynadı. Geçen seneki performansına bakayım. Toplam dakikası 772. 11 maçta süre alabilmiş.
1: Ne kadar az değil mi?
0: Sadece Süper Lig'de oynamış. Başka maçlar yok.
1: Ne kadar az değil mi?
0: Çok az. Şimdi sakatlık geçmişine bakıyorum. Kısmi kas kopması geçtiğimiz Mart ayında yaşandı bu. Kasım ayında diz iç bağlarında gerilme bir ay yok. İşte kısmi kas kopması yine bir ay yok. Diğer sezonlara bakayım Çağlar konusunda. 2024-2025'e bakayım mesela. Orada da 1600 dakikası var. Görece daha uzun süre almış ama diz iç bağlarında gerilme sakatlığını 2024 Kasım ve Aralık aylarında yaşamış.
1: Bir daha.
0: Bir daha uyluk sakatlığı yaşamış 2025 Şubat ayında. Üçer maç kaçırmış. 2024-2025 sezonu iki ayrı sakatlık. Yine üçer maç yok. Üst adale yırtığı 2023-2024 sezonu 12 maç oynayabilmiş. 900 dakika.
1: Çok az değil mi bunlar? Evet.
0: Çok az.
1: Ya kaç yıldır bir düşüş var?
0: Şimdi 2023-2024'e kadar geldim. 2022'ye geleyim. Ercan abi. Yani orada da yine sıkıntı. Orada da maç oynamamış. Çağlar istediği süreleri alamamış yani.
1: Ya 2022'de 2026'ya mı geldi? 4,
0: evet 4 yıldır.
1: 4 yıldır sürekliliğini tamamen kaybetmiş bir oyuncudan bahsediyoruz.
0: Ve giderek düşüş yaşamış. Ki 26 yaşından itibaren bu düşüş başlamış.
1: Aklı o zaman şu soru gelmiyor mu? Israrla niye milli takıma çağırıyorsun?
0: Geliyor. 4 yıldır düşüşte olan bir oyuncuyu neden milli takıma sürekli çağırıyorsun?
1: Ya daha sağlıklı. Ben hiçbir şey demiyorum. Daha sağlıklı, istikrarlı, düzenli oynayan bir stoperi tercih etmek yerine her an sakatlanabilecek bir oyuncuyu almak bana göre doğru bir karar değil.
0: Montella ne zaman geldi milli takıma? Bir alışkanlık mı var acaba? Onu düşünüyorum.
1: Ya alışkanlık da olsa az önce senin son derece basit beraber baktığımız elimizdeki veriler. O veriler yine bir şans verildiği anda eksik kalabilirim düşüncesini ön plana çıkartması lazım değil mi?
0: Evet. Mesela çok konuşulan isimlerden biri vardı formda Ümit Akda. Beşiktaş'a geldi şimdi. Mesela o alınmıyor.
1: Konyaspor'un kaptanı var Adil.
0: Adil var. Adil Demirbağ.
1: Allah devam etmiyorlar mı? Şimdi milli takımın da şans bulan stoperlere bakalım. Trabzonspor'a gitti Samet.
0: Evet.
1: Hiç oynadı mı? Gittikten sonra.
0: Yok. Hatırlamıyorum.
1: Şimdi Çağlar. Bu oyuncular yeni dönemde davet edilecek mi? Ben onu da merak ediyorum. Oynamayan oyuncular bunlar.
0: Merih çağrıldı sürekli.
1: Oynuyor.
0: Oynuyor ama Suudi Arabistan'da oynuyor. İşte fizik olarak ne kadar
1: hazır.
0: Hazır o bir tartışma konusu olabilir. İşte Çağlar'ın hazır olmadığı belli.
1: Samet yok.
0: Samet yok. Soru işaretleri var evet.
1: Ya ben olsam oynayan oyunculara bu arada tercih ederim.
0: Yani genelde öyledir tercih. Oynayan oyuncu tercihi vardır. Ki yani mesela hani günümüzün örneklerinden biri olduğu için bu örneği vereceğim. Çok üst düzey bir oyuncu olmasına rağmen bizim ligimiz beğenilmediği için Sané'nin bile alınmaması gerektiğini söyleyen çok fazla futbol otoritesi vardı Almanya'da.
1: Mateus mesela. Evet. Bunu söyledi Lothar Matthäus.
0: Lothar Matthäus.
1: E kaleciye bakalım şimdi.
0: Ligin kalitesi kötü dedi. Sané oraya gitti, yanlış yaptı dedi. O kötü ligde, kötü ligden bir oyuncu gelmemesi lazım dedi mesela.
1: Evet. E şimdi Uğurcan var.
0: Oynamasına rağmen. Evet.
1: Kaleciler var. Oynayan.
0: Oynayan.
1: Banko. Muhammed var.
0: Muhammed Şengizer Bankar. Var.
1: Üçüncü kaleci olarak kimi alacağım? Mert Yedek.
0: Oynamayan Mert'i aldı.
1: Peki oynayan mı alınmalı, oynamayan mı?
0: Oynayan alınmalı tabii ki. Kaleci için özellikle maç eksiği çok büyük bir handikaptır. Kaleci ısındıkça form tutar. Oynadıkça form tutar.
1: Ya ben merak ediyorum şu yeni seçilen kadroda kimler olacak, kimler olmayacak. Bu arada bak laf lafı açtı.
0: Evet. Güzel bir konu. Şimdi maça da az kaldı. Milli maça da az kaldı.
1: Fransa ile oynayacağız.
0: Evet, kaç gün kaldı şunun şurasında? 4 Eylül'deyiz. İşte Şampiyonlar Ligi maçından sonra hafta arası Şampiyonlar Ligi maçı var. Sonra milli takım toplanacak.
1: Evet.
0: Bakıyorum, ben de merak ettim. Ben de merak ettim açıkçası.
1: Ya ben oynayan oyuncuların, istikrarını koruyan oyuncuların artık seçilmesi kanaatindeyim.
0: Öyle olması lazım. Doğrusu da bu. Doğrusu da bu zaten.
1: Ya bir inşallah toparlanır, kendine gelir. Tekrar milli takıma seçilir. Çağlar'dan bahsediyorum.
0: Bir şans olur. Hani Çorum'un taşı toprağa iyi gelir.
1: Belki.
0: Belki. Kendini bulur. Belki o hani baskıdan kurtulmak iyi gelebilir. Fenerbahçe camiasında ister istemez bir baskı oluyor. Başarı baskısı.
1: Evet tabii.
0: Belki hani o baskının görece az olduğu bir takımda kendini bulabilir. Neden olmasın? Olabilir yani.
1: Merakla bekliyorum.
2: Ercan Taner ve Mehmet Sevinç'le Spor Kazanı devam ediyor.
0: Evet, birlikteliğimiz devam ediyor sevgili dinleyicilerimiz. Fenerbahçe'nin sağ bek değişimi yapılmamasını ve Talişka'nın gönderilmesini olumlu bulmuyorum demiş bir dinleyicimiz. Şöyle bir sorumuz vardı. Takımınızın transferlerinden memnun musunuz diye Taha Pehlivan. Yani sağ bek değişimi yapılmadı, memnun değilim diyor. Talişka'nın gönderilmesine de anlam verememiş ki birçok insan buna anlam veremedi. Belki de şimdi bir bağlantı yapacağız. Sevgili İrfan 25 bize bu konuyu daha ayrıntılı anlatacaktır. Telefon attığımızda gazeteci arkadaşımız İrfan 25 var. İrfan merhaba.
3: Merhabalar, iyi yayınlar.
0: Çok teşekkürler. Şimdi yeni gelen bir yorumla pası sana atayım. Talişka neden gönderildi?
3: Fenerbahçe'nin yabancı kontenjanı doluydu. Dolayısıyla Fenerbahçe bir tercih yapmak zorundaydı. Çünkü 23 yaş üzeri 10 oyuncu olması gerekiyor. Dolayısıyla Fenerbahçe bu oyuncular arasında bir tercih yapması lazımdı. Ve bu tercihini Talişka'dan yana kullandı. Tabii Talişka hem geçen sezon çok skora önemli katkı sağlamıştı. Bu sezonda iyi başlamıştı. Ama şunu da göz önünde bulundurmak gerekiyor. Evet, Talişka her an skor bulabilecek bir oyuncu ama takım oyununa çok yakın değil. Fenerbahçe'de özellikle İsmail Kartal'ın oyun planına çok uyduğunu söyleyemeyiz. Yani Talişka'ya baktığımızda hangi mevkide oynayacak? Ya 10 numara mevkinde oynayacak, hı hı, ya da forvet mevkinde. Şu anda forvet iki tane isim var. Vedat ve Lukaku. Diğer taraftan 10 numarada Asensio var. Asensio'nun olduğu bir şeydir. Talişka yedek kalmak zorunda kalacak. Bazen yabancı kontenjanı nedeniyle de istemeyerek de olsa bazı oyuncuları yoldan ayırmak gerekiyor. Eğer yabancı kuralı değişmiş olsaydı belki Fenerbahçe'de Talişka'da kadroda kalabilirdi. Şimdi oyuncuları saydığımızda yani 23 yaş altı, 23 yaş üstü kuralı uyan 10 tane oyuncu olması lazım. 23 yaş üstü 10 oyuncu olması lazım. Şimdi yeni işte Ederson'u yani mesela Şikinyarake değişmez isimler. Gendüzü Kante, evet, değişmez isimler. Greenwood bir tarafta, Vedat ve Lukaku'yu da transfer ettiniz. Şimdi bu şeyde baktığınızda yollara ayırabileceğiniz 3 oyuncu var. Ya Ederson gidecek, ya Semedo gidecek, ya Talişka. Yani bunlardan üstünden bir tanesi gitmek zorunda.
0: Evet.
3: Dolayısıyla tercihini Fenerbahçe Talişka'dan yana kullandı. Çünkü Ederson son 3 maçta gerçekten çok iyi performans ortaya koydu. Hı hı. Adeta yeni bir transfer gibiydi. Belki sezon başında böyle bir tane ayrılık yaşansa, taraftara ve camiye sorulsa hangi oyuncu gitsin deseydi, yani büyük ihtimal çoğunluğu Ederson diyecekti. Ama Sayın Aziz Yıldırım da seçim sürecinde ifade etmişti, Ederson'a güvendiğini, inandığını diye getirmişti. Kaliteli bir kaleci olduğunu vurgulamıştı. Ederson'dan son 3 maçtaki performansla bunu gösterdi.
0: Bir toplantı mı yapıldı? Ederson'u nasıl kazandı Aziz Başkan?
3: Ederson'la bir toplantı yaptı. Zaten seçim öncesi kendisine duyduğu güvenliği, inancı dile getirmişti Sayın Aziz Yıldırım. Başkan seçildikten sonra da bir konuşma yaptı kendisiyle. Ve Ederson'un kalitesinde bahsetti ve kendisine bu takımın ihtiyacı olduğunu vurguladı. Dolayısıyla Ederson'la başkanın kendisine duyduğu inancı, güveni boşa çıkamadı. Sahada gerçekten iyi bir performans ortaya koydu. Sadece kurtarışları değil, Ederson'un saha içerisindeki duruşu bile değiştiğini görebilirsiniz aslında. Geçen sene biraz daha durgun duruyordu. Daha fazla sahipleniyor Fenerbahçe'ye. Aslında bunu Lyon maçında işte Gendouzi soyunma odasına yaşama giderken oraya ilk koşanın Ederson olduğunu görüyoruz. İşte Kerem sakatlığı zaman hemen Konya maçında hemen koşanın Ederson olduğunu görüyoruz. Daha Fenerbahçe'yi biraz daha sahiplenmiş bir Ederson var bugün bu sezon sahada.
0: Tamam.
3: Diğer taraftan diğeri de Semedo. Şimdi Semedo da çok iyi başladı. 8 maçta çok iyi performans ortaya koydu. Ve aslında belki sezon başında bir sağ bek bir sol bek transferi planlaması yapılmıştı. Ama gerek Ayşe Brown'un performansı, gerekse de Semedo'nun performansı teknik eğitim ve yönetimi planlarında revizyona gitmesine neden oldu.
0: Peki bugün bir transfer bekliyor musun? Adil'de son durum nedir?
3: Adil Demirbay'da Fenerbahçe resmi olarak görüştü. Tabii Konya Spor'la şu anda bonservis pazarlıkları devam ediyor. Yani Konya Spor'un bir daha yüksek bir bonservis talebi var. Yani 6 milyon euro civarında bir bonservis.
1: İrfan, onun sebebi Adana Demirspor'daki döneminde %50 değil mi Adana Demirspor'un pay hakkı?
3: Evet. Adana Demirspor'da %50 payı var bonserviste. Dolayısıyla Konya Spor'da yani en yüksek bonserviste oyuncusunu satmak ve kulübe gelir kazandırmak istiyor. Fenerbahçe'de gelecek sezon sözleşmesi, sezon sonunda sözleşmesi bitecek bir oyuncuya bu kadar yüksek bir rakamı vermek istemiyor. Görüşmeler devam ediyor. Tabii nasıl sonuçlanacak? Hep birlikte göreceğiz. Fenerbahçe alternatif isimleri de yöneldi. Yani sadece Adil Demirbağ değil. Birincilik takımında Keçiören Gücü formasında genç stoper 22 yaşındaki Oğuzhan da Fenerbahçe'nin gündemine gelen isimlerden bir tanesi.
1: Peki.
3: Son gün belki bir tane işte stoper transferi yapıp devam edebilir.
1: Dün Asensio ile ilgili kulüpten açıklama yapıldı. Asensio da yaptı daha sonra. Benim sakatlığım iyileşiyor. Artık takımla yavaş yavaş çalışmalara başlayacağım diye. Aslı asları nedir Asensio durumunun?
3: Şimdi abi burada şöyle bir durum var. Asensio geçen sezon biliyorsunuz Asensio Fenerbahçe gelmeden önce de bir çapraz bağ ameliyatı geçirmişti. Beşiktaş'ta oynanan derbi mücadelesinde dizinde bir sakatlık yaşadı. Geçen sezon bu süreci, tedavi süreciyle atlattı. Yani bu sezon yaşadığı sakatlığın, Asensio'nun dizide yaşadığı sakatlığa ilgisi yok. Bir adale sakatlığı yaşadı. Herhangi bir ameliyat olma gibi durumu da söz konusu değil. Zaten öteki, yani eski sakatlığıyla ilgili süreç tamamen, o tedavi süreci tamamen tamamlandı. Orada herhangi bir sıkıntı yok. Tabii futbol bu. İlerleyen süreçte her an her şey olabilir. Sakatlık yaşanabilir. Ama şu aşamada, yani dizinde bir sorun olduğu ve zorlarsa İşte çapraz bağdan ameliyat olabileceği yönündeki iddialar net bir şekilde doğru değil. Onu söyleyebilirim.
0: Şimdi sevgili İrfan, sen bir gazetecisin, aynı zamanda bir taraftarsın. Sana da sormak istiyorum. Nasıl buldun Fenerbahçe'nin transfer dönemini?
3: Ya şöyle, transfer dönemini hani 10 üzerinden puanlamak gerekirse ben 7 olarak değerlendirebilirim.
1: Neden 7 İrfan? Biraz notta matematik hocaları gibi biraz kısıtlı not verdin.
3: Şöyle söyleyeyim Ercan abi. Şimdi Fenerbahçe yani son stoper transferini biraz eklersek onu rakamı arttırabiliriz ama şimdi Fenerbahçe'de teknik aslında yönetim bence iyi bir transfer süreci yürüttü. Çünkü kolay bir süreç değil. 20 tane, yani göreve geldiklerinde 20 tane yabancı oyuncu vardı Fenerbahçe'de. Toplamda sözleşmesi devam eden 40 oyuncu vardı. Şimdi bir taraftan transfer yaparken diğer taraftan da bu oyuncular yollarını ayırmak zorunda. Yani bu oyuncuları da yollarını ayırmak çok da kolay olmuyor. Şimdi sözleşmesi devam eden oyuncular. Yüksek yıllık ücretler alıyorlar. Bu oyuncuları isteyen kulüpler ya bonservis bedeli vermek istemiyorlar ya çok düşük bonservis bedeli vermek istiyorlar. Oyuncular da kendileri kadroda düşürmedikleri bildikleri için kulübü zorluyorlar. Alacakların tamamını alıp öyle ayrılmak istiyorlar. Yani bunun zorluğunu yaşadı Fenerbahçe. Bu açıdan baktığımız zaman aslında bir taraftan transfer çalışmaları yürüttü. Diğer taraftan da elindeki kalabalık kadroyu azaltmaya çalıştı Fenerbahçe. Bunun zorluğunu, güçlüğünü yaşadı. Ama bu süreci başarılı bir şekilde yönettiğini vurgulayabilirim. Yani başarılı bir transfer süreci yönettiler. Hı hı. Çünkü bir taraftan dört tane transfer yaptı Fenerbahçe. Vedat, Lukaku, Ache, Greenwood yani, ve Opong. Opong'da genç gelecek var eden bizim 5 oyuncu transfer etti. Yani bu 5 oyuncunun 4'ü direkt ilk 11 oynayacak oyuncular. Hı hı. Zaten Sayın Aziz Yıldırım seçim sürecinde daha başkan seçilmeden şunu net bir şekilde vurgulamıştı. Fazla transfer yapmayacağım. Bu kadro iyi, geniş ve alternatif bir kadromuz var. 5-6 oyuncu kadroya dahil edeceğiz demişti. Ve 5 oyuncu transfer edildi Fenerbahçe'de. Orta sahaya bir transfer, 8 numara transferi yapılabilir miydi? Yapılabilirdi. Bunun için de yoğun çaba sarf edildi. Halen de 23 yaş altı bir orta sahaya transfer için temaslar sürüyor. Bu kadar kısa sürede yapılabilir mi? Bekleyip biraz görmek, beklemek lazım. Ama diğer taraftan orta saha rotasyonunda evet sıkıntı olabilir mi? Ama Fenerbahçe'de şu da var. Şimdi herkes orta saha rotasyonunda işte olası bir sakatlıktan bahsediyor. Şöyle olursa böyle olursa. Hı. Yani her takım %100 yani 10 üzerinden 11 transfer politikası yürütmesi çok zor olur. Her takımın şu anda şampiyonluk mücadelesi takımların birçok mevkiden değişiklikler var. Ama Fenerbahçe'nin orta saha rotasyonuna baktığınız zaman en çok çünkü o noktadan eleştiriliyor Fenerbahçe.
0: Ligin en güçlü orta sahası bana kalırsa neden evet, eleştiriliyor evet, bilmiyorum.
3: Ben de anlamıyorum çünkü şöyle söyleyeyim.
1: Üretim yönler olabilir mi?
3: Efendim?
1: Üretim, saha içi üretim.
0: Orada da Asensio var.
1: Asensio var da Asensio şimdi sakat ya. Hmm. O yani üretimde bir düşme ki, var gibi değerlendiriliyor.
3: Endüzi Kante, Asensio. Zaten direkt ilk 11 oyuncu. Yani bunların bu üçlü Fenerbahçe'nin ideal orta saha üçlüsü gibi gözüküyor.
1: Evet.
3: Onların yedeklerine bakıyoruz. İsmail Yüksek milli takımın orta savuncusu. Şu anda İsmail Yüksek'i Fenerbahçe bıraksa gerek Avrupa'dan gerekse Türkiye Ligi'nin şampiyonluğu oynayan takımları İsmail Yüksek'i kadroya dahil etmeyiz.
0: Hepsi alır.
3: Baltu Fenerbahçe'de bu sezon iyi başladı. Hazır kamplandı, iyi performans ortaya koydu. Gornik Zabze maçında ilk maçta sahanın en iyisiydi. Hatta birçok kişi işte Baltu bu sene kalsın takım rotasyonda yer alsın deniyordu. Baltu da var. Mert Hakan gelecek. İrfan Can Kahveci oraya, o bölgeye çekebilirsin ki Samsun Spor maçında 8 numarada oynadı. Levent Mercan aslında şeyi baktığın zaman orta saha zaman zaman Levent Mercan'ı çekebilirsin. Yani bunlar alternatif. Yani bir de bir takım şunu ya, hiçbir zaman yani hiçbir takım şunu yapamaz. Yani bir takımda 16-17 tane ilk 11 oynayabilecek düzeyde oyuncu olması çok normal. Şu anda Fenerbahçe'de bu ismi var yani bu 17 tane oyuncu ilk 11 düzeninde 11 oynayabilecek oyuncu var Fenerbahçe'de. Diğerleri de alternatif yedek oyuncular yani oyuna girdiklerinde katkı sağlayabilecek oyuncular. İşte biz 11'i direkt sayabiliyoruz. Mesela Samsun Spor maçında yedek oturan oyuncuları sayalım yedek kulübesindeki oyuncuları. Lukaku, Nene. Kerem'in bir beyin sarsıntısı nedeniyle protokol uygulanmıştı. Kerem'i de koyalım oraya. Kerem, İsmail Yüksek, Mert Müldür. Yani Levent Mercan. Yani bunlar hepsi unutuluyor. Sanki rotasyonda İsmail Yüksek yokmuş gibi insanlar konuşuyor. Yani bir iki hafta önce mesela sol kanatta Oğuz Aydın deseydiniz Oğuz Aydın'la ilgili olumsuz yorum yapan insanlar çıkabilirdi. Ama şu anda Oğuz Aydın'ın gösterdiği performansa bakıyorsunuz. Evet. Herkes diyor ki Oğuz Aydın takımın en iyisi. Çünkü Oğuz Aydın geçen sezon gidiyordu. Mesela geçen sezon devre arasında Trabzonspor'la her konuda anlaşmıştı. Transferin son günü iptal oldu Oğuz Aydın transferi. Sezon başında da Beşiktaş transfer etmek istedi Oğuz Aydın'ı. Ercan abi de çok iyiydi.
1: Doğru.
3: Beşiktaş. Ve ciddi bir de bonservis bedeli de teklif etti Fenerbahçe. Ama Oğuz Aydın da Fenerbahçe oyuncuyu bırakmak istemedi. Ama mesela Oğuz Aydın sezon başında gitmiş olsaydı belki taraftar hiçbir şey demeyecekti. O yüzden Fenerbahçe'nin kadrosunda çok değerli oyuncular var ama kendi değerlerini değersizleştirmemesi, bu oyunculara sahip çıkması ve değerli hale gelmesi lazım. Bunu yine seçim öncesinde Sayın Aziz Yıldırım'ın yaptığı bir açıklama vardı Oğuz Aydın'la ilgili. Oğuz Aydın için şunu söylemişti. elimizde kadro değerli oyuncular var. Tıpkı Oğuz Aydın gibi. Ama bu oyuncuyu işte bireysel olarak çalışmasına teşvik edeceğiz. İşte daha iyi çalışması gerekiyor. Bu oyuncular elimizde değer var ama biz bunu değerlendiremiyoruz. Bunu bu oyuncuları yükseltmemiz gerekiyor demiştim. Bakınız Oğuz Aydın son iki maçta gösterdiği performans. Sol bekte Aşı Buran'la uyumuyla beraber Fenerbahçe'nin sol kanat rotasyonunda aslında diyorsunuz ki Aşı Buran, şimdi Oğuz Aydın diyorsunuz.
0: Hatta bakın, Kerem'den daha iyi diyorlar sosyal medyada.
3: Evet, Kerem'i saymıyoruz şimdi. Şimdi Kerem'i yedek kulübesine çıkıyoruz. Ama evet. Oğuz Aydın'ın performansı Kerem'in performansını da üzerine çıkardı.
1: Güzel bir rekabet oldu orada.
3: Tabii hem güzel bir rekabet oldu. Mesela Kerem'i de farklı olarak değerlendirebiliriz. Mesela Beşiktaş derbisinde bir farklı dizilişle biz Vedat'ın yanında hani Benfica'da olduğu gibi Kerem'i de ikinci forvet gibi belki o 10 şeyde farklı bir dizilişte Kerem'i de görebiliriz. Yani Kerem'i bu şekilde de değerlendirebilir Fenerbahçe.
0: Peki Osterbold'u sorayım.
3: Evet.
0: Gidiyor mu Roma'ya? Yeniden böyle haberler çıktı.
3: Ya işte İtalya'nın çok önde gelen spor gazetelerinden La Gazzetta dello Sport yazmış. Yani bu gazetenin tabii yazdığı haberleri yani kaynak göstermek. Yani ben gözü kapalı kaynak gösteriyorum. Oyuncuyla sözlü olarak anlaştıklarını bile getiriyorlar. Oyuncu zaten gitmek istiyordu. Oyuncu kariyerini işte Avrupa'nın 5 büyük liginde sürdürmek istiyordu.
0: Evet.
3: Yine Sayın Sanettin Sanan döneminde de geçen sezon devre arasında gidiyordu. O zaman da Roma'nın bir ilgisi vardı. Ama onu şampiyonluk yarışı devam ettiği için takımdan göndermek istemediler ve oyuncunun yıllık ücretine bir iyileştirme yaparak sadece o sene için takımda kalmasını sağladılar. Ben sezon sonunda yani devre arasında Osterwolde'yi de yolların ayrılmasını bekliyorum. Roma'yı da her konuda anlaşmışlardı çünkü onlar. Sadece bir süreç vardı, sakatlık süreci. Orada da operasyon olmayı tercih etti.
0: Aralık'ta dönecek.
3: Aralık'ta dönecek. Ondan sonra tekrar Fenerbahçe'de masaya oturup geleceğiyle ilgili kararını verecek.
0: Asensio ne zaman dönüyor?
3: Ben Asensio'nun tabii Beşiktaş derbisinde oynamayacak.
0: Evet.
3: Kadroda yer almayacak. Sağ çalışmalarına başladı. Bugün Cuma. Bugün de sağ çalışmalarını, yine koşu çalışmaları yapacak. Bireysel program uygulayacak. Cumartesi, pazar da aynı şekilde. Roma maçında artık takıma dönmesini bekliyoruz. Roma maçında kadroda olur ama ilk 11 oynamaz. Yani bir kadroya dahil edilir. Sonra 15-20 dakika sahaya çözeceğini düşünüyorum.
0: Bir dinleyicimiz sormuş. İrfan abi Beşiktaş maçlarından çekinir demiş. Çekiniyor musun? Nasıl bir maç olacak sence?
3: Çekinmiyorum ama şöyle söyleyeyim. Çok Beşiktaş maçları, Fenerbahçe Beşiktaş derbileri her zaman çekişmeli maçlar oluyor.
0: Keyifli oluyor.
3: Seyir anlamında zevkli maçlar oluyor. Taraftarlara yani gollü maçlar izliyoruz genelde Beşiktaş derbilerinde son yıllarda. Bir de Beşiktaş şöyle bir durum var. Beşiktaş favori olmadığı veya çok eksik olduğu maçlarda hani çok eksik oyuncusu olduğu maçlar dahi Fenerbahçe'yi Kadıköy'de gelip sürpriz sonuçları imza attı. Bu yüzden hani biraz değil yani temkinli davranıyorum. Çekinmeyeyim değil ama yine temkinli davranıyorum. Ama benim için yine favorinin Fenerbahçe olduğunu düşünüyorum ama Beşiktaş da dediğim gibi böyle favori olmadığı maçlarda veya işte Fenerbahçe'nin favori gösterdiği maçlarda Kadıköy'de sürpriz sonuçları imza attığımızda Kadıköy'de basın tribünde çok fazlasıyla şahit olduk. O yüzden Beşiktaş derbileri de dediğim gibi hep çekişmeli geçen, seyir zevki yüksek olur. Umarım hakemliğin konuşulmadığı, sadece futbolun konuşulduğu bir derbi olur. Yani çünkü hakemlerimiz sezona çok kötü başladılar.
0: Çok.
3: İnanılmaz kararlar veriyorlar. O yüzden umarım Ali Umut Belen'in de hakem şansı yanında olur. Aslında baktığımızda bizim FIFA kokatlarında yani en top hakemimiz Ali Umut Belen. O yaşadığı sürecin ardından o da çok kötü bir süreç geçirmişti. Umarım onun adına da bu derbide çok iyi bir yönetim gösterir. Ve tekrar eski dönemine döner diye düşünüyorum.
0: Teşekkürler sevgili İrfan 25, ağzına sağlık.
3: Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum.
2: Ercan Taner ve Mehmet Sevinç'le Spor Kazanı devam ediyor.

0: Evet, yarış arasından sonra birlikteyiz. Fenerbahçe'den bir açıklama geldi. Adil Demirbağ transferiyle ilgili çok fazla muhabir arkadaşımız bugün haber yaptı. Fenerbahçe'de diyor ki transfer ilişkin kamuoyuna yansıyan oyuncuyla sözlü anlaşmaya varıldığı, Konyaspor'la final görüşmesi yapılacağı ve 3 milyon avro seviyesinde son teklif sunulacağı yönündeki iddialar gerçeği yansıtmamaktadır diyor Fenerbahçe
1: Bir
0: Spor Kulübü.
1: haber de ben vereyim. Samsunspor'a gitmişti Mustafa.
0: Evet.
1: Kiralık olarak iptal edildi.
0: Mustafa Hekimoğlu
1: İptal edildi.
0: iptal edildi. O
1: Beşiktaş vazgeçti.
0: son anda o transferde iptal edildi. Bugün hareketli bir gün. Biraz da Galatasaray'ı konuşalım bu bölümde. Sevgili Alper Mert, telefon attığımızda. Alper merhaba.
2: Merhaba, iyi yayınlar.
1: Selamlar Alper, hoş geldin yayına.
2: Merhaba Ercan abi.
0: Şimdi Alper, bugünkü sorumuz şu. Taraftarlara soruyoruz. Dinleyicilerimiz de yazıyorlar, sağ olsunlar. Transfer dönemini tuttuğunuz takım nasıl geçirdi diye sorduk. Sence Galatasaray nasıl geçirdi transfer dönemini? 10
2: Kötü
0: üzerinden
2: geçirdi.
0: kaç verirsin?
2: Kötü geçirdi. Yani 10 üzerinden 5 falan olur herhalde yani. 5'in üstü olmaz.
1: 5, o da Leao ile 5 herhalde.
2: O Leao farkıyla 5 abi zaten.
1: Leao olmasa 3 vereceğim
0: 3.
1: demek.
0: Sınıfta
2: 3
0: kaldı
2: tabii
0: olacak.
2: yani. Ya taraftar için de böyledir diye düşünüyorum. Yani transfer dönemini en iyi kim geçirdi dersen bana göre Beşiktaş gibi.
0: Beşiktaş. Evet.
2: Yani
1: Doğru.
2: Beşiktaş olması gerekeni yaptı. Artık bunun fazlası olmaz Süper Lig'de zaten. Yani
0: Ancak bu kadar olur.
2: biraz önce başka bir yayında dedim ki yani Vlahovic Galatasaraylı Fenerbahçeli adama Beşiktaş maçını izletir. Yani çok güzel takım yaptı Beşiktaş. Vallahi tebrik ediyorum. Yani hocası eğer iyi ayak uydurursa ve o kadroyla Beşiktaş çok keyifli mücadelelere sahne olacak maçlar izletir bize. O yüzden ben Beşiktaş'a 10 üzerinden 9 veririm. Ama Galatasaray'da 10 üzerinden 5'in üstüne çıkamam. Fenerbahçe de bu seneyi kurtaracak kadro yaptı. Yani seneye bu kadroyla Fener devam edebilir mi tartışılır mesela. Çünkü yaş skalası yüksek bir kadro yaptı. O yüzden
1: Evet, yaş ortalaması yüksek.
2: çünkü Aziz Yıldırım ben bir yıllığına geldim. Aziz Yıldırım ben bu sene şampiyon yapacağım gideceğim diyor.
0: Evet.
2: Fenerbahçe'de de böyle bir bakış açısı var. Ama Galatasaray ne yaptı, ne yapmaya çalıştı, neyi planladı bilmiyorum. Ama şimdiden başlamışlar mesela. Ocak ayında biz işte o istenen orta sahayı, istenen transferleri yapacağız. Taraftar artık inanmıyor yönetime. Gerçekten inanmıyor. Yani yönetime karşı bir inancı düştü. Maalesef.
0: Şimdi mesela bugün haberler var. Diyorlar ki Galatasaray'ın ortası yok. Kamavinga ve Thuram için yola çıkan Galatasaray transferi Leslie ile tamamladı.
2: Evet.
0: Niye böyle oldu? Bir planlama hatasından mı bahsedebiliriz? Parasızlıktan mı bahsedebiliriz?
2: Ya şimdi istemekle yapmak arasında fark var. Ya da arada bir eylem yapman gerekiyor. Ben Kamavinga'yı istiyorum. Peki isteyince Kamavinga geliyor mu? Yani bu şeye benziyor. Ben Milli Piyango'dan ikramiye kazanmak istiyorum ama bilet almamışım. Kamavinga transferi böyle. İstedin. Peki isteyip gittiğinde aldığın cevap neydi? İşte niye zaman kaybettin? Ya da dünya üzerinde bir tek senin orta sahada fayda sağlayacak oyuncu Kamavinga buydu.
0: Çok güzel bir noktaya geldin. Niye Galatasaray alamayacağı oyuncular da aylar kaybediyor?
2: Ya bu yıllardır böyle. Yani bu mevcut yönetim içinde demiyorum. Daha önce de aynıları vardı. Ya param belli. Oyuncunun kalitesi belli. Ligimin kalitesi belli.
0: Fiyatı
2: Hedeflerim
0: belli.
2: belli. Oyuncunun idealleri ve istekleri belli. Bunların hepsi bir araya gelince transfer gerçekleşebiliyor. Ve ben bu kriterlerin hepsini yok sayıp ben Kamavinga'yı istiyorum.
1: Ya istiyorsun da 70 milyon euro diyor Real Madrid.
2: Ya abi işte onu söylüyorum ben. Cebimde var 2 milyon para gidip 10 milyonluk araba almaya çalışıyorum. Vermez ki adam zaten. Niye böyle bir pazarlığın içinde olayım? Bu da aynı şey. Yani
0: Ama bu bir değil, iki değil. Niye ders alınmıyor? Ben onu anlayamıyorum yani. Alamayacağı
2: yani
0: oyuncu da ısrarla bekliyor Galatasaray.
2: oyuncu almamak için yaparsınız bunu. Kamuoyunu meşgul edersiniz. Alamayacağınızı da bilirsiniz. Olmayınca da ya denedik de olmadı, ötekine de zaman kalmadı olur herhalde.
1: Alper,
2: Başka ne olsun?
1: herhalde bütçesel anlamda bir sıkışma var.
2: Ya abi zaten para yok ama işte onu söylüyorum. Zaten bütçen kısıtlı bu sene. İstediğin hamleleri yapamadın. Çünkü paran yok. Paran yokken Kamavinga'ya niye gidersin Ercan abi? Yani bir mantığı yok işin. Ya, Alanyaspor'dan Maestro'yu alırsın mesela. Onun için pazarlık edebilirsin. Ama gidip de Kamavinga için pazarlık edecek para ve bütçe sende yok. Gördük işte yani. Niye gittin ki yani? Niye Turam zaman kaybetti? Yani dünya üzerinde o kadar adam izliyorsunuz, bütün ligleri takip ediyorsunuz. Yani Kamavinga'ya alternatif yok mu? Ya da hiç orta saha almayacağım diyeceksin o zaman.
0: Ya varca olmaz mı? Onlarca alternatif bulursun.
2: E tabii ki Mehmet, bir de şu yani. Niye sürekli alma açıklaması yaptın almayacaksan? Ben elimdekileri değerlendireceğim. Benim orta sahadaki şu anki kadromdan memnunum. Ben bu şekilde devam edeceğim diyeceksin. Taraftarı mutlu etmek için transfer yapılmaz ayrıca. Hı-hı. Mantık çerçevesinde ve bütçe çerçevesinde yapılabilir. Taraftar tabii ki mutlu olsun. Ama tek kriter taraftarın mutlu olması değil ki. Paran yoksa zaten mutlu edemezsin taraftarı.

0: Sen bunu yaparak taraftarı kandırmış oluyorsun. Daha çok ayıp ediyorsun taraftarı.
1: Peki şimdi alınan oyunculara da bakıyorum. Bana yedek gibi de gelmiyor. Alınan 3 oyuncu mesela yedeği gibi geliyor. Mesela Deniz Gül bence Osimhen'in alternatifi değil. Osimhen'in alternatifi ya Leao olur ya Barış olur. Deniz ondan sonra gelir gibi geliyor bana.
0: Geçen hafta Deniz Gül
1: Leslie
0: transferi
1: için
0: derken
1: de işte Bichabo için de aynı şeyleri
0: size
1: düşünüyorum.
0: geçen hafta bağlandığımda Deniz Gül'ü Galatasaray alacak dediğimde zaten bana söylenen üçüncü forvetti Deniz Gül.
1: Evet.
0: Deniz Gül'ün önüne de bir forvet gelecek düşüncesindeydim ben. Deniz Gül ikinci forvet olmaz zaten. Ha, keşke olsa,
1: Olamaz tabii
0: performansı
1: ki.
0: artsa, değerlense, milli takıma da faydası olsa, Galatasaray'da faydası olsa o bambaşka bir şey. İsteğim bu yönde. Deniz'in Galatasaray'da çok üst düzey performans sergilemesini istiyorum ve bekliyorum. Ama sizin de söylediğiniz gibi rakamlara baktığımızda, istatistiklere baktığımızda, oyuncunun durumuna baktığımızda mevcut durumuyla şu an Deniz Gül Galatasaray'ın üçüncü forveti olabilir.
1: Yani yedeğin
0: Ya yedeği için de bu kadar para verilmez. Hem para yok
1: bir
0: diyoruz
1: evet.
0: hem de Deniz Gül'e gidip işte 11 milyon eurolardan falan bahsediyoruz.
2: Ya bir de Başakşehir'den Bertu istenmişti. Bertu da öyle süper bir çıkış meydana getiremedi Galatasaray için.
0: Ya
2: Bence.
0: Ercan abi eski Beşiktaşlı Güven Yalçın vardı Kasımpaşa'ya giden.
2: Evet.
0: Güven bunların ikisinden de biraz aslında daha iyi bahsettiğim oyunculardan baktığınız zaman.
2: Kesin
0: Üçüncü
2: öyle.
0: forvette Güven Yalçın'la oynarım en azından. Tecrübesi var. Büyük takım tecrübesi var. Avrupa tecrübesi var. Yani neye göre planlama yaptıklarını ben anlamadım. Neye göre yatırım yaptıklarını da anlamadım. Olmayacak adama olmayacak paralar, olacak adama da para yok. Yani Galatasaray plansızlıktan, birbirleriyle olan ego kavgasından, yer kapmalardan bu senenin transferinde kesinlikle sınıfta kaldı. Ha eleştirdiğimiz Galatasaray ligler iyiler ama. O da başka bir şey.
1: Ama iki tane yeni çıkan takımla oynadı. Birinde puan kaybetti iç
0: Tabii.
1: sahada.
0: Lider. Şunu söylemeye çalışıyorum. Galatasaray'ın kadrosu çok mu kötü? Hayır, Süper Lig için kafayı oynayacak bir kadrosu var. Ama Galatasaray'ın hedefi hala çıkıp başkan diyor ki Şampiyonlar Ligi. Başkanım yani Sayın Dursun Özbek. Hedef Şampiyonlar Ligi başarısıysa o zaman kadro bu mu olmalı yani? Nasıl başarılı olacaksın Şampiyonlar Ligi'nde bu kadro? Olursa büyük iş. Olursa büyük iş ama.
2: Şimdi bu kadro bir de bir sene daha yaşlandı orta saha.
0: Tabii. Yani şöyle abi yani neresinden tutsak bir mantıkla futbolun gerçekleriyle açıklanabilir bir tarafı yok bu sene yaşananlar. Okan Buruk bunu kabul etmemiştir diye düşünüyorum yani böyle bir kadro mühendisliğini kabul edeceğini düşünmüyorum.
2: Ya şu orta sahada Alper, orta sahanın işlerliği var mı yok mu? Bana göre Galatasaray'ın zayıf karnı orta saha.
0: Galatasaray'ın sorunu zaten defans değil Ercan abi. Hep ters taraftan baktılar olaya. Galatasaray'ın sorunu orta saha. Rakip orta sahayı çok kolay geçip sürekli defansla karşı karşıya kalıyor. Torreira'yı çıkarttığınızda Galatasaray orta sahasında rakibi durdurabilecek adam yok. Lezli'yi aldınız. Lezli işte 16 maç 13 maç kriter koydunuz geçen söylediğim gibi. Yani yapılan her şey eksik. Torreira'yı yedekleyecek adam 16 maç kriter koyuyorlar. Yani Torreira hep oynayacak. Bu arada sırada oynar kafasıyla transfer yapıyorlar. Bu adamı da motive edemezsin yeni aldığın adamı. Bu adam da yarın daha fazla performans gösterdiğinde oynamak isteyecek. Ben sana bu kadar para veremem deyip oynatmayacak mısınız adamı? Ya da Batrokov alıyorsunuz. Batrokov 3. bölgede çok etkili ama gördük ki fizik olarak daha yeterli değil. Güçlenmesi lazım. Süper Lig'de temaslı bir oyun oynanıyor. Temaslı oyunu kaldırabilecek fizik gücüne sahip değil. Gibi gibi bir dünya orta sahada senin sıkıntın var ve bu orta sahadaki sorunları ortadan kaldırabilecek hiçbir transfer hamlesinde bulunmuyorsun. Taraftarın bakışı yöneticilerin ve Okan Buruk'un bakışından daha iyiydi transfer sezonunda.
2: Ya
0: Taraftarın
2: ısrarla
0: söylediği.
2: acaba Okan Buruk mu işte bahsettiğin o Gocukbu'yu aldırdı. Ondan sonra Batrakov'u mutlaka alalım dedi. Ben sana katılıyorum. Ben %100 bu isimlerde ısrar ettiği kanaatinde değilim.
0: Yok ben yani şimdi Icardi ile oynamaya alışmış, Mertens ile oynamaya alışmış, bir Davinson Sanchez ile oynamaya alışmış bir hocadan bahsediyoruz. Okan Hoca artık zaten yıldızlarla oynamak istiyor. Çok net ifadesi de var. Ben oyuncu yetiştiremem diyor. Benim öyle bir görevim yok diyor. Ben yarışmacı teknik direktörüm diyor. Bunu ifade etti zaten kendisi. Yani şimdi verdiğimiz kadroyla Okan Hoca'nın söyledikleri zaten örtüşmüyor. Ben de kesinlikle Ercan abi seninle aynı görüşteyim. Okan Buruk'un bunu kabul etmiş olması ihtimali bana göre çok düşük. Öyle bir ihtimal görmüyorum ben.
1: Mutlaka daha iyi oyuncular istedi ama hem yabancı sınırlaması hem de bütçe buna engel oldu gibi geliyor bana da. Şunu da soracağım, biz burada çok konuştuk Ercan abiyle. Bu Leroy Sané problemini çözebilecek mi Galatasaray?
0: Leroy Sané problemini çözemezsiniz. Leroy Sané problemini çözmek istiyorsanız Bernardo Silva'yı falan alacaksınız. Çünkü Leroy Sané ile aynı futbol aklına sahip oyuncu sayısı çok düşük Galatasaray'da.
2: %100 doğru teşhis.
0: Yani Leroy Sané'yi almak değil, Leroy Sané'yi oynatabilecek kadroya da sahip olmak lazım.
1: O zekaya sahip oyuncular lazım.
0: Şimdi hepimiz yani çoğunluğu insanların maçları televizyondan takip ettiği için topun olduğu yeri görüyorlar. Topsuz alanda yapılan koşular var. Stadyumdan izleyenler daha hakim oluyor o pozisyonlara. Topsuz alanda adamın yaptığı koşular var. Hızlı oyun oynamak istiyor.
1: Kimse pas atmıyor.
0: Orta sahası hızlı oynayamıyor ki, o geçiş oyununu hızlı yapamıyor ki. İşte onun için zaten yıldız 10 numara lazımdı. Mertens'le oynasaydı, iyi bir Mertens'le, atıyorum eskiye dönelim, iyi bir Snyder'le oynasaydı, bakalım Leroy Sané için başka bir şey konuşuyor olacak.
1: Bambaşka olurdu.
0: Yani o yüzden Leroy Sané var ama orta saham Leroy Sané kalitesinde değil ve o futbol kalitesinde. O zaman bitti, Leroy Sané'den faydalanamazsınız zaten. Yani Leroy Sané Galatasaray'da kalır mı? Ben orada bile şüpheliyim. Yani Galatasaray kal dese de kalır mı Leroy Sané bilmiyorum.
1: Çünkü ya ben kalmam Sané olsam mesela.
0: Yani adam bir şeyler yapmak istiyor ama aynı düşünceye sahip, aynı kaliteye sahip, aynı futbol aklına sahip oyuncu sayısı çok kısıtlı sanırım.
2: Ya böyle yedekten oyuna girme, bir olur, iki olur, üç olur, dördüncü de bence biraz tartışmalar çıkar.
0: Ya Ercan abi öyle bir hale getirdik ki Leroy Sané'yi, sanki Leroy Sané Salah'tan çok çok farklı bir oyuncuymuş gibi konuşuyor. Hayır, o da çok kariyerli. O da Premier Lig'de iyi işler yaptı. Bayern Münih'te iyi işler yaptı. Salah tabii ki marka bir oyuncu. Ama Leroy Sané'yi sıradanlaştırdık. Olmasa da olur diyoruz. Aslında öyle bir şey değil.
1: Pas atmazsan adam ne yapsın?
0: Ya hem pas atacaksınız hem de onun istediği düşünceye sahip olacaksınız. O futbol aklına sahip olacaksınız. Avrupalılar futbol takımını kurarken, bir kadro mühendisliği yaparken o futbol akıllarını da yan yana getirmeye çalışıyorlar. Yani seviyede bu kadar uçurum olursa olmuyor. Yani Galatasaray'da Leroy Sané bir kriz ve sorun haline geldi. Niye? Suçlu Leroy Sané. Hayır, yani oynadığın oyun Sané'ye uygun değil ki.
2: Değil.
0: Galatasaray'da evet. Agnelli'yi da beğenmediler. Adam Roma'da tarih yazıyor. Frankowski'yi beğenmediler. Gittiği takımlarda oynuyor. Çünkü niye? Alırken başka bir oyun sistemi konuşuyordun. Aldıktan sonra adamlara başka bir şey yaptırmaya çalıştırdın. Yapamadı. Burada sorun Leroy Sané'de de sorun tekniktir. Ve yapılan kadro mühendisliğinin açıkça yanlışlığını ortaya çıkartan detaylardan bir tanesidir bana göre.
1: Sané ile ilgili klip yapmış zaten Galatasaray taraftarları. 5 dakikalık Sané'ye atılmayan paslar ve Sané'nin yenen asistleri.
0: Yani şimdi siz kendinizi Sané'nin yerine koysanız da, yani olacak iş değil ki. Yani adam doğru bir şey yapmaya çalışırken Sané ile aynı şeyi düşünmeyen bir oyuncu grubu var sahada. Nasıl oynamasını bekliyorsunuz ki? Olmaz. Yani Icardi ilk geldiği sene kiralıktan bonservisini alınacağı sene şunu söylemişti. Benim burada kalmamı istiyorsanız beni oynatacak adamları transfer edin demişti. Paradan önce. Sané de aynı şartları bence sunmalıydı. Yoksa gelmemeliydi. Yani Sané'yi alıp da tamam Batrokov çok yetenekli, ileride çok iyi oyuncu olur, inşallah yapılan yatırım karşılığını fazlasıyla çıkartır falan. Bu dileklerim hep bakidir ama Sané varsa 10 numaranda Batrokov olmayacak abi.
1: Arkasındaki bekte Şalai olmayacak.
0: Arkadaki bekte tabii ki Şalai olmayacak yani.
2: Peki şimdi Leao ve Barış değerlendirelim. Evet. Barış'ın saha içi bundan sonraki görev yeri neresi olur diye bir konu
0: ya,
2: açayım.
0: Gözüken şu Ercan abi, ya sol bek olacak ya sağ açık. Çünkü Sané'li olmayacak. Yunus'u daha çok 10 numarada kullanmayı deneyecekler orta sahada. Değişerek rotasyonunu oynatacak. Barış zaten yorgundu. Herhalde biraz dinlenecek. Öyle gözüküyor zaten.
1: Yani yedek yani kulübesinde çünkü daimi bir Barış görmeyeceğiz.
0: Görmeyeceğiz. Evet, oynayacak. Çünkü Galatasaray'ın devre arası ya da sezon başında, önümüzdeki sezon başında Barış'a satma gibi bir düşüncesi var. Yani Galatasaray'ın para kazanması için oyuncu satması gerekiyor.
1: Teklif geldi mi bu yaz Barış'a?
0: O söylenen tekliflerin hiçbirini duymadım ve resmi bir teklif gelmiş olsaydı Barış'a 40-50 milyon bandında kesin satılırdı.
2: Ama öyle bir performansı bu sene sergileyemedi.
0: Dünya Kupası'nda da istediği çıkışı yakalayamadı. Kendini gösteremedi. İstediği piyasası olmadı. Yani Arap ligleri dışında Barış'a hiç kimse 5 merkezlikten hiçbir takım gelip de 50 milyon euro para vermez.
2: Vermez.
0: Kendimizi kandırıyoruz yani bu rakamları konuşarak.
2: Geçen seneki o rakam kabul edilseydi herkes mutlu olabilirdi esasında.
0: Ya bu işler böyle Ercan abi, biliyorsun. Değerini bulunca vereceksiniz. Tutmayacaksınız.
1: Bak Nelson'a da teklifler vardı, bedava gitti.
0: Evet. Trabzon'un en yakın örneği Abdülkadir Ömür, Manchester City'ye vermediğin oğlu, çocuğun da kariyeri bitti. Trabzon'da para kazanamadı.
1: Evet.
0: Değerini bulunca oyuncu gitmeli. Yani bu bir gerçek. Siz buna hazırlıklı olacaksınız kulüp yöneticisi ve teknik direktör olarak. Gitmesi düşünülen ya da tekliflerin böyle gelmesi hazır oyuncuların yerini hemen doldurmak için çalışmalara başlayacaksınız. Değerini bulanı satmama gibi bir lüksü yok Galatasaray'ın ya da Süper Lig takımının.
1: Galatasaray'da Osimhen'in de alternatifi şu anda kafalarda belli olmalı.
0: %100 belli olmalı. Çünkü Osimhen de değerini bulduğu dakika gitmek isteyecek. Barış gibi de hani kalayım da demeyecek belli ki, gidecek. Yani. Orada da şu var. Osimhen'e Galatasaray'ın ödediği parayı Avrupa'da birileri verir mi bilmiyorum.
2: Ya dün yayında da konuştuk. Konusu açıldı. Bu Şampiyonlar Ligi'nde çıktı 8 gol attı toplamda. Evet. Bence Ocak'ta bile çok önemli bir transfer teklifi gelebilir. Osimhen o tarz bir oyuncu çünkü.
0: Osimhen'e hep teklif aslında var Ercan abi. Galatasaray'ı memnun eden teklif de gelecektir. İnanıyorum. 120 milyon euroyu gördüğünü söylüyor Galatasaraylı yöneticiler. O teklifi de Atletico Madrid'in yaptığı söyleniyor. Ama Galatasaray 150 milyon euro gibi beklenti içerisinde, ama şöyle de işte bir sıkıntı var. Osimhen de Galatasaray'dan aldığı parayı istiyor.
1: Atletico Madrid verebilir bence bu, yani Simeone'ye veriyor
0: parayı.
1: Şu ana
0: kadar alamadılar. Tabii ki Galatasaray 120'yi kabul etse o pazarlık aşamasında belki istediğini alırdı. Ama şu an Osimhen de o parayı maalesef alamadı kendisi adına. Çünkü Galatasaray'da kimseyle gidip tabii ki el sıkışmadı. Yani 120 milyon euro ciddi bir rakamdı. Çok ciddi rakam. Yani ben başkan olsam satardım açıkçası.
1: Taraftarın en büyük beklentisi bugün Leao süre alır mı?
0: Yani Leao Galatasaray'a zaten aslında hazır geldi. Ama Okan Buruk yeni transferleri hemen sahaya sürme, ilk 11 şansı verme noktasında düşüncesi olmayan bir teknik direktör. Biraz bekletiyor. Bir iki hafta sonra ilk 11'e dahil ediyor.
1: Evet.
0: Bence alacağını düşünmüyorum. Yine sol kanatta Barış oynayacaktır.
1: Barış'ın sakatlığı yok mu?
0: Yani maç saati dediler, durumu belli olacak. Zorlarlarsa oynatırlar.
1: Sané'nin solda, Yunus'un sağda oynama ihtimalini nasıl görüyorsun?
0: O da bir ihtimal. Denedi. Antrenmanlarda denedi.
2: Ya Sané solda gibi, Sané'yi yerinden etmemek gerekiyor bence. Ben de böyle yani, düşünenlerdenim.
0: Futbolun gerçekleriyle baktığımızda Galatasaray şu an anlatılamaz pozisyondayız. Yani maalesef
1: City'de oynamıştı solda.
0: Evet. Evet. Yani Galatasaray, yani önceliği ya da yıldız statüsünde transferin yapılacağı yer sol kanat mıydı? Değildi yani. O 10 numaraydı. O yıldız statüsüne harcanacak bütçe, para ya da hak bence 10 numarada olmalıydı. Orta sahada bir 8 numarada olmalıydı. Sara satılmalıydı. Torreira gitme niyetindeydi, gitmeliydi. Onun yeri doldurulmalıydı falan. Yani bence bahsettiğimiz operasyon orta sahada, evet, yapılmalıydı. Haklısın. Orta saha dışında her yere operasyon yaptı Galatasaray.
1: Yani transferde Galatasaray sınıfta kaldı diyorsun kısaca.
0: Anladım bence kadarıyla. Kaldı, yani Leao'yu taraftarı mutlu etmek için almış gibi bir durumda şu an zaten ortada yani.
1: Çok teşekkürler sevgili Alper Mert.
0: Ben teşekkür ederim.
2: Alper, iyi günler, görüşürüz.
0: Sağ olun, görüşürüz.
3: Ercan Taner ve Mehmet Sevinç'le Spor Kazanı devam ediyor.
1: Evet, Alper Mert'in de görüşlerini aldıktan sonra birkaç yorum okumak istiyorum. Burada bir dinleyicimiz demiş ki 10 numarada yıldızları denedi ama olmadı transferler. Eksik mevkilere eklemeler yapıldı. Her transfer yıldız olamaz demiş. Burası Real Madrid veya Barcelona değil demiş.
2: Onlarda da her mevki yıldız değil.
1: Hı hı. Taraftarı mutlu etmek için 10 milyon euroluk oyuncu alınmaz demiş. Alınması mutlaka planlıdır demiş bir başka dinleyicimiz. Orta saha hamlesini Galatasaray yönetimi devre arasında yapacak. O yüzden yaz transfer döneminde bunu gerçekleştiremedi kanaatindeyim diyor Gürbüz Bey. Ama ocağa bırakırsanız da Şampiyonlar Ligi'nden elenirsiniz o tarihe kadar.
2: Öyle bir görüntü var.
1: Tabii. Hani belki ligi kurtarabilirsiniz de Şampiyonlar Ligi'nden elenirsiniz.
2: Şimdi Şampiyonlar Ligi Türkiye'deki Süper Ligi de yeni statü uygulandıktan sonra katılan takımlardan Galatasaray katıldı. Etkiliyor bence.
1: Tabii. Daha zor.
2: Eskisi gibi daha zor. Grup aşaması yok.
1: Yok.
2: Orada yani

0: statüsünde oynanıyor. Ve o kadar zorlanıyorsun ki işte perşembe oynadın, geldin deplasmana gittin ya da içeride zor bir maça çıktın. Yine yıpranıyorsun. Önümüzdeki hafta Şampiyonlar Ligi'ne maçına çıktın yine.
1: Eskiden grup aşamasında 3 takımla oynuyordu ne Ercan abi, içeride dışarıda. Bir tanesini evet, gözüne kestiriyordun. Ama şimdi 8 ayrı takımla oynuyorsun. Ve bayağı da iyi takımlarla oynuyorsun.
0: Ve 8 ayrı takımla içeride dışarıda oynuyorsun. Galibiyet geliri yüksek. Ve o takımlar hep galibiyete çıkıyor.
1: Tabii tabii, herkes galibiyete çıkıyor. Bakıyorum. Bir futbolcu transfer ediliyor ve transfer eden takımlar hemen ilk maçta 11'e koyuyorlar. Türkiye'de neden olmuyor? Bunu yapan teknik direktörler var. Mesela Genduzi geldi hafta arası. Maçını oynamıştı İtalya'da. Geldi hafta sonu Süper Kupa'da oynadı.
0: Lazio'da oynadı. Hı-hı. Dediğin doğru. Süper Kupa finalinde sahaya çıktı.
1: Yine geldi oynadı. Yani bunu teknik direktörler bazen kullanabiliyor. Okan Buruk'un tercih etmediği bir yöntem. Mesela Okan Buruk'u konuştuk az önce. Muhtemelen onun üstüne geldi mesaj. O tercih etmiyor ama koyabilirsiniz oyuncuyu.
0: Tercih eden var, etmeyen var. Evet. İki karara da saygı duyuyorum ben.
1: Şimdi genç oyuncuları geliştirmiyor Okan Buruk. Sistemi de çözüldü demiş bir dinleyicimiz.
0: Orta saha işlerliğini kaybedince, oraya gerekli takviye yapılmayınca Okan Buruk'un istediği oyuna da fazla yaklaşamıyorsun.
1: Batrakov'la Sané'nin performansı artar mı? Artabilir. Ama arkasındaki oyuncunun da kalitesinin olması lazım. İşte oyun zekası, 8 numaranın da oyun zekasının artması lazım. Sadece yani bu tarz problemler yaşıyor diye düşünüyorum. Sané, onun oyun bilgisine sahip takım arkadaşları arıyor.
2: Ercan Taner ve Mehmet Sevinç'le Spor Kazanı devam ediyor.
1: Yarışlarımızdan sonra birlikteliğimiz devam ediyor. Mesela bir dinleyicimiz diyor ki Galatasaray başarılıydı bence diyor. Plansız değildi diyor mesela.
0: Evet.
1: Geçen sene devre arasında 27 yaşındaki Lang kiralandı diyor. İki genç oyuncu alındı. Yaz ayında 27 yaşındaki Leao geldi. 4 genç alındı. Oyuncu göndermede sorun yaşanmadı. Takım fiziksel olarak dinamikleştirildi diyor. Bu kadar eleştirilmesini de takımın haklı bulunmamış kendisi. Böyle bir yorum yapmış Ercan abi.
0: Evet, teşekkür ederiz yorumlarına. Değerli dinleyicilerimizin yorumlarını bekliyoruz.
1: Şimdi yorumlar da geliyor tabii ki. Mesela Galatasaray'ın 10 numara ihtiyacı vardı. Batrakov'un doldurabileceğini ben şahsen düşünüyorum. Çünkü ben beğendim oyuncuyu. Doldurursa
0: genç oyuncu, dinleyicimizin de belirttiği gibi, çok iyi bir kazanç olur.
1: Leao zaten bir yani güncellemedir. Bir yani Barış'tan daha kaliteli bir oyuncu olduğunu biliyoruz.
0: Birçok oyuncudan o mevkide sayılı bir oyuncu.
1: Evet.
0: Yani birçok oyuncudan, bunu kabul edelim.
1: Oralarda güçlendi Galatasaray ama mesela hani yaşlanan da bir takım ya, Abdülkerim'in yerine biraz daha ne olduğu bilinen bir oyuncu gelebilirdi. Çünkü beklenen o biçya bu. Leipzig'de Ercan abi. Son 3 sezonunu biz seninle burada değerlendirdik.
0: Geçen senede bir problem var.
1: Yani süre alamıyor. O beklenen gelişimi gösterememiş demek ki.
0: Biçya bu da evet, geçen sezonda bir düşüş olmuş. Hı-hı. Ama ondan önceki sezonlarda daha fazla forma şansı bulmuş Leipzig'de. Olabilir. Belki burada da oturabilir. Ya banko 11'de oynayacak bir oyuncu olarak şu anda düşünmüyorum. Genç oyuncu olduğu, hı-hı, için. Fakat olabilir. Denenebilir. Bundesliga'dan geldi.
1: Ben ama işte az oynayarak geldi. Son az oynayarak,
0: doğru.
1: Çok az oynadı. Demek ki o gelişimi gösterememiş.
0: O şansı bulamamış. Ya yani teknik direktör, şimdi stoper hayati mevkiler bunlar futbolda. Stoper çok önemli bir yer. Demek ki o güveni veremedi teknik direktörüne.
1: Ugo Çukwu toparlanır mı? Hala bekliyoruz.
0: O çocuk stres yaşıyor. Ugo Çukwu. Çünkü o da buraya geldi. Hem kendisi hem de temsilcileri %100 sosyal medyada takip ediyorlardır. Şu anda kendisiyle ilgili olumsuz yorumlar çok fazla olunca onun da bir strese girdiğini saha içinde belirledik.
1: Onu da gördük. Bu stresi atabilir mi? Faydalı olabilir mi? Zaman gösterecek bunu da.

0: Ama mesela ilk haftalarda antrenman performansı hiç acıcı değil deniyordu bana. Ama son birkaç gündür toparlandığına dair ben mesajlar alıyorum. Bakalım göreceğiz. Yani toparlanırsa orada bir varlık gösterebilirse en azından maçların 20-30 dakikasında süre alabilirse faydalı olur Galatasaray'a.
1: Ya Hugo Çukwu bu yüzden bayağı faydalı olursa genç oyuncu çünkü gelecekte Galatasaray için kazanç olur.
0: Kazanç olur.
1: Olamazsa yalnız 16 maç oynatırsın bir de 25 milyon euroyu verirsin.
0: Eyvah.
1: Boşuna yapılmış bir transfer olur.
0: Şimdilik ben ışık gördüm mü oyuncu da görmedim, onu söyleyeyim. Ama bundan sonra o ışığın ortaya çıkmayacağı anlamına gelmez bu. Işık sonradan ortaya
1: Ya
0: çıkabilir.
1: olabilir hemen iki maçta da erken biraz konuşuyor olabiliriz, değil mi?
0: İşte şöyle Batrakov'da gördüm ama. İşte ceza sahasına girmesi, pozisyon
1: Şimdi
0: bulması,
1: o
0: gol
1: bireysel
0: beklentisi.
1: yeteneği,
0: Heh.
1: futbol, o teknik kapasitesi, o zaten kendini gösteriyor.
0: Evet.
1: Uçuk bu daha çok adam kovalayan, pres yapan, topu rakipten almaya çalışan bir oyuncu.
0: Bakalım yorumlar nasıl? Şimdi yorumlarda da mesela birçok taraftar takımından memnun Ercan abi. Yapılan transferlerden memnun. Ama bir dinleyicimiz Fenerbahçe taraftarı diyor ki ben diyor memnun değilim diyor. Çünkü takım çok yaşlandı diyor.
1: Matematiksel oranına baktığımızda dinleyicimizin dediği doğru.
0: Takımın yaşlanması yani isimler geldi, önemli isimler işte Lukaku geldi doğru. Ama Kante var diyor, Lukaku var diyor, Skriniar yaş alıyor. Biraz takımın yaşından
1: Hacı
0: dolayı
1: var.
0: Ake var, sıkıntı yaşayabiliriz demiş.
1: Yaş alan oyuncularla sürdürülebilirlik önemli. Deneyime ben hep önem veririm. Ama tabii bu saha içinde oyuncuyu üst tarafa çıkartır mı arka arkaya maçlarda? Çıkartmadığını gördük. Hep aynı formda, aynı kapasitede kalmasına belirli bir yaş grubundaki oyuncuların bence imkan yok
0: İmkan
1: Mehmet.
0: yok. Bir dinleyicimiz demiş ki Galatasaraylıyım demiş. Transferlerden ziyade takımda bir doymuşluk var. Bu doymuşluğu giderebilecek transferler yapılmadı. Bazı oyuncuların değişmesi lazımdı diye bir yorumda bulunmuş.
1: Doymuşluk mu? Yaştan dolayı kapasitenin düşmesi mi?
0: Şimdi 4 sene mesela Torreira'yım ben. 4 senedir şampiyonum.
1: Evet.
0: Ya bu sene de ilk yılımdaki kadar koşmayabilirim Ercan abi sanki. Mücadele etmeyebilirim sanki.
1: Bıkkınlıktan mı?
0: Yani evet çünkü Şampiyonlar Ligi de var, lig de var. Sürekli seyahat, git gel.
1: Her maçta aynı tempoyu niye ortaya koyayım der, değil mi?
0: Yani her maçta öyle kendini de ispatlama gereği duymayabilir. İlk senesinde genelde oyuncular daha motive oluyorlar diye düşünüyorum ben.
1: Dediğin gibi 4 yıl 4 şampiyonluk biraz üzer.
0: Biraz hani bu şeyi değil yani oyuncunun karakteriyle ilgili bir problem olarak algılanmasın kesinlikle. Psikolojiyle alakalı.
1: Psikoloji de tabii ilgili.
0: Psikolojiyle ilgili yani oyuncu kendini hatta motive bile hissetse o ilk yılındaki motivasyonu bulamayabilir. Hem 4 yıl yaşlandı hatta 5. yıla geldi. Artık bir tane alacağı mağlubiyet, bir beraberlik onda ilk sezondaki yarayı açmayabilir. Onu demek istiyorum.
1: Evet. Yani bu her zaman konuşulan bir husus zaten.
0: İşte bunu Pep Guardiola da dile getirmişti. Yani 4 sezondan sonra özellikle diyor ya teknik direktörü ya da takımı değiştirmek lazım. Direkt olarak Pep Guardiola'nın ifadesi bu. Çünkü bir doymuşluk oluyor, ister istemez oluyor.
1: Tabii.
0: Ya teknik direktör değişecek dediği gibi Guardiola'nın. Onun da amacı şu, işte yeni bir oyun sistemim, yeni bir heyecan, ya bir farklılık ister diyor oyuncu. Bir şeylerin değişmesini ister. Hep aynı sistemi mesela İrfan Hoca röportajında hatırlarsan Ercan abi şey demişti. Oyunumuzu da değiştirmek zorundayız demişti. Hep aynı oyunu oynuyoruz 4 yıldır. Oyunu da değiştiremediğini ben görüyorum Galatasaray'ın. Aynı oyun devam ediyor.
1: Şimdi şöyle bir bakalım. Aynı oyun, ezberlenen oyun fakat

0: oynuyorlar.
1: Ha, bunun şöyle bir artısı olur. Makineleşebilirsin. Hep aynı oyunu oynadığın için.
0: Evet.
1: Bunun bir artısı bu olabilir. Ama şimdi Bayern'in kalitesi de çok yüksek olduğu için o oyunun tekrarı pek bir sıkıntı yaratmıyor muhtemelen onlarda.
0: Değil mi?
1: Evet, kalite çok yüksek çünkü. Belki İrfan Hoca'nın demek istediği de buydu. Yani oyunu değiştirmek derken direkt 4-4-2'ye dönelim. Şöyle yap, yani radikal bir değişiklikten muhtemelen o da bahsetmedi ama küçük bazı dokunuşlarla değiştirebiliriz demek istedi diye algıladım ben de. Şimdi Beşiktaş taraftarı bir dinleyicimiz diyor ki 6 numara ihtiyacımız varken diyor bu kadar başarılı bir transfer sürecini bu denli kötü ve eksik bitirmek nasıl oluyor inanın anlayamadım diyor. Salih sakatlansa ne olacak diyor.
0: Endi'de oynuyordu. Yapacak bir şey yok ki. Ya bulamayınca, oyuncuyu alamayınca ve istenilen rakamlarda teklifler yapmasına rağmen oyuncuya da kulüp kabul etmeyince Beşiktaş'ta hayali bir 6 numara bulup transfer yapamaz. Beşiktaş birçok oyuncuyu transfer etti.
1: Bir de sınırlama böyle olmasa biraz daha farklı bir
0: Tabii.
1: dönem olabilirdi transferde her takım için. Mustafa Demirkaya da Galatasaraylıyım. Takımın iskeleti korundu. Ben memnunum diyor. Herkes aynı şekilde düşünmüyor. Herkesin farklı
0: Tabii canım,
1: bakışı var.
0: biz zaten sorumuzu sorduk. Değer dinleyicilerimizin görüşlerini de canlı yayında paylaşıyoruz. Ve tabii ki her görüşe takımlarla ilgili saygı duymak
1: Tabii
0: zorundayız.
1: ki transferin son günü, o yüzden transferlerle ilgili bir kamuoyu yoklaması olarak
0: Evet.
1: düşünüyoruz. Bir nabız
0: Beğenen
1: yoklayalım.
0: var, beğenmeyen var. Eksik kalan, eksik oldu diyen var olabilir.
1: Diyarbakır'dan Önder Bey de demiş ki ben Ahmetsporluyum demiş, çok memnunum demiş. Bu sene ses getireceğiz demiş.
0: Olabilir.
2: Ercan Taner ve Mehmet Sevinç'le spor kazanı devam ediyor.

0: Evet, birlikteliğimiz devam ediyor. Bir bağlantı daha yapacağız. Telefon attığımızda eski FIFA Kokartlanken ve futbol yorumcusu Deniz Ateş Bitnel var. Hocam merhaba, hoş geldiniz.
1: Merhabalar, iyi yayınlar.
2: Hoş geldiniz yayına.
1: Hoş buldum, teşekkür ederim.
0: Hocam dünden başlayalım. Bursaspor İstanbulspor maçı çok konuşuluyor. Taçtan ofsayt verildi. Futbol sahalarımızda bunu da gördük. Yorumunuzu merak ediyorum.
1: Ya şöyle, çok kaotik bir dönem yaşanıyor. Her hafta hakemler her maçta tartışılıyor. Yani o maç bu maç ayrımı yapmadan, dört büyüklerin ayrımını yapmadan Süper Lig'deki bütün maçlarda hakem hatası var. Ve tarihin en kötü dönemini yaşıyor. O dönemde böyle bir hata yapılması aslında biraz da hakem ve yardımcı hakemin nasıl diyeyim, herhalde konsantrasyon kaybından kaynaklı bir hata ve onlara patlamış oldu. Şöyle söyleyeyim, normal şartlarda hakemler bu tarz hatalar yapabilir. Ama yapmaması için işbirliğini çok iyi hazır, kendilerini çok iyi hazırlamalılar, işbirliğinde de iyi olmalılar. Yani ben
2: Doğru.
1: hakemlik yaptığım dönemde mesela yani top birinden sektiği zaman, ofsayttaki bir oyuncuya gittiği zaman defanstan mı sekti, hücumdan mı sekti, telsiz sistemiyle yardımcı hakemi uyarır ve yardımcı hakemin yanılmasını engellemeye çalışırdım. Yani defanstan sektiyse ya da defans vurduysa topa, defanstan derdim, yardımcı hakem ofsayt pozisyonunda bir oyuncu varsa defanstan geldiğini süzerdi. Ya da yine işbirliğinde derdik ki top taçtan atılırsa bakın taçtan geliyor dikkat diye birbirinizi uyarın derdik. Ben de uyarırdım hakem olduğum dönemde ve yanlışlıkla da olsa taç pozisyonlarında ofsayt kaldırılmasın isterdik. Ama yani hem yardımcı hakemin hem hakemin bu pozisyonda uyuyor olması, yani resmen maç içinde uyumuşlar. Çünkü
0: Kim
1: yardımcı
0: verdi
1: hakem
0: kararı hocam? Orta hakem verdi diyenler var.
1: ya, yok, ben görüntülerden izlediğimde yardımcı hakem ofsayt kaldırıyor, bayrak kaldırıyor görünüyor. Bayrak kaldırıyor ama burada orta hakemin de topun taçtan geldiğini söylemesi ve bayrağı indirtmesi gerekirken karara uyması çok komik. Hadi bunu geçtim. Burada yanılabilirler diyelim. Yanıldılar. Topu nerede durdurdu? Oyunu nerede durdurdu? Ceza sahası dışındayken,
0: Dışındaydı.
1: İstanbulsporlu oyuncudayken durdurdu. O topu nasıl ceza sahası içine taşıyıp da hakem atışını kaleciye yapar? Bu da akıl sır ermez. Çünkü kural diyor ki şöyle, eğer ceza sahası içerisinde hakem bir oyunu durdurmuş ve hakem atışıyla başlatacaksa, yok, ceza sahası içinde ya da işte

0: defans takımının kalecisine topu bırakır diyor. Ama ceza sahası dışında herhangi bir noktada durdurursa topun gittiği ya da gidebileceği, yani hakim olabileceği oyuncu kimse onun lehine ya da hakim olan takımdaki oyuncu kimse o takım lehine bırakır diyor. Şimdi bir hata yapıyorsunuz, bu hatayı telafi ederken başka bir hataya imza atıyorsunuz. Hele ki bu kaotik dönemde böyle bir hata yapınca gerçekten içler acısı bir durum oluyor. Ondan sonra Merkez Hakem Kurulu'na gelelim. Öyle daha maçlar bitmeden sen daha hakemin başarılıymış gibi hafta sonu maça çıkmamış hakeme bir de dördüncü hakemlik verirsen paşa paşa paşa tıpış tıpış o hakemi yaptığı bu hatadan dolayı sosyal medyada bu kadar infial olduktan sonra verdiğin o maçtan almak zorunda kalır.
1: Doğru.
0: Bu kadar infial olmasaydı, bu kadar tartışılmasaydı alacaklar mıydı?
2: Hayır.
0: Tabii ki almayacaklardı. İşte bu da Merkez Hakem Kurulu'nun ne kadar iş bilmez olduğunu gösteriyor. Yani bizim zamanımızda hep kıyaslıyorum. Bakın eskiyle kıyaslıyorum. Çünkü eskiler eskiden güzeldi diye bir laf var. Gerçekten öyleydi. Eskiden çok liyakatli bir sistem vardı. Eskiden hakem bir sarı kart hatası bile yapsa ertesi hafta maça çıkamayacağını bilirdi. Ama şimdi görüyoruz ki Yasin Kol geçen hafta herkesin tartışmasız kırmızı kart dediği, herkesin penaltı dediği pozisyonda oyunu devam ettiriyor. İki tane kemiksiz siyah beyaz hatası var. Ama Yasin Kol'un ne özelliği varsa bu hafta
2: maçta.
0: Yani bakın bu akıl alır ve akıl sır erdirebilir bir durum değil. Dolayısıyla biz bu Merkez Hakem Kurulu'nu eleştiriyoruz. Burak Yılmaz zamanında çok doğru bir açıklama yaptı. Evet biz eski hakemler olarak eleştiriyorduk. Ama bize diyorlardı ki ya çekemiyorsunuz, siz oraları hedefliyorsunuz. Benim Merkez Hakem Kurulu'nu falan hedeflediğim yok. Ben başarılı bir hakem camiası istiyorum. Liyakatli bir hakem camiası istiyorum. Hakem camiasında torpilli insanın olmamasını istiyorum. Benim eleştirilerim bundan dolayı. Dolayısıyla Burak Yılmaz dediği zaman herkes dikkate aldı. Biz bas bas bağırıyoruz. Bakın bu Ferhat Gündoğdu bu işi bilmiyor. Ferhat Gündoğdu'nun geçmişi ne ki geleceği ne olsun, hakem camiasına ne faydası olsun diye bas bas bağırıyorduk. Burak Yılmaz istifa ederken ya da işte o dönemde tartışılırken kim var bu Ferhat Gündoğdu'nun arkasında dediğinde o dönemde gündem oldu. Biz de diyoruz kim var bu Ferhat Gündoğdu'nun arkasında?
2: Serdal Adalı da buna benzer bir açıklamada bulundu. Evet. Ceza verdiler sonra iptal ettiler.
0: İşte yani bilmiyorum kim var? Yani
1: mesela Deniz Hocam Alanyaspor Beşiktaş maçının var hakemi sezonu kapattı iddiaları var biliyorsun.
0: Buna da karşıyım. Şöyle karşıyım. Bu pozisyonun önce işte o kadar algıcı bir Merkez Hakem Kurulu Başkanımız var ki. Algıcı Merkez Hakem Kurulu Başkanımız basına nasıl haberler pompaladı? Orada oyuncunun rakibinin yüzüne vurmuş ya da vuramamış işte sıyırmış ihtimali varmış da var o yüzden müdahale etmemişmiş de diye bir açıklama yaptı ve böyle yani açıklama yaptığı iddia edildi. Çünkü böyle haberler basına yansıtıldı birileri tarafından. Sonra Anthony Taylor seminerde dedi ki hayır burada oyuncunun rakibin kafasına vurup vurmaması temasın şiddeti önemli değil. Oyuncu rakibini hedef alarak bir hamlede bulunuyor ve kafasına bir hamlede bulunuyor. Evet. Burada vurup vurmamasının hiçbir önemi yok. Önemli olan burada gaddarlık, acımasızlık var mı? Ve rakibin kafasına doğru yapılan bir hamle var mı? Hepsi var. Tartışmasız kırmızı kart olan pozisyonu bile Ferhat Bey kendi kendine bir kural icat ederek ya, oradaki var hakemini kurtarmaya çalışarak bir kendi kendine yine her zaman olduğu gibi batırdı. Yerle bir etti. Ama diyorum ya nasıl bir gücü varsa kim ya da kimler destekliyorsa ya şöyle bir şey söyleyeyim. Hakem camiasının son 3 yıl içerisinde yüzde Süper Lig kadrosunu söylüyorum. %95'i değişmiş %95'i ve %95'lik değişen kısmı bu Ferhat Gündoğdu ve onun yanındakiler getirmiş. Ve 3 yılda hakem camiasında Dünya Kupası'na hakem gönderirken, Avrupa Şampiyonası'na hakem gönderirken, Şampiyonlar Ligi'nde sayısız hakemlerimiz görev alırken, 2 tane birincilik kategori hakemi, 1 tane elit kategori hakemimiz varken şu anda maalesef 1 elit kategori hakemimiz var. Şampiyonlar Ligi'nde görev alamıyor, Dünya Kupası'na gidemiyor. Avrupa Şampiyonası'na belki gidemeyecek. Ama diğer hakemlerimiz ikinci kategoride. Ya hakem camiasını küme düşüren, yerle bir eden bir Ferhat Gündoğdu var. Ve kim var halen bakın ben de merak ediyorum. Kim var? Serdal Adalı biliyor belki. Bakın ben bildiğini düşünüyorum. Belki başkaları da biliyor ama ben bilmiyorum. Bilenler açıklasın kim var bu Ferhat Gündoğdu'nun arkasında. Nasıl neden niye istifa etmiyor? Neden ne için ne maksatla

0: koltukta oturmaya devam ediyor. Neden, niçin, nasıl bazı hakemleri özellikle desteklemeye devam ediyor? Bana bunları açıklasınlar. Ligin işte içinden geçen hakemleri geçtim bir kenara, ya da skandal karar verenleri geçtim. Ama birileri bir şekilde bir şeylerin bu şekilde olmasını istiyor ki herkes sesini çıkaramıyor. Ya da işte sesini çıkarmak isteyenler sesi kesiliyor, ceza veriliyor Serdar Adalı gibi. Her sonra geri iptal oluyor ama orada da farklı hamleler var. Tahkim kuruluyla federasyon yönetimi arasında bir çatışma durumu var dışarıdan gördüğümüz kadarıyla. Hı hı. Onun etkisinden dolayı o iptaller oldu. Ben gerçekten üzülüyorum. Yani şu Merkez Hakem Kurulu'nun ve başkanının yaptıklarının belki de %1'ini bile yapmamış olan Merkez Hakem Kurulu, bu camiayı hak eden, bu koltuğu hak eden Merkez Hakem Kurulu başkanları o koltukta oturtulmadı. Görevden alındı, istifa ettirilmek zorunda kaldı. Ama halen göz yumuluyor, halen bu adamın arkasında birileri var. Halen o koltuktan kalkmıyor. Ben akıl sıra erdiremiyorum. Gerçekten hani dışarıdan üzülerek takip ediyorum. Nereye kadar gidecek onu da çok merak ediyorum.
1: Peki Halil Umut Meler, FIFA kokartlı elit hakem, derbiye atandı. Ben kağıt üzerinde gayet normal bir atama olarak değerlendirirken, geçtiğimiz sezonlara baktığımızda o yaşanan çok kötü olaydan sonra büyük maçlarda pek göremiyorduk kendisini. Bunu Deniz Ateş Bitlen olarak nasıl gözlemlediniz ve yorumlayacaksınız?
0: Yani hafta içi bana soran herkese ya yabancı hakem getirebilirlerse ya da Halil Umut Meler'i verirler, başka şansları yok diyordum. Çünkü denize düşen yılana sarıldı diye bir söz var. Tabii bunu Ferhat Gündoğdu'nun düşündüğünü düşünmüyorum bu arada, Halil Umut Meler ismini. Anthony Taylor'ın burada etkin olabileceğini düşünüyorum. Çünkü bir ülkede bir derbi varsa, çok önemli bir maç varsa, düşmeye etkileyen bir maç varsa, iki takım arasında bir problem yaşayacağını düşündüğünüz bir maç varsa, yani maça bir 5 yıldız üzerinden 5 yıldız veriyorsanız o hafta için, yani zorluk anlamında söylüyorum, o ülkenin en iyi hakemi kimse ya da en formda hakemi kimse o yönetir.
1: Formda mı?
0: En iyi hakemi bölümünü alacağız. Yani elit kategori hakemi bölümünü alacağız. Formda olduğunu ben de düşünmüyorum. Çünkü sezon başında Ahmet Spor, Erzurum Spor maçında da sıkıntılı kararları oldu. Sonraki maçlarda da tartışıldı. Ama en iyi bölümünü alacağız. Çünkü en formda hakemimiz yok. Batuhan Kolak ismi geçiyor. Batuhan Kolak formda gibi gösteriliyor, görünüyor. Ama ben Batuhan Kolak'ın da yıpratılmaya çalışıldığını düşünüyorum. Bakın bir hakem eğer başarılıysa, üst üste 3 hafta maç verip 4. haftada maç vermeye çalışırsanız o hakemi bitirirsiniz. O doğru bir geri çekilme oldu. Batuhan Kolak'ın verilmemesi doğru oldu. Çünkü başarılı gibi görünüp bir yerde zor bir maçta hakemliğiniz bile bitebilir. Ozan Ergün olayında olduğu gibi. Yani bir FIFA hakemimiz var. Ben konudan konuya atlıyorum ama dinleyenler de hakim olsun bu olaya. 7 tane FIFA hakemimizden bir tanesi Ozan Ergün ve geçtiğimiz sezon yönetmiş olduğu Trabzonspor maçında biliyorsunuz Mustafa Eskiyerlacı ikinci sarı karttan atmış. Onaçu'yu da Onaçu'nun attığı golü de iptal etmişti. Her ikisi de yanlış bu arada kararın ama hakem saha içerisinde yanılabilir o pozisyonlarda. Yani hakem %100 skandal mı kararlar verdi? Hayır, yanılabilir ama her ikisi de Trabzonspor aleyhine oldu. O tarihten beri Süper Lig'de görev verilmiyor. Bu bir mesajdır. Bu bir mesajdır. Kim tarafından kime verilmesi gereken bir mesaj ya da kimin hangi mesajı alması gerekiyor onu dinleyenlerin takdirine bırakayım ben. Ama Ozan Ergün maalesef herhalde 1 Ocak'tan itibaren FIFA kokartı olmayacak bir hakem ve TFF 1. Lig'de devam edecek bir hakem gibi görünüyor. Bence yetenekliydi. Bence iyi hakem olabilirdi ama bakın Batuhan Kolak'tan buraya sıçradım. Ozan Ergün de Batuhan Kolak'ın ileride yaşayabileceklerini yaşamış biri. Ya doğru, da tam tersini söyleyeyim. Doğru. Batuhan Kolak da Ozan Ergün'ün geçmiş tecrübelerini ileride yaşayabilecek biri olacak. O yüzden hakemleri ben buldum, ben parlattım, ben çıkardım, ben başarıya götürdüm düşüncesi yerine hakemlere doğru zamanda doğru maçı bulabilmek ve doğruyu gösterebilmek önemli. Siz işte Bülent Birincioğlu'nun bugünkü çıkan haberlerden dolayı söylüyorum. Trossard'a atılan tokada müdahale etmediği için sezon sonuna kadar dinlendirilmesine değil, Bülent Birincioğlu'nun daha önceki maçlarda yapmadığı müdahaleler ya da yanlış yaptığı müdahalelerden sonra dinlendirseydiniz o zaman Bülent Birincioğlu daha dikkatli olur ve Trossard'ın pozisyonunu da görürdü. Ya da işte geçtiğimiz hafta Ahmet Spor Trabzon

0: Ekvador maçında ceza sahasına erken girip gole atan oyuncuya daha fazla dikkat ederdi diğer VAR hakemi. Bunları evet. Anthony Taylor yanlış değerlendirdi VAR hakemleri dediği için özellikle ben bunlara değiniyorum. Merkezdeki bu işleri yapmıyor, yapmamaya devam ediyor. Ben diyorum ya, arkasında biri var ki halen bu koltukta oturuyor. Yoksa ben federasyon başkanı olsaydım zaten Ferhat Gündoğdu'nu getirmezdim de yine hani öyle bir konumum olsaydı herhalde bir 10 hafta falan sabrederdim ilk getirdikten sonra. Gençleştirme politikası dedi, hakemliği bu hale getirdi. Tartışmaya devam ediyoruz. Bu arada alt liglerde daha neler oluyor da o yüzden hani olacak da geçtiğimiz yılda söylüyorum, yıldan bahsediyorum oldu da biz göremiyoruz. Sadece basına yansıyanları ya da canlı yayınlanan maçlardakileri görebiliyoruz.
1: Peki Anthony Taylor'dan ne bekleyebilir Türk futbolu ve Türk hakemliği?
0: Ben bu hafta çıkıp derbi yönetmesini bekliyordum mesela.
1: Güzel olurdu. Yani, güzel fikir.
0: Çünkü halen fit, halen kurallara hakim. Yeni bırakmış, antrenmanda bizim hakemlerimizden daha iyi koştuğuna eminim ben. Zaten dil problemi yok. Futbolculara diyaloğu da iyi. Ben bu hafta ihtiyaç olur da belki maça çıkar diye düşünmedim değil açıkçası.
1: Ama güzel fikirmiş bu.
2: Vallahi güzel fikir.
1: Derbilerde o sahada yani, görmek isteriz.
0: Fenerbahçe Galatasaray maçında görürsek hiç şaşırmıyorum Anthony Taylor'ı.
1: Bakın ben bu fikre pozitif yaklaştım mesela.
0: Yani ismi
2: keşke
0: var,
2: bırakmasaydı değil mi?
1: Evet.
0: Premier Lig tecrübesi var. Dolayısıyla ya biraz da şeye, hakemliğe ya da futbola biraz eğlence gözüyle bakmamız lazım. Bugün bir bana röportaj gönderdiler. İsmini unuttum şimdi. Eski İngiliz hakemlerden bir tanesi. Maçta diyor eğleniyorduk diyor. Hakemlerimle diyor işte yardımcı hakemlerimle iddiaya giriyordum diyor. Ben 25 dakika faul çalmayacağım diye iddiaya giriyordum ve 25 dakika faul çalmadım maçlar vardı diyor. Ama eşitlik ve adaletten sapmadan bunu yapmaya çalışıyordum diyor. Hatta bir maçta diyor orta sahadan çıkmadan 15 dakika zaman geçireceğim dedim. Ve orta sahadan o orta yuvarlaktan hiç çıkmadan maçı oradan yönettim 15 dakika boyunca diyor. Ama bunu eğlenceye çevirmiş. Hem yardımcı hakemlerini motive ediyor hem de kendisi motive oluyor. Orada kalmak sının kendisi açısından ne kadar tehlikeli olduğunu bildiği için pozisyonlara daha fazla fokuslandığından bahsediyor.
1: Hocam bu da doğru değilmiş yalnız.
0: Doğru değil.
1: Bunlar da doğru değil.
0: Ama eğlence gözüyle de bakmak lazım. Yani biraz şimdi adaletli olduğunuz sürece, yardımcı hakemlerinizi motive edip doğru kararlar verdiğiniz sürece biraz da eğlenmek hakemlerin de hakkı yani maç içinde.
1: Teşekkürler Deniz Ateş Bitner. Çok sağ olun.
2: Programa konuk olduğunuz teşekkür ederiz.
0: Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum.
2: Sağ olun.
3: Ercan Taner ve Mehmet Sevinç'le Spor Kazanı devam ediyor.
1: Evet, birlikteliğimiz devam ediyor sevgili dinleyicilerimiz. Bu akşam Galatasaray Başakşehir deplasmanında olacak. Biraz bu maçı sonrasında derbiyi konuşalım istiyorum Ercan abi. Az önce Alper Mert dedi ki Leao ilk 11'de olmaz. Diğer muhabir arkadaşlarımızdan aldığım bilgi şöyle. Sane solda, Yunus sağda başlayacak, Batrakov 10 numara, önde Osimhen. Diğer isimler aynı şekilde devam edecek. Savunmada Abdülkerim Davinson, sağda Singo olabilir diyenler var. Şalay yine başlar, Singo sonra girer diyenler var. Jakobs, Uğurcan, Torreira, Sara. Böyle bir 11.
2: Evet, Torreira, Sara 11'i. Onun önlerinde Batrakov, Yunus ve Sane. Tabii yerleri konusunda kimi sol kimi sağ diyor arkadaşlar.
1: Evet.
2: Ben yine Sane'nin yerinin değişmemesi gerektiğine inananlardanım. Barış'ı 11'de göremiyoruz. Muhtemelen 11'de. Abdülkerim Sanchez normal. Şalay sağ kanat. Jakob solda. Barış solda başlar mı? Bilmiyorum ağrıları. Ya Jakobs'un yerine.
1: Yok zannetmiyorum. Orada Eren de var.
2: Başakşehir sezona kötü başladı.
1: Onu doğru. Söyleyeyim.
2: Avrupa kupalarından elenmesi büyük bir sürpriz bence. Ligde de istedikleri sonuçları alamadılar. Savunmanın ben Başakşehir'i izledim. Emin ve Okopu arasında bu uyumsuzluk var. Rahatlıkla onu söyleyebiliriz. Üretme konusunda yine bütün tabii ki gözler Şomuradov'da. Bu oyuncuya bağlanmış durumdalar. Deneyimli Selke var. Alman oyuncu. Ama oyun olarak maça bir türlü ağırlığını koyamayan ve geçen hafta Kasımpaşa maçının ikinci yarısında bayağı rakibe karşı istediklerini yapamayan, kendi evinde oynamasına rağmen bir Başakşehir izledik. Özetle geçtiğimiz yıllardan iyi bir kadrosu yok. Oyun sistemi iyi değil. Ve bu şu anlama geliyor. Bugün tabii daha farklı bir görüntü olabilir. Galatasaray ile oynuyorlar. Ben biraz Galatasaray'ı galibiyete yakın görüyorum.
1: Son yıllardaki istatistikler de aslında bu yönde. Başakşehir'e karşı Galatasaray'ın son dönemde bir üstünlüğü dikkat çekiyor açıkçası. Şimdi Başakşehir'in de sen muhtemel 11'ini verdin. Başakşehir'in bu ikinci büyük maçı olacak. Trabzon deplasmanında mağlup olmuşlardı mesela.
2: Ve çok pozisyon verdiler. Çok onu pozisyon. Da kabul edelim. Evet. Ya o maç 5-1 bitse şaşırmazdım.
1: Şimdi Başakşehir Galatasaray'la oynadığı 36 Süper Lig maçının 21'ini kaybetmiş Ercan abi.
2: Evet.
1: Lig tarihinde hiçbir rakibine daha fazla mağlup olmamış Başakşehir. En fazla mağlup olduğu takım Galatasaray. Fenerbahçe de yine 21 kez mağlup etmiş. Galatasaray da yine 21 kez mağlup etmiş Başakşehir'i. Galatasaray'ın Okan Buruk göreve geldiğinden bu yana Süper Lig'de puan vermeden en fazla karşılaştığı iki takımdan biri Başakşehir, diğeri de Antalyaspor. 8 galibiyeti var Okan Buruk'un Başakşehir'e karşı. İçeride dışarıda tüm maçları kazanmış eski takımına karşı Okan Buruk Galatasaray'ın başında. Yine Başakşehir Galatasaray'ı konuk ettiği son 8 Süper Lig maçını kazanamadı. 3 beraberlik 5 mağlubiyeti var.
2: Evet.
1: Son 4 karşılaşmayı da Galatasaray kazandı. Başakşehir Galatasaray'ı iç sahada en son 2017'de mağlup etti. Yani 9 yıl önce mağlup edebildi.
2: 9 yıl önce.
1: Evet.
2: Bu tabii rakamlar, her şey şu anda Galatasaray'ı gösteriyor.
1: Kesinlikle öyle. Evinde oynadığı son 8 Süper Lig maçını Başakşehir kaybetmedi. Burada iyi bir istatistik var onlar lehine.
2: Evet.
1: Ve kendi seyircisi önünde daha uzun bir yenilmezlik serisini son olarak Okan Buruk yönetiminde şampiyon olduğu sezonda yakalamış. 16 maçlı Başakşehir. Bu da bir başka dikkat çekici istatistik bu maçla ilgili. Galatasaray'ın şöyle kötü bir istatistiği var son dönemde. Süper Lig'de çıktığı son 8 deplasman maçının 4'ünü kaybetti Galatasaray. Yani geçen senenin o sıkıntılı dönemleri dahil buna. İstatistikler de Nuri Şahin'le ilgili bir bölüm var. Nuri Şahin'in Süper Lig kariyerinde mağlup edemeden en fazla karşılaştığı takım Galatasaray. 7 maç 6 mağlubiyet 1 beraberlik.
2: Onun için de kötü bir karne olmuş.
1: Evet.
2: Galatasaray maçları, bunu kabul edebiliriz.
1: Ve puan alamadan en fazla rakip olduğu meslektaşı ise Okan Buruk. 5 kez karşılaşmış, 5 yenilgi almış.
2: Evet.
1: Nuri Şahin Okan Buruk'a karşı.
2: Bir de Başakşehir dediğimiz gibi oyun olarak kötü.
1: Oyun olarak da tatmin edici bir başlangıç yapamadı. Osimhen'le ilgili çok çarpıcı bir istatistik var Ercan abi. Son 15 Süper Lig maçında da gol katkısı yapmış Victor Osimhen.
2: Büyük bir başarı.
1: Çok büyük bir başarı. 15 Süper Lig maçında 17 gol 7 asist, 15 maçta 24 gol katkısı muazzam bir başarı. Avrupa'nın 10 büyük liginde devam eden en uzun serinin de sahibi konumunda 15 maçla Victor Osimhen. Bu sezon Galatasaray'ın ligde attığı 9 golün %78'ine doğrudan katkı sağladı. 5 gol 2 asist. Ne kadar yüksek büyük bir rakam. Güç.
2: Evet.
1: Yani bu ligde olması zaten şaşırtıcı. Bunu hep söylüyoruz. Victor Osimhen'in çok büyük bir yatırım yaptı Galatasaray, ama bu sayılarda gösteriyor ki o rakamların karşılığını Victor Osimhen de veriyor.
2: Tabii ligin en değerli şu anda santraforu.
1: Kesinlikle, yani tartışmasız Victor Osimhen. Şomurodov'la ilgili bir istatistik var.
2: Geçen senenin bir kere onu bilgi olarak verelim. Onaçu ile beraber gol kralı Şomurodov.
1: Evet. Ve Süper Lig'de oynadığı son 5 maçta birer gol atmış. Profesyonel kariyerinde üst üste 6 lig karşılaşmasında da rakip fileleri havalandırdığı bir seri yakalayamadı. Yani Galatasaray'a gol atarsa böyle bir serinin de sahibi oluyor.
2: Galatasaray'ın en çok dikkat etmesi gereken oyuncu bu akşam savunmasının.
1: Evet. Geçen sene ben Ramspark'taki maçı hatırlıyorum. İlk yarıyı çok iyi oynamıştı. Yani tam bir Avrupa takımı gibi oynamıştı. Başakşehir. Ama ikinci yarıda
2: Olmadı.
1: Olmadı. 3-0'lık bir Galatasaray galibiyeti görmüştük ama ilk yarı çok yani 0-0 bitse de oyun kalitesi çok üst düzeydeydi. Yani bir tatmin eden bir maçtı ilk yarısı. Başakşehir'de Galatasaray'ın üstüne gelmeye çalıştı. Galatasaray da taktik olarak çok iyi durdu. Takımlar pozisyon belki bulmakta zorluk çekti ama taktik anlamda iyi maçtı. Yine aynı şekilde bir mücadele de olabilir diye düşünüyorum. Bugün hafta açılıyor ve sonrasında Galatasaray Sporting maçını da düşünmeye başlayacak. Bugün en büyük merak konusu Alper'e de sorduk. Leao süre alacak mı? Yani 3-5 dakika da olsa bir sahada görür müyüz? Göremezsek?
2: Galatasaray taraftarı tabii merakla bekliyor bunu. Ya, hazır olduğu için 11'de de başlayabilirdi diye düşünüyorum. Ama görünen muhtemel kadrolarda kesinlikle gözükmüyor.
1: Gözükmüyor evet Leao. Hafta arasında hatta bir antrenmana katılmamış, salonda ayrı çalışmış. Sonra takımla beraber çalışmış ama bu maçta oynaması beklenmiyor. Şimdi evet. Benim aklıma da şu geliyor. Şimdi bu maçta oynamayacaksa o zaman Sporting maçında da muhtemelen yedek kulübesinde olacak.
2: Ya da Sporting maçında belki 11'de başlar.
1: Başlar mı, o riski alır mı? Direkt olarak ilk maç Şampiyonlar Ligi.
2: Oyuncu hazır. Hazırsa, olan oyuncu bir de Portekizli.
1: Sporting eski takımı. Değil mi?
2: Ya bir psikolojik etkenleri de düşünüyorum. Neden olmasın demek?
1: Olabilir yani. O ama bir risk midir? Bunu Okan Buruk da bir karar verecek. Çünkü geçen sene de tam Şampiyonlar Ligi maçında beklenmedik bir hamle yapıp Singo Davinson ikilisini koymuştu ve 5'lik
2: o olmuş. Savunmadaydı.
1: Savunmada büyük hata yapmış.
2: Ya forvette risk olmaz.
1: Olmaz. Ya o maçta da mesela Leao olsaydı büyük ihtimalle skor 2-0'a gelmişti. Barış'ın uzaya vurduğu bir top var 1-0'ken.
2: Evet. Net bir gol pozisyonu.
1: Çok netti. Oradan belki maçı da alırdı Galatasaray. Bilemiyorum. O artık geçmişte kaldı. Bu sene Şampiyonlar Ligi'nde de şöyle bir beklenti var muhabir arkadaşlarımızda. Rotasyon Galatasaray düşünmüyor, ligi çok önemsiyor Okan Buruk diye. Rotasyon yapmadan
2: götürebilir mi? Rotasyon yapmadan fizik olarak düşersin Mehmet. Ben söyleyeyim onu. Ya yani biraz gidersin.
1: Yoruyor Şampiyonlar Ligi Can abi.
2: İki yönden de yoruyor. Hem fizik hem psikolojik.
1: Kafa olarak da yoruyor. Kesinlikle. Başakşehir sallana sallana kazanır demiş bir dinleyicimiz.
2: Allah Allah.
1: Evet, öyle bir yorum yapmış. Bir Beşiktaşlı kendisi. Ligin favorisi Beşiktaş demiş. Ya oradan çıkardım tabii.
2: Evet. Ya Başakşehir için de tabii 4 puanı var. Ama oyun olarak beğenilmediğini, ben de beğenmedim oyun olarak.
1: Başakşehir
2: evet. Maçını izledim. O bu kadar çok pozisyon veren bir Başakşehir'i hatırlamıyorum.
1: Evet, biraz da derbiyi konuşalım. Bu maçı konuştuk. Derbide neler olur Ercan abi? Güzel maç bekliyoruz ama sen ben biraz, geçen beni korkuttun.
2: Ben biraz iki teknik direktörün de, ya bilmiyorum tabii ne düşünüyorlar ama daha tedbirli ve kompakt sahaya çıkacakları kanaatindeyim. Oyun olarak. Ya o iki takım da mesela Fenerbahçe-Samsunspor maçında çok boşluklar buldu, hücum yaptı. Beşiktaş 6 tane atmasına rağmen Çorum maçında yine o boşlukları verdi. Hı-hı. Rahattı ama ben nasıl olsa gol atacağım diye düşünüyordu. Şöyle düşünüyorum, daha dikkatli bir görüntüyle sahaya çıkacaklarını tahmin ediyorum. Şimdi... Bu yüzden ya yani, maç iyi olur mu? Biraz uzağım o konuda. Ya endişelerim var. İyi olur mu olmaz mı diye.
1: Şimdi şöyle bir durum var. Ligin 4. haftası, iki teknik direktör de kaybetmek istemezse ben buna şaşırmam.
2: İşte ben de onu söylüyorum.
1: Çünkü evet, kazanan taraf için, kazanırsa bir taraf
2: önemli.
1: Önemli ama kaybeden taraf için de bir kayıp olacak. Önemli.
2: Moral bozukluğu olacak.
1: Moral bozukluğu olacak. O yüzden hani kaybetme riskini göze almayalım. Orta sahayı bir kalabalık tutalım, rakibi gel üstümüze getirmeyelim şeklinde, tempoyu çok yükseltmeyelim şeklinde bir oyun anlayışı olabilir iki takım içinde. Ama şöyle de bir durum var. Fenerbahçe çok tempolu başlıyor maçlara. Özellikle ilk 15 dakikada.
2: Evet.
1: Fenerbahçe'nin bu sezon attığı gol sayısı rakiplerinin önünde.
2: Şimdi bunu İtalyan'ı biliyor.
1: Hı-hı. Biliyor tabii.
2: Yani her bütün maçın analizini yaptı Fenerbahçe'nin. Tam tersi İtalyan da presle başlarsa o zaman işte bizim hayal ettiğimiz maç olabilir.
1: Olabilir. O zaman olur. Aynen öyle.
2: Ya sen tempolu başlıyorsun, ben de tempolu başlıyorum derse.
1: Bende de var tempo diyebilir.
2: Evet.
1: İşte senin araban 180 ise benimki de 180 diyebilir.
2: Evet.
1: Yani 180'e çıkarım ben de diyebilir.
2: Ya şimdi Salih'in orta sahada olduğu, Trossard, Orkun, Olaitan, sağda Çerni. Ben yine forvette Vlahovic'i bekliyorum. Bir savunmanın ortasında Emirhan Calo mu yoksa başka bir tercihim olacak onu merak ediyorum. Solda Rıdvan'la başlar herhalde. Sağda da Mourinho diyorum.
1: Ben de böyle bir 11 bekliyorum.
2: İrfan Can oynayacak. Asensio yok çünkü. Asensio yok. İrfan'la da bağlantıda konuştuk onu. Greenwood zaten bank oynayacak. Oğuz oynar. Kerem belki kulübede bekler. Artık o da o sağlık problemini aşmış durumda. Kafa travmasını. Ama Oğuz'un oynadığı futbolla da Oğuz başlar.
1: Oğuz, 11'de. Oğuz'u konuşalım. Bayağı bir form yakaladı. Yani
2: ya formayı, kolay kolay iyi bir form rekabeti oldu Oğuz ve Kerem arasında.
1: Formayı da Ercan abi kolay kolay vermeyecek gibi. Yani şansı çok iyi değerlendirdi.
2: Evet. Ben bu yüzden Oğuz'un büyük bir ihtimalle başlayabileceği kanaatindeyim. Kante Gendouzi ondan vazgeçmez. Öyle tahmin ediyorum. Skriniar, Ake, solda Brown oynar.
1: Evet.
2: Sağda da klasik Semedo oynar. Yani 11'ler ve sürpriz olur başka değişiklikler olursa.
1: Sürpriz olur. Katılıyorum sana. Şimdi şöyle bir şey var. Geçen sene iki maçı da Fenerbahçe kazanmıştı.
2: Evet.
1: Fenerbahçe'nin üst üste 3 veya daha fazla galibiyet aldığı tek seri 5 galibiyetlik seri 2007-2009 Mayıs arası.
2: Evet.
1: Üst üste 5 maç kazanmış orada. Beşiktaş'a karşı Fenerbahçe. Ama Beşiktaş için de şöyle bir önemli istatistik var. Fenerbahçe konuk olduğu son 6 Süper Lig maçının 3'ünü kazanmış Beşiktaş.
2: Bu da önemli bir gösterge.
1: Evet, yani deplasmandaki 6 maçın 3'ünü kazanıyor Beşiktaş. İkisini de kaybediyor.
2: Evet.
1: Birinde berabere kalıyor.
2: Evet.
1: İsmail Kartal yönetiminde bugüne kadar İstanbul takımlarını konuk ettiği 14 Süper Lig maçının sadece birini kaybetmiş Fenerbahçe. 11 galibiyet, 2 beraberlik almış. Kalesinde 5 gol görmüş. Bu da önemli bir özellik. Tek mağlubiyetini de bundan tam 4,5 yıl önce Şubat 2022'de Başakşehir'den almış 1-0'lık skorla Fenerbahçe. İsmail Kartal yönetiminde. İç sahada İstanbul takımlarına karşı.
2: Tabii Fenerbahçe şunu da düşünebilir. Roma maçı var bu hafta.
1: Evet.
2: Öyle tempolu başlangıç çubu falan diyoruz da Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinin tarihi anlamda da zorluğu ortada iki takım açısından. Fakat şimdi Beşiktaş'ın Avrupa Kupası maçı yok hafta içi. Fenerbahçe'nin var.
1: Hı hı. Akıllarda maç olur mu? Bir derbi çünkü bu.
2: Ben derbi oynarken Şampiyonlar Ligi maçı benim aklıma gelmez. Futbolcu olsa.
1: Evet, ben de zannetmiyorum. Hani Şampiyonlar Ligi maçından sonraki yorgunluk belki bir sonraki maça yansıyabilir.
2: Olabilir.
1: Ancak öyle olabilir. Şimdi Italiano'nun deplasman performansı eleştiriliyor Ercan abi. Süper Lig'de çıktığı ilk deplasman maçını da kaybetti Alanyaspor'a 1-0'da.
2: Evet, ama Midland'ı yendi mesela.
1: Onu yendi. İşte son deplasman maçını Avrupa'da kaybetti 1-0'lık skorla ama 3-0 kazanmıştı Jalgiris karşısında. Evet. Rövanşını kaybetti.
2: O maç hiç ölçü olarak değerlendirmiyorum.
1: Ben de oraya geleceğim. Şimdi bu iki maç Italiano'nun deplasman performansının kötü olduğu anlamına gelir mi?
2: Bu yönde eleştiriler var. Midland'ı yendi. Aynı şekilde Çek takımını da yendi.
1: Yendi, evet.
2: Onu da belirtelim.
1: Devam ederiz.
3: Ercan Taner ve Mehmet Sevinç'le Spor Kazanı devam ediyor.
1: Evet, birlikteliğimiz devam ediyor. İtalyano'yu konuşuyorduk Ercan abi. Evet. Sen katılmıyorsun eleştirilere gördüğüm kadarıyla. Bu deplasman,
2: ben katılmadım, yok.
1: Yani daha çok erken bu deplasman konusunu konuşmak için ben de katılmıyorum aslında. Yani
2: deplasman diyorsun, iki Avrupa deplasmanında iki galibiyeti var.
1: Evet, ki o da Beşiktaş için yani yıllar sonra bir ilkti. Evet.
2: Tur atladı. Hem tur atladı. Midland, herkes ne diyordu? Midland
1: çok zor diyordu. Evet.
2: Ve biz de konuştuk onu. Evet, Midland'ı biliyoruz. Öyle değil mi?
1: Evet. Zor dedik. Çok rahat geçti Beşiktaş oraları. Şimdi Vedat Muriç için de Fenerbahçe taraftarını sevindirecek bir istatistik var. Süper Lig'de 3 takımın formasını giydi. Gençler Birliği, Rize ve Fenerbahçe. Ve bu 3 kulübün formasıyla da Beşiktaş'a golü var.
2: Evet. Muriç İspanya'da oynarken de Real Madrid'e de Barcelona'ya da büyük maçlarında gollerini atmış bir
1: sever oyuncu. Değil mi?
2: Ya Muriç her zaman görevini yapar ve yarınki mücadelede yine gol yollarında etkili olabilecek isim. Hı hı. Derbide onu söyleyeyim. Lau işte yalnız oynarsa ki düzeliyor gittikçe, zaten hat-trick yaptı son maçında. Skriniar ve Ake'yi zorlar.
1: Vlahovic.
2: Evet.
1: Onunla ilgili o zaman bir şey söyleyeyim. Şimdi Serie A kariyerinde birlikte çalıştığı teknik direktörlere bakmışlar. En yüksek gol ortalamasını yakaladığı teknik direktör Vincenzo Italiano acaba.
2: Evet.
1: Vlahovic'in. Bu da zaten
2: oyun planı demek ki
1: uyuyor.
2: Vlahovic'e çok uyuyor.
1: Bu da birçok şey anlatıyor bize. 21 maça çıkmış İtalyano'nun teknik direktörlüğünde Vlahovic 17 gol atmış.
2: Hiç az bir rakam değil.
1: Neredeyse maç başına bir gol. 0.81 maç başına.
2: Evet. Çok İtalya Ligi'ne göre gayet iyi.
1: Çok iyi bir ortalama.
2: Defans zordur ya İtalya'da.
1: Evet. Yani bu açıdan baktığımızda da Vlahovic'i de Muriç'i de ayrı gözlerle izleyeceğiz.
2: Evet.
1: Kesinlikle. Peki golcülerin maçı mı olur, kalecilerin maçı mı olur?
2: İkisinin de olur. %50-%50 bölüyorum ben.
1: Ederson form tuttu. Nübel formda.
2: Bir de Beşiktaş takımı rakip takımın forvetlerini pek ceza sahası içinde etkili olmasını sezon başından beri dikkat edersen Avrupa Kupası maçları dahil engelliyor savunma. Orta alanda koordinasyon içinde. Çok yakın oynuyorlar. Hı hı. Yani öyle net pozisyon verme ihtimalini hep düşürüyor. Beşiktaş'ın oyun yapısında bu da var. Bunu da belirteyim.
1: Şimdi bir dinleyicimiz diyor ki uçup kaçan Beşiktaş yenilirse diyor 4 haftada ikinci yenilgisini almış olacak.
2: Evet.
1: Evet. Bu doğru ama yarıştan kopmayacak. Hayatın gerçekleri. Ama yarıştan kopmuş olmayacak. Daha 4. hafta. Kötü denilen Fenerbahçe ise Şampiyonlar Ligi sonrası derbiyi de almış olacak. Yani hem Şampiyonlar Ligi'ne katılmış olacak hem de derbiyi almış olacak.
2: Çok affedersiniz dinleyicimizle ilgili değil de biz Fenerbahçe'ye kötü demedik. Kim kötü dedi?
1: Fenerbahçe'ye kötü diyen oldu mu?
2: Ya yani bu programda denilmedi.
1: Denilmedi.
2: onu söyleyeyim de.
1: Yok. Kimse Fenerbahçe'ye kötü demedi.
2: Ha, başka programları kastediyorsa çok onu değerli dinleyicimiz, onu bilemem. Ya yani onlara da bir şey diyemem. Onların görüşü o.
1: Salih'in kırmızı kart göreceğini düşünüyorum demiş bir dinleyicimiz. Genelde bu maçlarda Orkun görür kırmızı kartı. Bakalım.
2: Bir kere gördü, evet.
1: Evet. Bir tane de direkten dönmüştü görebileceği bir pozisyon. Trabzon maçında dönmüştü.
2: Evet. Arka arkaya olmuştu onu.
1: Evet, arka arkaya olmuştu.
2: Ya ben öyle kimse eksik kalmasın. Böyle aslanlar gibi iki takım da çıksın oynasın. Harika bir maç olsun düşüncesindeyim. Umarım öyle olur ama teknik direktörler de haklı olarak ya şimdi sezon başı kaybetmeyelim düşüncesiyle bir taktikle sahaya çıkarlarsa ona da bir şey diyemem. Onu da söyleyeyim.
1: Dinleyicimiz diyor ki genel algıdan bahsediyorum. Ya genel algı bilmiyorum da Lyon ve Samsun maçlarından sonra Fenerbahçe'yi biz burada bayağı övdük. Yani iki tane çok zor deplasmanı kazandı.
2: Yani Fenerbahçe niye kötü oluyor? O algı yanlış bir algı. Kim söylüyorsa da onu.
1: Kim söylüyorsa onu bilemiyorum.
2: Ona katılamam. Onu kim söylüyor bilmiyorum, kim söylüyor.
1: Lyon maçı
2: ama katılmam ona.
1: İnanılmaz bir taktikti bence. Çok yani İsmail Kartal'a yazar o.
2: Evet.
1: Samsun maçında doğrudan gelip
2: çok rahat.
1: Samsun'u bu kadar rahat yenmek, hani Samsun'un eksiği var vesaire deniyor da istediği kadar eksiği olsun, Samsun deplasmanı zor deplasman.
2: Tabii canım, hem de fark kaçıyor bir de.
1: Fark kaçıyor. Yani
2: ya 5 olacak maçtı Samsun maçı.
1: Çok değil ya, 4 ay önce Galatasaray şampiyonluk maçına çıktı 4-7.
2: Evet.
1: Samsun'da yani. Değil mi? Şampiyonluk maçında 4-7.
2: 4-7 tabii şu.
1: Yani kimse Fenerbahçe'nin ya bu yayında küçümsemedi en azından diğer yayınları.

0: Tabii canım.
1: Sosyal medyayı bilmiyorum. Pok oynayamaz mı ilk 11'de diyor.
0: Şimdi İtalyan onun çıkaracağı kadroyu bilmiyorum. Böyle tahmin ediyoruz. Biz muhtemel 11'ler üzerinde konuştuk. Belki Poku'yla başlar.
1: Şöyle bir yorum yapayım. İki hafta önceki Černý keserdi ama Černý de yükseldi.
0: Ha, yükseldi diyebiliriz. Hı-hı. Fakat belki de Poku'yla başlar.
1: Ha, onu da bilemiyorum.
0: Ama Černý'nin de Kadıköy'de attığı goller var.
1: Evet.
0: O da bir psikoloji.
1: Psikoloji tabii. Önemli. O da önemli.
0: Hem Glasgow Rangers formasıyla hem de Beşiktaş formasıyla Kadıköy'de attığı goller var.
1: Hı hı. Fenerbahçe'ye kötü diyenler Fenerbahçeliler demiş dinleyicimiz.
0: Bu onu maçta, artık bilemem.
1: Onu bilemeyiz biz. Bu maçta gol olmaz. Özellikle Galatasaray bu akşam yenerse demiş bir dinleyicimiz.
0: Etkiler mi tabii teknik adamları ve oyuncuları etkileyebilir.
1: Bugünkü maç etkiler mi ya? Daha çok ya erken sonucu, sanki ya.
0: Erken de. Hmm. Ne olur ne olmaz düşüncesi ön plana çıkabilir Mehmet.
1: Yani evet bilemedim. Ya beni etkilemezdi şahsen çok erken. Çünkü ligin sonu olsa hadi bir taktik yaparım, düşünürüm.
0: 21. hafta olsa neyse diyorsun değil mi?
1: Evet ama daha 4'teyiz. Herkes kazanmak ister. Galatasaray da hem Fenerbahçe ile oynayacak hem Beşiktaş ile oynayacak. Çok Galatasaray maçının sonucunun bu maça yansıyacağını ben düşünenlerden değilim.
2: Ercan Taner ve Mehmet Sevinç'le Spor Kazanı devam ediyor.
3: Radyo Spor.
1: Evet birlikteliğimiz devam ediyor sevgili dinleyiciler. Sizlerden de yorumlar geliyor tabii ama biraz da Trabzonspor konuşalım istiyorum. Trabzon'da neler oluyor, neler bitiyor merak ediyoruz. Yeni teknik direktör kim olacak? Şehirde hava nasıl? Sevgili Nurgül günaydın. Telefon attığımızda. Nurgül merhaba.
4: Merhabalar, iyi yayınlar diliyorum.
0: Hoş geldin Nurgül.
4: Hoş buldum, merhaba.
1: Nurgül öncelikle ben şunu çok merak ediyorum açıkçası. Muazzam bir havayla Salah transferinin ardından sezona başladı ki Trabzonspor. Ama çok kısa sürdü bu hava. Fatih Tekker'in istifası. Şehirdeki durum ne? Onu merak ediyorum.
4: Şehirdeki durum ne? İnsanlar şimdi beklemediler. Onu ifade edeyim öncelikle. Yeni hocayı merak ediyorlar tabii ki. Daha düne kadar, dün gelen yeni forvet oyuncusunu biliyorsunuz. Havalimanında bize karşılamaya gittik. O gelinceye kadar gözler ondaydı açıkçası. Kim olacak yeni santrafor? O konuda da çok isim gündeme geldi. Hı-hı. Çok şey yazıldı, çizildi ama tabii isim netleşip de işte havalimanı inene kadar o konu tamamen kapandı. Şimdi gözler yeni olacak.
1: İyi oyuncu ama. Francolino'cu iyi oyuncu.
4: Evet.
1: İyi fiyata da geldi.
4: Kesinlikle. Richarlison'un ismi geçti. Hatta işte Richarlison konusunda net de konuşuldu ama bir anda buna dönülmesi gerçekten bir sürpriz de oldu aslında. Çok da fazla isim de yazıldı. Çok isim gündeme geldi ama dün dediğim gibi havalimanına inene kadar herkesin merak ettiği bir konuydu. O konuda netleşti. Trabzonspor bir santrafor arayışı vardı uzun zamandır. O da netleşince şimdi döndü yine hoca konusuna.
1: Hocaya yani, girmeden şunu sorayım. Bu da yine merak ediliyor. Şimdi Cu geldi. Tamam. Onuachu'nun sezona bu formsuz girişinin nedeni psikolojik mi, fiziksel mi?
4: Yani bence Onuachu'nun formsuzluğu sebebi ne? Çok çok şey söyleyebiliriz aslında. Yani niye? Onuachu geçtiğimiz yıl gol kralıydı biliyorsunuz.
1: Evet.
4: Samuradonu'la birlikte 22 golde gol krallığına ortak olmuştu. Ama bu sezon yurt dışı kampında kötü bir başlangıç yaptı.
0: Doğru.
4: Yani, orada da 3 hazırlık maçında hiç gol atamadı Onuachu. Orada bir formsuzluğu vardı. Aslında kötü de bir kamp süreci değildi Trabzonspor için. Kaldı ki orada Trabzonspor'da Onuachu belki de Trabzonspor'un en büyük gol silahı olarak gözüküyordu. Bu gelinen aşamada işte Süper Lig işte hazırlık maçları ardından hemen Göztepe ile oynanan jübile maçı orada da yine aynı şekilde Onuachu'nun üretkenliğinin neredeyse sıfırın altına düşmesi. Tabii onda da biraz böyle bir sanki mental bir yorgunluk mu diyelim, fiziksel hazır olmaması mı diyelim.
0: Bir de transfer ya teklifi oldu mu olmadı mı?
4: Transfer süreci de vardı biliyorsunuz.
0: Evet.
4: o süreçte Onarço gerçekten belki kafası karışmış olabilir. Ama şunu söyleyeyim, mesela belki daha önce bahsetmiştim, orada işte kampta bize bütün basın mensuplarına, yani kampı takip eden basın mensuplarına özel röportaj verildi. Onarço'yu da talep eden arkadaşımızın röportajını biz de çok merak etmiştik aslında. Orada da Trabzonspor'da kalmaktan dolayı çok mutlu olduğunu ifade etti. Trabzon'da mutlu olduğunu ifade etti. Hani bir anlamda transfer söylentilerine de yani kapıları kapattı. Yani işte gidememiş olmanın üzüntüsü. Tabii ki iyi paralar bir onlar için. Hani futbolcular daha profesyonel bakıyorlar. Onlar işte yüksek rakamlar söz konusu olduğu zaman hani bizim kadar duygusal bakmıyorlar. Biz de onu düşündük. İki etapta acaba hani aktı transferde mi kaldı dedik ama ben oradaki röportajının belki bir bu konuda kafasında soru işareti kalmadığı yönünde düşünceye sahip oldum. Hepimiz merak ettik. Moral motivasyon olarak kampta çok kötü değildi Onarço. Antrenmanlarda da gayet iyiydi. Hani bizim takip ettiğimiz kadarıyla ama gelinen süreçte hani derler ya yeni bir transfer yaparsanız bir golcü alırsınız. İşte bir türlü gol atamaz. İşte bir atarsa açılacak. Hep onu bekledik bu sezon aslında. Taraftarlar da onu söylüyor. Bakın ben Diyarbakır deplasmanına gittim. Taraftarlarla röportaj yaptım. Onu diyorlar. Onarço açılacak ama bir gol atması lazım. Bir gol atarsa açılacak. Ama bu değil bence. Yani hani bu o değil bana göre.
0: Evet, mesele o değil değil mi sanki?
4: Nasıl?
0: Mesele o değil.
4: O ya değilmiş gibi duruyor. Yani çünkü mesela şunu da söyleyeyim. Dün yeni transferi karşılamak için havalimanına gittik. Dış hatlardan geldi. Transferlerin zaten büyük çoğunluğu dış hatlardan geliyor. Orada beklerken biraz uçağında gecikme oldu. Bize 16-15 denmişti ama daha sonra saat 17 gibi geleceği ifade edildi. Epey bekledik orada. Beklerken bir anda karşımızda Mendy'yi gördük. İşte takıma yeniden döndü biliyorsunuz. İşte Fatih Tekke düşünmemişti kendisini kadroda ve kulüp bulması yönünde kendisine, menajerine, Trabzonspor yönetimine ifadede bulunmuştu. O da ayrılmıştı Trabzon'da. Dün o akşam saatlerinde Mendy'yi gördük önce dış hatlardan gelirken. Hemen ardından Onarço'yu gördük. Sosyal medyaya da çok düştü belki görüntüleri. Ben de görüntüledim.
0: Evet.
4: Orada belki basın mensuplarından bizden de rahatsız olmuşlardır. Çünkü tepki de koydu. Yani bu nedir? Vadiziz dedi. Yani bu nedir? Bu eşiyle çocuğuyla birlikteydi. Basın mensupları da diğer golcüyü beklerken Onarço'yu bulunca bir anda peşine takıldılar orada. Ben biraz erkenden döndüm onu söyleyeyim. Rahatsız olduğunu hissedince çok fazla ısrar etmek istemedim. Çünkü orada tepki de gösterdi. Orada gerçekten çok moralsizdi. Yani hatta bana özelden yazanlar da çok oldu. Onarço gerçekten ne yapıyorsunuz? Bu nedir? Şeklinde ifadelerde bulundu. Ben orada biraz kendimize de öz eleştiri yapmak istiyorum. Basın mensupları olarak bizler de orada biraz abarttık. Yani taksiye gidiyor, taksisine gidene kadar, binene kadar hani magazin muhabiri gibi hissettim ben orada. Arkadaş hatta ben uyardım arkadaşlara, dedim ki yani burada keselim artık dedim. Yani rahatsız oluyor ve gitmemek gerekiyor. Yani çünkü siz yeni transferi golcüyü bekliyorsunuz. Mevcut golcüyü.
0: Belki o golcünün geleceğini değil de kendisi için orada toplandıklarını zannetmiş olabilir.
4: Yani bilemiyorum ama o da biliyordur yani golcü oyuncunun da o saatlerde ineceğini. Dış hatlarda o kadar basın mensubunun onun için geldiğinde düşündüğünü çok düşünmüyorum ben. Yani çünkü Mendy ilk önce geldi. Mendy o kadar öyle bir tepki de vermedi gerçi ama ona çok özellikle sanıyorum eşinin ve çocuğunun görüntülenmesi, eşi de söyledi çünkü orada fotoğraf istemiyorum, fotoğraf çekmeyin dedi eşi. Orada da biz böyle dediğim gibi belki o fotoğraf istememenin verdiği moralsizlikte bugün de videolarının altına çokça yorum geldi, hatta yazdılar, çok soran da oldu. Ama ben fotoğraflara baktım hemen antrenmanda. Akşam yine beni birisi aradı İstanbul'dan, hatta ya niye böyle, bu çok moralsiz falan. Sonra antrenman fotoğrafını gönderdim. Burada gayet iyi dedim. Antrenmana çıkınca yüzü gülmeye başladı ama tabii iç dünyasını bilemiyorsunuz. Yani şu anda takımda 3 tane santrafor var. Bir tane de genç oyuncu bugün Bodrum Spor'dan sanıyorum Ali Habeşoğlu. O da ileriye dönük yetiştirilmek üzere. Belki kiralanacak farklı bir takıma. Trabzonspor bu anlamda geleceğe de yatırım yapıyor.
1: Teknik direktör konusuna gelelim sevgili Nurgül. Kim olacak teknik direktör?
4: Teknik direktör kim olacak? Aslında 2 gün önce Ertuğrul Dağ'ın, Sayın Başkan'ın televizyon kanalında söylediği gibi bu sezon beklentiler çok yüksekti. Fatih Tekin ile devam edecekti. İşte Trabzonspor, hatta işte hocam seninle şampiyon olacağız, taraftarın beklentisi de çok yüksekti. Yani büyük bir heyecan, büyük bir beklentiyle başladı. İşte özellikle siz de biliyorsunuz, yıldız oyuncuların gelişi taraftarların daha çok havaya girmesine sebep oldu. Ama Fatih Tekin'in ayrılığıyla, yani o coşkulu hava sizin de yayın öncesinde söylediğiniz gibi biraz yerini sanki belirsizliğe bıraktı gibi. Öyle bir hava var. Şehirde şimdi hep o konuşuluyor. Bir bekleyiş de var. O karamsarlık kısa sürede atlatıldı tabii. Bir bekleyiş var. Çünkü insanlar yani şu anda bu kadronun kalitesine inanıyor. Ortada bir gerçek var. Kaliteli bir kadro var. Ama tartışılan en net konu şu, onu söyleyeyim. Bu kadroyu kim yönetecek ve doğru teknik direktör seçilecek mi?
1: Şimdi yerli mi yabancı mı?
4: Böyle yabancı. Sorayım. Yani yabancı olacak.
0: Yabancı olacak. Ön plana çıkan isimler var mı Nurgül, senin değerlendirdiğin?
4: Ön plana çıkan isimler, o kadar çok isim çıktı ki hatta 3 gündür bu konuda çok müthiş böyle bir alfabetik sıraya da koysak belki uzun bir liste olacak. Marcelino'nun ismi geçti en son benim bildiğim. Yani işte yerli hoca olarak Arda Turan, Fatih Terim bile, hatta Aykut Kocaman ismini zikredenler de oldu. Şenol Güneş, Abdullah Avcı. Ya bunlar çokça konuşuldu ama Sayın Başkan çıkıp bunların tamamını bir kenara attı ve hocamız büyük ihtimalle yabancı olacak dedi. Conceição'nun ismi geçti. Vitor Pereira'nın ismi var.
1: Conte.
4: Ama Conte zaten en başta konuşulan isimdi. Yani ben anlaşma henüz tamam diyebileceğimiz bir isim yok gerçekten ama bu isimler üzerine Ertuğrul Doğan'ın işte Sayın Başkan'ın yurt dışında olduğu da ifade ediliyor.
1: Peki
4: yani çok şey.
1: Şunu sorayım, yani isimler geçiyor da temas kuruldu mu bu oyun isimlerle, teknik direktörlerle, yoksa sadece ismi mi gündemde bu isimlerin?
4: Yani ismi gündemde tabii ki, yani temas kurulan, yani yerli anlamında bana gelmişti bir iki bilgi ama şöyle. Sergio Conceição'yla ilk temas kurulduğu yönünde de bir bilgi var. En sağlıklı onu söyleyeyim. Görüşmede hatta hocanın mali beklentileri ve mevcut işte Trabzonspor kadrosuna ilişkin düşünceleri konuşulduğu, Vitor Pereira'yla da görüşmenin sağlandığı bilgisi var. En sağlıklı bu iki isim üzerinde bana gelen bilgiler. Hocaların tabii kadroyla alakalı, takımın beklentileriyle alakalı yönetimle görüşme yaptığı da ifade ediliyor. Yani bugün itibariyle aday olduğu Marcelino'nun, özellikle Conceição'nun, Vitor Pereira'nın hani aday oldukları Trabzonspor teknik direktörlüğü için net ama en böyle öne çıkan iki isim Pereira ve Conceição diyebilirim. Ama tabii teyit Başkan Ertuğrul Doğan'dan henüz yok. İsim vermeden tabii görüştükleri ve takımla ilgili rapor istedikleri teknik direktör olduğunu kendisi de söyledi. Çünkü gelecekleri takımı daha iyi tanımak, ama işte Salah gibi, Fabinho gibi transferleri en azından onlar da biliyordu. Temaslar var. İlk temaslar kuruldu. Onu ifade edebilirim. Tabii başkan da bazı teknik adamlardan yani kendisinden rapor istedikleri yöndeki bilgiyi de paylaştı. Süreç bekliyor. Şunu söyleyeyim ben. Yani benim edindiğim bilgiler iki gündür bu konuyla alakalı. Trabzonspor'un pazar günü Gençlerbirliği'yle oynayacağı maça Hüseyin Çimşir'le zaten çıkacak. Kulüp de bunu açıklamıştı.
0: Evet.
4: Deplasmanda önümüzdeki hafta Konya maçına da Hüseyin Çimşir'le çıkma ihtimali çok yüksek. Şöyle bir senaryo da var. Eğer Trabzonspor Gençlerbirliği ve Konyaspor maçlarını Hüseyin Çimşir'le kazanırsa milli ara öncesi neden Galatasaray maçına da çıkmasın düşüncesi de var. Yani olabilir. Ama tabii o saate kadar da hoca konusu netleşirse.
0: Bence netleşir ama o biraz herhalde olmaz o. Öyle tahmin ediyorum ben.
4: Yani ama hani olursa da bana göre sürpriz olmaz. Yani ben edindiğim bilgiler, hani bakalım denilebilir. Eğer bu iki maçı kazanırsa gerçekten çok önemli Hüseyin Hoca için de. Ki Hüseyin Hoca'nın kariyerini de biliyoruz. Özellikle büyük maçlarda Trabzonspor'un en fazla maç kazanan hocalarından bir tanesi. Derbi maçlarda çünkü görev yaptığı işte Ünal Karaman ayrılmasından sonra, Şenol Hoca'nın ayrılmasından sonra o ekipte yer alan isim olarak kalıp devam eden bir isim ve başarılı da sonuçlar almıştır Hüseyin Şimşir. Hani görev adamı deriz ya, Trabzonspor'da bir köşede durur, gel dersiniz gelir, git dersiniz evet. gider. Hani ben şeyini de çok takdir ediyorum hocamızın, çok beğeniyorum. Hiçbir zaman hiçbir yerde bir demeci yoktur. Hiçbir zaman da bir şey, yani gittiği gönderildiği zaman bile, yani yo işte yeni bir hocayla anlaşılmıştır, hocam görevim burada bitmiştir denmiştir. Hiçbir yerde bir demecine rastlayamazsınız. Yani oradaki duruşunu da çok takdir ediyorum ben Hüseyin Hoca'nın. O yüzden kulüpte her zaman Hüseyin Hoca o şekilde onur ediyor.
1: Sevgili Nurgül, çok teşekkürler, ağzına sağlık.
4: Ben teşekkür
0: çok
4: ediyorum.
0: Teşekkürler, iyi akşamlar.
4: Ben teşekkür ediyorum, iyi akşamlar, iyi yayınlar.
1: Evet, sevgili Nurgül, günaydın. Bizimle birlikteydi Trabzonspor'u yakından takip eden arkadaşımız. Ondan da son bilgileri
0: biraz
1: aldık.
0: Voleybol diyelim bence.
1: Evet, son bölümde de biraz voleybol diyelim. Voleybolla ilgili sorular da geldi çünkü. Yarın Sırbistan'da oynayacağız Ercan abi. Son
0: nedir Almanya maçındaki eleştirim varsa? Ya eleştirim, düşüncen?
1: Şu, dünkü oyun yetmez. Ben net bunu söyleyeyim yani. Uzatmadan. Dünkü oyunu biz oynarsak Sırbistan'a kaybederiz. Oyunumuzun üzerine koymamız.
0: Net olarak söyledim.
1: Net.
0: Ama herhalde bu maçın havası da başka olacak diye ben bir görüş ortaya koyayım.
1: Tabii şimdi bizim Avrupa'da iki tane ezeli rakibimiz var. Biri Sırbistan, son dönemde de İtalya.
0: Evet.
1: Önce Sırbistan, sonra İtalya ile oynayacağız. Görüntü o yönde. Ben Sırbistan'ı bir şekilde geçeceğimizi düşünüyorum ama dünkü oyunun üstüne koymamız lazım. Kesinlikle bunu söyleyelim. Yani Vargas bizi taşıyor. Tabii ki hep bu yorumu yapıyorum. Taşıyıcı kolon Vargas. En önemli silahımız. Yani Vargas olmazsa biz şampiyon zaten Milletler Ligi'nde de olamayız. 2023 Avrupa Şampiyonluğu da gelmezdi.
0: Evet.
1: Vargas bu kadar önemli bir oyuncu. Ama sadece Vargas'la da bu iki tane önemli maçımız var artık sırada. Bu iki maçı kazanmamız mümkün değil. Vargas'ın yanında en az bir smaçör, en az bir tane de orta oyuncu katkısı lazım. Bu orta oyuncu katkısını ben Eda'dan alacağımızı düşünüyorum tek ayaklarıyla. Ama mesela
0: yeterli
1: ilkin,
0: olur mu?
1: İlkin çok formsuz, Hande'nin çok iyi bir maç çıkarması gerekecek bence Sırbistan'a karşı. Yani son oynanan çeyrek final maçlarına baktığımda Sırbistan, Türkiye ve İtalya'yı sıralamaya koyduğumda en düşük performansı biz sergiledik, açık konuşayım. Yani biz dünkü oyunla İtalya'ya da kaybederiz, Sırbistan'a da kaybederiz. Ama yarın biz kötü oynayacağız anlamına gelmez bu.
0: Ve ilkinin formsuzluğunu neye bağlıyorsun?
1: Onu Ercan abi 5 maç grupta, sonrasında da 2 maç, 7 maç yaptık. İlkin 5'inde beklentilerin altında kaldı.
0: Nedir acaba sebebi?
1: Onu bilemiyorum. Hoca da, şimdi bu tarz oyuncular, büyük oyuncularda şu vardır. Hoca kazanmak istiyor ve ısrarla oynatıyor. Çünkü ilkinin oynadığında, formunu tuttuğunda Hande'den sonraki en iyi smaçörümüz olduğunu hoca da biliyor. O yüzden ısrarla oynatıyor. Ama şu ana kadar o beklentileri karşılayamadı. Ben mesela Azerbaycan maçında Saliha'yı bekledim, olmadı. Almanya maçında Derya'yı ilk altı olabilir dedim, olmadı. Hoca çünkü ilkinin toparlanmasını istiyor. Oynatarak toparlamak istiyor. Bunlar gerçekleşmedi. İlkin 30'ların altında kalırsa hücumda, Hande de oralara düşerse bizim maç kazanma şansımız ortadan kalkar bu dakikadan sonra, onu söyleyeyim. Yani onların
0: bu kadar kritik konuşuyorsun.
1: Tabii tabii, çok net. Çünkü rakibimizde Boşkoviç ve Uzelats'ın belirli bir standardı var. Hena Kurtagic hücumda belli bir standartta oynuyor. O standardın altına düşmüyor. Çok nadir düştüğü oluyor. Biz daha fazla düşüyoruz. Bizim acilen toparlanmamız lazım. Hücumda özellikle. Savunmayı bir şekilde hallediyoruz. Ama hücumda eksiklerimiz var.
0: Bu yarı final bir de. Yarı
1: yok.
0: Final şöyle bakarım ben uluslararası turnuvalarda. Hangi maç olursa olsun. Ya futbol, voleybol, basketbol. %50-%50'dir yarı finaller ve finaller.
1: Evet.
0: Yani, ya bu gerçeği unutmuyoruz.
1: Normal şartlar altında biz Sırbistan'dan iyi takımız. Normal şartlar altında. Ama dünkü oyunlara baktığımızda Sırbistan bizden daha iyi oynadı. Bunu da kabul edelim. Ben bu şerhide koymak zorundayım. Biz daha iyi takımız. Kesin oynadığımızda günümüzde işte Vargas Boşkoviç'e üstünlük kurar. Hande Uzelats'a üstünlük kurar. Zehra Eda rakibin ortalarına üstünlük kurar. Ama her maç farklı bir hikayedir. Kendi seyircimiz önünde ekstra bir motivasyonumuz olacak Sırbistan'a karşı. Bu kesin. Umarım bu sahaya da oyun olarak yansır ve kazanan taraf biz oluruz.
0: Başarılar dileyelim milli takıma.
1: Başarılar dileyelim. Zaten değerlendiririz ayrıntılarıyla Avrupa Şampiyonası'nı. Ercan Abaz'ına sağlık.
0: Çok teşekkür.

0: Oyuncuları deniyoruz.
1: Ülke sporunun özellikle futbolumuzun eğlence ve dostluktan, sevgiden, karşılıklı saygıdan uzaklaşıp sürekli kavgaların, kutuplaşmanın arenası olmuşken bu yersiz dövüşe kenardan sürekli havlu attığınız için seviyoruz.
2: Sizi sürekli dinlemeye gayret ediyorum. Araçta olduğumda ya da bilgisayar başında olduğumda mutlaka Radyo Spor'u açmaya gayret ediyorum. Sporu seviyorum. Özellikle Radyo Spor'daki tarafsız yayıncılığı sevdiğim için sizi dinlemeyi tercih ediyorum.
3: Ben Radyo Spor'u dinlemediğim zaman kendimde bir boşluk hissediyorum.
4: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor olarak kurulduğumuz günden itibaren bizi yalnız bırakmayan tüm Radyo Spor ailesine teşekkür ederiz.
5: Radyo Spor!
6: Hoşça kalın, Radyo Spor'da kalın.
5: Radyo Spor!
4: Reklam. Hyundai Beyon ve i20 Eylül ayına özel 250 bin TL %0,99 faiz fırsatıyla Hyundai Mar Sancaktepe'de.
5: Radyo Spor!
4: Reklam. Spor'un tek adresi Radyo Spor, Saran Holding kuruluşudur.
5: Radyo Spor!
4: Reklam.

0: Reklam. Reklam.
1: Hafızanız ne kadar güçlü? Mesela 10 milyonlarca saat görüntüyü, 100 milyonlarca haberin her ayrıntısını ya da milyarlarca sosyal medya paylaşımını takip edebilir mi? Biz tam 85 yıldır bunu yapıyoruz. Şimdi Interweb 5.0 ile daha hızlıyız. Kullanıcı odaklı arayüz, seçtiğiniz içerikler için özel akış modu, tüm mecralar tek ekranda. Gelişmiş yapay zeka desteği ve raporlama anında bildirim. Interpress, Türkiye'nin hafızası.
0: Reklam.
2: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor. Radyo Spor. Saran Holding kuruluşudur.
0: Radyo Spor. Reklam.
3: Kasko, sigortam netten alınır. Artık daha da kolay. WhatsApp'tan ruhsatının fotoğrafını gönder, sigortam netle uygun kaskoyu kolayca seç. Benzer kaskoya çok daha fazla ödeme.
4: Kazancım net, sigortam net.
5: Radyo Spor.
6: Nefesler tutuldu, sezonun ilk derbisi için Nesine'de geri sayım başladı. Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında bu akşam saat 20'de Fenerbahçe evinde Beşiktaş'ı konuk ediyor. Kıran kırana mücadeleye sahne olacak dev derbiye, sen de Nesine'de dakika dakika canlı oyna, heyecanı başka bir seviyede yaşa.
5: Radyo Spor.
0: Reklam.
2: Spor'un tek adresi Radyo Spor, Saran Holding kuruluşudur.
5: Radyo Spor.
0: Reklam.
7: Handi Kredi'ye girin, farklı bankaların oranlarını karşılaştırın, faiz getirisini hesaplayın ve şubeye gitmeden hesabınızı açın.
5: Radyo Spor.

0: Reklam.
1: Mevduat faizleri her an değişirken getirisi en yüksek olanı nasıl bulacağım diye soranlara cevap yine Handi Kredi. Handi Kredi'ye girin, farklı bankaların oranlarını karşılaştırın, faiz getirisini hesaplayın ve şubeye gitmeden hesabınızı açın.
2: Radyo Spor.
3: Hyundai B10 ve i20 Eylül ayına özel 250 bin TL %0,99 faiz fırsatıyla Hyundai Mars Sancaktepe'de.
0: Reklam.
4: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor. Saran Holding kuruluşudur.

0: Şimdi dinleyeceğiniz program Radyo Trafik İzmir'in hazırladığı Taraftarın Sesi programının tekrar yayınıdır. Simay Trafo'nun sunduğu Taraftarın Sesi başlıyor.
1: Taraftarın Sesi'ne hoş geldiniz. Son 4.03 saatler ve yollarda olanlara da bir yandan iyi yolculuklar, güvenli ve kazasız sürüşler dileyelim. Yarın da yani cumartesi günü sabah 9'da da Radyo Spor'da Taraftarın Sesi programının tekrarını dinleyebileceksiniz. Bu hafta Necat Doğuş Sezgin'le birlikteyiz. Ne zamandan beri seninle program yapmadık?
2: 3 hafta oldu galiba.
1: 3 hafta oldu değil mi? Bayağı oldu. Genelde Hakan Taşyaran'la beraberdik. O bu hafta yok. Artık haftaya bakalım nasıl bir program oluşur Cuma günü.
2: 3 hafta olmuş mudur? Oldu.
1: Oldu. Çünkü ben de bayağı bir hani uzun zamandan beri yapmıyormuşuz
2: gibi hissettim geldi. Dünya dolayı. Kupası mı vardı acaba biz en son?
1: Olabilir en son mesela araya da izinler vesaire falan da
2: sanki
1: girdi.
2: Sanki Dünya Kupası'nın finali konuştuk diye hatırlıyorum. Ya finalin üzerinden bir hafta geçmişti ya da belki bir hafta öncesiydi.
1: Olabilir.
2: Güzel.
1: Gündem yoğun.
2: Evet gündem bayağı bir
1: gündem yoğun. Bayağı bu yoğun. Akşam oynanacak maçlar var. Yine evet. Cumartesi, pazar, pazartesi günü oynanacak maçlar var. Göztepe'yi konuşacağız. Yine diğer İzmir takımlarını konuşacağız. Büyükşehir Belediyesi'nde başarılara imza atan sporcularımız var. Yine onları da değerlendireceğiz. Ve yine aynı şekilde kadın voleybol takımımızda yarı finale yükseldi. Onlar zaten şaşırtmıyorlar. Şu an için gayet de iyi de gidiyorlar. Finale doğru emin adımlarla gidiyorlar. Onları da buradan bir kez daha tebrik olalım. Şimdi Akdeniz'in altın çocuğu Altan diye yine Büyükşehir Belediyesi'nin bir haberi var. Bununla başlayalım. İzmir Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü'nün milli jimnastikçisi Altan Doğan Toronto 2026 Akdeniz oyunlarında paralel bar aletinde altın madalya kazanarak organizasyonu 2 şampiyonlukla tamamladı. Bunlar İzmir için gerçekten önemli başarılar. Biz bunu Taraftarın Sesi grubunda da paylaştık. Evet. Yine aynı şekilde diğer bir atletin de başarısı var. O da işitme engellilerde Avrupa Gençlik Oyunları'na katılan İzmir Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü'nün milli atleti Şükrü Özçelik de 300 metrede altın, 800 metrede ise gümüş madalya kazandı. Milli atlet Özçelik'ten de çifte gurur geldi. Engeller Avrupa Gençlik Oyunları'nda göğsümüzü kabartan yine önemli olaylardan iki tanesi bu haftada.
2: Yani bireysel sporlara özellikle aşırı derecede saygı duyuyorum. Özellikle ülkemizde tabii bir numaralı ve en çok ilgi gören spor futbol. Futbolcuların da bir yandan işte şımarıklığını falan bu transfer sezonunda da gördükçe özellikle bireysel sporculara ve başarı getiren sporculara saygım kat be kat artıyor. Çok zor bir iş yapıyorlar. Yani bir takım içerisinde bulunmakla bireysel olarak antrenman yapmak, her gün kendi sesini, iç sesini dinleyip acaba başarabilecek miyim, yapabilecek miyim, hani bununla sürekli yüzleşmek gerçekten çok saygı hak ediyor. Yani belki de
1: kesinlikle
2: sporcular içerisinde özellikle bireysel sporcuları çok fazla bu açıdan ön plana çıkarmak lazım. Tabii çok fazla destek almıyorlar. Özellikle seyirci açısından çok fazla destek almıyorlar ama başarı geldiği zaman yüzler o tarafa dönüyor yani bir şekilde. Şimdi mesela şu anda konuşuyoruz ya mesela. O yüzden tabii ki daha fazla destek almalarını istiyoruz. Özellikle bu dallardaki sporcuların daha fazla destek görmesini istiyoruz. Umarız daha fazla destek görürler. Gerçekten hani bir teraziye koyduğum zaman futboldaki o ilginin aslında altı çok boş kalıyor zaman zaman. Ama bu tarafta da tam tersi. Burada da çok ilgi yok ama bu sefer başarı daha fazla geliyor. Acaba bizim ilgi göstermemizle mi alakalı? O da farklı bir konu ama hani biz mi acaba ilgi göstererek biraz aşağı çekiyoruz sporcuları? Onu da bilmiyorum ama gerçekten hani tebrik ediyorum bir kez daha. Umarım başarıları devam eder.
1: Ki yani İzmir gibi kısır bir şehirden bunların çıkması gerçekten çok önemli.
2: Evet, bir de o açısı var. Evet, kesinlikle yani.
1: Bir de 17-20 Eylül tarihleri arasında İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin yine organizatörlüğünde Avrupa Voleybol Konfederasyonu ve Türkiye Voleybol Konfederasyonu işbirliğiyle Foça Belediyesi'nin katkılarıyla Foça'da 17-20 Eylül tarihleri arasında 2026 ÇEV U18 Avrupa Plaj Voleybol Şampiyonası düzenlenecekmiş. Avrupa'nın genç voleybol yıldızları Foça'da ter dökecek. Artık işte o yazın belki son demleri olabilir. 17-20 Eylül tarihleri arasında. Gerçi okullar açılıyor ama bakalım hani ilgi konusunda ne kadar ilgi görür. Muhtemelen hafta sonuna da denk geliyordur 17-20 Eylül. Şöyle baktığımda evet, perşembe başlıyor. Pazar günü sona eriyor. Yine hak ettiği ilgiyi görecektir diye düşünüyorum ki katılanlar da bayağı önemli isimler de var. İşte İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, Gençlik ve Spor İzmir İl Müdürü Murat Eskici, Türkiye Voleybol Federasyonu Başkan Vekili Alper Sedat Aslandaş, Foça Belediye Başkanı vesaire vesaire, bunlar bayağı isim şeye katılacak, buradaki organizasyona katılacak. Hayırlı olsun diyelim Foça adına da.
2: Hayırlı olsun.
1: Evet, şimdi belediyeden önemli gelişmeleri aktardıktan sonra şimdi yavaş yavaş artık futbola doğru geçiş yapalım.
2: Önce Filenin Sultanlarına da değinelim bence. En son sona bırakmayalım.
0: Radyo Trafik İzmir'in hazırladığı Taraftarın Sesi programının tekrarını dinliyorsunuz.
1: Evet, Filenin Sultanlarına da
2: şaşırtmıyorlar şu anda, çok standart tutturdukları için çok fazla şaşırtmıyorlar ama bir sezonda hem Milletler Ligi'ni kazanıp hem de üzerine Avrupa Şampiyonası'nda da şu anda yarı finalde olmaları gerçekten hani hani biz voleybol ülkesiyiz var ya, böyle düşünmek zorunda değiliz ama başarıları şöyle yan yana koyduğumuzda özellikle milli takımlar ki zaten takım spor takım olarak da birçok başarı kazanıyor kadın voleybolda Türkiye takımları. Hı hı. Ama bir yandan da milli takıma baktığımızda bir sezonda üst üste gelen bu iki başarı ki şu an bunu da başarı olarak sayıyorum.
1: Tabii
2: şu
1: ki,
2: anda yarı finaldeki ki. Takımların hepsi zaten dünyanın ilk beşindeki takımlar. İşte İtalya, Polonya, Sırbistan ve Türkiye. O yüzden bir kez daha başarılar. Umarım yarın ki maç saatinde bir değişiklik olacak. Hı hı. Oldu daha doğrusu. Derbiyle çakışmasın diye bir değişikliğe gidildi. Umarım finale de isimlerini yazdırırlar. Sırbistan tehlikeli bir takım. Her açıdan.
1: Yani
2: güçlü bir takım.
1: Güçlü bir takım.
2: Umarım
1: kesinlikle.
2: O maçı da bir şekilde kazanıp yine finalde izleriz. Yani üst üste iki final izlemek gerçekten artık sınırları aşıyorlar. İnanılmaz bir başarı var.
1: Üst üste iki finali de kazanmak değil mi? Kolay değil yani.
2: Yani o olursa zaten herhalde daha önce yapan var mıdır bilmiyorum. Muhtemelen vardır ama çok çok azdır yani. Çok çok azdır.
1: Kesinlikle. Bu arada futbola geçmeden önce bir de Akdeniz oyunlarında Göztepe Jimnastik rüzgarı da esti. 3 sporcu İzmir'e 5 madalya getirdiler. Ferhat Arıcan, her zaman olduğu gibi Göztepe'nin milli jimnastikçileri Ferhat Arıcan, Mehmet Ayberk Koşak ve Mert Efe Kılıçer Türkiye adına önemli başarılara imza attı. Bu 20. Akdeniz oyunlarında 3 sporcu organizasyonu toplam 5 madalya ile tamamladı. Bireysel müsabakalarda da elde ettikleri derecelerle öne çıktı ama işte keşke futbolda da aynı şeyleri konuşabilsek.
2: Yani.
1: Aynı şeyler orada da madalyalar olsa, işte transferler olsa, takıma hani bir şey gözüyle değil de işte alsat gözüyle değil de biraz daha hani bunun 1925 yılında kurulan ve İzmir'de.
2: Giriyor muyuz bu konuya?
1: Tabii artık yavaş yavaş gireceğiz yani. Göztepe'ye Göztepe'yle başlayalım.
2: Reklam arasına kadar gideriz.
1: Evet, reklam arasına kadar muhtemelen gideriz. Belki devamında da gideriz. Bilmiyorum. Siz geçen hafta şey yaptınız mı? Şampiyonlar Ligi kurallarını konuşmuş muydunuz?
2: Kuralları konuşmadık galiba.
1: Çünkü cuma günü.
2: Cumartesi günü.
1: Cuma çekildi.
2: Biz
1: akşam 17 gibi değil mi?
2: Evet, konuşamadık.
1: Cumartesi fikstür belli oldu. Ona da yer verebiliriz aslında.
2: Tabii,
1: Fenerbahçe
2: tabii.
1: Ve Galatasaray'a da.
2: Ki Beşiktaş
1: zaten Fenerbahçe-Beşiktaş maçı da var.
2: Evet, bir yandan.
1: Trabzon elendi. İşte Beşiktaş'ın yine Avrupa Ligi'ndeki rakipleri var. Onlara da yer veririz. O zaman Göztepe ile başlayalım. Ben değerlendirmeyi senden sonraya bırakayım. Ben sözü sana bırakayım ilk olarak Göztepe ile ilgili değerlendirmede.
2: Yani şimdi Göztepe ile ilgili şu anda taraftarın bir huzursuzluğu var ki huzursuzluk biraz yavaş yavaş büyüyecek gibi. Özellikle kötü sonuçlar alınmaya devam edilirse bu sezon özellikle geçtiğimiz sezon bıraktığı yerden devam etmeyen bir Göztepe var. Şu anda Göztepe kadrosundaki en değerli oyuncu, en iyi oyuncu iki sezon önce lige çıkan Göztepe takımında bulunan ve o takımın vasat olarak adlandırdığımız Juan'dı.
1: Juan, evet.
2: Juan 2 sezon önce bu takımdaki ortalamayı vurduğumuzda bence ortalamaya yakın ya da ortalamanın biraz altında kalıyordu ki o takımda çok iyi isimler vardı. Sole, Deniz, Romulo gibi çok iyi isimler vardı. İşte kanat bek şimdi aklıma gelmiyor. Sol kanat bek yine çok iyiydi ki sonrasında hani kulüpsüz kaldı. Şu an gerçekten ismi gelmiyor aklıma ama iyi bir kadro vardı. Savunma gerçekten öyleydi. İşte Heliton ki bu sezon takımda değil. Bokele yine aynı şekilde. Miroşe bunlar zaten vardı ama.
1: Çerni de gitti.
2: Çerni de gitti bu arada. Ya yani Çerni o sezondan sonra geldi diye hatırlıyorum. O sol kanat. Brezilyalı sol kanat şu anda isim aklıma gelmiyor ama gelecek mutlaka. Hatta Portekiz'in ligine gitmişti. Şimdi bu takımda yani bu sezonki kadroda şu anda en değerli olarak gördüğümüz isim Juan. Bence takımın en iyi oyuncusu. Stoylov çok fazla şans vermedi ilk 11'de ama yedekten oyuna giriyor bir şekilde. Juan'ın da muhtemelen o transfer süreciyle alakalı bir sıkıntı oldu ve o dönemde bence takımla çok çalışmamış da olabilir. Hı hı. Bu nedenle bence şu sıra ilk 11'de yer almıyor ama mutlaka girecektir zaten ki oyuna girdikten sonra oyun çevresini değiştiriyor yine. Yani bu transfer politikası Alsat'tan ziyade bu kriptolarda soğuk cüzdanlar oluyor ya hani böyle işte belli bir kriptoyu alıyorsun bir süre bekletiyorsun işte değerlenirse satıyorsun. Evet. Şu an Göztepe soğuk cüzdan muamelesi yapılıyor. Yani bir futbolcular alınıyor belli bir bedelle işte takım o sezon bir macera yaşıyor işte Avrupa macerası ya da ligde bir macera ki bu küme düşme mücadelesi değil mesela o açıdan iyi evet.
1: Aynen.
2: Güzel ama değerini bulur veya bulmaz oyuncular bir sene sonra bir anda satılabiliyor mesela. Yani bir takım olgusu yok. O yüzden soğuk cüzdan muamelesi diyorum. Yani burada tamamen futbolcuların belli bir değere ulaşması ve o değere ulaştığı anda takımdan gönderilmesi gibi bir durum var.
1: Kesinlikle. Jalma, Serhat Bey uyardı orada.
2: Jalma, evet Jalma. Çok iyi mesela. Söyledik. Çok iyiydi o sezon mesela. Şimdi takıma böyle bakarsanız bu kulübe şimdi bunu Başakşehir'e mesela yapabilirsiniz bence. Başakşehir bunun için ideal ya da belki Kasımpaşa'ya belki Eyüpspor'a yapılabilir bunlar. Ama Göztepe'ye yapılamaz bence. Çünkü Göztepe senin de söylediğin gibi 1925 yılında kurulmuş 100. yılını kutlamış asırlık çınar ve bu kulübün taraftarı var yani. İzmir'de en çok taraftar olan kulüplerden bir tanesi. Belki en çok taraftar olan kulüp. Bu kulübe böyle davranamazsınız yani.
1: Avrupa'da yarı final oynamış takımdan bahsediyoruz ya Göztepe'den hani.
2: Yani burada bir beklenti var. Beklenti olmayan yerde bunu yaparsınız. O yüzden Başakşehir, Eyüpspor örneklerini veriyorum. Çünkü çok az sayıda taraftarı var. Başakşehir'in hatta hiç taraftar yok neredeyse.
1: Göztepe Karşıyaka maçında taraftar rekoru kırılmış bir takımdan bahsediyoruz.
2: Evet yani bu kulübe bu muameleyi yapamazsınız bence. Burada huzursuzluk çıkar. Burada her oyuncuyu yani takımın bütün iyi oyuncuları neredeyse belli bir bedele direkt satamazsınız. Satmamalısınız da. Hani astronomik ücretler Romulo'nun gittiği fiyata kimsenin itiraz edeceğini zannetmiyorum o dönem özelinde.
1: Tamam Romulo gitti ama kim alındı?
0: Radyo Trafik İzmir'in hazırladığı Taraftarın Sesi programının tekrarını dinliyorsunuz.
1: Olaytan geldi.
2: O ayrı bir konu.
1: Olaytan gitti kim geldi?
2: Yani o ayrı bir konu.
1: Satılan oyuncuların yerine Göztepe'de.
2: Yerine adam alınmıyor.
1: Yerine alınan oyuncular satılan oyuncuların kat kat altı.
2: Evet.
1: Yani hani bırakın şeyde Göztepe'de oynamayı. Birincilikte zor oynayacak futbolcular geldi Göztepe'ye. Özellikle bu sene. Bu sene Göztepe'nin işi gerçekten daha zor. Ben izledim. Yani Gençler Birliği maçını ilk maçı gittim. Canlı izledim buradaki maçı. Ha, pazartesi günü gitmeyeceğim şey maçına. Gaziantep maçına. İzinliyim. Ondan dolayı gitmeyeceğim. Yoksa hani takip edecektim. Ama Gaziantep maçı, Gençler Birliği maçında izlediğim Göztepe çok farklı. Galatasaray maçında izlediğim Göztepe çok farklı. Yani o zaman Stoylov Gençler Birliği maçına farklı hazırlıyor. Galatasaray maçına farklı
2: o
1: hazırlıyor.
2: O bence rakiple alakalı.
1: Rakiple de alakalı ama tabii orada bir de hakemin de önemli bir faktörü vardı.
2: Evet.
1: Yani Galatasaray lehine çok fazla takdir haklarını kullandı. İşte penaltı kararı olması, Arda'nın bir pozisyonu var. Galatasaraylı oyuncu faulü o yapıyor. Arda'nın faul yaptığını söyleyip sonrasında sarı kart Göztepe'li oyuncuya gösteriyor.
2: Hakem momentumu asla Göztepe lehine çevirmedi. Yani, kasıtlı veya değil.
1: Bir de hani penaltıyı vermedi, VAR'dan uyardılar.
2: Evet.
1: Yani VAR'a da diyebilirdi. Hayır ya ben görmedim öyle bir darbe. Vermiyorum diyebilirdi. Ama VAR zorla maçın hakemine penaltıyı vermesine yönelik baskı yaptı bana.
2: O pozisyon penaltı değil yani.
1: Penaltı değil. Artı VAR hakemi yabancı bir hakem, ülkesinden kovulmuş, gönderilmiş.
2: Evet.
1: Norveçli bir hakem
2: bir
1: galiba.
2: Bir skandala imza atmış bu arada.
1: Gelmiş bir skandala imza atmış. Evet. Ülkesinde maç yönetemeyen bir hakem geliyor Türkiye'de. Galatasaray Göztepe maçında VAR'a geçiyor ve kritik bir penaltı kararı verdiriyor.
2: Skandalını da şöyle söyleyeyim, tam maçı hatırlamıyorum ama galiba ya Uluslar Kupası olması lazım. Sanırım İsveç'in maçı, tam emin değilim. Bir offside pozisyonunda topun, offside'de bir oyuncu var pozisyonda ama pozisyonun devamında top o oyuncuya gelmiyor. Offside'de olmayan bir oyuncuya gidiyor. Ona rağmen pozisyon offside ve gol iptal ediyor. Böyle bir skandal. Yani evet. Gerçekten problemli bir karar alıp sonra buraya gelmiş. Evet. Ya şimdi şöyle ki, o maçta evet Göztepe iyi oynadı ki Göztepe'nin zaten o maçta iyi oynamasını bekliyordum. Zaten Göztepe ligi yükseldiğinden beri kendinden daha güçlü kadrolara karşı daha iyi oynuyor. Bunun da nedeni tamamen oyun formuyla alakalı, işte sistemiyle alakalı. Hızlı hücumlar yapıyor, iyi kapatıyor. Göztepe hep böyleydi zaten. Güçlü oyuncuları var. Ki her ne kadar eleştirsek de alınan oyuncular da genellikle fiziksel kapasitesi yüksek oyuncular oluyor. Yeteneksiz olabilirler belki ama çok. Fiziksel kapasitesi yüksek oyuncular. Dolayısıyla bu oyuncularla savunma yapıp direkt hücumlarla şey yapmak, karşılık vermek daha rahat geliyor ve işte İstanbul deplasmanında, atıyorum Trabzon deplasmanında daha rahat oynarsınız zaten. Ya da işte Samsun'la oynanan mücadele gibi. Samsun da aynı şekilde Göztepe'nin üzerine geldiğinde problem yaşadı. O maçta da mesela Göztepe'nin bence kazanması lazımdı. Puanın yine kötü bir tercihi var mesela son dakikada.
1: Puan Efkan. Puan Efkan.
2: Evet, ikisinin de yine. Efkan net kaçırdı. Puan da vermesi gereken pası veremedi gibi bir durum var. 4-2 aynen. Bitmesi lazım maçta. 3-3 bitti. Galatasaray maçı da yine aynı şekilde 3-3 ya da daha farklı bir skorla da bitebilirdi. Yani kaybetmeyebilirdi Göztepe. Problem o değil ama. Problem şu. Yetenek kapasitesi kısıtlı oyuncular alınıyor.

0: sürekli.
1: Ya Göztepe'de şunu teknik yapıyor. Bir tane futbolcu sayar mısın bana?
0: Yok.
1: Şu futbolcunun tekniği gerçekten iyi. İyi pas atıyor, iyi duran top atıyor, iyi korner atıyor.
0: Efkan Bekiroğlu belki ama o da...
1: Belki Arda biraz. Belki.
0: Efkan Bekiroğlu da çok ağır bir oyuncu. Yani evet teknik kapasitesi yüksek ki Arda Okan da öyle aynı şekilde bence de. Ama yani yeterli değil. Çünkü hücum hattındaki oyuncular işte santraforlar ki sürekli isim değişiyor bu arada. Evet. Sürekli isim değişiyor. Santraforların teknik kapasitesi çok düşük oyuncular. Fizikli oyuncular evet hızlı belki ama yetenek seti biraz kısıtlı. Aynı şekilde orta saha oyuncuları da o şekilde. Ki Sole Deniz'le geldik buraya yani ilk olarak. İkisi de hem teknik kapasitesi yüksek. Yani yüksek derken tabii Bruno Fernandes değiller belki ama.
1: Yani
0: Göztepe yeterliydi. Göztepe için yeterli bir teknik kapasitesi vardı. Setleri yeterliydi. Ama şimdi ikisi de yok mesela ve onlara benzer oyuncular da yok artık. Tamamen fiziksel. Rugby takımı gibi bir takım oldu Göztepe. Böyle olunca ne oluyor? Gençler Birliği'ne kendi evinizde kaybediyorsunuz. İşte Galatasaray'la, Fenerbahçe'yle, Beşiktaş'la deplasmanda kıran kırana oynarsınız. Ama şöyle bir durum var. O takımlar Göztepe'nin bu durumunu fark ederse topu Göztepe'ye bırakırlar.
1: Evet.
0: Beklerler. O zaman yine Gençler Birliği maçına döner yani. Çünkü bir B planı olamaz burada.
1: Yani zaten öyle bir... kaçırılan penaltı işler acısı. Facia yani. Bokele'ye penaltı attırma fikri.
0: Nereden
1: acaba
0: geldi
1: kimin?
0: Değil mi? Nereden
1: yani
0: geldi?
1: Stoylov mu söyledi? Bokele ben alıp kullanacağım mı dedi. Sakatlıktan yeni çıkmış savunma oyuncusu. Çok teknik bir oyuncu sanki Bokele. Gelip orada penaltıyı kullanıyor.
0: Belki antrenmanda en net o vuruyordur da yani bilemiyorum.
1: Kaçırıyor ve o top gelip gol oluyor. Bir evet, de öyle enteresan. Bir şans var yani. Evet. Öyle enteresan bir
0: durum. Ben Stoylov açısından şeyi merak ediyorum. Hani genelde teknik direktörler takımdaki bu sirkülasyon işini çok fazla sevmezler. Şu anda yönetimle arası nasıl mesela? Onu merak ediyorum. Çünkü yani dediğim gibi iki sezon öncesinden takımda şu anda elinde kalan en iyi oyuncu Juan. Ki onu da oynatmıyor zaten.
1: Aynen.
0: Belki de beğenmiyor yani. Şu anda yeni gelenleri daha önde bile görüyor olabilir.
1: Yok Armstrong falan. Ama Juan'ın kalitesinde
0: Denizinden,
1: değil.
0: Denizinden tut. Calmasına, Romulus'una işte yine santraforlar ki Arda Okan az kalsın yine gidiyordu. Savunma keza aynı şekilde. Kalecisi değişiyor. Ya sürekli takımda böyle bir sirkülasyon var. Sürekli bir maden aranıyor. Ama o maden de şimdi Stoylov'un işine geliyor mu gelmiyor mu? Bence gelmiyor yani. Sürekli tamam oyuncuyu alıyor. Yeni gelen bir oyuncu var. Toy oyuncular olarak görelim. Genç oyuncular geliyor. Belli bir katma değer katıyor. Oyuncuları belli bir noktaya seviyeye getiriyor. Hop oyuncu gidiyor.
1: Ya
0: sonra baştan.
1: Sinclair Armstrong'u almışsın. Janderson'un var.
0: Evet.
1: Andre Henriquen var. Juan var. O'Connor sol bek oynuyor. Forvet değil o zaten. Bekir Böke işte forvet. İbrahim Muhammed vardı. Onu da zaten Sivas'a verdiler.
0: Gökdeniz geldi.
1: Gökdeniz geldi. O sakat zaten. Bir de Abdülsamet bildirici var. Ama bu forvetleri saydım. Burada Cehin günahı neydi o zaman yani? Jefferson'ın günahı neydi? Adam şeye gitti Yunanistan'a. Pauk'a mı gitti? AYK mı? İkisinden birine gitti Yunanistan'a ve gol attı şeyde. Avrupa Ligi'nde gol attı yani. Hani bu ayarda oyunculardan bir tanesiydi. Hani onu gönderip başkasını almanın kiralık olarak verdiler gerçi. Hani biraz daha yetişsin diye, yaşı genç diye ama ya yönetimin bu anlamda yaptığı çok hatalar var. Şimdi az önce sosyal medyada gördüm. İşte başkana, CEO'ya CEO değil de başkana Rasmussen'e şeyler, sorular gönderebilirsiniz. Mail adresi verilmiş. Ya kim maille uğraşacak? Yani açın bir canlı yayın Göztepe Spor Kulübü olarak. Instagram'dan, YouTube'dan bir yerden. Taraftar oradan sorularını sorsun. Bir tane tercümanla da onları çevirip bir zahmet onların cevabını verin yani. Hani mail atılacak da o mailler işte kulübün başkanına gidecek de o cevaplayacak da o bir daha taraftara gelecek de vesaire. Bu taraftarın gazını almak için yapılan
0: yani
1: şeyler.
0: Yani aklıma gelen bir soru var mesela. Bunu sorabiliyorlarsa sorsunlar. Göztepe geçtiğimiz sezon aldığı 55 puanın üzerine çıkabilecek mi? Buna inançları var.
1: Tabii. Bu sezon.
0: Ya da Göztepe'nin hedefi geçtiğimiz sezon aldığı puanın üzerine çıkmak mı yoksa oyuncular üzerinden para kazanmak mı?
1: Aynen.
0: Göztepe'nin hedefi ne?
1: Şimdi mesajları da verelim sonra araya gidelim. Mert Bey, Necat Bey, günler, keyifli yayınlar demiş Ege Bey. Severek dinliyoruz sizleri. Bence de Göztepe'ye bir girin bir daha çıkmayın. Pazartesi günü tribünlerde ben şahsen yönetime tepki koymayı düşünüyorum. Anadolu kulüpleri arasında en pahalı kombineyi satıyorlar ancak karşılığı sadece oyuncu satmak olmamalı. Mert Bey'in dediği gibi 1925'te kurulan bir kulüpten bahsediyoruz demiş Ege Bey. Bakalım Jalma demişti. Sol kanat bek Göztepe. O ismi aklımıza gelmeyen futbolcu. Serhat Bey'in de mesajını dinleyelim şimdi. Bir bakalım ona da.
2: Keyifli yayınlar diliyorum. Kolay gelsin. Bu hafta taraftarın sesi programı ilk sorusunu ben sormak istiyorum izninizle. Yarın malum derbi var, Fenerbahçe Beşiktaş derbisi. Skor sormayacağım, gol sormayacağım. Derbiyle alakalı iki sorum var. Birincisi, öne çıkan futbolcu kim olur sizce? İkinci olarak da alınacak olası bir mağlubiyette hangi taraf daha bu mağlubiyetten etkilenir şekilde yoluna devam eder? Keyifli yayınlar.
1: Teşekkürler. Şimdi bunları birazdan reklam sonrasında cevaplayalım. Bakalım bir de Arif Bey'e merhaba demişler. Bu hafta derbi, hakem Halil Mutlu Meler hakemliğe devam edip etmeme maçı olacak. Bu kaliteli iki takım maçında hakem hatası konuşulmaz inşallah demişler. Yani daha baştan hakemleri konuşmayalım da sonrasında bakalım neler yaşanacak. Şimdi araya gidelim. Birazdan o soruların cevabını Taraftarın Sesi programında cevaplamaya çalışacağız. Şimdi kısa bir ara.
3: Radyo Trafik İzmir'in hazırladığı Taraftarın Sesi programının tekrarını dinliyorsunuz. Simay Trafo'nun sunduğu Taraftarın Sesi devam ediyor.
1: Taraftarın Sesi'ne devam ediyoruz. 14.28 oldu saatler. Sizlerden de gelen mesajlar var. İzmir trafiğine de şöyle bir baktığımızda çok ciddi sıkıntılar yok. Haftanın 5. gününde Göztepe'yi konuşuyorduk. Göztepe ile devam ediyorduk. Mehmet Hocam da demiş ki tamam. Tamam.
0: Beşiktaşlı Mehmet Bey mi?
1: Yok, Göztepe'li Mehmet Hocam demiş. Tamam, onu okumayalım şimdi yayında.
0: Ne oldu?
1: Onu okumayalım. Birazdan ben sana söylerim. Ben ya, oradan da bakabilirsin. Bak. Evet, oradan da şeyden de bizim WhatsApp hattından da bakabilirsin. Tamamdır. Şimdi Göztepe bu hafta pazartesi günü Gaziantep'le karşı karşıya gelecek. Gaziantep de sezona çok iyi başlayamayan takımlardan bir tanesi. Kaleci konusu da mesela, yani yeni transfer Gürcü kaleci çok fazla güven vermiyor.
0: Evet, çok savruk geldi bana da.
1: Ya maçlarda izlediğimiz maçlarda hem Galatasaray maçı, hem Gençler Birliği maçı, hem Samsun maçı çok fazla bir yani savunmaya, defansa da şeye de oyunculara da bir güven vermiyor gibi ben anladım. Çünkü Galatasaray maçında bir iki geri pas aldı.
0: Ama o paslar sıkıntılıydı.
1: Geri paslar aldı, sıkıntılı paslar aldı. Onları
0: kızdı.
1: Sürekli taca gönderdi ve kızdı ondan sonra. Evet. Savunmayla, Bokele'yle galiba bir şey tartışma yaşadılar orada yani. O da çok bir...
0: Ama olur ya. Hani daha yeni yeni oynamaya başladıkları için bir anlaşmazlık var. O paslar biraz sıkıntılıydı ama.
1: Evet.
0: Riskli paslardı yani.
1: Riskli.
0: Kızılacak paslardı. Ya kaleci şimdi lise sonrasında biraz tabii... Yani Liz'de de çok istikrar problemi görüyorduk aslında. İyi, çok iyi olduğu maçlar da vardı ama çok tuhaf performansları da vardı kötü anlamda. Şimdi bu kaleciyle alakalı da tam emin olamıyoruz yani. Ama eğer bu şekilde devam ederse kesinlikle Liz'in yeri dolmamış olacak. Çünkü Liz en azından bazı maçları gerçekten tutuyordu yani. Kurtarıyordu bazı maçları.
1: Değil mi?
0: Bu kaleci öyle bir şey olmayacak gibi gözüküyor şu anda ama herhalde bir B planı vardır diye umuyorum en azından. Bakalım. Ya bu bahsetmek istediğimiz şey aslında işte Romulo 25 milyon satılıyor ya mesela.
1: Hı hı.
0: Evet, Romulo'nun yerine gidip 25 milyona yeni bir adam alın da kimse demiyor yani. Böyle bir beklenti de yok taraftarda ama en azından 5-10 milyon bandı arasında oyunculara gidilebilir. Bu arada bu fiyat olarak şimdi 10 milyon oyuncu var, 10 milyon oyuncu var. Yani burada tamamen fiyat üzerinden bir değerlendirme yapmıyorum. Sadece nitelendirmek adına, yani en azından değerini gösteren bir meblağ olduğu için o değerdeki oyunculara gidin en azından. Yine tekrar 500 bin ile 1 milyon arasında oyunculara gitmeyin anlamında söylüyorum.
1: Kesinlikle.
0: Yani bir rating olarak söylüyorum bunu. Fiyat, para üzerinden tabii ki oyuncular değerlendirilemez ama.
1: Hı hı.
0: Ama sürekli Göztepe şunu planlıyor. Yani bir oyuncudan işte %200 kar etmeyelim de %1000 kar edelim. Mesela sürekli böyle bir futbol takımı yok dünya üzerinde. Şimdi Porto, Benfica örnekleri var, Ajax örnekleri var ama onlar da gidip 1 milyona oyuncu almıyorlar. Atıyorum işte 100 milyona sattığı oyuncuyu yine 20 milyon almış oluyor örneğin. Gidiyor Brezilya'dan oyuncu alıyor ama ona da para veriyor mesela. Alırken de para veriyor yani. Alırken de bir şey harcıyor ki kaliteyi satın alıyor aslında.
1: Hı hı.
0: Göztepe yönetimi şu anda sürekli işte elmas arıyor bataklık içerisinde. Bir elmas buluyor, elması satıyor, sonra bir daha bataklığa dönüp tekrar elmas arıyor. Hani böyle bir şey değil. biraz takımın güçlenerek devam etmesi lazım ki yeni aldığı

0: olacak. Tamam satsın ama sen iskeletini koru. Onun üzerine eklediğin parçalardan.
1: Ya gidenler gitti de hani gelenler ne yapıyor? Ya da
0: ya şimdi gelenler
1: neden gelmiyor yani?
0: Sıkıntı gelenlerin şu anda ne verdiği değil. Belki gelenler 10 hafta sonra uçacak. Ben onu bilemem. Ama mantığa baktığımda yani yapılan şeye baktığımda görüyorum neyin hedeflendiğini. Beni o rahatsız ediyor baktığımda. Aynen. Ki Göztepe'li olarak rahatsız etmiyor yani. Bir futbol seyircisi olarak rahatsız ediyor. Hangi takım yaparsa yapsın rahatsız ediyor. Yani burada amaç ne? Neyi hedefliyorsunuz? Sürekli 1 milyon oyuncu alıp hepsini 25'e satmayı mı hedefliyorsunuz?
1: Hı hı.
0: Bu takım bu sene Süper Lig'de şampiyon olsa seneye bütün oyuncuları satacak mı mesela? Ben onu merak ediyorum. Anlatabildim mi derdim?
1: Evet.
0: Göztepe bu sene şampiyon oldu. Kupayı aldı. Seneye bütün oyuncular satılıkta mı? Hepsi markette mi tekrardan? Merak ettiğim bu. Amaç çünkü oysa bir yere varılmaz. Ki amaç öyle gözüküyor yani.
1: Kesinlikle.
0: Maalesef.
1: Kesinlikle. Şimdi Antep maçı var. Antep'te ilk Süper Lig'de giden hoca Antep'in hocası oldu.
0: Evet.
1: Rumen teknik adamı oldu.
0: Şimdi kötü bir kadrosu var.
1: Kötü bir kadrosu var Antep'in de. Kötü.
0: Maxim oynuyor hala mesela.
1: Evet. Şimdi Mehmet Topal'la görüşmüşler olmamış. Çağdaş Atan'la görüşmüşler olmamış. Gaziantep'le Oranak'la prensipte anlaşmışlar ama
0: Oranak olacak galiba.
1: Ama net bir şu ana kadar şey yok. Yani kesin biriyle anlaşıldı diye bir açıklama yok.
0: Ya şu an düşme adaylarından bir tanesi Antep'te.
1: Yani Çağdaş Atan, Mehmet Topal olmamış. Sonrasında Orhanak'la prensipte anlaşma sağlanmış. Evet, dediğin gibi düşme adaylarından
0: bugün,
1: bir tanesi.
0: Bugün akşama kadar yine ekleme de yapabilirler yani. Transfer sezonu hala devam ediyor şu anda.
1: Ne? Transfer sezonu devam
0: son
1: ediyor.
0: Son gün şu an. Son gün ama devam.
1: Evet, son gün. Bakalım pazartesi günü nasıl bir karşılaşma olur. Ben taraftarları daha çok merak ediyorum. Yani takımı değil de nasıl bir tepki ortaya konacak. Boşluklar vardı Gençler Birliği maçında. Bir de yani tamam kombine satışları oldu Göztepe'de bu sene. Geçen seneye oranla biraz daha düştü. Ama ya bir İstanbul takımı değilsiniz ya. Yani bir bileti 600 lira 700 lira yapmanın anlamı yok.
0: Evet.
1: Kale arkalarını.
0: Evet.
1: Özellikle en düşük bilet. Abi öğrenciler gelemiyor yani. O paralara gelemez zaten.
0: Gelemezler.
1: Bir yerden gelecek, yemek yiyecek, bilet parası verecek, bir daha onun dönüşü olacak vesaire falan. 1500-2000 liraya bir maç o öğrenci kardeşimize mal olacak. Onun için Göztepe'nin yönetiminin de bu bilet fiyatlarını düşünmesi gerekiyor. Biraz daha aşağıya çekmesi gerekiyor. En azından herkesi stada çekebilmek açısından bunu da hatırlatalım. Şimdi bakalım. Arif Bey de demiş ki bu hafta tamam derbi var demişti. Fenerbahçe Beşiktaş, ona birazdan gireceğiz. Ki Serhat Bey'in onunla ilgili sorusu da vardı. Göztepe alsat yaparak kim kazanıyor? Taraftar maça kimi izlemeye gelecek demiş Arif Bey.
0: İşte evet, doğru söylüyor.
2: Radyo Trafik İzmir'in hazırladığı Taraftarın Sesi programının tekrarını dinliyorsunuz.
1: Ben.
0: Yani izlemeye değer o parayı verecek ki bence yine dolar. Atıyorum 2-3 yıldız oyuncu olsa. Yani yıldızdan kastımız bu arada işte atıyorum. Bernardo Silva'yı almasınlar elbette ama yani yine de heyecan verici. Romulo gibi mesela. Romulo örneği gayet iyi bir örnekti.
1: Kesinlikle.
0: O tarz bir yıldız yani. Bundan bu takım
1: Yavuç vardı. Yavuç. Dünyanın golünü attı Göztepe'de.
0: Kesinlikle. Yavuç gibi bir oyuncu mesela olabilirdi ama işte öyle bir oyuncu yok. Hani bu ligin standartlarında yıldızdan bahsediyoruz. Kimden örnek verebiliriz mesela? Düşüneyim. Mesela Bursa Spor Lincoln Enrique'yi aldı. Alt ligde ama bence Süper Lig'de oynayabilecek bir oyuncu. Mesela Göztepe niye o isme gitmedi ki? Genç de bir oyuncu yani.
1: Aynen.
0: İşte eski Fenerbahçe'de oynayan oyuncu Lincoln Enrique. Ya da işte İhan Açoy alıyor mesela Bursa Spor Celtic'den. Göztepe neden bakmıyor mesela? Yani ki hem standartlara uyuyor hem de yani tecrübeli oyuncular ve aynı zamanda bir şey de ya bir şey katacağı kesin gibi.
1: Scott ekibi de iyi ama genelde yapılan transferler hep şey İngiltere'den işte birincilikten ikincilikten işte Bristol City'den geldi şey forvette oynayan.
0: Ama hep işte fizikselliğe bakılıyor yani gelen oyunculara bakın fiziksel özelliği daha az yeteneği daha yüksek oyuncu var mı şu anda Göztepe'de?
1: Yok.
0: Ya takımın en kısa ve işte en çelimsiz oyuncusu diyebileceğim Soğan bile fiziksel bir oyuncu aslında yetenekten ziyade. Yani hareketliliğiyle, gücüyle,
1: ayakta kalıyor. Hepsi ayakta kalıyor.
0: İşte yani
1: ikili mücadelelerde.
0: Ama 11 oyuncu da böyle olur mu? Rugby takımı o zaman bu Amerikan futbol takımı. 11 tane oyuncu böyle olmaz.
1: Ya zaten Metin Diyed'in dedi ya Göztepe hani Türkiye'de nasıl bir sistemle oynadığı belli olmayan tek takım dedi Göztepe.
0: Evet, ne oynadığı belli değil.
1: Ne oynadığı belli değil. Yani belli aslında topu rakibe verip savunma yapıp

0: kontra ya
1: takımlarında. Seneler önce Stoke City vardı. İşte takım ortalaması neredeyse 1.90 falan, da öyle bir takım vardı Stoke City'de. İşte taçları uzun kullanırdı.
0: Evet, aynı.
1: Stoylo şu anda onu uyguluyor. Stoke City uyguluyor ama Stoke City'de yani bir yere kadar. O takımda şu anda aynı şekilde devam etmiyor yani.
0: Kesinlikle.
1: Takımdaki bütün oyuncular uzun boylu. Sadece duran toplardan gol arayan ve akan oyunda da gol yememeyi hedefleyen bir takım haline doğru gidiyor Göztepe'de. Çünkü yetenek seti çok kısıtlı, dediğim gibi işte. Yani bir tane şöyle orta sahada ayağını aldığı zaman işte 40 metreye pas atacak oyuncu var mı? Efkan Bekiroğlu geliyor aklıma ama o da zaten çok hareketli bir oyuncu değil. Ve bence kondisyonu da düşük bir oyuncu. Şu anda problem de yaşıyor bence. Maçta izlerken zaten fark ediyorsunuz onu. Hı-hı. İki depardan sonra yoruluyor mesela.
0: Alex Matos alındı. O da sakatlandı. Savunma oyuncusu da yine aynı şekilde. Noah Sonko alındı. 30 yaşında defans oyuncusu. O da sakatlandı. Yani enteresan bir şekilde Göztepe sakatlıklarla da çok fazla boğuşan takımlardan bir tanesi. Dediğin gibi hani teknik anlamda şöyle bakıyorum da.
1: 3 tane teknik oyuncu. Sadece 3. Takımın çehresini öyle bir değiştirir ki Göztepe'de. Bir tane savunmaya. Ayağı temiz pasla çıkabilen bir tane stoper, ki şu anki stoperlerin durumu belli.
0: Belli.
1: Kaleciye atılan paslardan belli. Bir tane stoper, bir tane orta saha 8 numara yine ayağı temiz. Bir de ön hatta ya santrafor ya da bir tane 10 numara. Takımın çehresini tamamen değiştirdi. Ama neden alınmadı işte, enteresan.
0: Kesinlikle.
1: Enteresan.
0: Kesinlikle. Mehmet Hocam da demiş ki bütün takımlar bizi çözdü. Kendi sahamızda maç kazanacağımızı hiç zannetmiyorum demiş.
1: Evet ya, yani öyle gözüküyor. Gaziantep de aynı şey yapacak. Göztepe'ye topu bırakacak, bekleyecek. Göztepe %50'nin üzerine çıktı. Toplu oynamada %50'nin üzerine çıktı. Bütün maçlarda problem yaşayacak.
0: Evet, kesinlikle ben de katılıyorum. Şimdi bir reklam arası daha verelim o zaman. Bir ara, son aramız olacak zaten bu ara. Onun ardından da yavaş yavaş hem derbiyi konuşuruz, hem
1: transferleri
0: konuşuruz. Diğer kalan gündemde konuları, onları da değerlendiririz. Mustafa Bey'den bir uzunca mesaj gelmiş. Onu da dinleriz. Sonrasında bakalım o hani yayınla mı alakalı, programla mı alakalı, trafikle mi alakalı. Onu da bir dinleriz. Şimdi bir araya daha gidiyoruz. Birazdan devam edeceğiz.
2: Radyo Trafik İzmir'in hazırladığı Taraftarın Sesi programının tekrarını dinliyorsunuz. Simay Trafo'nun sunduğu Taraftarın Sesi devam ediyor.
0: Taraftarın Sesi'ne devam ediyoruz. Son bölümdeyiz. Simay Trafo'nun katkılarıyla her cuma saat 14'te 102.5 Radyo Trafik İzmir ve tekrarı cumartesi sabah 9'da Radyo Spor'da sizlerle birlikte oluyoruz. Bir yandan mesajlar, yorumlar da geliyor. Mustafa Bey'den bir yorum gelmiş. Birazdan o sesli mesajını da hep birlikte dinleriz. Son Göztepe konusuyla ilgili Göztepe Gaziantep maçı nasıl biter sana göre? Bununla ilgili de bir tahmin alalım.
1: Yani Gaziantep'in nasıl oynayacağına bağlı olarak değişir ki ben açık oynamadan...
0: Kazanabilir mi yani Göztepe burada?
1: Zor kazanır. Bana en olası ihtimal beraberlik.
0: Bana da öyle geliyor. Biraz beraber. Yani
1: şöyle olur. Bir duran top, yine atıyorum işte Galatasaray maçında Göztepe taçtan sonunda gol bulabildi mesela. İkinci gol galiba taçtan geldi. Gaziantep maçında da öyle bir şey olur ve gol gelir. 1-0 biter, ona bir şey diyemem tabii ama genel olarak baktığımda Göztepe'nin Gaziantep kapanırsa açabileceğini düşünmüyorum. Çünkü az önce bahsettiğim sebeplerden. Hani kıra kıra girmesi lazım içeri. Çünkü öyle bir yetenek yok yani şu anda gördüğümüz kadarıyla. Belki yeni katılan oyunculardan öyle bir şey çıkar ama zannetmiyorum. Zor bir maç gözüküyor. Gol olacağını da beklemiyorum açıkçası. Yani kısır bir maç olur. 1-0, 0-0 öyle bir şey bekliyorum.
0: Çünkü Göztepe kendine hücum etmeyen takımlara karşı zorlanıyor.
1: Çok problem.
0: Net bir şekilde zorlanıyor.
1: Açık oynamayan bütün takımlara problem yaşayacak.
0: Evet. Peki. Göztepe'ye de pazartesi günü oynayacağı karşılaşmada başarı dileklerimizi iletelim ve yavaş yavaş artık diğer takımlarla devam edeceğiz. Süper Lig'de hafta bugün açılıyor. Bu akşam saat 20'de. 21.30'du. 20'ye mi aldı?
1: 20 maçlar? Şimdi milli arayla birlikte tekrar 19'a dönecekmiş akşam seansı.
0: Bir daha 19'da başlayacak
1: artık. Artık 19'a maçlar. Dönecek artık akşam.
0: 20'de biraz geç oluyordu sanki, değil mi? Yani özellikle pazar günü oynanan maçlarda.
1: Evet, 20 geç oluyor. Yani 19'u en ideal.
0: Stada gidenler için özellikle İstanbul'da hani maça gidiyorsun, dönüyorsun. Ertesi gün iş var, okul var vesaire. Zor oluyordu. Şimdi
1: bir de bizde çok gündüz maçı şey yok yani. Ne denir? O çok tercih edilmiyor.
0: Tercih
1: yani.
0: Edilmiyor.
1: Yayıncı kuruluş çok sevmiyor gündüz maçı işini. ki yani alakası.
0: Aslında tutuyor da yani.
1: Dünyanın neden? En çok izlenen liginde bütün maçlar neredeyse güneş varken oynanıyor Premier Lig'de. Onların şansı güneş çok görmüyorlar.
0: Tabii.
1: İngiltere'de ama sonuçta orada bütün maçlar gündüz maçı yani. Bizde de tam tersi akşamda oynanmaya çalışıyor bütün maçlar.
0: Kesinlikle bakalım. Evet, Başakşehir Galatasaray maçı bu akşam saat 20'de Süper Lig başlıyor. Nasıl bir maç olur? Nasıl bir sonuç ortaya çıkar?
1: Nasıl bir sonuç ortaya çıkar? Şimdi Başakşehir, ki Avrupa'dan elendiği için biraz kızmıştık Başakşehir'e. Tercih edildi gibi geldi çünkü bana. Hı-hı. Daha çok hani sanki ligi önemsiyorlar gibi geldi. Ama sonra ligde fena sonuçlar almadılar aslında. Trabzon'a kaybettiler ki o maçta Trabzon bayağı iyi oynadı. Hani onun da etkisi var tabii ki. Bilmiyorum, Başakşehir'in şu anki kadrosu geçtiğimiz sezondan çok mu farklı? Çok farklı gelmiyor bana. Bir iki ekleme var ama iyi oyuncular da aldılar aslında. İşte Skov Olsen'i aldılar mesela. Beğendiğim bir oyuncuydu. O da çok fazla kendini daha gösteremedi daha sezonun başı. Galatasaray bir şekilde kazanır gibi geliyor bana. Çok zorlanacağını da zannetmiyorum ki bu zamana kadar Başakşehir deplasmanı hani çok farklı galibiyetler aldığı bir deplasman. O yüzden böyle düşünüyorum yani.
0: 9. sırada Başakşehir. 3 maçta bir galibiyeti var, bir beraberliği var, bir de mağlubiyeti var.
1: Evet.
0: Puanı da 4, 9. sırada. Ya bana göre gollü maç olur muhtemelen. Biraz daha iki takım da açık
1: evet,
0: oynar.
1: Evet, gollü bir maç olur ve Galatasaray kazanır.
0: Galatasaray gibi. Biraz daha kazanır. Kazanmaya yakın diye düşünüyoruz. Şimdi Mustafa Bey'in sesli mesajını verelim, onu bekletmeyelim. Sonrasında yine yorumlarla devam edeceğiz.
2: Radyo Trafik İzmir'in hazırladığı Taraftarın Sesi programının tekrarını dinliyorsunuz.
3: Mert Bey selamlar, saygılar, iyi yayınlar. Yolu Trafik'ten geçen sesimizin ulaştığı tüm Radyo Trafik ailesine de selamlar. Mert Bey, her ne kadar programa katkı veremesek de keyifle dinliyoruz. Hakan Bey'in yokluğunda çok güzel bir program geçiyor. Ben de Necat Bey, dün Beşiktaş'ta gönüllü muhabirler vardı, işte biraz böyle birbirimize atışma oldu ama eğer ben onları üzdüysem buradan özür diliyorum. Yani maksat burada güzel bir maç olsun, birbirimizi üzmeden, kırmadan. Sonuçta bizler taraftarız. Anlar maçlar bitince futbolcular en kral yerde yemeğini yiyor, en kral otellerde, en kral evlerde kalıyorlar. Ama bizler burada birbirimize ters bir şey söylediğimiz zaman veya yanlış anladığımız zaman moral bozukluğu oluyor. Onlarla yola falan çıkabiliyoruz. Tekrar ediyorum, ben buradan eğer kırdıysam tekrardan özür diliyorum. Yarınki maç içinde güzel bir maç olsun, dostluk kazansın diyorum. Tekrardan iyi yayınlar diliyorum.
0: Evet, teşekkür ediyoruz Mustafa Bey. Samimi samimi içten dilekler için, kızdıysam kırdıysam özür dilerim diyor arkadaşlar da.
1: Yani çok bir atışma olmadı da şey kapalı kaldı galiba. Çok aşırı öyle bir atışma söz konusu olmadı.
0: Yani evet, hani.
1: Bir de kırılacak kişiler
0: de değildi zaten.
1: Söyleyeyim. Onlar kırılmaz merak etme.
0: Aynen.
1: Ona karşı cevap vermeye çalıştı da o...
0: Arif Bey de diyor ki, Necat Bey bu hafta Kadıköy'de Fenerbahçe 3 farklı yener demiş.
1: Yani.
0: Yani Fenerbahçeli olduğunuz için mi Arif Bey, yoksa...
1: Tamamen ondan ben söyleyeyim.
0: Bence tamamen duygusal olmuş bu biraz. 3 farklı Fenerbahçe'nin kazanması.
1: Yani genelde Fenerbahçe Beşiktaş
0: Talişka da gitti. Gollü. Talişka'yı da dün gönderdiler. Ya ne yapıyor Fenerbahçe yönetimi, ne yapmaya çalışıyor sence? Göztepe gibi oldular onlar da.
1: Ya Göztepe bunu farklı bir sebeple yaptı, yapıyor. Fenerbahçe yönetimi neden yapıyor açıkçası bir fikrim yok. Yani şimdi benzer şikayetler var. Yine kadro ve transfer dönemiyle alakalı benzer şikayetler var iki takımda da gözlemlediğim taraftarlarda. Ama birinin sebebi bambaşka, diğerinin sebebi anlaşılamayacak düzeyde. Şöyle ki, 2014 yılından beri Fenerbahçe bir transfer sezonunda yerli oyuncu transferi yapmadan tamamlıyordu ki bugün Adil Demirbağ haberleri çıktı. Konya'nın stoperi. Şimdi şöyle ki, dün değil ondan önceki gün Avrupa'ya listeler verildi biliyorsun.
0: Hı hı.
1: Şimdi Adil Demirbağ 2 gün önce alınamıyor muydu? Bir engel mi vardı? Mesela Avrupa listesi verilirken Adil Demirbağ yok muydu? Bugün mü bir anda ortaya çıktı? Gökten mi indi? Neden 2 gün önce teklif götürülmedi? Mesela benim aklımda bu soru oluyor otomatikman. Diğer bir soru, başka bir yerli oyuncu alamaz mıydı Fenerbahçe? Atıyorum Beşiktaş işte Alanya'dan oyuncuyu aldı, stoper yine aynı şekilde. Onun dışında Yusuf, Galatasaray Yusuf'un peşinden koştu. Yusuf Akçiçek, ki alınabilirdi aslında o da bir şekilde. Ya da Can Uzun mesela örneğin. Birçok örnek var. Neden yerli oyuncu transfer etmediğini bilmiyorum. O işin ayrı bir boyutu.
0: Evet.
1: 10 artı 4 diyorlar. 4 oyuncu U23'ten yazabiliyorsun. Burada mesela bunu görünce ne yapmak gerekiyor? Kesinlikle bunu tamamen doldurmak gerekiyor değil mi? Yani sonuçta transfer yapıyorsanız bunu bir şekilde doldurmanız lazım ki eksik bölgeler de var.
0: Kesinlikle.
1: U23 fırsatı mesela bir tane kontenjan şu anda Fenerbahçe'de boş. Mimović yazdılar sağ bek. Mimović Fenerbahçe kariyerinde 2 maça çıkmadı daha. Geldiği günden beri yani 3 yıl oldu. Daha 2 maça çıkmadı. 2 resmi maçı yok. Mesela onu yazdınız. Adam alabilirdiniz, almadınız mesela. Ki bariz açıklar var. Çok bariz açıklar var. Yani takımın orta sahasında Kante ile Guendouzi oynuyor. Ki bir noktada illaki ya sakatlık ya ceza durumu yaşanacak. Yedekleri İsmail ile Bartu mesela. Yani bu mu Fenerbahçe'nin hayali? Geçtiğimiz senenin orta saha rotasyonuyla bu senenin rotasyonunu yan yana koymuşlar. Oyuncular şöyle. Zaten 4 oyuncu da geçtiğimiz sezon vardı. Ama yanlarında işte atıyorum Fred, Alvarez gibi isimler de vardı. Mesela onlar artık yok. Takım 4 orta sahayla devam ediyor. Orta saha transferi yapılmadı. Hı. Yani akıl alır gibi işler değil. Mesela Lukaku alınıyor, Talisca yollanıyor. Şimdi Lukaku tamam evet iyi bir isim. İsim olarak iyi. Ama Talisca'nın performansını bize vereceği garanti değil ki. Talisca
0: bence
1: yılda
0: de çok, bence de zor.
1: 30 gole katkı ediyor. Gol artı asist. 30 golü rahatlıkla geçiyordu yani. Ya asistle ya golle. Şimdi o oyuncuyu gönderdin, ne olacağı belli olmayan Lukaku'yu getirdin. Vedat'a bir şey demiyorum. Vedat iyi başladı. Ki zaten daha önce de kendini burada ispatlamış bir oyuncuydu ama yani Lukaku'da öyle bir beklenti yok. Yaş 33. Bir kere
0: ama geçen sene şampiyonluğun gitmesindeki en büyük
1: neden
0: isim
1: olmayışıydı.
0: Bana göre en büyük isim Talisca'ydı. Kaçırdığı penaltıydı.
1: Ha, o ayrı bir konu ama
0: Galatasaray maçında
1: olmadığı için problem.
0: Tabii Santrfor.
1: Ki zaten yoktu. Galatasaray maçını kazansan da hala gerideydin. Yani öne
0: ama belli olmazdı yani belki ondan sonra o galibiyetle işler
1: oradan,
0: biraz
1: oradan
0: değişebilirdi.
1: Dönmesi çok zordu.
0: Ederson maçı mesela o hatalı gol yedi o da gitmedi.
1: Ederson mesela. Ki bir tane de değil birkaç tane.
0: Yani Ederson da gitmedi mesela. Bana kalsa ben Ederson'u da gönderirdim.
1: Ya işte bu yabancı sınırı ki bir takım taraftar da bunu da savunuyor. Yabancı sınırı böyle olduğu için işte bir şey yapamadılar gibi diyor ama ben evet. Bir isteyen bir yolunu bulur kafasında.
2: Radyo Trafik İzmir'in hazırladığı Taraftarın Sesi programının tekrarını dinliyorsunuz.
0: Yunus Bey de demiş ki selamlar, programınızı keyifle dinliyoruz. Bence Göztepe'de acil bir teknik direktör değişimine ihtiyaç var.
1: Bence en son suçlu kişi
0: Stoylov.
1: En son.
0: Ya onun da hataları var. Yani onu çok konuşmadık
1: yani
0: aslında ama.
1: 50 isimlik liste yaparım. 50. sıraya bile belki yazılmayabilir.
0: Skora etki eden hataları var Stoylov'un.
1: Ya dediğim gibi elindeki bütün değerli oyuncular sürekli satılıyor. Ne yapacak bu adam? Kim yani... İlkokul öğretmenleri olur ya böyle işte birinci sınıf ya da ana sınıf öğretmenleri. Her sene çocuklar değişir. Stoylov o. Her sene çocuklar değişiyor. Ne yapacak ki bu adam? Yani kimi tanıyacak, kimi geliştirecek, ne ara alıştıracak, hangi oyun?
0: Aynen.
1: Sonra oyun da belli olmaz. İşte başarı da gelmez, o da olur, bu da olur. İmkansızı deniyor çünkü adam yani. Sürekli elindeki malzemeyi değiştiriyorsun.
0: Yunus Bey bir de demiş, bence Galatasaray bugün 3 farklı kazanır. Derbi skorum 2-2, buradan söylüyorum demiş. Yani 4 gol olur mu bilmiyorum o kadar.
1: Olur. Beşiktaş Fenerbahçe maçları çok gol oluyor.
0: Olur mu?
1: Yani bu zamana kadar öyle oldu. Özellikle Kadıköy'deki maçlar, 4-3'lük maçlar, 4-2'lik maçlar çok gol oluyor.
0: Takımıma güveniyorum demiş Arif Bey.
1: Serhat
0: Bey, bir ara Alex'le Anelka'lı kadroyla Fenerbahçe Beşiktaş'ı şeyde İnönü'nde hep yeniyordu. Değil mi? Çok fazla maç kaybetmedi
1: Kadıköy'de
0: orada.
1: Kadıköy'de asıl hep yeniyordu.
0: Kadıköy'de
1: kaybetmiyordu zaten de.
0: Kadıköy'de kaybetmiyordu. Yani şeye bakacağım.
1: Seriler vardı ya işte 18 yıl, 19 yıl, işte Galatasaray 20 yıl gibi böyle seriler vardı ya. O serilerden bir tanesi.
0: İstatistiklere bakacağım da. Şimdi az önce Serhat Bey'in sorusunu da cevaplayalım.
1: Maçın kilit ismi kim olur?
0: Bana göre Greenwood Guendouzi arasında ben gidiyorum. Hani %50 Greenwood, %50 Guendouzi diyorum Fenerbahçe'de maçın kilit isimlerinden. Evet. Beşiktaş'ta da yani Vlahovic demeyeceğim daha doğrusu. Yani Beşiktaş'a, Fenerbahçe'ye yani Vlahovic şeye karşı iyi savunma yapan ve iyi tutulan oyuncularla beraber çok iş yapabilecek bir futbolcu değil
1: o
0: bana
1: şu
0: göre.
1: Şu anda öyle form tuttuğu anda o işler değişir.
0: Yani bilmiyorum, Çorum maçı işte.
1: Ben Beşiktaş için Mario Gomez'den bu yana aldıkları en iyi santrafor olduğunu düşünüyorum Vlahovic'in. ki bence performans da
0: bakalım bir. İlerleyen haftalarda evet, neler olabilir. Ya Trossard olabilir. Bana göre öne çıkan ismi Beşiktaş'ta.
1: Orkun de, olur ya. Bir numara Orkun.
0: Bir de Nübel olabilir.
1: Eşleşme olarak bakarsak Genduzi Orkun eşleşirse eğer orta sahada, ki oradan kırmızı da çıkar. Bol kırmızılı bir eşleşme olur. Yani o ikisinin yapacakları ve dediğim gibi işte hani gerilimi nasıl yönetecekler ki Orkun da çok gergin. Genduzi zaten yani disiplin soruşturması da açıldı şimdi UEFA tarafından Şampiyonlar Ligi'ndeki maçtan sonra. O ikilinin yapacakları ya da yapmayacakları çok dengeleyecek. Yani maçı bence o ikili belirleyecek. Tabii birebir de onlar eşleşmeye de bilir. Atıyorum Orkun Kante ile eşleşir. Genduzi işte Salih ile eşleşirse başka bir şey izleriz ama eğer Orkun Genduzi ikili mücadelesi maçta ne kadar sık yaşanırsa maçın seyri o kadar değişir diyorum. Diğer bütün oyunculardan bağımsız.
0: Bence işte söyledim.
1: Ki orta saha çok belirleyici oluyor derbilerde, özellikle orta sahayı kazanan maçı kazanıyor. Yani bu zamana kadar bütün derbilere baktığımızda kim orta sahada daha baskın geldiyse, kimin orta sahası o gün daha iyi çalıştıysa o kazanıyor. O yüzden derbinin anahtarı yine ortada belirlenecek gibi geliyor.
0: Şimdi mesajlar var, onları da okuyalım. Şimdi bakalım. Yo, Olaytan diyememekle alakası yok. Bülent Bey demiş ki Olaytan diyemiyorsunuz demiş. Yo.
1: Olaytan Göztepe'den gittiğinde Göztepe'nin yedek oyuncusuydu.
0: Yani Olaytan evet.
1: Üzgünüm.
0: Göztepe'den gittiğinde Göztepe'nin yedek oyuncusuydu.
1: Yeteneksiz değil. Çok yetenekli ama istikrarlı bir oyuncu değil. Beşiktaş bu sezon onun
0: yerine bir oyuncu alsa. Zaten şimdi hani iki maçta iyi oynadı diye işte Bülent Bey şey yapıyor zaten de hani işte Olaytan.
1: Ama şöyle.
0: İstikrarlı bir oyuncu değil. Asla. Bu sene göreceğiz. Evet. Bu sene Olaytan 10 gol atsın. Bir şey demiyorum bak. 10 gol atsın sadece. Süper Lig'de 10 tane gol atsın. Başka da bir şey demiyorum. Ya da 10 tane asist
1: sadece
0: yapsın.
1: Sadece gol atmasıyla alakalı değil. Şu anda Beşiktaş'ın hocası İtalyano'nun oynattığı oyun Olaytan çok işine gelen bir oyun. Çünkü ön alanda baskı ve sürekli rakibi hazırlıksız yakalıyorlar. Yani Göztepe'deki oyununa benzer bir oyun değil. Göztepe biraz daha geride bekleyen
0: tabii.
1: Takım. Şimdi Beşiktaş neredeyse 70 dakika önde basıyor. Yani sadece enerjiyle oynuyor. Ki derbide göreceğiz bakalım. Bunu tercih edecek mi? O da çok belirli.
0: Tabii derbide.
1: Derbide bunu tercih ederse başka bir şey oynanır. Bekleyelim derse başka bir şey oynanır. Ama genelde İtalyan'ın mantığı o. Bütün yani 34 haftanın 30'unda muhtemelen takım önde basacak. Olaytan'ın en çok işine gelen şey zaten yani.
0: Aynen.
1: Stoperlere baskı, hazırlıksız yakalama ve bir şekilde orada iş çözme. Bu işine gelir. Ama Göztepe'nin oyunda bence işe yaramıyordu. Göztepe'ye dediğim gibi daha teknik bir oyuncu lazım. O kadar fiziksel oyuncunun arasında bir iki tane de teknik oyuncuya ihtiyaç var.
0: Hemen hızlı hızlı gidelim. Sona geliyoruz. Necat Bey size bir sorum var. Derbilerde 20 sene yenilmemek mi, şampiyon olmak mı demişler.
1: Şampiyon olmak.
0: Kesinlikle şampiyon olmak.
1: Zaten o soruyu kim sordu?
0: Yunus Bey.
1: Nerede çıktı?
0: Engin Bey. Az önce sen demiştin yani 20 sene evet, bir evet, şey evet. Vardı galiba.
1: Yok zaten onu yani.
0: Mert Bey, Necat Bey selamlar. Fenerbahçe'nin orta sahası konusunda size katılmıyorum. İsmail tecrübesiyle milli takımda da çok rol üstlenmiş kaliteli bir orta saha.
1: Ne açıdan?
0: Fenerbahçe'nin orta sahası konusunda bize katılmıyormuş Engin Bey.
1: Tamam, hemen örnek veriyorum.
0: İsmail tecrübesiyle milli takımda da çok rol üstlenmiş kaliteli bir orta saha. Tamam. Bunun yanına küçük bir yedek Fenerbahçe'yi çok rahat kurtaracak durumdaymış gibi geliyor.
1: Yok işte o yedek.
0: İşte yedek yok zaten.
1: Tamam, ondan bahsettim.
0: Yani.
1: Şimdi şöyle olacak, ben size
0: İsmail'in söyleyeyim. Yedeği yok şu an zaten.
1: Ben size ne olacağını söyleyeyim.
2: Radyo Trafik İzmir'in hazırladığı Taraftarın Sesi programının tekrarını dinliyorsunuz.
1: Yarın UEFA'dan bir karar çıkacak. Genduzi ile Greenwood'la alakalı ya da bugün akşam da çıkar belki. Genduzi diyelim 3 maç ceza aldı. Hayal edelim. Türkiye'deki gibi de yürümez o işler. Yani itirazla o 2 maça 1 maça falan inmez. 3 maçsa 3 maça öyle devam eder. Kas davasında yıllar sürer yoksa. 3 maç ceza verildi. İnşallah verilmez. Ne olacak Fenerbahçe'nin orta sahası? Kante, İsmail.
0: İkisi.
1: Allah korusun o 3 maçın birinde de, ki aynı zamanda ligde de maç oynayacak Fenerbahçe, biri de sakatlandı. Kante'ye de bir şey oldu. Ki 35 yaşında, belli de olmaz. Ne yapacak Fenerbahçe? Gidip işte Liverpool'la içeride İsmail Bartu'yla mı oynayacak? Yani Fenerbahçe yönetimi bu sezona bu böyle mi geldi? Böyle anlatsaydı kimse oy vermezdi yani Aziz Yıldırım'a. Gelseydi bu kadroyu, ya şöyle işte gelecekten bir görüntü gösterip şöyle yani. Kadroyu tutsaydı, bu kadroyu böyle yedekleriyle birlikte 1000 oy almazdı bak, 1000. Ama öyle olmuyor işler işte. Verilen vaatlerin hiçbir yerine getirilmedi diye bundan bahsediyoruz. Yani yaş ortalaması yükseldi. Geçtiğimiz seneye oranla 1 yaş arttı Fenerbahçe'nin yaşı. Gidenlerle birlikte. Gidenler gençti çünkü, kalanlar değil. Hı hı. Yaş ortalaması neredeyse 30'a yaklaştı. 28 küsür. Ve aynı zamanda yedeksiz bir kadro. Ya bu planlama açısından Allah'a emanet derler ya. Şu sıkıntılı. Anda Fenerbahçe kadrosu cidden öyle Allah'a emanet.
0: Sıkıntılı.
1: Yani ki Fenerbahçe'nin son işte 4 yıldır mesela Galatasaray şampiyon oluyor ya. Galatasaray 11'indeki sakatlık sayısına bakalım. Bir de Fenerbahçe 11'indeki sakatlık sayısına bir bakalım. Yan yana bir koyalım. Uçurum var arada, uçurum. O kadar eminim ki Galatasaray'ın şeyde iskeletindeki oyuncuların hiçbiri neredeyse sakatlanmıyor Osimhen dışında, ki o da yani çok aşırı talihsiz.
0: Evet.
1: İşte kolu kırılıyor. İşte garip garip bir sakatlık.
0: Tabelaya falan çarpacak.
1: Ama savunma hattı sakatlık yaşamıyor neredeyse. Orta sahada Torreira maç kaçırdığını görmedim daha bugüne kadar. Sakatlıksız böyle bir kadro. Sen şimdi hem yaşını arttırdın, ligde mücadele ediyorsun sözde. Aynı zamanda artık Şampiyonlar Ligi gibi bir vitrin var. Yani UEFA ya da Konferans Ligi gibi değil. Şampiyonlar Ligi'ndeki mücadeleler 90 dakika full eforla oynanan
0: Şampiyonlar
1: mücadele.
0: Şampiyonlar Ligi var, lig var, Türkiye Kupası var.
1: Ya onları yani. Türkiye Kupası'nın U19'da çık. Oraya çok bakmıyorum. Ama lig ve Şampiyonlar Ligi aynı anda ve 8 maçlık bir Şampiyonlar Ligi eskisi gibi de değil. Ya buradan bu takımın böyle lastik patlatmadan devre arasına gitme ihtimali yok. Ki göreceğiz olmadığını. Benim tahminim 8 ile 10 hafta arası, o aralarda bir yerde çok aşırı problem yaşanacak. Ki zaten daha önce soranlara da bunu söyledim yani, işte ne düşünüyorsunuz diye. Hı. 8 ya da 10 hafta arasında bir sıkıntılar patlayacak. Sonra zaten cümbüş, neler olacak hiç bilmiyorum yani.
0: Evet. Bitireceğiz yavaş yavaş. İyi yayınlar, kolay gelsin demiş Mustafa Bey. Mert Bey ve Necat Bey, nasılsınız? İyisinizdir inşallah. Hayırlı cumalar diliyorum demişler. Teşekkürler. Bence de yarınki Fenerbahçe Beşiktaş maçında öne çıkacak futbolcu Oğuz Aydın olacağını düşünüyorum demiş.
1: Yani son iki maçta evet iyi performans ama bilmiyorum.
0: Evet. Bülent Bey de demiş ki Mert Bey, Nübel 10 gol atar, Olaytan 10 gol atar iddiamız yok. Her futbolcu gol atacak diye bir durum yok. Forvet değil farkındaysanız, görevini yapması yeter. Niye? Talişka da orta sahaydı. Ama Talişka da çok gol atıyordu orta sahada. Alex de orta sahaydı. Alex de çok gol atıyordu. Hacı da orta sahaydı. Hacı da çok gol atıyordu. Neden Olaytan atamaz?
1: Bir de Olaytan 10 numara zaten, tam orta saha gibi de değil.
0: Yani.
1: Gerçi Beşiktaş biraz daha derin oynatıyor yani. Daha orta sahada daha yakın oynuyor şu anda. Orkun'u zaman zaman öne atıp Olaytan'ı biraz daha geriye çekiyor. Oluyor.
0: Aynen. Neyse. Senin de tahminini alalım. Fenerbahçe Beşiktaş.
1: Derbiyle alakalı. Derbiyle skor alakalı. Tahmini vermeyeceğim. Gollü bir maç olur bence.
0: Gollü bir maç olur.
1: Kırmızı çıkmasını bekliyorum. Gerçi Halil Umutmeler ne kadar kırmızı çıkartır, o psikolojisi ne durumda bilmiyoruz. O evet. Yaşadığı olaydan sonra bayağı sıkıntılı bir döneme girdi. Yani o zamana kadar, hani o güne kadar belki de Türkiye'deki gerçekten en iyi hakemdi. Yani standart çok düşük olduğu için, dünya standartında iyi anlamında demiyorum. Ama bu lig için en iyi hakem bence oydu. Ama o Ankara Gücü maçında yaşadığı olaydan sonra tamamen artık yani bu işlerden tamamen uzak durması lazım bence. Ya geçen de söyledim. Derbilerde iç saha takımına göre yönetiyor maçı. Ki ben bunu bir Fenerbahçeli olarak söylüyorum. Hı hı. Derbileri tamamen iç saha takımına göre yönetiyor. Kim olduğu önemsiz. Onun dışında verdiği kararlar genelde bir karar verdiği zaman aklından çıkmıyor ve maç boyunca onu yaşatıyor bize. Yanlış hatalı bir faul mü çaldı, bir şey mi oldu? Onu fark ettiği anda bitti rakip takım. Yani ona göre yönetiyor bütün maçı. Zaten Türkiye'deki en büyük sıkıntı da bu. Eyyam dediğimiz o durum. Yani evet. Bir hatayı başka bir hatayla kapatmaya çalışmak.
0: Kesinlikle, kesinlikle.
1: Yani siz maçı dengelemek zorunda değilsiniz. Siz gördüğünü çalmak zorundasınız. Sizin amacınız orada böyle bir işte sadece derdiniz hakemlik yapmak olsun. Yani
0: sonra zaten o ipin ucu kaçıyor. İşte buna şurada şunu vermiştim, şuna şurada şunu verememiştim.
1: Evet, maç boyu bunların matematiğini yaparak bir yere varamazsınız. Yani sizin kafanız pürübak olacak, gördüğünüzü çalacaksınız. Bir robot gibi yani, adeta bir robot gibi ki kesinlikle. Zaten muhtemelen ileride biz o görevde bir robotları ve yapay zekayı göreceğiz. Çünkü
0: kesinlikle.
1: İnsanoğlu nedense böyle bir psikolojiye giriyor. Yani yanlış bir hata mı yaptı? Yanlış bir karar mı verdi? Kafası orada kalıyor. Ona göre bu sefer rakibe yönelik bir hata yapayım da hani dengeleyeyim. Böyle bir şey değil futbol. Kimsenin de işine gelmez yani bu. Maçta bir hata evet. Olsun.
0: Yavaş yavaş bitireceğiz. Süreyi de biraz açtık.
1: Daha konuşurduk aslında.
0: Daha da konuşurduk ama tabii süre yetmiyor. Bugün bir de cuma, bakalım. 15'ten sonra.
1: Transferleri değerlendiremedik mesela.
0: Neler yaşanacak? Transferleri değerlendiremedik. Çekilen kuralları değerlendiremedik.
1: Ki, önümüzdeki hafta ilk maçlar oynanmış olacak. Biz Hakan Taşyaran'la.
0: Büyük ihtimalle. Büyük ihtimalle evet. Evet, yavaş yavaş Simay Trafo'nun katkılarıyla Taraftarın Sesi programına noktayı koyuyoruz. Ben de bu hafta Fenerbahçe Beşiktaş maçında ev sahibi ve taraftar avantajıyla, ev sahibi olma avantajıyla Fenerbahçe'nin Beşiktaş maçında galibiyete bir adım daha yakın olduğunu söyleyebilirim. En azından benim görüşüm öyle. Bakalım neler yaşanacak. Yarın saat 20'de oynanacak karşılaşma. Bunu da hatırlatalım. Sana da teşekkür ediyorum haftaya.
1: Ben teşekkür ederim. Dinleyenlere de yine yayına katkılarını sunan gönüllü muhabirlerimize de teşekkürler bir kez daha. Haftaya da bekliyoruz tabii.
0: Evet, onlara da bir kez daha teşekkür ediyoruz. Haftaya tekrar saat 14'te Taraftarın Sesi programında görüşmek dileğiyle. Şimdilik hoşça kalın.
1: Hoşça kalın.

0: MyTrafo'nun sunduğu Taraftarın Sesi sona erdi. Radyo Trafik İzmir'in hazırladığı Taraftarın Sesi programının tekrarını dinlediniz.
1: Radyo Spor.
2: Radyo Spor. Reklam. Okul heyecanı başladı. Okula hazırlanırken sağlık güvencesini unutma. Tamamlayıcı sağlık sigortasını çok avantajlı fiyatlarla ve 12 aya varan taksitle alın. Sağlık sigortası Sigortam.net'ten alınır.
3: Kazancım net, sigortam net.
1: Radyo Spor.
4: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
5: Emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
1: Radyo Spor.
2: Reklam.
6: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor. Saran Holding kuruluşudur.

0: Burak Alaca'yla 6. Adam başlıyor.
1: Günaydınlar kıymetli Radyo Spor takipçileri, 6. Adama hoş geldiniz. Ben Burak Alaca. Bugün saatler 10-11 aralığında sizlerle her hafta sonu olduğu gibi hafta sonunun ilk günde Radyo Spor'u birlikte açıyoruz. Herkese günaydınlar, mutlu sabahlar dileyelim, ümit ediyorum. Keyifli, sağlıklı, huzurlu ve yavaş geçen bir hafta sonu olur. Bunu tabii çalışmayanlarınız için söylüyorum. Ben şahsen çabuk geçmesini temenni edenlerdenim ama yine çoğunluğa da burada iyi temennilerimizi yollayalım. Ümit ediyorum yavaş yavaş, aheste aheste geçen, tatilin bol bol tadını çıkartabildiğiniz güzel bir hafta sonu olur. Lazım oluyor ya, hafta işleri artık enerjimiz iyice tükenmeye başladı. Bilmiyorum, artık yazın sonuna gelindikçe. Hani herkes senelik iznini yaptı, tatilini yaptı, bir şey oldu. Şimdi önümüzdeki bir yıl boyunca tünelin sonunda ışık gözükmediği için büyük ölçüde bari hafta sonlarının tadını çıkartalım. Ümit ediyorum yavaş yavaş, aheste aheste geçen, bol bol gezdiğiniz, eğlendiğiniz, ailenizle vakit geçirdiğiniz, film izlediğiniz, kitap okuduğunuz, dinlendiğiniz güzel bir hafta sonu olur. Hakikaten lazım geliyor diyelim. WhatsApp hattımızı hatırlatıyorum. 0538-052-1487. 0538-052-1487 diyelim. Hattımızda her cumartesi olduğu gibi programımızın çok kıymetli konuklarından. Gerçi artık konuk demeye de gerek yok. Program partneri demek daha doğru olur. 2 yıl aşkın bir zaman oldu. Sevgili Onur Kıran bizlerle birlikte. Günaydınlar, hoş geldin.
2: Hoş bulduk Burak. Nasılsın?
1: Enerjik bir giriş yaptım bugün. Gayet iyi gözüküyor. Seni sormalı.
2: Sesini duydum, daha iyi oldu. Teşekkür ederim.
1: Her şey yolunda umarım.
2: Evet, yolunda her şey. Havalar da böyle hafiften serinlemeye başladı. Her şey daha da güzel oldu.
1: O çok iyi oldu ya. Yani Vedat abi de söylüyor şimdi, bir İzmirli için bu önemli diye. Yani havaların sıcaklığı yaz boyu beni mahvetti. Hani geçtiğimiz son bir yılda normal kilomun da çok üzerine çıktığım için gerçekten beni yıpratmıştı bu durum, ama artık biraz serinlikler bana da kendimi iyi hissettiriyor. Dışarı çıkarken lanet etmiyorum, açık söyleyeyim.
2: Temmuz, Ağustos ayları biraz bunaltıcı olabiliyor İzmir'de gerçekten.
1: Ağustos'ta oradaydım zaten, görüştük de nem çok yüksek. Gerçekten hakikaten gün içerisinde yaşamak çok zor.

0: Zor, zor, gerçekten zor.
1: Basketbolla alakalı da aslında pek bir gündemimiz yok bana sorarsan. Artık sezonun başlamasını bekliyoruz. Ne dersin?
0: Öyle. Bir de kadınlarda Dünya Kupası başladı. Dün milli takımımız maalesef mağlubiyetle organizasyona giriş yaptı. Bunun dışında çok da yoğun bir gündem yok.
1: Sezonlar başlıyor, takımlar hazırlık maçları oynuyor. Takımlar cephesinden, oyunculardan, koçlardan açıklamalar geliyor. Anadolu Efes tarafında dün bir Esenler Erokspor maçı vardı. Yine Fenerbahçe'nin dün Olympiakos'la oynadığı bir maç vardı. Euroleague maçı ayarında geçti gördüğüm kadarıyla. Takımların şimdiye kadarki sezon hazırlıklarıyla ilgili senden kısa kısa yorumlar alsam takımlar üzerinde ne derdin? Peki şu ana kadarki görüntü nedir sence?
0: Evet, biraz da aslında bu milli takımların oynadığı Dünya Kupası elemesi pencerelerinin oyuncular üzerinde hazırlığımsı bir etkisi olduğunu söyleyebiliriz. İşte dün mesela çok maçın görüntüleri yok aslında ama istatistik kağıdına baktığımızda Dario Šarić için mesela Esenler Erokspor karşısında etkili performanslar ortaya koyduğunu görüyoruz. Bunda da işte milli takım döneminin etkisi mutlaka vardır. Önümüzdeki haftalarda yaklaşık bir 10-12 gün sonra Euroleague Süper Kupası düzenlenecek.
1: İptal olma ihtimali de varmış bu arada, biliyorsun değil mi?
0: Yani olabilir tabii ki. Düzenlenecek gibi bakarsak da mesela Dubai'nin ne işi var orada?
1: Dubai'nin diğer takımlardan daha fazla parası var. Bu artık genel bir söylem vardır ya. Deyim denir herhalde. Parayı veren düdüğü çalar diye. Parayı veriyorlar, düdüğü de çalıyorlar işte. Zaten Euroleague yönetiminin canına minnet. Mangır'ı gördüklerinde çok bakmıyorlar kimmiş, neymiş, neyin nesiymiş diye. Okey. Böyle alıştık artık. Organizasyonum. Suudi Arabistan'daki, düzeltiyorum, Dubai'deki olası politik durumlardan ötürü ya da oradaki tekrardan bir saldırı olma ihtimaline karşın iptal edilme olasılığı ciddi anlamda konuşuluyor son günlerde bu arada.
0: Peki sence bu ciddi bir organizasyon gibi mi geçer yoksa bir hazırlık turnuvası tadında mı olur?
1: Ya Allah, burada Fenerbahçe, Olympiakos gibi takımların varlığıyla ciddi olabilir. Ya da Real Madrid'in. Neden diye sorarsan bunlar bulunduğu bütün kulvarlarda şampiyonla oynayan takımlar. Ve keza yine uzun yıllar sonra olduğu için, buna da modern dönemde ilk Euroleague Süper Kupa olduğu için ilk kupayı da müzeye götürmek isteyebilirler. Hani eğer devamlılığı sağlanacaksa, ki hiç zannetmiyorum, anlamlı bir organizasyon haline gelebilir. Bu anlamda ilk olmak da bana sorarsan önemli sayılabilir kulüpler açısından.
0: Yani katılırım bu noktada sana ama organizasyonun çok sürdürülebilir olacağını ben de düşünmüyorum. Dubai'de mesela çok antipatik bir takım gibi geliyordu bize. Biraz ön yargılı yaklaşıyorduk geçtiğimiz sezonun başında. Sonra sezon içerisinde çok da öyle olmadığını fark ettik aslında. Biraz daha böyle adım adım, özellikle o basamakları tırmanmaları, bir anda parayı basıp şampiyonluk hedefiyle büyük bütçeler ortaya koymamaları biraz daha takımı o antipatiklikten kurtarmıştı. Fakat Euroleague yönetimi de sanki onları o şekilde bizlere lanse etmeye çalışıyor gibi ısrarla.
1: Ya bence onlar aslında antipatik bir takım ama geçen sene Hapoel Tel Aviv bütün antipatik bütün antipatiyi o kadar topladı ki Dubai baskete pek bırakmadı arta bir şey. O yüzden bence Dubai basket de çok sempatik bir takım değil ama dediğim gibi orada Dubai gibi Hapoel gibi marjinal bir örnek olduğu için biraz da kabul edilebilir gözüktüler bence.
0: Evet, bu da makul ama İşte Avrupa kıtasının dışından bir takım olması da bence Euroleague'de yanlış bir karar.
1: Yani en azından yani Hapoel gibi gidip oyuncu piyasasını çok yükseltecek ya da işte bozacak hamleler yapmıyorlar. Çıkıp tuhaf tuhaf açıklamalar yapan bir yöneticileri yok falan. Hani bu anlamda en azından biraz daha az göze battıkları söylenebilir.
0: Ama zamanla da yapacaklardır bana kalırsa.
1: Ya bu sene ilginç hamleler yaptılar işte. Alfa Diallo ile anlaşmışlardı, olmadı. Blossom Game'i aldılar, Şengelya'yı aldılar, Okobo'yu aldılar. Bu sene iyi hamleler yaptıklarını söylemek lazım. Bu önümüzdeki başlayacak sezonda daha dikkat çekici bir takım olacaklardır.
0: Evet tabii. Adriyatik Ligi'nde de işte adım adım yukarılara mücadele ettiler. Şimdi Euroleague'de de benzerini yapmaya çalışacaklar ama ben çok kalıcı olabileceklerini de düşünmüyorum açıkçası. En azından hani 5-6 sezon tamam ama çok böyle devamında buralarda kalacaklarını düşünmüyorum.
1: Yatırım çekilir diye mi diyorsun yoksa hani Euroleague artık kusar mı Dubai diye düşünüyorsun? Hangi açıdan böyle bir şey düşündüğünü sormak isterim.
0: Hayır, yatırımın çekileceğini düşünüyorum. Yani takımın basketbol yatırımlarının azalacağını zamanla düşünüyorum.
1: Ya burada da şey var, orada para harcamak diğer takımlar ya da diğer herhangi bir ülke kadar mesele değil ya.
0: Yani evet, o yönden de bakabiliriz ama bir yerde de bıkacaklardır bana kalırsa. Çünkü yani Euroleague'in maddi anlamda bir getirisi olmayacak bana kalırsa Dubai'ye.
1: Ya burada yeni yapılacak sponsorluk anlaşmaları, süper kupalar, Final Four'lar, son işte biliyorsun bir havaalanı diyorum, düzeltiyorum. Bir havayolu şirketiyle EuroLeague anlaştı biliyorsun. Orada da geçmiş Turkish Airlines'ın verdiğini bayağı üzerinde bir yıllık ücret var falan. Burada ya da yayın gelirleriyle beraber kulüplerin gelirleri artmaz mı sence?
0: Yani mutlaka artabilir zamanla, fakat şu ana kadar da kâr ettiren bir organizasyon olmadı EuroLeague. Ve devam eden süreçte de, yakın gelecekte de olacağını pek sanmıyorum. İşte bir yandan NBA Avrupa projesi konuşuluyor. Burada FIBA ile EuroLeague arasındaki ayrımlar fazlasıyla mevcut. Pek çok Avrupa organizasyonu mevcut. Bir şekilde birleştirilip bence tek organizasyonda karar kılınırsa, tabii ki gelir anlamında da takip anlamında da bizler için zaten çok daha makul olur.
1: Ya bu konuda EuroLeague karlı değil ama açık konuşayım. FIBA'nın organizasyonları da çok tırt bana sorarsan. Yani o yüzden onları birleştirmek belki finansal olarak kulüplerin yararına olur ama genel basketbolun çok yararına olur mu onu bilmiyorum, en azından seyirci bazında.
0: Bence de kat kat fark var zaten aralarında.
1: Yani herhangi bir FIBA basketbol şampiyonlar ligi şampiyonu, işte geçen senenin şampiyonu Ritas bence EuroLeague'de play'in dahi yapamazdı. Çok açık ve net.
0: Ya ilk 12'ye falan da giremez bana kalırsa.
1: Düzey farkı bu. Şimdi böyle düşününce de birleştiklerine ne kadar faydalı olacak, ya da onlar birleşirse bu tarz nispeten mütevazı takımlara Avrupa için bir kapı açılmamış olacak mesela.
0: Yani peki sence EuroLeague'de güç sıralaması bu sezon en azından ilk 5, ilk 4'ün nedir senin?
1: Bir Olympiakos diyorum. Net bir şekilde. İkiye Fenerbahçe ile Panathinaikos'u eş basamakta koyuyorum. İki bu. Üç, yani daha doğrusu dördüncü sırada Dubai var. Aşağı tarafta hamlelerini çok beğenmesem de iyi bir koç olduğu için. Yine dördü de Real Madrid'de Dubai'ye paylaştırırım. 4-5 öyle olsun. Yani Olympiakos, Fenerbahçe, Panathinaikos, Dubai, Real Madrid gibi düşünüyorum.
0: Yani temelde katılırım ama ben bir de işte Olympiakos, iki Panathinaikos, bir Fenerbahçeli olmama rağmen biraz daha objektif bakmak istedim bu noktada. Fenerbahçe'yi 3'e koyarım, Real Madrid'i 4'e koyarım. Final Four adayları da bence bu şekilde olur. Ya diğer takımların kadrolarına baktığımızda da hem tecrübe anlamında hem potansiyel anlamında bence geçtiğimiz yıldan zayıf kalıyorlar. İşte mesela Barcelona oraları biraz zorlayabilecek bir takımdı.
1: Bitti
0: Bu sezon
1: artık.
0: zayıf. Evet, bitti. Anadolu Efes cephesinden baktığımızda şu anda bu takım kağıt üzerinde şampiyonluğa oynar, Final Four oynar diyemiyoruz maalesef. Bunun dışında işte Valencia geçtiğimiz sezon müthiş bir peri masalına imza atmaya yakındı. Ki İspanya Ligi'nde de imza attılar ama işte bu sezon bence yine ondan uzak kalacaklar. Yani güç dengeleri biraz açıldı gibi sanki.
1: Yani tepedeki 3 takım ayrılıyor. Ben orada Real Madrid'i de o gruba sokamıyorum. Mesela Dubai ile onlar bence Final Four için çekişeceklerdir ama Olympiakos, Panathinaikos ve Fenerbahçe bence ayrışıyor.
0: Evet, katılıyorum burada. Ben ama Dubai'nin de çok o gruba katıldığını, yaklaştığını düşünmüyorum. Bu arada bir transfer haberi de vereyim. Valencia eski oyuncusu Hasier Riverio'yu kadrosuna kattı.
1: Yani Kızıl Yıldız'da geçen sakatlıklarla kayıp bir sezon. Maccabi de çok fena değildi. Yani burada ne kadar faydalı olur? Bakıyorum geçen sene Pradia'yı da kaybettiler. Burada Neil Sacco ile falan çok olacakmış görüntüsü yoktu. En azından sağlıklı kaldığı takdirde tecrübesiyle katkı verebilecek birini getirmeleri fena bir hamle değil bence.
0: Aslında önemli bir potansiyeli vardı oyuncunun ama bunu bir türlü sahaya da yansıtamamıştı. Bence Valencia onun için doğru adres. Ama Valencia'nın da hedefi işte bu sezon ne olacak? İlk 8 içerisinde yer almak mı? Final Four mu? Eğer Final Four'sa bu kadro fazlasıyla yetersiz zaten. Önemli kayıplar da verdiler.
1: Ya onların belirlediği standart bence Final Four olmayacaktır zaten. Zira öyle olsa çok fazla oyuncuyu da kadroda tutabilirlerdi. Şu an gösterdikleri görüntü itibariyle herhalde bir play-in ya da play-off takımı olacaklarmış görüntüsü var.
0: Öyle görünüyor. Montero'nun Olympiakos'a gidişinden sonra benzer profilde bir oyuncu diye TJ Shorts'u kadrolarına kattılar ki ya çok da Shorts böyle bir Paris performansı sergileyecek gibi gelmiyor bana. Panathinaikos'ta da beklentilerin altında bir sezon geçirmişti. Şutu olmayan bir oyuncudan bahsediyoruz. Zaten fiziksel anlamda sahanın en kısası olmaya her maçta aday bir oyuncu. Bilmiyorum, sanki Paris'te o prime diye tabir edilen dönemini yaşadı ve Shorts artık kariyerinde bunun üzerine çıkamayacak gibi geliyor bana.
1: Valencia'da ben çok sazı eline alıp başarılı olabilir diye düşünüyorum bu arada. Neden diye sorarsan hani geçen seneki bu tempo transition oyunu tam aradığı şey olabilir.
0: Ama dış atışı yok. Şutu yok.
1: Ha burada işte Nate Rivers gibi oyunculara biraz topu emanet edip şut pozisyonunda ona spacing yaratman gerekiyor tabii.
0: Ve mesela Matt Costello bu tempo içerisinde geçtiğimiz sezon en ağır ayaklara sahip isimdi ama dışı açılıp şut atabilmesi, işte bir uzuna nazaran çok yüksek yüzdeli üçlüğünün olması alan açıyordu takıma. Costello da garip bir şekilde Japonya Ligi'ne gitti. Chiba Jet yolunu tuttu.
1: Ya bu bazı oyuncuların aniden Asya, özellikle son yıllarda Japonya tercihlerine ben şaşırıyorum. Mesela Bahçeşehir'in bu sene aldığı Damien Inglis de iyi bir Euroleague sezonu geçirdikten sonra Japonya'ya gitmişti. Japonya liginde herhalde gelirler yüksek. Bir de Japonya herhalde huzurlu bir yaşama mı gitmek istiyorlar bilmiyorum ki.
0: Evet, yıllarca sonuçta İspanya'da forma giymiş, orada düzeni olan bir isimden bahsediyoruz. Hani sen de zaman zaman böyle sakin bir köy kasabasına yerleşmek istiyorsun ya. Matt Costello'nun yerinde olsan gider miydin Japonya'ya?
1: Ya vallahi hep diyorum ya işte gözlemecisi o su bu su vesaire diye. Yani Matt Costello gibi yıllık 1 milyon doları indirsem giderdim ya. Hatta ben hani şey bir insan da değilim. Hani ne bileyim Brezilyalı topçular ailesini geçindirir ondan bir para hırsı olur falan ya. Ya da ne bileyim Matt Costello'da da yoktur herhalde. Gayet Amerikalı bir oyuncudan bahsediyoruz. Ben açık ve net söyleyeyim. Hani sporcu olsam 2 milyon dolarlık bir kontrat kapsam 3-4 sene. Yatırımlarımı yapar bırakırım. Japonya'ya gittiysem de orada kalırım. Dönmem muhtemelen. Vatandaşlık almaya çalışırım.
0: Ama böyle de biraz kariyer hedefsiz oldu. 3-4 sene çalışıp.
1: Ya burada şey var. Benim arkadaşımın çok güzel bir lafı vardı. Şey diye işte bir tane istediğim yerden ev alayım. Bir yazlığım olsun. Arabayı da halledersek benim hayat filmim orada biter diyordu mesela. Anladın mı? Biz böyle minimal bakıyoruz.
0: Öyle de hayat geçmez bence.
1: Yok şaka yapıyorum. Hep bir hedefin olması lazım da. Biraz da huzuru seçmen lazım ya. Çünkü hani bir yerde tatmin olman da gerekiyor ya. Yani... Evet Vedat abi bu muhabbetin sonu galiba yine gözlemeciye doğru gidiyor dedi. WhatsApp hattımızı hatırlatıp bir reklama gidelim. Konu hiç gözlemeye girmeden. Bugün farklı girişim fikirlerini konuşuruz belki. Gözlemeciye genel radyo spor dinleyicileri olarak sen de hakeza yine burada benimle birlikte çok sıcak bakanlardan biri değilsin anladığım kadarıyla.
0: Evet.
1: 0538 052 1487 diyelim. Kısa bir araya gidelim. Sonrasında kaldığımız yerden devam edelim.
2: Alaca'yla 6. adam devam edecek.
3: Reklam.
4: Yaz bitmeden son bir tatil mi? Herkesi mutlu edecek otel seçenekleri ETS'de. Sen de gel ETS'ye, son yaz fırsatlarını kaçırma. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
5: Radyo.

0: Voleybol Milli Takımlar Enerji Sponsoru Opet, Ay Yıldızlılarımıza başarılar diler.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
2: Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: Nesine 2. Lig ve Nesine 3. Lig'de hasret sona eriyor. Sezon boyu heyecan Nesine'de yaşanıyor. Sen de günün maçlarına Nesine'de oyna, heyecanı başka bir seviyede yaşa. Nesine, Türk futboluna verdiği desteğiyle başka bir seviye.
4: Dünyası, güzellikler dünyası. Yaşasın okulumuz, yaşasın Paraf güzellikleri. Paraf'tan okul alışverişlerinize 6000 liraya varan Paraf para. 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında yapacağınız kitap, kırtasiye, giyim aksesuarı, ayakkabı, oyuncak, optik, saat ve elektronik alışverişlerinize özel 6000 liraya varan Paraf para güzelliği sizi bekliyor. Kampanyaya katılmak için Paraf Mobil veya Halkbank Mobil'den hemen katıla tıklayın. Güzelliği kaçırmayın.
5: Ayrıntılı bilgi paraf.com.tr ve Diyalog'da.
6: Eşimin o çok istediği kahve makinesini almam lazım. En ucuzunu arıyorum. Oraya, buraya, şuraya bakıyorum. Bulamıyorum.
7: Hayatım, Akakçe'ye baktın mı?
8: Akakçe. Hemen bakıyorum hayatım.
6: Akakçe. En ucuzu bulmak içindir.
8: Akakçe.
9: Reklam.
10: Spor'un tek adresi Radyo Spor, Saran Holding kuruluşudur.
11: Burak Alaca'yla 6. Adam devam ediyor.
12: Evet, 6. Adam'da kısa bir aranın ardından devam ediyoruz. Hattımızda sevgili Onur Kıran var. Hazırsan devam edelim. Alo.
13: Sesimi alabiliyor musun?
12: Şu an geliyor, evet. Hazırsan devam edelim. Biraz yeni başlayan turnuvadan bahsetmek isterim. Kadınlar Dünya Şampiyonası'ndan. Favorilerin nedir? Kimlerdir? Milli takımımızın şansını ne noktada görüyorsun? Bunlarla başlayalım.
13: Yani favori tabii ki Amerika Birleşik Devletleri burada. Güçlü takımlardan bir diğeri de son Avrupa şampiyonu olan bizim de dünkü açılış maçımızdaki rakibimiz Belçika'ydı. Bence maça güzel bir giriş yaptık ama Belçika'nın istediği tempodaydı karşılaşma baştan sona. Maç başında belki işte yüksek yüzdeli oynamamızın da etkisiyle ilk yarı önde kapattık ama ikinci yarıda Emma Mesema'nın liderliğinde o açık alanları Belçika çok rahat bulduğu için ve biz de üretkenlikte biraz sorun yaşadığımız için, ki bu turnuvalarda biraz da bizim geleneğimizdir, bir çeyrek iki çeyrek üretkenlik sorunları net bir şekilde yaşarız. Maçı Belçika favorisi olduğu karşılaşmayı net bir şekilde kazandı. Zorlu bir gruptayız. Biraz şansımız açıkçası düşük geliyor bana.
12: Ya burada herhalde erkeklerde olduğu kadar ümitli olduğumuz bir turnuva değil o zaman.
13: Evet, ama kadınlarda buralara bir nebze olsun uzaktık. Şimdi buralarda yeniden var olmak, bu seviyelerde kalıcı olmak bence önemli. Hatırlarsın işte o Nevriyeli, Işıl Alvenli kadrodan büyük başarılara biraz alışmıştık ama sonrasında hasret kaldık bu seviyelere.
12: Tekrardan bir jenerasyon yakalanıp bir mesafe kat etmeyi bekliyor musun? Peki öyle bir gözlemin var mı güncel kadın basketbolumuzda?
13: Yani şu anda bana zor geliyor açıkçası. İşte devşirme oyuncu olarak kullandığımız Kennedy Burke biraz etkinliğiyle dikkat çekiyor zaman zaman, ki beklenen bir katkı. İşte WNBA patentli Fenerbahçe'den Galatasaray'a bu sezon transfer olan Sevgi Uzun saha içi liderlerimizden birisi. Ama yanlarına 3. 4. parçayı bulmak biraz zaman zaman zorlaşıyor. Burada işte Olcay'ın tecrübesiyle, Ayşe Coran'ın tecrübesiyle biraz devreye girmesini bekliyoruz ama o beklenen katkıyı da her zaman alamıyoruz maalesef.
12: Bakalım, ümit ediyorum iyi bir turnuva geçirir millilerimiz. Gelecek adına da doğru hamleler, doğru oyuncular yetişir, bir jenerasyon yakalanır. Birkaç mesajımız var, onlara bakalım. Günaydın güzel insan. Ali ben Bursa'dan. Neden Avrupa'da birbirimize çelme takıp duruyoruz? Neden Edirne'den ileriye birbirimiziyle kenetlenip tek yürek tek bayrak altında toplanamıyoruz? Bu çok net. Avrupalı bizi sevmiyor. Zaten de sevmeyecek. Genduzi ve Greenwood'a verilen cezaları inanın araştırdım. Emsali yok. Tahrik'ten hep para cezası var. 4 maç. İkisi 1 yıl ertelemeli. Genduzi'ye 1 maç 1 yıl ertelemeli. Greenwood'a. TFF övünüp duruyor. Hani nerede avukatınız? Nerede UEFA'daki gücünüz? Riva'da oturup ahkam kesmeyle olmuyor bu işler. İcraat görelim. Belki sen hatırlamazsın kardeşim ama Eski Fenerbahçe Başkanı Ali Şen Galatasaray'ın 3-0 hükmen giden maçını tekrar geri almıştı. Mustafa Denizli o dönem hocaydı. Galatasaray yarı final oynadığında havalimanında karşılamıştı Avrupa'da. Bunlar güzel günlerdi, yine aynısı. Olsa ligde rekabet tamam ama Avrupa'da tek yürek olmamız lazım. Biraz uzattım, kusura bakma, haksızlıklar beni yoruyor, ancak sesimizi böyle programlarda duyurabiliyoruz. İyi ki varsınız, sağlıcakla iyi yayınlar demiş.
13: Yani şu anda maalesef Avrupa'dan ziyade lokal anlamda da bu birlikteliği biz sağlayabilecek durumda değiliz. Belki yakın gelecekte, neden olmasın. Bu arada ben kaçırdıysam lütfen beni bilgilendir. Lyon'dan herhangi bir oyuncu bir ceza aldı mı?
12: Bildiğim kadarıyla hayır. Orada zaten biliyorsun Lyon'un oyuncuların bir atraksiyonu yok. Yardımcı antrenör, daha doğrusu kaleci antrenörünün yaptığı bir hamle var orada. Kendisine bir ceza yaptırım uygulanacaktır ama durum nedir onu tam olarak bilmiyorum şu an, yalan olmasın.
13: Evet. Zaten tatsız olaylar. Gereksiz olaylar.
12: Yani orada çok pardon, maç boyu provoke edildi. Genduzi, hakaretler, küfürler vesaire. Üzerine sevinirken tamam, orada farklı biraz ekstreme kaçan hareketleri olmuş olabilir. Buna bir şey söylemiyorum ama gidip işte uçan tekme savurmak falan, orada bence Ederson'un yaptığı da çok doğruydu. Birbirlerini kolladılar ama Fransız lobisi güçlüdür UEFA'da. Orada diş geçirmek çok zor onlara.
13: Yani öyle ya da böyle Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi'nde yer alacak ve kim sahaya çıkarsa bence terinin son damlasına kadar savaşacaktır. Bence zaten 24'e kalmaktan ziyade bu eşiği aşmak Fenerbahçe adına önemliydi. Şimdi bu ana tabloda en azından yıllar sonra 17 yılların ardından önemli olan da budur.
12: Ya bir adım atıldı, evet. Böyle baktığımızda haklısın.
13: Yani 24'e kalmaktan ziyade 3 puan 5 puan toplasa da Fenerbahçe, ben başarısızlık saymam şu anda.
12: Ya şu an orada olmak önemli. Oyuncuların haleti rüyesini, motivasyonunu da etkileyecek bir şey bu neticede. Bu anlamda Fenerbahçe için son yıllarda yaşanan bu oyunculardaki özgüven problemini kırmak, biraz daha yere sağlam adımlarla basabilmek açısından bence de olumlu oldu.
13: Ve takım belki yıllardır bu arenaya hasret ama kadroya baktığımızda bu arenada tecrübeli pek çok isimden de bahsedebiliriz aslında.
12: Ya burada Ederson, Aki, Asensio gibi kupayı kaldırmış oyuncular var daha önce.
13: Tabii ki pek çok yabancı isim zaten tecrübeli. Ya burada başarı da aslında olabilir, neden olmasın. Ama beklentim benim bir Fenerbahçeli olarak başarıdan ziyade şu ana kadar gösterilen mücadelenin devam etmesi.
12: Peki akşam için sana şöyle bir soru sorayım. Derbi tahminin nedir? Dün mesela eğer Galatasaray puan kaybetmiş olsaydı bugün iki takımın da daha rahat, daha cesur oynayacağını düşünüyordum. Şimdi biraz daha puan farkını kapatmak için 4 puan oldu. Temkinli kalabilirler mi diye düşünüyorum. Ne diyorsun?
13: Ya henüz tabii ki çok erken, daha 4. haftadan bahsediyoruz. Bir puan farkı oluşsa da kapanma potansiyeli elbette olacaktır. Ama şöyle bir kadrolara baktığımızda ben kanat oyuncularının bu karşılaşmanın kilidi olacağını düşünüyorum. Merkezde Fenerbahçe biraz daha işte Genduzi Kante ile Beşiktaş Olaytan Orkun'la oraları kitlemeye biraz aday gibi görünse de kanatlarda işte Oğuz Aydın son haftalarda çok formda. İşte Greenwood ne kadar her geçen hafta orta sahaya zaman zaman gelip serbest oyuncu gibi olsa da bu maçta biraz daha sağ kanada yakın oynayacaktır. Fenerbahçe'nin kilit oyuncuları olacak. Burada Archie Brown ve Semedo'nun bindirmeleriyle yapacağı destekleri de Beşiktaş adına Cherny Trossard ne kadar değerlendirebilecek, o boşluklara ne kadar sokulabilecek, Beşiktaş adına da bu geçiş hücumları bence çok kıymetli olacaktır.
12: Burada maçla alakalı tahminin neydi? Burada bir öneri verseydin Bayis adına mesela, ne önerirdin? Ben hani çok gollü 3.5 üst bekliyordum ama dün Galatasaray'ın kazanmasıyla birlikte dediğim gibi biraz kafam karışmış durumda.
13: Ben 3-1'lik bir Fenerbahçe galibiyeti bekliyorum öncelikle ama bir tahmin vermiş olsaydım kornere yönelirdim. 8.5 korner üst, 9.5 korner üste yönelirdim.
12: Burada ben oyuncu seçeneklerini biraz kurcalıyorum açıkçası. Farklı bir şey aradığım için. Yani ne denenebilirdi? Mesela Orkun Kökçü'nün 2 isabetli şutu güzel bir bahis gibi duruyor. Ne dersin?
13: 1 olsa tamamım ama 2 de çok geldi.
12: 1 de güzel aslında ama oran tatminkar değil bence.
13: Yani şu anda önümde yok ama
12: 1.40. Orkun
13: son dönemde evet bu şut katkısını da veriyor. Zaten duran topları kullanan oyuncu konumunda Beşiktaş'ta olabilir.
12: Leandro Trossard'ın bir şutuna da 1.72 veriyor.
13: O gayet güzel, gayet güzel.
12: Bu arada ben bu maçta Trossard'ın çok etkili olmasını bekliyorum. Şundan mütevellit söylüyorum bunu da, hani işkembeden atıyor olmasın, kendimi açıklayayım. Ya biliyorsun işte şimdiye kadar oynanan bütün maçlarda, son maçta dahi sürekli olarak topu ayağının altında ikili sıkıştırma, üçlü sıkıştırma geliyordu. Yardım savunması getiriyorlardı. Yani şimdi Fenerbahçe'nin oyunu kendi yarı sahasında kabullenmeyecek olmasından, Yine bunu bir kenara bırakıyorum. Vlahovic'in varlığından ötürü artık çok yardım gelmeyecek. Orada aradığı alanları bulabilir Trossard diye düşünüyorum.
13: Tabii şimdi Semedo da bindirmeleriyle mutlaka ileri çıkacaktır bu karşılaşmada ve Trossard'da o alanlar mutlaka kalacaktır. Zaman zaman derin boşlukları da yakalayacaktır. Bu noktada Skriniar'la hatta birebir kalacağı pozisyonlar bile ben şu anda öngörüyorum kafamda. Ki bu maçlar için geldi aslında Beşiktaş'a. Bu karşılaşmalarda etkili olsun, takımı galibiyete götürsün diye geldi. Mutlaka ekstra bir performans da görebiliriz.
12: Daha önce Anfield'da Liverpool'a 4 tane gol atmış bir oyuncudan bahsediyoruz. Yani çok derbi stresi yaşayacak biri gibi değil.
13: Tabii büyük oyuncu zaten.
12: Bakalım, merakla bekliyoruz. Radyo Spor ailesine günaydınlar demiş Dursun Türker. Dün Türk Telekom'u Çayırova Belediyesi karşısında aldı. Hazırlık maçı galibiyetinin görselini paylaşmış. Telekom da bu sezonun sessiz iddialı takımlarından biri olacak bence Avrupa'da.
13: Evet, aslında belli bir çekirdeği koruyarak burada işte hocayı da Erdem Can'ın da yollara devam ederek istikrarlı bir şekilde ilerliyor Türk Telekom. Eurocup'a baktığımızda artık biraz daha güçlendiğini, geçtiğimiz sezonki o fırsatın kalmadığını düşünüyorum ben ama Türk Telekom'da orada yine bir çeyrek final, yarı final adaylarından birisidir.
12: Yani Eurocup'ta şu an PAOK'u sayarız, Aris'i sayarız, Bahçeşehir Koleji'ni, Apoel Yeruşalim'i belki sayabiliriz. Bu Jared Harper eklemesine falan takımda tutmalarına bakacak olursak. Onun haricinde Tenerife'den mesela hamleler geldi mi? Senin gönül bağın olan takımlardan biridir.
13: Tenerife Huertas'la yola devam etmişti. 43 yaşında.
12: Gençlik aşısı.
13: Gençlik aşısı, evet. Ya, önemli bir oyuncu zaten. Eurocup seviyesinde de ben bu yaşına rağmen fark yaratabileceğini düşünüyorum. Yine işte çekirdek korundu. Burada Vince Hunter takviyesi yapıldı. Ethan Hap takıma katıldı.
12: Yine bu yaşlı oyuncular seçiyorlar.
13: Evet, Arthur Crooks takıma katıldı. Giden isimlere baktığımızda özellikle Giorgi Shermadini'nin ayrılığı bence kritikti. Ve Paddy Mills geldiği günden bu yana bu takıma iyi katkı sunmuş bir isimdi. O da Asvel'le bu sezon Euroleague arenasında eski takım arkadaşı Tony Parker'ın oyuncusu olacak.
12: Ya ben şeyi çok merak ediyorum. Acaba La Laguna Tenerife'nin geçen seneki adıyla genel menajeri ya da oyuncu izleme komitesi FM 2006 falan oynayıp oyuncuları oradan mı buluyor? Genç yetenek diye getiriyor, anlamış değil.

0: Steven Enel'la sözleşme imzaladı. Bence önemli ve alt sıralarda dengeleri değiştirebilecek bir transfer.
1: Geçen sene Mersin'de çok olmadı nedense.
0: Yani Steven Enel bence bu seviyelerdeki takımlar için önemli bir oyuncu olabilir. Baskonya performansı bana kalırsa çok da fena değildi. Onun ardından neden kariyerinde bu kadar düşüşe geçti bilmiyorum ama Karşıyaka'da ben yeniden canlanabileceğini düşünüyorum. Karşıyaka'yı bir numaralı düşme adayı olarak gösteriyorduk geçtiğimiz haftalarda hatırlarsın.
1: Şu an kim?
0: Şu anda ben o noktada değilim açıkçası. Glint Körfez sanki bana daha bir düşme adayı gibi geliyor eldeki kadrolar itibariyle.
1: Ya Karşıyaka'da şey güvensizlik veriyor bana. Hani kadrosu iyidir kötüdür onu da bir kenara bıraktım da sevgili Onur Kıran. Hani sezon içinde ödeme problemi patlayabilir. Takım içi huzursuzluk olur. Giden olur gelen olur. Bunları kestiremediğim için biraz bir güvensizlik var.
0: Evet öyle görünüyor. Şu takım bir sezona 5'te 5 ile başlasa oldu da şans eseri mutlaka bir dağılma olur gibi geliyor bana.
1: Nazara gelirler ha.
0: Evet evet. Nazara gelirden ziyade yeterli galibiyet aldık tamam kardeşim siz gidin bir havası olur.
1: Abi şimdiye kadar alacaklarınızı alın dağılalım daha fazla masrafa gerek yok. Altyapıya mı dönecekler?
0: Olabilir olabilir ama ben Karşıyaka'nın bu sezon biraz daha böyle dar rotasyonla en azından bilinçli bir şekilde ilerlerse yine ligde kalabileceğini düşünüyorum. Yani hedefleri söylerken de içimiz acıyor tabii ki hedef ligde kalmak diye ama işte.
1: Kısa bir reklamımız varmış. İstersen reklama gidelim. WhatsApp hattımızda da hatırlatalım o arada. 0538 052 1487 diyelim. Kısa bir araya gidelim.
2: Burak Alacay'la 6. Adam devam edecek.
3: Reklam. Peşin peşin söyleyelim. İhracatçı kazanacak. Vakıf katılım vadeli ihracatın finansmanıyla ihracatçıların vadeli akreditif alacaklarını peşin peşin veriyoruz. Üstelik banka limitlerini etkilemeden. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım şubeleri ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
4: Bu takım çok özel, enerjimiz güzel, sonuna kadar bastın Türkiye.
5: Total Enerji İstasyonları, basketbol milli takımlar ana sponsoru.
6: Şansa kalmaz işimiz Umran Oto Ekspertiz.
7: Tazesi ya denizde ya Carrefour'da. 6 Eylül'e kadar palamut 79 liraya Carrefour Online Market ve tüm Carrefour'larda.
8: Doğrusu Carrefour'sa.
3: Reklam.
2: Burak Alacay'la 6. Adam devam ediyor.

0: Evet, 6. Adam'da kısa bir aranın ardından tekrardan sizlerleyiz. Sevgili Onur Kıran'la birlikte cumartesi gününe başladık. Bugün derbi günü ama biraz basketbolla yavaş yavaş ortamı ısıtıyoruz. İlerleyen saatlerde yine futbola döneceğiz. Hazırsan devam ediyorum.
1: Tabii ki.
0: Bir mesajımız varmış. Bugün Londra'dan değil İstanbul'dan selamlar. Bugün maraton üstü E-Blok tribünü için yaklaşık 160 pound ödedim. 10 bin liraya tekabül ediyormuş. Asgari ücretin 28.000 TL olduğu bir yerde bu rakamlar gerçekten inanılmaz. Yarın Chelsea Arsenal maçı var. Bilet 2 hafta önce 110 pound civarındaydı. Ki asgari ücret kıyasladığınızda 1880 pound olan bir yerde futbola ulaşmak daha kolayken ülkemizde ulaşmak bu kadar zor olmamalı. Biraz uzun oldu, lütfen kusura bakmayın demiş ama bence güzel bir meseleye parmak basmış dinleyicimiz.
1: Evet, kesinlikle. İşte burada talep arttıkça fiyatlar da ülkemizde maalesef biraz fırsatçılık mı diyelim artıyor.
0: Oportunist maalesef.
1: Yani doğal, alıştık artık biz bunlara. Beyefendi de alışabilir.
0: Burak kardeşim sıkı tutun. Japonya'da otoban kenarında Tokyo Drift gözleme, Japonlar kokoreç falan da yer, sucuklu karışık. Bir de eli yüzü düzgün bir vatandaşlık için Japon kızı bulursan selamlar sevgiler demiş Manisa'dan Yenal Bey. Mesela bir ilginç bir fikirmiş.
1: Japonya yaşanılacak bir yerdir bence.
0: Eli
1: Tabii
0: yüzü
1: hiç
0: düzgün bir
1: görmedim
0: Japon
1: ama.
0: kızı bulursan detayı beni bitirdi. Biz herhalde vatandaşlık vermezler başka bir takdirde.
1: Hoşuna gitti biraz.
0: Genel kültürde Japonya'da bu kadar karbonhidrat noodle falan yiyorlar. Gerçi ama herhalde tutar mı ya şey gözleme?
1: Yani ilk başta bir etki yaratabilir ama çok zamana yayılabileceğini düşünmüyorum ben.
0: Aslında çok basic bir şey. Hamurun içine peynir dünyanın her yerinde var. Bu sadece adı gözleme mesela. Yani tutmaz mı?
1: Biraz daha hani Çin kültüründe falan olsa belki de bana kalırsa.
0: Ya için
1: Japonlar biraz daha sağlıklı
0: yapacağımız tek
1: kullanılabilir.
0: şey ne biliyor musun? Üstüne biraz zeytinyağı gezdirip biraz frenk soğanı serpiştireceksin ya da yeşil soğan serpiştireceksin. Belki içine

0: ya da falan böyle bir sunum hazırlarsak orada herhalde bir 5.000 yene falan satarız dedin diye düşünüyorum.
1: Evet, Vedat abinin kahvaltı ısmarlamalarına alıştın sanırım.
0: İyi geldi ya, her hafta sonu evden çıkarken bugün Zuhal kahvaltı ettirdiler, dedim bırakın beni, ben Vedat abinin kahvaltısına çökeceğim. Bırakmadılar, bugün kahvaltı edip çıkmış olduk. Neyse, devam edelim buradan. Yenal Bey'e selamlar. Selamlar, Mersin'den Sercan Burak abi. MSK'yı takip ediyor musun? Sence yaptığı transferlerle tekrar lige çıkabilir mi? Bu sene aşağı tarafı biraz daha karışık görüyorum sevgili Onur Kıran. Ne diyorsun?
1: Çok böyle büyük transferler genelde TBL'de sezon içerisinde oluyor. Bunları biraz beklemek, görmek lazım bana kalırsa. Takımlar da biraz rölantide başlayıp sezon açıkçası gidişata göre değerlendirmeler yapabiliyor. Hem küme düşme noktasındaki takımlar, kümede kalma hedefinde olan takımlar, hem de yukarıları mücadele edecek takımlar. Yani Mersin'in kadrosuna baktığımızda da yerli rotasyonda evet güçlü isimlerle yol devam ediyorlar. Bir de Mike Smith yanılmıyorsam şu anda takımın yabancı.
0: Geçen sene galiba Karşıyaka'daydı.
1: Evet, önemli isimlerden birisi olabilir bu seviye için. Yerli rotasyonuna baktığımızda ise Orhan Acıyeva yine Türk statüsünde oynayan isimlerden birisi. Dorukhan Engindeniz, Alp Karahan gibi oyuncuları var kadrolarında. Bilmiyorum, biraz daha rotasyon genişlerse başarıya ulaşabileceklerini düşünüyorum ki Burak Gören de takımın baş antrenörü, önemli bir isim.
0: Daha önce Petkim'i çalıştırmıştı.
1: Tabii Türk Telekom'u çalıştırdı, Petkim'i çalıştırdı. Yani önemli bir kariyer. Üst seviye içinde orta seviye takımlarda bulunabilecek bir hocaydı Basketbol Süper Ligi'nde. O altta kalmayı tercih etti. Alt ligde yoluna devam etmeyi tercih etti. Yani önemli bir karar onun açısından da tabii. Burada şampiyonluk mücadelesi vermek.
0: Alt ligde hem kupaya oynayabiliyorsun, dönüp baktığında hani hoca olarak, apolet olarak bir kupa edinmiş oluyorsun, hem de huzuru var ya.
1: Evet, yani şu anki takımların kadrolarına baktığımızda da orada işte Mersin şampiyonluğa oynar diyebiliyoruz. Ben Göztepe'den bir atılım, bir yatırım bekliyordum. Açıkçası şu anki kadro çok beni tatmin edici düzeyde değil. Bilmiyorum, yabancı transferi gelecek mi başka, yoksa Isaiah Washington takımın en önemli oyuncusu olarak kalacak mı? Ama biraz daha yatırım bekliyordum Göztepe'den basketbola.
0: Burada Büyükçekmece'den nasıl bahsedersin? Senelerdir süper gelenek katan takımlardan biri olmuşlardı. Şimdi orada bambaşka bir maceraya atılacaklar.
1: Evet, gerçekten özellikle bu Jordan Crawford'ın olduğu dönemde lige çok büyük renk katmışlardı. Ama şu anda artık bütçeleri de giderek düşüyor doğal olarak. Kadro kalitelerinin de ben aşağıda kalacağını düşünüyorum. Playoff takımı olabilirler. Herhangi bir alt sıralarla ilgili sorun yaşayacaklarını sanmıyorum ama bana kalırsa şampiyonluk adayı değiller. Benim burada hayal kırıklığı olarak belirtmek istediğim takımlarımızdan birisi de maalesef Darüşşafaka. Çok önemli bir geleneğe sahip bir takım ama olmadı. Sanki o gelenek bitti gibi geliyor bana.
0: Burada Büyükçekmece tarafında Halil Üner'le devam ediliyor mu, onu sormak isterim.
1: Yani hemen bir kontrol etmek istiyorum ben de. Şu anda koç belirsizliği var takımda.
0: Yani Halil Üner geçen sezon yaptığı bazı açıklamalar, sağ kenarındaki tavırlarıyla birlikte bence biraz antipatik bir tip olmuştu ki geçmişte de kendisiyle alakalı bunlar söyleniyordu. Herhalde kariyerinin son deneyiminde de bu görüntü değişmedi.
1: 90'larda, 2000'lerin başında Türk basketbolu için önemli figürlerden birisiydi. Olumlu ya da olumsuz anlamını tartışmadan önemli figürlerden birisiydi. Şimdi geldiğinde de aslında Büyükçekmece'de bir reaksiyon gösterdi takım. O kıpırdanma yaşandı fakat yeterli olmadı. İşte Ahmet Kandemir'in Karşıyaka'da yarattığı etkinin çok altında kaldı diyebiliriz. Burada Büyükçekmece zaten hani kadro genişliği açısından da geçtiğim sezon biraz zayıf kalıyordu. Bu sezonki kadrosuna baktığımızda da çok şampiyonluk adayı diyemiyoruz.
0: Devam edelim. Mesajlar gelmeye başladı. İyi yayınlar Burak kardeşim. Hemşerim Onur Bey'e de selamlar. Her ne kadar basketbol programı olsa da bugün Filenin Sultanları'nın yarı final maçı var. Bundan da bahsederseniz sevinirim. İnşallah Sırbistan'a eler finale kalırız demiş. Evet, millilerimiz Almanya'yı deledi. Bir set vererek bugün Sırbistan maçı var, kazanırsak hissiyat olarak İtalya ile final oynayacakmışız gibi geliyor bana. Ne dersin?
1: Evet, bir Türkiye-İtalya finali ben de bekliyorum. Finalde İtalya sanki yarım adım, bir adım daha favori olur gibi görünüyor ama biz de buralara oynamaya alışkın bir takımız tabii ki. İtalya'dan hiçbir geri kalır noktamız yok. Neden olmasın?
0: Buradan bugün için Filenin Sultanlarına başarılar ümit ediyorum. Bugün Sırbistan karşısında tökezlemeden bir takvim yılı içerisindeki ikinci kupa adına finale atlarını yazdırırlar, biliyorsun. Milletler Ligi'nde bir şampiyonluk vardı geride kalan aylarda, haftalarda, hatta çok uzun zamanda olmadı. Real Madrid Betis deplasmanında 6 yıldır kazanamıyordu. 7 yıl oldu dün demiş Burak Bey. Beşiktaş'ın Alanyaspor deplasmanı gibi bir şey herhalde.
1: Ama dün çok hakkı yendi Real Madrid'in. Şimdi ben de biraz müjdereyim bu konuda. Yani sayılacak bir golü, geçerli olan bir golü bana kalırsa çok da şık bir röveşata golüydü maçın sonunda. Offside gerekçesiyle verilmedi. Sonrasında ekrana bir VAR çizgisi de yansımadı. Bir penaltı kazandı Real Madrid, penaltı kaçtı. Açık bir şekilde tekrar edilmesi gereken bir penaltıydı. Betis'te oyuncular erken içeri girmişti. Ama bu da tekrar edilmedi uzun bir bekleyişin ardından. Bence çok hakkı yendi Real Madrid ve Mourinho'nun.
0: Yapı var mıdır?
1: Bilmiyorum yapıyı ama Arda Güler de bu arada maça dün çok etkili başlamıştı. İyi performanslar sergiliyordu. Beklenmedik bir sarı kart gördü. Sarı kart sonrası çok keskin bir düşüş yaşadı milli oyuncumuz. Maç içerisinde bu kadar keskin düşüş yaşaması, sarı kartla oynamayı biraz da yönetememesi garip geldi bana açıkçası dün.
0: Yani burada o zaman Javier Tebas istifa diyelim. Real Madrid çevresinde bir yapılanma oluşturulduysa şayet Javier Tebas istifa, La Liga'da yapılanma var diye Real Madrid'in Florentino Perez'den basın açıklaması bekliyoruz.
1: Ama iyi bir görüntüde Real Madrid bence bu sezon.
0: İlginç bir Mourinho takımına göre de Barcelona çok güçlü ya. Hansi Flick hakikaten bir makine yaratmış. Yani onu nasıl devirirsin? Bence deviremezsin.
1: Yani tam aslında orada antitezi olabilecek bir noktada Mourinho ve Mourinho'nun elinde oynattığı oyunla Real Madrid, ama sadece Barcelona maçıyla da bitmiyor sezon. Diğer maçları da iyi yönetmek lazım. İşte Real Madrid burada ne kadar başarılı olabilecek onu göreceğiz.
0: Bana sorarsan şu an Şampiyonlar Ligi'nin en büyük adayı Barcelona. Dün bu arada Paris'i yine kaybettim Monaco'ya biliyorsun. Şu anki görüntü itibariyle bence hani Arsenal olsun çok isterdim. Açık söyleyeyim zaten biliniyordur ama şu an bence Şampiyonlar Ligi'nin en büyük adayı şu an Barcelona.
1: Yani Paris kaybetti. Kaybettikten sonra Luis Enrique'yle yollar 2030'a kadar devam kararı alındı. Bir sözleşme uzatıldı. O da garip bir durum gerçekten.
0: Bu seneye kötü başladılar ama ya. İki kere üst üste Şampiyonlar Ligi almış hocayla.
1: Tabii.
0: Uzatırsın. Zaten Paris neydi ki ne olsun, anladın mı? Yani daha bir 5 sene daha Şampiyonlar Ligi almasa da herhalde Luis Enrique'ye bir şey demezler diye düşünüyorum.
1: Yani tabii ama çok hani 2030'da iddialı gerçekten 4 sene.
0: Ya bunlar bir şey değil. Chelsea'nin biliyorsun mesela João Pedro ile 2034'e kadar uzattılar. Müebbet kontrat artık, bu da yeni moda herhalde.
1: Evet. Ya garip gerçekten.
0: Ya sözleşmesi devam eden bir oyuncu neden 8 yıl daha extension atarsın mesela? João Pedro için bunu düşünüyorum.
1: Ya çok da böyle üst düzey bir oyuncudan da bahsetmiyorum.
0: Hayır, bir de şey var baba, yani kaybetme korkusu insanı bitirir. Kaybetme korkusu insanı bitirir. Sürekli her an gidecekmiş anksiyetesi için karşındakini kafese koyarsan problem. Guns N' Roses'ın bir şarkısında vardı ya, eğer beni sevmek istiyorsan beni çok sıkma diye, ya işte if you wanna love me darling don't refrain gibi bir şey vardı. Aynen o şekilde, yani 8 yıl extension bir oyuncuya niye verirsin ya?
1: Ya bu kadar konfor alanı sağlamamak lazım tabii.
0: Ya bak şey yapması lazım mesela, atıyorum Premier Lig'de 25 gol 10 asist falan yapmıştır 8 yıl beraber. Hani önümüzdeki birkaç yıl para vermeden alamasınlar falan da. João Pedro'yu şu an pazara koysan aldığın paraya zor okutursun diye düşünüyorum.
1: Çok uzun bir süre ya insan ömrü için 8 yıl.
0: Vallahi billahi. Burak kardeşim günaydın, iyi yayınlar. Arabaya bindim, marşa bastım, direkt senin sesini duydum. Kulağım sende demiş Önder Bey Ankara'dan. Selamlar sevgiler kendisine. Merhaba, Bursa Spor basketbol transferlerini yorumlar mısınız? Ben transfer duyumu var mı? Sezer Başkan'ı bir gün konuk alır mısınız? Sezer Başkan'ı daha önce defaatle konuk aldık. Yine de alırız bu arada burada tekrardan sezon başlamadan. Sevinirim. Çok da olumlu pozitif biridir burada. Sohbetlerimiz hep keyifli geçmiştir. Bence ligde kalacak kadroyu kurdu Bursa Spor.
1: Evet. Bir anda peş peşe transferler açıkladılar. Burada bana kıymetli gelen Ömer İlyasoğlu'nun Bursa Spor'a geri dönmesi, ki ayrılmadan önceki son döneminde etkili performanslar da ortaya koymuştu. Sonrasında gittiği hiçbir yerde bu performanslara çıkamadı. Ben Bursa Spor'da yeniden kendini bulacağını düşünüyorum. Milli takım seviyesine kadar da yükselmişti yanlış hatırlamıyorsam o dönem. Burada takımın kalitesine baktığımızda işte orta sıraların biraz daha altında kalabilecek bir takım öngörüyorum ben.
0: Düşme endişesi yaşamayacak ama bence.
1: Evet, düşme endişesi yaşayacaklarını çok sanmıyorum şu anki yapı itibariyle. Çok fazla aday var zaten oraya.
0: Ya bu anlamda Bursa Spor daha halen isim sponsoru bulamamışken ligde kalacak kadroyu kurduysa ben buna razı gelirim mesela.
1: Ki geçtiğimiz sezon da aslında son bölümünü hatırlarsın. Maddi anlamda da biraz sıkıntılı sürece girer gibi olmuştu Bursa Spor.
0: Sıkıntılı sürece girdiler, orayı iyi yönettiler. Son haftaya kalmadan bir şekilde işi bitirmeyi başardılar. Bu sene dediğim gibi maddi sıkıntı olmazsa kadro bence yeterli olacaktır diye düşünüyorum. İşte orada Leighton Evans'lar falan tanıdığımız oyuncular var.
1: Ama ligimizde orta sıranın böyle altındaki takımların daha güçsüz hale bürünmesi, kadrolarının biraz daha zayıflaması bizler için üzücü. İspanya Ligi'nin ardından Avrupa'nın en iyi ikinci ligi izliyoruz hep ama İşte İspanya Ligi'nde düşmemeye oynayan takımlar da çok kaliteli kadrolar.

0: sahip ve sürdürülebilir yapıyı kurarken biz maalesef bunu başaramıyoruz.
1: Yani düşünüyorum şu an İspanya Ligi'nde harbiden geçen sene küme düşen Gran Canaria 2 sene önce Euro Cup almıştı, ne bileyim. Zamanında FIBA Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde şampiyon olan San Pablo Burgos küme düşmüştü mesela.
0: Evet, bunlar çok iyi takımlar gerçekten. Playoff dışında kalan takımları da çok kaliteli ekipler kurabiliyor. Biz maalesef bunu başaramıyoruz son yıllarda. Geçmişte daha iyiydik bu konuda ama son yıllarda işte bu maddi noktada dengeyi sağlayamıyoruz.
1: Maalesef böyle bir görüntü var. Bakalım. Güzel insan. NBA yönetiminin tarihinin en ağır cezası Clippers uygulaması çok ağır olmadı mı? 30 milyon dolar kulüp sahibi Steve Ballmer'a 5 yıl 1. tur draft haklarına el konuldu. Ne diyorsun?
0: Yani ağır bir ceza bence de.
1: Kawhi Leonard'a dışarıdan ücret ödenmesiyle alakalı farklı şekilde Steve Ballmer'a kulüp sahibine 30 milyon dolar 5 yılda 1. tur draft hakkı aldılar. Kulübün kepengini indirselerdi keşke. Zaten geriye pek bir kül bırakmadılar.
0: Bir de yönetim kadrosunda da uzaklaştırmalar yaptılar sanırım. Oraya hani niye el attılar, nasıl el attılar, o da bence garip.
1: Böyle bir, ben mesela hani draft hakları da çok fazla 5 yıl tabii ama ben böyle 30 milyon dolarlık bir ceza hiçbir spor branşında görmedim şimdiye kadar, şaşkınım.
0: Evet evet, garip gerçekten o da. Mesela biz burada TBF'yi çok eleştiriyoruz zaman zaman. Biraz konuyu atlamış gibi olacağım, konuyu değiştirmiş gibi olacağım ama değinmek istedim. Türkiye Basketbol Federasyonu, mutlaka sen de geçtiğimiz günlerde yapmışsındır, akreditasyon için başvuruları açmıştı. Biz evet burada hani kurumlar vasıtasıyla akreditasyonlarımızı alıp rahat bir şekilde maçlara gidebiliyoruz, iletişimlerimizi sağlayabiliyoruz. Fakat bu sezon geçtiğimiz yıllara nazaran farklı bir gelişme yaşandı orada. Kurumlardan bağımsız olarak gazetecilik yapan veya sosyal medyada içerik üretenler için de bir akreditasyon talebi hakkı doğdu. Bu da bence çok kıymetli. Basketbolun daha popülerleştirilmesi açısından, haberlerin yayılması açısından, insanların ilgisinin artması açısından bence kıymetliydi. Hani yeri geldiğinde evet federasyonumuzu eleştiriyoruz ama bence çok doğru bir karar.
1: Ben bu arada akreditasyon başvurusu yapmadım, buradan itiraf etmek isterim. Ya böyle şey, neden ona duyuruları takip etmediğim için. Ha bir de şey var, hani maçta maç sonu yayın açma gibi bir planım olduğu için hani şey olur. Hafta sonu burada Ataşehir'de, Akatlar'da ya da işte ne bileyim gelişim merkezinde bir maç olur. Lig maçı belki ona giderim. Euro Lig maçına da yine bir şekilde gidilir belki akredite olup, ama dediğim gibi çoğu zaman maç sonu yayın açma planım var bu sezon özelinde.
0: Umarım güzel olur. Yayınlarını da ben keyifle takipteyim sosyal medyadan.
1: Çok teşekkür ediyorum. Şimdilik iyi gidiyor. Daha iyi olmasını da umuyorum. Buradan Burak Alaca YouTube kanalına abone olup destek olabilirsiniz. Hakeza yine Onur Kıran YouTube kanalı ve sosyal medya hesaplarına da destek olarak, abone olarak destek olabilirsiniz. Buradan bir çağrıda bulunalım. Herkese şimdiden katkıda bulunan teşekkürlerimizi iletelim. Burak Bey günaydın, iyi yayınlar. Ben Yalova'dan Harun. Onur Bey'in de varlığıyla yine tadından yenmez bir program oldu. Herkese selamlar demiş. Buradan Yalova'dan Harun Bey'e de selamlar.
0: Teşekkürler. Gündem yoğunlaştıkça daha da keyifli olacağını, eski tempomuzu, tadımızı yakalayacağımızı da inanıyorum sezon içerisinde.
1: Gündemde hakikaten yaprak kıpırdamıyor farkındaysan günlerdir.
0: Evet. Yani 2-3 haftadır böyle. Bu hafta tamamen dip yapmış durumda.
1: Yani burada vakit dolduruyoruz. Deli taklidi yapıyoruz. Gözlemeci açalım. İşte ne bileyim Tayland'da tostçu açalım. Pataya Marmaris açalım falan diye arkadaşlarımla bunları konuşuyordum. Kafamda değişik girişim fikirleri var. Tutmaz mı Pataya Marmaris?
0: Bilmiyorum. Tutmaz.
1: Mesela orada şey, genel mutfak kültürü bize çok benzemiyor. Mesela önüne ıslak hamburgeri, ayvalık tostunu atsan Tayland halkın mest olmaz mı?
0: Ya kısa vadeli bence bu çıkışlar olabilir ama uzun vadeli...
1: Lokmacı gibi mi olur?
0: Lokmacı gibi olur, evet.
1: İşte orada çok büyük sermayeyle gireceksin. İnsanlar alışkanlık edinebilsin diye çeşitli yerlere, mesela atıyorum Pataya'ya 5 tane Tayland Pataya Marmaris açacaksın. Ya da ne bileyim Pataya Kayalar açacaksın.
0: Ya üzülerek söylüyorum, iyi ki şu anda o sermayeler sende yok. Batırırsın çünkü.
1: İşte Allah'tan göre kar veriyor diyorlar ya, yani bazen de olmuyor, yapacak bir şey yok. Yani bakalım, Tayland'daki büfe fikri de taca çıkmış durumda, ona da çok bir destek bulamadım. Bilmiyorum, bir gün böyle çok ciddi bir girişim fikri bulacağım. Yine hepiniz beni veto edeceksiniz ve yapamadığım için hayatımızın hiçbir noktasında dolar bazında multimilyoner olamayacağız mesela.
0: Olmayalım, biz de böyle kalalım.
1: Sağlık olsun, devam edelim. Burak kardeşim selamlar İzmir'den. Sertaç ben, Necip Uysal gibisin. Radyo sporunu her yerinde, her saatinde, her boşluğunda sen varsın. Herkesin açığını kapatıyorsun. Her pozisyonu oynayabilen bir futbolcu gördüm ama ilk defa her pozisyonda olan bir yayıncı görüyorum. Başarılarının devamını diliyorum demiş. Çok teşekkür ederim. Burada yapmadığımız bir yayın kalmadı. Hani dün şeyin esprisini de yaptım. Futbol, basketbol fark etmiyor. Burada sevgili Ali abi karar verip bir gün burada bir moda programı yapacağız dese bir hafta hazırlanır geliriz mesela.
0: Ve ekleyeyim, genç yaşında büyük tecrübesinde bence.
1: Fazla tecrübe edinme fırsatım oldu özellikle son 1-1,5 yılda. Çok teşekkür ediyorum. Bil mukabele diyelim. Yani güzel oluyor ya. Burada bir de şey var, hani dinleyici hattı açıldıktan sonra sohbet ediyoruz ya, bana kendimi iyi hissettiriyor. Biraz deşarj oluyorum.
0: Ama son haftalarda sanki bir yemek programlarına, yemek kanallarına bir göz kırpmak mı istiyorsun? Onu çok anlayamadım.
1: Ya bu bir televizyon kanalı var. Dekoderli. Daha doğrusu işte şey, onların evet, bir kanalı var. Gurme diye, tırnak içerisinde şey, reklam yapmayalım. Orada şeyleri görüyorum. Neden ona? Yemek belgesellerini görüyorum. Çok hoşuma gidiyor. Adam gidiyor mesela Ege'nin herhangi bir yerinde bir tane tostçuya oturuyor. Ya da ne bileyim bir tane zeytinyağlı yapan Greek lokantosuna oturuyor mesela. Oturuyor, sohbet ediyor, yemek yiyor falan. Bunlar da bana çok şey geldi. Cazip geldi izleyince. Hani bir kariyer dönüşümü için buradan zaman zaman sinyal atıyorum ama gerekli yerlere ulaşmıyor galiba.
0: Ya mesela o tarz programlarda, bu daha çok popüler olan yarışma tarzı olan yemek programları da hiç beni oldum olası almıyor. Yani tadını varamadığım bir şeyi izlemek bana keyifli gelmiyor.
1: Hey, yarışma tarzında ben de yokum bu arada. Bu dediğim biraz daha turistik, geziyor, bir yerleri tanıtıyor falan. Yarışma işine yoksa ben de yokum ya abi. Hani yemek işi keyif işi, anladın mı? Hani ne bileyim, müsabık şef değilsen o yarışmada adamın ensesinde boza pişiriyor. Ben oturup yiyeceğime bakıyorum. Adam mesela belgesel programına bakıyorum. Keyif içinde huşuyla anlatıyor enginarı mesela bana, anladın mı? Zeytinyağlı çok güzel enginar yapmışlar. Şey değil ama, garnitürlü değil. Adam huşu içinde anlatıyor. Arkasında denizde dalgalar falan. Öteki tarafta şefler boza pişiriyor adamın ensesinde. Benim o strese ihtiyacım yok ki. Biz zaten stresten bitmişiz, anladın mı?
0: Evet, o şov tarafını sevmiyoruz.
1: Yok, biz tamamen şey, nadas ve huşu. Bakalım bir gün inşallah yemek belgeseli ya da herhangi bir belgesel yapmak istiyorum ya, böyle turistik kafada.
0: Ha, güzel olur. YouTube kanalında da mesela şu anda o tarz bir şeyler üretebilirsin.
1: Atina'da düşünüyordum biliyor musun? Sonra dedim ki abi ben çok yoruldum. Burada Nadas'a bırakıyorum. Vur patlasın, çal oynasın. Hiçbir şey yapmayacağım. Aslında bir orada belgesel çekme fikrim vardı işte. Olympiakos'un kulüp kültürüyle alakalı falan ama belki daha sonra.
0: Evet, bir de hayatta kalmayla ilgili farklı sorunlar yaşamışsın sanırım.
1: Evet ya.
0: Onun da etkisi vardır.
1: Orada maalesef Odysseus destanını baştan yazıyordum. Eve dönemeyeceğim zannettiğim anlar oldu maalesef.
0: Şükür şu anda buradasın, bizimlesin.
1: Çok şükür ya. Şey, ne denir ona? Havaalanına indim, toprağa öpecek, zemini öpecektim öyle söyleyeyim sana. Yani işte anlatmıştım daha önce, bir gün nabız çok yükseldi falan, bir tepeye tırmanıyordum. Orada şey oldu bir de, hani adrenalinden geri dönme ihtimalini hiç düşünmedim. En tepeye çıktığımda dedim herhalde burada öleceğiz falan. Gittim havaalanına, aynı gün uçağım vardı falan. Uçak da ertesi günmüş. Orada çok büyük şey oldu benim için, bir travma oldu. Dediğim gibi döndüğümde havaalanında yere toprağı öpecektim yani.
0: O yüzden çok geçmiş olsun.
1: Belgesel çekemedik. Bir dinleyicimiz yazmış, Eren Bey, Burak seyrek görüşelim diye. Valla normalde darılırdım. Ama bana da uyar yani, açık söyleyeyim. Bugün burada üst üste 15. ya da 16. günüm. Bence de biraz seyrek görüşebiliriz. Bilmiyorum ne düşünürsünüz.
0: Güzel bir tatilin ardından ama öncesinde.
1: Tabii küçük. Tabii tatil iyi gelmişti. Yalan yok. Sonra ama tabii orada bütün biriktirdiğimiz enerjiyi burada bomba gibi infilak ettik. Öyle söyleyeyim. Şimdi pazartesi, salı, çarşamba küçük boşluklarım var. Biraz kendime zaman ayırmayı planlıyorum.
0: Güzel. Yayınlar gerçekten keyifli oluyor. Seninle birlikte bir yayında olmak da gerçekten keyifli.
1: Bil mukabele artık zaten hani şey, konuk durumunu bence aştı, kaç 2 yıldan fazla olmuştur diye düşünüyorum birlikte yayın yapalı.
0: Evet, 2 yıla bu ay yaklaşıyoruz.
1: 2 yıl o güzel bir dönemdi bu arada, o dönem çalıştığımız kurum da gayet keyifliydi, her şey keyifliydi, hala keyifli program ama kurum olsa yine iyi olurdu tabii. Yani en azından eğleniyorduk. Devam edelim. Ya basketbol adına ekleyecek hiçbir şey bulamıyorum şu an, biliyor musun? Ya gündemde o kadar bir şey yok ki. Yani burada
0: maalesef, evet maalesef yani. İşte biraz belki kadın milli takımımız bu noktada başarılı sonuçlar alırsa bu hafta içi, gruptan çıkma başarısı gösterebilirse, ki Porto Rico hedef maçımız bence. Belki önümüzdeki hafta biraz daha gururla ve umutla onu konuşabiliriz ama şu anda basketbol gündemi de çok zayıf.
1: Burada o zaman sana şunu sorayım, yaklaşık bir dakikamız var. Son geri kalan 2,5 ayda basketbola dair en özlediğin şey nedir? Güzel soru bence.
0: Ya geri kalan 2,5 ayda demeyeyim, bunu tüm genele yayayım. Hareketli transfer dönemlerini ben çok özledim. Yaz aylarında benim beklentim biraz daha böyle hareketli, biraz daha böyle rekabetin olduğu transfer dönemiydi. Ama bu transfer dönemi benim çok beklentimin altında kaldı mesela.
1: Temmuz'un başına kadar her şey bitti zaten. Son iki aydır sinek avlıyoruz amiyane tabirle.
0: Yani o Temmuz'un başına kadar yapılan transferler de bana çok tatmin edici gelmedi. Böyle büyük bir yıldız indiğini hatırlıyor musun şu anda Euroleague'e?
1: Ya Avrupa'dan mesela öyle büyük bir yıldız dönüşümü ya da işte ne bileyim Francisco'lar ne bileyim işte Montero'lar falan büyük yıldızların yerleri oynadı ama onun haricinde büyük bir transfer olmadı.
0: Evet, çok beklentilerin altında kalan bir transfer dönemiydi bana kalırsa. Çok sükseli geçmedi. Belki bunda biraz da Dünya Kupası'nın etkisiyle gündemin futbola kayışının da bahanesi olabilir.
1: Belki de iki mesaj daha gelmiş, onları da alalım. Abi yine mi sen, korkuyorum başka radyo açarsam orada da sen olacaksın diye demiş. Artık insanlara da travma yaratmaya bile başlamışız yani, öyle söyleyeyim. Kardeşim ütopik yatırım fikirlerin var. Neymiş? Mesajı şey yapmaya çalışıyorum, bitişik yazılmış ama.
0: Bence ütopik yatırım fikirlerin yok bu arada.
1: Patlarız paramızı bulamazlar demiş. Yani talih cesurlardan yanadır bu arada. O yüzden biraz risk almak lazım. Son mesaj: Burak Bey günaydın. Ben Nihat Çetin. Futbol maçlarındaki hakem performanslarını izledikçe umutsuzluk yaşıyorum. Sevgili Onur Kıran'a da selamlar sevgiler demiş. Yani maalesef bu arada Vedat abi uyarıyor. Ağzına sağlık, süremizin yine sonuna gelmiş. Tam işte konu hararetleniyordu burada, konsensusa, beyin fırtınasına başlamıştık ve süre engeline takıldık yine. Belki de çok büyük şeyler yapacağız ama programın süresi bize mani oluyor.
0: Önümüzdeki hafta diyelim.
1: Yani bakalım, ağzına sağlık, çok teşekkür ederim. Yine keyifli bir cumartesi sabahına başladık seninle.
0: Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum.
1: Evet, hattımızda sevgili Onur Kıran vardı. Birlikte yine biraz sohbet ettik. Basketbol gündemi takdir edersiniz çok yoğun değildi. Kendisine buradan teşekkürlerimi ileteyim. Onur Kıran'ı Onur Kıran YouTube, Instagram ve X hesapları üzerinden takip edebilirsiniz. Bugünlük 6. adamdan bu kadar diyelim. Yarın aynı saatte aynı yerde görüşmek üzere. Hoşça kalın. Radyo Spor'da kalın.
2: Burak Alaca'yla 6. adam sona erdi.
3: Radyo Spor. Reklam.
4: Deniz hala sıcak ve iyi bir tatil için ETS'de fırsat var. Sen de gel ETS'ye, otelini seç, yerini ayırt. Fırsatını bulmuşken tatili kaçırma. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
5: Radyo Spor.
6: Vakıfbank Vinov İş Yeri Mobil ile işletmeler ödeme ve tahsilat işlemlerini tamamen dijital ve güvenli bir şekilde gerçekleştirebiliyor. İşler kolay.

0: Total Enerji İstasyonları, Basketbol Milli Takımlar ana sponsoru.
1: Bankkartla okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan Jest Lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan Jest Lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de.
2: Bankkart, seni düşünür o.
3: Nefesler tutuldu, sezonun ilk derbisi için Nesine'de geri sayım başladı. Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında bu akşam saat 20'de Fenerbahçe evinde Beşiktaş'ı konuk ediyor. Kıran kırana mücadeleye sahne olacak dev derbiye, sen de Nesine'de dakika dakika canlı oyna, heyecanı başka bir seviyede yaşa.
4: Amarok'la zirvedeki yeriniz hazır. Amarok, 1-30 Eylül tarihlerinde tüzel müşterilere özel 1 milyon 250 bin liraya 12 ay %0 faiz oranı fırsatıyla sizi bekliyor. Şimdi zirveye çıkmanın tam zamanı. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
5: Hafızanız ne kadar güçlü? Mesela 10 milyonlarca saat görüntüyü, 100 milyonlarca haberin her ayrıntısını ya da milyarlarca sosyal medya paylaşımını takip edebilir mi? Biz tam 85 yıldır bunu yapıyoruz. Şimdi Interweb 5.0 ile daha hızlıyız. Kullanıcı odaklı arayüz, seçtiğiniz içerikler için özel akış modu, tüm mecralar tek ekranda. Gelişmiş yapay zeka desteği ve raporlama anında bildirim. Interpress, Türkiye'nin hafızası.
6: Reklam.
7: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor. Radyo Spor. Saran Holding kuruluşudur.
8: Şampiyonlar son düzlükte kazanır. At yarışlarının yeni adresi son düzlüğün sunduğu Foto Finish başlıyor.

0: Herkese merhaba. Radyo Spor'da Son Düz'ün sunduğu Foto Finish'teyiz. Günün yarışlarını konuşacağız. Güzel yarışlar var, internasyonel yarışlar var. Türkiye Jockey Kulübü'nün Veli Efendi hipodromunda özellikle bugün ve yarın internasyonel yarış günü ve güzel yarışlar, heyecanlı yarışlar bizleri bekliyor olacak ama gündüz ilk yarışımız saat 14'te başlayacak olan yarışımız Ankara yarışı ve onu da kimle konuşacağız? Tuncer Kuş'la konuşacağız. Tuncer'le 9 koşulu Ankara yarışlarını değerlendireceğiz. Arkasından ben size İstanbul için görüşlerimi, fikirlerimi, belki birkaç da bilgi, gelen atlar hakkında detaylı bilgileri vermeye çalışacağım. Tuncer'e merhaba diyelim. Tuncer hoş geldin.
1: Teşekkür ederim Ufuk abi, hoş bulduk.
0: Nasılsın?
1: İyiyim, teşekkür ederim, çok iyiyim. Sizleri sormalısınız.
0: Bizlerdeyiz, yok bir yaramazlık. Ankara var bugün, Ankara'da da 9 koşu var. 9 koşuyu seninle birlikte değerlendireceğiz, konuşacağız ki saat 14'te başlayacak, yaklaşık 3 saat sonra Ankara'da birinci koşu koşacak. Birinci koşu da şartlı 4 bir koşu. 1500 metrede kumda koşacak, 8 safkan var. Nasıl gördün başta programı, 9 koşuyu nasıl değerlendirirsin?
1: Ankara programı gerçekten şehri zevkli olacak bir program. Tabii ki zorlandığım ayaklar oldu, zorlandığım koşular oldu. Dün geceden beri telefon trafiği yaşadım.
0: Oradaki,
1: evet, arkadaşlarımla görüştüm. Zor olan yerleri onların sayesinde biraz kolay olarak geçtim. İnşallah faydamız olacaktır bizi dinleyen yarış severlere.
0: İnşallah. Şey güzel çünkü programın genel yapısı güzel, öyle çok çok kalabalık yarışlar da yok. Hani ama hani şartlı bir yarışlar var ki şartlı bir yarışlarda da hazır tayları duymak, onlar hakkında bilgi almak önemli. İki tane o şartlı bir yarışta bakalım neler diyecek Tuncer Kuş, neler duydu, neler söyleyecek. Birinci koşuyla başlayalım Tuncer. 8 safkan 1500 metrede kumdalar, 4 şart bir yarıştalar. Ve 3 yaş İngilizlerin bu koşusunda Lumberhurst Kereşekürsü'nün safkanı Mehmet Salih Çelik'le koşacak. 44 ayda GF'ye çıkmış en çok yarış sever, bu safkana ilgi göstermiş. Sen kimleri tutuyorsun?
1: Evet abi, gerçekten AGF oranına baktığım zaman ikinci oğlu Lumberhurst'ın %40 küsur, %43'lük bir oynanma oranı var. Hak ediyor aslında ama güçlü rakipleri var burada. Ben özellikle bir safkandan bahsedeceğim. Uzun aradan sonra bir yarış gören, bugün o gün hatta İstanbul'da koşturuldu. Bir döngel yarışı yapıldı nefes açmak amacıyla. Bugün de yükselttiği formunu sahaya yansıttığı takdirde çok şanslı olmasını beklediğim, her ne kadar arada bir startta rockluk yapsa da, yaramazlık yapsa da, uygun rakipleri yanında 4 no'lu Emir Aydafne önereceğim ilk şanslı isim olacaktır. Gerçekten safkan gününde olduğu zaman rakip tanımıyor. Gruba baktığım zaman da giriş at olarak Lumberhurst, Sacred Man gibi ayala seri safkanlar var. Bunların arkasına konumlanıp bence jockey'nin yürü dediği yerde yürüyüp adını kazanını duymasını bekliyorum. Önereceğim ilk şanslı safkandır. Daha sonra Bursa'da bir yarış gören ve o gün izlediğimde hiç fazla sıkıştırılmadı. Kondisyonunu yükseltip gelen 2 no'lu Lumberhurst. Ben bu iki safkanı küçük orta ölçüklü kuponlar için yeterli buluyorum. Ama geniş oynayanlar için iki isim önereceğim. Bunlardan bir tanesi ayağında seri olan, çok zor kazanan bir isim. Bugün eğer ki rakiplerinden önce numarayı alıp virajı 2-3 boy dönerse altınoğlu Sacred Man çok çok iyi koşmasını bekliyorum. Bu safkanda büyük ölçüklü kuponlar için üçüncü şans safkandır. Daha sonra arada start sorunu yaşasa da güzel yarışlar koşan, bugün de ekibinin çok güvendiği, hatta dün akşam da görüştüğüm arkadaşlarımdan aldığım bilgi neticesinde 3 nolu mavi topaz aman mutlaka kuponlarınızda bulunsun dedi. Ben de buradan Radyo Spor dinleyicilerine 3 nolu mavi topazı sürpriz olarak ödemek istiyorum.
0: 4-2-6-3 dedik o zaman. 4 safkan yazdık. 4 safkanla burayı geçmeye çalışacağız ki Emiray Dafne şu anda %5 AGF'de. %5 AGF'de ki ama aradan sonra bir yarış gördü. Yine o eski oyunu, startta kalma oyunu tekrarladı. Geçen sene Ankara'da startta kalsa da çok iyi yarışlar yapıyordu. Adana'da iki tane arka arkaya kazanmıştı. Bugün yine kazanabilir, sürprizi yapabilir dedi Tuncer Kuş. Birinci ilk sıraya 4 numaralı Emiray Dafne koydu ki çok cazip, sıralaması da 4-2-6-3 şeklinde oldu. İkinci koşuya geldiğimizde bir handikap 17 koşu karşımızda. 3 ve yukarı İngilizler 1600 metre çimdeler. 6 safkan var. 6 safkan içinde kimleri yazalım Tunca?
1: Evet, günün ikinci koşusunda Bodo'da ön planda çıkan bir safkan var. Ama yine ben aldığım duyumlar içerisinde sürpriz olan bir safkanı ön planda önereceğim. Şimdi yarış gidişatına baktığımız zaman Tahir Doran'ın liderliğiyle başlayacak bir koşu. Tempo yüksek olmasını bekliyorum. Böyle slotlu koşullarda ses getiren bir nolu Dejama bugün çok şanslı olacak isimdir. Çünkü statla beraber öndeki rakiplerin hemen arkasına yatıp viraj dönülür dönülmez ataklarını sıklaştırıp ben adını kazanında duymasını bekliyorum. Benim önereceğim ilk şanslı isimdir. Daha sonra yani iki safkan önereceğim burada. En ciddi rakip olarak da mükemmel bir form yakalayan bugün rakiplerinden biraz daha iyi kondisyona sahip olan 3 nolu Kalistara'yı önereceğim. Bu iki isim bence ikinci koşu için yeterli olacaktır ama yani bir nolu Dejama için güzel duyumlar aldım. Mutlaka kuponlarınızda bulunsun derim. 1-3 olarak buraya geçeceğiz. 2 atla.
0: 2 atla geçeceğiz.
1: Bir de denemek isteyenlerse 1-3 ikili bahis için deneyebilirler.
0: Evet, bir numaralı Dejame dedik ki Dejame bir torok yavrusu. Bu safkanın 1000 metrelik handikap 16 bir yarış var hafta arası. Oraya da deklare yazmışlardı, kaydetmişlerdi. Orası değil de burayı tercih ettiler. Ayın 10'undaki o yarışı herhalde koşmazlar diye düşünüyorum. Bugün handikap 17'de Ercan Çanka ile start alacak. Starta kadar kulaklık takısı yine üzerinde ve 59,5 kilo ile start alacağı yarışta önde kaçacakların hemen arkasında konumlanacak. Tuncer'in de eklediği, düşündüğü gibi Kalistrata ile birlikte kuponlarda olması cazip hale getirir kuponlarımızı. %6 AGF şu anda çok cazip bir AGF oranı var. Üçüncü koşu şartlı 3 koşu 2 yaş İngilizlerin yarışı. Burada da ilk yarışını kazanmış 2 isim. 3 numaralı Designer ve 4 numaralı Miraç AGF sıralamasında ilk 2 sırayı almışlar. İkisi de birinde Müslüm Çelik ilk defa var. Öbüründe Mehmet Akyavuz ilk defa var. Tuncer Kuş kimler tutuyor?
1: Evet, günün üçüncü koşusunda gerçekten süratli bir yarış olacak. Çünkü Miraç'ın ilk yarışını kazanırken statla beraber ok gibi çıkıp arka tarafta adeta rakiplerinin yanına yaklaşılmadan bir yarış kazandı. Ama o gün sanki biraz eksik gibi gördüm. O yüzden 3 safkana yer vereceğim. Dediğim gibi yine süratli gidecek bir koşu. Önde 3 safkanın numara savaşı yapacağı yarışta öndeki kapışmadan faydalanacak isim bence 2 nolu Ross Warrior olacaktır. Daha sonra ayağına seri rakiplerine direnirse ki statla beraber bence liderliği alıp hiçbir rakibini yanına yaklaştırmamaya çalışacaktır. 4 nolu Miraç isimli safkan olacaktır. Daha sonra son olarak 3 aylık aradan sonra bir yarış görecek olan yani kısa bir tedavi dönemi geçirdi. Bence safkana çok yaradı ve galoplarında da sıkı hazırlıklara dikkat çekti. 3 nolu Dezinger bu grupta şanslı olacak isimlerdir. 2, 4 ve 3 nolu safkanlar olacaktır.
0: Senin sıralaman 2, 4, 3 oldu. 2 numaralı Rose Warrior ile başladın. İlk yarışını kazanmıştı safkan. O da Mehmet Sahi Çelik ile kazanmıştı. Ankara'da ondan sonra bir şartlı 3 koştu. O gün ilk defa starta kadar kulaklık taktılar. İlk yarışında takısız koşup kazanmıştı. Gökhan Kocakaya binecekti o gün. Burhan Kılıç binecekti. Rapor alınca Mehmet Salih Çelik binip kazanmıştı. Arkasından Gökhan Kocakaya ile koştuğu yarışta yani o yarışı tam bir hayal kırıklığı oldu ki biz çok daha iyi bir yarış bekliyorduk o gün. At geçmedi ama bugün o yarışını, son kötü yarışını unutturacak şekilde bir kapalı gözlük ilavesi de var. Bir takı değişikliğiyle safkan çok farklı koşabilir bugün. Kapalı gözlük ilavesi yapmışlar 2 numaralı Rose Warrior'a. Daha sonra Miraç dedin. Miraç da bir kahraman ekürsünün safkanı ki safkan hem hep beraber Monşeo, ikisi de kahraman ekürsün safkanısı, anası babası. Onların bir yavrusu ama da ilk yarışını çok gösterişli kazanmıştı. Ankara'da hazırlanıp İstanbul'da kazanmıştı. Bugün yine bugün hazırlandığı pistte Ankara'da koşacak. Çin pistte koşacak. O da çok şanslı ve son sıraya da Designer koştuğun agresif o temsilcisi Mehmet Akyavuz'la bugün buluşuyor. İlk yarışını o da Ahmet Çelik'le kazanmıştı. Ki bugün hem Ankara hem İstanbul olunca jokey tercihleri farklı yerlerde olmuş. Onun için Mehmet Akyavuz binmiş safkana. 2-4-3 dedik, burayı da 3 safkanla geçtik. 4. koşu 2. Altıgay'ın başlangıç ayağına geldiğimizde şartı 4 bir koşu görüyoruz. Gidişlere ait bir koşu. 1200 çimde koşulacak bu yarışta. 2 numaralı Yeşilkaya ve 8 numaralı Destek Kızım. Ekürü koşacaklar. Ne diyorsun, 2. altıgaya nasıl başlayalım?
1: Evet usta abi, ben burada özellikle bir safkandan bahsedeceğim. Çünkü bana banko olarak verildi. Bu sabah da konuştum. Kendini buldu safkan dediler. Hışman da safkanı çok sevdi. Safkan da Hışman'ı çok sevdi. Bugün 3 nolu kılıç kızını 3-4 yerden banko olarak duydum. Buradan Radyo Spor dinleyicilerine özellikle belirtmek istiyorum. Ama benim önereceğim başka isimler olacak. Şimdi 4. koşuda dişilere ait bu koşuda her ne kadar da formundan uzak görünse de, yani Toto'ya baktığımız zaman gerçekten formundan çok uzak görünse de muhteşem bir pedigriye sahip olan 10 nolu Jüri'de kız. Ben bu yarışta iyi bir çıkış yapmasını bekliyorum. Artık eski günlerine dönmesini bekliyorum bu safkanın. Mutlaka ön planda önerilmesi gereken isimdir 10 nolu Jüri'de kız. Daha sonra mesafesine gelen, son yarışında aynı pilotuyla kazanan ve bugün öndeki rakibin hemen arkasına konumlu viraj üzerinde yapacağı atakları sonunda gitmesini beklediğim ve hakkında güzel duyumlar aldığım 3 nolu kılıç kızını ikinci şanslı safkan olarak önermek istiyorum. Daha sonra tatminkar yarışlar yapan, bir türlü sonuca gidemese de bugün uygun rakipleri buldu. Şanssızlığı kırıp adını kazanında duyacak olan 4 nolu Beray Sultan. Daha sonra kısa mesafede etkili olacağına inandığım, bugün güzel duyumlar da aldığım 1 nolu Kayıp İnci. Daha sonra uzun zamandır takibinde olan, bugün de önde gidecek rakibinin hemen arkasına konumlanıp viraj üzerinde yapacağı sert ataklarıyla sonuca gitmesini beklediğim 6 nolu Esin'in kızı ve son olarak da büyük orta ölçekli büyük kuponlar için bu koşunun sigortası 5 nolu Benim Sultanım olacak. Biraz kalabalık geçtim ama tekrar altını çiziyorum. 3-4 kişiden sahada bulunan arkadaşlarımdan kılıç kızı için güzel duyumlar aldım. Büyük kuponlar için banko yazılacak isim dediler. Ben de buradan duyurmak istiyorum.
0: Evet, senin sıralaman 10, 3, 4, 1, 6, 5 şeklinde ama sen son dakika duyumları kılıç kızının kazanacağı yönde aldın ki Hişman Çizik yine bugün üzerinde, Hişman'la da son yarışını Ankara'da 4 şartta, yine bugünkü gibi bir 4 şart yarışta erkek de rakipleri vardı, onları geçerek kazanmıştı. Bugün dişilere ait bu koşuda yine birinciliğin çok güçlü adayı diyorsun ama sürpriz arayan sen ilk koşu ikinci altını ilk ayağına cazip başladın, 13-4-1-6-5 şeklinde başladın. Yine ufak bir duyumu, yine kılıç kızı duyumunu vermiş oldum. Şimdi kısa bir araya gidelim, sonra devam edelim Tuncer.
2: At yarışlarının yeni adresi Son Düzlüğün sunduğu Foto Finish devam edecek.
3: Reklam.
4: Kasko, sigortam netten alınır. Artık daha da kolay. WhatsApp'tan ruhsatının fotoğrafını gönder, sigortam.net'te uygun kaskoyu kolayca seç. Benzer kaskoya çok daha fazla ödeme.

0: hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
1: Emin Evi. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Nesine 2. Lig ve Nesine 3. Lig'de hasret sona eriyor. Sezon boyu heyecan Nesine'de yaşanıyor. Sen de günün maçlarına Nesine'de oyna, heyecanı başka bir seviyede yaşa. Nesine, Türk futboluna verdiği desteğiyle başka bir seviye.
3: Şampiyonla son düzlükte kazanır.
4: Süper kampanyalarla son düzlüktesin, öndesin. Altılın kazansa da kaybetse de son düzlük yanında. Kazanan altılı kuponuna 100.000 TL'ye varan ek kazanç, 5'te kalırsan 1000 TL'ye varan iade bizden. Üstelik sabit ihtimalli oyunlarına tam 250.000 TL'ye varan hediye ile birlikte şampiyonlar son düzlükte kazanır.
3: Şampiyonla son düzlükte.
5: Okula dönüş heyecanı Teknosa'da. Xiaomi 17T veya 17T Pro akıllı telefon alışverişlerinizde Xiaomi Redmi Pad 9.7 128 GB tablet hediye. Teknolojik Teknosa'da güzel.
6: Süper Lig'de 4. hafta heyecanı Bilyoner'de tüm hızıyla sürüyor. Bu akşam saat 20'de Fenerbahçe ile Beşiktaş karşı karşıya geliyor. Sen de Bilyoner'e gel, Kadıköy'deki derbi heyecanına ortak ol, Süper Lig coşkusunu zirvede yaşa.
7: Sporda eğlencenin ilk adresi Bilyoner.
8: Radyo Spor. Reklam.
9: Spor'un tek adresi Radyo Spor, Saran Holding kuruluşudur.
10: At yarışlarının yeni adresi Son Düzlüğün sunduğu Foto Finish devam ediyor.
11: Radyo Spor'da Son Düzlüğün sunduğu Foto Finish'teyiz. Ben Ufuk Çakır. Günün yarışlarını konuşmaya Ankara ile başladık. Tuncer Kuş hattımızdaydı. Onunla 4. koşuya kadar geldik. Tuncer normalde sıralamasını 13-4-1-6-5 yapmıştı ama Ankara'dan son dakika bilgiler 3 numaralı Kılıç Kızı'nın çok iyi koşacağı, yine kazanacağı yönünde olunca onu da yayında hemen söylemiş oldum ki ikinci altılıya tekle başlamak isteyenler 3 numaralı Kılıç Kızı değerlendirebilirler. Geldik 5. koşuya Tuncer. Şartlı bir koşu. Dişiler Levano adına düzenlenen Levano koşusunda 1300 çimde 2 yaşlı İngilizler. Start alacak 9 safkan. 51 AGF almış bir Secret Wish var. Aracı Ekürsün safkan. Ne diyorsun bu Gazi Borakan yavrusu kazanabilir mi?
12: Vallahi ben başka bir banko önereceğim.
11: Harika.
12: Ben 7 nolu Secret Wish'i de duydum ama özellikle ben kendi bankomdan devam edeceğim. Şart bir ilk defa start alacak safkanların bir araya geldiği koşuda hepsinin ayakları düz bassın. Bankoma gelince kalite bir safkan, kan hattına baktığım zaman da harika bir orijine sahip grup bir kazanan Dire Wolf'un anne baba kardeşi olan ve Nisan doğumlu olan, düzenli olarak idmanlarda dereceli işler çıkartan Ufuk abi, sen de çok iyi biliyorsun. Evet. Kurt ekürüsünün ilk defa koşan taylar için de kampçı kullanılmasını istemese de bugün 5 tane 1000 galubuyla hazırlanan güzel bir yarış yaparak adını kazanıda duyacak olan 9 nolu Taş the Magic isimli safkanı ben banko olarak önermek istiyorum. Ama geniş oynayanlar olur ise 1000 galoplarında hazırlanan aracı ekürüsüne ait olan Secret Wish'i de duydum. Dün gece de duydum. Bu sabah da bu safkanı duydum. Ama ben 9 nolu Taş the Magic'ten çok güzel bir yarış bekliyorum. Banko olarak önermek istiyorum.
11: Evet, bu sene Gazi koşusunun olduğu gün koşulan Grup 1 Yeditepe koşusunu Kurt Ekürüsü 1. 2. bitirmişti. 1. bitirirken Dire Wolf sondaki etkili ataklarıyla Ekürüsü Wolf Rules'u geçmiş kazanmıştı. İşte bu Taş the Magic Dire Wolf'un ana baba bir kardeşi. Taş the Wolf Fast Tabita Orjin ve safkan gayet de iyi hazırlanmış durumda. Dediği gibi Tuncer'in bu yarışta iddialı ilk yarışına Kurt Ekürsü her ne kadar safkanlarını çok zorlamayın dese de Taş the Magic o kadar hazır ki sanki zorlanmasa da iyi işler yapacak, iyi bir performans sergileyecek gibi görünüyor. Ankara'daki 1000 tane son 5 tane işinin hepsi 1000 metre. Onun da 17'sinde, 24'ünde, 31'inde düzenli işler. 4 tane düzenli 1000 metre yapmış. artık hazır şekilde geldi diyebiliriz. Secret Wish'te aracı Ekürsin Safkan'ı, o da iyi hazırlanmış ama Taşlı Magic Tuncer'in de dediği gibi bir tık önde. Secret Wish'in de anneden kardeşleri Aragorn, Night of Man, Cogeneration, Goldrakan ve Golden Ratio, hepsi de yarış kazanmış isimler. Bakalım ne olacak, 9 mu 7 mi? Biz birazcık daha 9 tarafındayız. 9 numaralı Taşlı Magic tarafındayız. 6. koşuya, ilk altılıyı bitireceğimiz koşuya geldik. Handicap 15 yarıştayız. 4 yaş şaraplar, 1400 çimdeler. Distile 1 numaralı Safkan ve 6 numaralı Efsane Hanım ekürü olarak koşacaklar. 10 Safkan var. Ne diyorsun Tuncer, burada kimleri yazalım?
12: Evet, günün 6. koşunda valla zorlandı bir ayaktı. O yüzden biraz kalabalık geçeceğim burayı. Çünkü sürpriz beklediğim isimler var. Güzel duyum aldığım isimler var. Son koşunda kazanma başarısı gösteren, bugün de önde gidecek bir rakibinin olmasından dolayı, sadece bir rakip var ön tarafa gidecek, onun arkasına sabırlı bir bekleyiş yaparak viraj üzerinde son 400'de güzel bir sürpriz yaparsa bence 7 Noğlu Yüce Oğul rakiplerini son anda geçebilir. Benim önereceğim ilk şanslı isimdir. Daha sonra bugün stili rakibinin olmayışı ile önde beyaz bayrak ayna yarışı yapmasını beklediğim ve ekibinin de öyle bir talimatla geleceği bu yarışta 8 Nolu Dilma Kız. Daha sonra ekürü avantajına sahip olan ve galoplarında sağlık görüntüsüyle kimin de güzel ismi olan 1 Nolu Distile. Daha sonra ağır kilosuna rağmen uygun grup bulan, bugün de önlere yakın gidip düzlük üzerinde ataklarını sıklaştırıp yarış içerisinde trafik sorununu yaşamadığı takdirde 2 Nolu Ser Deniz. Daha sonra form durumu inişli çıkışlı olsa da arada statta kalıyor bu saftan. Stat sorunu yaşamazsa şimdi etkili olacak olan 4 Nolu Katı Cesur sürpriz yapabilir. Daha sonra eski havasında olmasa da işlerinde sağlıklı görüntüsüyle ve aldığım duyum neticesinde güzel koşacak olan 3 Nolu Harese ve uzun zamandır takibimde olan, bugün de önde gidecek rakibinin hemen arkasına konumlanıp viraj üzerinde yapacağı etkili sprinti ile 5 Nolu Al Şubatan yeterli görüyorum. Biraz kalabalık geçtim, zorlandım bir ayaktı ama dediğim gibi duyum aldığım safkanları da belirttim burada.
11: Evet, 10 safkan var, biz 8 tanesini. 7 tane yazdık ama ekürüyle 8 oldu. 7, 8, 1, 2, 4, 3, 5 gibi bir sıralamamız oldu. 7 numaralı Yüce Oğul'la başladık. Müslüm Çelik de koşuya katılacak, bu Tamer Noğlu temsilcisi. Son yarışında 54 kilo gibiydi. Müslüm Çelik de yine kazanmıştı. Handikap 14'tü. 1600'dü, bu sefer 1400'e geliyor. Yine Müslüm üzerinde ve yine çok şanslı diyor Tuncer ama zor bir yarış. Gelmezse ortalık iyice karışacak. 8 numaralı Dilma Kız çok sürpriz ikinci sıraya koydu. Sonra 1, 2, 3, 4, 5 gibi bir sıralaması var. Ya benim görüşüm ya 7, 8 yazalım geçelim ya da 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8 gibi 8 safkanı ekibiyle birlikte 8 safkanı değerlendirmiş olalım. Geldik bir sonraki koşuya, 7. koşu. Çarptı 5 bir koşu, 4 yukarı Arapların 2200 metre kumda katılacakları bir yarış. 8 safkanımız var. 8 safkan içinde ön plan çıkan birkaç tane isim var. Özellikle 1 numaralı Muhafız Mehmet Ağa Coşkun'la katılacak yarışa. Can Mete İsmail Yıldırım'la katılacak. Sağlam Can Müslüm Çelik'le katılacak. Sağlam Can'ın Müslüm Çelik'le bir ilginç hikayesi var. O da beraber 3 kere koşmuşlar, 3'ünü de kazanmışlar. Ne diyorsun Tuncer, burada kim istiyorsun?
12: Evet, günün 7. koşu, altılı ganyanın da 4. ayağı olan evet, bir koşuya geldik. Şimdi ben burada küçük kuponlar için bir banko önereceğim. Haklı bir banko olacaktır. Şimdi bugünkü jokey ile 3'te 3 yapan ve kantanmasını da çok iyi tanımasıyla kazımda tuttuğum 5 Nolu Sağlam Can ufak kurgular için yeterli olacaktır. Rakiplerini şöyle belirteyim. Eğer ki önde Sağlam Can rahat bırakır ise viraja avantajlı girdiği takdirde rakiplerine direnerek fotoya kendini atacak olan 7 Nolu Lider Katı. Mustafa'nın da artık tırnağın ucuna geldi. Çalışmalarında da çok çok iyi dereceler çıkarıyor. Aman dikkat diyorum. Son yarışında aynı aprantiyle kazanan kalite isim 1 Nolu Muhafız. Son ikinciliği tatminkar olan ilerleyen yaşına rağmen kalite isim 3 Nolu Cemmet'e ve kilo avantajına sahip olan Altınoğlu Sarper bu koşunun bombasını patlatabilir. Ama dediğin gibi Ufuk abi küçük orta ölçekli kupalar için 5 nolu Sağlamcan kalem kırabilir. Tek bırakılabilir bu ayak.
11: Evet 5 numara Sağlamcan. Tek bırakabilir. Müslüm'le çok iyi anlaşan bir safkan. Ama at yazacaksanız lider katı dedin. Lider katı önüne gitmeyi seven bir safkan. Hani son yarışlarında çok kendini gösteremiyor ama bu senenin başındaki Adana performansı çok iyiydi. Ahmet Çelik'le arka arkaya 3 tane kazanmıştı. En son kısa vade 7 koşup Selim Kaya ile 5. kaldıktan sonra bir düşüşe geçti. 8-5-4-8-12 işte orada son yarışında da starta kadar kulaklık denediler. Bugün de yine takmışlar. Başta 5 Sağlamcan, sonra 7 lider katı, sonra 1 muhafız, 2 Sidar Bey mi dedin?
12: 1 muhafız, 3 Can Mete ve 6 Sarper.
11: Evet, 1 muhafız, 3 Can Mete ve 6 Sarper dedik. Böylece burayı da ya tek ya çok at şeklinde geçtik. Şartlı bir koşuya geldik. Levan'ın koşusu 2 yaş İngilizler 1300. Şimdiler burada çok sevilen bir safkan olmamış. Yani yarışsever burada bir safkanı ön plana çıkartamamış. Çok at yazmış gibi görünüyor. AGF tablosu bize onları gösteriyor. Ne diyorsun burada, kimleri tutuyorsun?
12: Evet Ufuk abi, ben tekrar bankoyla devam edeceğim. Ama duyduğum 2 tane safkan var. Onları da belirtmek zorundayım. Normalde bankoma rakip önermiyorum ama duyduğum safkanları da söylemek zorundayım. Şimdi 8. koşuda harika bir kumaşa sahip olan, sıkı hazırlıklarıyla dikkat çeken, provalarında da çok iyi olan 800'ünü 49.5, 600'ünü 36 ve sonunu da 23 netlik yapan Nisan doğumlu olan 3 nolu Golden Melody. İlk defa koşmasına rağmen işlerini yarışa yansıttığı takdirde kazanan isim olacaktır ve ben de Radyo Spor dinleyicilerine, yarış severlere banko olarak önermek istiyorum. Duyduğum 2 safkanı da buradan belirteyim. Özellikle 9 nolu Unput Tablet diye bir safkanımız var. Mucize Kız ile anne baba bir kardeş. Dereceleri çok çok iyiymiş. İdman pistinde çok iyi işler yapıyor. Ve dün akşam da duyduğum bir safkan olan 4 nolu Karmaşa. Bu safkan da yarın bana özellikle dediler ki bu koşuyu karıştırabilir dediler 4 nolu Karmaşa içinde. Onu da belirteyim ben, ama ben 3 nolu Golden Melody'den yana kalem kırdım. Banko olarak da önermek istiyorum.
11: Evet, Aracı Ekürs'ün safkanı Golden Melody bizim buradaki bankomuz oldu. Şartlı bir koşuda, Levano koşusunda. 8. koşuda Ankara'da bankomuz 3 numaralı Golden Melody oldu ki bu safkan da hazırlıklarını yine Ankara'da sürdüren ve iyi hazırlanmış. Bu yarışa fit durumda gelmiş bir isim. Ana baba bir kardeşi Meleis vardı bu safkanın. Meleis de Çim'de iyi yarışlar yapmıştı. 3 kere kazanmıştı. Kazanmış daha doğrusu, baktığımda 3 kere kazanmış. Hani son yarışlarında öyle çok çok iyi koşmamış ama Meleis de arada gayet güzel yarışlar yapmış. Onu da hatırlatalım. Daha çok Çim ağırlıklı. Bugün de 1300 Çim'de Golden Melody iyi hazırlıklarıyla bankomuz oldu. Geldik kapanışa. Şartlı 19 koşuya. Şartlı 19 koşuda da 1400 Çim'de 15 safkan var. Kalabalık bir yarış. Ne diyorsun Tuncer buraya?
12: Evet Ufuk abi, senin de dediğin gibi karışık bir koşu. Kalabalık bir koşu. Ben burada özellikle 2 safkandan bahsedeceğim. Bu 2 safkan içinde güzel duyumlar aldım. Özellikle belirteceğim 14 dolu Shine Warrior. Şimdi uzun zamandır takipte olan, bugün rölanti başlayacak olan yarışta sadece ön tarafa bir safkan çıkacak. O da 4 dolu Karlovası olacaktır. Bunun hemen arkasına kendini gizleyip viraj üzerinde ataklarıyla 13 dolu Recaretta. Mutlaka mutlaka kuponlardaki yerini almasını istiyorum. Özellikle bu safkanın. Ve dün duyduğum bir safkan. Son yarışında da talihsizliklere rağmen güzel bir koşu çıkaran 14 nolu Shine Warrior. Bu 2 safkan küçük kuponlar için yeterli olacaktır. Ama geniş kurgular için önereceğim birkaç isim daha olacak. Önde yalnız kalacak olan, bugün stili rakibinin de olmayışıyla bir beyaz bayrak ayna yarışı yapmasını beklediğim, son yarışında da alternatif tek olarak önermiştim. Kim bu? 4 nolu Karlovası. Daha sonra Çim aksiyonunu çok beğendim ve bugün de etçili pelotoyla 6 nolu Lagari. Son koşulunda yeşil ışık yakan Çim tırnağını çok beğendim. 2 nolu Meci. Ve bir safran daha var. Özellikle ve özellikle kuponlarda mutlaka bulunsun. Kim bu? Üst gruptan gelen, 2-3 yarış önce kısa vade 6 koşan 3 dolu Time Changer mutlaka kuponlarda bulunsun derim. Ve son olarak etkili pilotuyla bir kez daha şans arayacak olan 5 dolu Sultan'a bu grup, bu ayak için yeterli olacaktır. Ama Ufuk abi tekrar diyorum, 13 ve 14 dolu safranlar olmazsa olmazmış.
11: 13-14 olmazsa olmazımız iki safkan. La Carreta ve Shining Warrior. La Carreta %2 AGF'de, 2.5 AGF'de son yarışını yarıştan çıkmıştı Ankara'da Maiden koşacakken. Bugün kulaklık takısı alındı. Starta kadar kulaklığı çıkardılar. Komple kulaklığı taktılar. La Carreta çok ters bir yarış çıkarabilir. Mert olursa olmaz da sürprizi yapabilir dedi Sunçer. Mutlaka kuponlara yazın diye önerdi. 14 malı Shining Warrior'la birlikte. O da Müslüm Çelik'le koşuyor. Ercan Çankaya'yla son yarışında Maiden'da 1200 çimde 3. kalmıştı. O yarışı gayet güzeldi. Bakalım bugün ne yapacak safkan. Ama ilavelerimiz var. Tabii ki zor bir yarış. 13-14'ün yanında 4 numaralı Carlo Vassi. Safkan 1 milyon bedelle satışta. %5 AGF'de ve 3. sırada şans verdiğimiz isim. Daha sonra

0: yarışlarının yeni adresi Son Düzlüğün sunduğu Foto Finish devam edecek.
1: Radyo Spor. Reklam. Okul heyecanı başladı. Okula hazırlanırken sağlık güvencesini unutma. Tamamlayıcı sağlık sigortasını çok avantajlı fiyatlarla ve 12 aya varan taksitle alın. Sağlık sigortası Sigortam.net'ten alınır.
2: Kazancım net, Sigortam.net.
3: Radyo Spor.
4: Bankkartla okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan Jest Lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan Jest Lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de.
5: Bankkart, seni düşünür o.
6: Eşimin o çok istediği kahve makinesini almam lazım. En ucuzunu arıyorum. Oraya, buraya, şuraya bakıyorum. Bulamıyorum.
7: Hayatım, Akakçe'ye baktın mı?
8: Akakçe. Hemen bakıyorum hayatım.
6: Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
8: Akakçe.
9: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
10: Şampiyonla son düzlükte kazanır.
11: Süper kampanyalarla son düzlüktesin, öndesin. Altılın kazansa da kaybetse de son düzlük yanında. Kazanan altılı kuponuna 100.000 TL'ye varan ek kazanç, 5'te kalırsan 1000 TL'ye varan iade bizden. Üstelik sabit ihtimalli oyunlarına tam 250.000 TL'ye varan hediye ile birlikte şampiyonlar son düzlükte kazanır.
10: Şampiyonla son düzlükte.
12: Amarok'la zirvedeki yeriniz hazır. Amarok, 1-30 Eylül tarihlerinde tüzel müşterilere özel 1 milyon 250 bin liraya 12 ay %0 faiz oranı fırsatıyla sizi bekliyor. Şimdi zirveye çıkmanın tam zamanı. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
13: Nefesler tutuldu, sezonun ilk derbisi için Nesine'de geri sayım başladı. Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında bu akşam saat 20'de Fenerbahçe evinde Beşiktaş'ı konuk ediyor. Kıran kırana mücadeleye sahne olacak dev derbiye, sen de Nesine'de dakika dakika canlı oyna, heyecanı başka bir seviyede yaşa.
14: Yeni teknolojilerle okula dönüş zamanı. Tabletten kulaklığa, bilgisayardan akıllı saate ve akıllı telefona kadar çeşit çeşit teknoloji MediaMarkt'ta. Siz de MediaMarkt'ta gelin, okul döneminde ihtiyacınız olan teknolojileri keşfedin. Son gün 21 Eylül.
1: Radyo Spor. Reklam.
0: At yarışlarının yeni adresi Son Düzlüğün sunduğu Foto Finish devam ediyor.

Tekrar merhaba, ben Ufuk Çakır. Radyo Spor'da Son Düz'ün sunduğu Foto Finish'teyiz ve günün yarışlarını konuşmaya İstanbul'a devam edeceğiz ki İstanbul'da yarış festivali var. Bugün ve yarın İstanbul'da yarış festivali kapsamında koşular yapılacak. 5 ve 6 Eylül tarihlerinde gerçekleştirecek Uluslararası İstanbul Koşusu, Uluslararası Topkapı Koşusu, Boğaziçi Koşusu ve President Cup Series Malazgirt koşusuna ülkemize katılan birçok başarılı ismin yanında yurt dışından gelen de 6 tane safkan var. 6 safkan da yine bu yarışlara katılmak için yurt dışından ülkemize geldiler. Onlar da yine iyi hazırlıklarıyla bu yarışı hedef yapıp ülkemize geldiler. Kim bunlar? Aliye Saint-Lon bu President Cup Series Malazgirt koşusunda koşacak. İlginç bir safkan. 5 yaşındaki safkan, yarış kariyerine Fransa'da başlamış bir safkan ki burada katıldığı 7 koşuda 2 galibiyet, 1 ikincilik, 3 üçüncülük elde etti. Hani Fransa'da böyle performans sergilemesi çok önemli. Safkan yapısı olarak da çok farklı bir yapıya sahip. İspanya'da da koştu, grup 3 koşusunu 3. sırada tamamladı. Bu safkan Aliye Saint-Lon. Malazgirt koşusunda göreceğiz. Yine Malazgirt koşusunda göreceğimiz bir başka isim Molfit. Molfit de Mata Racing'in sahibi olduğu 6 yaşında bir isim. Yarış kariyerine 2023 yılında başladı ki bugüne kadar 13 koşuda mücadele etti. 2 birincilik elde etti. Grup koşularda da tabela yaptı. Yani oranın grup koşularındaki tabelalar bizim yarışlar için yeterli gelebilecek bir performans. Molfit de özellikle Malazgirt koşusunda iddialı olacak isimlerden.

Yine Boğaziçi Koysu için gelen Zarraf var. Zarraf, fedai kahramanın sahibi olduğu bir safkan. 4 yaşındaki Al Safkan yurt dışında, fedai kahramanın yurt dışında koştuğu isimlerden biri. Bugüne kadar katıldığı 11 koşuda 2 galibiyet elde etti ki bir kez ikincilik ve üçüncülük elde etti. Kariyerinin ön plana çıkan performansı Fransa'da Safkan'ın daha çok 2400 metrelik Listed Prix Lor Seymour galibiyetiyle çok dikkat çekti. Zarraf bugün yani bu hafta sonu koşulacak uluslararası Boğaziçi koşusunda çok şanslı olacak isimlerden biri. Yine Topkapı koşusunda koşacak Heybetli var. Snowcasing Al Mayhola Origin. Heybetli, ismi gibi heybetli bir isim. Güzel bir safkan. 4 yaşında doğru erkek ve bugüne kadar katıldığı 18 koşuda 2 galibiyet, 2 ikincilik elde etmiş bir isim. Kariyerinin ön plana çıkan performanslardan en önemlisi bence 2 yaşında Fransa'da Grup 3 sırasındaki Prix de Rochette'den ikincilikle ayrılması. Safkan o Grup 3 yarıştaki ikinciliğiyle dikkat çekmiş bir isim. Bugün 4 yaşında hani çok yıpranmamış fakat güzel, bugün bizimkilere sert rakip olabilecek isimlerden biri. Stargator var. Uluslararası İstanbul koşusunda katılacak. Yine fedai kahramanın sahibi olduğu bir safkan. 3 yaşında kır, bir dişi bir tay. Fransa'da 5 koşu yaptı. Bir birincilik elde etti. Yani fedai kahramanın Fransa'daki atların içinden 3 yaşında olup da tabelada yer bulamasa da hep böyle iyi yarışlarda start almış bir isim bu da. Stargator. Bakalım, onu da merakla bekliyorum. Pistte neler yapacak. Yine Boğaziçi koşusunda koşacak Kırcı Ali Karamelek orijinli bir safkan var. Sturin Clades Denets fedai kahramanın. Kırcı Ali yavrusu ve 3 yaşındaki Altay'da kariyeri boyunca 8-8 start aldı. 2 kez ikincilik elde edebildi. Şantili, yine bizim oynadığımız, bahis yaptığımız Şantili hipodromunda koşan yarışlarda koşmuş ve gördüğümüz, orada ben görmedim yarışını ama orada koşmuş ve ikincilik elde etmiş bir isim. Bakalım bu safkanlar, yarış festivali için yurt dışından gelen safkanlar bugün ve yarın koşacakları koşularda nasıl sonuçlar alacak? Genelde fedai kahramanın isimleri gelmiş, o da yurt dışından başka safkan gelmeyince onun safkanlarıyla bu festivalde yer almış ki ona da teşekkür ediyoruz, tebrik ediyoruz. Bugün Morocco Sorak koşusuyla, İstanbul'da şartlı 4 koşuyla, 3 yaşlı İngilizlerin bir yarışıyla, 2100 metre sentetikte bir koşuyla güne başlayacağız İstanbul'da. 6 safkan var, 6 safkan içinde çok istikrarlı bir isim var. O da Gümrükçü Murat. Ama ben birazcık daha AGF'de Gümrükçü Murat birazcık daha ön plana çıkmış ama Lastero da en az onun kadar iyi. 2100 ve 2200 metrede sentetik yarışlarda arka arkaya ikincilikler yapmış. Son startında ise üçüncülükle ayrılmış bir isim. Rakiplerinin önemli bölümü bu mesafeyi ilk kez deneyecek ama Lastero'nun yarışın temposu yükseldiğinde dayanıklılığıyla öne çıkacak bir isim. 2 numaralı Lastero'yu ben ilk sırada değerlendirdim. Daha sonra 5 numaralı Extensive'di Cem Gökhan Kocakaya ile son 2 sentetik yarışına. 3. olurken özellikle son koşusunda trafik problemi yaşadı. İstediği yere, istediği yolu bir türlü bulamadı. Sınıfı yüksek ancak 2100 metrede temposunu iyi ayarlaması lazım. Extensive'in My Boy Charlie yavrusu. Yani bu mesafede safkanın iyi bir yarış içinde temposunu iyi ayarlarsa şanslı olabileceğini söyleyebiliriz. 1500 ve 1400 metrede 3. olmuştu. Yani uzun tecrübesinin ne olacağını açıkçası bilmiyoruz. Onu bakacağız. Onu göreceğiz bugün beraber ama 2 numaralı Lastero'nun en ciddi rakibi olmaya aday Gökhan Kocakaya'nın idaresinde Extensive 5 numaralı safkan. Sonra 1 numaralı Gümrükçü Murat dedim. Bu safkanı da 3. sırada. Kariyerinde 7 yarış var. 2 birincilik, 5 tane de ikincilik var. Hani 1-2 dışına çıkmamış bir isim Gümrükçü Murat. Bugün de ihmal edilmez Ahmet Çelik burada. Bu safkana biniyor. 2-1-5, 2-5-1 buradaki sıralama. 2 numara mutlaka olsun yanına. 5 mi yazarsınız, 1 mi yazarsınız, 3'ünü beraber mi yazarsınız artık onu da siz karar verin diyelim. Burayı bu şekilde 3 safkanla geçelim. Birinci koşu 2-5-1 kuponda mutlaka olsun. İkinci koşu az yarış görmüş tayların mücadelesi ki

0: Yani en fazla olan iki yarış koştu. İki yarış koşmuş durumda. Öyle olunca sonucu da tahmin etmek, hani o yarışlardaki performanslara bakıp sonuç tahmin etmek de zor olabiliyor, tehlikeli olabiliyor. Onun için performansdan çok idman performansı da önemli böyle koşularda. 5 numaralı Side Glory. AGF'de Kemal Kurt'un safkanı bir Amerikalı temsilcisi %42 AGF, EQS ile birlikte %48 AGF'ye gelmiş. Çok ön plana çıkmışlar durumda. İlk yarışında şartlı bir de dördüncü olmuştu. Arkasından Maiden koşup Selim Kaya da ikinci olmuştu. İkinci olurken starta kadar kulaklık takısı takmışlardı. Bugün yine aynı takıyı taktılar safkana, Side Glory'ye ki bugün de çok şanslı olacak gibi görünüyor. Ekürsi Champions 2 numaralı safkan da start alması onu yani ilk yarışındaki üçüncülüğü onun da değerli. 5 ve 2 ön planda kuponlara yazılacak. Ama 9 numaralı Wind of Romance ilk yarışında 1300 metre çimde sonlarda güçlü ataklar yapmıştı. İkinci olmuştu. Bugün mesafeye bence uyumu daha çok olacak. 9 numaralı Wind of Romance kuponlarda mutlaka olacak bir başka isim. Benim kuponumda olacak bir başka isim. 4 numaralı Nico Kahn ilk startında öne çıktıktan sonra düzlükte dışa açılınca avantaj kaybetti ama ikinciliği bırakmadı. Bu da çok önemli. Hem yarış içinde bir şanssızlık yaşadı, negatif etkilendi ama yine de ikinciliği bırakmadı. Bugün safkan oynanmıyorken, çok ön plana çıkmamışken kazanırsa sürpriz yapabilir. Plase bir isim olarak kuponlarda yazılabilir. 5-9-4 yine buradaki 3 değerlendireceğimiz 3 safkan olsun. Bursa'daki son koşusunda belirgin bir şekilde aşama kaydeden bir isim var burada. Piccadilly Line 10 numaralı safkan. Çok sürpriz duruma çıkmış ama safkan Piccadilly Line sonlarda güçlü ataklarını yapıp bugün sürprizi yapabilir. %4'lerde safkan Onur Atmaca'yla bugün Araz Ekürsü'ne bir ikincilik yaptıktan sonra Bursa'daki ikincilikten sonra birincilik getirebilir. Ankara'da kötü koşmuştu ilk yarışında. Bursa'da fena değil o ikinciliği dikkat çekici. Bugün birincilik gelebilir. Bir de Ümit Bey var Cemiloğlu Ekürsü'nün. Bu safkan da aradan geliyor. İlk yarışını İstanbul'da şartlı bir de sentetikte koşmuştu. Bugün çime çıkacak. Maiden karakteri yani bence Maiden'da az kalacak bir isim. Bir an önce Maiden'dan çıkabilecek kapasiteye sahip bir isim. Her ne kadar 5 numara AGF'de çok önde olsa da bizim sıralamamız buradaki sıralamamız 5-9 5, 9, 4, 10 ve 7 şeklinde olsun. Yazabiliyorsak 5'in de kuponlara yazalım. Hani olmadı 3 safkan geçeceksek 5, 9, 4 ile burayı deneyelim. 3 safkanla yazalım. 3 safkanı ayrımsız yazalım. Kadın amatör 1. koşusu günün 3. koşusu. Burada da 2000 metre sentetikte bir yarış var karşımızda. 1 numaralı Lazman ve 3 numaralı Leonidas ekir olarak koşacaklar. Tabi buradaki atların performansı kadar amatör 1. koşularda yarış içinde kolay idare edilebilmeleri de önemli. Bu safkanlara hakim olacak ve kolay idare edebilecek isimler bir tık daha ön plana çıkıyorlar. Burada her ne kadar biz atın performansını düşünüp kararımızı ona göre, tahminimizi ona göre yapsak da jockey performansları çok etkili olacak. Son yarışlarında sürekli tabelanın çevresinde dolaşan bir isim. 2 numaralı Kaz Daifesi benim ilk sırada şans vereceğim isim. Damla Atasoy biniyor. Damla Atasoy hep ikinci kaldı. 3 kere bindi. İkinci kaldı. Hatırladığım kadarıyla 3 kere ikinci kalmış. Evet. Bir türlü kazanamadı. Bugüne kadar bindiği yarışlarda. Son yani 19 koşuda son zamanlarda kazanamamış. Daha önce 3 kere birinciliği varmış. 2023'te birinciliği varmış. Son yarışlarda 2024 ve 2025'te 2026'nın başındaki yarışında da birincilik alamamış. Kaz Daifesi Damla Atasoy'la birinciliğin bence en ciddi adayı. Sonra 5 numaralı Zenk son 4 yarışında 1 birincilik, 2 ikincilik, 1 üçüncülük aldı. Grubun en formda ismi gibi görünüyor Zenk. Baktığımızda Serena Brotherton biniyor ki Serena Brotherton'un bugün ve yarın yarışları var. Yarın da Alasere binecek. bugün için bindiği safkanla da birinciliğin güçlü adaylarından biri olabilecek 5 numaralı Zenk, 2 numaralı Kazdafes'in en ciddi rakibi. Daha sonra 3 numaralı Leonidas, uluslararası bu yarışta Ekürs ile birlikte katılacak. Leonidas kadın amatör birinci koşusuna Ekürs ile birlikte, Ekürs Lazman'la birlikte yine kuponları yazalım. Yine burada 3 safkan 2 5 3 benim ön plan çıkardığım isimler ama dediğim gibi jockey performansları yarışın sonucuna direkt etki edecek. 7 numaralı Gürobası ve 4 numaralı Egetay'da yeriniz varsa ilave etmeye çalışın. Doğru bir koşu, hem safkanların performansları hem de üzerlerine binen kadın amatör binicilerin performansları yarışın sonucuna direkt etki edecek. Öyle düşünün bu koşuyu. Mümkünse ilk altılıyı oynamayın, ikinci altılıyı hedef yapın. İkinci altılıyı oynayın ki bugün ikinci altılı ilk altılıya göre birazcık daha hedef yapılabilecek durumda. Onu da söylemiş olayım burada. Dördüncü koşu ikinci altılığının başlangıç ayağı. İkinci altının başlangıç ayağında son yarış formuyla uzun mesafeye dayanıklı karşı karşıya geldiğinde 4 numaralı Suruçlu Memo. 1900'de kazandığı son yarışında düzlükte çok güçlüydü. Performans olarak da bugün baktığımda AGF sıramasında da ilk sırada ve 2200 metreye çıkarken temposunu iyi ayarlarsa bugün 2200 metrede de kazanabilir. Özcan Yıldırım biniyor. Bu Fatih Ağa temsilcisi son yarışını İstanbul'da Müslüm Çelik'le kazanmıştı. 60 kiloydu. Bugün 57 kilo. Kilo olarak da avantajlı. 4 numaralı Suruçlu Memo başta yazalım. Daha sonra 6 numaralı Alaaddin Bursa'da 2200 metrede çimi kazandıktan sonra İstanbul'da Suruçlu Memo'ya arkasında ikinci oldu. Mesafeyi yapacağını kanıtlamış bir isim. En ciddi rakip 6 numaralı Alaaddin olur. Daha sonra 2 numaralı Deli Umut. İstikrarlı formu ve uzun mesafe denemiyle ön gruptaki iki ismi. Yani ne o Suruçlu Memo ve Alaaddin'in en ufak bir hatasını değerlendirebilecek isimdir. Hafif kilolu 10 numaralı Balder. Ali Kaçmaz bu kilolara çok iyi biner. Çalıcıoğlu Ekürs'ün safkanı. Son yarışında da geliyorum dedim, geliyorum dedik ama beceremedik. Birinciliğe atamadık bu safkanı. AGF'ydi bir de. İlkutan'ın kazandığı yarışta 3. kalmıştı. Sonlarda performansını istediğimiz gibi yapamamıştı. Bugün Balder bu hafif kilosuyla, 51 kilosuyla şanslı. 7 numaralı Kasapender yine bugün Gökhan Kocakaya bu safkana geçti, 56,5 kilo. Tabi 51'e binemeyeceği için Kasapender'de kuponlara yazılabilecek bir başka isim. Ve sürprize, çok sürprize bir isim var ki o da kumda farklı kazanan 8 numaralı Tercanhan. Bu safkanın da şansı bugün çimde de gidebilir ki Tercanhan çimde de iyi başarılı yarışlar yapmış. Çimde de kazanmış bir isim. 4. koşu 2. altının ilk ayağını kalabalık tutmakta fayda var. 4, 6, 2, 10, 7 ve 8 şeklinde bir sıralama yapacağız. Burayı da kalabalık tutacağız. Bu şekilde yazacağız. 4 Suruçlu Memo, 6 Alaaddin, 2 Deli Umut, 10 Balder, 7 Kasapender, 8 Tercanan buradaki sıralamamız. 5. koşuya geldiğimizde Horse Racing Ireland koşusu. Burada da 1200 metre sentetikte 8 safkanımız var. 8 safkan içinde Mercier 1 numaralı yarışta. 1 numaralı safkan Mercier 1200 metrede bu sürat yarışında ağır kilosuna rağmen öncelikli şanslı isim. Özcan Yıldırım Hadioğlu Ekürs'ün safkanına ilk defa biniyor. Bugün 1400 metre sentetik yarışında ikinci olurken koruduğu formunu aynen devam ettirdiğini idman pistinde gösteren bir isim. İç kulvar avantajı var. 1 numaralı starttan çıkıyor. Hemen öne düşecek 1200 metrede ve sonlara kadar direnebilir. 1 numaralı Mercier kazanabilir. 2 numaralı True Blue 1200 metre sentetikte grubun en güçlü derecelerinden, en iyi derecelerinden birine sahip ki son koşusunu uzun mesafede çimde olduğu için hiç ölçü almıyorum. Orada 8. olmuştu. Bugün Ali Yıldız'da safkan çok şanslı. Ve Ferhan Göktürk Ekürs'üne, Göktürk Ekürs'üne bugün birincilik getirebilir. Son yarışı dediğim gibi dikkate alınmasın. Canlı hazırlıklarıyla gerçek mesafesine dönüyor. Bugün 1200 metre sentetiğe dönüyor. 2 numaralı True Blue Mercier'den sonra en şanslı isim. 1-2 öncelikle kuponlarda olacak. Daha sonra patrona Holly. İstikrarlı koşan bir isim, daha çok orta mesafede etkili görünen bir isim olsa da bugün yeriniz varsa ilave edersiniz ama bu kuponda 5. koşta 1-2 her kuponda olmasını tavsiye edeceğim isim olarak ben kendi kuponumu 1-2 geçtim. Yeriniz varsa patrona Holly ilavesi yapabilirsiniz. 6. koşu belki de günün şu anda 61 AGF almış ama ekürüsüyle birlikte 68 AGF ama yarış saatine doğru yükselecektir bu. 70'leri 80'lere bulacak bir AGF diye düşünüyorum. O da kim? 8 numaralı Loco Sugar. Loco Sugar hem kalite hem de mücadele açısından, mücadele yapısı açısından bu rakiplerinin üstünde bir isim. Loco Sugar üst düzey yarışlarda arka arkaya kazandığı 3 koşuda hem süratini hem mesafe performansının çok yüksek olduğunu gösterdi ki son 3 galibiyetini de çok rahat elde etti. 3 yaşlı olmasına rağmen Safkan Ekürüsü Amazing Taş'la beraber bu koşuya yazıldı ve Uluslararası İstanbul koşusunda kazanmaya en yakın isim. 1600 metrede çimde en bence de uygun mesafede koşacak ki Safkan Ekürüler ekürü bitirme ihtimalleri bile var. Birinde Vedat Abiş var Loco Sugar'da, devamlı Loco Sugar zaten Vedat Abiş'le kazanıyor son 3 yarışını. Bu sene koştuğu ilk yarışını Mayıs ayında 3. kalmıştı o gün. Piha'ya Nadas koşusunda 3. kalmıştı. Arkasından Mayıs ayında Dijital Deneme kazandı. Arkasından Kısrak koşusu kazandı. Arkasından Nene Hatun koşusunu kazandı. Üçünde de çok ciddi rakipleri. Yani şu an için geçebileceği neredeyse bütün rakipleri geçti. Dişlere ait koşularda büyük bir üstünlük sağladı. Hepsine hakim oldu. Bugün de Ekürüs ile birlikte kazanacaktır diye düşünüyorum. Kendisinden büyük rakipleri geçecektir diye düşünüyorum ki AGF'si şu anda dediğim gibi %70'lerde ama yarışa doğru çok daha yukarı çıkacaktır. En az bir 5 puan daha 75'leri çok rahat bulur ki günün en güvenilecek ismi hem birinci hem ikinci altılı içinde tek yazılacak isim. 7. koşu Uluslararası France Galop Anadolu koşusu 2000 metre sentetikte koşulacak. Burada da Poitre in Motion 6 numaralı Safkan 2000 metre sentetikte 6 yarışta 5 kez kazanmış. Çok güçlü bir mesafe uyumu var Safkan'ın. Yine Kemal Kurt Ekürsün Safkan'ı ve yine bu Safkan'ın üzerinde de Selim Kaya var. Son startlarında üst düzey rakipler arasında kalitesini gösterdi ve yine kazanmaya çok yakın. Burada iki tane Safkan koşmayacak. Bir tanesi Hope Breeze 4 numara, diğeri 5 numaralı Lucas'ı. İkisi de koşmayacağı bilgisi var ama bekleyin yine yarışa doğru artık çıktıktan sonra kuponlarınızı yaparsınız şu anda. Bir duyum olarak düşünün bunu. 3 numaralı Kaptan Fantastik'te tecrübesi ve istikrarıyla yine yarışın tam içinde olacak. Poitre in Motion'a rakip aranacaksa yazılacak ilk isim olacak ki bu Safkan'da Halis Karataş'la start alacak. Sen yani bu yarışı bir Selim Kaya Halis Karataş ikilisi olarak bitirebilir diye düşünüyorum ben. 6-3 ağırlıklı, 3-6 da olabilir ama 6-3 ağırlıklı bir bahis yapılabilir. Kısa vade 9-8. koşusu Uluslararası İFAH koşusu. Burada da Saçanşa ve Fışfış arasında bu sefer de Selim Kaya ve Özcan Yıldırım arasında ciddi bir mücadele bekliyorum. Saçanşan %42 AGF ile bayağı bir ön plana çıkmış. Sentetik pistte 8 yarışta 5 galibiyet 2 ikincilik almış bir isim ki çok etkili bir isim. Yalnızca 6 gün önce koşmuş olması, 2000 metrede koşup kazanmış olması bir dezavantaj. Bu kez daha dinç rakipler arasında karşısına çıkacak ki Fış Fış da 2100-2200 metre sentetikte üst üste kazandığı yarışlarla mesafeyi net biçimde yapacağını kanıtlamış bir isim. Onun 45 günlük arası var. Saçan Şah 6 gün aradan geliyor. Bu onun için bence Fış Fış'ı bu ara beklemesi, dinlenmesi bir adım ön plana çıkarıyor. 2 numaralı Fış Fış ve 7 numaralı Saçan Şah yine bu koşunun öncelikli iki ismi. 6 numaralı Atilla Bey bu pist ve mesafedeki en iyi derecelerden birine sahip. Son yarışındaki kötü performansı yine aldatmasın bizleri. 1 numaralı Rüzgar Dağı'nınla birlikte sürpriz arayacakların yazacakları isim olsun. 2-7 öncelik, daha sonra 5-1 diyelim. 8. koşuyu da bu şekilde geçelim. Son koşu Güney Amerika Safkan İngiliz At Organizasyonları OSAF koşusu. Ve handikap 16 koşu ve 1400 çimde koşulacak bir yarış. Burada da kapanış ayağı hem formda hem de gelişime açık 3 yaşlılar bir araya gelmişler. Formdalar, son yarışlarıyla bunu kanıtlayan isimler var ve gelişime açıklar ki bir sonraki yaşlarında seneye çok daha iyi performans sergileyecek isimler de yine burada karşımıza çıktılar. Volitivo bunlardan biri. Son 4 yarışında 2 galibiyet, 2 ikincilik elde etti. Farklı mesafelerde istikrarlı performanslar sergiledi ve Gökhan Kocakay'la da iyi anlaşan bir isim. Son hazırlığındaki canlı görünümü bugün de kazanabileceği yönde bir görüntü sergiliyor. 3 numaralı Volitivo. Özellikle kuponlarda olsun. Daha sonra Prens Lautaro. 2 numaralı Safkan son 2 çim yarışında 2 ikincilik ve birincilik aldı. 55 kiloyla 1400 metreye çıkarken uygun yarış gidişatıyla Safkan çok şanslı olacak başka isim. Volitivo'nun öncelikli rakibi Prens Lautaro olur. Sonra 5 numaralı Colt Arms diyorum, Ali Yıldız'la koşacak. Son startında aynı pist mesafede kazandı Safkan Colt Arms ve bugün de doğrudan şanslılardan biri olarak kuponlara yazılması gereken isimlerden biri. Çok şanslı. 1 numaralı Blizzard da arka arkaya 2 galibiyet Blizzard da son yarışını kazanmış bir isim olarak buraya geliyor. 60 kilo olması dezavantajı, onun tek dezavantajı 60 kilo ve aprantisiyle de birazcık kilo düşmüş olarak koşması. Levaro 6 numaralı Safkan son 2 yaşında ikincilik, üçüncülükle yükselişte her zaman bombayı patlatabilecek durumda. 51,5 kilo olması avantaj. 6 numaralı Levaro da yazılır. Son olarak 8 numaralı Moonstream diyeceğim. Yalnızca 3 yarış koştu ama bu Safkan son yarışını çimde kazanırken çok iyi bir kanattı olduğunu gösterdi. Enes Bozdağ 52 kilo son yarış kapamaya kadar gider. 3-2 şöyle yapalım. 3-2-5-1-6-8 diyelim. 6 Safkan'ı yazalım ama çok at yazanlara da ilave geri kalan 2 ismi de yazanlara da bir şey diyemeyiz tabii ki. Onlar da şanslı görünen isimler. Zor bir yarış kapanış, zor İstanbul'da. Son düzün kampanyalarından bahsederek programımızı da kapatalım ki kombine bahiste 100 orana yarış festivali haftasında kombine bahiste 100 lira oran yakalayıp 100 liralık oynadıysanız 100 bin lira hediye havuzundan pay kazanabilirsiniz. Ödül havuzundan payını alabilirsiniz. Yine yeni üyelere 5 bin lira hediyemiz var. Yeni üyelere 5 bin liraya varan hediye son düzlükte ilk kez kupon yapacakları bekliyor. Altılı ganyan kuponlarında 100 bin liraya ek kazanç var ve 5'te kaldığınızda da 1000 lira iadesi var. İkisi hepsi son düzlükte sizleri bekliyor. Oynadıkça kazan kampanyası sabit ihtimalle oyunlarda 250 bin liraya varan hediye son düzlükte yarış severleri üyeleri hazır. Oynadıkça sabit ihtimalli oyunlarda oynadıkça kazanıyorsunuz. 250 bin liraya varan hediye son düzlükte sizleri bekliyor diyelim. Programı da bugünlük burada bitirelim. Yarın Veli Efendi olacağız. Veli Efendi'den canlı yayında internasyonel heyecanını sizlere aktarmaya çalışacağız. Herkesi yarın yine yayına bekliyoruz. Radyo Spor'da kalın, son düzlükte kalın, hoşça kalın.
1: Şampiyonlar son düzlükte kazanır. At yarışlarının yeni adresi son düzlüğün sunduğu Foto Finish sona erdi.
2: Radyo Spor. Reklam.
3: Yaz bitmeden son bir tatil mi? Herkesi mutlu edecek otel seçenekleri ETS'de. Sen de gel ETS'ye, son yaz fırsatlarını kaçırma. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
4: Radyo Spor. Çok özel, enerjimiz güzel, sonuna kadar bastır Türkiye.
5: Total Enerji istasyonları, basketbol milli takımlar ana sponsoru.
6: Şampiyonla son düzlükte kazanır.
7: Süper kampanyalarla son düzlüktesin, öndesin. Altılın kazansa da kaybetse de son düzlük yanında. Kazanan altılı kuponuna 100 bin TL'ye varan ek kazanç, 5'te kalırsan 1000 TL'ye varan iade bizden. Üstelik sabit ihtimalli oyunlarına tam 250 bin TL'ye varan hediye ile birlikte şampiyonlar son düzlükte kazanır.
6: Şampiyonla son düzlükte.
8: Okula dönüş heyecanı Teknosa'da. Lenovo IdeaTab 128 GB tablet, Tekno Club'a özel 12.999 lira.

0: okul alışverişlerinize 6000 liraya varan para para. 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında yapacağınız kitap, kırtasiye, giyim, giyim aksesuarı, ayakkabı, oyuncak, optik, saat ve elektronik alışverişlerinize özel 6000 liraya varan para para güzelliği sizi bekliyor. Kampanyaya katılmak için Paraf Mobil veya Halkbank Mobil'den hemen katıla tıklayın. Güzelliği kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi paraf.com.tr ve Diyalog'ta.
1: Emniyet şeridinin olmadığı yolda, ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
2: Reklam. Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor. Radyo Spor. Saran Holding kuruluşudur. Bahse gireriz başlıyor.

0: Selamlar kıymetli Radyo Spor takipçileri. Bahse gireriz'e hoş geldiniz. Bugün saatler 12-14 aralığında bahse gireriz'de sizlerle birlikte sevgili Vedat Parlak'la bahis gündemini, günün bültenini değerlendireceğiz. Yine akşam oynanacak saat 20'de sezonun ilk derbisi Fenerbahçe-Beşiktaş maçı üzerine uzun uzun konuşacağız. Muhtemel 11'ler, maçtan beklentilerimiz, tahminlerimiz. Yine programa katılmak isteyenler için WhatsApp hattımızı hatırlatalım. 0538-052-1487 diyelim. Günaydınlar abi, hoş geldin.
1: Günaydın Burak, herkese güzel bir gün diliyorum dinleyenlerimize de.
0: Evet, sezonun ilk derbisi başlıyor, heyecanlıyız.
1: Kesinlikle öyle. Zaten şu ana kadar oynanan maçlara da baktığımızda hep böyle keyif veren gollü maçlar oluyor ligimizde. Çok özlemiştik ve bir özlem daha bugün son bulacak senin de söylediğin gibi. Ligin ilk derbisi de oynanacak. Hep söylerim, derbi günleri bayram günüdür futbol severin. Bütün sabah başlar, akşama kadar o heyecan, akşam maç bitimine kadar, maç bitiminden sonra belki 24 saatte onun değerlendirmeleri yapılır, konuşulur vesaire. Gerçekten çok önemli bir gün hepimiz için.
0: Hafta sonu kapatmış oluruz böyle derbi konuşarak. Bu arada şu an 4 büyük takım arasında da puan tablosundan bağımsız oyun olarak en keyifli 2 takım karşı karşıya gelecek gibi. Sanki şimdiye kadar izlediğimiz futbol için söylüyorum. Daha erken tabii ki ama. Ne dersin?
1: Yani şöyle, daha çok erken bu planları yapmak için ama şurada sana katılırım. Yani Galatasaray şu anda namağlup devam ediyor. Gelmiş olduğu noktaya baktığımızda eğer bugün iki takımdan birisi puan kaybederse, daha doğrusu iki takımdan birisi mağlup olursa aradaki puan farkı 4'e çıkacak. İki maç demek bu. O anlamda bakıldığında evet, yani haklı olabilirsin, belki biraz daha... Hani beraberlik en azından bir maç olarak hala kalacak ya aradaki fark. O anlamda önemli midir, değerli midir göreceğiz. Ama tekrar söylüyorum, ben keyifli maçları görüyorum. Bugün de öyle bir maç olacağını düşünüyorum Burak.
0: Ya bu arada ben şeyi çok düşündüm abi. Dün eğer Galatasaray puan kaybetseydi iki takım da bugün daha cesur bir futbol oynayabilirdi. Ama şu an zirveden uzaklaşmamak adına daha temkinli olabilirler gibi. Sanki derbinin rengi de bir tık değişmiş olabilir dün alınan sonuçtan sonra, ne dersin?
1: İşte az önce de onu söylemeye çalıştım. Bence çok öyle bir maç olmayacaktır gibi geliyor bana. Yani iki takımı da incelediğim kadarıyla ben daha böyle keyifli bir maç bekliyorum. Tempolu, gollü bir maç bekliyorum.
0: Bu arada şeyi de söyleyeyim. Son 10 yılda falan derbiler arasında seyir zevki en yüksek derbiler genelde Beşiktaş ve Fenerbahçe arasında oynanmıştı.
1: Evet,
0: işte.
1: Evet.
0: Sürekli şeyleri görüyoruz. İşte 10 kişi kalan takımlar, geriye düşüp dönen takımlar, bol gollü maçlar. Genelde Beşiktaş-Fenerbahçe derbileri hep tatmin ediyor futbol severleri.
1: Tabii bu tamamen psikolojik bir durum, onu söyleyelim. Yani mental anlamda iki takımın oyuncuları da kazanabilmek adına sahaya çıkınca, teknik direktörler böyle sahaya çıkınca ve çok ciddi bir işte mağlup olunması durumunda bir baskı hissetmediklerinde bu güzel oyun ortaya çıkıyor. Burada tabii Galatasaray-Beşiktaş maçlarında genelde biraz daha o, özellikle Fenerbahçe-Galatasaray maçlarında o psikoloji bambaşka. Yani yenilmeyelim, aman dikkat edelim durumu daha fazla. Çünkü iki takımın taraftarları da yenilgi durumunda tepkiyi çok daha yüksek koyuyorlar. O yüzden yani evet, Fenerbahçe-Beşiktaş maçları son yıllarda daha keyifli ve izlenesi maçlar oluyor, doğru.
0: Epey zamandır şeyi görmedik abi, mesela böyle 0-0'lık çok pozisyon olmuyor. Mesela Beşiktaş'ın 1-0 kazandığı bir maç vardı galiba Solskjaer dönemi. Fenerbahçe'nin 2-3 tane topu direkten dönmüştü falan.
1: Sanki en son Şenol Güneş dönemi 0-0 biten bir maç vardı, öyle hatırlıyorum değil mi? Ondan sonra yok.
0: 5 yıla yakın oldu.
1: Yani Beşiktaş Şenol Güneş döneminde bir 0-0'lık maç var. Onun dışında ben hatırlamıyorum. Ya bir de sezona çok iyi başlayan bir Beşiktaş var. Bunu söylemek lazım. Fenerbahçe kötü mü başladı? Hayır aslında. Fenerbahçe'de Şampiyonlar Ligi'ne katılım sağlayarak başladığı bir sezondan bahsediyoruz. Ancak hani takım oyunu, özellikle ön alan baskısı vesaire, bunları bir araya bir kefeye koyduğumuzda Beşiktaş sanki daha biraz hazır başladı gibi görünüyordu. Ama hep şunu söyledim ben. Asıl kendini test edeceğim maç bu maçlar. Yani elbette çıkarsın, Çorum'da oynarsın, 6 tane atabilirsin. Ya da bir başkasıyla oynarsın, 5 tane atarsın, 3 tane, neyse. Ama buraya geldiğinde işte bu derbilerde çok şey ortaya çıkıyor. O yüzden yani Beşiktaş'ı da burada çok daha net görmüş olacağız bence. Eksikler var Fenerbahçe'de özellikle. Onları konuşuruz.
0: Asensio'nun durumu netleşti mi abi? Onu
1: net,
0: sormak
1: net.
0: Istedim.
1: Asensio bugün oynamayacak. Yani 11'de kadroda olur olmaz onu bilmiyorum. Ben olmayacağını tahmin ediyorum ama olsa dahi bugün oynamayacak. Benim tahminim bu. O bölgede işte Atalişka'da artık olmadığı için Fenerbahçe nasıl bir tercih yapacak, bu önemli. Ya Fenerbahçe'nin bence oyununun kilit noktası da burası olacak. Acaba İsmail Yüksek, Kante, Gendouzi orta sahasıyla mı oynayacak Fenerbahçe? Rakibi karşılarken çok başarılı bir iş yapar bu orta saha.
0: Hücumda sıkıntı yaratır.
1: Ama hücumda özellikle o anahtar pası atmakta ya da işte hücuma katkı sağlamakta sorun yaşayabilir. Öte yandan o bölgede şimdi bir de Oğuz Aydın gerçeği var. Oğuz Aydın aldı, formayı vermez artık.
0: Kerem kolay döndükten sonra da vereceğini düşünmüyorum ben.
1: Yani Kerem Aktürkoğlu bugün dönüyor bildiğim kadarıyla. Dönüyor derken yani 11'de oynayabilecek durumda. Ama Oğuz Aydın'dan vazgeçecek mi? Ben geçeceğini düşünmüyorum. Çünkü Oğuz Aydın demek aynı zamanda Archie Brown'un da performansının daha yukarı çıkması demek. Bu anlamda orayı bozmayacaktır diye düşünüyorum. İşte böyle olduğunda acaba nasıl bir tercih yapacak? Mesela şöyle olur mu? Aklından geçer mi senin? Oğuz Aydın solda, Greenwood sağda, Kerem Aktürkoğlu'da Vedat Muriç'in arkasında.
0: Orada gibi. Yine orta saha zayıflar diye düşünüyorum. Kerem çünkü hani bağlantı 10 gibi oynayacak bir oyuncu değil de sahte forvet.
1: Zaman zaman bunları oynadı ama. Yani öyle düşünmek lazım. Bir de ikinci bir forvet gibi düşünmek lazım Kerem'i öyle oynattığında.
0: 4-4-2 olur o zaman
1: ya
0: bence.
1: Ya da son maçta yaptığını yapacak hoca. İrfan Can Kahveci koyacak oraya. Greenwood'la çok fazla değişerek oynuyorlar zaten oraya ki İrfan Can Kahveci'yi koyduğunda. Yani hem sağ geçiyor İrfan Can, hem ortada yine aynı şeyi Greenwood da yapabiliyor. Ya da böyle ya Fenerbahçe'nin hangi orta sahanın, daha doğrusu hangi 8 numarayı tercih ederse ona göre bir oyun anlayışı da olacaktır diye düşünüyorum.
0: Burada şöyle bir şey var abi. Kerem Aktürkoğlu ile çıkarsan biraz daha 4-4-2'ye dönüyor bence formasyon. Ve Kerem'in evet, fiziksel olarak zaaflarını düşününce şimdi Fenerbahçe'nin iyi bir orta sahası var Kante ve Gendouzi ile, ama işte bu Sahile Özcan'la Olayitan'la orta saha üçlüsüne karşı Kerem'in varlığı orada Fenerbahçe'ye bence ciddi handikap yaratır. Ki muhtemele bakıyorum şu an İrfan Can Kahveci gözüküyor 10 numara pozisyonda.
1: Yani olabilir. Şöyle bir bakayım, Galatasaray'dan bir açıklama geldi. Victor Osimhen'in ve Lemina'nın MR'ı yarın çekilecekmiş. Sağ diz arka bölgesine darbe alan Singo'nun MR'ı çekilmiş olup sağ uyluk bisepsinde hasar ve kanama tespit edildi diyor. Dün biliyorsun hem Lemina hem de Osimhen devam edememişti evet, mücadeleye. Bu nedenle bugün netleşir mi diye düşündük ama sağ adüktor kas grubunda gerilme ve ağrı tespit edilen Victor Osimhen'in ve Lemina'nın MR'ı yarın çekilecek diye de Galatasaray'dan bir açıklama gelmiş. Bu son dakika bilgisini de paylaşalım. Yarın daha netleşecek. Çünkü çok önemli gerçekten Galatasaray için.
0: Biraz Osimhen'in
1: varlığı. Hele de Sporting Lisbon maçı öncesinde. Hiç istemiyoruz böyle bir sakatlık olsun. Avrupa'da takımlarımızın çok daha yukarı hedeflediklerini, hedeflemeleri gerektiğini hep söylüyoruz zaten.
0: Ya burada şey var. Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde zor bir kura çekti ama güzel bir fikstürle başlıyor. Orada başlangıç için puan ve puanlar alabileceği bir rakip var. Bunun öncesinde oraya minimum hasarla, minimum eksikle gitmekte fayda var. O yüzden ümit ediyorum Osimhen de Lemina'da yetişir karşılaşmaya. Bu arada derbinin var rakibi belli olmuş son dakika. Polonya Futbol Federasyonu'ndan Tomasz Kwiatkowski. Hiç duymuş muydun?
1: Yok, duymamıştım.
0: Halil Umut Meler ataması için ne söylersin abi?
1: Yani şöyle, ben açıkçası gerekli olduğunu düşünüyorum.
0: %100 aynı zaten fikirdeyim
1: yani
0: seninle.
1: Halil Umut Meler'in artık bu tip maçlara verilmesi gerektiğini düşünüyordum. Bence Halil Umut Meler açısından da çok iyi. Türk hakemliği açısından da çok değerli bir durum. Yani şu anda elindeki en önemli hakem o.
0: Şampiyonlar Ligi'nde defaatle
1: maç vermiş. Şöyle, önemli hakemden kastım şu: yarın işte internasyonel seviyede süre alabilecek, görev alabilecek en önemli hakem o.
0: Tek hakem o bence hatta sanki.
1: O yüzden bence buraya mutlaka bir yere verilmesi gerekiyordu. İnşallah şanslı olur. İnşallah iyi de bir maç yönetir. Hakem şansı yanında olur ve buradan da güzel bir şekilde çıkar.
0: Federasyonun geçen sene MHK'nin daha doğrusu 5-6 tane derbi atadığı malum bir hakem vardı. Acaba işi mi çıktı bugün?
1: Yasin Kol'dan bahsediyorsun.
0: İşi mi çıktı acaba bugün? Yoksa
1: yok, öyle bir şey değildir. Şimdi geçen sene tabii çok farklı bir sezondan da bahsediyoruz. Tam bir geçiş dönemiydi. Hakemler birçoğu gidiyor, yenileri alttan geliyor. İşte Halil Umut Meler'in yaşadıkları vesaire derken orada belki de işte Yasin Kol sorumluluk aldı ya da Türkiye Futbol Federasyonu ve Merkez Hakem Komitesi sorumluluk alarak bir hakem üzerinden devam etme kararı aldılar. Ama bu sene tabii elde daha fazla hakem var. Geçen sene o geçiş döneminden bu seneye geçildi. Bakalım, yani Halil Umut Meler için bence çok önemli bir maç olacak. Umarım çok, dediğim gibi, şanslı olur. Hakem şansı da yanında olur.
0: Ya ama genelde derbi hakemlerinde şeyi çok görüyoruz. Hani bir sıkıntı çıkmasın diye sürekli faullere çok düşük tolerans gösteriyorlar. Çok fazla duran oyunlar görüyoruz. Bugün maçın bu kadar gol ve tempo vaat etmesini de göz önünde bulundurarak inşallah Ali Umut Mener biraz daha soğukkanlı kalabilir ki şuna da katılırım. Hep mesela söylüyorum işte Bülent Yıldırım'a, Fırat Aydınus'a, Cüneyt Çakır'a burada senelerce tukaka yapmışken şimdiki hakemlere bakınca mumla arıyoruz. Hani gelen gideni aratır meselesi var. Ali Umut Mener eski jenerasyondan kalan tek hakem şu anda.
1: Evet, doğru söylüyorsun.
0: Bakalım, ümit ediyorum hakem az konuştuğumuz ya da takdir cümleleri sarf ettiğimiz bir yarın pazar sabahına uyanırız diye umut ediyorum. Bence güzel bir atama oldu, yani olabilecek en iyisi oldu bana sorarsan.
1: Katılıyorum.
0: Peki bunun haricinde şunu konuşalım. Şimdi Fenerbahçe'nin şimdiye kadar oynadığı takımlar, Fenerbahçe'yi kendi yarı sahasında kabul eden takımlarda aynı durum Beşiktaş için de geçerli. Olympic Lyon'u tenzih ediyorum bu arada. Bugüne damga vurabilecek ya da bugüne etki edebilecek oyuncular bence son maçlara nazaran farklı olabilir. Burada peki teorilerin nelerdir? Hangi oyuncuların maça ağırlığını koymasını, maçta fark yaratmasını bekliyorsun?
1: Şimdi bir kere orta sahalar yine belirleyici olur. Yani iki takımın da orta sahası bu karşılaşmanın kilidini açacaktır diye düşünüyorum. Forvet hattına baktığımda iki takımda da çok önemli isimler var Burak. Yani Fenerbahçe'de de Beşiktaş'ta da. Son oynadığı maçta 3 gol atan bir Vlahovic var.
0: Morali buldu.
1: Fenerbahçe tarafında bence muazzam bir oyun oynayan. Hem Greenwood. Takım oyununa çok ciddi bir katkı sağlayan hem de gol atmakta da çok başarılı bir Vedat Muriç var. İşte sola bakıyorsun Trossard var bir tarafta. Bir tarafta Oğuz Aydın 2 haftadır müthiş top oynuyor. Diğer tarafta sağda Mason Greenwood var. Beşiktaş'ta mükemmel bir sezon başlangıcı yapan Çerni var.
0: Ki Fenerbahçe maçlarını sever biliyorsun.
1: Evet, yani burada işte ne dedik? Tam işte bunların arkasına gelen oyuncu. O bölge kim olacak? Ve bugünkü performansı ne olacak? Bence çok değerli olacak. İşte orada İrfan Can Kahveci mi, İsmail Yüksek mi yoksa Kerem Aktürkoğlu mu değerlendirir hoca? Bana sorarsan ben Kerem Aktürkoğlu'nu değerlendireceğini düşünmüyorum.
0: Yanlış
1: bence
0: tercih olur.
1: Sol açık mevkiinde ikinci opsiyon olarak Kerem Aktürkoğlu'nu tutacaktır elinde. Ya İsmail Yüksek ya İrfan Can Kahveci olacak o bölgede. İkisinden biri. Bakalım hangisi olacak dediğim gibi. Orta sahada bir tek o bölge için dediğim gibi yani çok net değilim. Orkun diğer tarafta Beşiktaş'ta. Yani muazzam bir sezon başlangıcı gerçekten. Sahaçi liderliğini de bir kenara koymak lazım tabii.
0: O bambaşka bir hadise.
1: Aynen öyle. Onun dışında Kante Gendouzi var bu tarafta Fenerbahçe'de. Beşiktaş tarafına bakıyorsun Salih Özcan'la Olaytan var.
0: Çok iyi başladılar sezonu.
1: Evet, onların ikisi de gerçekten iyi de bir uyum yakaladılar. Bunu da söylemek lazım. Sonra hemen dönüyorum. Geriye bakıyorum. İşte Beşiktaş'a bakıyorsun. Beşiktaş'ın stoper mevkisi sezon başlangıcı itibariyle fena değil ama sıkıntı da yaşayabiliyorlar. Bunu da görmüş olduk. Özellikle baskı yediğinde Beşiktaş savunmasında sorun olabiliyor.
0: Oyunu önde oynamaya çok alışık olduğu için Vincenzo İtalyano takımları ön alan baskısını iyice biraz yalpalayabiliyorlar. Bu güzel bir tespit bence de.
1: Doğru ve aslında Fenerbahçe'nin savunmasına baktığımızda da Fenerbahçe'nin savunması daha tecrübeli. Daha belki topla da çıkabilecek. Uzun topları da iyi oynayabilecek bir takım. Fenerbahçe savunması.
0: Daha da fizikli ayrıca.
1: Kalecisi Fenerbahçe'nin bu uzun topları çok iyi atabilen bir oyuncu zaten. Kaleci zaten. Yani şöyle genel manada baktığımızda çok böyle birbirine denk bir takımdan bahsedebiliriz açıkçası. Ve ben dediğim gibi Vlahovic'in formu, ön alandaki Beşiktaş'ın çok başarılı oyuncuları, Fenerbahçe'nin yine ön alandaki oyuncuları derken ben gollü, güzel, keyifli bir maç bekliyorum Burak. Birazdan konuşuruz seninle zaten. Ben sana sabah da söylemiştim ya 2.5 gol üstün oranı da gayet iyi. Yani iddia.com'da şimdi baktım 1.84 gibi bir oran var.
0: Ben de dün 3.5 üstü kontrol etmiştim. Gollü beraberlik de sanki benim hani hissiyat olarak söylüyorum bunu. Yoksa öngörmek kolay değil ama içimde bir gollü beraberlik hissiyatı var. Bilmiyorum ne düşünürsün?
1: Yani olabilir. Ben gollü maç bekliyorum ama kim kazanır orada çok emin değilim.
0: Zor. Ya şimdi bir de Süper Lig'in geldiği noktaya bakınca diğer takımları geçiyorum. Maç özelinde konuşayım. Kadroya bir bakıyorum. Trossard, Vlahovic, Orkun Kökçü, Greenwood, Kante, Gendouzi, işte geçen sene La Liga'da 20 küsur gol atan Vedat Muriç, Ake'yi görüyorsun, Ederson'u, Nübel'i görüyorsun. Sanki bir şey maçı gibi. Hani Şampiyonlar Ligi grup aşamasında iyi iki takım karşı karşıya geliyormuş gibi.
1: Doğru aslında. Gerçekten. Kadrolar itibariyle gerçekten iyi. Zaten Beşiktaş için hep söylüyorum ya ben. Yani bence Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi değil. Tam bir Şampiyonlar Ligi takımı kurdu.
0: Hep şeyi söylüyoruz ya, bazen bazı futbolcular geliyor işte 5 sene önce gelse nasıl olurdu diye. Şimdi dönüp bakıyorum. Hani geçen sene 2025-2026 sezonun herhangi bir noktasında mesela Şubat ayında Greenwood'la Vlahovic'in ya da Trossard'ın bu ligde olmasını şu an hayal eder miydik?
1: Ya şu şeyle değişti her şey. Osimhen'in gelişiyle değişti.
0: İmaj söyleyeyim. Olarak diyorsun.
1: Ya şöyle, yani büyük oyuncu gelmesi açısından demedim ama şu açıdan bu tür oyuncular bu rakamlara ancak işte gelebiliyor Türkiye'ye. Böyle de oldu. Yalnız şimdi önümüzdeki süreçle ilgili bir şey var, onu söyleyelim. Yani işte futbolcuların aldıkları maaşlardan ödeyecekleri vergiler.
0: Heh. Onu dün anlatmıştım sana.
1: Şimdi bu şu an itibariyle %20 verginin futbolcuların kendileri tarafından ödeneceği konusunda bir şey var. Çalışma var. Seneye bu %40'a çıkacak deniyor. Yani durum böyle olursa eğer, işte o zaman bizim buraya bu tip oyuncuları getirmemiz çok kolay olmayacak gibi görünüyor. Şimdi şu anda bizim en büyük avantajımız ne? Avrupa'daki o vergiler, vergi yükü, ama Türkiye'de futbolcular bu vergi yükünde olmadıkları için buraya çok rahat gelebiliyorlar. Yani sen Avrupalı 20 verirken sen de ona girip 20 verebiliyorsun. Niye? Çünkü
0: orada 10 kalıyor cebine.
1: Evet, orada cebine kalan 10, sende tamamı kalıyor. Ama şartlar eşitlendiğinde işte o zaman Avrupa'yı tercih etme ihtimalleri daha kuvvetli oluyor oyuncuların ya da başka ülkelere.
0: Bunu şöyle çözümleyebiliriz. Bence maaş kaşeleri bir tık artabilir. O da zararlı olur zaten şu an hayli yükselmişken. Ne dersin?
1: Yani ben de aynı fikirdeyim seninle. Zaten yeteri kadar yüksek. Yani daha ne kadar yükselebilir Burak? Eskiden şurada seninle konuşurken 4 milyon 5 milyon euroları çok yüksek rakamlar olarak görürken şimdi 4-5 milyon euroya oynayan oyunculara çok ucuz diyoruz. Yani bu algımız da değişti o anlamda.
0: Ya bu arada bir şey söyleyeceğim. Hani hep diyoruz işte bonservisler dünya futbol piyasasında arttı. Dünya futbol piyasasında maaşlar çok fazla artmadı bu arada. Bu bizim ve Suudi Arabistan özelinde artan bir durum var. Bu arada bu bahsettiğin vergi prosedürüyle ilgili Perşembe günü ters köşe yayında ben olacağım. Yeminli mali müşavir sevgili Evren Özcan'la, ki sporcularla da kulüplerle de çalışıyor kendisi. Gelecek sezon itibariyle bu vergi prosedüründe yapılacak güncellemeleri, bunun ne gibi zorluklar doğurabileceğini konuşacağız. Perşembe ters köşe içinde öyle bir duyuru yapayım. Evren abiyle dün biraz konuştum. Dinliyorsa selam olsun. Hakikaten bazı şeyleri zorlaştıracak çok fazla detay var. Onları da Perşembe günü dediğim gibi kendisinden öğreneceğiz.
1: Seni de tebrik ederim bu anlamda. Yani böyledir açıkçası. Gazetecilik böyle olmalı. Yani gündemdeki konuları biraz daha belki derinlemesine konuşmak, yüzeysel geçmektense derinlemesine konuşmak ve muhataplarıyla konuşmak çok değerli. Tebrikler Burak.
0: Ya buradan Evren abiye de sevgili Evren Özcan'a da sevgiler gerçekten. Hani oturup sohbet ettiğimizde bundan 1-1,5 ay sonra tatiller falan girdi araya. Neyse, transfer döneminin bitmesine denk geldi ama kendisi söylediğinde de hayret ettim mi? Hani Türkiye'de kendi statüsünde sporcu yeminli mali müşavirliği konusunda 3 insandan biri. Şu anda zaten yapan 3 kişi varmış o düzeyde. O yüzden onun söyleyecekleri kıymetli. Ben de iple çekiyorum açıkçası.
1: Benden de selamlar.
0: Onun haricinde derbiyle alakalı neler ekleyebiliriz, neler ekleyebiliriz? Çok ciddi bir atmosfer olması bekleniyor bugün. Biletlerin artık fiyatları, şöyle söyleyeyim, kale arkası üst kat tribünde kaç 10 bin lira civarına kadar çıkmış neredeyse. Çok ciddi de bir talep var. Fenerbahçe taraftarı da heyecanlı bu sezon. Şampiyonlar Ligi'ne gidip sanki o eleme turunda Lyon'u geçince birçok kişinin karamsarlığı vardı biliyorsun bu konuda. Sanki Fenerbahçe'nin üzerindeki yıllardır bu taraftar bazında da kulüp bazında da temkinliliği, özgüven problemini falan bir şekilde attı bence Fenerbahçe. Ne dersin?
1: Şöyle, tabii Fenerbahçe'de yıllardır beklenen o başarı bir türlü gelmeyince o sabırlar tükeniyor. Fenerbahçe şu anda en çabuk sabrı tükenen takım. İşte sezon başında Gençlerbirliği maçında yaşanan bir puan kaybı, hemen ardından bir yangın yeri. Eğer Şampiyonlar Ligi'ne gidilemese İsmail Kartal'ın koltuğu tartışılacak vesaire boyuta geldi. Yani bir maç o kadar çok şeyi değiştirdi ki. Ama ardından yine bir maç Şampiyonlar Ligi'ne katılımı Fenerbahçe'nin ve birçok şey süt liman oldu. Ama yine aynı durum oluşabilir ilerleyen zamanlarda. Yani iki maç üst üste kaybettiğinde yine taraftarın o sabırsızlığı ortaya çıkabilir. Burada Fenerbahçe taraftarının yapması gereken sabırlı davranmak. Yani koca bir sezondan bahsediyoruz. 34 maçlık bir periyottan bahsediyoruz. O yüzden sabırla takımlarını destekleyerek devam etmesi gerekiyor Fenerbahçe taraftarının. Ben burada dediğim gibi konuşulan her konunun ya da yapılan her değerlendirmenin o psikolojiyle değerlendirildiğini söyleyebilirim. Yani insanlar artık çok fazla beklediler o başarıyı ve başarı bir türlü gelmeyince de sabırlar da daha az artık.
0: Evet, kısa bir reklamımız var galiba, doğru muyum? Evet, kısa bir reklama gidelim, sonrasında kaldığımız yerden devam edelim. Biraz da mesajlara bakalım. Bülteni arzu edersen ikinci saatte girelim, iki kişi olduğumuz için. Biraz derbi konuşmaya devam edelim. Kısa bir ara.
2: Bahse gireriz devam edecek. Reklam.
3: Kasko, sigortam netten alınır. Artık daha da kolay. WhatsApp'tan ruhsatının fotoğrafını gönder, sigortam netle uygun kaskoyu kolayca seç. Benzer kaskoya çok daha fazla ödeme.
4: Kazancım net, sigortam net.
5: Radyo Spor.
6: Peşin peşin söyleyelim, ihracatçı kazanacak. Vakıf katılım vadeli ihracatın finansmanıyla ihracatçıların vadeli akreditif alacaklarını peşin peşin veriyoruz. Üstelik banka limitlerini etkilemeden. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım şubeleri ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
7: Alfa abi, sağdan.
8: Tamam.
9: 15,1 metreküp maksimum yük hacmi, 2.3 ton taşıma kapasitesi Ford Transit Van. Hangar gibi.
10: Hangar gibi. Müzik açayım mı?
11: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
12: Bankkart'la okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan jest lira. 30 Eylül'e kadar bireysel Bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan jest lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de.
13: Bankkart, seni düşünür o.

0: Tazesi ya denizde ya Carrefour'da. 6 Eylül'e kadar palamut 79 liraya Carrefour Online Market ve tüm Carrefour'larda.
1: Doğrusu Carrefour.
2: Reklam.
3: Spor'un tek adresi Radyo Spor, Saran Holding kuruluşudur. Bahse gireriz devam ediyor.
4: Evet, bahse gireriz de kısa bir aranın ardından tekrardan sizlerleyiz. Ben Burak Alaca, Vedat Parlak'la birlikte. Saatler 12-14 aralığında. Bugün biraz futboldan bahsediyoruz. Abi, yüksek müsaadenle biraz mesajlara bakalım isterim çok birikmeden. Arsenal'da büyük maçlarda etkili performans sergileyen Trossard bu akşam maça damga vurabilir. Greenwood geri gelmediği için çok açık alan bulabilir. Bahis alacağım gol atması için. Aydın ben kağıthaneden. Ne dersin abi?
5: Olabilir yani. Ben şeyi görmek istedim aslında. Bu tür oyuncu bahisleri alırken bir 11'i görmek isterim. Ondan sonra daha net değerlendirme yapabilirim manasında. Ama olabilir. Yani bugünün dediğim ya gollü maç olacak. Gollü maç olduğunda ne düşünürüz? İşte golcülerin gol atması gelebilir akla. İşte Vlahovic için gol atması, Vedat Muriç için gol atması beklenebilir. Yine ceza sahası dışından Orkun Kökçü'nün vuracağı bir şuta belki değerlendirme yapılabilir. Yine Trossard evet olabilir, değerlendirilebilir.
4: Ya bu arada Trossard'ın aklıma şey geliyor mesela, Arsenal değil ama Brighton döneminde Anfield'da Liverpool'a 3 gol attığı bir maç var. Her futbolcuya nasip olacak bir şey değil.
5: Tabii.
4: Devam ediyorum. Bu maçın adamı Trossard olacak demiş bir dinleyicimiz. Trossard'la ilgili çok beklenti var. Ben de sabah Trossard'la ilgili bahis aldım bu arada. İnşallah enerjiyi çok kanalize edip adamı bozmayız yani, bilmiyorum ama.
5: Ya zor bir maç bir kere. Yani Fenerbahçe stadında oynanacak bu maç bir kere. Herkes bunu bilsin. Yani deplasmanda oynanacak maçta çok fazla bu kadar böyle güvenli olmak iyi bir şey onlar için. Yani ben Beşiktaş taraftarı adına söylüyorum. Ama böyle hani ben duygusal bir şekilde bahis almam. Anlatabiliyor muyum?
4: Temkinlerinden yani bırakmayacaksın diyorsun.
5: Evet, ben mesela Trossard gol atardan ziyade Dusan Vlahovic gol atarı daha fazla tercih edebilirim. Bulunduğu mevki açısından.
4: Burada benim de bir Trossard bahsim var ama açıklamayı düşünmüyorum. Hani farklı önerilerde bulunacağım, o bana kalsın. Kalbimin derinliklerine gömeceğim. Kazanırsam yarın burada bir caka satarım.
5: Hayırlı olsun.
4: Selamlar, Bursa'dan Ali ben. Ben Fenerbahçe'nin 3-1 ya da 2-0 alacağını düşünüyorum. Beraberlik ihtimali hiç vermiyorum. Kolaylıklar dilerim demiş.
5: Peki ya.
4: Bakalım. Erdal Bey yazmış Çorlu'dan. Bu kupona ne dersiniz? Fenerbahçe Beşiktaş 10.5 korner üst. Tottenham Nottingham Forest 10.5 korner üst.
5: Yani korner bahsi almış.
4: Ben sevmem korner bahsi bu arada.
5: Ya olabilir aslında. Şeye göre, liglere göre tercih edilebilir Burak. Bazı ligler var mesela benim takip ettiğim, oralarda kornerler çok fazla çıkıyor.
4: Avustralya gibi.
5: Oyun anlayışından kaynaklı olarak da biraz. Oralarda tercih edilebilir ama işte bizim ligimizde bu tür kornerler. Ben mesela şey alabilirim. Fenerbahçe Gençler Birliği, Fenerbahçe Çorum, ya başka bir takımla evinde oynuyor olsa ilk yarı korner bahsi alabilirim. Çünkü o gol gelene kadar o baskı devam eder ya.
4: Erken gol gelirse de işin rengi değişiyor ama abi, işte ondan
5: mutlaka
4: korkuyorum.
5: Mutlaka ama işte o riske giriyorsun dediğim gibi. Yani gol gelene kadar en az 2-3 korneri alırsın, cebine koyarsın diye bakarsın. Anlatabiliyor muyum? Ama bu tip bir maçta ben korner bahsine girmeyi tercih etmiyorum. Ya o kadar çok şey var ki, tercih var ki.
4: Ona gelene kadar.
5: Tabii canım ya, ilk 30 dakika gol olur bahsi var. Top kafayla gol olur bahsi var. Top direkten döner. Bak bunların üçü de değerlendirilebilecek bahisler. Bir çırpıda çıktı ağzımdan.
4: Ben korner bahislerini şeyden çok kullanıyorum abi. Mesela Roma'nın ilk hafta kimi, Fiorentina'yı 4-0 yendiği bir maç var ya. Roma'nın korner bahisinde 9.5'tan mı 10.5'tan mı ne açmışlar? Abi adamlar 8 isabetli şut atmış, 4'ü gol olmuş zaten. Ben nasıl korner bekleyeyim ki? 22 toplamda bu arada 22 tane şutu var.
5: Bu arada ben o gün mesela 16 artı şut almıştım.
4: Bugün de bir tane vereyim mi sufle araya çok hızlı?
5: Lütfen, lütfen.
4: Fiorentina 2'de 0 attı biliyorsun. Geçen hafta da Roma'dan sonra Frosinone'ye mağlup oldular. Bugün Torino ile oynuyorlar. Evlerinde atacakları 15 şut denemesine, ki geride kalan 2 maçta şut deneme sayılarına bakın, kabul edilebilir. 1.70 oran veriyor.
5: Ben de Monza'nın en az 11 şut atacağını düşünüyorum. Orada 11'den açılmış Baran.
4: Valla denenebilir. Bir incelemek lazım. İyi yayınlar Vedat abi. Bu oyuncuların etkisi dediniz. Osimhen bana göre etkisi yok. Kusura bakmayın. Para için geliyor. Bir de form düşüklüğü olduğu için geliyorlar. Vergi ödemiyorlar. Bir de Avrupa'da değer görmedikleri için, Arabistan'a gitmedikleri için geliyorlar. Bursa'dan Aykut. Bir de futbolun içine sinemadan konuşabilsek iyi olur. Nasıl yani? Son cümleyi boş verelim de. Daha doğrusu anlamadım. Yanlış anlaşılmasın. Avrupa'da değer görmüyor mu abi sence Osimhen, Greenwood, Vlahovic gibi oyuncular? Ya da Trossard gibi oyuncular?
5: Değerden kasıt nedir?
4: Anlamadım ki.
5: Maddi değer mi yani?
4: Ya maddi değer buradaki gibi göremez. Vergi İspanya'dan itibaren %45'ten bundan başlıyor.
5: Ya da şöyle demeye çalışıyor. Avrupa'da çok iyi oyunculardan bir tanesi Türkiye'ye geldi.

0: abartıyoruz bu sevgiyi, bu ilgiyi diyorsa dinleyicimiz, orada hak verebilirim. Nasıl hak verebilirim orada da? Biliyorsun, bir oyuncu geldiğinde işte bir bakıyoruz havalimanında karşılayanlar işte binler karşılıyor. Bazen on binler karşılıyor. Ama giderken kimsenin haberi bile olmuyor.
1: Bu ama sosyolojik bir durum ya. Hani oyuncunun değersiz olmasından kaynaklı da bizim muameleyle gösterdiğimiz
0: Bunu bu
1: muameleyle
0: arada şunun
1: alakalı.
0: için söylemiyorum. Yani giderken de herkes gitsin havalimanında yolcu etsin demiyorum, ama giderken en azından sosyal medyada vesaire 3-5 kişi dışında paylaşan görmüyorsun o ismi. Anlatabiliyor muyum? Ya gidiyor işte şöyle böyle diyen yok. Yani ne kadar değer veriyoruz, bunu oradan da çıkarmak lazım. Bu, ya da bu verilen değer gerçekten saf bir değer mi, yoksa oyuncudan beklentilerin getirdiği bir değer mi?
1: Pragmatik olabilir biraz.
0: Muhtemelen.
1: Selamlar, iyi yayınlar. Ben Sport Levo. Derbi maçından çok gol beklemiyorum. 2-3 gol aralığında kalacak skor bence. Bu arada bugün Sultanlara yarı final maçında başarılar diliyorum. Yolun sonu final olsun, başarılar demiş.
0: Evet, konuşmadık. Konuşacağız ama. İnşallah bu akşam saat 16'da maç sevgili
1: Evet.
0: Burak. İnşallah Filenin Sultanları kazanarak Avrupa Şampiyonası'nda yoluna devam edecek. Finalde de artık şampiyonluk için kim gelirse gelsin. Ama şu ana kadar Sırbistan dışında bir Polonya ile karşılaştık. Bu kadar zorlu bir maç. Bu da zor bir maç olacaktır ama ben millilerimizin kazanacağına inanıyorum.
1: Ha, burada sanki Türkiye İtalya finaline doğru gidiyoruz hissiyatı var bende. Bilmiyorum, ne düşünüyorsun?
0: Yani olabilir, evet.
1: Bakalım bakalım bakalım. Selam dostlarım, ben Nihat Çetin. Hakem kararlarını gördükçe ligden umudum yok. Umarım Şampiyonlar Ligi'nde biraz başarılı olup mutlu olabiliriz. Fenerbahçeli olarak Beşiktaş derbisi sonucu kafamda net değil sanki. Sanki Beşiktaş daha etkili olacak gibi, özellikle Vlahovic'in etkinliği gözümü korkutuyor. Güzel bir maç olmasını diliyorum. İyi yayınlar dilerim demiş buradan. Selamlar Nihat Bey'e de. Kısa bir araya gidelim, sonra devam edelim istersen abi.
2: Bahse gireriz, devam edecek. Reklam. Deniz hala sıcak ve iyi bir tatil için ETS'de fırsat var. Sen de gel ETS'ye, otelini seç, yerini ayırt. Fırsatını bulmuşken tatili kaçırma. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
3: Radyo Spor.
4: Vakıfbank Vinov İş Yeri Mobil ile işletmeler mağazada, kapıda, sahada, her an her yerde tahsilat yapabiliyor, işler kolaylaşıyor.
5: Vakıfbank daima seninle.
6: Nefesler tutuldu, sezonun ilk derbisi için Nesine'de geri sayım başladı. Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında bu akşam saat 20'de Fenerbahçe evinde Beşiktaş'ı konuk ediyor. Kıran kırana mücadeleye sahne olacak dev derbiye, sen de Nesine'de dakika dakika canlı oyna, heyecanı başka bir seviyede yaşa.

0: Evet, bahse gireriz de kısa bir aranın ardından kaldığımız yerden devam edelim. Hakem vara giderin oranı nedir dostlar demiş bir dinleyicimiz. Var mı bilgin abi?
1: Yani bilgim şöyle bir bakayım ama artık öyle çok fazla bu vara giderler falan benim tercih ettiğim konular değil
0: Bugün
1: açıkçası.
0: çıkmaz mı?
1: Ya şöyle biliyorsun artık bu yeni kurallarla birlikte işler biraz daha hani kulaklıkla falan çözülüyor. Ya yani
0: Gitmeden.
1: kulaklıktan konuşuluyor ve iş bitiyor. Hakem VAR monitörüne izlemeye pek fazla gitmiyor. Ancak işte bir yanlış penaltı verecek ya da bir penaltıyı es geçecek. Bu durumda ancak olabilir diye düşünüyorum. Ya da bir kırmızı kart durumunda. Orana bir bakalım. VAR monitörüne giderin oranı neymiş? Ama dediğim gibi ben çok böyle o riske girmezdim. Çok fazla tercih var dediğim gibi. O tercihlerden birini yaparım.
0: Bakalım dişe takılır bir şey çıkacak mı? Devam edelim.
1: Ben bakayım mı VAR'ın oranına sen konuş.

0: Şu yeni şeyi okurken.
1: Ben de mesajlara bakayım abi. O arada o zaman senden öyle bir ricada bulunayım. Teşekkür ediyorum. Bakalım. Selam Abdullah, ben Fenerbahçeliler diyor ki 4.5 atacağız. Ben de diyorum ki hakem bu maçta olay olmazsa biz bu maçı alırız. 9 kişi yendik. 10 kişi yendik, hatta kalecisiz yendik demiş. Her şey olabilir ya. Fenerbahçe Beşiktaş maçları hep böyle renkli hikayelere sahne olduğu için her şey mümkün. Hakem iyi yönetirse Beşiktaş kazanır demiş bir dinleyicimiz. Yani Fenerbahçe de formda, bilmiyorum. Hakem iyi yönetsin de ondan sonrasına bakarız. Metin kaçmaz. Selamlar. Kolay gelsin İstanbul'dan Çetin. Ben bugünkü maçta herkesin beklentisi bol gollü olacağı yönünde, fakat genelde böyle düşündüğümüzde maçlar kısır geçiyor. Dün Galatasaray'ın kazanmasından ötürü iki takım da temkinli oynar demiş. Aslında bu fikre, bu yol haritasına ben de çok uzak değilim ama inşallah bol gollü geçer. Burak Bey, iyi yayınlar, kolay gelsin. Merter'den yine Ejder ben. Çok ilginç bir bahis söylemek istiyorum. İlk yarı skoru 2-2. 66 oran, son derbi maçında ilk yarı 2-2 bitmişti hatırlarsanız. Denenebilir. İyi yayınlar diliyorum demiş. Ne dersin abi, 66 oranı hayatımız değişir. Gece terki diğer eyleriz mesela, maç bittiği gibi.
0: Yani yok, 66 orana niye değişsin ki şey
1: Ne kadar yatıracağına
0: hayatım.
1: bağlı ya.
0: Tamam, yani dediğim gibi 66 orana pek benim hayatım değişmez açıkçası. Onu söyleyebilirim
1: Vallahi
0: sana.
1: ilk Asya'ya doğru uçak bileti alır uzaklaşırım. Pataya'ya giderim, öyle söyleyeyim
0: Yani
1: sana.
0: valla Burak, o zaman senin için çok güzel bir hayal. Ama ben öyle, benim için öyle değil. Kaldı ki yani bu tip şeyler, ben ne derim biliyor musun? Kim yazmış onu?
1: Hemen bakalım. Ejder
0: Şimdi bunun tutabilmesi için, bu bir şey değil yani, bu bir tahmin değil. Tahmin olamaz yani.
1: Fantazi bu biraz.
0: Ya şöyle işte, son maç 2-2 bitti. Şimdi bu da 2-2 biter mi gibi bir deneme değil mi?
1: Tabii.
0: Mesela ben şöyle derim dinleyicimize. Çok büyük bir şansa ihtiyacı var bunun gelmesi için. Eğer o şans şu anda kendisine geleceğini düşünüyorsa sayısal loto kuponu yapsın.
1: Yakın birbirine değil mi ihtimal olarak?
0: Yani düşünsene, şey değil ki, biri 66 oran, diğerinde çok daha büyük bir ikramiye olma ihtimali var.
1: Ya bir de maç skoru abi, yani çok kolay bir
0: Ya da
1: şey değil.
0: piyango mesela, milli piyango olabilir.
1: Şimdi şöyle kabaca bir hesap yapacağım. Sabah seninle paylaştığım bir sufleyi de vereyim. 66 ile oranı hesaplamak için Carne Sacchi'nin bugün Roma maçında yapacağı 3 kurtarış. 1.55'i çarpmak istiyorum. Ne yapıyor? 102 oran yaptı. Burada doğru hamleleri yaparsan Pataya'ya gidebilirsin. Belki büfe bile açabilirsin benim hayal ettiğim gibi. Yani çok farklı bir hayata doğru yelken açabilirsin 102 oranı.
0: Yani senin canın hamburger çekiyor olabilir. Bir.
1: Abi.
0: İkincisi de yurt dışı tatili istiyorsun belli ki. İkisinden biri. Bunları meçlemişsin.
1: Bak burada şey var. Ticari bir fikir var. Kimse farkında değil. Şey yok. Mesela buradaki büfeler gibi Pataya'da bir büfe olduğunu düşünüyor musunuz? Gidip mesela Ayvalık yiyebileceğin.
0: Şöyle düşünüyorum. Tabii ki yoktur da. Oradaki insanların bir kültürü var ya, bir yemek kültürü var ya. Acaba senin götürdüğün o yemek oradaki insanlara ne kadar uyacak? Bunu düşündün mü?
1: Tost
0: Mesela
1: evrenseldir
0: bunun
1: ya.
0: üzerine bir araştırma yapıp eğer bunu bana söylediysen seni tebrik
1: Bir
0: ederim.
1: şey söyleyeceğim.
0: Vizyoner bulurum.
1: Tost evrensel değil midir?
0: Ya olabilir ama dediğim gibi
1: Mesela.
0: yani orada bir hani sokak yemeği kültürü var ya.
1: Hı.
0: O sokak yemeği kültürüyle eğer bizim kültürümüz birbirine yakınsa
1: Ben.
0: bu tercih edilebilir. Onu anlayabilir. Mesela bak, Avrupalılarla Türklerin ya da Türkiye'deki yemekler arasında çok büyük uçurumlar yok.
1: Tabii 3 aşağı 5 yukarı
0: Buradan
1: aynı.
0: işte bir döner götürdüğünde insanlar hemen kabul edebilir. Buradan bir ayran götürdüğünde kabul edebilir. Ama işte uzak doğu olunca mesele, orada çok o yemek kültürü, yaşam tarzı biraz farklı, anlatabiliyor muyum?
1: Abi burada nasıl pazarladığını önemli. Bak mesela sushi de bence bizim damak zevkimize hitap etmiyor totale en azından, ama burada patır patır sushici açıyorlar, tutuyor da. Yani doğru pazarlayacaksın. Tayland'dan iki tane Pataya'dan influencer getireceksin. Orada story atacak. Ondan sonra zincirleşeceksin.
0: Tam bu vizyon. Ama
1: Mesela.
0: dediğim gibi keşke biraz daha fizibilite çıkararak konuşuyor olsan.
1: Abi yani Pataya'da Ayvalık tostu satmanın fizibilitesi nasıl çıkar onu bilmiyorum ama
0: Ama
1: sen
0: şöyle
1: bilirsin.
0: işte, diyorum ki ya, mesela sokak lezzetlerini araştırabilirsin Pataya'da. Neler
1: İçerikte ne
0: yiyor?
1: var?
0: İnsanlar neyi tercih ediyor? Daha fazla deniz ürünü mü tercih ediyorlar, yoksa başka şeyler mi? Anlatabiliyor muyum? Ya buradan mesela şeye gitti biliyorsun, Japonya'ya gitti milli takımımız. Şimdi hatıralarını anlatıyorlar o milli oyuncular. Diyorlar ki yani yemek yiyemedik. Bazen kokudan rahatsız olduk. Kendi şeyimizi götürdük falan. Anlatabiliyor muyum? Yani oradaki o yemek kültürüyle seninkinin çok farklı olduğunu düşünüyorum o yüzden.
1: Şimdi bakıyorum abi, çok kısa. Biraz da aktüel yapalım. En çok satılan şeyler sokak lezzetlerine. Pad Thai, pirinç noodle, yumurta, tofu, karides. Çok karışık bunlar da ya.
0: Ayvalık tostu da çok sade değil ama o da güzel.

0: karışık.
1: Yani mantıklı. Mopping diye bir şey varmış abi. Marine edilmiş bir çeşit et, genellikle yapışkan pirinçte pazar sabahında çok yaygın.
0: Ya bak, onu söylemeye çalışıyorum ya, pirinç, yumurta en çok tercih edilen.
1: Tavuk pilavcı açılır mı?
0: Bak, olabilir.
1: Mantıklı.
0: Olabilir. Ya pirinç varsa işin içerisinde mutlaka tercih edilebilir.
1: Burada şimdi şey yapıyorlar biliyorsun. Mısır Doritos falan atıyorlar ya tavuk pilavı. Bizde şey karides falan atarız. Bence yürür. Bence yürür.
0: Tamam, tebrik ediyorum.
1: Devam edelim.
0: Devam.
1: Bakalım. 66 oran bize ne hayaller kurdurdu görüyorsun. Öyle bir öneri işte.
0: Yani ve sadece 66 oran.
1: Ya, ben karnesekkiyle onu şey yaptım ya. Buradan babamdan mesaj gelmiş. 10 bin yatırsan 100 katı 1 milyon. 1 milyona mı hayat değişecek? Vallahi
0: aynı fikirdeyim. Onu söylemeye çalıştım ya. Bence hani böyle 1'e 60'lar, 1'e 100'ler falan bunlar çok. Ya bu, bak şunu söyleyeyim. Bir kere burada madem şey konuşuyoruz, işte iddiadan bahsediyoruz. Abi hayatını değiştirmek için oynanan bir şey değil bu.
1: Yok, asla.
0: Bak, bunu net söyleyeyim. Gerçekten kimsenin de hayatı değişmemiştir bence bundan dolayı. Olumsuz yönde değişmiş olabilir belki ama olumlu değiştiğini düşünmüyorum. Bak şöyle, bu her ay kendinize küçük bir bütçe ayırıp o bütçeyle işte maçlardan daha fazla keyif alabilmek adına ya da işte kendinizce ufak böyle mutlu olmak için, ufak kazanmak iyi bir şeydir yani. Moral de getirir. Böyle bir şey olabilir ancak. Ama her ay kendinize küçük bir bütçe ayırarak, kendi bütçenizi zorlamadan, çoluğunuz çocuğunuzun rızkını zorlamadan, ancak bu böyle oynanmalı. Yani bunun dışındaki bir şey, hep söylüyorum, çok dikkatli olmak lazım, çok dikkat etmek lazım. O yüzden böyle hani 66'ymış, 100'müş, 200'müş, buralarına bakmıyorum ben.
1: Bak, bu az önceki 1 milyonluk matematikte ne var biliyor musun? Warren Buffett diye bir beyefendi var biliyorsun. Çok güzel bir sözü var.
0: Evet.
1: Nasıl milyoner oldunuz diye sorduklarında şey diyor. Size ilk milyonumu nasıl yaptığımı anlatamam, ben de emin değilim. Çok zordu ama sonrakileri kolaylıkla anlatabilirim diyor.
0: Yani sen diyorsun ki ilk milyondan sonrası benim için kolay mı diyorsun?
1: Kartop efekt.
0: Ya tabii.
1: Devam edelim. Sevgili Vedat, Nusret Özdemir yazmış. Maçın Fenerbahçe stadında oynanacağını vurgulayıp Fenerbahçe'nin yenilmeyeceğini belirtmeye çalıştın. Beşiktaş'ın Kadıköy'de çok galibiyeti var, hatırlatırım demiş. Nusret Bey de bir Fenerbahçe.
0: Öyle bir şey demedim ki. Dedim ki.
1: Niyet o değildi
0: Beşiktaş, en azından. Beşiktaş iyi oynuyor. Yani şu anda iyi bir oyunu var. Özellikle ön alan baskısıyla falan ama. İşte yani bunu gelip de şeyde yapamazsın Fenerbahçe stadında. Ben de sevgili Nusret'e şunu hatırlatayım. Beşiktaş kendi sahasında oynadığı maçlarda bu hücum presi çok iyi yapıyor. Değil mi?
1: Yani.
0: 90 dakika yapıyor. Gerçekten başarılı yapıyor. Ankara'da niye yapamadı?
1: Alanya'da
0: özür dilerim. Niye mağlubiyet aldı? Yani orada da aynı şey değil miydi? İşte bakın, deplasmanda olunca. Şimdi kendi evinde seyircinin de desteğiyle beraber o coşku daha da yukarı çıkabiliyor. Ama deplasmana gittiğinde bu sıkıntıyı yaşayabilirsin. Söylemek istediğim bu. Yoksa Fenerbahçe yenilmez falan demiyorum. Hatta tam tersi fikrim şu. Biraz önce de söyledim. Bence git gelli çok keyifli bir maç olacak. Yani kimin kazanacağı konusunda bir tahminim yok.
1: Bu arada şöyle bir şey söyleyeyim. Deplasmandan deplasmanda değişiyor biliyor musun? Seyirci olmayan deplasmanlar bence daha tehlikeli. Oyuncuyu yutur. Fenerbahçe taraftarının baskısı da Beşiktaş'ta ya da herhangi bir takım gittiğinde daha ekstra motivasyon yaratabilir diye düşünüyorum.
0: Olabilir, değişir o duruma göre.
1: Ya burada şey düşünsene abi, mesela tiyatrocusun, tiyatrodasın, salon bomboş. Ama orada seni sevmeyen 1000 kişi olsa bile bence daha motive hissedebilirsin kendini mesela.
0: Şüphesiz.
1: Yani
0: şüphesiz,
1: öyle bakıyorum.
0: Katılıyorum sana.
1: Hocam, Ankara'dan hepinize selamlarımı, sevgilerimi iletirim. Derbi maçında kart oranları yok. Açılmadı mı? Açılır mı? Açılırsa Beşiktaş, Orkun ve Fenerbahçe'den Genduzi kart görür, ne dersiniz? Severek dinlemeye devam sizleri demiş. Salman
0: kart
1: Bey.
0: Oranları yok mu dedi dinleyicimiz.
1: Oyuncu özelinde söylüyor herhalde. Alt üst değil de.
0: Ha evet, anladım. Ya oyuncu bahislerine bir bakalım. Ona göre şeyi bulamadım bu arada ben. VAR monitörüne gider diye bir bahis bulamadım.
1: Açmamışlar mı?
0: Ya ben göremedim en azından. Eğer bulabilirseler dinleyicilerimiz beni de uyarsınlar. Çok mutlu olurum. Oyuncu bahislerinde genelde gol atar bahisleri var. Ondan sonra gol atar, asist yapar. İşte kaleci kurtarışları var ama kart bahisleri yok. Evet, oyuncu kart bahisleri yok. Doğru söylüyor dinleyicimiz.
1: Ne, bugün özelinde hani maç saatine kadar açılır mı sence, yoksa bu bahis yelpazesinin daralmasında bir sebep var mıdır?
0: Bilmiyorum ki, yani şu anda 690 bahis var. 690 ayrı bahis açılmış ama bu biliyorsun 2000'leri falan görürdü genelde bu evet. Derbilerde 2000 çeşit bahis olurdu. Bu sefer 690'la sınırlı kalmış gördüğüm kadarıyla.
1: Bakalım. İstanbul Maltepe'den Ahmet Yıldırım. İkimize de yakın oturan biriymiş. Selamlar kendisine. Rica ediyorum.
0: Tam ortada.
1: Tam ortada, aynen. Şu takımların borcu var, şu kadar harcadılar, konuşmayalım. Ben doğdum doğalı, takımların borcu var. Ben nasıl forma alıyorsam, yayıncı kuruluşa para veriyorsam, maça bilet alıyorsam, şikayetçi değilsem bu konuda konuşmuyorum. Rica ediyorum, Osimhen gibi futbolcular gelirse Türk futbolunun değeri artar. Biz zaten hiç o paralar, borçlar falan çok girmiyoruz.
0: Şimdi 96'dan 97'den sonra doğmuş olmalı dinleyicimiz, öyle tabii.
1: Borç meselesi için diyorsun.
0: Yani borçsuz görmedim diyor ya. Yani ama bizim kastettiğimiz borç şu da değil bu arada. Yani her zaman bir işletmeniz varsa, bir derneğiniz varsa, bir anonim şirket, her zaman borç olur. Yani en kötü ihtimalle gidersiniz, ne bileyim, elektrik faturası borcunuz vardır, daha ödenmemiş, hala vardır yani.
1: Gelir gider dengesini sağlamak için
0: yani
1: borç
0: yani
1: olmak zorunda zaten.
0: O başka bir şey, ama onun dışında böyle yani bütçeniz 50 lira, sizin var 750 lira borcunuz durumu yoktu o dönemlerde, onu söyleyelim. Futbol ekonomisi çok başka bir noktaya geldi sonrasında. Bir de şey var yani, ben eminim dinleyicimiz bir taraftar olarak kendince haklı. O bir taraftar olarak diyor ki ben bakmam arkadaş, ne paraymış, oymuş, bu buymuş, ben sahaya bakarım diyor. Kendince haklı olabilir.
1: İzleyici gözünden bence mantıklı bir şey,
0: evet,
1: söylüyor.
0: Ama ben bir gazeteci olarak, bir radyo programcısı olarak onun gibi bakamam meseleye. Yani ben her şeyini konuşmak zorundayım. Futbolun ekonomisini de konuşmak zorundayım. Yeri geldiğinde bir oyuncu aldığında ben şunu söylüyorum yani. Diyorum ki evet, iyi oyuncu ama maliyet fayda bakmak lazım. Öyle mi?
1: Analitik yani bakman gerekiyor.
0: Tabii siz bir oyuncuya 50 lira değeri varken 150 lira veriyorsanız eğer, o iyi bir transfer değildir. Oyuncu iyidir ama yaptığınız transfer başarılı bir transfer değildir. Anlatabildim mi? O yüzden burada biz hani bu tarafını konuşmayacağız diye bir şey yok. Ama dinleyiciyi anlarım, taraftarı anlarım, çok haklı.
1: Fiyat performans olarak bakıyor işte. Doğrusu yani, da odur.
0: Bu arada ne demiş, ben gidiyorsam eğer maça?
1: Onları da alacak gibi.
0: Ya eğer o da bütçesini zorlayıp gidiyorsa o da gitmesin mesela.
1: Ya bunlar şey, olmazsa olmaz şeyler değil ya. O yüzden ya
0: hayatta
1: biraz
0: bak, hayatta çok önemli şeyler var. Futbol evet önemli. Tuttuğumuz takım önemli bir parçamız. Ama hayatta çok daha önemli şeyler var. O yüzden bence önem sırasına koymakta fayda var. Eğer kendi bütçemi zorlayacaksan mesela ben bunu... bir takımımın maçına gitmek için zorlamaktan önce birçok şey gelebilir benim için. Anlatabiliyor muyum?
1: Doğrusu da o değil midir ya?
0: Ya bence odur ama işte kimisi böyle değerlendirmeyebiliyor.
1: Fanatizm enteresan, bilmiyorum, bakalım.
0: Ya futbol maçı da yine futbol maçına gitmek özellikle bence şöyle olmalı. Kendinize yine sosyalleşmek adına bir bütçe ayırırsınız her ay. Ve o bütçe ise içerisinde değerlendirirsiniz. Yani ayda bir kere gidebiliyorsanız bu bütçeyle bir kere gidersiniz.
1: Zorlamaya gerek yok.
0: Evet.
1: Zorladın da zaten zehir oluyor ya. Yani neden diye sorarsan, oraya gidiyorsun, ertesi gün yine sinir, stres, hayatın zorluğunu arttırmaya gerek yok bence. Evden de izliyoruz. Mesela şey var, biz burada maçları program yaptığımız için ya da sonrasında işte editoryada çalıştığımız için biz mesela basın tribününe gidebilmemize rağmen çok sık maça gitmiyoruz. Dışarıdan mesela farklı gözüküyor olabilir ama.
0: Ya bizim için ama iş. Yani dinleyicimiz yazmış ya, o bir taraftar olarak başka bir şey. Bizim için iş. Ben maça gittiğim zaman görevli olarak gidiyorum. Sen de maça gittin. Ya basın tribününde gidip de oturayım ben bugün şu maçı buradan izleyeyim deme şansın yok. Oraya gittiğin zaman iş için gidiyorsun.
1: Keyfi gitmiyorsun.
0: Evet, yani o başka bir şey ama özellikle dinleyicilerimizin bu maçlarla ilgili şey, ya da kulüplerle ilgili konuşurken aidiyet duygusunu çok iyi anlamakla beraber biraz durumun aslında hayatımızın neresinde olduğuna bakmak lazım ya da nereye koymalıyız. Yani önem sırasını bilmek lazım. Anlatabiliyor muyum?
1: %100 katılıyorum bu konuda. Biz biraz daha Türk halkı olarak fazla tutkuluyuz bana sorarsan.
0: Sadece Türkiye'de değil ki bu. Dünyanın birçok ülkesinde var canım.
1: Yani Akdeniz ülkelerinde benzeri bir yaklaşım
0: ama
1: var.
0: Ama şöyle düşün bak. Bu kadar yani babadan oğula geçen ve bu kadar işte aidiyetinin yüksek olduğu çok fazla alanda yok.
1: Yok.
0: Yani... şöyle mesela ben hayatın içinde geziyorsun, bir yerlerde oturuyorsun, kalkıyorsun, sohbet ediyorsun vesaire. Birinin kolundaki saatten, birinin elindeki tesbihten ya da birinin giydiği üzerine tişörtten vesaire herkes birbirine bir yakınlık hissedebiliyor anında.
1: Tabii.
0: Eğer takımdaşıysa, anlatabiliyor muyum? Yani yaklaşıyor, o renktaş diye başlıyor söze. Ya yani o yakınlığı hissediyorlar. O başka bir biraz. Şey, o başka bir bağ.
1: Size farklı bir derbi bakış açısı getireyim demiş bir dinleyicimiz. Solda Kerem, sağda Oğuz, 10 numarada Greenwood olsa demiş.
0: Ama benim zaten söylediğim şu, yani Kerem sağ kanat, ben çok ihtimal vermiyorum bu arada. Ama benim söylediğim zaten şu, Greenwood İrfan da oynasa ya da başka biri de oynasa sürekli değişiyorlar zaten orada. Yani Greenwood sabit kalmıyor sağ kanatta. Bunu son maçta gördük. Bence bu sefer de, bugün de göreceğiz. Orada Greenwood öyle değerlendiriyor zaten. İçe kat etmesini istiyor İsmail Kartal.
1: Katılırım. İyi yayınlar. Para için gelip oynayan direkt arkadaşlara seslenmek istiyorum. Bu sporcuların mesleği para kazanmak için futbol oynamıyor mu? Zaten normal değil mi? Parayı kim fazla verirse orada çalışmak istemez mi? Kendileri de fazla kazandıkları para yerde çalışmayı arzu eder diye düşünüyorum demiş.
0: Doğru. Güzel. Yok, bunda hiçbir şey yok. Yani.
1: Profesyonel bakış açısı.
0: Yok, şöyle profesyonel hem de şey, diyor ki yani doğru, bana da başka birisi çok daha yüksek bir teklifte bulunsa ben de gitmeyi düşünürüm diyor. Anlatabiliyor muyum? Yani çalıştığı işte. Haklı olabilir.
1: Herkes için geçerlidir bu zaten.
0: %99'u diyelim. Yani bazen de çok böyle bir bağ kurarsın ya çalıştığın yerle ve çok değerlendirmezsin gelen
1: tekliği. Bir konfor alanı oluşuyorsa şey. Ondan çıkmak istemeyebilirsin ama.
0: Görmedik mi Türkiye'de çok örneği olmadı mı bu tip oyuncular? Ya camiayla bütünleşmiş, ben gitmem diyor. Yani ben daha da fazla verseler ben burada kalacağım, burada bırakacağım vesaire. Bunlar yaşanmadı mı?
1: Burada makasın aralığı önemli abi sanki. Yani atıyorum 3 kazanırken biri 10 veriyorsa...
0: Herkesin bir fiyatı vardır diyorsun.
1: Hayat böyle değil mi ama yaşam paketin artıyor. Yani
0: ama işte onu da yapmayanlar oldu ya, o yüzden söylüyorum. Yani o çok yüksek bedelleri bile reddedip kalanlar oldu.
1: Ha burada şey var şimdi futbolcu tarafından bakınca. Hani normal bizim gibi insanlarda bu 3 kat 5 kat anlam ifade ediyor ama adam zaten 2 milyon euro kazanıyorsa 8'i aramayabilir. 2 milyon euro da hayatını sonuna kadar idame ettirmek için yeterli bir para mesela. Bu farklı bir nokta.
0: Zaten futboldan konuştuğumuz için ben yani... böyle bir örnek verdim ama yaşam mücadelesi veren, gerçekten şartları zor o bir kişi kendisine sunulacak daha iyi bir teklifi hayat şartlarını daha da iyileştirmek için kabul edebilir. Yani çoluğunu çocuğunu daha iyi şartlarda okutmak, daha iyi büyütmek, bu motivasyonlar başka. Ama bizim söylediğimiz futbolda zaten genel gelir seviyesinin çok üzerinde paralar kazanıldığı için
1: göz ardı edebiliriz.
0: Zaten refah bir hayatı var. Ancak bunu çok çok refaha götüreyim mi götürmeyeyim mi diye düşünmek.
1: Mesela.
0: Öyle bir motivasyonu olmayabilir. Orada motivasyon şu olabilir. Ben burayı çok seviyorum. Burada kalacağım. Huzurum buraya var. Aidim artık. Buraya mal oldum gibi olabilir.
1: Olabilir. Merhaba, ben Polonya'dan Zafer. Fenerbahçe maçının oranı 2 gün önce 1.68'di. 2.5 üst oranı. Şu an 1.85 olmuş. Sanki 2-3 gol aralığında maç kalabilir. Maçın var hakemi, bu arada Polonyalı bir hakem vardı, dinleyicimiz de Polonya'dan yazıyor. Tomasz Kwiatkowski ise burada ilk 3 hakem içerisindedir. Bu konuda bence futbol severlerin içi rahat olsun. Bu güzel bir bilgi.
0: Marcin Yak var zaten. Yok, teşekkür ederiz. Çok güzel bir bilgi vermiş, sağ olsun. Hakemin ismi çok güzel ama. Kwiatkowski. Böyle eskiden şey, bu Avrupa Şampiyonası maçlarını falan izlerken oralarda çok duyardık bunu.
1: Marcinyak var benim bildiğim Polonya'dan şu an. Dünyada 2'den biri. Vinciş'le birlikte. Kwiatkowski hiç duymamıştım ama bu güven veren bir cümle oldu.
0: Güzelmiş. Bir de şeye de benziyor değil mi? Tenisçi ama kadın bir tenisçi ismiymiş
1: kadın
0: gibi geçiyor aklımdan.
1: Kadın tenisçi ismine de benziyor. Kwiatkowski. Evet. Belaruslu böyle.
0: Evet.
1: Merhaba, ben Antalya'dan Celal Kayacan. Bir haftadan beri Beşiktaşlar Fener'i yeneceğiz diyorlar. Herhalde onlar tekrar Çorum Spor'la oynayacaklarını zannediyorlar. Taraftar bazında taraftar ne düşünsün ki, kaybedeceğiz mi desin? Hiç kimse demiyor ki.
0: Doğru.
1: Fenerbahçe aynen. Taraftarına sorsan onlar da yeneceğiz diyor. Yenileceğiz diyeni ben duymadım daha. Var mı abi, seni duydun?
0: Ya böyledir ama yani zaten taraftar umut eder. Yani. Kimse yenilmek için gitmez hiçbir yere desteklemeye. Doğrusu da bu. Yani herkes diyecek ki biz yeneceğiz diyecek yani.
1: O Çorum Spor FK ile mi karıştırdınız dediğiniz Çorum Spor da ilk hafta Galatasaray'dan puan aldı. Onu da bir altını çizmek isterim.
0: Kim Çorum Spor FK?
1: Beşiktaş 6-2 kazandı.
0: Hayır, Fenerbahçe. Konu nereden buraya geldi?
1: Fenerbahçe'yi Çorum Spor'la karıştırıyorlar. Yorum üzerine dedim. İlk hafta Galatasaray'dan puan aldı o takım.
0: Ya işte örnek verirken de niye böyle ilk ağzımıza geleni söyleriz ki?
1: Yani.
0: Bence de sana katılıyorum. İlk hafta şu ana kadar liderden puan alan tek takım.
1: Yani.
0: Bari örneği verirken
1: ki farklı bir örnek. Ki bu arada deplasmanda aldılar, onu da söyleyelim, İstanbul'da aldılar o puanı.
0: Farklı bir örnek de verilebilmiş.
1: Neyse. Alanya Spor diyebilirdiniz, ona da Beşiktaş kaybetti.
0: Kalmayalım burada, devam.
1: Beşiktaş bir gol atar, beş korner kullanır. Orhan çok tatlı, İzmir'den Şafak iyi yayınlar. Allah Allah, Şafak Bey'e soralım, neymiş Orhan?
0: O da yine şeydir muhtemelen.
1: Özel bahislerde.
0: Takım bahislerindedir o.
1: Aynen, bir kontrol etmek isterim abi yüksek mesafeden.
0: Olur olur. Ya bir takım gol, bahsinde ya da şeyde mi acaba, özel bahislerdedir o.
1: Hemen bulacağız şimdi. Bir gol, beş korner.
0: Fenerbahçe bir gol atar, altı korner kullanır gördüm. Beşiktaş'ın bir gol atarına bakalım. Bir gol atıp beş kornere. Bak, bir gol atıp üç korner 1.49. Bir gol atıp dört korner 2. Bir gol atar beş korner kullanır 3.04. Ama beş korneri de Beşiktaş kullanacak. Bir gol de Beşiktaş atacak. Maçta toplamda demiyoruz. Bunu
1: kaç oran dedin abi?
0: Oran 3.04.
1: 3.04. Hı-hı. Bilemedim ya. 5 korner bana biraz riskli geldi. Ne dersin bilmiyorum ama.
0: Ya bunun daha düşüğü var işte. Bak burada ne var? Hemen söyleyeyim sana. 4 kornere 2. 1 gol 4 kornere. 1 gol 3 kornere 1.49.
1: Tatmin etmedi beni ya total. En bir risk bir oranı, diğer hani kabul edilebilir oranların.
0: Ya ben burada özel bahislerde sana da söylemiştim. Şeyi çok beğendim. İlk yarı, ilk 30 dakika gol olur. Bahsini çok beğendim. Oran çok güzel bence. Yani ben bu kadar oran beklemiyordum açıkçası burada.
1: Kaç dedin abi ilk 30 dakikaya?
0: İlk 30 dakikada gol olurun oranı 1.85.
1: Valla ben şöyle söyleyeyim. Derbinin ilk yarı sıfır bitme ihtimali ben çok düşük görüyorum.
0: Ya ben de diyorum ya, ben gollü maç bekliyorum diye.
1: Hemfikirim burada seninle. İlk yarı sıfır bitme oranı hakikaten düşük. Bana sorarsan.
0: Bakalım yani akşam tabii göreceğiz.
1: Bak farklı bir görüş geldi şimdi. İlk yarı gol olmaz. Eyüp Avcılar'dan.
0: Şöyle bir şey yapalım mı? Buyurun. Bir ara vereceğiz. Aranın ardından ben yine mesajları okumaya devam edeceğim. Ama özellikle ikinci saat itibariyle de artık maçları konuşmaya da başlayacağız. Bundan sonraki gelecek yorumlar biraz daha belki günün maçlarına yönelik olabilir. Kuponlar olabilir. Kuponlar gönderilebilir. Onun üzerine olursa çok seviniriz.
1: O zaman kısa bir araya gidelim.
2: Bahse gireriz devam edecek. Reklam. Okul heyecanı başladı. Okula hazırlanırken sağlık güvencesini unutma. Tamamlayıcı sağlık sigortasını çok avantajlı fiyatlarla ve 12 aya varan taksitle alın. Sağlık sigortası Sigortam.net'ten alınır.
3: Kazancım net, Sigortam.net.
4: Radyo Spor.
5: Selam, ben Piraye.
6: Ben de Rutkay.
5: Bu sene 3. sınıfa geçtik.
7: Ben de dedeleri Rutkay Aziz. Bu sene ailece QNB kredi kartına geçtik. Doya doya okul alışverişi yapacağız.
8: Eylül ayı sonuna kadar QNB kredi kartlarınızla yapacağınız 4000 lira ve üzeri eğitim, kırtasiye ve giyim harcamalarınıza 200 lira, karakod veya mobil temassız ödeme ile 400 lira, Ekim sonuna kadar geçerli toplamda 4000 liraya varan para puan hediye. Harcamadan önce QNB mobilden kampanyaya katılmayı unutmayın. Detaylı bilgi

0: hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
1: Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Bu takım çok özel, enerjimiz güzel, sonuna kadar bastır Türkiye.
3: Total Enerji İstasyonları, basketbol milli takımlar ana sponsoru.
4: Bankkartla okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan Jest Lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan Jest Lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankart Mobil ve Bankart.com.tr'de.
5: Bankart, seni düşünür o.
6: Okula dönüş heyecanı Teknosa'da. Ryzen 5 işlemcili Asus VivoBook Go 15 Notebook Tekno Club'a özel 23.999 lira.
7: Teknolojik Teknosa'da güzel.
8: Yapay zekada yeni bir çağ başlıyor. Ajans Press Teknoloji, yapay zeka destekli medya takip ve strateji geliştirme platformu Newscope'la markanızın geleceğine yön veriyor. Her gün 197 ülkede üretilen milyonlarca haber ve içerik tek bir platformda, tek bir tık uzağınızda. Dünyanın önde gelen kuruluşlarıyla ortak geliştirilen ve çeviri desteğiyle dil bağımsız çalışan Newscope'da. Siz de 80 farklı kritere göre yapay zeka ile ölçümleme ve anlık raporlama sunan Newscope'la tanışın, markanızı geleceğe taşıyın. Ajans Press Teknoloji, liderler önde gider.
9: Emniyet şeridinin olmadığı yolda, ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde, acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
10: Reklam. Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor. Radyo Spor. Saran Holding kuruluşudur. Bahse gireriz devam ediyor.
11: Evet, bahse gireriz de kısa bir aranın ardından tekrardan sizlerleyiz. Maçlara girmeden mesajları biraz eritelim. Farklı görüşler var, farklı fikirler var, ilginç fikirler var. Az önce 66 oranlık bir öneriyle dinleyicimizden gelen, ilk yarı skoru 2-2 ile düşlere hülyalara daldık bir süre. Kendimize geldik. Mesajlarla devam edelim. İstanbul'dan Cem, abi Asya'da hamur işi... Ekmek çok yenmiyor. Evet, biraz daha pilav odaklı herhalde. Onu anladık. Nasıl bir şey? Tavuk pilavcı açacağız ya. Vallahi tavuk pilavcı açacağız. Burada güzel bir öneri gelmiş. Mesaj annemden gelmiş ama herhalde annem kendi atmamıştır bunu diye düşünüyorum. Vedat abi Dünya Kupası'nda uzatmalar bahsinde süper tespit yapmıştı. Su molası 3 dakika ile en az uzatma 5-6 dakika olur diye. Bence der bir de ikinci yarı uzatmalar 6-7 dakika geçer, oranına bakmak lazım. Açıldıysa bir bakmak lazım da annemin telefonundan bu mesajın gelmesi dehşete kapıldım. Akşam yani normalde dedemle izlemeyi planlıyordum ama eve gidip galiba annemle canlı bahis yapabilirim şu an bugün. Bu görüntüyü gördükten sonra belli ki bir heyecan var. Bakalım. Uzatma periyoduna Dünya Kupası'nda veriliyordu ama şu an özel bahislerde öyle bir şey var mı? Bakalım ne varmış. Gol bahisleri, Fenerbahçe, Beşiktaş. Uzatmayla alakalı bir bahis yok şu an. Dünya Kupası'ndan sonra herhalde çok idari risk merkezi zarar ettiği için rafa kaldırılmış bir öneri olabilir ama 6-7 dakikayı göreceğini ben de düşünüyorum. Yani çok süt liman bir maç olmazsa, ki genelde süt liman derbileri izlemiyoruz. Asya'da hamur işi yenmiyor bilgisi. Burada da şimdi şey çıktı ya, herkes bir diyette işte... insülin dengesini ayarlayan, kilo vermek için iğneler falan vuruyorlar. İnsanlarda bir takıntı kaldı. Burada da hamur işi sektörü yakında ölebilir. Yani bu sosyal medyanın getirdiği herkes fit, herkes güzel. Oysa ki bilmiyorlar ki bir sürü retouch, photoshop yapılıyor. Kendimizi sevelim ya, bunlar önemli değil. Ben de hamur işi bu arada çok tüketmem. Makarna yemem, çok pilav yemem, nadir yerim. Kızartma yemem, ekmek yemem. Ailem falan bilir. Ama mesela 110 kiloyum. Asyalılar da demek ki buna bağlı değil. Söyleyin sevgili ailelerime yurt dışı tatili ayarlasın. Size bahis tutturmaya ne gerek var? Buradan hiç yöneticilerimizi yormayalım bu tarz. Biz işimizi yapıp evimize dönelim. Can Bey yazmış. Ve derlerse ki bak şurada maç var git bir kafa izine çık hak ettin. Tabii ki reddedemem. Ayıptır. Ha demezlerse de canları sağ olsun. Merhaba, sosyal medyada yakışıklı mısırcı adı altında satış yapan genç Türk arkadaşımız Japonya'da iş yapmaya başlamış. Mesela ama mısır da evrensel değil midir ya? Ama yakışıklı mısırcı nasıl oluyor ben hiç görmedim yani. Arkadaşımız çok presentable, çok yakışıklı olduğu için mi yoksa bir hani esprisi mi var, bir şey mi yapıyor? Bilemedim. Vakıf değilim ama Allah yolunu bahtını açık etsin ümit ediyorum. Yatırımlarında başarılı olur. Hayal ettiği refah seviyesine de kavuşur tez zamanda. İyi yayınlar. Hiç bahis aramayın. Beşiktaş kırmızı kart görür oynayın. Dikkat ettiyseniz Kadıköy'deki maçlarda Beşiktaş'a hep kırmızı kart gösteriliyor. Yani daha önce geçmişte kırmızı kartlar var ama bilmiyorum ya. Benim bugün bir bahsim var. Yarın paylaşacağım ama şu an söylemeyi doğru bulmuyorum. Totem yaptım. Olursa güzel olur. Olmazsa canı sağ olsun diyelim. Burak kardeşim 66 oran hayatına ne katar bilmiyorum ama sayısal 600 milyon ne dersin? Vallahi 600 milyon beni bozacak bir para. Yani inşallah bir gün öyle bir servet sahibi olurum ama çalışarak o servetin sahibi olmayı tercih ederim. Yani neden diye sorarsanız şey tabii kendin çalıştığın zaman bir kıymeti oluyor. Onun haricinde şu an gerçi yatırım yapılır ya. Tam ben sayısal oynayabilirim. Okey. Yani çünkü şey yani kendi yaşantımda kendi vizyonumda har vurup harman savursam bitirebileceğim bir para değil o. Okey. Yani problem olmaz. Direkt gayrimenkul yatırımları ve borsa vesaire yatırımlarla birlikte bir şekilde son nefesime kadar kendimi yaşatabilirim o parayla diye düşünüyorum. Vedat abi iyi yayınlar. Ankara'dan Mert. Kuponları nereden takip edebiliriz? Bugün için tavsiye ettiğiniz maçlar nelerdir? Ya bunu Vedat abi geldiğinde şu an bir küçük bir birazdan bizlerle olacak. Vedat abi geldiğinde tekrardan sorabiliriz. Ankara'dan Ebu Bekir. İyi hafta sonları. Akşam Fenerbahçe kazanırsa İtalyano yeni gelmesine rağmen kısa sürede o krediyi kendine oluşturdu. Ve tabii ki sorgulansa da çok sıkıntılı bir döneme girmeyecek gibi gözüküyor. Fakat akşam Beşiktaş kazanırsa İsmail Hoca o kadar şanslı olmaz diye düşünüyorum. Hocanın VAR monitörüne gitmeme ihtimali de yok zaten demiş Ankara'dan Ebu Bekir Bey. Ankara'da Alanya'da hakemlere yenildi. Beşiktaş bütün dünya gördü. O maçı örneklenmesin demiş. Yani evet orada hakem oyuncuların psikolojik durumunu çok kötü etkiledi ve dediğim gibi hani deplasman seyircisi önünde oynamak seyircisiz ruhu olmayan boş bir sahnede oynamaktan çok daha iyidir bence. Bunu söylemek isterim. Alanya Spor maçında da bir hakem katliamı olduğunu düşünüyorum, tekrar edeyim. Abdullah Bey Beşiktaş Alanya maçı için yazmış. 2 tane penaltı, verilmeyen bir gol, bir kırmızı kart. Ya Beşiktaş o maçı çözmüştü sadece, bence engellendi. Art niyet dediği kötü hakem olduğu için de olabilir. Yanlış anlaşılmasın, katılırım. Avrupa'dan teklif almıyorlar oyuncular. Bir de futbolun içinde sohbet olarak sinema tiyatrodan esintiler olabilir. Görüş belirttim. Bursa'dan Aykut, yanlış anlamayın. Basketbol futbol artık bunaltıyor insanı. Ben vallahi değişik marjinal fikirlerden bahsediyorum. Sinema müzik göndermesi çok yaparım yayınlarda. Genelde yapıyoruz aslında ama yani bilmiyorum, belki de daha fazlası lazımdır. Devam edelim. Şu dört büyük kulüpte diğerleri de kayyumluk ülkede olanlar Avrupa'nın hangi ülkesinde olsa bu kadar fahiş harcamalarla kulüpler çok ciddi sıkıntıya düşer demiş. Selamlar, voleybol milli takımımız bugün finale çıkar diye düşünüyorum. Rakip takımın oyuncuları yenildikçe maç sonu bizim kızlarla fotoğraf çektirebilmek için uğraşıyorlar. Biz ise sultanlarımızın ne kadar büyük sporcular olduğunu henüz idrak edemiyoruz. Yeteri kadar değer vermiyoruz maalesef demiş. Oo. Sevgili Ozan Özturan. Merhaba, Nijerya'dan yazıyorum. Bugün Fenerbahçe'nin kazanmasını bekliyorum diye mesaj CC Okocha'dan gelmiş galiba. Ozan abi onun telefonundan yazmış. Sevgili Ozan Özturan bu hafta ve gelecek hafta bizlerle olmayacak. Kendisi bir kafa izninde. Kucak dolusu sevgiler. Yalan yok, cumartesi buraya saat 10-11 aralığında biraz şekerleme yaptım, kahve içtim falan, böyle bir saati doldurdum. 40 geçe gibi genelde Ozan abi gelir. Bir Ozan abinin telefonumu çaldırmasını bekledim. Çalmayınca biraz eksikliğini hissettim, yalan yok. Devam edelim. Yaz boyu da ailem şehir dışındaydı, bahsetmiştim. Hep genelde şu an birilerinin eksikliğini hissetmekle sınanıyorum. Allah sonumuzu hayretsin, bilmiyorum yani. Bundan sonrası ne olur ama sezon başladı artık, işte Mustin'in okulu başlıyor. Diğer meslektaşlarımızın da artık çok sık tatile çıkmayacağını düşünüyorum. Bu da böyle bir süreçti, yaşadık, metanetle karşıladık, bitti Allah'a şükür, bakalım devam edelim, neyse artık boş muhabbeti bırakayım. İyi yayınlar, akşam İtalyan hocamızın maçı kilitleyeceğini düşünmekteyim. İlk yarı o ile başlayıp skora göre Vlahovic hamlesi yapılabilir. Ben hiç zannetmiyorum, artık 3 gol atmış, ritim bulmuş bir golcüyü kesmek onun mentalitesi açısından doğru bir hamle olmaz ki. Yakinen de tanıyor Vincenzo Italiano Dusan Vlahovic'i. Fenerbahçe hızlı başlayacaktır. Hakemin konuşulmadığı güzel bir futbol izler ve sonunda Beşiktaş'ın kazanmasını dilerim demiş Okan Bey. Kwiatkowski, var hakemin adıyla alakalı. Polonya'dan Zafer Bey yazmış. Çiçekçi, çiçek anlamında kullanılır. İnşallah bugün çiçekler saçar. Kötü anmayız kendisini ilerleyen günlerde. Şimdiye kadar gelen yabancı var hakemleri çünkü ölüm mangası gibiydi, yurt dışından ithal edilmiş. İnşallah Kwiatkowski, yani çiçekçi hakem bey bugün var odasında. İnşallah varada çok ihtiyaç kalmaz ama üstüne düşeni yapar maçın. Maç sonunda ortaya çıkabilecek tartışmaların mümkün derecede minimize slove eder. Çiçekçi deyince de aklımıza tabii ki İlhan Şeşen'in o meşhur şarkısı geliyor. Ellerimde çiçekler, kapında sırılsıklam. Görürsen bir gün şaşırma. Günümüz dünyasında şimdi artık insanlar biraz daha işte sürekli WhatsApp'tan konuştun, Instagram'dan ona buna yazdın. Arkadaşlık ilişkileri de öyle, yanlış anlaşılmasın ama işte sürekli telefondan dirsek temasındasın, oturuyorsun, elde telefonlar var. Bir gün o yüzden artık günümüzde herhalde bir gün biri kapısında ellerinde çiçeklerle sırılsıklan birini görürse şaşırır diye düşünüyorum hayli. Kimse de yapmaz herhalde. Hayat eskisi kadar şey değil ya, anlamlı değil herhalde, bilmiyorum ya. Çok dijital çağ ile birlikte insanoğlu edebi tarafını kaybetti herhalde diyorum yani. Ellerimde çiçekler, kapında sırılsıklan. Bakın az önce sinema göndermesi diyordunuz, şu an müzik göndermesi yapıyorum bilginize. Düşünüyorum, kendimi de hayal edemedim mesela, ellerimde çiçekler, sırılsıklan birinin kapısında falan, anladınız mı? İnsanoğlu şeyini kaybetti artık, eskisi kadar yoğun hissetmiyoruz herhalde hiçbir şeyi, çabuk tüketmekten geliyor bunlar, çok kötü durumlar ya. Ben o çağa denk gelmedim bu arada. Şimdi tabii tükettiğim için çok etüt ettiğim bir durum yok. 2000 sonrası doğumluyum ben ama hayatı artık çok salt basit yaşıyoruz ya. Bu arada Kwiatkowski de, bu arada sevgili Vedat abiyle de paylaşayım. Kwiatkowski de çiçekçi anlamına geliyormuş. Var hakemin adı, Polonyalıların lehçesinde, dilinde. Güzelmiş. Güzelmiş. Böyle de bir yorum yaptık. Devam edelim. Reklam aramız var mı? Şu an reklama gidelim, sonrasında devam edelim.
12: Bahse gireriz devam edecek.
13: Radyo Spor. Reklam.
14: Yaz bitmeden son bir tatil mi? Herkesi mutlu edecek otel seçenekleri ETS'de. Sen de gel ETS'ye, son yaz fırsatlarını kaçırma. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
15: Radyo Spor.
16: Serkan!
17: Efendim abi?
16: Sorun olursa bankaya gittim, döneceğim. Ya bir kredi işi vardı dükkan için, onu halledeceğim.
17: Nahit abi, sen hala şubeye mi gidiyorsun kredi kullanmak için? Empara şirketimde hesap açsana. Firmanın kredi limiti otomatik hesaplanıyor. Cep şubeden saniyeler içinde kullanıyorsun.
16: Gitmiyorum o zaman. Vallahi şubeye gitmekten kurtardın beni.
18: Türkiye'deki yüz binlerce işletmeye Empara şirketim kullanıyor. Empara Bank'la zahmetsiz ve masrafsız bankacılığın keyfini çıkarıyor. Empara.

Nesine 2. Lig ve Nesine 3. Lig'de hasret sona eriyor. Sezon boyu heyecan Nesine'de yaşanıyor. Sen de günün maçlarına Nesine'de oyna, heyecanı başka bir seviyede yaşa. Nesine, Türk futboluna verdiği desteğiyle başka bir seviye.

0: süper kampanyalarla son düzlüktesin, öndesin. Altılık kazansa da kaybetse de son düzlük yanında. Kazanan altılı kuponuna 100.000 TL'ye varan ek kazanç, 5'te kalırsan 1000 TL'ye varan iade bizden. Üstelik sabit ihtimalli oyunlarına tam 250.000 TL'ye varan hediye ile birlikte şampiyonlar son düzlükte kazanır.
1: Şampiyonlar son düzlükte.
2: Tazesi ya denizde ya Carrefour'sa da. 6 Eylül'e kadar palamut 79 liraya Carrefour'sa online market ve tüm Carrefour'salarda.
3: Doğrusu Carrefour'sa. Peşin peşin söyleyelim, ihracatçı kazanacak. Vakıf katılım vadeli ihracatın finansmanıyla ihracatçıların vadeli akreditif alacaklarını peşin peşin veriyoruz. Üstelik banka limitlerini etkilemeden. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım şubeleri ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
4: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
5: Reklam.
6: Spor'un tek adresi Radyo Spor, Saran Holding kuruluşudur. Bahse gireriz devam ediyor.
7: Evet, bahse gireriz de kısa bir reklam aramızdan döndük. Artık herkesin beklediği o kısım geldi. Hazırsanız kemerlerinizi bağlayın. Vitesi birden beşe takıyoruz. Başlayalım abi.
8: Yalnız bir şey söyleyeceğim. Ben şimdi Burak mesajları okurken ben de bir kahve molası verdim. Gittim kahvemi aldım geldim. Tam geldiğimde de Burak çiçekler mi çekler bir şey söylüyordu yine.
7: İlhan Şeşen alıntısı yapıyordum abi.
8: Ya son zamanlarda Burak'ta bu aforizmaları çok yapıyor zaten ama Burak'ta bir şey de görmeye başladım. Yani ciddi bir romantizm var. Bakalım yani bu hayra alamet mi sonu, göreceğiz. Bu kadar romantizm sonunda var mı bilmiyorum. Böyle vallahi, bir romantik bir durum sende, onu göreceğiz bakalım.
7: Sen yabancı değilsin abi, açık ve net bir şekilde söylüyorum, özel hayatımda yaprak kıpırdamıyor.
8: O kadar.
7: Tabii yazın bir...
8: O kadar hem de.
7: Yazın ve sıcakların bitmesiyle gelen ferahlık biraz sonbahar kafasına girmeye başladım. Tamamen ondan kaynaklı.
8: Şimdi sen şey dedin ya, hatırlıyorsundur. Biz seninle yayınlar yaparken YouTube'da orada da çok fazla şarkılarla örnekler veriyordun. Aslında bu o kadar güzel bir, onu anlatmıştık ki, rahmetli Kayağan'ın çok güzel bir sözüydü.
7: Bizimkisi bir aşk hikayesi.
8: Evet, diyordu ki hayır şarkıların hafızası vardır diyor. Ve diyor ki sadece melodilerden ibaret değildir. Yaşanmışlıkları, dönemleri, aşkları ve acıları içinde saklayan birer zaman kapsülüdür diyordu.
7: Çok
8: şarkılar için çok güzel bir
7: çok
8: şey.
7: Çok iyi bir cümle.
8: Yani hepimiz için aslında geçerli. Konuşuyoruz. Arada bu örnekleri veriyoruz ama bir şarkı dinlediğimizde mutlaka bizi alıp bir noktaya, bir zamana götürüyor.
7: Yani, devam. Devam edelim. Hazırsan başlayalım Bayış Kuşağı'na.
8: Evet, hazırım.
7: Dağıldık biraz. Derbiyi finale bırakıyorum. İstersen kronolojik gidelim saat olarak. Premier Lig'den başlayalım. Saat 14.30'da bir mücadelemiz var. Şimdiye kadar bir galibiyet, bir beraberlikle 4 puanla başlayan, teknik direktör değiştiren Newcastle United Premier Lig'de, evinde lige kötü başlayan Bournemouth'u konuk edecek. Saat 14.30 kuşağında başlayacak mücadele, ne diyorsun?
8: Evet, yani aslında daha erken maçlar vardı ama sen buradan başlamayı tercih ettin herhalde. Mesela Bundesliga 2 var saat 14'te. İstersen oradan başlayalım mı?
7: Bakalım,
8: yoksa buna
7: hemen
8: cevap vereyim mi?
7: Bundesliga 2 ile başlayalım. Tamam,
8: evet,
7: okey.
8: Yani ben orayı zaman da 14... açısından daha iyi olabilir belki dedim.
7: Orayı da 14.30 zannediyordum. Affınıza
8: 14,
7: sığınıyorum.
8: Evet. Olsun. Canın sağ olsun.
7: Evet, ligin lideri Nürnberg deplasmanda. Sondan ikinci sırada. Bundesliga 2'nin yeni ekibi. Bundesliga'dan düşmüşlerdi. Holstein Kiel ile karşı karşıya geliyor. Hı hı.
8: Evet, yani senin de söylediğin gibi 3 maçta 9 puan yaptı Nürnberg. 11 gol atarken bu süreçte 3 gol yedi sadece. Hem gol anlamında hem de topladığı puanla lider gerçekten. Hertha Berlin takip ediyor onları 9 puanda. Rakibe baktığımızda Holstein Kiel sadece 2 puan topladı. 2 beraberliği var. 4 gol atıp 6 gol yediler bu süreçte. Son hafta Nürnberg Armenia Bielefeld'i 4-1 mağlup etmişti. Holstein Kiel ise Magdeburg karşısında 2-0 mağlubiyetle sahadan ayrılmıştı. Ancak özellikle iç sahada oynayacak olmanın avantajıyla ben Holstein Kiel'in gol bulabilme ihtimalini kuvvetli görüyorum. Son oynadıkları iç saha maçında 2-2'lik San Paolo maçı oynamışlardı. Şöyle son 6 maçlarına da baktım. Hem geçtiğimiz sezondan bu yana hem de hazırlık maçları dahil olmak üzere evlerinde sürekli gol bulmuşlar. Nürnberg'de oynadığı tüm deplasman maçlarında biri hariç ki o da 10-0 kazandığı bir maç. Hepsinde gol yemiş bir takım. O yüzden ben burada karşılıklı gollerle bu maçın tamamlanma ihtimalini kuvvetli görüyorum. Oran açısından da yeterli gördüm. Karşılıklı gol var olabilir. Ya da 2.5 gol üst tercihi de yapılabilir biraz daha oranı yükseltmek isteyenler için.
7: Burada ben şunu düşünüyorum. Holstein Kiel geçen sene Bundesliga'dan neden nasıl düştü hatırlıyor musun mesela? Çok pozitif futbol oynama gayeleri vardı. Burada da hala aynısı devam ediyor. Burada da sonuçları ağır oluyor şimdiye kadar ama bu pozitif futbol gayesinin Nürnberg karşısında evde gol getirebileceğini düşünüyorum. Şimdiye kadar zaten son maça kadar ilk iki maçta ikişer gol atmışlardı. Ben burada iki takım da gol atar 2.5 üst önerisinde bulunmak isterim. Uygunsa devam ediyorum. 14 kuşağında bir diğer maç yine lige iyi başlayan 6 hafta sonunda 5 puan, düzeltiyorum 3 hafta sonunda 5 puanla 6. sırada yer alan Kaiserslautern lig sonuncusu 3 maçta 1 puan alabilen Darmstadt 98'e karşı karşıya geliyor.
8: Evet yani burada da Kaiserslautern aslında önce beraberlikle sezona giriş yapmıştı. Ardından San Paolo maçında kazanmışlardı. Ve özellikle savunma anlamında iyi bir sezon başlangıcı yaptıklarını söylemek lazım ama ben forvet açısından çok iyi daha o noktaya geldiklerini düşünmüyorum. Erencan Yardımcı var biliyorsun. Türkiye'de de hepimiz yakından tanıyoruz. Evet. O Kaiserslautern forması giyiyor. Genç oyuncu. Türk forvet. Darmstadt tarafına baktığımızda onlar için işler hiç de iyi gitmiyor açıkçası. Sadece bir puan aldılar 3 haftalık süreçte. Bunu belirtelim. Burada ben Kaiserslautern'in çok daha avantajlı olduğunu düşünüyorum açıkçası. Kazanmaya daha yakın olduğunu düşünüyorum eş sahibi olması itibariyle. Çok gollü de bir maç beklemiyorum. Böyle de bir düşüncem var. Burada kazanan taraf Kaiserslautern olur diye düşünüyorum.
7: Burada benim de önerim aynı şekilde. Burada çok gollü bir maç olmayabilir. Darmstadt'ın skor gücü düşük ve deplasmanda oynayacaklar. Burada Kaiserslautern kazanır. Belki 1.5 üstte kombinlenebilir biraz daha anlamlı kılmak için.
8: Olabilir evet.
7: Devam edelim. 14 kuşağında Bundesliga'dan yıllar sonra düşen Wolfsburg evinde ligin yeni ekibi Cottbus'la karşı karşıya gelecek. Wolfsburg hatırlar mısın abi şey döneminde? Dzeko'lu grafiteli dönemde.
8: Tabii.
7: Gelinen durum çok trajik değil mi ya?
8: Şeyi de söyleyeyim sana. Geçen sezon ligden düşmeden önceki sezon da muazzam bir performans vardı ortada.
7: Evet.
8: Yani ama geçen sezon bir türlü o beklentiyi karşılayamadılar. Ve giderek geriye doğru. Şeyle düştüler galiba değil mi? Yanlış hatırlamıyorsam.
7: Playout.
8: Playout'la düştüler değil mi?
7: Evet. Elversberg çıkmıştı.
8: Yani oraya kadar getirip işi orada bir de playout'la da düşmesi çok gerçekten acı oldu onlar için. Ama tekrar yükselebilecek bir şeyi var. Potansiyeli var bence Wolfsburg. Onu söyleyebilirim. Şu ana kadar ilk 3 haftada da 7 puan topladılar Burak.
7: İlk hafta bir tökezlediler sonra açıldılar evet.
8: Evet kesinlikle. En son Karlsruhe karşısında idiler ve orada da yine bence özellikle hücumdaki etkileri dikkat çekiciydi. 5-2'lik bir galibiyet deplasmanda, Karlsruhe deplasmanda elde ettiklerini belirtelim. Diğer tarafta Enerji Cottbus var. Onlar için sezon başlangıcı gerçekten çok kötüydü. Sadece bir galibiyet alabildiler şu ana kadar. Efendim?
7: İlk haftada Bielefeld.
8: Evet, ilk haftada aldıkları 3-1'lik galibiyet yok şeydi galiba. Hannover maçı.
7: Hannover
8: maçı. Bielefeld'e 3-0 mağlup olmuşlardı çünkü deplasmanda. İçeride kazanmışlardı. Bu açıdan baktığımızda burada da yine taraf tercihinde kalacağım. Aslında Bundesliga 2'de gollü maçlar oynanır. Ama bu hafta yani bu cumartesi için 3 maçtan sadece birinde goller bekliyorum. Diğer ikisi biraz böyle hani iki takımın da golcü olduğu maçlar değil. O yüzden böyle çok emin olamadım gollere gitmekte. Burada da Wolfsburg galibiyeti ilk yarıdan gelebilir. Çünkü direkt Wolfsburg galibiyetinin oranı düşük. Burada ilk yarı bir tercih yapılabilir.
7: Ya Cottbus biraz handball takımı gibi. Çok gol atıp çok gol yiyorlar. Yani 4 hafta sonunda hatta 3 hafta sonunda 6 gol atıp 8 gol yemişler. Burada evet. Ben Wolfsburg'un evinde 2 gol bulabileceğini düşünüyorum. Oranını kontrol ettim. Sabah düşüktü.
8: 1.5 üst ve 1 mi diyorsun?
7: Evet ev sahibi 2.5 üstü de düşündüm abi bu arada. Ne dersin?
8: Yani 3 gol çıkmaz diye düşünüyorum ben. Yani
7: tek taraftan
8: maçtan.
7: Mı toplam
8: ama
7: mı?
8: Ama gene de dediğim gibi. Ya da çıkabilir de daha güvenerek söylediğim şey oldu. İlk yarı 1 oldu.
7: İlk yarı 1 denenebilir evet. Düşük skorda kalma ihtimaline karşın. 21-30 kuşağı ligin kötü başlayan iki takımı. 3 maç sonunda 1 galibiyet 2 mağlubiyeti bulunan Bochum ve aynı şekilde Dinamo Dresden. Dinamo Dresden'in evinde karşı karşıya geliyor. İki takım da sezon adına artık çok beklentisi yok. Başlangıç itibariyle bunu sezinlemek çok zor değil.
8: Evet, bugün gol beklediğim maçlardan birisi işte Bundesliga 2'de. Açıkçası gün boyunca çok karşılaşma var. Onların içerisinden seçim de yapmak gerekiyor. Ben bugün o seçimi yaparken aslında bu karşılaşmayı kuponuma almıştım. Yani bu kadar çok maçın içinden seçerek de bu karşılaşmayı kupona aldığımı belirtmek isterim. Güzel gollü bir karşılaşma olma ihtimali bence çok kuvvetli. Özellikle iki takımın da gol bulması beklenebilir. Hatta 2.5 üst ve karşılıklı gol var şeklinde de belki bir değerlendirme yapılabilir diye düşünüyorum burada. Hemen şöyle isterseniz ayrıntılarını da dinleyicilerimizle paylaşayım. Neden böyle bir düşünceye sahibim? Dinamo Dresden 3 puan topladı şu ana kadar. 4 atıp 8 gol yedi. Diğer tarafta Bochum sadece 3 puan toplarken 1 gol atıp 2 gol yedi. Yani Bochum tarafına baktığımızda aslında bu maçın sanki çok gollü geçmeyeceği düşüncesi oluşabilir. Ama Dinamo Dresden tarafına bir bakalım. 5-3 bitti Heidenheim maçı en son oynadıkları. O da kırmızı kart gördükleri karşılaşma, onu belirtelim. Diğer tarafta yine Darmstadt'la oynadılar. 1-0 orada kazanmayı başardılar. Nürnberg maçı 3-0 bitti. Yani gol yeme potansiyeli çok yüksek bir takım Dinamo Dresden. Onu söylemeye çalışıyorum. Bochum da bunu değerlendirebilir. Evinde Dresden gol de atar bence. O yüzden burada 2.5 üst tercihi yapılabilir. Dileyen 2.5 üst ve karşılıklı gol var da tercih edebilir.
7: Güzel tercih. Ben burada evinde Dinamo Dresden'in gol yollarında sıkıntı çekmeyeceğini düşünüyorum ama savunmaları problemli. KG var 2.5 üst, güzel ya. Bochum daha az gol yiyor, eşlik edeceklerdir. Dinamo Dresden de bir şekilde gol bulur ama iki takım da çok farklı profilde olup da başarısız olan takımlar. Yani kestirmesi zor. İki ucu keskin bıçak bir maç bence.
8: Ya özellikle Bochum'a bakar mısın abi? 3 maç 1 gol 2 62 gol yemiş.
7: Hayır, 3 maçta 2 gol yiyip nasıl 2 mağlubiyet aldın, anladın mı?
8: İnanılmaz. Yani o da evet işte ne olmuş? 1-0 bir maçı kazanmış. Diğer 2 maçı da 1-0 1-0 kaybetmiş. Görünen o. Öyle anlıyorum herhalde.
7: Takım abi. Yani bu maçı izle.
8: Ona da bir bakalım mesela. Gerçekten nasıl başarmışlar bunu? Ben de merak ettim.
7: Abi doğru bildin.
8: 1-0 en son Osnabrück'e mağlup olmuşlar. Ondan sonra 1-0 Braunschweig'i yenmişler, 1-0 Hertha Berlin'e yenilmişler. Evet, hikaye bu.
7: İnşallah bugün de 1-0 olmaz, gol beklentimiz yüksek.
8: Buradaki şey şu, Dinamo Dresden'in gol yiyor olması en büyük problem ve golde atıyor olması. O yüzden ben Bochum'un da gol bulabileceğini düşünüyorum bu deplasmanda.
7: Hazırsan Premier Lig'e geçiyorum.
8: Hadi geçelim.
7: Az önce bahsetmiştik, Newcastle-Bournemouth maçı.
8: Ben ısrarla yanlış şey yapmıyormuşum. Sen her bana bunu sorduğunda istersen şununla devam edelim mi deyip bu maçı değerlendirmiyorum.
7: Bu maç istiyorsan ikinci maçtan başlayayım abi. Newcastle-Bournemouth maçını sevmedin herhalde.
8: Yok, kesinlikle sevdim. Şimdi sezon başlangıcına baktığımızda iki maçta 4 puan topladı Newcastle United. Bournemouth ise iki maçta sadece 1 puan toplayabildi. En son o da Everton maçı. Geçen hafta kendi evinde 1-1 beraberlikle tamamlanmıştı. Newcastle tarafına baktığımızda onlar da Liverpool maçını hatırlayacaksındır sen de. 2-2'lik beraberlikle tamamlanmıştı.
7: Son dakika kurtardı Liverpool.
8: Yani güzel bir maç oynamışlardı. Geçen hafta da Tottenham deplasmanında kazandılar 2-0.
7: Tottenham bu arada emsal teşkil etmez ya.
8: Valla şey Tottenham'ı konuşurken alta böyle bir şey efekti koymak lazım. Acıların çocuğu çalar.
7: Küçük ya, Emrah müziği düşündüm, yemin ederim bu arada.
8: Öyle bir şey lazım. Gerçekten geldikleri nokta çok ilginç.
7: İçler acısı.
8: Bakalım ne ara toparlayacaklar merak ediyorum. Ya bu kadar muazzam bir mazisi olan, iyi de transferler yapmış, iyi takımı olan, iyi bir kadrosu olan bir takım nasıl bu kadar kötü bilemiyorum.
7: Abi,
8: geçen sezonun sonundan itibaren böyle.
7: Hücum takviyelerini gördün mü? Manchester City'de tutmayan Savinho, Omar Marmuş, en son Mudrik şey gibi. Sergen Yalçın'ın Cengiz Ünder hamlesi gibi. Hani oyuncuları rehabilite etmek üzere.
8: Hoca şey mi diyor acaba? Ben oynatırım. Bana getirin.
7: Ben oynatırım diyor. Büyük oyuncular da bende yok mu diyor. Bilmiyorum nasıl bir yaklaşım.
8: Şimdi Sergen Yalçın öyleydi ya. Bana gelsin ben oynatırım.
7: İnşallah oynatır ama zor görüyorum. Ne dersin?
8: Hayırlısı bakalım. Evet, yani bu karşılaşma Newcastle-Bournemouth mücadelesi kendi evinde oynayacak olmanın avantajıyla Newcastle'ın daha önde olduğunu söylemek lazım. Ama ben yine de gollerden yana şarjımı kullanmak isterim burada. Yani özellikle Bournemouth da artık puan almak isteyecektir. Ben bir 2.5 gol üst tercihi burada yapacağım sevgili Burak. Öncelikli tercihim 2.5 gol üst olacak. Yanına ne koyarsın diye sorarsan, yani ikinci bir tercihin olsa ne yaparsın? Direkt Newcastle galibiyetinin oranı da gayet güzel. Yani önceliğim 2.5 gol üst, ikinci tercihim de Newcastle United kazanır.
7: Burada ben de iki takım da gol atar diyeceğim ya.
8: Peki.
7: Yani Bornemo'nun kazanmasını bekliyor muyum? Bence Marco Rose bu arada çok iyi bir hoca değil. Bir kendisiyle alakalı yanılgı olduğunu düşünüyorum. Ama deplasmanda variyet gösterebilirler. Newcastle Liverpool maçında gördük ki gol yiyorlar. Yani Tottenham maçı emsal olmasın. Tottenham'ın hücumunda Matistel oynuyor. Onu göz önünde bulundurmak lazım. İkinci maç 17 kuşağı. Sezona çok iyi başlayan Brentford. İki maç sonunda iyi bir görüntüleri var. Evlerinde geçen sezonun flash takımı Sunderland'i konuk ediyorlar.
8: Evet, Brentford 4-1 düzeltiyorum. 4 puanda. Şu ana kadar 4 gol atıp 1 gol yediklerini de belirtelim. Tottenham'a karşı kazanmayanı dövüyorlar ya. İşte 3-0 kazanmışlardı zaten. Leeds'le de geçen hafta 1-1 berabere kaldılar. Sunderland tarafına baktığımızda onlar 3 puandılar. İlk karşılaşmada Ipswich Town'a mağlup olmuşlardı. Aslında bir sürpriz olarak değerlendirilmişti. Ardından Fulham'ı kendi evlerinde 1-0 mağlup ettiklerini de belirtelim. Açıkçası burada da yine beklentim biraz daha gollerden yana olacak sevgili Burak. Bence iki takımın da gol bulması burada beklenebilir. Brentford kendi evinde gol atar, Sunderland de cevap verebilir diye düşünüyorum. Ama birinci tercihim Brentford'un kazanması olacak. Ardından da 2.5 gol üst tercihi yapılabilir.
7: Burada ben de Brentford'un kazanmasını bekliyorum. Sunderland yaz aylarında neredeyse hiç transfer yapmadı. Yalnızca bir ekleme yaptılar. Biraz geriye gideceklerini düşünüyorum. Zor maç, bunu oynamazdım ama. Devam edelim.
8: Evet.
7: Ferdi Kadıoğlu'nun formasını giydiği Brighton deplasmanda Leeds'in konu oluyor. Leeds 2 hafta sonunda 4 puanla fena bir giriş yapmadı. Brighton tarafı 2 hafta sonunda bir galibiyetle bir alt basamanda

0: Burada karşılıklı gol kazandırır fikrine katılırım. Leeds United da iyi bir takım. İyi bir hücum hatları var Daniel Farke yönetiminde. 17 kuşağı Fulham Crystal Palace, bu bir Londra derbisi bu arada. Hı hı. İki takım da lige kötü başladı. İki hafta sonunda henüz puanları yok. Zor maç.
1: Zor maç, katılıyorum. Ama bu da bize beraberinde tabii oranların da yüksek olmasını getiriyor. Yani burada elde edebileceğimiz bir doğru tahmin yüksek oranları da beraberinde getirir. Ya kötü bir başlangıç iki takımdan da, ama Crystal Palace'tan daha kötü bir başlangıç. Bir gol atıp 6 gol yediler 2 haftada. City'den 4, Everton'dan 2 tane gol yediler. Burada Fulham'ın evinde avantajlı olduğunu düşünüyorum ben. Şöyle geriye dönüp iki takım arasında oynanan maçlara bakmak istedim. Oynadıkları son 3 maçın tamamı karşılıklı gol var bitmiş sevgili Burak. Bunu da dikkate almak lazım bence. Birinci tercihim burada karşılıklı gol var. Yüksek oran arayanlara Fulham galibiyeti öneriyorum.
0: Bu arada bir son dakika vereyim. Asensio Fenerbahçe'nin Beşiktaş maç kadrosuna yer almayacakmış.
1: Evet. Dedim ya, yani alacağını tahmin etmiyorum ama olsa bile oynayacağını tahmin etmiyorum demiştim.
0: Burada benim de tercihim 2.5 üst olacak bu arada. Arbeloa yönetiminde Fulham'ın kötü bir futbol oynadığını düşünmüyorum. Yani en azından pozitif. Yine Crystal Palace da goller bulacaktır ilk iki haftanın ardından burada. Ben 2.5 üst diyeceğim. Reklama gitmeden Premier Ligi bitirelim istersen. Evet. 3 maçımız kaldı. Saat 17 kuşağı Maresca ile birlikte sezona hızlı giren, transferde de çok ciddi harcamalar yapan Manchester City. Henüz 2 haftadır galibiyetle tanışamayan ligin yeni ekibi Coventry'yi konuk ediyor.
1: Evet, yani burada tabii oran açısından baktığımızda çok düşük bir oran Manchester United galibiyeti. Burada farklı bir şeyler aramak lazım. 2.5 gol üstün bile oranı sadece 1.20'lerde. O yüzden burada yapılabilecek bence en güzel tercih şu olabilir. Gol bahislerine gidelim. Her iki yarıda da atacağı gole verilen oranı ben beğendim ev sahibinin. Ev sahibi her iki yarıda da gol atar.
0: Burada ben de ev sahibinin kazanacağını düşünüyorum. Oyuncu bahislerine de girip girmemek düşündürdü beni. Manchester City'nin bir handikaplı galibiyetine 1.40'a yakın bir oran veriyor. Ben bunu denenebileceğini düşünüyorum. Bence iki farklı bir galibiyet gelecektir Manchester City'de ligin yeni zayıf başlangıç yapan ekibine karşı diyelim. Devam edelim. Oliver Glasner'le birlikte kötü başlayan iki hafta sonunda bir puanla Nottingham Forest, ligin büyük paralar harcayan ama iki hafta sonunda hüsran yaşayan az önce de bahsettiğimiz Tottenham'la karşı karşıya geliyor. Yine 17 kuşağında ne dersin abi maç için?
1: Yani şöyle, artık bence bir çıkış zamanı geldi Tottenham'ın. Yani burası artık çok bir bıçak sırtı. Buradan mutlaka geçmek lazım. Öyle bir hafta. Ben bunun için çok ciddi çaba göstereceklerini düşünüyorum açıkçası. İlk iki hafta mağlubiyetten sonra biliyorsun hafta arasında kupada çok net bir galibiyet almışlardı. 5 gollü bir galibiyet, onu hatırlatmak isterim. Charlton karşısında. Uygun rakip bence deplasman 0.5 üst denenir.
0: Benim de burada tahminim karşılıklı goller yönünde. Burada sezona iyi başlamayan Nottingham Forest'ın da iyi bir hücum repertuarı olduğunu düşünüyorum. O yüzden onlar da skor üretecektir. Morgan Gibbs-White, Igor Jesus gibi önemli oyuncuları var. Tottenham'ın da savunma problemlerini gördük. KG diyorum son maç 7.30'da. 2-2 ile sezona flash başlangıç yapan Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City, sezona korkunç bir giriş yapan son Avrupa şampiyonu Aston Villa ile karşı karşıya gelecek.
1: Yani Aston Villa tabii çok iyi takım, onu bir kere söyleyelim. Ama sezon başı olması nedeniyle çok da iyi bir şeyle başlamadı Aston Villa. Bence fikstür açısından da şanssızdı. Brighton deplasmanına gidiyorsunuz, ardından Arsenal'le evinizde oynuyorsunuz. Bu zor bir deplasman, bu zor bir sezon başlangıcı. Brighton maçında işler çok kötü gitti onlar için. Kırmızı karttan sonra zaten kopmuştu maç. Geçen hafta da Arsenal'e karşı aslında Arsenal'le oynarken şunu görebiliyorsun abi. Yani Arsenal 1-0 öne geçtikten sonra iş zor.
0: Çok zor.
1: Yani Arsenal'in gol atması da çok zor. Yemesi de çok zor 1-0'dan sonra.
0: Abi yedikten sonra da tutuyorlar dediğin gibi. Çok sıkıntı. Paris Saint Germain'i 70 dakika tuttular öyle finalde,
1: yani
0: hatırlıyorsun. Yani
1: böyle bir takım işte. Yani ben zevk almıyorum bu arada Arsenal maçlarını izlemek.
0: Pragmatik bir futbol. Zevk vermeye
1: çalışmıyor.
0: Onu
1: söyleyeyim
0: yani
1: ben. Keşke City'ler, Liverpool'lar keyifli futbol tekrar geri gelse. Bak Beşiktaş'ı izledim pazartesi günü. Abi 6 gol attı Beşiktaş. Dakika 88, hala önde baskı var Beşiktaş'ta.
0: Evet.
1: 7'yi arıyor. Böyle maçlar olsun istiyoruz. Dünyanın her yerinde böyle maçları izlemek istiyor insan.
0: Pragmatizm var biraz maalesef.
1: Evet. Hull City ile oynayacaklar. Hull City çok iyi başladı senin de dediğin gibi. Orada da Jekirovic'in muazzam bir şeyi var. Yani

0: takıma kendi oyununu ezberletmiş resmen. Ve bu Jekirovic'in oyunu da İngiltere'de tutuyor. Bunu da görmüş olduk.
1: Championship'ten düşme adayıyken çıkarttı takımı.
0: Evet, dün de yanlış hatırlamıyorsam 2+1 yıllık yeni bir sözleşme yaptı.
1: Hakkıdır.
0: Jekirovic'le uzattılar sözleşmeyi. Ben açıkçası bu karşılaşmada biraz daha gollerden yana olacağım. Ben Hull City'nin en az bir gol bulabileceğini düşünüyorum. Yani Aston Villa golü atana kadar açıklar verebilir. Oradan da mutlaka gol gelecektir diye düşünüyorum. Karşılıklı goller olur.
1: Aston Villa'da çok ciddi eksikler var. Öncelikle onu paylaşayım. Joe Gomez yeni transfer, Manzambi, Maggio, yine Amadou Onana gibi. Bakalım ne olacak. Ben burada Aston Villa'nın artık şeytanın bacağını kırıp deplasmanda kazanabileceğini düşünüyorum ama Houston'ın iyi bir savunması var. Az gollü olacaktır. FGS 2-3 diyeceğim. Sonra reklama gidelim hemen.
2: Bahse gireriz devam edecek. Reklam. Deniz hala sıcak ve iyi bir tatil için ETS'de fırsat var. Sen de gel ETS'ye, otelini seç, yerini ayırt. Fırsatını bulmuşken tatili kaçırma. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
3: Radyo Spor.
4: Selam, ben Piraye.
5: Ben de Rutkay.
4: Bu sene 3. sınıfa geçtik.
6: Ben de dedeleri Rutkay Aziz. Bu sene ailece QNB kredi kartına geçtik. Doya doya okul alışverişi yapacağız.
7: Eylül ayı sonuna kadar QNB kredi kartlarınızla yapacağınız 4000 lira ve üzeri eğitim, kırtasiye ve giyim harcamalarınıza 200 lira, karekod veya mobil temassız ödeme ile 400 lira, Ekim sonuna kadar geçerli toplamda 4000 liraya varan para puan hediye. Harcamadan önce QNB mobilden kampanyaya katılmayı unutmayın. Detaylı bilgi

Nefesler tutuldu, sezonun ilk derbisi için Nesine'de geri sayım başladı. Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında bu akşam saat 20'de Fenerbahçe evinde Beşiktaş'ı konuk ediyor. Kıran kırana mücadeleye sahne olacak dev derbiye, sen de Nesine'de dakika dakika canlı oyna, heyecanı başka bir seviyede yaşa.

0: Reklam.
1: Bahse gireriz devam ediyor.
2: Evet, bahse gireriz de kısa bir aranın ardından tekrardan sizlerleyiz. Tahminlerimizi verdik. Premier Lig Almanya 2 hızlıca devam ediyoruz. Biraz vites arttıracağız. Serie A ile başlayalım. 16 kuşağı. Lige çok kötü başlayan Fiorentina yine 2 hafta sonunda tıpkı Fiorentina gibi galibiyetle tanışamayan Torino'yu konuk ediyor. Ne dersin abi?
3: Evet, yani yine gollü bir karşılaşma beklentim var burada da açıkçası. Çok da uzatmayalım, zaman da azalıyor. Karşılıklı gol var.
2: Burada ben de 1.70 orandan Fiorentina'nın 15 şutunu önermek istiyorum.
3: Bu da güzel tercih bu arada.
2: Artık evlerinde galibiyet bulmaya ihtiyaçları var. Lige iyi başlayan son şampiyon Inter 2 hafta farklı galibiyetlerle başladılar. Allegri ile birlikte henüz daha tam bir renk vermeyen Napoli'nin karşısında evinde konuk edecek. Büyük maç, ne dersin abi?
3: Ya ben ev sahibinin kazanmasını bekliyorum. Aslında burada şöyle bir durum vardı. Yani karşılıklı goller gibi bir düşüncem de vardı. Dün bu maçı değerlendirirken kendi kendime. Ama bu sabahtan itibaren dedim ki yani evinde oynayacak Inter. Bence fırsat vermeyecektir diye düşünüyorum. Ben Inter'in kazanmasını bekliyorum.
2: Ben de burada lige iyi başlayan bir gol bir asistle Kevin De Bruyne'in bir isabetli şutunu değerlendirebilir buluyorum. Neden diye sorarsan.

0: İstersen Inter savunmasını açmakta Napoli'nin zorlandığı noktalarda inisiyatif alabilir düşüncesi içerisindeyim. 21-45 lige çok iyi başlayan Roma 2'de 2 ile yine lige iyi başlayan 2'de 2 ile Atalanta'yı konuk ediyor. Kasperini ve Sarri karşı karşıya geliyor. Ne dersin abi?
1: Evet, yani Fenerbahçe'nin rakibi olacak biliyorsun Roma hafta içinde. Yani üzücü olanı şu, bu kadar iyi başlamış olmaları sezona gerçekten. Yani en iyi zamanlarında karşılaşıyor Fenerbahçe Roma'yla. Ben bu performansın düşeceğini düşünüyorum önümüzdeki süreçte ama.
0: Düşmezse şampiyon olurlar zaten.
1: Ama işte Fenerbahçe'nin şanssızlığı böyle. Bu kadar iyi başlamış bir Roma Atalanta karşısında bence kazanır. Evinde Atalanta karşısında Roma galibiyeti tercih edilir.
0: Ben burada iki maçta da dörder gol bulan Roma karşısında şu an Atalanta'nın kalecisi ki İtalya milli takımının da kalecisi. Karnesecchi'nin 3 kurtarışına 1.55 oran vardı. Kendim de denedim bunu. Karnesecchi kurtarışlarını önerebilirim buradan evet. Dinleyicilerimize. Devam ediyorum. Gelelim İspanya La Liga'ya. Lige Edin Terzic'le birlikte galibiyet alamadan düzeltiyorum. İlk iki maçını kaybederek başlayan Athletic Bilbao şu an 3 puandalar. Evinde Atletico Madrid'i konuk edecek. Simeone ile birlikte fena bir başlangıç yapmadı Atletico.
1: Ya burada tabii karşılıklı gollere yöneleceğim ben açıkçası. Önce onu söyleyeyim. Birinci tercihim bu. Athletic Bilbao şu ana kadar bir maçta sadece Celta Vigo karşısında kazanabildi. 2-0'lık skorla. Diğer tarafta Atletico Madrid'de 7 puan topladı. 3 maçlık periyotta sadece bir Villarreal beraberliği var. Ben iki takımın da gol bulmasını bekliyorum dediğim gibi. Ve karşılıklı gol var tercihim.
0: Burada ben de iki takımda gol atar karşılıklı gol var tercihine katılıyorum. Atletico Madrid'in artık geçtiğimiz yıllara nazaran daha tempolu, daha geniş alanda bir futbol oynadığını düşününce görüyoruz böyle sonuçları. İkinci maç lige çok iyi başlayamayan Rayo Vallecano, henüz sadece bir puanları var. Ligin yeni ekibi 3 haftada 4 puan toplayan Racing Santander'i konuk ediyor. Ne diyorsun abi?
1: Ya bir kere geçen hafta çok iyi bir maç çıkardığını Racing Santander'in söyleyelim. Bu sene yeni döndüler lige biliyorsun. Zabiri hat-trick yaptı o maçta. Gayet iyi bir futbol oynadıklarını da söyleyelim. Diğer tarafta Rayo Vallecano aslında geçen sezon muazzam bir futbol vardı ve çok iyi bir Rayo Vallecano vardı. Bu sezona ise çok kötü başladılar. Şu ana kadar sadece bir puan toplayabildiklerini belirtelim. Ya bu oyun böyle devam ederse, devre arası takviyesi olmazsa ligden düşme ihtimalleri bile var bence. Yani Vallecano o kadar işler acısı ki geçen sezon dediğim gibi muazzam bir sezon geçirmişler.
0: Final oynadılar konferansta.
1: Evet, ben karşılıklı gol var diyorum burada. İki takım da gol atar.
0: Ben de TGS 2-3 aralığında bir maç bekliyorum. Vallecano maçlarını genelde pek gollü görmüyoruz. Devam edelim. Geçen sezonun flash takımı Villarreal ki bu sezona da çok beklenilenin gerisinde başladılar. Ligin yeni ekibi, lige yine iyi başlayan takımlardan Deportivo La Coruña'yı konuk ediyor.
1: Evet, yani Villarreal de müthiş bir sezon geçirmişti. Bu sezona çok iyi başlamadılar onlar da. Şu ana kadar sadece 1 puan elde ettiler oynadıkları maçlarda. Düzeltiyorum, 2 puan, 2 beraberlik yani. Diğer tarafta ise Deportivo var. Onlar da 5 puan topladılar. Malaga ve Elche ile berabere kalırken Valencia'yı geçen hafta 3-1 mağlup etmişlerdi. Dikkat çeken şu, Deportivo 3 maçta da puan alırken 3 maçta da gol yedi. Villarreal aldığı 2 puanı gol yiyerek ve atarak aldı. Yani ben buradan yine bir karşılıklı gol var çıkabileceğini düşünüyorum.
0: KG var 2.5 üstü iyidir gibi düşünüyorum, ne dersin?
1: Olabilir.
0: Yani toplamda da 3.5 üste gidebilecek
1: yani
0: bir maç.
1: Yani burada tabii Villarreal galibiyetini de ben artık bekliyorum 2 beraberlikten sonra. Var ve 1 de tercih edilebilir yüksek oran arayanlar için.
0: Devam edelim Almanya Bundesliga'da. 16-30 kuşağıyla başlayalım. Bayer Leverkusen lige çok iyi başlamadılar. İlk hafta ağır bir mağlubiyet vardı Elversberg karşısında biliyorsun. Union Berlin'le karşı karşıya gelecek evinde.
1: Çok geç açılmıştı o maçta Bayer Leverkusen. Beklentimizin çok dışında. Ya bu sezon Bayer Leverkusen'le ilgili şunu söyleyebiliriz. Özellikle savunma problemleri yaşayacak gibi görünüyor bir süre daha. Elversberg'e mağlup olmuşlardı biliyorsun.
0: 3-2.
1: Yani ben Union Berlin karşısında da gol yeme potansiyelleri olduğu düşüncesindeyim. Ama atarlar da İki takımın golleriyle maç 2.5 üste gider. Karşılıklı gol var ve 2.5 gol üstü.
0: Union Berlin'de ilk hafta 3-3'lük bir maça çıktı. Katılırım burada. Gollü bir maç beklentim benim de var. Ben de KG var 2.5 üst tercihine katılıyorum. 16-30 kuşağında yine Hoffenheim evinde Borussia Dortmund'u konuk ediyor. UEFA Avrupa Ligi'nde Beşiktaş'ın rakiplerinden bildiğiniz gibi Hoffenheim. İlk hafta kaybettiler 3-2'lik skorla. Dortmund net bir galibiyet almıştı ilk hafta 2-0'la. Şu an gol beklentisi yüksek karşılaşmalardan biri bu benim için.
1: Ya Hoffenheim ilk hafta Köln karşısında deplasmanda iki kez öne geçti ama koruyamadı bu üstünlüğünü. Ve karşısında da Dortmund var. Dortmund galibiyetle başladı ama aman aman bir oyunda yoktu ortada. Bunu da söylemem lazım. Dikkatli olmak lazım yani burada tercih yaparken. Bu kadar çok maç varken bugün Bundesliga'da bu maçı tercih etmezdim. Onu söyleyeyim birinci olarak. Ama geriye dönüp şöyle baktığımda sevgili Burak, oynanan maçlarda genelde gollü maçlar oynadığını bu iki takımın söyleyelim. En son 2-1 bitmiş maçları. 2-3 var, 2-3 var, 1-1 var. Böyle gollü maçlara da imza atıyorlar. Sanki bu da öyle bir maç olacakmış gibi. 2,5 gol üstü.
0: Hemfikirim bu konuda. Gollü bir maç bekliyorum. Borussia Mönchengladbach-Elversberg mücadelesi. Elversberg ligin iyi takımlarından Leverkusen'i yenerek başlamıştı. Az önce de söyledik. Evet. Bu Mönchengladbach tarafında ilk maçta 3-0'lık net bir mağlubiyet Leipzig karşısında.
1: Tabii Elversberg'in şu anda Bundesliga'da tarihinde bir ilk kez yer aldığını belirtelim. Evet. Yani onlar geldiler ve onun şokunu atlatamadan bir şok daha yaşadılar. Dediğin gibi Leverkusen galibiyeti. O da hiç beklemedikleri bir şeydi aslında. Diğer tarafta Gladbach. Bugün Gladbach deplasmanına gidiyorlar. Çok net bir galibiyet bekliyorum Gladbach'tan ben. Hem şuna inanırım. Böyle büyük galibiyetlerin ardından çok iyi motive olamaz takımlar diye düşünüyorum. Bundesliga'da ilk deplasmanlarına gidecekler. Bunun etkisi olacağını düşünüyorum. Gladbach kazanır.
0: Burada ben karşılıklı gol bekliyorum. Elversberg geçen sene Bundesliga 2'den de hatırladığımız golcü bir takımdı. Burada da skor bulabilirler düşüncesindeyim. Yine ligin yeni takımlarından ilk hafta beraberlikle başlayan Paderborn iyi bir giriş yapan lige Freiburg'u konuk ediyor. Freiburg'da ilk hafta Werder Bremen'i 4-1 ile geçmişti.
1: Geçen sezon da iyi bir performans vardı Freiburg'da. Onlar kaldığı yerden devam ediyor diyebiliriz. Paderborn biraz önce seninle konuşuyorduk ya hatırlayamamıştık. Wolfsburg'u playout'ta eleyip gelen Paderborn'du.
0: Evet.
1: Onlar da buradan geldiler. Çok da aslında gelir gelmez de ayaklarının tozuyla bu ligde az da olsa neler yapabileceklerini gösterdiler. Bir beraberlikle sahadan çıktılar. Mainz karşısında golsüz bir beraberlik vardı. Bu karşılaşmada ise kendi evinde oynayacak Paderborn'un ilk karşılaşmanın aksine biraz daha hücumu da o yapacağını düşünüyorum. Yani bu kadar savunma oynamayacağını düşünüyorum evinde oynamanın avantajıyla. Bu da golleri getirir. Karşılıklı gol var.
0: Freiburg deplasman 1.5 üst diyeceğim ben de buna. Yine lige kötü başlayan Werder Bremen ilk hafta net bir galibiyet alan Leipzig'i konuk ediyor.
1: Ya burada çok uzatmayacağım. Ben burada hani özel bahislere gittim. Sana da sabah söyledim ya. Aha. Bence günün güvenilir bahislerinden biri. İlk 30 dakikada gol olurun oranı 1.50 bu maçta. İlk 30 dakikada bu maçta gol olur. Schalke Bayern Münih maçında ben böyle bir tercih yapıyorum.
0: Ben de Leipzig kazanır 1.5 üst diyeceğim.
1: Leipzig mi?
0: Werder Bremen Leipzig maçıydı. Bayern Münih.
1: Özür dilerim ben Schalke Bayern Münih diye anladım. Çok özür dilerim. Tamam.
0: O da onu da vermiş olduk.
1: Evet ben özür dilerim sevgili dinleyiciler. Ben Schalke Bayern Münih'te o kadar şey yapmışım ki odaklanmışım ki o maça. O yüzden böyle oldu kusura bakma. Diğer tarafta Werder Bremen Leipzig'te ben de deplasmanda Leipzig'in kazanmasını bekliyorum.
0: Burada katılırım. Leipzig kazanır 1.5 üst. Schalke Bayern Münih maçı için tahminini verdim. Ben de burada iki yarıyı da ev sahibi deplasman kazanır demek istiyorum.
1: Tamam.
0: Geçelim Fransa Lig 1'e. 18-15. Son Süper Kupa ve Fransa Kupası şampiyonu Lens evinde ligin iyi top oynayan takımlarından Lorient'ı konuk ediyor.
1: Gollü maç bekliyorum. Karşılıklı gol var.
0: Hemfikirim burada. Lens kazanır 2.5 üst diyeceğim ben de. Le Havre-Brest karşılaşması var. Yine ligin orta direkt takımlarından iki tanesi.
1: Yani burası biraz daha böyle kimin kazanacağını çok belli olmadığı bir yer. İlk yarı 0 diyeceğim buraya.
0: Zor maç. Buna ben bir yorum yapmak istemiyorum. Yine ligin yeni ekibi Le Mans geçen sene playout'tan kurtulup ligde kalan Nice konuk oluyor. Nice yine lige kötü bir başlangıç yaptı. Le Mans da beklentiden çok uzak değil. Onlar da sancılı bir giriş yaptılar.
1: Bir ilk yarı 0'da burada tercihim var.
0: Buna ilk yarı 0.
1: İki tane tatsız maç sona kalmış.
0: Ben de katılırım. Ne oynarım ne izlerim. Dilersen Hollanda Ligi'nden bir iki maç var dikkatimi çeken, onları
1: konuşalım. Süper Lig'e de bakalım bu arada.
0: Ha, Süper Lig'i finale bırakmıştım sadece iki maç var diye ama.
1: Tamam olur, Hollanda'ya mı geçelim diyorsun?
0: Hollanda'da
1: şimdi
0: iki tane maç var sadece. Tamam.
1: Bu arada da çok güzel bir maç var. Ajax PSV maçı var.
0: Onu tam olarak geçelim.
1: Diğer tarafta da NEC Nijmegen Feyenoord var.
0: Evet, 17-30 Nijmegen Feyenoord'la başlayalım. Ajax PSV'yi konuşup Süper Lig'e geçelim direkt, Nijmegen Feyenoord.
1: Ya burada da çok uzatmayalım. NEC Nijmegen Feyenoord maçında gollerden başka bir şey oynanmaz. Burada da 2.5 üst ve karşılıklı gol var tercihi olabilir ya da ilk kere 1.5 üst.
0: Ben de 3.5 üst diyorum bu karşılaşma için. Ajax PSV, PSV iyi başladı, Ajax'da biraz yine tutukluk var.
1: Evet, burada da iki takımın mücadelesi de yine gollü bir maç bekliyorum ben ama yani sanki 3.5 üste de gitmezmiş gibi de geliyor bana. O yüzden TGS 2.3'te kalacağım.
0: Ben PSV'nin deplasmanda 2 golünü burada önerilebilir buluyorum.
1: Tamam.
0: Yine bakıyorum, Belçika Ligi'nde dişimize takılır bir maç var mı Süper Lig'e geçmeden?
1: Sinturiden maçı var orada. Sinturiden Lolaviria karşısında bence net favori, sür favori.
0: Ev sahibi 1.5 üst verilebilir, katılıyorum. Gelelim Süper Lig'e.
1: Kazanırı da yeterdi onun sanki ya. Şöyle bakayım, evet, kazanırı da hiç fena değil. Bu tercih, ya diğerleri zor ama bu güzel tercih.
0: Bunu da geçmiş olalım. Erzurumspor Konyaspor maçıyla Süper Lig'e girelim.
1: Girelim. Yani burada da Konyaspor artık kazanması lazım ama geçen hafta da bu sözleri sarf ettim burada. Burak, dedim ki yani
0: Kocaeli Spor maçı.
1: Evinde oynayacak, artık kazanır diye düşünüyorum vesaire dedim. Ama gitti kaybetti Konyaspor maçı. Kötü bir başlangıç. Henüz galibiyeti olmayan bir Konyaspor. Ama Erzurum'da müthiş mi başladı? Hayır, onlar da şu ana kadar sadece bir beraberlik alabildiler. Yine de Konya'yı avantajlı görüyorum. Hafta içinde forvet hattına da bir takviye yaptı Konyaspor. Oynar mı bilmiyorum ama toparlanacaktır diye düşünüyorum. Ben yine de Konya'yı avantajlı görüyorum. Bence Konyaspor en az 2 gol bulur.
0: Burada Konyaspor galibiyeti gelebilir düşüncesine ben de katılırım. Mustafa Muhammed eklemesi geldi biliyorsun. Hazırdı aslında. Konyaspor kazanabilir. Deplasmanda da 2 gol bulabileceklerine katılırım. Son maçımız. Tahminlerimizi yaptık ama Fenerbahçe Beşiktaş tekrardan bir üstünden geçelim.
1: Yani burada bir kere şöyle. Yani ben gollü bir maç bekliyorum. 2.5 gol üst beklentim var. Oran da gayet güzel. Yüksek bir oran. Bence tempolu bir maç olacak. Birincisi bu. Özel bahislere geldiğimizde kadroyu göremedim. O yüzden çok, yani 11'i göremedim daha doğrusu. 11'i görüp daha net söyleyebilirim belki ama. Bir kere ilk 30 dakikada bir gol olur. Bunu alırım. Ve oyuncu bahislerinde de biraz bakmak lazım. Acaba ya özellikle şey için söylüyorum bunu. Fenerbahçe'de acaba işte o 10 numaranın arkası, daha doğrusu 9 numaranın arkasında kim oynayacak, 8-10 gibi Fenerbahçe'de, o bence önemli. Onun dışında belki bir de kafayla gol olur maçta.
0: Ben KG var 2.5 üst diyorum. Özel oyuncu bahislerine de bir tane önerim var. Söylemeyeceğim diyecek dedim ama hadi söyleyeyim. Ben bugün bulacağı geniş alanlarda Leandro Trossard'ın 2 isabetli şutuna verilen 4.50 oranı çok kıymetli buldum. Oran çok iyi.
1: Peki.
0: Evet, eklemek istediğim şey var mıdır abi?
1: Çok kısa bir şey de yapalım istersen. TFF 1. Lig.
0: Tamam, hemen
1: oradaki maçlara
0: girelim.
1: Da hemen hızlıca bakalım. Bandırma Bolu maçı var. Bence tam gol maçı, 2.5 gol üst olur.
0: Bandırma kendi başına çıkar bence.
1: Bandırma da kendi başına çıkabilir ama ben Bolu'nun da artık bir şeyler yapabilme çabasıyla belki bir gol bulabileceğini düşünüyorum. O yüzden üst dedim. Ama Bandırma ilk yarı kazanır da tercih edilebilir Burak. Keçiören Gücü Sarıyer var. Sen ne dersin buna?
0: KG derim, başka da bir şey demem.
1: Çok güzel. Ben de aynı fikirdeyim. KG var. Pendik Spor Ümraniye Spor maçında.
0: Pendik Spor, Ümraniye Spor. Bu da karşılıklı gol var. 2.5 üst maçı. İki takımda
1: ben golcü. De ev sahibi kazanır diyorum burada da. Böyle 3 maçlık bir şey de var. Günün TFF 1. Lig maçlarını da paylaşmış olduk.
0: Burada ev sahibi Pendik Spor'un 1.5 gol üstünde ekstra önerim, hadi son bir bonus olsun.
1: Tamam, peki.
0: Evet abi, ağzına sağlık. Çok teşekkürler.
1: Rica ederim. Herkese ben de teşekkür ederim. Bol bol mesaj geldi yine. Eleştiriler var. Yani o bir saat muhabbet ettiniz. Maçları son bölüme sıkıştırdınız diye. Hatta 12'den sonrasını hiç ettiniz diyen var. Burak. Ama şöyle tabii. Biz sevgili Burak'la birlikte burada her hafta yayınlar yapıyoruz. Ve bir program şeyimiz var. Formatımız var. Genelde ilk yarım saatleri haftanın değerlendirmesini yaparak geçiriyoruz ya. Bazen işte şimdi iki kişiyiz. Çok fazla maçlar üzerine konuşmuyoruz. Üç kişi olsak belki daha fazla konuşulduğu için daha erken
0: bugün
1: girerdik.
0: Bugün bir de derbi var.
1: O yüzden böyle yaptık. Anlayışınıza sığınalım. En güvendiğiniz maçlar demişler. Benim en güvendiğim maç Schalke Bayern Münih maçında ilk 30 dakikada gol olur.
0: Benim en güvendiğim maçta Roma-Atalanta maçında Karnesekki'nin 3 kurtarışı. En güvendiğim tercih bu.
1: Evet, teşekkür ediyoruz bir kez daha. Sana da teşekkür ederim Burak.
0: Ağzına sağlık abi, ben de çok teşekkür ederim. Her zamanki gibi büyük keyif oldu seninle yayın yapmak.
1: Benim için de öyle.
0: Evet, bugünlük bahse gireriz'den bu kadar diyelim. Yarın 12-14 aralığında ben tekrardan burada sizlerle birlikte olacağım. O saate kadar görüşmek üzere. Hoşça kalın. Radyo Spor'da kalın.
1: Hoşça kalın.
2: Bahse gireriz sona erdi.
3: Radyo Spor. Reklam.
2: Hemen Handi Kredi'ye girin. %0 faiz oranından başlayan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi
3: Kredi. Radyo Spor.
4: Paraf paraf dünyası, güzellikler dünyası.
5: Yaşasın okulumuz, yaşasın paraf güzellikleri. Paraftan okul alışverişlerinize 6000 liraya varan paraf para. 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında yapacağınız kitap, kırtasiye, giyim aksesuarı, ayakkabı, oyuncak, optik, saat ve elektronik alışverişlerinize özel 6000 liraya varan paraf para güzelliği sizi bekliyor. Kampanyaya katılmak için Paraf Mobil veya Halk Bank Mobil'den hemen katıla tıklayın. Güzelliği kaçırmayın.
4: Paraf paraf dünyası, güzellikler dünyası.
5: Ayrıntılı bilgi paraf.com.tr ve Diyalog'da.
6: Bu takım çok özel, enerjimiz güzel, sonuna kadar bastın Türkiye.
7: Total Enerji istasyonları, basketbol milli takımlar ana sponsoru.
8: Bankkartla okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan jest lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan jest lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de.
9: Bankkart, seni düşünür o.
10: Hafızanız ne kadar güçlü? Mesela 10 milyonlarca saat görüntüyü, 100 milyonlarca haberin her ayrıntısını ya da milyarlarca sosyal medya paylaşımını takip edebilir mi? Biz tam 85 yıldır bunu yapıyoruz. Şimdi Interweb 5.0 ile daha hızlıyız. Kullanıcı odaklı arayüz, seçtiğiniz içerikler için özel akış modu, tüm mecralar tek ekranda. Gelişmiş yapay zeka desteği ve raporlama anında bildirim. Interpress, Türkiye'nin hafızası.
11: Nesine 2. Lig ve Nesine 3. Lig'de hasret sona eriyor. Sezon boyu heyecan Nesine'de yaşanıyor. Sen de günün maçlarına Nesine'de oyna, heyecanı başka bir seviyede yaşa. Nesine, Türk futboluna verdiği desteğiyle başka bir seviye.
3: Radyo Spor. Reklam.
12: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor. Radyo Spor. Saran Holding kuruluşudur.
3: Radyo

0: Merhaba sevgili Radyo Spor dinleyicileri, Milyonerle hafta sonu bültenine hoş geldiniz. Genco Boran sizlerle birlikteyim. Bir saat boyunca günün maçlarını değerlendireceğiz. Çok da güzel bir bülten var bugün. Hem Türkiye Ligi'nde hem İngiltere Premier Ligi'nde harika maçlar var, bilgiler var, tahminler var. Sizlerden de tabii ki her zamanki gibi tahminler, fikirler, yorumlar bekliyorum. WhatsApp hattımız açık. 0538 052 14 87 0538 052 14 87 canlı yayında bana soru sormak isterseniz WhatsApp hattından sorabilirsiniz. Eminim ki bugün birçok futbol sever haliyle Beşiktaş, daha doğrusu oynanma ev sahibi şeyine göre söyleyelim, Fenerbahçe Beşiktaş mücadelesini merak ediyor olacaktır. Vallahi ben de çok merak ediyorum. Öncelikle çok keyifli bir maç izleyeceğimize eminim. Bence çok keyifli bir maç izleyeceğiz. Fenerbahçe'nin bu sezona başlangıcı, Beşiktaş'ın keza aynı şekilde bu sezona yaptığı kuvvetli giriş. İki takım da bu maçı yani kazanmak da isteyebilir, kaybetmemek de isteyebilir. Onu işte maç esnasında artık gidişata göre işte pozisyonlar, sakatlık olur mu olmaz mı, kart olur mu olmaz mı, herkes çıkabilecek bir kırmızı karttan haliyle çekiniyor. Baktığımızda muhtemel 11'lere çok da bir sürpriz yok. Fenerbahçe'de kalede Ederson bekleniyor. Savunmada olağan dörtlü Semedo sağda, Archie Brown solda, Ake ve Skriniar göbekte. Orta sahada Kante ve Guendouzi ikilisini görüyoruz. Sağ önde Greenwood, solda son haftaların formda ismi Oğuz. 10 numara pozisyonunda da İrfan Can. Talisca takımdan ayrıldı. Asensio da sakatlığından dolayı bu maçta yok. Dolayısıyla 10 numaralı pozisyonda İrfan Can'ın oynaması bekleniyor. İleride de Vedat Muriç var. Fenerbahçe'de sürpriz yok. Beşiktaş'a baktığımızda kalede Nubeli görüyoruz. Solda Rıdvan, sağda Murillo. Tabi görüyoruz derken muhtemel 11 bu. Ortada tandemde Emirhan ve Calo var. Önlerinde Salih, Orkun ve Olaytan üçlüsü. Sol tarafta Trossar, sağ tarafta Černi. İleride de Vlahovic'i görüyoruz. Beşiktaş'ın muhtemel 11'inde sevgili Radyo Spor dinleyicileri. Tabii sizlerin de bu maçla ilgili görüşlerini merak ediyorum haliyle. Merak ediyorum. Ben kendi görüşümü sizlerle hemen paylaşayım. İlginç bir yerden yaklaştım ben bu karşılaşmaya. Bilmiyorum bana katılır mısınız ama bence bu sezon Beşiktaş sezonu çok iyi bir giriş yaptı ama sezon başından beri Beşiktaş'ın oynayacağı en kuvvetli takım, en zorlu atmosfer bu maç olacak. Bu sezon ilk kez bir takım Beşiktaş'ın üzerine gelecek. Yani bu denli gelecek. Yani gelmeyenler oldu mu? Yani tabii işte Zalgiris çok kuvvetsizdi. Kralov ve keza aynı şekilde Midland maçlarında rakibin çok erken 10 kişi kalması. Tabii bunlar var. Bunlar var. Ama hani Fenerbahçe hem Kadıköy atmosferi hem de takım gücü anlamında işte orta sahada Kante, Guendouzi, çok formda bir Oğuz ve Greenwood, beklerde hücuma çıkabilen bek oyuncuları olunca, atmosferle de birleşince baktığımızda hani ben Beşiktaş'ın bu sezon oynadığı tüm maçlar içerisinde en çok üzerine rakibin geleceği takımın haliyle Fenerbahçe olduğunu düşünüyorum. Bundan dolayı da Bundan dolayı da yani beklentim bu yönden bu yönde olduğundan dolayı Beşiktaş'ın zorlanmasını bekliyorum. Yani ne anlamda zorlanmasını bekliyorum? Kaçıncı resmi maçı bu Beşiktaş'ın? 2 Midland, 2 Kralove, 2 Zalgiris. Ligdeki ilk maçı kazandılar. Alanya, Çorum. Yani ilk defa dediğim gibi Beşiktaş'ın bu kadar üzerine gidileceğini düşündüğümden dolayı Beşiktaş bence buna çok hazırlıklı olmayabilir. Yani sonuçta ilk kez bunu yaşayacaklar. Dolayısıyla benim beklentim Beşiktaş'ın kalesine çok şut çekilebileceği yönünde bir beklentim var. Ayrıca nereye varacağım buradan? Beşiktaş'ın 10 ya da daha fazla kale vuruşu kullanmasını bekliyorum. Bakın Beşiktaş'ın 10 ya da daha fazla kale vuruşu kullanmasını bekliyorum. Bu sadece Fenerbahçe'nin çektiği 10 tane şut sonucu gelecek bir olay değil. Mesela uzun bir pas atılır. Uzun bir pas atılır. Kanat oyuncusu yetişemez. Ve top out'a gider. Yani pas da out'a gider. Ne olacak? Kale vuruşu kullanacak top out'a çıktığı zaman. Hangi koşulda çıktığı önemli değil. Ondan sonra işte ikili mücadele olur. Beşiktaş savunması topun out'a çıkması için topu bloke eder falan. Yani illa şut da değil. Yani 7 tane top şut neticesiyle out'a çıksa işte dikine paslardan yetişemeyen oyuncu sonucu out'a çıkan pas olabilir. İşte bloke edilen top olabilir. Bunların sayıca fazla olmasını beklediğimden dolayı ben Beşiktaş'ın 10 tane kale vuruşu kullanmasını bekliyorum. 10 ya da daha fazla. Ayrıca bunu beğenmediyseniz bir alternatifim de yine aynı sebeplerden dolayı oyuncu olarak Nübel'e çok fazla iş düşmesini bekliyorum. Hani kurtarış yapmasını bekliyorum. Alternatifim de Nübel'in en az 4 kurtarış yapması olabilir. Bu karşılaşmada benim beklentim bu şekilde. Bakalım sizlerin beklentisi Fenerbahçe Beşiktaş maçı ile ilgili neler var? Erdal Bey mesela 10.5 korner üstü bekliyorum demiş. Olabilir. Kornerlerin de olabileceği bir maç. Hangi taraf öne geçerse diğer tarafın korner atabileceği yüklenme sonucu bir maç. Ben mesela kornerleri canlı oynamayı tercih ederim. Mesela Beşiktaş 2-0 öne geçti diyelim. Oldu da. Fenerbahçe yağar o zaman kornerde. Fenerbahçe tek başına 6.5 korner üstü, 7.5 korner üstü, 8.5 kaçsa barem en tepesinden denerdim. Çünkü kim öne geçerse skoru korumak için geriye yaslanacağı için diğer tarafın baskısı neticesinde şutlar, kornerler gelebilir. Nottingham Tottenham'da da korner üstü denemiş Erdal Bey. Benim oradaki beklentim farklı. Paylaşacağım tabii sizlerle. Ankara'dan Ebu Bekir Bey diyor ki, İrfan Can Kasımpaşa'da bile formsuzdu. Milli takımı hak etmemesine rağmen Montella'nın ayrıcalığı sayesinde kadro dışı olduğu halde seçildi. Nasıl hemen ilk 11'e girdi bu oyuncu? Anlayamıyorum diyor ama anlaşılmayacak bir şey yok. Ebu Bekir Bey, bu takımın 10 numarası kimdi? Asensio. Asensio sakat. Asensio sakatken bu takımın 10 numarası kimdi? Talisca. Talisca da yabancı sınırına takıldı ve gönderildi. Kim oynayacak? Ya bir takımın kaç tane 10 numarası olabilir? İşte Mason Greenwood'un sağ kanatta oynuyor ama 10 numaraya daha yakın oynaması bekleniyor. En azından işte son Fenerbahçe'nin maçında Lyon değil mi? Öyle gördük. Yani hani çok da şaşırılacak bir şey değil bu. Ha ama yani Asensio gelir, İrfan Can oynar. O zaman konuşuruz neden nedir, ne değildir diye. Ama şu anda ben çok sürpriz bir durum yok burada. Ben maçın çok kartlı geçmesini bekliyorum demiş Mehmet Bey. Olabilir. Tabii ki derbilerde her zaman atmosfer gergindir. Kartlar, fauller olabilir. Hiç hayır demem bunlara. Merak ettim kartların şeyi nedir kartların? Özelde miydi kartlar? İlk 10 dakikada korner olur. Ben çok beğenirim. İlk 10 dakikada korner olur. Beğenirim onu. Kartlar tabii ki kartlar da ben de niye özele bakıyorum? Heh. Korneri geçelim. Karta gelelim. Baremle onu merak ettim. Şu anda kornerler açık sadece. Kartı göremiyorum. İlk yarı, ikinci yarı kornerler var. Şu anda kartı göremiyorum. Ama beklerim ya. Korner, şey kart, kartta kesinlikle denenebilir. Beşiktaş'ın şimdiye kadar oynadığı en zayıf takım Fenerbahçe demiş bir dinleyicimiz. Yani fikriniz böyle olabilir ama tabii bunun böyle olmadığını sizler de biliyorsunuz. Hani böyle mesajlarda biraz kışkırtıcı mesajlar. Hani kendi aramızda konuşuyor olsak dersiniz ki ya ne olacak, Fenerbahçe Beşiktaş her zaman yeniyor da Beşiktaş Fenerbahçe her zaman yeniyor dersiniz ama hani radyoda böyle mesaj atınca biliyorsunuz ki cevap gelecek. Siz eğer Beşiktaş'ın Fenerbahçe'yi yenmesini bekliyorsanız, bu da iddia programı, yatırın paranızı, görelim ne kadar samimisiniz. Yani çünkü bu işte düşündüğünüz şeyi, ne kadar inandığınızı ancak böyle ispatlayabilirsiniz. Diyelim mesajlar gelmeye devam ediyor ama çok kısa bir reklam aramız var. Reklamlardan sonra devam edeceğiz.
1: Milyoner'le hafta sonu bülteni devam edecek. Sporla eğlenmenin kardeşi Milyoner.
2: Radyo Spor. Reklam. Yaz bitmeden son bir tatil mi? Herkesi mutlu edecek otel seçenekleri ETS'de. Sen de gel ETS'ye, son yaz fırsatlarını kaçırma. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
3: Radyo Spor.
4: Selam, ben Piraye.
5: Ben de Rutkay.
4: Bu sene 3. sınıfa geçtik.
6: Ben de dedeleri Rutkay Aziz. Bu sene ailece QNB kredi kartına geçtik. Doya doya okul alışverişi yapacağız.
7: Eylül ayı sonuna kadar QNB kredi kartlarınızla yapacağınız 4000 lira ve üzeri eğitim, kırtasiye ve giyim harcamalarınıza 200 lira, karakod veya mobil temassız ödeme ile 400 lira, Ekim sonuna kadar geçerli toplamda 4000 liraya varan para puan hediye. Harcamadan önce QNB mobilden kampanyaya katılmayı unutmayın. Detaylı

0: Tazesi ya denizde ya Carrefour'da. 6 Eylül'e kadar palamut 79 liraya Carrefour'sa online market ve tüm Carrefour'salarda. Doğrusu
1: Carrefour'sa. Bankkartla okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan Jest Lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan Jest Lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de.
2: Bankkart, seni düşünür o.
3: Alfa abi! Sağdan.
4: Tamam.
5: 15,1 metreküp maksimum yük hacmi, 2.3 ton taşıma kapasitesi. Ford Transit Van. Hangar gibi.
6: Hangar gibi. Hangar gibi.
3: Müzik açayım mı? Müzik açayım mı?
7: Reklam.
8: Spor'un tek adresi Radyo Spor, Saran Holding kuruluşudur.
9: Milyoner'le hafta sonu bülteni devam ediyor. Spor.

0: Birlikteliğimiz devam ediyor. Sevgili Radyo Spor dinleyicileri, mesajlar da geliyor. Birkaç tane daha mesaj okuyayım. Fenerbahçe maçını geçeceğim. Ben tahminimi yaptım. Beşiktaş'ın en az 10 ya da daha fazla out atışı kullanmasını bekliyorum. Ben buna oynayacağım. Nubel'in de 4 ya da daha fazla kurtarışını oyuncu olarak deneyeceğim. Maç tahminiyle ilgili bir yorumun var mı derseniz, çok zor maç gerçekten. Yani Beşiktaş'ın ilk defa bu kadar üzerine gidileceği için nasıl bir reaksiyon göstereceğini bilmiyorum. Kötü bir reaksiyon gösterirse Fenerbahçe galibiyete yakın derim ama o ön presini çok iyi yaparsa ve Fenerbahçe'yi bu alanda kırar, hızlı hücuma kaptığı toplarla geçerse, işte Vlahovic, Orkun gününde olursa ya bambaşka bir sonuç çıkabilir. Çok zor. Hakikaten maç öncesi taraf tahmini yapmanın çok zor olduğunu düşünüyorum ben. O yüzden özel etkinliklerden bir tercihte bulundum. Mesajlar geliyor. Kupon okumuyorum çünkü benim yayınım çok kısa. Cumartesi günleri sadece 1 saat olduğundan dolayı hani kuponları okurken çok vakit kaybederiz. Benim zaten konuşmayı düşündüğüm maçlar var. Onları konuşayım. Maçlar varsa onların içerisinde siz de dinlemiş ve yararlanmış olursunuz. Kutay Bey, duran toptan gol olmasını bekliyorum diyor. Beşiktaş maçında Fenerbahçe puan kaybederse Talişka'nın yokluğuna bağlanır diyor. Vallahi olabilir. Olabilir. Beşiktaş yener ya da berabere biter. İlk yarı berabere biter düşüncesinde olanlar var. İlk 15 dakikada iki korner olmaz mı? Olabilir. Ben ilk 10 dakikada bir korner çok seviyorum. İlk 15 dakikada iki, neden olmasın? Fenerbahçe birçok maçta topu rakibe vererek oynuyor. Beşiktaş ise topu rakibe fazla vermiyor. Beşiktaş bildiği oyunu oynayacağından dolayı kazanmasını bekliyorum demiş Nusret Bey. Çok şükür Beşiktaşlar kendini favori görüyor. Akşam görecekler neyin ne olduğunu. İşte bakın, öyle cevaplar gelir tabii. İrfan Can'la ilgili bir mesaj var. İrfan Can'ın oynaması doğru değil. Yani form ve sahadaki oynadığı futbol anlamında. Diyelim ve İngiltere'ye geçelim. İngiltere'de çok güzel maçlar var. Hazırsanız ben de yavaş yavaş maçlarla ilgili notlarımı sizlerle paylaşacağım. İlk maç Newcastle Bournemouth mücadelesi. Ev sahibinin kazanmasını beklediğim bir maç. Oynadığı iki maçta 4 puan alan Newcastle bu maçta da bence evinde 3 puan almaya yakın. Newcastle'da Burn, Livramento ve Joelinton'un sakatlıkları devam ediyor. Wissa Elanga ikilisi güzel bir uyum yakaladı. Newcastle galibiyeti deneyeceğim. Ben sevgili Radyo Spor dinleyicileri, bu maçın da tabii 11'leri açıklandı. O yüzden 11'lerde bir sürpriz var mı, ona bakmak istiyorum. Newcastle'da kalede Hornicek var. İlginç. Hornicek. Yani bu bana sürpriz oldu açıkçası. Kalede ben hatırlamıyorum ama Hornicek'i beklemiyordum. Dedic, Thiaw, Botman, Hall, Miley, Gonzalez, Elanga, Wissa, Willock, Barnes. Tamam. Yani kaleci haricinde tamamım ben. Bournemouth'a bakalım. Petrovic, Smith, Hill, Antonio Silva, Truffert, Adams, Scott, Ryan, Kluivert, Tavernier ve Evanilson. Burada da bir sürpriz yok bence. Dediğim gibi ev sahibi takımın kazanmasını bekliyorum bu karşılaşmada. Diyelim ve Brentford Sunderland mücadelesine geçelim. Brentford sezonu çok iyi bir giriş yaptı. 3 resmi maçta 2 galibiyet ve 1 beraberlik aldı. Sunderland de kötü değil. Onlar da fena bir giriş yapmadılar. Ama Ipswich'e deplasmanda aldıkları mağlubiyet ve bugün yine deplasmanda oynuyor olmalarından dolayı onları karşıma almayı daha uygun görüyorum. Hani Brentford gerçekten çok iyi bir başlangıç yaptı. Ligde kupada Birmingham'a 6 attılar. Ligin açılış maçında Tottenham'a 3 attılar. Ve Leeds, ki çok formda bir takım Leeds, Leeds ile deplasmanda 1-1 berabere kaldılar. Sunderland ligin açılış maçında Ipswich'e 2-1 yenildikten sonra Fulham'ı yendiler. Ya çok da oynadıkları oyunu beğendiğimi söyleyemem Fulham karşısında. Ama yendiler mi? Yendiler. Ben bugün Brentford'un Sunderland karşısında galibiyete daha yakın olduğunu düşünüyorum. Brentford galibiyeti sizlere önereceğim. Brighton Leeds United. Bakın bu güzel bir maç. Bu keyifli bir maç. İki çok formda takımın maçında taraf tahmini yapmak bence çok zor. Brighton ilk maçında Aston Villa'yı 4-0 yenerken ikinci maçında da deplasmanda Chelsea'ye 4-3 yenildi. Yani yenildiği maçta da Chelsea gibi bir takıma deplasmanda 3 gol atmayı başardı. İlginç bir istatistik var bu iki maça dair. Brighton oynadığı iki lig maçında da topa %70'ten daha fazla sahipti. Birinde %73, birinde %71 topa sahipti. Eğer bu maçta Brighton topa %70'ten daha fazla sahip tamamlarsa, ilk 3 maçında bu istatistiğe sahip olan tek takım olacak. Bu da yani Brighton'ın aslında ne kadar iyi oynadığını, sezona ne kadar iyi bir giriş yaptığını, her ne kadar Chelsea'ye 4-3 mağlup olsa da bence net bir şekilde gösteriyor. Eğer maçta topa sahip olma tahmini olsaydı yapardım. Özel etkinliklerini beklerim Brighton'ın. %70-70 gayet iyi. Ama şimdi topa sahip olma yüzdesini gördükten sonra bununla bağlantılı şöyle bir önerim olacak size. Ben Brighton'ın çok şut çekmesini bekliyorum. 13 tane ya da 15 tane total şut da olabilir. 4 ya da 5 tane isabetli şut da olabilir. Bana sorarsanız ben 5 tane isabetli şut çekmesini Brighton'ın bekliyorum. Bu maçtaki tercihim bu yönde olacak. Nottingham Forest, Tottenham Hotspur mücadelesi var. Tottenham bu sezona gerçekten çok kötü başladı. Eksikler geçen sezon olduğu gibi bu sezonda takımı başlar başlamaz çokluğundan dolayı kötü etkiledi. Transferin son gününde Chelsea'den Mudrik'i kiraladılar. Adarabioyo'yu satın aldılar yine Chelsea'den. Sakatlıkları geçen Madison ve Kudus ilk 11 başlayamayabilirmiş Adabasın'a göre. Yani Madison ve Kudus antrenmanlara başlamış ama yine bile ilk 11 çıkmayabilir. Çünkü çok sık sakatlanan oyuncular ve menajer bu oyuncuların sakatlığının tam geçmesini istiyor. Yani riske atmak istemiyor. Bundan dolayı belki oyuna sonradan girecek şekilde maça yedek başlama ihtimallerinin olduğu yazıyor. Sakatlıklarından dolayı Odober, Simons ve Kulusevski hala yok. Kötü başlangıç yaptılar. Nottingham Forest'ta bence hiç fena bir başlangıç yapmadı. Yani en azından oynadığı oyun bazında onu söyleyebilirim. Yani Liverpool'da 2-2 berabere kaldıkları maçta gerçekten çok iyi oynadılar. Leeds'e yenildiler ama az önce de söyledim. Leeds gerçekten ligin sürpriz çok iyi başlayan takımlarından bir tanesi. Ben Nottingham'ın Tottenham karşısında maça hızlı başlamasını, taraftar desteğiyle ilk yarı rakip kaleye bir gol atmasını bekliyorum. Yani tercihim Nottingham Forest ilk yarı 0.5 gol üstü olacak bu karşılaşmada. City County mücadelesi. Hiç bu maçla ilgili detaya, maçı böyle sizler için şöyle güzel, böyle atak yapar, böyle yener falan dememe gerek yok. Tercihim City'nin farklı galibiyeti. County'nin ben Arsenal'le oynayıp 3-0 kaybettiği ve Hull City ile oynayıp 1-0 kaybettiği maçları tamamen izledim. 90'ar dakikasını izledim. İyi değil Coventry. Düzelir mi bilemem ama şu anda istediklerini sahaya yansıtmaktan çok uzaklar. City'de Doku'nun sakatlığı devam ediyor. Rekor transfer Enzo Fernandez'in ilk 11 başlama ihtimalinin düşük olduğu yazıyor. İngiliz spor basınında yedekler arasında başlayabilirmiş. Ben en az 2 farklı City galibiyeti bekliyorum Coventry karşısında. City'nin de Guardiola gittiğinden beri hani böyle biraz tereddüt soru işaretleri vardı ama hani bu maç o maçlardan biri bence olmaz. Bir de bir muhtemel 11'e bakalım. Belki ikna olmanız için bir muhtemel 11'i okumak lazım. Donnarumma kalede, Kuşanov, Diaz, Guehi ve Guardiola savunma dörtlüsü. Anderson, Boaddi ikili, forvet arkasında Foden, Cherki, Semenyo, ileride de Haaland var. Biliyorsunuz Marmuş takımdan ayrıldı. Bana çok soru geldi. Forvet arkasında Cherki'nin golünü bekleyebilir miyiz? İsabetli şutlarını oynayabilir miyiz diye. Hakikaten Cherki bu sezon gaza bastı. Daha da basması bekleniyor. Forvet arkasında çok yetenekli bir isim. Cherki'den ekstra katkılar bekleyebilirsiniz iddia anlamında. İşte artık bu gol mü olur, asist mi olur, isabetli şutu mu olur? O karar sizin ama Cherki bence burada doğru isim, doğru adres olacaktır. Bakalım bilgisayar ne demiş bu maça? Algoritma sitemiz 4-1 demiş. Açıkçası ben Coventry'nin gol atmasını beklemiyorum ama yani 4 gol atacaksa City, Coventry'de bir gol atabilir. Önemli olan benim 2 handikapımın gelmesi. Bu neticeyle de geliyor. Fulham Crystal Palace. Şimdi bu maçta öyle bir tercih vereceğim ki geçen haftadan biraz sitem edebilirsiniz. Genco yine mi aynı adam? Genco yine mi aynı tahmin değil ama açıklayayım. Fulham'ın Sunderland'de 1-0 yenildiği maçta yine Joshua King'in bir isabetli şutunu önermiştim. Çok da oynayan olmuştu. Joshua King Sunderland maçının ilk yarısında kaleciyle karşı karşıya kaldı fakat çok kötü bir vuruşla topu üstten out attı. İkinci yarıda da yine bir şut çekti ama o da kaleyi bulmadı. Dolayısıyla tahminim gelmedi. Fakat ben yine de bu tahminimin yanlış olmadığını düşünüyorum. Çünkü deplasmanda olmasına rağmen Joshua King rakip kaleye 2 tane şut çekti fakat kaleyi bulamadı. Evinde taraftarının önünde oynayacağı maçta daha net pozisyonlar bulabilir. Rakip daha fazla arkaya yaslanabilir ve kaleyi bulabilecek imkanı biraz daha kolay yakalayabilir. Nitekim bu oyuncu ligin ilk maçında Fulham'ın Chelsea karşısında 3 tane şut çekmişti Chelsea kalesine. Bunlardan ikisi kaleye isabetli olmuştu. Hatta bir tanesi de gol olmuştu. Maça bakacağım. Size de söz veriyorum. Joshua King'in bugün de çektiği ya da çektikleri şutlardan biri bile kaleyi bulmazsa diyeceğim ki ben bu Joshua King'le ilgili yanlış bir karar vermişim. Yanlış düşünmüşüm. Bu oyuncudan vazgeçeceğim derim. Hatamızdan ne kadar çabuk dönersek kârdır ama bence bugün Joshua King bize isabetli bir şut çekerek bugün bize kazandıracaktır diye düşünüyorum. Saatlerimiz 14.30 oldu. Hull City Aston Villa mücadelesi var. Bununla da ilgili bilgi vereceğim tabii ki. Mesajlar da geliyor. Önümde de canlı Newcastle Bournemouth maçı başlamak üzere. O maçta başladığı an tabii ki canlı iddiada bir şeyler gördüm mü sizlerle paylaşacağım.
1: Milyonerle hafta sonu bülteni devam edecek.
2: Reklam.
3: Her yıl aynı liste, aynı soru. Okul harcamaları için en avantajlı kredi hangisi diye soranlara cevap yine Handi Kredi. Hemen Handi Kredi'ye girin, %0 faiz oranından başlayan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi
4: Kredi. Radyo Spor.
5: Okula dönüş heyecanı Teknosa'da. Xiaomi 17T veya 17T Pro akıllı telefon alışverişlerinizde Xiaomi Redmi Pad 9.7 128 GB

0: Total Enerji İstasyonları, basketbol milli takımlar ana sponsoru. Şansa kalmaz işiniz,
1: Umran Oto Ekspertiz. Peşin peşin söyleyelim, ihracatçı kazanacak. Vakıf Katılım Vadeli İhracatın finansmanıyla ihracatçıların vadeli akreditif alacaklarını peşin peşin veriyoruz. Üstelik banka limitlerini

0: 7 yaşa.
1: Selam, ben Piraye.
2: Ben de Rutkay.
1: Bu sene 3. sınıfa geçtik.
3: Ben de dedeleri Rutkay Aziz. Bu sene ailece QNB kredi kartına geçtik. Doya doya okul alışverişi yapacağız.
4: Eylül ayı sonuna kadar QNB kredi kartlarınızla yapacağınız 4000 lira ve üzeri eğitim, kırtasiye ve giyim harcamalarınıza 200 lira, karekod veya mobil temassız ödeme ile 400 lira, Ekim sonuna kadar geçerli toplamda 4000 liraya varan para puan hediye. Harcamadan önce QNB mobilden kampanyaya katılmayı unutmayın. Detaylı bir

0: yaratıcı reklam.
1: Milyoner bu sezonda aradığı ne varsa yine Bilyoner'de var diyor ve kullanıcıları için geliştirdiği birbirinden yeni özelliklerle sezonu açıyor. Özellikle altını çizmek istiyorum. Özel oyuncu bahislerinde aradığın bahsi kolayca bulmanı sağlayan hızlı arama özelliği gerçekten bahis deneyimini inanılmaz kolaylaştıran bir geliştirme olmuş. Aradığınız takımı, ligi, oyuncuyu direkt bulabiliyorsunuz. Buna ek olarak hafta içi bülteninde yaptığı 10 tahminin 9'unda isabet sağlayan yapay zeka yazarı Bayista önerilerine ara vermeden devam ediyor. Uzman yazarlar, istatistikler, onlarca ligden canlı maç yayınları derken gerçekten de bu sezonda aradığı ne varsa yine Bilyoner'de var.
0: Tanıtıcı reklam.
1: Newcastle Bournemouth mücadelesi başladı sevgili Radyospor dinleyicileri. Newcastle çok tehlikeli bir yerden serbest vuruş kullandı ama top her ne kadar serbest vuruş neticesinde kaleyi bulsa da çok zayıf bir şuttu. Kaleci çok rahat bir şekilde topu kontrol etmeyi başardı. Daha maçın henüz 5. dakikasının içerisindeyiz. Şimdiden bir şey söylemek çok kolay değil ama göz ucuyla maça bakıyor olacağım. Maçta böyle bir gidişatta böyle bize oyunu bir yöne doğru çevirecek, okutacak bir şey çıkarsa tabii ki ben de sizlerle bunu paylaşırım. Bournemouth'ta bir taç organizasyonu geldi ama çok başarılı olmadı. Organizasyon içerisindeki oyuncu Evanilson da şöyle kendisine bir ufak gülücük atıp nasıl topu ıskaladığına dair görev yerine döndü. Hull City Aston Villa mücadelesiyle devam ediyoruz. Biliyorum iddia severler 2.5 gol altı oynamayı çok sevmiyorlar. Ama ben de Hull City'ye 2.5 gol altı öneriyorum. Ve şu ana kadar 2'de 2 oldu. Neden Hull City'ye 2.5 gol altı öneriyorum? Tabii beni dinleyenler 2 haftadır bunun nedenini duyuyor, biliyor ama tabii radyosunu yeni açanlar, ilk kez açanlar, Radyospor'u görenler, bize denk gelenler için tabii ki tekrar edelim. Hull City geçen sezon yola çıkarken hedefi takımın Championship Ligi'nde kalmaktı. Yani kadro olarak değil Premier Lig'e çıkmak, Championship'te kalmanın bile iyi sayılacağı bir döneme başladı Hull City. Fakat hani futbolda bazen mucizeler olur ya, işte Leicester'ın Premier Lig şampiyonluğu gibi, işte Danimarka'nın Avrupa şampiyonasına Yugoslavya yerine çağrılıp şampiyon olması gibi, böyle bir mucize yaşattı futbol severlere ve ligde kalmayı hedefledikleri sezon Premier

0: lige yükseldiler. Nasıl yükseldiler? Ligdeki son maçlarında, son dakikalarda attığı bir gol ve rakiplerinin de yediği gol neticesinde, yani 8. sıradayken 6. sıraya yükseldi ve adını playofflara 6. sıradan yazdırdı. Ben bu takımın 2 playoff maçını, 1 final maçını izledim ve oyunu hep temposunu çok yavaşlattığını gördüm. Çünkü rakiplerin onlardan daha iyi olduğunu bildiklerinden dolayı rakibin momentum yakalamasını iyi oyuncularla sağlı sollu böyle onları havaya sokacak, maçın temposunu arttıracak seviyeye gelmesini hep engellemeye çalıştıklarını gördüm. Sonra baktım bu taktik işe yaradı. Yarı finaller, final, son dakika, 90+5'teki gelen gol falan derken Manchester United maçına baktım. Hatta beraber yayındaydık. Dedim ki arkadaşlar Manchester maçında yaprak kımıldamıyor dedim ya. Hiçbir şey olmuyor maçta. Ama gelin görün ki iki tane duran toptan bulduğu golle böyle rakibini uyuta uyuta uyuta Hull City maçı kazandı. Coventry maçını da izledim. Orada da rakibin hiç tempoyu hızlandırmasına, rakibin böyle hani ada tribünlerini bilirsiniz. 2-3 tane üst üste şut olsun, korner olsun. Coşarlar tribünler. Onun olmasına izin vermeyecek şekilde tempoyu yavaşlata yavaşlata, rakibi uyuta uyuta. Burnham'ın golü geldi. Burnham'ın offside mi diye baktım ama offside değil. Burnham'ın 9. dakikada golü geldi. Valla akışta böyle bir görüntü yoktu. Böyle bir beklentiyi bizlere sunacak bir oyun yoktu. Yalnız itirazı var bayağı Newcastle'ın. Bakalım Newcastle'lı oyuncuların neden itirazı var? Burada bir şey yok. Burada bir şey yok. Offside de yok. Yani açıkçası hani topu kaparken falan mı bir şey oldu? Yani atakta hiç nizami olmayan bir şey yok. Atakta hiç nizami olmayan bir şey yok. Tertemiz gol. Burnham'ın 60 golü 1-0 öne geçmiş. İtiraz neden? Birazdan bakarız görürüz. Coventry maçında da aynısını yaptı. Neden bunu yapıyorlar? Neden bunu yapıyorlar? Çünkü rakiplerinin onlardan daha iyi olduğunu biliyorlar. Yüksek tempo onların işine gelen bir oyun değil. Manchester maçında alt önerdim geldi. Coventry maçında alt önerdim geldi. Ve hep söylüyorum iddia severler alt sevmez ama yani Hull City bize üst üste birkaç tane aksi sonucu yaşatmadıkça ben alt önermeye devam edeceğim. Ve yine bugün de Hull City maçına alt önereceğim. Evet, topu kaptırdığı esnada bir faule maruz kaldığını düşünmüş Newcastle oyuncular ama karar dönmedi. Tavernier'in golüyle 1-0 öne geçti Burnham'ın. Bilgisayar da bu maça 1-1 vermiş. Burnham'ın maçına 1-1 vermiş. Aston Villa karşılaşmasına yani 2,5 gol altı gelmiş. Evet. Bir dinleyicimiz okuyayım. Yani biraz açıkçası saygısızca bir mesaj olmuş ama ben okurum böyle mesajları. İsmini yazarsa cesaret edip ismini de söyleyeceğim. Tabii böyle mesajlar atıyorsunuz ama isminizi de yazın ki kimin attığını bilsin Radyospor dinleyenler bu mesajı. Çok uzatıyorsun bazı konuları. Bıkkınlık geliyor. İddia mı konuşacaksın yoksa takımların hikayesini mi anlatacaksın? Yani ben size saygı çerçevesinde cevap vereyim. Hull City'nin maçlarına neden 2,5 gol altı önerdiğimi ve önermeye devam edeceğimi anlattım. Yoksa ben size bir takım hikayesi anlatmadım. Hull City'nin maçlarına neden 2,5 gol altı önerdiğimi ve önereceğimi anlattım. Oo, Burnham'ın karşı karşı üstten out attı. Eva Nilsson. Vallahi iki gelseydi fişi çekerdi Burnham'ın. Çıkarken kaptırdı Newcastle. Yani çok net bir pozisyon karşı karşıya ama yani bu da kaçmaz. Yani Premier Lig'de birinci golcüysen bir takımın bunu atmalısın. Fakat atamadı. ikinci golü bu oyuncu. Dolayısıyla iddiayla ilgili ben size bir şey anlatıyorum. Takım hikayesi anlatmıyorum. Memnun değilseniz dile getirdiniz. Ama bence biraz üslubunuz yakışıksızdı. Ama isminizi de yazmaktan kaçındınız. Sağlık olsun. Newcastle'ın isabetli şutuna girdim. Daha tık yok, bir de gol yedi. Aslında gol yemesi iyi bir şey. Saldırmasını bekliyorum ama şu ana kadar hiç reaksiyon gösteremedi. Doğru, gösteremedi reaksiyon. En az 2 olsaydı biraz sıkıntı olurdu. Olurdu. İsmim Reşat. Her maç yorumunu çok uzatıyorsunuz demiş. Reşat Bey, dinlemeyin beni o zaman. Ben sadece bir saat buradayım. Ben gideyim. Benden sonra istediğinizi dinleyebilirsiniz. Benim nasıl yayın yapacağıma siz karar vermeyeceksiniz Reşat Bey. Kapatın radyonuzu. Çok mutlu edersiniz beni de. Güle güle Reşat Bey. Bir saat sonra geri gelirsiniz. Tamam. Görüşürüz. Zafer Bey diyor ki Talişka'nın kararı doğru mu diyor. Daha doğrusu Fenerbahçe'nin Talişka kararı doğru mu diyor. Artık arkadaşlar olan oldu. Kararlar alındı. Uygulandı. Bunun doğru olup olmadığını kulüp adına, yönetim adına zaman gösterecek. Ben kalması taraftarıydım. Ben kalması taraftarıydım ama beraber göreceğiz. Bir dinleyicimiz, hocam aman sen sakin ol. Dediğin gibi dinlemesin seni diyor. Tabii canım, ne gerek var? Yalnız Burnham'ut bayağı geliyor arkadaşlar. Burnham'ut yani dalga dalga geliyor. Onu da söyleyeyim. İlk kere acaba bir gol daha Burnham'ut'tan gelir mi? Yani Newcastle nasıl bu kadar kötü başladı? Hiçbir fikrim yok. Burnham'ut akıyor yani şu anda. Resmen akıyor. Sağdan soldan her yerden geliyor. Peki derbiyle ilgili radyosunu yeni açanlar için tercihim Beşiktaş'ın en az 10 tane out atışı kullanması ve Nubel'in en az 4 kurtarış yapmasını olduğunu önermiştim. Kocaeli'den bir dinleyicimiz var. Derbinin ilk yarı 2 maç sonu 0 olmasını bekliyorum demiş. Peki, bol şans diliyorum size. Dortmund ve Fenerbahçe 2.5 üst ikilisi yaptım diyor. Genç abi, yıllardır seni dinliyorum. Hem bahis hem yorum anlamında çok sevdiğim yorumculardan birisini, iyi yayınlar. Valla Fenerbahçe maçında ben de 2.5 gol üstü bekliyorum. Gollü bir maç bekliyorum. Valla Dortmund kiminle oynadı bakmadım ama bakayım bizim algoritma sitemiz ne demiş Dortmund maçına. Bakalım. Dortmund kiminle oynuyor? Hoffenheim'le oynuyor. Ne demiş bilgisayar? 2-1 Dortmund kazanır demiş. Valla benden size söylemesi. 2-1 Dortmund kazanır demiş. Ben Almanya Ligi'nde şu anda bir tane Bayern Münih maçına baktım. Hiç başka Almanya Ligi maçına bakmadım. Onu da söyleyeyim. Benim bugün bir maçım daha var İspanya'dan. Athletic Bilbao, Atletico Madrid maçında Atletico Madrid galibiyeti bekliyorum. Bilbao çok kötü bir başlangıç yaptı lige. İlk iki maçını kaybetti. Son maçını kazandı ama çok beni ikna ettiğini söyleyemem. Bilbao da 3 maçta 2 galibiyet, 1 beraberlik aldı. Nico Williams, Athletic Bilbao'nun yıldızı Nico Williams, bu maçta yine yedek başlaması bekleniyor. Çünkü İspanya ile Dünya Kupası'nda son ana kadar oynadı. Uzun bir tatil yaptı. Hala maç formunu yakalayamadığı yazıyor İspanyol basını. Nico Williams da bu takımda, Iñaki Williams'la birlikte sağda ve solda formda olmadığı zaman bu takımdaki çarklar, dişliler ciddi arıza verebiliyor. O yüzden o ikiliye bakmak lazım. Bir dinleyicimiz, futbolda ayrıntılar çok önemlidir. Lütfen uzat, uzat ki neye para yatırdığımızı bilelim demiş dinleyicimiz. Fenerbahçe maçı için önerin. İşte söyledim, Beşiktaş'ın en az 10 out atışı kullanmasını beklediğimi söyledim. 2.5 gol üstü bekliyorum, goller bekliyorum, onu da söyleyeyim. Ben Reşat ama az önceki Reşat değil. O mesajı ben atmadım. Seni seviyorum genci abi. Aman diyeyim bir yanlışlık olmasın diyor. Tamam teşekkürler. Önemli değil canım. Herkes istediği mesajı atabilir. Hiç önemli değil. Bakalım. Bakalım bakalım bakalım. Vallahi senin hala sırrını çözemeyen insanlar var diyor. Pek çok teşekkür ederim. Sağ olun. Devam edelim. Maçlarla ilgili bilgiler vermeye. Sizler de sorun ki. Sizler de sorun ki. Ben de sorduğunuz sorulara göre cevap vereyim. Bu arada Newcastle geliyor. Tehlikeli geliyor. Sol kanattan. Ama çok iyi kapattı Bournemouth. Çok çok iyi kapattı. Devam edelim. Evet. Hala beyefendi mesajlar atıyor ama çok da uzatmaya gerek yok. Burası koskoca radyo. Kaç kişi dinliyor? Sizin kendi promosyonunuzu yapmanızı tabii ki sağlamayacağım. Devam, devam, devam, devam. Başka bir ön plana çıkarabileceğim maç var mı? Roma Atalanta maçı çok ilginç bir maç arkadaşlar. İki takım da ligde 2'de 2 yaparak başladı. İki takım da ligde 2'de 2 yaparak başladı ama ben Roma'nın oynadığı oyunu ve özellikle Malen'in formunu çok beğeniyorum. Kendi evinde olmasından dolayı da Roma'nın Atalanta karşısında kazanmasını bekliyorum. İlginç bir tercihim var. Roma iki yarıda da gol atabilir bence. Benim aklımdan böyle bir netice geçiyor. Roma Atalanta karşısında iki yarıda da gol atabilir. Böyle bir bu maçla ilgili düşüncem var. Bir kupon gelmiş. Fenerbahçe maçında ilk 10 dakika korner olur. Katılıyorum. City maçında ilk 10 dakika korner. Yani Guardiola dönemine göre daha fazla korner atmasını bekliyorum. City'nin Guardiola döneminde daha az korner atıyordu. Çünkü Guardiola öyle olur olmadık yerlerden şutlara izin vermiyordu. Son çizgiye inip orta yapılmasına izin vermiyordu. Sonuna kadar paslaşma felsefesiyle oynuyordu. Maresca öyle değil. Ama işte City'ye de hala korner oynama mantığına aklım daha yatmadı. Biraz daha bakmam lazım. Inter'in ilk 10 dakika korner kesinlikle olabilir. O yüzden. Ama buradaki yazdığınız 3-4 tane maç içerisinde Fenerbahçe maçında ilk 10 dakika korner olma ihtimalini yüksek görüyorum. Bakın güzel bir bilgi geldi. Geçen hafta Roma 8-9 kere ofsayta düştü. Oyunu çok önde tutmaya çalışıyorlar. Roma'nın ofsaytı varsa Roma'nın ofsaytına oynanabilir demiş. Bilbao beni son deplasmanda ikna etti. Ben açıkçası Bilbao'nun Atletico Madrid'i yenmesini bekliyorum demiş. Peki. Farklı iki düşünce var. Ben Atletico Madrid İspanya'dan açıkçası önerdim ve böyle çok üzerinde durduğum mutlaka kuponda olsun diye değil ama hani bu maç sorulursa ben Atletico Madrid derim tabii ki. Newcastle maçında ilk yarı bir gol daha olur mu? Bournemouth biraz yavaşladı. Orta sahada Newcastle biraz dengeyi kurdu. Pozisyon bulabiliyorlar mı? Hayır. Pozisyon bulamıyorlar ama biraz dengeyi sağladı. En azından Bournemouth'a çok pozisyon vermiyorlar. Ama tabii Bournemouth hemen maçın başında bulduğu gol ve %100 kaçırdığı golden dolayı oyuncuların motivasyonu çok ekstra arttı. Yani böyle %100 oynayacaklarsa %110 ile oynuyorlar. O skoru korumak hatta avantajı daha da arttırmak için. Şimdi Bournemouth geliyor. Soldan tehlikeli de geliyorlar. Out mu korner mi? Out. Son top. Bournemouth'lu oyuncu skata çarptı diyor. Orta hakem. Yani ilk kere bir gol daha olur mu? Riskli derdim. Tabii ki İngiltere Premier Lig'de her zaman gol olabilir. İngiltere Premier Lig o açıdan bizleri sevindirir ama hani ilk 15 dakikadaki tempo yok şu anda. Ama bu gol olmaz demek değil. Gol olur alırsanız risk almışsınız demektir bence. Yine Fenerbahçe maçı. Deplasman Beşiktaş 2,5 gol üstüne çok güveniyorum diyor dinleyicimiz. Valla Beşiktaş maçıyla ilgili artık enine boyuna tüm beklentilerimi sizlerle paylaştım. Adil Bey çok teşekkür ederim, sağ olun. Kimler kart görebilir Fenerbahçe maçında? Güzel. Bakın buna hiç bakmadım. Kimler kart görebilir? Hemen bir muhtemel 11'i açayım. Kart görmesini bekleyeceğim isimler. Guendouzi görebilir. İrfan Can görebilir. Oğuz görebilir. Bu üçünü sayarım Fenerbahçe'de. Guendouzi, İrfan Can ve Oğuz'u sayarım. Beşiktaş'tan Orkun, yani kesin oynardım Orkun'un kart görmesine. Orkun haricinde kim olabilir? Orkun haricinde... Yani savunmalar Emirhan Calo ve Skriniar Ake pozisyon icabı görürse görür. Yani ama orada ben stoperlerin kartını oynayacaksam eğer Beşiktaşlı stoperlerin kart görmesine oynardım. Emirhan ve Calo ikilisinden birine ya da ikisine. Skriniar Ake değil. Dediğim gibi Orkun'a kesin oynardım. İrfan Can, Oğuz ve Guendouzi Fenerbahçe'den kart görmesini beklediğim isimler. Devam. Tipik Türkiye derbi maçları 2,5 gol altı, hatta 0-0. Yani beklentiler çok büyükken çok kötü maçlar olabiliyor diyor. Vallahi oluyor, olmuyor değil. Bu arada Newcastle bir köşe vuruşu kullandı. Kaleci yumrukladı. Bir köşe vuruşu daha. Kaleci son anda parmaklarının ucuyla topu tokatladı. Yine bir başka korner atışı kullanacak Newcastle. Bu sefer diğer taraftan Hall ile. Atilla Bey diyor ki 10 yıldır kupon yapmıyorum diyor. Hadi bana bir kupon yapın diyor. Hadi 2 maçlık bir kupon vereyim size Atilla Bey. Bu arada out atışı kullanıldı. Çok da kötü kullanıldı. Atilla Bey'e özel bir kupon. Bir ikili vereyim. Beşiktaş 10 tane out atışı kullanır. Beşiktaş 10 tane out atışı, kale vuruşu kullanır. Brentford kazanır. Ve Nottingham Forest ilk yarı gol atar. Hadi bakalım Atilla Bey. Size özel şansınıza bir kupon. Beşiktaş 10 tane out atışı kullanır. En az Brentford kazanır. Nottingham Forest'ta Tottenham karşısında ilk yarı 0,5 gol üstü öneriyorum. Saatlerimiz 14.55. Bana ayrılan sürenin sonuna geldik ama Radyo Spor'da iddia kuşağı devam edecek. Reşat Bey radyosunu açıp benden sonraki kuşağı dinleyebilir. Herkese kuponlarında bol şans diliyorum. Fenerbahçe-Beşiktaş mücadelesinde iki takıma da sonsuz başarılar diliyorum. Umarım hakemin konuşulmadığı bir derbi olur diyeceğim. Bournemouth kaleciyle karşı karşıya çok kötü bir vuruş. Çok kötü bir vuruş. Tavernier kaleciyle karşı karşıya ama o kadar kötü vurdu ki. Yani Bournemouth neler kaçırıyor. Bournemouth neler kaçırıyor ama hala ilk yarı gol olur mu diyorsanız oynamak riskli. Bu çok net bir pozisyonda ama bence oynamak riskli diyorum. Hadi bakalım. Ben veda ediyorum. Yarın çok daha uzun süre birlikte olacağız. Sakın Radyo Spor'dan ayrılmayın. İddia kuşağı devam ediyor.
1: Milyonerle hafta sonu bülteni devam edecek. Spor'da
2: reklam. Deniz hala sıcak ve iyi bir tatil için ETS'de fırsat var. Sen de gel ETS'ye, otelini seç, yerini ayırt. Fırsatını bulmuşken tatili kaçırma. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
3: Radyo Spor. Serkan!
4: Efendim abi?
3: Soran olursa bankaya gittim döneceğim. Ya bir kredi işi var da dükkan için, onu halledeceğim.
4: Nahit abi, sen hala şubeye mi gidiyorsun kredi kullanmak için? Empara şirketimde hesap açsana. Firmanın kredi limiti otomatik hesaplanıyor. Cep şubeden saniyeler içinde kullanıyorsun.
3: E gitmiyorum o zaman. Vallahi şubeye gitmekten kurtardın beni.
5: Türkiye'deki yüz binlerce işletmeye Empara şirketim kullanıyor. Empara Bank'la zahmetsiz ve masrafsız bankacılığın keyfini çıkarıyor. Empara.

0: işim var. Paraf paraf dünyası, güzellikler dünyası.
1: Yaşasın okulumuz, yaşasın paraf güzellikleri. Paraftan okul alışverişlerinize 6000 liraya varan paraf para. 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında yapacağınız kitap, kırtasiye, giyim, giyim aksesuarı, ayakkabı, oyuncak, optik, saat ve elektronik alışverişlerinize özel 6000 liraya varan paraf para güzelliği sizi bekliyor. Kampanyaya katılmak için paraf mobil veya halk Bank Mobil'den hemen katıla tıklayın. Güzelliği kaçırmayın.
0: Paraf paraf dünyası, güzellikler dünyası.
1: Ayrıntılı bilgi paraf.com.tr ve Diyalog'da.
2: Şampiyonla son düzlükte kazanır.
3: Süper kampanyalarla son düzlüktesin, öndesin. Altılın kazansa da kaybetse de son düzlük yanında. Kazanan altılı kuponuna 100.000 TL'ye varan ek kazanç, 5'te kalırsan 1.000 TL'ye varan iade bizden. Üstelik sabit ihtimalli oyunlarına tam 250.000 TL'ye varan hediye ile birlikte. Şampiyonlar son düzlükte kazanır.
2: Şampiyonla son düzlükte.
4: Bankkartla okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan jest lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan jest lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de.
5: Bankkart, seni düşünür o.
6: Kaybettiklerimiz, ailemiz, dostlarımız, sevdiklerimiz, yerini dolduramayacaklarımız. Türkiye'de her gün yerini dolduramayacağımız 300 hayat sigara yüzünden kayboluyor. Fakat sigara şirketleri kaybettikleri müşterilerinin yerini kolayca doldurabiliyor. Onlar kazanırken biz kaybediyoruz. Çok uluslu sigara şirketleri her yıl 700 milyar dolar kazanırken dünyada 7 milyon insan ölüyor. Buna dur diyebilirsin. Bırakabilirsin.org Yeşilay.
7: Reklam. Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor. Radyo Spor. Saran Holding kuruluşudur.
8: Milyonerle hafta sonu bülteni devam ediyor. Spor.

0: Bilgilerin sunduğu hafta sonu bülteninden, Radyo Spor'dan herkese merhabalar. Ben Cem Altıparmak, Barış Dinçer seninle birlikteyiz. 2 saat boyunca da mikrofonlarda olacağız. Tüm Radyo Spor dinleyicilerine keyifli, şanslı bir gün diliyorum. Liglerde artık ilk haftaları geride bırakıyoruz. Takımları izledik, fikirlerimiz oluşmaya başladı. Transfer döneminde artık kapattık. Çok nadir birkaç ülkede transfer kaldı. Şimdi milli araya kadar önümüzde 2 hafta var. Keyifli bir 2 hafta var. Hafta içi de Şampiyonlar Ligi'nde ilk maçlar oynanacak. İddia anlamında şöyle güzel 14-15 günlük bir süreç var önümüzde. Tabii bugünün özeline dönersek Süper Lig'de sezonun ilk derbisi oynanacak. Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında. İkisi de çok formda ve moralli. Flash transferlerle kaliteli kadrolar kuruldu. Heyecanla derbiyi bekliyoruz. Bütün ayrıntıları konuşacağız. Sizin de özellikle derbiyle ilgili görüşlerinizi bekliyoruz. Tabii derbi dışında yine Süper Lig'de ve diğer büyüklüklerde öne çıkan maçları da değerlendireceğiz. Radyo Spor WhatsApp iletişim numaramızı hatırlatayım. 538-052-1487 538-052-1487 Radyo Spor WhatsApp iletişim numaramız. Mesajlarınızı bekliyoruz. Başlıç Arslan, merhabalar.
1: Merhabalar. Herkese iyi hafta sonları dileyelim. Güzel bir futbol haftasına başladık. Dün Süper Lig'deki ilk maçta 5 gollü son saniyeye kadar çok büyük heyecan sahne olan bir maçla açtık ki futbol severler hemen akabinde Real Betis Real Madrid maçında izlemiştir diye tahmin ediyorum Esport'ta. Orada da muhteşem bir maç. Yani skora bakmamak lazım. Skor 1-0 ama maçın hikayesi çok muazzamdı. Tabii yani şimdi İspanya'yı ben zaten 20 yıldır izliyorum ama bu sene geçen senelerden de farklı izliyoruz Real Madrid maçlarını. Arda'yı izliyoruz ki Arda bambaşka bir seviyede karşımıza çıktı. O da dün bizim seyir zevkimizi arttırdı. Yani dün harika bir futbol akşamı yaşadık. Önce Başakşehir Galatasaray maçı, ardından Real Betis Real Madrid maçı. Umarım bugün de aynı şekilde devam edeceğiz. Sizlere de iddiayla alakalı analizlerimizi en detaylı şekilde, en yapılabilecek yani en detaylı analizlerle karşınıza sunmaya çalışacağız 17'ye kadar.
0: Evet, tabii şu anda erken saatte oynanan maçlarımızın skorlarını hatırlatalım. Premier Lig'de dakikalar 33. Newcastle, Bournemouth keyifli bir mücadele oluyor. Deplasman takımı Bournemouth'un 1-0'lık üstünlüğü var. Ve tabii bu saat diliminde Almanya 2. Bundesliga 3 haftasın, bu hafta 4. hafta 14 seansı. Geçen hafta 7'şer 8'er gol olmuştu bu seanstaki maçlarda. Bugün de ilk yarı itibariyle skorları verelim. Wolfsburg 3, Enerji Cottbus 1, Holstein Kiel Nürnberg maçı 1-1. Kaiserslautern 1, Darmstadt 0. Bu maçlarda ikinci yarılar başlamak üzere. İngiltere Şampiyonşip'te de Preston 2, Blackburn 0. Lincoln, Southampton maçında gol yok. Stoke, City 3, Charlton 0. Bu maçlarda dakikalar 33'ü gösteriyor. Şöyle mesajlarınız da gelmeye başladı. Numaramızı bir kez daha hatırlatayım. 538-052-1487 Radyo Spor WhatsApp iletişim hattımız. Şimdi Barış Dinçarslan,
1: evet.
0: Yani erken saatte konuşabileceğimiz, bugün Süper Lig'de az maçımız var. Zaten biri Süper Lig, bir de derbi. Onu ayrıntılı çok zaman geçmeden konuşuruz. Onun dışında saat 17'de Erzurum-Konya maçı var.
1: Konuşalım.
0: Oradan başlayalım istersen.
1: Başlayalım. Ligin yenisi Erzurumspor, henüz puan alamayan, kazanamayan Konyaspor'u ağırlıyor. Tabii Erzurum Gençler Birliği deplasmanında üçlü savunmaya döndü. Yani ilk iki hafta dörtlü, sonra üçlü oynadı. Biliyorsun ki ben bu işleri, bu arada gol mü geldi? Evet, gol geldi. Bournemouth Newcastle deplasmanı iki yaptı. Premier Lig'de bir sürpriz skor. Yani tabii ki Bournemouth kazanabilir ama 34. dakikada 2-0'ı buldu. Bu tabii ki beklendik bir durum değildi. Schmidt galiba gol atan isim gördüğüm kadarıyla. Devam ediyorum. Konyaspor'un puanı yok. Ama Erzurumspor'da ligin yenisi ve bence şu ana kadar en zayıf performansı ortaya koyan takım. İlk iki hafta dörtlü savunma oynadılar. Sonra üçlüye döndüler. Benim çok kabul etmediğim bir şey. Bunu yıllardır ben burada konuşuyorum. Böyle ani sistem değişiklikleri benim eleştirdiğim bir şey ki yani %90 oranında da haklı çıkıyorum. Bu sistem değişikliklerinin panikle yapıldığında takıma zarar verdiği ve hocanın ömrünün genelde uzun olmadığı yönünde Serkan Hoca için de ben aynı şeyi düşünüyorum. Yani yaz boyunca dörtlü çalışıp oynayıp da bir anda üçlüye dönmek doğru değil. Bunu hiçbir elit teknik direktör yapmıyor. Ama bizim Türk teknik direktörler bir anda formasyon değiştirirsem sihirli değnek değer ve takımım değişir mentalitesi yürütüyorlar. Ama hiçbir zaman da bunda başarılı olamıyorlar. Orta vadede Erzurum'la ilgili Serkan Özbalta ile ilgili düşüncem bu. Şimdi bu maçın özeline dönecek olursak defansif anlamda ben Erzurum'un muhteşem bir gol geldi. Newcastle hemen cevap verdi. Yayını açtık. Muazzam gollerle açtık. Newcastle dakika 37 hemen karşılık verdi. KG oynayanlar, 2.5 üstü oynayanlar, ilk yarı KG var oynayanlar ya da ilk yarı 1.5 üstü oynayanlar çok mutlu. Müthiş bir gol attı. Kim attı? Elliot mı attı? Bakalım şöyle. Hemen sol kana doğru indirdiler topu. Newcastle sağdan, soldan geldi. Sağına çekti. Uzak köşeye muhteşem bir çok vuruş, değil mi?
0: Vurmuş. Mükemmel vurmuş.
1: Harika bir gol izledik Newcastle'dan. Golü de görmedik kimin attığını ama birazdan söyleriz. Şimdi tekrar dönersek bu maça. Ben Erzurum'un üçlü oynarsa yine defansif problem yaşayacağını tahmin ediyorum. Konyaspor ise iyi oynadı Kocaeli maçında. Çok rahat kazanabilecekken 10 kişi kalınca yenildi. Yani oyun anlamında rakibine çok büyük üstünlük kurdu. Skoru da buldu ama 10 kişi kalınca Enis Bardi atılınca maçı kaybetti. Böylece üst üste 3. mağlubiyet geldi Konyaspor'da. Ben yani iki takımın 3 haftalık değerlendirmecisini yapacak olursam Konyaspor'un bu kötü skorları oynadığı oyun itibariyle hak etmediğini, en azından daha fazla puan toplaması gerektiğini düşünüyorum. Erzurum ise formasyon değiştirmenin, sık değişiklik yapmanın sıkıntılarını, uyum sorunlarını yaşayabilir. Konyaspor bu deplasmanda bence yenilmez. Milyonlardaki oran 1.44, 0.2 çifte şans diyorum.
0: Evet, Süper Lig'deki hatta günün ilk maçını böylece yorumlamış olduk. Erzurum Spor, Konya Spor maçında Barış Dinçarslan Konya Spor'un yenilmezliğini bekliyor. İki takımın da lige kötü başladı. Tepki vermeleri lazım ki ikisi de haftaya zorlu maçta çıkacaklar. Erzurum Beşiktaş'la, özür dilerim, Konya Spor Beşiktaş'ta, Erzurum Trabzon'da galiba. Şöyle bir kez daha orayı onaylayayım. Yani bu hafta alacakları sonuç bu maç onlar için ekstra önemli. Çünkü önümüzdeki haftada yine çok zorlu maçlar var. Beşiktaş deplasmanına gidiyor Erzurum. Konya Spor'u, Trabzon Spor'u konuk edecek önümüzdeki hafta.
1: Tabii şimdi bu takımların buralarda puan toplamaları çok önemli. Çünkü dört büyükler çok güçlendiler. Yani oralarda evet, yani Trabzonspor sıkıntı yaşıyor ama o da toparlayacaktır. Dolayısıyla yani o rakiplerden puan almak kolay olmayacak bu sene. Kadrolar çok güçlü olduğu için. Buralarda mutlaka puanlar toplaması lazım. İki takım da çok istekli olacaktır diye düşünüyorum ben.
0: Evet, şöyle biraz mesajlara bakalım. Dinleyicimiz derbi tahminim 2-2 demiş, skor vermiş İzmir'den. Göztepe'li Bahadır bir de kupon vermiş ama kuponu çok fazla maç var. Newcastle Bournemouth 3.5 üstü, Leverkusen Union Berlin 3.5 üstü, Gladbach Elversberg 3.5 üstü, City Coventry Manchester City Coventry maçına 1 ve 3.5 üstü, Nijmegen Feyenoord 3.5 üstü, Schalke Bayern Münih 4.5 üstü. Yani gollü geçmesi beklenen maçlar. İlk maçı da Newcastle maçıymış. 2-1 olmuş. Bol şanslar dileyelim. Belçika'dan sevgiler demiş İbrahim Ateş. Geçen hafta Freiburg'dan yattık. Bu hafta telafi ederiz umarım. Sizleri dinlemek güzel demiş. Teşekkür ederim. Ederiz. Yani Freiburg'da geçen hafta güvenmiştik kazanmasına. Siz acaba ne oynayıp da yattınız? Bir başka dinleyicimiz Serkan Bey. Abi demiş, tabii siz daha iyi analiz yaparsınız ama Beşiktaş'ın gol yediği, attığı gol sayısı ortada. Fenerbahçe'de Talişka satıldı. Orta saha malum. İspanyolumuz yok. Ben çok kısa bir maç bekliyorum abi demiş. Yani beklentilerin çok ötesinde bir tahmini var dinleyicimizin. Birazdan konuşacağız. Onun dışında şöyle bakarsak Holstein-Kiel Nürnberg maçta canlıdan 22.5 korner üstü oynamış. Bana acayip geldi. Sonra baktım ilk yarıda 15 korner olmuş maçta.
1: Yarıda 15 korner.
0: 15 korner olmuş. Allah dinleyicimiz Allah. De 22.5 üstü oynamış. Yani çok da güzel oranı var. Değişmediyse şu anda 2.75 oranda oynamış. Maçta 1-1 devam ederken belki hala kornerler devam ediyor olabilir. Reklam mı dedim Mehmet abi?
1: Evet.
0: Evet, araya gidiyoruz.
2: Milyoner'le hafta sonu bülteni devam edecek.
3: Sporla eğlendiğini kardeşim Milyoner.
4: Radyo Spor. Reklam.
5: Yaz bitmeden son bir tatil mi? Herkesi mutlu edecek otel seçenekleri ETS'de. Sen de gel ETS'ye, son yaz fırsatlarını kaçırma. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
6: Radyo Spor.
7: Vakıfbank Vinov iş yeri mobil ile işletmeler mağazada, kapıda, sahada, her an her yerde tahsilat yapabiliyor, işler kolaylaşıyor.

0: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Kaskada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
1: Okula dönüş heyecanı Teknosa'da. Lenovo IdeaTab 128 GB tablet Tekno Club'a özel 12.999 lira.

0: Total Enerji İstasyonları Basketbol Milli Takımlar ana sponsoru.
1: Tazesi ya denizde ya Carrefour'da. 6 Eylül'e kadar palamut 79 liraya Carrefour Online Market ve tüm Carrefour'larda.
2: Eşimin o çok istediği kahve makinesini almam lazım. En ucuzunu arıyorum. Oraya, buraya, şuraya bakıyorum. Bulamıyorum.
3: Hayatım, Akakçe'ye baktın mı?
4: Akakçe.
5: Hemen bakıyorum hayatım.
2: Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
4: Akakçe.
6: Hafızanız ne kadar güçlü? Mesela 10 milyonlarca saat görüntüyü, 100 milyonlarca haberin her ayrıntısını ya da milyarlarca sosyal medya paylaşımını takip edebilir mi? Biz tam 85 yıldır bunu yapıyoruz. Şimdi Interweb 5.0 ile daha hızlıyız. Kullanıcı odaklı arayüz, seçtiğiniz içerikler için özel akış modu, tüm mecralar tek ekranda. Gelişmiş yapay zeka desteği ve raporlama anında bildirim. Interpress, Türkiye'nin hafızası.
7: Reklam.
8: Spor'un tek adresi Radyo Spor, Saran Holding kuruluşudur.
9: Milyoner'le hafta sonu bülteni devam ediyor.

0: Evet, yeniden birlikteyiz. Şöyle mesajlara bakmaya hemen hızlıca devam edelim. Dinleyicimizin korner bahsinden bahsetmiştim. Bir dinleyicimiz kupon göndermiş ama Asya Ligi maçları ve başlamış durumda şu anda. Onları geçiyorum. Erdal abi kuponuna bakalım. Çorlu'dan Erdal abinin Nottingham Tottenham maçına 10.5 korner üstü. Fenerbahçe Beşiktaş maçında da yine 10.5 korner üstü oynamış. Bol şanslar dileyelim. Şöyle yukarıda çıkarsak. Avusturya Linz'den selamlar göndermiş Yunus Emre Bey. Kalan maçlarım demiş. Fenerbahçe'ye karşı gol var. Fenerbahçe Beşiktaş derbisine. Leverkusen'e maç sonu 1. Leipzig üst. Yarın da Trabzonspor maçına üst demiş. Ama bunda 2.5 üst herhalde. Ne dersiniz demiş. Yani konuşacağız. Fenerbahçe herhalde gol bahislerine katılıyoruz. Leverkusen'in kazanmasını bekliyorum. Yani Leipzig'den de açıkçası galibiyet bekliyorum. Werder Bremen deplasmanında ama 2.5 üstü de tabii değerlendirilebilir. Bir başka dinleyicimiz Manchester City Coventry maçına Haaland hat-trick yapar. Fenerbahçe Beşiktaş maçına ise Murillo gol atar veya asist yapar. Değişik bir tercih.
1: Atar veya asist yapar. Evet.
0: Böyle bir.
1: Mourinho tabii ofansif bir oyuncu olduğu için, ofansif bir bek olduğu için böyle tercihlerde bulunuyorlar.
0: Devrim Bey Ankara'dan selamlar demiş. Fenerbahçe'den Lukaku kırmızı kart görür. Nedense içimden böyle bir his var demiş. Yani maçın tabii neler getireceği belli olmaz. Belki de sonradan girer dediğiniz gibi böyle bir.
1: Sonradan girecektir. Yani ben 25-30 dakika almasını bekliyorum.
0: Bekliyorum. Ben de bekliyorum yani. Öyle bir aksiyon içinde maçın gidişatı içinde girebilir. Zafer İnan. O da bizim daimi dinleyicilerimizden. Kuponum nasıl demiş. Erzurumspor Konya maçına maç sonu 1 demiş. Orada sana biraz ters.
1: Evet.
0: Fenerbahçe Beşiktaş'a Beşiktaş galibiyeti. Kasımpaşa Ahmet maçında da karşılık gol var.
1: Büyük sürprizler bu. Hep sürpriz demiş.
0: Zafer Bey.
1: Bol şanslar Zafer Bey.
0: Altında şöyle bir yorumlu var. Fenerbahçe Talişka'yı göndermekle hata yaptı mı? Benim düşüncemi soracaksanız bence Fenerbahçe'nin oyununu bozuyordu. Ama karar doğru yine de siz daha iyi bilirsiniz demiş.
1: Estağfurullah, haftalar önceden Talişka'nın gönderilmesi gündemde bile yokken, hatta geçen sene ben zaten Talişka'nın bir büyük takımda oynayamaması gereken bir profil olduğunu söylüyordum. Talişka'nın takım oyuncusu olmadığını geçen sene goller attığında bile ben bunu söylüyordum. Bu sene zaten bu fikrimin arkasındayım. Hiçbir büyük takımda oynamamış bir oyuncu Anderson Talişka. Dolayısıyla daha doğrusu büyük takımda büyük başarılar elde etmemiş. Avrupa'nın 5 büyük liginde oynamamış bir oyuncu Anderson Talişka. Her ne kadar gol atarsa atsın ki sistem etmiş. Hani beni gönderdiniz, halbuki ben neler yaptım bu sene başında gibisinden bir sistem de göndermiş. Ama Anderson Talişka takım oyuncusu olmadığı için, ne 10 numara ne de 9 numara olduğu için, ikisi de değil, bence doğru bir karar alındı. Fenerbahçe çok doğru bir karar verdi. Orada Asensio varken Talişka'nın o kadar yüklü maaşını ödemeye gerek yok bence.
0: Evet, Talişka konusu burada da konuşmuştuk. Ben de sana takım oyunu bozduğu konusunda katılıyorum. Yani biraz bence şeyde dinleyicilerimiz yanılıyor. Evet, yani yabancı kuralından dolayı, yani onda sınırlı kaldığı için zaten birileri gitmek zorunda. Yoksa bu kural daha esnek olsa Talişka kadronun içinde dursun. Gol potansiyeli yüksek. İşte bazı maçlarda kullanabileceğim bir oyuncu. Ama şu anda mevcut kadro kurulduktan sonra yani 10 kişinin içinde gönderilmesi en uygun oyuncu bence de Talişka'ydı. Yapacak bir şey yok.
1: Böyle futbolcu olmaz bak Cem. Sen büyük takımlarda böyle futbolcu olmaz. Gol atmasına aldanmayın sayın Fenerbahçe taraftarı. Anderson Talişka'nın gol atmasına aldanmayın. Büyük takımlar tek yönlü futbolcu oynatmazlar. Dün Batrakov'u izlediniz Galatasaray'da. 10 numara görevini 10 numara yapıyor. Bir de savunmaya da yardım ediyor. Defansif görevlerini de hiç aksatmıyor. Arda Güler izlediniz hemen 20 dakika sonra Real Madrid'de. Olağanüstü bir pasör. Orta sahada. Ama aynı zamanda Real Madrid'in en çok top çalan ikinci oyuncusu. Arda Güler dün. Böyle futbolcular artık büyük takımlarda oynar. Anderson Talişka Arabistan Ligi'nde oynar. O yüzden Fenerbahçe yönetimini doğru karar verdiğini, İsmail Kartal'ın doğru karar verdiğini düşünüyorum ben.
0: Yani Fırat Bey, sana sormuş. Barış abiye sorun, Fenerbahçe'nin transfer dönemi yeterli mi? Beşiktaş maçı ve Şampiyonlar Ligi için yorum nedir? Barış abi yıllardır severek takip ediyoruz demiş.
1: Teşekkürler. Barış. Yani Fenerbahçe'nin Greenwood transferi 10 numara. Vedat Muriç. Keza aynı şekilde Ake. Bunlar evet çok doğru transferler ama yani Opong ve Lukaku bence soru işareti şu an itibariyle. Ve bence daha da transfer yapılması gerekiyordu. Bence en az 1-2 transfer daha olması gerekiyordu. Bence eksik kaldı transferde Fenerbahçe diye düşünüyorum. Bilmiyorum sen katılıyor musun?
0: Eksik bölgeleri var. Yani orta sahanın çok mesela şimdi işte Gendouzi cezalı. Dün cezası açıklandı. Şampiyonlar Ligi'nde yok. İsmail Kante ile oynayacak. Yani onlardan biri bir şey olursa ya da maç içinde müdahale etmesi gerekirse alabileceği tek orta saha Bartu Fenerbahçe'de. Evet.
1: O da tempo anlamında Fenerbahçe'ye uygun bir oyuncu değil yani bence.
0: Bir alternatif daha yok. Stoper'de sıkıntı vardı. Ake ve Skriniar. Yani ikisi de sezonu iyi başladılar. Evet. Kariyerli kaliteli oyuncular ama yani ikisinde sakatlık potansiyeli yüksek. İşte bunların bir sakatlaması durumunda dediğin gibi genç çocuk Ganalı. Yani çok bilmiyoruz ne yapacak.
1: Bilmiyoruz tabi.
0: Onların bir alternatifi de Yiğit Efe.
1: Yiğit Efe'nin alternatif olmadığını biliyoruz ama bak.
0: Onu biliyoruz yani evet.
1: Opong'u bilmiyoruz da.
0: Doğru diyorsun.
1: Yiğit Efe'nin alternatif olmadığını, Yiğit Efe'nin şu kadroda nasıl tutulduğunu bilmiyoruz. Yani Yiğit Efe geçen sene izledik. Yani genç kardeşimizdir. Yolu açık olsun ama Yiğit Efe'nin yetenekleri Süper Lig seviyesinde görünmüyor açıkçası.
0: Yani evet bu iki bölge bence zayıf kaldı. Onun dışında öteki bölgeler nispeten bir şekilde doldurulabilecek alternatifleri olan bölgeler. Ama orta saha ve savunma konusunda eksik kaldığını ben de düşünüyorum. Şöyle hızlıca birkaç mesaj. Tuna Bey ikimiz de demiş. İlk yarı 1.5 üstü olur mu Manchester City maçı diye sormuş. Yani Premier Lig'i çok uzun soluk takip etmesek de
1: ama
0: olabilir.
1: Covid karşısında sahada hızlı başlama ihtimali son derece kuvvetli.
0: Yüksekle. Evet onun dışında şöyle bakıyorum. Okumadığım bir mesaj kaldı mı? Newcastle-Bournemouth maçında Joe Willock kaleye bulan şut çeker oynamış dinleyicimiz. Henüz de gelmemiş herhalde. Bol şanslar dilim maç şu anda devre arasına girdik. Bournemouth'un 2-1'lik üstünlüğüyle İzmir'den Vahit Bey bence demiş Lukaku Talişka kadar verimli olamaz. Futbolun meyvesi golse bunda Talişka yapıyordu demiş. Yani evet Lukaku'nun da şu ana kadar gözüken çok iyi bir alternatif olmadığı yönde ama.
1: Ama hazır değil şimdi hazır erken değil, konuşmak bakalım. İçin evet. Yani bunları söyleyemiyor. Dün Leo tabii 20 dakika kaldı galiba öyle bir şey oldu. Yani topla buluştuğu anlarda ben olacağım. Ben bu takımda olacağım görüntüsünü verdi. Ama onun için de erken.

0: Yani evet, yani şimdi şöyle Leao'ya bir uzun top atıldı mesela. Kontrolü, driblingi muazzam. Golde Torreira'nın golünden önceki pası muazzam. Ama onun için bile konuşmak için erken. O yüzden Lukaku için de erken. Bu takımın, ben zaten geçen hafta konuştuk Cem'le, as forvetinin Vedat Muriç olacağını tahmin ediyorum. Lukaku'nun yedek oyuncu olacağını, yani yedek santrfor olacağını tahmin ediyorum. Yani inşallah yedek kalmayı Lukaku problem etmez.
1: O da bir soru işareti.
0: Bu soru işareti. Umarım alamaz bence Vedat Muriç'ten formayı. Ki Vedat geçen sene de olağanüstü bir sezon geçirdi. Bu sene devam ediyor aynı şekilde. Alamayacak bence. Umarım yedek kalmayı problem etmez. Talişka'yı da yani koyacak yer yok bu takımda. Yani Lukaku'nun da yerine koyamazsın. Santrfor özellikleri olmayan bir oyuncu. Yani sırtını alamaz rakibi. Driplingi yok. Tek özelliği şut çekmek. Dolayısıyla yer bulamadı yani İsmail Hoca'na.
1: Evet, yani Muriç de muazzam başladı. Yani Fenerbahçeliler zaten bunu çok hissediyorlardı ama bence Muriç'i izlerken yıllardır forvetsizliklerini daha çok hissediyorlardır. Yani
0: Muriç, forvet budur değil mi? Budur.
1: Yani Muriç'i izledikçe bunu daha çok hissettiklerini düşünüyorum. Hakikaten yani oyunu açması, topu kontrolü, topu indirmesi, faul alması. Yani şu son maçtaki o vuruşu, gol vuruşu bile ne kadar sakin. Sol ayağıyla köşeye bıraktı. Yani Fenerbahçeliler uzun zamandır böyle bir forvet bekliyordu. Ankara'dan bol şanslar demiş dinleyicimiz. Barış abi demiş, Atletik Bilboğa Atletico Madrid maçına bir beraberlikten dersem sizce olur mu?
0: Olabilir. Benim ev sahibi yenilmez beklentim var o karşılaşmada. Atletico Madrid'i hiç beğenmedim. Dört maçını izledim. Dördünde de beğenmedim. Bilbao da evet. Yani yeni bir hoca Edin Terzic. Çok değişik bir tercih yaptılar. Hiç beklemediğim bir tercih yaptılar. Ama iç sahada şu vasat Atletico Madrid'den en az bir puan alırlar diye tahmin ediyorum ben. Yani bir de deneyebiliriz, sıfır da deneyebiliriz ama benim banko kuponları için önerim 1-0 çifte şans o maçta.
1: Evet, Barış'ın içerisinde şimdi araya bir 6 dakikalık zamanımız var. Derbiyi konuşalım mı?
0: Bence derbiyi konuşalım.
1: Konuşalım, tamam.
0: Başlayalım. Uzun uzun da konuşur. Dinleyicilerimizden de çok soru geliyor zaten derbiyle tamam. Alakalı. Bir öncelikle bu takımların yapmış olduğu transferlere bir bakalım. Değil mi? Fenerbahçe söyledik ama üstünden geçelim. Mason Greenwood, Fenerbahçe'nin transferleri. Vedat Muriç, Oppong, Nathan Ake, Romelu Lukaku, Adem Yeşilyurt ve Diouf var ama bunlar tabi Adem'le Diouf'u ilk 11 oyuncusu olarak düşünmüyoruz zaten. Oppong da keza aynı şekilde. Bununla birlikte tabi dönen oyuncular var. Kiralık olup da dönen oyuncular var Fenerbahçe'de. Giden oyuncular da Sidiki Şerif, Fred, Livakovic, Çağlar. Dün gitti Çağlar. İşte İrfan Can Eğribayat, Emre Mor, Emre Demir, Cengiz Ünder, Sofyan Amrabat, Anderson Talişik, o da dün gitti. Bununla birlikte Musaba'yı gönderdi. Diego Carlos Parma'ya gitti. Adem Yeşilyurt Kütahya'ya kiralandı. Sidiki Şerif zaten gitmişti. Ve Edson Alvarez'i de West Ham'a geri gönderdi kiralıktan. Beşiktaş'a baktığımızda ise tabii transferde de çok hareketliydi Beşiktaş. Orkun'un bonservisi alınmıştı. Zaten zorunlu bir opsiyon vardı. 30 milyon oraya verdiler ama yaz döneminde. Bununla birlikte tabii 18 milyon Trossard'a verdiler. Otara, Ümit Akdağ, o da dün geldi. Sol ayaklı bir stoper. İlginç bir transfer oldu Beşiktaş adına. Bence doğru bir transfer. İşte Nübel muazzam bir kaleci. Poku'yu aldılar. İlhan Fakılı, Miretti. Yedek kaleci olarak Doğan Alemdar. Dušan Vlahović en çok ses getiren transferlerden bir tanesi oldu. Keza Salih Özcan. Yine çok değerli bir transfer Beşiktaş'ta. Yani Beşiktaş'ın daha fazla transfer yaptığını, sanki daha doğru hamleler yaptığını düşünüyorum ben transferde. Fenerbahçe'nin aldığı oyuncular da çok iyi ama bir, iki tane daha oyuncu bence alınması gerekiyordu. Hem Cem'in dediği gibi 6-8 numara pozisyonuna bir oyuncu, hem de stopere bir oyuncu alınması gerekiyordu. Yani stopere aldığın oyuncu belki sol bek ve stoper oynayabilecek. Greenwood, Osterwolde tarzında bir oyuncu olabilirdi. Şimdi Osterwolde tabii sakatlandı. Ne zaman döneceği de belli değil. Ama işte buralarda kaybedilecek gerek Şampiyonlar Ligi'nde gerekse ligde puanların telafisi de olmayacak. Bence böyle bir oyuncu alınabilirdi. Oralarda iki oyuncu eksik kaldı diye düşünüyorum Fenerbahçe'de. Hücumda bir problem yok. Evet, bu hücum hattı yeterli olur ama bu bölgeler alınabilirdi. Ama Analizine geçecek olursak derbinin, bence analizini yapmak çok zor bu maçın. Çünkü sezon yeni açıldı. İki takım da test maçı çok fazla oynamadı. Fenerbahçe'nin Lyon maçı test maçıydı. Ama Lyon eski gücünde bir Lyon değil. Beşiktaş için de hangi maçta test maçı olabilir? Yani Midland maçı test maçıydı. İyi oynadı o maçta. Alanya maçında da fena değildi ama kaybetti. Beşiktaş'ın da Çorum maçını saymıyorum. Çorum çok zayıf, fiziksel anlamda çok zayıf bir takım. Çorum maçını saymazsak Beşiktaş'ın da hücumda çok muhteşem olduğunu da ben bitiricilik anlamında, son vuruş ve son pas anlamında düşünmedim Çorum maçına kadar. Dolayısıyla taraf bahsi bana göre çok zor. 3 ihtimalli bir maç. 3 ihtimalle eşit veriyorum bu arada karşılaşmada. Daha tam takımları analiz edemedik. Tam güveneceğimiz kadar, güvenebileceğimiz kadar analiz ettiğimiz takımlar değil. Öyle bir süre de olmadı. Öyle bir zamanımız olmadı ve yeni transferlerle birlikte bu takımların nasıl bir süreç yaşayacağını da bilmiyoruz. O yüzden ben taraf bahsine girmek istemiyorum. Ya bu karşılaşmada bir beraberlik bence iki takım da üzmez. Ben gollü bir beraberlik bekliyorum. Bu bağlamda KG var. Yani skor tahminim 1-1. KG var yazılabilir ama beraberlik de yazılabilir. Sürpriz hakkım ben bundan yana kullanabilirim ama dediğim gibi evet çok heyecanlı bir maç olacak. İki takımı da tam anlamıyla görebileceğimiz bir maç olacak ama 3 ihtimali bir karşılaşma diye düşünüyorum ben.
1: Evet, Barış Dinçarsan bu maçla ilgili yorumlarını yaptı. Yani ben
0: sözünü keseceğim ama evet. Hemen bir daha söyleyeyim, şeyi söyleyeyim. Maç başladıktan sonra canlı iddia yapmak daha mantıklı bence bu karşılaşmaya.
1: Kesinlikle katılıyorum.
0: Yani maçın gidişatını görüp kimin daha doğru tempoyu yaptığını, kimin daha organize olduğunu görüp canlı iddia oynamak daha mantıklı. Yani şu an çok erken olur diye düşünüyorum seçim.
1: Evet, yani sana katılıyorum. Sezonun erken derbisi, iki takım da moralli, formda. Evet, yani kadrosu belki daha dediğin gibi çok izleyemedik. Ama yani Fenerbahçe yıllar süren Şampiyonlar Ligi hasretini bitirdi. Biraz daha bana şeye oturmuş gibi geliyor şablonu. Oğuz'un, yani Kerem'i çok eleştiriyorduk ki bence Oğuz oraya çok güzel oturdu. Özellikle savunmaya destek anlamında da, daha az top kaybetmesi anlamında da Kerem orada yani büyük takım topçusu olmaktan bence uzak bir performans sergiliyordu. Asensio hariçte ideal kadrosuyla bugün sahada olacak Fenerbahçe. Yani Beşiktaşlar'da şeyi çok duyuyorum. Yani evet, geçen haftaki performansı, Çorum performansı çok iyi. 6 golle şov yaptı. Vlahovic müthiş başladı ama yani Beşiktaş Çorum maçındaki gibi oynarsa lafını mesela çok duyuyorum. Ya oynamaya çalışsa bile yani karşısındaki rakip Çorum değil bu sefer. Yani oynayabilecek mi? Yani bunu zaten dünya üzerinde o kadar baskılı, ön alanda güçlü bir rakibe karşı oyunu o kadar uzun süre yiyebilecek yani az sayıda takım var. Fenerbahçe sanki bana biraz daha bu sene şu an mesela Samsun maçı, Lyon maçları, hatta Konya maçı bile, yani gollü maç oldu ama o maçta bile bölüm bölüm topu rakibe bırakan, daha kontrollü oynayan bir takım gibi geldi o maçlarda. Ben bu maçta da aslında biraz Beşiktaş'a hani biraz üstümüze gelsin diyeceğini düşünüyorum. Beşiktaş zaten şu ana kadar bunu yaptı. Savunma çizgisini öne çekti. Çok coşkulu, önde presle topu kapmaya çalışarak oynadı. Yani İtalyan'da bunu yapar mı onu bilmiyorum. O yüzden bence Can Dıba ise biraz şey beklemek lazım. Yani İtalyan hakikaten savunmayı bu kadar öne çekerse evet belki zaman zaman presle Fenerbahçe zor anlar yaşatabilir ama gerek Ederson'la gerek Ake ile Fenerbahçe biraz topu arkadan düzgün çıkartabilecek oyunculara sahip ve ileride de Vedat Muruş gibi bu topları indirebilecek, işte Oğuz ve Greenwood gibi de koşu yapabilecek oyunculara sahip. Maçı konuşmaya devam edeceğiz ama at yarışına gidiyoruz.
2: Milyonerle hafta sonu bülteni devam edecek.
3: Türkiye Jokey Kulübü yasal bayisi bir talih sunar. 2 boy farklı 6 numaralı Esin'in kızı lider girdi dışarıdan. 3 numaralı kılıç kızı ortadan Beral Sultan geliyorlar. 1 boy farklı 6 numaralı Esin'in kızı önde fotoyu da buluyor Esin'in kızı. 3 numaralı kılıç kızı ikinci, 4 numaralı Beral Sultan üçüncü, 1 numaralı kayıp dördüncü, 8 numaralı destek kızım da beşinci oldu.

0: dünyası, güzellikler dünyası.
1: Yaşasın okulumuz, yaşasın paraf güzellikleri. Paraftan okul alışverişlerinize 6000 liraya varan paraf para. 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında yapacağınız kitap, kırtasiye, giyim, giyim aksesuarı, ayakkabı, oyuncak, optik, saat ve elektronik alışverişlerinize özel 6000 liraya varan paraf para güzelliği sizi bekliyor. Kampanyaya katılmak için Paraf Mobil veya Halkbank Mobil'den hemen katıla tıklayın. Güzelliği kaçırmayın.
0: Paraf paraf dünyası, güzellikler dünyası.
1: Ayrıntılı bilgi paraf.com.tr ve Diyalog'da.

0: Bankart'la okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan jest lira. 30 Eylül'e kadar bireysel Bankart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan jest lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankart Mobil ve Bankart.com.tr'de.
1: Bankart, seni düşünür o.
2: Nefesler tutuldu, sezonun ilk derbisi için Nesine'de geri sayım başladı. Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında bu akşam saat 20'de Fenerbahçe evinde Beşiktaş'ı konuk ediyor. Kıran kırana mücadeleye sahne olacak dev derbiye, sen de Nesine'de dakika dakika canlı oyna, heyecanı başka bir seviyede yaşa.
3: Serkan!
4: Efendim abi?
3: Soran olursa bankaya gittim döneceğim. Ya bir kredi işi var da dükkan için, onu halledeceğim.
4: Nahit abi, sen hala şubeye mi gidiyorsun kredi kullanmak için? Empara şirketimde hesap açsana. Firmanın kredi limiti otomatik hesaplanıyor. Cep şubeden saniyeler içinde kullanıyorsun.
3: Gitmiyorum o zaman. Vallahi şubeye gitmekten kurtardın beni.
5: Türkiye'deki yüz binlerce işletme Empara şirketim kullanıyor. Empara Bank'la zahmetsiz ve masrafsız bankacılığın keyfini çıkarıyor.
6: Empara. Empara, bankanın güzeli.
7: Kaybettiklerimiz, ailemiz, dostlarımız, sevdiklerimiz, yerini dolduramayacaklarımız. Türkiye'de her gün yerini dolduramayacağımız 300 hayat sigara yüzünden kayboluyor. Fakat sigara şirketleri kaybettikleri müşterilerinin yerini kolayca doldurabiliyor. Onlar kazanırken biz kaybediyoruz. Çok uluslu sigara şirketleri her yıl 700 milyar dolar kazanırken dünyada 7 milyon insan ölüyor. Buna dur diyebilirsin. Bırakabilirsin.org. Yeşilay.
8: Reklam. Milyoner'le hafta sonu bülteni devam ediyor. Sporla eğlenmenin ilk adresi
9: Milyoner. Tanıtıcı reklam.
10: Milyoner bu sezonda aradığın ne varsa yine Milyoner'de var diyor ve kullanıcıları için geliştirdiği birbirinden yeni özelliklerle sezonu açıyor. Özellikle altını çizmek istiyorum. Özel oyuncu bahislerinde aradığın bahsi kolayca bulmanı sağlayan hızlı arama özelliği gerçekten bahis deneyimini inanılmaz kolaylaştıran bir geliştirme olmuş. Aradığınız takımı, ligi, oyuncuyu direkt bulabiliyorsunuz. Buna ek olarak da hafta içi bülteninde yaptığı 10 tahminin 9'unda isabet sağlayan yapay zeka yazarı Bayis da önerilerine ara vermeden de devam ediyor. Uzman yazarlar, istatistikler, onlarca ligden canlı maç yayınları derken gerçekten de bu sezon aradığın ne varsa yine Milyoner'de var.
9: Tanıtıcı reklam.

Evet, devam ediyoruz. Newcastle 1, Bournemouth 2 dakikalar 50. Biz derbiyi konuşuyorduk. Yılın ilk derbisini konuşuyorduk. Ben zor maç, 3 ihtimalli maç dedim. Çünkü takımları tam olarak şu anda analiz edemiyoruz. Yeni transferlerin katkılarını tam olarak kestiremiyorum. Dolayısıyla çok zorladım analizde. Skor tahminim 1-1. Bu bağlamda KG varı da...

0: sıfırda yazabiliriz diye söylemiştim. Cem'in analizlerini alıyorduk. Cem'in toparlaması için de mikrofonu Cem'e bırakayım. Tahminini söyleyip toparlayabilirsin Cem.
1: Evet. Yani Beşiktaş'ta İtalyano zaten geldiği daha gelmeden adı geçerken konuşmuştuk İtalyano'yu. Benim beğendiğim bir hoca. Yani gerçi şeye de baktım. Yani Bologna'da büyük maçlarda ne yapmış? Yani tabii Bologna nispeten büyük maç derken büyüklere karşı ne yapmış? Tabii biraz yani Napoli'ye, Milan'a, Inter'e göre tabii düşük kalibrede bir takım olarak kalıyor ama genelde biraz hayal kırıklığı skorlar almış o maçlarda. Şimdi coşkun futbol oynatıyor, önde presi oynatıyor. Bu maçta bunu ne kadar yapacak? Dediğim gibi biraz izleyerek görmek lazım. Yani bunu yapmaya kalkarsa enerjisi çok erken bitebilir, pil erken bitebilir Beşiktaş'ın. Ve bu baskı 90 dakikanın genel yayılımı çok zor zaten. Sınırlı kalabilir. Bunu ilk kez göreceğiz. Zayıf rakiplere karşı alınan skorların ben biraz gereksiz özgüven de yaratmış olabileceğini düşünüyorum Beşiktaş'ta. Fenerbahçe bence biraz daha ciddi testlerden geçti. İşte Lyon maçları, öncesinde Sturmgraz maçı. İsmail Kartal'ın da genelde derbi karnesi iyidir. Yani Beşiktaş'a karşı da Galatasaray'a karşı da.
0: Cem 1 diyecek.
1: Ya ben biraz Fenerbahçe yakınım zaten. İç sahada favori görüyorum açıkçası. Ama yani bu kadar formda iki takım, hücum silahların formda olduğu iki takımın düellosunda tabii gol bahislerine de hayır demem. Ben birazcık daha yüksek orana gidip burada maçta 1 ve 2.5 üstünü birlikte önermeyi düşünüyorum.
0: Evet, çok sayıda tabii bahis seçeneği var Bilyoner'de bu maçla alakalı. Yani çok özel bahisler var. Bu özel bahislere tabii ki yoğunlaşabilirsiniz. Takımların kazanmasına ya da gol bahislerine oynamak zorunda değilsiniz. Çok fazla özel bahis var Bilyoner'de. Yani futbolcular gol atar mı? İşte top direkten döner mi? Kaç korner kullanılır bunlar? İşte ceza sahasının dışından gol atılır mı? Kafayla gol atılır mı? Maçta kendi kalesine gol atan olur mu? Takımlardan biri öne geçip de kaybeder mi? Gibi birçok yüzlerce bahis var. Yani binin üzerindedir diye düşünüyorum. Şöyle bir bakayım. Kaç bahis var? Yani 1000'e yakın bahis var ama bence biraz da artar bunlar maça doğru. Yeni bahisler de gelecektir diye düşünüyorum. Çok sayıda özel bahis var. Derbinin tadı bunlarla çıkar. Ben dediğim gibi canlı iddiada daha yakınım bu maça. Bu maçı başlasın. Bir 15 dakika izleyelim. Hatta 20 dakika izleyelim. O 20 dakikanın sonunda bahis alabiliriz. Ama tabii ki o 10 dakikada 15 dakikada takımlardan bir tanesi olağanüstü başlar. Farklı bir tablo olur. Dün mesela Galatasaray'ın başladığı gibi. Ve Galatasaray öyle başladı ki maça, ben ilk golü bulacağım dedi. Net şekilde ben ilk golü atacağım dedi. Bu arada Newcastle bir pozisyon kaçırdı. Ve attı golü Galatasaray. Çünkü öyle başladı maça. Belki bu maçta da böyle olur. Bunu maç başladıktan sonra saat 8'de göreceğiz. Dediğim gibi Bilyoner'de çok fazla seçenek var. Bakabilirsiniz. İşte yani ne var? Top en az iki kere direkten döner. En az iki gol atılır, atar ikişer iki takımda. Oyunculardan biri hat-trick yapar. Buna oran ne vermiş? 14.55 vermiş. Kendi kalesine gol atmaya 13.60 vermiş. Güzel oran. 13.60. Yedekten giren oyuncu gol atar. Bunların analizleri yapılmalı tabii ki. Yani herhangi bir yarı berabere biter. 1.48 veriyor buna da. Böyle yüzlerce bahis sizleri bekliyor Bilyoner'de. Bizler tahminlerimizi vermiş olduk. Dinleyicilerimizden de mesajlar gelmeye devam ediyor. Teşekkür ediyoruz katkılarınızdan dolayı. İstanbul'dan Mehmet Bey, Küçükçekmece'den. Fenerbahçe'de Lukaku ve Vedat aynı anda oynayabilir mi? Oynarsa sağ üzerinde bir değişikliğe gitmeli midir? Bence evet, yani gitmelidir. 4-4-2'ye dönersin mecburen ama bence ikisi yan yana olmaz. Aynı özellikle iki santrafor. Dünyada hiçbir teknik direktör bu şekilde santraforları kullanmıyor. Ben İsmail Hoca'nın da böyle bir hata yapacağını düşünmüyorum. Çift santrafora dönüp aynı özellikle iki oyuncuyu oynatacağını düşünmüyorum. Yani bu Lukaku'yla Vedat'ı yan yana oynatırsan sahada çarpıştıklarını görürsün sürekli. Tabii aynı koşulları atarlar. Aynı yerlerde dururlar. Dolayısıyla yani çift santrafor oynayan takımlar var mı? Var. Sayısı son 1,5-2 yılda hayli azalsa da var mı? Var. Ama nasıl oluyor? Bir oyuncu merkez santrafor gibi oluyor. Bir oyuncu da gezen santrafor gibi oluyor. Mesela Fatih Hoca da Salah'ı o şekilde kullanmaya çalıştı. Böyle oluyor. Ama bu oyuncular birbirinin aynısı özellikle. Bir de şöyle bir dezavantaj var. Yedekleri yok bu oyuncuların.
1: Yok.
0: Yani çift santrafor oynamaya karar verdin. Tamam. 4-4-2 oynuyorsun. Ama bir tane sakatlandı. Ne yapacaksın? Santrafor yok elinde başka. Mecburen sistem değiştirmek zorunda kalacaksın. Bunu yapmak da istemeyecektir hoca. O yüzden ben çift santrafor döneceğini düşünmüyorum.
1: Ya bu ikisini biz nasıl yan yana görebiliriz? Bir maçın geridesindir. 80. dakikadan sonra top şişirmeye başlıyorsundur ceza sahasına. Ancak o zaman iki tane uzun boylu santraforu belki ceza sahasının içine yerleştirerek görebilirsin ama ben de maç öncesi analizinde hocanın ikisini çift santrafor olarak kullanacağını hiçbir zaman düşünmüyorum açıkçası. Bir dinleyicimiz ne demiş? Abi seni dinlerken az önce benim yorumumla ilgili Fenerbahçe ile alakalı mı yorum yapıyorsun? Barcelona Manchester City ile ilgili mi alakalı yorum yapıyorsun? Gerçekten anlayamadım. Tamam Beşiktaş önde baskı yaparsa yorulabilir ama karşısındaki takım da Barcelona, Real Madrid, Manchester City değil demiş. Serkan Bey saygı duyuyorum. Yani o zaman Beşiktaş da bu Barcelona, Real Madrid, Manchester City'den biri değil. Ya zor maç. Dediğim gibi ben de biraz izleyip öyle karar vermekten taraf yanayım. Ama maç öncesi analizlerim bu şekilde.
0: Yani şimdi burada tahminde bulunan analiz yapanlara tabii ki eleştiri olmaz. Bugün Fenerbahçe çıkar. Çok başka bir oyun ortaya koyar. O zaman Cem Haklı çıkar. Ama haklı çıkacak diye de bir şey yok. Çünkü erken. Çok erken. Yani ilk elin günah olmaz diye bir söz var. Bu haftalar takımlar için yorum yapmak adına hayli erken. Hele hele ben Fenerbahçe ile Beşiktaş'ı tam olarak analiz edemedim yani. Şimdi Galatasaray'ı analiz ettim. Dünkü oyunda bu şekilde bekliyordum. Galatasaray zorlanıyor. Real Madrid, Barcelona bunları zaten analiz edebiliyorsun. Ligde mesela birçok takım var analiz edebildim ama ben Fenerbahçe ile Beşiktaş'ın analizlerinde çok zorlandım bu sene. Gerçekten şu anda o yüzden biraz kaçak dövüşüyorum. KG var ya da sıfır. Yani çok güven derecem yüksek değil. Zor maç yani şu anda. Hani o 20. hafta olur, 15. hafta olur daha net bir analiz yapılır ama şu anda bence kolay değil bu öyle maçların analizleri. Bir dinleyicimiz demiş ki size mesaj atamıyorum bu canlı yayın numarası doğru mu acaba demiş. Doğru beyefendi.
1: Mesajınız isminiz, geldi.
0: İsminizi bilemiyorum ama mesajınız geldi. Varsa sorunuz, yorumunuz rica ederiz, gönderebilirsiniz. En çok güvendiğiniz maçta söyleyebilir misiniz demiş bir dinleyicimiz. Birazdan İkişer maç vereceğiz. İki Cem'in en güvendiği maç. İki de benim en güvendiğim maç. Geliyor. Devam edelim o zaman.
1: Şöyle skorları hemen hatırlatayım.
0: Skorları hatırlattıktan sonra en güvendiğim maçları verelim.
1: Alman 2. Bundesliga'da yine goller var. Wolfsburg 4, Enerji Kotlus 3. Dakika 85. Holstein Kiel Nürnberg maçı 2-2. Dinleyicimizin bir tanesi maça 22.5 korner üstü olmuş. Bakıyorum ben ilk yarı 15 korner vardı. Şu anda 17 korner var. Yani olmamış. Goller gelmesine rağmen bu devre bir, iki takımda birer gol atmasına rağmen korner bahsi gelmemiş. Dakika 87, Kaiserslautern 2, Darmstadt 0. Almanya 2. Bundesliga'da artık son anlara giriyoruz. Championship'te Preston 2, Blackburn 1, Lincoln 0, Southampton 1, Stoke City 4, Charlton 0. Bu maçlarda dakikalar 58. Premier Lig'de ise Newcastle 1, Bournemouth 2, dakikalar 57 oldu. Newcastle'ın bas beraberlik için baskısı devam ediyor.
0: Wolfsburg'da ciğerci soyadlı birisi gol attı. Kim acaba o? Bizim Tolga ciğerci ile bir bağlantısı var mı acaba? Bir bakalım.
1: Onun sanki bir kardeşi vardı.
0: Kardeşi mi o? Şöyle bakayım neymiş ismi? Yani şöyle bir tıkladım. Wolfsburg Cottbus maçına. Hemen bakıyorum kim atmış golü.
1: Ciğerci diye biri de.
0: Tolcay. Tolcay ciğerci. Şeyde pardon Wolfsburg'da değil. Şeyde Cottbus'ta. Tolcay. Ha. 95
1: yani
0: doğumlu.
1: İsim de benziyor. Olma ihtimali.
0: Tolcay. Tolcay ne acaba? Uyumlu olsun diye de Tolcay koyamamıştır bence inşallah.
1: Bakacağım bakayım.
0: Tolga'nın babası. Kardeşi gibi gözüküyor ama yani isimler.
1: Yani tipi de çok benziyor.
0: Tip de çok benziyor. Tolga'nın kardeşi bence. Evet.
1: Evet.
0: Tolcay Ciğerci. 95 doğumlu. Enerji Kotbus'un ikinci golünü atan oyuncu. Şöyle arada bir gözümde takıldı. Fena da oynamıyor. Bu karşılaşmada. Üçüncü gol attı pardon. Kardeşidir diye tahmin ediyoruz. Tolcay Ciğerci. Devam edelim sevgili Cem. Sen bakıyorsun ona. Baktın mı?
1: Valla kardeşi olduğuna dair de bir bilgi
0: yok diyorsun.
1: Ha, evet varmış. Kardeşiymiş. Tolga Ciğerci kardeşi Tolcay Ciğerci'nin formasını giydiği Almanya 3. takımına transfer oldu diye zamanında 3 Şubat'ta bir haber çıkmış.
0: Evet. Bu bilgiyi de size bu gereksiz bilgiyi vermiş olalım. Şimdi Almanya'ya geçelim.
1: Saat 16'da İtalya'da bir maç var. Tamam. 15 dakika bir süre kaldı ama onunla ilgili bilgi vereyim. Hatta şöyle Fiorentina, Torino yeni transferleri. Tabii çok fazla transfer yaptı. Fiorentina en fazla para harcayan 3. takım oldu şu anda İtalya Serie A'da ama ilk 2 hafta skorları felaketti. Fiorentina'nın ağır mağlubiyetleri aldı. Roma'ya 4-0 kaybetti. Evinde Frosinone'ye 3-0 kaybetti. Transferin son gününde doymadılar. Gudmundsson ve Moise Kean ayrıldı. Yerlerine de Beto, Pedro Gonçalves ve Gnotto yeni transferlerini yapmaya devam etti. Fiorentina yani aslında umut vadeden de bir hoca getirdiler. Grosso ama onun da açıklamaları var. Yani biraz bize zaman lazım. Çok fazla oyuncu getirdik. Evet, kaliteli isimler. Bu maçta da tabii tepki vermeleri beklenecek. Ama bu kadrodan istikrarlı bir oyun beklemek hakikaten zor. Torino'ya bakarsak onlar da Milan ve Sassuolo mağlubiyetleri. Onlar iki maçını kaybetti. Üstüne hafta içi kupada Monza'ya yenildi. Onlar da yeni hocası Abate ile çok kötü başladı. Yani bir tarafta Grosso, bir tarafta Abate, yeni hocalar, felaket skorlar. İkisi de tepki vermeye çalışacak. Savunmalar güven vermiyor ama iki takımın da hücum attı hakikaten. Göz dolduruyor. Artur hatta Beto bugün yedekler arası yeni transferlerini. İleride Pellegrino'yu görüyoruz 11'de. Mastantuano var. Olay, Trabzonspor'dan gelen Olay yine Fiorentina'da 11'de. Torino'da da Che Adams hakikaten. Vlasic, Duvan Zapata, Giovanni Simeone çok önemli golcüler var. Ben bu maçta zaten karşılık gol var bekliyordum ama şu kadroları gördükten sonra fikrim daha da pekişti. Saat 16'da başlayacak. 10 dakikalık bir süre kaldı Fiorentina Torino mücadelesinde. Almanya'ya geçelim. 16.30 seansına bakalım. Orada maçların başlamasına az kaldı zaten. Hoffenheim, Borussia Dortmund bu seansın en ilgi çekici mücadelesi. Hoffenheim ilk hafta ummadığı bir mağlubiyet aldı. Köln deplasmanında iki kez öne geçti. Bir penaltı kaçırdı ve geçiş hücumlarında, rakibin o geçiş hücumlarında savunmada dengesiz yakalanınca Hoffenheim 3-2 mağlup oldu. Takımın en golcü ismi Lemper'le ilk hafta cezası bile yoktu. Bugün 11'e dönmesi bekleniyordu ki orada da belki kadrolar açıklanmış olabilir. Ona da bakarım. En önemli golcüsü Lemper'le bu maçta dönecek. Dortmund ise Hamburg yönünde hata yapmadı. Onlar ilk yarı 2-0 yaptılar. Sonrasında ikinci yarı Dortmund yine bir aslında sallandı. Pozisyonlar verdi. Evet, Lemper'le de bu arada 11'deymiş. Yunan transferi Konstantelias. Yani çok da iyi başladı genç oyuncu. Golünü de attı ilk hafta ama şanssızdı. Çapraz bağı koparttı. Uzun süre sahalardan uzak kalacak. Bir başka Yunan transferi Karetsas. O da yine göz dolduran bir isimdi. 11'de olduğunu görüyoruz. Yani Dortmund geçen sezon savunmasını biraz daha oturtmuştu ama bu maçta ilk hafta bana güven vermediler. Bu maçta Hoffenheim gibi hücumcu bir takım karşısında ben yine hatalar yapacaklarını düşünüyorum. 2.5 süre karşılık gol var. Benim Hoffenheim Borussia Dortmund maçında sizlere önerim olur.
0: Bir şey söyleyeceğim.
1: Evet.
0: Şimdi sen iki tane Yunan genç oyuncudan bahsettin diye bir dikkatimi çeken bir şey söyleyeyim. Enteresan bir şekilde mesela bu yaz döneminde Yunan oyuncular çok fazla transfer yaptılar. İyi takımlara transfer yaptılar. İyi paralara transfer yaptılar. Yani Yunanistan tabii uzun zamandır yok milli takım olarak ortada çok fazla. Ama Yunan oyuncular bu sene yaz döneminde çok dikkat çekici transferler yaptılar. Sanki altta bir jenerasyon yakalamışlar. O jenerasyon geliyor gibi gözüküyor. Yani değişik böyle yani iyi paralara en az 7-8 Yunan oyuncunun transfer yaptığını gördük bu sene.
1: Yani bir 10-15 yıl belki bir 20 yıl Yunanistan milli takımında hep aynı oyuncuları gördük yani. Hiç değişmedi. Adamlar 38-40 yaşlarına geldiler.
0: Evet.
1: Oynamaya devam ettiler.
0: Ama bir jenerasyon geliyor.
1: Orada zaten bir çöküş oldu. Yani tazeleyemedikleri için. Ama dediğin gibi şimdi alttan. Yani bu oyuncular 18 yaşında daha. Çok gençler. Karetsas da diğer sakatlanan oyuncu da.
0: 22 galiba o da.
1: Sakatlan. O da evet. O da 22.
0: Öyle bir şey.
1: Yani çok genç oyuncular. Dediğin gibi Yunanistan'la sanki aşağıdan öyle bir jenerasyon geliyor gibi
0: duruyor. Evet, bir jenerasyon geliyor. Şimdi yakında milli takım maçları var. Oraya da bir atıf yapmış olalım şimdi.
1: Ya yaşı çok gençli ama mesela Hull City'de gitti. Olympiakos'un kalecisini aldı. İlk iki hafta Hull City'nin aldığı galibiyetlerde kalecide, Yunan kalecide başrol oynayan isimlerden biriydi.
0: Evet.
1: Leverkusen, Union Berlin. İlk hafta ligin yenisi Elversberg karşısında bir şok yaşadı Leverkusen. 3-0 geriye düştü. Sonra 3-2 yaptı maçı ama performans anlamında hakikaten bir hayal kırıklığıydı. O maçın hemen ardından da eski yıldızı Musa Diaby'yi gitmeden de Leverkusen'de kadar çok önemli bir iz bırakmıştı Diaby. Arabistan'a gitti, geri döndü. Yeni hocası da Carlos Martinez, İspanyol hoca. İlk kez taraftarın önüne çıkacak. Yani hücumda çok önemli isimlere sahip Leverkusen. Savunma üzerinde biraz çalışmaları lazım gibi gözüküyor. Union Berlin ise 3-1 geriye düştü Antalya Frankfurt maçında. Uzatmalarda geri dönüş yaparak 1 puanı kurtardı. Yani o maçta ben biraz Antalya Frankfurt'un çok geri çekilmesinden, o skoru koruma dürtüsüyle fazla geri çekilmesinden kaynaklı bir Union Berlin geri dönüşü olduğunu düşünüyorum. Başkent ekibi de Union Berlin'de savunmada o maçta güven vermedi. Ben yeni hoca etkisi ve kaliteli ayaklarıyla Leverkusen'in iç sahada kazanacağını düşünüyorum. 1 ve 1.5 üstü bu maçta değerlendirilebilir. Paderborn Freiburg, yani geçen hafta Mainz Paderborn maçında Mainz galibiyeti bekliyordum. Benim haftanın en güvenli seçimlerinden biriydi. Hayal kırıklığına uğradım. Yani Mainz kalabalık savunmaya karşı çok hani ağır hücum etti ve açamadı rakibi. 0-0 bitti maç. Şimdi bu hafta da en güvendiğim maçlardan biri Freiburg galibiyeti. Ama yani Freiburg hakikaten sezonda erken açtılar Avrupa maçları nedeniyle. Lige de kupaya da muazzam girdiler. Geçen sezon tabii Avrupa Ligi'nde final oynamıştı Freiburg. Ve bu özgüven bence sahaya bu sezon fazlasıyla yansıyacak. Manzambi dışında kadrosunu korudu. İşte kaleye Backhaus gibi nokta atışı eklemeler yaptı. İlk hafta Werder Bremen'i sahadan sildi. 4-1 kazandı Freiburg. Öncesinde Konferans Ligi maçlarında, kupada benzer dominant futbol izletmişlerdi. Çok iştahlılar. Ve makine düzeninde işleyen bir Freiburg var. Ligin yenisi Paderborn, dediğim gibi büyük sürprizle Mainz'dan puan aldı. 0-0 korudu ama hücumda hiç üretemedi. Hiç isabetli şutu yoktu. İç sahada belki biraz daha cesur oynarlar ancak zayıf kadroyla ben yine pozisyon üretmekte zorlanacaklarını düşünüyorum. Freiburg'un güçlü futboluyla kazanmasını bekliyorum. Hatta yüksek oran elanlar için handikaplı bir Freiburg galibiyeti de bence bu maçta değinebilir. Mönchengladbach, Elversberg. Ligin yenisi Elversberg. İşte az önce bahsettim, rüya gibi başlangıç yaptı Leverkusen. Hatta tarihindeki ilk Bundesliga maçıydı Elversberg'in. Leverkusen 3-2 yendi. Çok erken buldukları gollerle ardından geri çekildiler. Kontrataklarla yine çok net fırsatlar yarattılar. Şimdi deplasmanda benzer stratejiyle, hızlı hücumlarla pozisyonlar bulacaklardır bence. Gladbach ise Leipzig deplasmanda 3-0 kaybetti. Geçen sezonun tamamını sakat geçiren Tim Klandis çok önemli bir isim. 90 dakika sahada kaldı. Bu önemliydi Gladbach için. Tabi o maçta çok fazla topla buluşamadı ama şimdi iç sahada daha etkili olacaktır Elversberg karşısında. Yani ev sahibiyle ilgili ilk hafta çok fazla fikir edinemedik. Çünkü rakip sertti, Leipzig'ti. Şimdi bu maç biraz daha ölçü olacaktır ama izlemek lazım. Mevcut tabloda karşı gol var tercihi bence. Gladbach-Elversberg maçında güvenilir duruyor. Almanya Bundesliga'da iki maçımız daha kaldı. Bakacağız ama bir araya gidelim.
2: Milyoner'le hafta sonu bülteni devam edecek.
3: Reklam. Okul heyecanı başladı. Okula hazırlanırken sağlık güvencesini unutma. Tamamlayıcı sağlık sigortasını çok avantajlı fiyatlarla ve 12 aya varan taksitle alın. Sağlık sigortası Sigortam.net'ten alınır.
4: Kazancım net, Sigortam.net.
5: Radyo Spor.
6: Vakıfbank Winnow iş yeri mobil ile işletmeler kare kodla cep telefonundan hızlı ve güvenli tahsilat yapabiliyor, işler kolaylaşıyor.
7: Vakıfbank.

0: Voleybol Milli Takımlar Enerji Sponsoru Opet, Ay Yıldızlılarımıza başarılar diler.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Tazesi ya denizde ya Carrefour'da. 6 Eylül'e kadar palamut 79 liraya Carrefour'sa online market ve tüm Carrefour'salarda.

0: hafızanız ne kadar güçlü? Mesela 10 milyonlarca saat görüntüyü, 100 milyonlarca haberin her ayrıntısını ya da milyarlarca sosyal medya paylaşımını takip edebilir mi? Biz tam 85 yıldır bunu yapıyoruz. Şimdi Interweb 5.0 ile daha hızlıyız. Kullanıcı odaklı arayüz, seçtiğiniz içerikler için özel akış modu, tüm mecralar tek ekranda. Gelişmiş yapay zeka desteği ve raporlama anında bildirim. Interpress, Türkiye'nin hafızası.
1: Bu takım çok özel, enerjimiz güzel, sonuna kadar bastı Türkiye.
2: Total Enerji istasyonları, basketbol milli takımlar ana sponsoru.
3: Serkan!
4: Efendim abi?
3: Soran olursa bankaya gittim döneceğim. Ya bir kredi işi vardı dükkan için, onu halledeceğim.
4: Nahit abi, sen hala şubeye mi gidiyorsun kredi kullanmak için? Empara şirketimde hesap açsana. Firmanın kredi limiti otomatik hesaplanıyor. Cep şubeden saniyeler içinde kullanıyorsun.
3: E gitmiyorum o zaman. Vallahi şubeye gitmekten kurtardın beni.
5: Türkiye'deki yüz binlerce işletmeye Empara şirketim kullanıyor. Empara Bank'la zahmetsiz ve masrafsız bankacılığın keyfini çıkarıyor.
6: Empara, bankanın güzeli.
7: Yapay zekada yeni bir çağ başlıyor. Ajans Press Teknoloji, yapay zeka destekli medya takip ve strateji geliştirme platformu Newscope'la markanızın geleceğine yön veriyor. Her gün 197 ülkede üretilen milyonlarca haber ve içerik tek bir platformda, tek bir tık uzağınızda. Dünyanın önde gelen kuruluşlarıyla ortak geliştirilen ve çeviri desteğiyle dil bağımsız çalışan Newscope'da. Siz de 80 farklı kritere göre yapay zeka ile ölçümleme ve anlık raporlama sunan Newscope'la tanışın, markanızı geleceğe taşıyın. Ajans Press Teknoloji. Liderler önde gider.
8: Reklam. Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor. Radyo Spor. Saran Holding kuruluşudur.
9: Milyoner'le hafta sonu bülteni devam ediyor.

0: Evet, yeniden birlikteyiz. Saatlerimiz de 16'ya geldi. Avrupa Şampiyonası kadınlar voleybolunda yarı final maçına çıkmak üzereyiz. Birazdan başlayacak. Seremoni yapıldı. Oyuncular teker teker çağrılıyor. Yani kadın voleybolcumuz bir kez daha ne diyelim yani biraz alışkanlık yapmaya başladı. Bu başarıları. Yarı finaldeyiz. Sırbistan'la karşılaşacağız. Dediğim gibi maç birazdan başlayacak. Bir kez daha başarılar dileyelim. Biz de yayınımız süresince sık sık skor hatırlatmasını sizlerle yaparız.
1: Ambiyans tabii çok güzel. Sinan Erdem'de
0: İstanbul'da. Evet.
1: Yani çok da zor bir galibiyet olmasa gerek. Tabii ki Sırplar da bu sporda iyiler ama kolay bir galibiyet alırız diye hazır bu kadar formdayken düşünüyoruz. Şimdi biraz at yarışına gideceğiz. Vedat'tan haber gelince ona gidene kadar Almanya'nın iki maçı dursun. Ben şeyi buldum Cem. Bu Yunanlıları dedi ki Yunan transfer yapan oyuncular. Yani mesela o Arsenal'a giden Tuzolis 40 milyon euroya gitmiş. Kulüp Brugge'den
0: gitti evet.
1: Aynen. Karatsas, Konstantelias zaten senin söylediğin oyuncular. Toplamda onlar da 56 milyon euro bonservis ödenmiş. Bu oyuncuların yaşı 24, 18, 23. Sonra Tzolakis Hults diye gitmiş.
0: Evet dedim kaleci o da.
1: Evet 23 yaşında. O da 24 milyon euroya gitmiş. Kolerakis Wolfsburg'dan Roma'ya gitmiş. 16 milyon euroya gitmiş o da. O da 22 yaşında. Ve yine bir Hults diye Mouzakitis Olympiakos'tan gitmiş. O da 19 yaşında. Ona da 15 milyon euro.
0: Yani fiyatlar servis ödenmiş. Paralar acayip ama oyuncuların yaşları da
1: 19, 22, 18. Öyle Yunan genç oyuncular. Enteresan bir tablo yani o benim dikkatimi çekmişti hafta içerisinde. Bu gereksiz bilgiyi de detaylandırmış olalım. Cem'den Almanya tahminlerini alacağız ama at yarışı olacağı için birazdan araya girilmemesi için at yarışından sonra onu şey yapalım söyleyelim. Newcastle Bournemouth maçında dakikalar 73 konuk ekibin 2-1'lik üstünlüğü devam ediyor. At yarışından sonra buradayız.
2: Milyoner'le hafta sonu bülteni devam edecek.
3: Türkiye Jokey Kulübü yasal bayisi bir talih sunar.
4: Say, 4 numaralı Madame Iris ve 9 numaralı Touch the Magic daha geri planda olan Taylar. Kulvarına çok yakın 5 numaralı Mistoko için. Start görevleri uğraşıyor. Yerine yakın aslında Tay. 9 numaralı Touch the Magic'i geriye aldılar. 4 numaralı Madame Elis de henüz box'ın dışında. 2 yaşlı dişi İngiliz taylarının ilk start heyecanı ikiye bölündü demiştim. Diğeri de 8. koşuda koşulacak. Beş numaralı Mistokoçin şimdi kulvarındaki yerini aldı. İki tay kaldı artık box dışında. 4 numaralı Madame Elis box'a yakın. Butay box ilgilerinin yardımıyla kulvarına biraz daha yaklaştı.

0: ve giriş hazırlığını sürdürüyorum Adam Ellis. Numarada Touch the Magic daha geri planda son turlarını atıyor. Bir iki deneme yapmıştı, o yerini alamamıştı. Tyler'ın ilk start heyecanı tabii ki starta giriş zamanı bazı Tyler için uzayabiliyor. Şimdi Ercan Çankaya tayından indi. Box ilgililerine emanet ettiğimiz Ellis'i, Madam Ellis'i ve Utay'ın hazırlığı box ilgilerinin kontrolünde devam ediyor. Bir kez daha tayına bindi Ercan Çankaya, Madam Ellis'le bir kez daha kulvarına yaklaşacak. 9 numaralı Touch the Magic daha geride bekliyor. Numaralı Flipendo Dori Dishitae El Arkam Lady Aphrodite orijinli Tay yerini en iç box'ta aldı. 2 numaralı box'ta 8 numaralı The Gambler hazır. Dori Dishitae Apple Sly Bell orijinli Tay. Yine 1 numaralı Asya Kız Dori Dişi Gülüm Osman Son Aşkım orijinli Tay hazır olan taylardan biri. Madam Ellis yerini almadı henüz 5 numaralı box'ta. 6 numaralı Pearl of God var. Aldı Şitay, Sadders Joy, Blue Brook orijinli Tay. 5 numaralı Mistokochin Dori Dişi Battleground Gold Dog orijinli Tay da hazır. 7 numaralı Secret Wish, Kır Dişi Tay, Gazi Borakan, Yes Orjini Tay da box içinde hazır. 2 numaralı Bir Pırıl da box içinde. Al Dişi Tay, Ramayana, Ebruli Orjini Tay hazır. 4 numaralı Madam Ellis, Kır Dişi Tay, Grace Soma, İncisi Orjini Tay yerini almak üzere. Daha geride 9 numaralı Touch the Magic var. Doru Dişi Tay, Touch the Wolf, Pes Tabita Orjini Tay. Henüz box'ın dışında. Evet, 4 numaralı Madam Ellis Sarki Max'taki yerini aldı. Dışarıda kalan tek tay 9 numaralı Touch the Magic. Şimdi bu tay box'a yaklaştı. Touch the Magic yerini aldı bu kez. Tüm tayların ayakları düz bassın. Taylar koşu için hazır. Son kontroller yapılıyor. Arka taraftan onay bekliyoruz start hakemi. Şimdi bu onay geldi. Beyaz bayağı kalktı, start verildi ve koşu başladı değerli yarışseverler. Çok bariz olarak kalan bir tay olmadı. 6 numaralı Pearl of God numaraya çıkmaya çalışıyor. Ortadan yüklendi 5 numaralı Mistokochin. O da liderlik için atak yaptı. Bunların 2 boy kadar gerisinde 2 numaralı Bir Pırıl var. Bu arada 7 numaralı Secret Wish sanıyorum sıkıntı yaşadı. Hemen ele aldı Mehmet Salih Çelik. Geçmiş olsun diyelim 7 numaralı Secret Wish için şanssızlık. Evet 6 numaralı Pearl of God 2 boy farkla koşuyu 5 numaralı Mistokochin önünde force ediyor 2 boy geride. 4 numaralı Madam Ellis'in gayretleri var. Bu tayın yarım boy 1 boy gerisinde 2 numaralı Bir Pırıl 3 boy kadar geride 9 numaralı Touch the Magic'in gayretleri var. 2 boy geride 8 numaralı The Gambler 3 boy geride 3 numaralı Flipendo. Viraj dönüldü 6 numaralı Pearl of God'ı ortadan yüklenen 5 numaralı Mistokochin yakaladı ortadan. 4 numaralı Madam Ellis dış kulvardan 9 numaralı Touch the Magic'in sprinti var. Son 200 metreye girildi ortadan 4 numaralı Madam Ellis hakim olmaya çalışıyor. Bir boy fark yaptı dışarıdan 9 numaralı Touch the Magic saldırıyor son metrelere doğru. İçeriden 6 numaralı Pearl of God yeniden canlandı. 6 numaralı Pearl of God içeriden de 8 numaralı Gambler geldiler. 2 tay yakın girdi aynaya. 4 numaralı Madam Ellis 3. 9 numaralı Touch the Magic de aynayı 4. geçti 5. de 5 numaralı Mistokochin oldu. İlginç bir yarış oldu içeriden. tazeleyen 6 numaralı Pearl of God, bariyer dibinden yüklenen 800 numaralı Gamber aynaya yakın giren Taylor oldu.
1: Türkiye Jokey Kulübü Yasal Bayisi Vitali sundu.
2: At yarışları heyecanı Radyospor'da.
3: United Racing e-bayi. Evde, işte, trafikte, şehirler arasında, yurt dışında. Nerede olursanız olun, at yarışı oynamak çok kolay. e-bayi.org.
4: Reklam. Mevduat faizleri her an değişirken getirisi en yüksek olanı nasıl bulacağım diye soranlara cevap yine Handi Kredi. Handi Kredi'ye girin, farklı bankaların oranlarını karşılaştırın, faiz getirisini hesaplayın ve şubeye gitmeden hesabınızı açın.
5: Radyo Spor.
6: Serkan.
7: Efendim abi.
6: Soran olursa bankaya gittim döneceğim. Ya bir kredi işi vardı dükkan için, onu halledeceğim.
7: Nahit abi, sen hala şubeye mi gidiyorsun kredi kullanmak için? Empara şirketimde hesap açsana. Firmanın kredi limiti otomatik hesaplanıyor. Cep şubeden saniyeler içinde kullanıyorsun.
6: E gitmiyorum o zaman. Vallahi şubeye gitmekten kurtardın beni.
8: Türkiye'deki yüz binlerce işletme Empara şirketim kullanıyor. Empara Bank'la zahmetsiz ve masrafsız bankacılığın keyfini çıkarıyor.
9: Empara. Empara, bankanın güzeli.
10: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
11: Nesine 2. Lig ve Nesine 3. Lig'de hasret sona eriyor. Sezon boyu heyecan Nesine'de yaşanıyor. Sen de günün maçlarına Nesine'de oyna, heyecanı başka bir seviyede yaşa. Nesine, Türk futboluna verdiği desteğiyle başka bir seviye.

0: hafızanız ne kadar güçlü? Mesela 10 milyonlarca saat görüntüyü, 100 milyonlarca haberin her ayrıntısını ya da milyarlarca sosyal medya paylaşımını takip edebilir mi? Biz tam 85 yıldır bunu yapıyoruz. Şimdi Interweb 5.0 ile daha hızlıyız. Kullanıcı odaklı arayüz, seçtiğiniz içerikler için özel akış modu, tüm mecralar tek ekranda. Gelişmiş yapay zeka desteği ve raporlama anında bildirim. Interpress, Türkiye'nin hafızası.
1: Emniyet şeridinin olmadığı yolda, ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde, acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
2: Reklam.
3: Spor'un tek adresi Radyo Spor, Saran Holding kuruluşudur.
4: Milyoner'le hafta sonu bülteni devam ediyor.

0: Evet, yeniden buradayız Barış Dinç Arslan ve Cem Altıparmak mikrofonda. Skorlara şöyle bir bakacağız. Newcastle Bournemouth maçında dakikalar 84. Konuk ekibin 2-1'lik üstünlüğü var. Trendyol 1. ligde ise dakikalar 14. Bandırma Spor 0. Bolu Spor 0. Serie A'da ise İtalya'da dakikalar yine 14. Fiorentina Torino maçı 0-0 devam ediyor. Şimdi en çok güvendiğimiz maçları soruyordunuz. Ben en çok güvendiğim iki maçı söylüyorum. Birincisi Villarreal Deportivo maçında 1 ve 1.5 üstü. Yani Villarreal kazanır. Maçta en az 2 gol atılır. Bu hafta benim en güvendiğim seçim bu. Bununla birlikte Valencia Barcelona maçında da 2 ve 2.5 üstü. Barcelona kazanır. Maçta 3 gol olur. En az 3 gol alır bahsi de benim en güvendiğim ikinci seçim. Detaylarını birazdan aktaracağım. Cem'in de 2 tane güvendiği maçı alalım.
1: Yani başlaması 15 dakika var ama Paderborn Freiburg maçında Freiburg galibiyetini bekliyorum. Onun dışında da Ajax PSV maçında 2.5 üstü ve KG varı birlikte alabiliriz. Yani en son 1.35 gibi oranı vardı. 3.5 üstü de yine değerlendirilebilir. Yani iki takımdan da böyle ikişer gol izleyebileceğimiz bir maç bekliyorum.
0: Almanya'yı bitirelim o zaman hemen.
1: Bitirelim. Almanya'da ne Leipzig maçını konuşmamıştık. Hemen onu Werder Bremen Leipzig. Werder Bremen'de tabii kadroda çok köklü bir değişim var. 5 as oyuncu. Geçen sezon ideal 11'in 5 oyuncusu ayrıldı. Yine o ideal 11'den en önemli isimlerinden biri. Geçen sezon en golcüsü Stage sakatlığı nedeniyle aylarca forma giyemeyecek. Freiburg deplasmanı 4 golü bir mağlubiyetle sezonu açtılar. Oyunları yetersizdi. Yani Fülkurt döndü golcü. İleri uçta topla buluşamadı. Leipzig ise Martin de Michelis yönetime çıktı. İlk maçta Gladbach'ı 3-0 yendi. Yani orada da Nkunku geri döndü. Onlar da eski golcüsünü getirdiler. Sonradan oyuna girdi. Romulo sakatlık sonrası bu maçta kadroda olması bekleniyor. Tabii onlarda da yeni transfer Reitz Gladbach'tan gelmiş. İlk hafta eski takımına karşı golünü de attı ama sakatlandı. O da milli araya kadar forma giyemeyecek. Leipzig'in 3-0'lık galibiyetine rağmen oyunu anlamında çok ikna edici gelmedi. Savunmada çıklar verdi. Ama bu maçta ben geçiş hücumları için uygun ortamı bulacaklarını düşünüyorum. Werder Bremen'in zayıf savunmasına karşı. O yüzden yine Leipzig'den bir galibiyet görebiliriz. Maç sonu 2 önereceğim. Schalke Bayern Münih akşamın maçı. Bayern Münih bıraktığı yerden devam ediyor. Stuttgart'ı 5 golle geçtiler. Hafta içi kupada yani alt lig takımı Osnabrück'le oynadılar ama ideale yakın bir kadroyla çıktılar o maçta. Önlerinde de bir Şampiyonlar Ligi maçı varken şimdi kadroda bazı değişiklik olabilir. Ama yine de çok güçlü bir kadro olacaktır. Schalke 3 yıl sonra Bundesliga'ya döndü. Augsburg deplasmanında 3-0 kaybetti. Son yarım saatte 10 kişi kaldıkları bölümde 2 gol yediler. Öyle fark açıldı. Aslında maçın başında öne geçme fırsatlarını değerlendiremediler. Zaten maçı da 2.10 gibi iyi bir gol beklentisiyle bitirdiler ama gol bulamadılar. Kenan Karaman'ın sakatlıktan dönmesi bekleniyor. İlk 11'de görebiliriz ki geçen sezon takımın en önemli hücum silahlarından biriydi. Yani çok zaman geçti. İki takım arasındaki son maç 13 Mayıs 2023'te ama yani o tarih dahil son 12 maçın hepsini Bayern Münih kazanmıştı. Yani kalite dışında psikolojik avantaj da Bayern Münih'te olacaktır. Ben yine kazanacaklarını düşünüyorum. Schalke'nin skora katkıda bulunma ihtimali var. İlk yarı 1.5 üstü ya da 2 ve 3.5 üstü tercihi birlikte değerlendirilebilir. Yani şöyle Almanya hızlıca artık 15,
0: az kaldı, çok
1: 15
0: az kaldı.
1: Dakika var hızlıca. Leverkusen Union Berlin'e 1 ve 1.5 üstü. Hoffenheim Dortmund'a 2.5 üstü ve KG var. Gladbach Elversberg'e karşılık gol var. Paderborn Freiburg maçında maç sonu 2. Yani bu seansın en güvendiğim seçimi. Werder Bremen Leipzig maçında yine maç sonu 2. Schalke Bayern maçında da 2 ve 3.5 üstü seçimi birlikte alınabilir.
0: Newcastle kurduğu baskıdan golü çıkarttı. Bournemouth karşısında beraberliği dakikalar 88'i gösterirken yakaladı. Newcastle 2. Bournemouth 2. Newcastle'ın golünü Ramsey attı ama bakalım bir offside incelemesi olabilir. Evet, bir offside incelemesi olabilir. Güzel bir organizasyon. Offside değilse güzel bir gol olmuş. Galatasaray'ın dün Torreira'nın attığı gol gibi organize bir gol. O gol tabii yani şimdi Barcelona falan izleyince o golleri çok iyi görüyorsun da bizim ligimizde o tür kaliteli goller, organize golleri görmek kolay olmadığı için çok beğendik dün. Çok güzel bir goldü organizasyon anlamında. Bakalım bu gol Ramsey'nin golü iptal edilecek mi yoksa devam kararı gelecek mi? Bandırma'nın da golü geldi. Bolu Spor karşısında Bandırma Spor dakikalar 19'u gösterirken 1-0.
1: Bu arada golü verdi.
0: Öne geçti. Golü verdi. Evet. 2-2'ye geldi skor. Şimdi devam ediyoruz. O
1: bu arada
0: zaman
1: kadınlarda da 17-13 öndeyiz. İlk sette
0: voleybol
1: kadın voleybolda.
0: Yarı finalinde Avrupa Şampiyonası yarı final maçı.
1: Sırbistan karşısında yani maç 9-9'a kadar çok dengeli gitti ama 9-9'dan sonra amirli kadın voleybol takımımız farkı açtı ve şu anda 17-13 ilk sette öndeyiz.
0: Evet, Erzurumspor Konyaspor maçının da 11'leri belli oldu mu? Şöyle bir bakalım. Henüz belli olmuş. Olunca da söyleriz. Kadrolar bizim için biliyorsunuz teknik analiz anlamında çok önemli. O zaman devam edelim. Şimdi Erzurum Konya maçında ben 0-2 çifte şans dedim. Derbi zor maç dedim. Beraberlik tahminim var. 1-1'lik skor tahminim var o karşılaşmada. Bununla birlikte İspanya'ya birazdan geçiş yapacağız. İspanya'da güzel maçlarımız var. Onları değerlendireceğiz ama 11'ler gelmiş galiba, değil mi?
1: Evet, 11'leri
0: bir verelim. Bakalım Erzurum Konya maçında. Erzurum'da kalede Ertuğrul, savunma Orhan Gerçulu, Mustafa Muyakiç, orta alanda Baye, Ovusu, Rodriguez, gözüm görmüyor bu arada, gözlüğüm yanımda değil. Gorbalatze, Mustafa, Eren hücum attı. Erzurum'un yakınını görmekte problem yaşıyorum gerçekten. Konya'ya baktığımızda kalede Bahadır, savunmada Anzuana, Rayyan, Adil, Masuaku, ortalan Yevitoviç, Meli, Gonçalves, ileri uçta da Muleka, Koli, Enis. Enis'i kenarda mı kullanır yoksa Muleka'nın yerinde mi kullanır onu göreceğiz. Belki Muleka'yı santrfor kullanıp Enis Destan'ı kenara atabilir. Biliyorsunuz Mustafa Muhammed geldi Konyaspor'a, eski Galatasaraylı. Kramer ise takımdan ayrıldı. Dediğim gibi ben burada 0-2 çifte şans bekliyorum.
1: Evet, 17-15'te istersen İspanya'nın da kadrolar belli olmuş.
0: Evet.
1: Atletik Bilbao, Atletico Madrid maçı var.
0: Kadrolar önemli. Önce bir 11'leri verelim. Sonrasında yoruma geçelim. Unai Simon kalede, Bilbao'da. Savunmada Areso, Yeray, Laporte, Yuri, ortalan De Galarreta, Sunset. Bu oyuncunun ismini söylemek çok zor. Gerene Barenna. İleri uca baktım. İleri uca baktığımızda ise Navarro, Ineki Williams ve Nico Williams. Williams kardeşler nihayet bu sezon ilk defa yan yana oynuyorlar. Nico'nun bir sakatlığı vardı. Düzeldi. Takıma girmiş. Bununla birlikte Atletico Madrid'de kalede Oblak, savunmada Lorente, Pubil, Hanchko, Grimaldo, ortalan Hurman, Kangin Lee, Barrios, ileri uçta da Giuliano, Baena ve Lukman. Adım olan Lukman. Santrofor'da Baena'yı görüyoruz. Baena Santrofor değil biliyorsunuz. 10 numara ama elinde 3 tane Santrofor olan Simeone Baena'yı kullanmak zorunda kaldı bugün. Hücumda çünkü Sörlot sakat, Alvarez ve Jonathan David de yedekler arasında. Yani Julian Alvarez tabi birçok sorun yaşadı, gitmek istedi gidemedi, taraftar protestosu var. İlk 11'e hala girebilmiş değil. Jonathan David de yeni transfer, onu da 11'e almamış. Baena oynayacak orada. Santrfors çıkıyor yani sahaya Atletico Madrid. Tabi Edin Terzic, Bilbao'nun yeni hocası, Bundesliga'da Borussia Dortmund'da 128 maça çıktı. Elbette çok saygı duyulması gereken bir hoca. Almanya'da ofansif futbol ortaya koydurmuştu. Bilbao'da da bunu yapmaya çalışıyor ama tabii İspanya'nın bu sezon transfer yapmaya tek takımı Athletic Bilbao. Normalde evet baskılar dışında oyuncu almıyorlar ama her sene bir iki baskılı oyuncu alıyorlardı. Bu sene baskılı almadılar.
1: Bulamamışlardı bence.
0: Yani bulamadılar. Zaten bulamadı. Şey demiş başkan, transfer yapmak için yapmayacağız demiş. Ama ihtiyaç da var bir yandan.
1: Zor işler bence, zor. Çok zor ya. Yıllardır yani bu düzeyde oynamaları bile bence
0: tabii
1: başarı yani.
0: Bir de yani şimdi baskılı oyuncu buluyorsun, birazcık
1: parlıyor.
0: Parlayınca hemen gidiyor. Evet. İyi bir kulübe gitmek istiyor. Bu sene transfer yapmayan belki de herhalde

0: yani Avrupa'nın 5 büyük liginde ya da 7-8 büyük ligine baktığımızda tek takım olabilir Bilbao. Sıfır transferle sezonu açtılar. Ama Atletico Madrid de son yılların bence en kötü sezonlarından birini geçirebilir bu sezon. Yani Simeone'nin harcattığı parayla kurduğu kadronun kalitesi bence doğru orantılı değil. Kadro mühendisliği çok doğru değil. Yani şöyle, şimdi 3 tane santrofor var. Julian, Alvarez, Sörloth ve Jonathan David. Üçü de iyi oyuncular. Hangisini oynarsa oynasın santroforda sırıtmaz ama şimdi tek santrofor oynuyorsun artık. Birini oynatacaksın ve ikisini yedek bırakacaksın. Bence doğru bir mühendislik değil bu. Kadro mühendisliği. Eğer çift santrofor oynamayacaksan değil. Mutlaka birileri yedek kalacak ve mutsuz olacaklar. Bunu yönetmesi kolay olmayacak. Bence Simeone yanlışlar yapmaya devam ediyor. 16 yıldır tabii dile kolay bu takımın başında. 16 yıldır Atletico Madrid'i yönetiyor ve birazcık motivasyonunu kaybettiğini de ben düşünüyorum. Bir kan değişikliği zamanı geldiğini düşünüyorum. Coşkulu bir futbolda ortaya Atletico Madrid şu ana kadar koyamadı. Taraftarın önünde bence Atletico Bilbao yenilmeyecektir. Terzic için oyun sistemi sebebiyle KG var denenebilir ama benim skor tahminim 2-1. Bu çerçevede Bilbao da kazanabilir. Çifte şansı da banko kuponlara yazılabilir.
1: Evet, İspanya'da ilk maçımızı değerlendirdik. Newcastle Bournemouth 90 artı 6'dayız. Newcastle tehlikeli bir yerden serbest vuruş kullanıyor. 2-2'lik eşitlik var. Kullanıldı serbest vuruş. Yani
0: bir Gabriel Saralar olmadığı için.
1: Çok etkisiz bir vuruşla top bir şeye çıkıyor. Artık son saniyelerin içindeyiz. Voleybolda ise yani 4 sayılık üstünümüz vardı ama kritik anlara girerken fark 2'ye kadar indi. 20-18 ilk sette Türkiye Sırbistan karşısında önde. Son sayılar çekişmeli ve heyecanlı geçecek. Fiorentina Torino maçı dakikada 23 oldu. 0-0'lık eşitlik devam ediyor. Onun dışında Championship'te artık son anlar. Lincoln Southampton maçı bitti. Hatta 1-1. Preston 2, Blackburn 1, Stoke 4, Charlton 0 skoru var.
0: Galatasaray taraftarlarımızdan Osimhen'in durumu ile ilgili sorular geliyor. Henüz Victor Osimhen'in durumu belli değil. Net olarak bir sonuç açıklanmadı. Yarın MR çekilecekmiş. Sanırım bir kanaması var kasığında. Yarın MR çekilince Osimhen'in durumu belli olacak. Ama eğer Osimhen Sporting Lisbon deplasmanında oynamazsa Galatasaray'ın şansı azalır. Çünkü ne kadar bağımlı olduğunu Osimhen'e Galatasaray'ın gördük. Ya sadece oyuncu kalitesi olarak değil, takım motive eden, takımın liderliğini yapan, takım düştüğü anlarda enerjisiyle, motivasyonuyla takımı ayağa kaldıran bir oyuncu Osimhen. Bir santrforda çok daha fazlası. Yani bir santrfor, iyi bir golcü olarak düşünmemek lazım Osimhen'i. Osimhen iyi bir mentor. Galatasaray için her şeyden önemlisi, çok çok önemli bir oyuncu. Arzusuyla, isteğiyle. O yüzden Osimhen'in oynamadığı o bir maçta Galatasaray'ın ekstra zorlama ihtimali elbette yüksek. Ki dün oyundan çıktıktan sonra Galatasaray tamamen oyunu Başakşehir'e bıraktı. Tamamen. Osimhen'e kadar oyunun tek hakimi. Hani farklı bitecek diye düşünüyordum ben. Hatta dedim handikaplı oynayayım Galatasaray'a. Ama Osimhen çıktı. Tablo tamamen değişti. Bir futbolcudan çok daha fazlası Galatasaray için Osimhen.
1: Evet, Newcastle Bournemouth maçı 2-2 sona erdi. Fiorentina Torino maçı 0-0, 23. dakikada Olay sakatlandı ve yerine Endur oyuna girdi. Sırbistan, Türkiye Sırbistan maçında ise 22-20 öndeyiz. Şu anda bir sayı daha aldık. 23-20 yaptık. Son anlar ilk sette. Umarız buradan artık çok büyük bir avantajımız var. Buradan dönmez.
0: Bandırma Spor'da dakikalar
1: Skor
0: 26'da
1: yapıyor.
0: 3-0 yaptı Boluspor önünde. Tabi Boluspor'da çok büyük sorunlar var. Yönetimi de taraftar grupları sürekli istifaya davet ediyorlar. Çünkü kadro kurulamadı. Çok zayıf bir kadro kuruldu. Mali anlamda sıkıntıları var Boluspor'un. O yüzden şu anda düşmenin ilk adayı gibi gözüküyorlar. Bakalım taraftarın tepkisi bu maçtan sonra ne olacak, ama yönetim istifaya davet ediyor Boluspor taraftarım. Devam edelim.
1: 24-20 oldu bu arada.
0: Maç, tamam, o zaman ilk seti
1: Artık
0: bitirelim ondan sonra.
1: set sayısı kullanacağız, servis kullanacağız birazdan. Hakikaten millilerimiz bugün çok istekliler yine. Dün aslında biraz zorlanmıştık, basit hatalar da yapmıştık ama bugün maçın başından beri çok motiveyiz. Ve Sırbistan karşısında set sayısı için servis kullanacağız. Bakalım buradan sayıyı çıkartabilecek miyiz? Servisi kullandık. Şimdi İtalya hücumu olacak.
0: Sırbistan.
1: Özür dilerim, Sırbistan hücumu olacak. Çevirdik. Hücum da ettik. Sayıyı da aldık.
0: Evet. İlk,
1: ilk seti 25-20. Diğer tarafta yarı finalde. Mavi görünce Sırbistan'a bir İtalya dedim.
0: Bir İtalyanlarla çok oynadık son dönemde.
1: Yarı finalin öteki ayağında da Polonya-İtalya var. İtalya da favori zaten. Bakalım. Bugün biz kazanalım da sonrasına bakarız. 25-20 ilk seti almış olduk.
0: Evet. Takım sporlarında herhalde en başarılı olduğumuz kategori kadın voleybol.
1: Evet ya. Tartışmasız bence.
0: Tartışmasız. O yüzden kızlarımızı bir finalde daha muhtemelen göreceğiz. Şimdi İspanya'ya devam edelim.
1: Edelim.
0: İspanya'da saat sırasına göre gidersek Vallecano Santander maçını konuşuruz. Tabi Vallecano enteresan başladı sezona. Stadyum kriziyle başladı. Bu İspanya'nın işte Gençlik Spor İl Müdürlüğü gibi bir şeyden Vallecano stadını kiralamış bunlar. Kendi stadları değil. Ama uyarılar yapılmış. Hijyene dikkat etmiyorsunuz statta, güvenliğe dikkat etmiyorsunuz statta diye uyarılar yapılmış. Bu uyarıların sonucunda Vallecano durumu toparlamadığı için kiralık sözleşmesini iptal etmişler. Şu anda Vallecano'nun stadı yok. Hijyen ve güvenlik eksikleri sebebiyle Leganes'in stadında, diğer bir Madrid ekibi Leganes'in stadında iç saha maçlarını yapıyorlar ama stadın zemini berbat durumda. Diğer yandan tabii kötü skorlarla sezona girdiler. Hırslı bir Vallecano olacaktır diye düşünüyorum. Her ne kadar kendi statlarında oynayamıyor olsalar da. Santander ise ligin yenisi. Şu ana kadar da skora kolay giden ama kolay da gol yiyen bir takım görüntüsü verdi Racing Santander. Bu yüzden Elç önünde 3-0'ı bile korumakta zorlandılar. 3-0 öne geçtiler. 3-2 oldu. Daha önce 2-0'dan 2-2 verdikleri maç var ligin ilk haftasında. Yani tarafsız sağ gibi bir tabir kullanabiliriz. Vallecano'da oynanmayacak, Vallecas'ta oynanmayacak bu maç. Zorlu bir maç olur. Kazanacak ekibi kestirmek kolay değil. Bence alternatiflerden en iyi seçim TGS 2-3 olur. Zeminin sıkıntılı görünmesi sebebiyle. Bugünün İspanya'daki son maçı da o zaman değerlendirmemiz olsun. Villarreal Deportivo karşılaşması benim bu haftada en güvendiğim seçim demiştim. Bu karşılaşmaya Villarreal'den galibiyet bekliyorum demiştim. Yeni bir teknik direktörle sezona başlayan ama kötü oynamasa da ligdeki ilk 3 maçını kazanamayan Villarreal'den ben bu kez ekstra motivasyon ve galibiyet bekliyorum. Villarreal salı günü Şampiyonlar Ligi oynayacak. Oraya tabii ligdeki kötü tabloyla gitmek istemez. Kazanarak gitmek ister. Tabii Villarreal ilk 3 maçını deplasmanda oynadı. Birazcık bahane olabilir kazanma için ama şimdi ilk defa iç sahaya geliyor ve rakip de ligin yenilerinden Deportivo. Tabii Deportivo'da geçen hafta protestolar vardı tribünde 12. dakikaya kadar. 12. dakikanın anlamı da 12. adam devreye girdi o esnada, o dakikada ve tezahüratlar başladı ama 12. dakikaya kadar yönetimin transfer yapmaması protesto edildi. Enteresandır. 12. dakikada protestoyu bitirdiler. Tezahürata başladılar. Hemen golü buldular. O da güzel bir anı oldu onlar için. Yönetim tabii bu taraftarın protestosundan herhalde etkilenmiş olacak ki iki tane çok iyi transfer yaptı. Biri Barcelona'dan Casado'yu aldılar. Bir de Atletico Madrid'den stoper Jimenez'i transfer ettiler. İki tane önemli oyuncu. Konuk ekip ligin yenisi olmasına rağmen henüz kaybetmedi. Aubameyang müthiş formda başladı. 37 yaşında ama 30 yaşında gibi. 29-30 yaşında gibi bir performans ortaya koyuyor. Bence Deportivo gol atabilir ama Villarreal fazlasını atarak kazanır. Çünkü mutlaka kazanması gereken taraf ev sahibi ekip Şampiyonlar Ligi öncesinde. Yani İspanya'da benim tahminlerimi söylüyorum. Bilbao Atletico Madrid maçında 1-0 çifte şans. Vallecano Santander maçı TGS 2-3. Villarreal Deportivo La Coruña maçında da 1 ve 1.5 üstünü birlikte alıp oranı yükseltebiliriz. İspanya'da bu sene köklü kulüplerin yeniden La Liga'ya döndüğünü görüyoruz. İşte Deportivo La Coruña, Malaga uzun yıllar bu ligde oynamış takımlar bunlar. Racing Santander bunlar yeniden lige döndüler. Leverkusen de golle başladı. Union Berlin karşısında dakikalar 3'ü gösterirken golü buldu.

0: Türkiye Jokey Kulübü yasal bayisi bir talih sunar.
1: Startta oturdu değerli yarışçılar. Şimdi 1,5 boy farkla 3 numaralı HRS önde, dış kulvarda ekürlerden 1 numaralı Distile, içinde 5 numaralı Al Şubatan, 2 boy kadar geride 2 numaralı Serdeniz, 1 boy geride 8 numaralı Dilmak Kız, 1 boy geride 7 numaralı Yüceoğul, 2 boy kadar geride 4 numaralı Katı Cesur, dışında da 6 numaralı Efsane Hanım. Son viraja doğru 2 boy farkla 3 numaralı HRS kaçıyor. 1 numaralı Distile'nin 1 boy kadar geride iç kulvarda 5 numaralı Al Şubatan'ın gayretleri var. Dış kulvara meyillendi 7 numaralı Yüceoğul. Viraj dönüldü. Düzlüğe 2 boy farkla 3 numaralı Haresel lider çıktı. Ortadan 1 numaralı Distile. Dışından 7 numaralı Yüceoğul. Bariyerliğinden 8 numaralı Dilmak Kız'ın gayretleri var. Son 200 metreye doğru asfakta Haresel önde. Ortadan Distile. Bariyerliğinden 8 numaralı Dilmak Kız geldiler. İçeriden Dilmak Kız hakim olmaya çalışıyor. Haresel de veriyor. Gelilerden 2 numaralı Serdeniz'in katı cesurunda gayretleri var. Haresel lider. 3 numaralı Haresel fotoyu buluyor. 2 numaralı Serdeniz ikinci, 8 numaralı Dilma Kız üçüncü, 4 numaralı Katı Cesur dördüncü, 1 numaralı Distile de 5. oldu değerli yarışseverler. Evet, koşuyu kazanan isim 3 numaralı Harese oldu. Harese Serhat Çelik de fotoyu buldu. 10 numaralı Can Göher koşuya başlayamadı. Aynı şekilde 9 numaralı Kasırgası da startta kaldı. Her ikisi de derecesiz. Kazanan 3 numaralı Harese, Serhat Çelik de fotoladı.
0: Türkiye Jokey Kulübü yasal bayisi bir talih sundu.
2: At yarışları heyecanı Radyo Spor'da.
3: United Racing e-bayi. Evde, işte, trafikte, şehirler arasında, yurt dışında. Nerede olursanız olun, at yarışı oynamak çok kolay. e-bayi.org.
2: Radyo Spor. Reklam. Deniz hala sıcak ve iyi bir tatil için ETS'de fırsat var. Sen de gel ETS'ye, otelini seç, yerini ayırt. Fırsatını bulmuşken tatili kaçırma. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
4: Radyo Spor.
5: Serkan!
6: Efendim abi?
5: Sorun olursa bankaya gittim döneceğim. Ya bir kredi işi var da dükkan için, onu halledeceğim.
6: Nahit abi, sen hala şubeye mi gidiyorsun kredi kullanmak için? Empara şirketimde hesap açsana. Firmanın kredi limiti otomatik hesaplanıyor. Cep şubeden saniyeler içinde kullanıyorsun.
5: E gitmiyorum o zaman. Vallahi şubeye gitmekten kurtardın beni.
7: Türkiye'deki yüz binlerce işletmeye Empara şirketim kullanıyor. Empara Bank'la zahmetsiz ve masrafsız bankacılığın keyfini çıkarıyor.
8: Empara. Empara, bankanın güzeli.
9: Yeni teknolojilerle okula dönüş zamanı. Tabletten kulaklığa, bilgisayardan akıllı saate ve akıllı telefona kadar çeşit çeşit teknoloji MediaMarkt'ta. Siz de MediaMarkt'ta gelin, okul döneminde ihtiyacınız olan teknolojileri keşfedin. Son gün 21 Eylül.
10: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
2: Bankkartla okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan Jest Lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan Jest Lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de.
11: Bankkart, seni düşünür o.
12: Nefesler tutuldu, sezonun ilk derbisi için Nesine'de geri sayım başladı. Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında bu akşam saat 20'de Fenerbahçe evinde Beşiktaş'ı konuk ediyor. Kıran kırana mücadeleye sahne olacak dev derbiye, sen de Nesine'de dakika dakika canlı oyna, heyecanı başka bir seviyede yaşa.
13: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın, geleceğinizden emin olun. Emin evim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
14: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
15: Akakçe.
2: Radyo Spor. Reklam.
16: Milyoner'le hafta sonu bülteni devam ediyor. Spor.

0: Evet, yeniden birlikteyiz. A milli kadın voleybol takımımız Sırbistan karşısında ilk seti 25-20 kazanmıştı. İkinci setleri şu anda 2-1'lik üstünlüğü var. İtalya'da akşam iki maç var demiştik. Inter-Napoli'yi ilk iki hafta beğenmedim. Yani geçen hafta iç sahada Como karşısında geriye düşmeye rağmen hiç hücum edemediler. Topun kontrolünü alamadılar. Rakibi baskı altına alamadılar. Allegri'nin yani oyuncular genelde Conte sonrası Allegri'yi biraz övüyorlar. Daha fazla özgürlük tanıdığı için olumlu konuşuyorlar ama bence sahaya yansıyan futbol anlamında şu ana kadar hiç pozitif bir tablo yok Napoli'de. Üstelik McTominay da şimdi sakatlı, hastalığı neyse daha doğrusu bir süre forma giyemeyecek. Inter ise yeni transferiyle daha da güçlenerek, tazelenerek devam ediyor. Yani Allegri geçen sezon Milan'ın başındayken iki maçta da Inter yenmişti. Ama bu sefer bence şapkadan tavşan çıkarması zor. Inter'in kendi sahasında kazanacağını düşünüyorum. Roma Atalanta, yani Roma sezona 4-4'lük başladı desek yeridir. Hem Fiorentina'yı hem Lecce'yi 4-0'lık skorlarla rahat yendiler. Malen 2 maçta 5 gol attı. Malen Dybala ortaklığı yani çok etkili. Tabi Dybala ne kadar sakatlanmadan devam edecek? Bu maç öncesi bile bir sakatlık durumu vardı ama maçta oynayacakmış. Aynı şekilde de savunmada çok sağlamlar. Atalanta'da ise halen Sarri futboluna uyum sağlamakta zorlanılıyor. Hücumda akıcılık yok. Yıllar sonra kulüp genleri değişiyor. Dörtlü savunmaya dönmeye çalışıyorlar. Geçen hafta Bologna karşısında onlar da çok etkisizdi. Çok fazla pozisyon verdi. 90 artı 5'te çok şanslı bir golle kazandılar. Ama hak ettikleri bir sonuç değildi. Tabi transferin son günde Frank Kessié ve Jonathan Rowe kadroya kattılar. Önemli isimler. Kaliteli eklemeler ama ben bu maçta etkilerinin çok fazla olacağını düşünmüyorum. Ya Roma'ya güvenim çok yüksek. Bence oran biraz daha yukarıda olmalıydı. Şu an 1.55 civarında galiba. Ama ben yani şu iki haftalık futbol izledikten sonra Roma'nın kazanmasını bekliyorum.
1: Evet.
0: Evet, bugün de o zaman maçlarını değerlendirdik. Fiorentina 0-0. Bandırma Show devam ediyor. 5-0. Dakikalar 40. Bolu karşısında. Almanya'da ise Leverkusen Union Berlin karşısında golü bulmuştu. 1-0. Werder Bremen'le Leipzig karşısında öne geçti. 1-0. Hoffenheim Dortmund, Gladbach Elversberg, Paderborn Freiburg maçlarında henüz gol yok. Türkiye 3, Sırbistan 2. Bu da voleyboldaki skor. Hatta 4-2 oldu. 4-2 yaptık. Öne geçtik. İstersen
1: Yarına geçelim.
0: Geçelim.
1: Süper
0: Süremiz
1: Ligi
0: de
1: konuşalım.
0: azaldı. Senden
1: Evet.
0: artık Süper Ligi alalım.
1: En güvenli maçlardan bir tanesi Çorum Eyüp maçı. Bu hafta Çorum galibiyetine güveniyorum. Çorum taraftarıyla oynayacak. Biliyorsun ilk maç cezalıydı. Dolayısıyla Süper Lig'deki ilk taraftarla iç saha maçına çıkacak Çorum FK. Hem ağır Beşiktaş mağlubiyetinin özrünü dileyecek, hem de dediğim gibi Süper Lig'de taraftarının önünde ilk galibiyetini almak isteyecek. Motivasyon Çorum'dan yana diye düşünüyorum. Fiziksel olarak bence ligin şu an en zayıf takımı. Yaz döneminde iyi çalışmamışlar ama kadro kalitesi olarak da son dönemdeki yaptıkları transferlerle de güçlendiler. Eyüp ise ligin en zayıf kadrosuna sahip. Bunu mücadeleci oyunla kapatmaya çalışıyorlar ama zaman zaman da kaliteye ihtiyaç duyuyorlar. Geçen hafta kazandılar. Sürpriz bir galibiyet oldu ama bu sene onlardan çok umutlu olmadığımı söylemek isterim. Ben Çorum'un taraftarının önünde iç sahada bu maçı kazanacağını tahmin ediyorum. Kasımpaşa Ahmet maçı zor bir maç. Kasımpaşa Emre Belözoğlu yönetiminde 23 maça çıktı toplamda geçen seneden bu yana. Bunların 14'ü 2.5-6, 19'u 3.5-6 bitti. Gördüğünüz üzere gollü maçlar oynamıyor ki içerideki son 6 maçın tamamı da 2.5-6 bitti Kasımpaşa'nın. Bu sene oynadığı 3 maçta saha defansif 3-5-2'lerle çıkıldı. Sınır sayıda pozisyon bulundu. Ahmet geçişleri iyi yapıyor. Ama ben Kasımpaşa'nın derinde bekleyerek bunu engelleyeceğini tahmin ediyorum. Ahmet de Trabzon galibiyetinin rehaveti de olabilir. Bu çerçevede az golü bir maç olur. TGS 2-3'ü kuponlarımıza alabiliriz. Kocaeli Spor Samsun Spor maçı 2.5 altına yakın. Kocaeli Spor bıraktığımız yerden devam ediyor defansif oyuna. Oyun kalitesi zayıf, yaratıcılık ve tempo zayıf ama bir şekilde mücadele gücüyle Kocaeli Spor puanlar topluyor. Ama bu sezon ekstra olarak Kocaeli Spor stadının zemini çok kötü, futbol oynamaya hiç müsait bir zemin değil. Özellikle bu duruma alışık olmayan deplasman ekiplerinin bu statta, bu zeminde çok zorlanacağını tahmin ediyorum. Kocaeli Spor daha az zorlanır çünkü hem alışkın olmasından dolayı hem de oyunu pas oyunu değil Kocaeli Spor'un. Rakibi bekleyen, rakibi bırakan bir oyun. O yüzden buraya gelen deplasman ekipleri ekstra zorlanacaktır. Samsun Spor yeni bir kadro kurdu. zamana ihtiyaçları var. Hem de sakatları fazla. Ben Kocaeli Spor'u galibiyete bir adım daha yakın görüyorum. Ama maçın ideal. Gençler Birliği de Metin Diyad'ın yönetiminde büyük takımlara kolay gol atabilen bir ekip durumuna geldi ki Metin Diyad'ın yönetiminde geçen seneyle bu sene toplam 11 maça çıkıldı. Bunların tamamında Gençler Birliği gol attı. Metin Hoca ofansif anlamda takımını doğru yönetiyor. Trabzonspor'da gol atacaktır. Tabii ki iç sahada 2.5 üstü ve KG varı bu maçta 2-0 birlik oranıyla alabiliriz. Benim bu hafta en güvendiğim seçimlerden bir tanesi Rizespor galibiyeti. Alanyaspor karşısında onları da ben galibiyete yakın görüyorum. Alanya'yı ben beğenmedim ilk haftalarda. Beşiktaş'ı yenseler de beğenmedim. Geçen sezonun devamı bir kadro. Hatta zayıflamış bir kadro. Çünkü ayrılan önemli oyuncular var. Başta Ümit olmak üzere Alanyaspor'da. Kadro kalitesi düştü. Pereira'nın da çabaları bir yere kadar Alanyaspor'u ayakta tutabilecektir diye düşünüyorum. Rizespor ise 3 haftanın büyük bölümünde rakiplerden daha iyi oynayan taraftı. Ben Alanya karşısında sıkıntı yaşamadan kazanırlar. Oyunları da iyi. Kadroları da Alanya'dan iyi. 1.72'lik orandan gayet de denenebilir duruyorlar. Göztepe Gaziantep maçında ise TGS 2-3 seçimim var benim burada. Ligdeki son 17 maçını sadece 3'ünü kazandı. 8'ini berabere bitirdi Göztepe. Gerçekten kötü tablo. 17 maçın 3'ünü kazanmak kötü tablo Göztepe adına. Ve bu sezon duran toplar dışında da gol atamıyorlar. Pozisyona giremiyorlar. 3 haftada da 7 gol yedi Göztepe. Tabii ki Stoylov yavaş yavaş tartışılmaya başlandı İzmir temsilcisinde. Bununla birlikte tabii son dönemde yapılan savunma hataları sebebiyle ben Stoylov'un Göztepe'de daha defansif bir oyun ortaya koyacağını tahmin ediyorum. Gaziantep ise teknik direktör değiştirdi. Daha 3. haftada Radoy'u gönderdi. Hangi sayıklarla olduğunu bilmediğimiz şekilde Orhan Ak'ı aldı. Yani Orhan Ak'ın hangi kariyerini beğenip de transfer ettiler, takım başına getirdiler bilemiyoruz. Kadro da zaten ikinci sınıf bir kadro. Hoca tam anlamıyla güven vermeyen bir isim diyebiliriz. Kendini daha ispatlamamış bir isim diyebiliriz. Göztepe galibiyete yakın olsa bile bu maçta az gol seçimleri daha mantıklı gözüküyor. Ama çok güvenli bir maç değil. İki tane kötü oyun ortaya koyan takımın müsabakası olacak. Benim Süper Lig'de en çok güvendiğim maçlar bir Rize galibiyeti Alanyaspor karşısında. Bununla birlikte Trabzonspor Gençler Birliği'nin KG varı ve son olarak Çorum Eyüp maçının maçında ev sahibi ekibin galibiyetine güveniyorum. İspanya'yı bitirecek olursak şöyle süremize daralıyor. Valencia Barcelona bu hafta en güvendiğim seçimlerden bir tanesi. 2 ve 2.5 üstünü yazabiliriz. Ya Barcelona tabii çok olağanüstü bir kadro kurdu. Bana göre hem La Liga'nın hem de Şampiyonlar Ligi'nin bu sezonki favorisi. Hem geniş bir kadro hem müthiş oyuncular transfer ettiler. Sezona da eze eze rakipleri eze eze kazanarak başladılar. Valencia'da ise futbolcuların ilk haftalardaki motivasyonunu beğenmedim. Taraftar da zaten protesto ediyor Valencia'lı oyuncuları. Kadroda mali anlamda sorunları olduğu için çok yeterli değil. Barcelona deplasmanda kazanacaktır. Yamal'ın durumu belirsiz. Onu da söylemek isterim. Yamal oynamazsa sakatlığı var çünkü. Adeyemi sağ tarafta oynayacak. Santrafa'da Rafinha. Solda da Gordon oynayacak. Barcelona'da 2 ve 2.5 üstü bu maçta kullanabiliriz. Bununla birlikte Vedat'ın bir tahmini varmış. Rafinha gol atar, Barcelona kazanır. Rafinha gol atar. Rafinha olağanüstü başladı sezona. Yani santrafor değil tabii ki ama santrafor gibi yükselerek oynuyor. Muazzam bir performans. Rafinha, evet, güzel bir bahis olabilir Rafinha'nın gol atarak Barcelona'nın kazanması. Malaga-Levante maçında bir beraberlik beklentim var. Yüksek oran arayanlara önerebilirim. Malaga şu ana kadar bence en zayıf performansı La Liga'da sergileyen takımdı. Zaten buraya zor çıktılar. Kadroyu da güçlendiremediler. Yani La Liga'da şu anda ikincilik kadrosuyla yer alıyorlar. Zaten geçen sene de ikincilikte dördüncü mü beşinci mi ne oldular? Yani playofflarla geldiler ama o kadro La Liga'da bile ilk ikiye girememişken, ikincilikte bile

0: ilk ikiye girememişken La Liga'da ekstra zorlanacaktır diye düşünüyorum. Levante bu deplasmanda belki kazanamaz ama 1 puan alır diye tahmin ediyorum. Alaves Osasuna maçında Alaves tarafındayım. Osasuna'nın aldığı 2 galibiyette de şans vardı. Çok şanslı galibiyetlerdi bunlar. Celta 40 dakika 10 kişi oynadı. Getafe ise çok pozisyona girip atamadı. Bireysel hatayla Osasuna kazandı. Artık bu kadar şansın bitme zamanı geldi. Alaves'in ben iç sahada kazanmaya devam edeceğini düşünüyorum. Oran da gayet yüksek. Son olarak Espanyol Sevilla maçında da ben Espanyol galibiyeti bekliyorum. Sevilla'da demin söylediğim üzere başka takımlar için şanslı olan takımlardan bir tanesiydi. Penaltılarla ve kırmızı kartlarla iki galibiyet aldıktan sonra Atletico Madrid önünde gerçeklerle yüzleşti. Sevilla ve maçı kaybetti. Hem de bence vasat oynayan bir takıma kaybetti. Espanyol geçtiğimiz sezonda sezonu çok iyi açıp sonradan düşmüştü. Yine bence iyi oynayarak sezonu açtı. Ben Espanyol'un galibiyet alacağını tahmin ediyorum. İyi futbol ortaya koyuyor. Şu an itibariyle Sevilla'yı yener. Onun dışında İspanya'dan aktaracağım başka bir maç yok. Tahminlerim bunlar. Dediğim gibi en güvendiğim Süper Lig'den maçları söyledim. Yani İspanya'da da Villarreal kazanır ve 1.5 üstünü birlikte alabiliriz.
1: Evet, ikinci sette 16 üstünümüz vardı ama sonra kötü bir seriyle fark kapanmıştı. Şu anda 12-10 öndeyiz. İlk seti almıştık zaten. İkinci sette de Türkiye'nin Sırbistan karşısında kadın voleybol Avrupa Şampiyonası yarı finalinde 12-10'luk üstünlüğü var. Barış Dinçarslan'a tahminleri aldık. Torino, Fiorentina Torino maçında kadar 45 gol yok. Bandırma 5, Bolu 0 ilk yarı sonucuydu. Almanya Bundesliga'da Leverkusen 1, Union Berlin 0. Hoffenheim Dortmund ve Paderborn Freiburg maçlarında gol yok. Werder Bremen 1, Leipzig 0, Gladbach 1, Elversberg 0 sonuçları var. Benim de yarından verebileceğim birkaç maç. Juventus Milan maçı var. İki takım da ligde 2'de 2 ile başladı ama ikisi de oyun anlamında keyif vermedi. Juventus geçen hafta Parma karşısında rakibin kilidini geç açabildi. Yavaş oynadığı için taraftar tarafından tepki çekti. Kenan Yıldız'ın sakatlığı sürüyor. Volta Madi'ye transfer ettiler. Yani iş yapacaktır. Milan ise Amorim yönetiminde Torino ve Venezia gibi zayıf rakipleri yendi. İki maçta da ikinci yarıda yaptığı değişikliklerle ve aldığı oyuncuların katkısıyla maçı kazandı. Hücumda Milan bence Juventus'a karşı oranla daha hareketli. Ama onlarda da işte Gonzalo Ramos dışında bir skor potansiyeli olan oyuncu şu anda gözükmüyor. Pulisic henüz kadro düşünülmüyor. İki takımın arasındaki son 5 maçın 4'ü 0-0 bitti. Ben yine kontrollü takımların topun arkasında geçip bekleyeceği, hata kollayacağı bir maç bekliyorum. İlk yarı 0 ya da 2.5-6 bu maçta değerlendirilebilir. Almanya'da Hamburg, Mainz ve Frankfurt, Augsburg maçları var. Yani iki maçta da karşılık gol var, değerlendirilebilir. Hamburg'da transferler oldu son günde. Önemli. Fabio Vieira geçen sezon önemli ismiydi. Bonservisle kiralıktı. Bu sene bonservisle almayı başardılar. Bu hafta onu 11'de görürüz. İç sahada zaten her zaman güçlüdür. Mainz'da geçen hafta Paderborn'un kapalı savunması karşısında zorlandı ama bu sefer daha geniş alanlar bulacaktır. KG var, alınabilir. Frankfurt'ta Augsburg maçına bakarsak Frankfurt'ta kadro çok değişti. Bunun sancıları yaşanacaktır. Genç bir kadro kuruldu. O yüzden 90 dakika içinde bir inişleri çıkışları çok fazla görebiliriz. Augsburg ise ilk hafta Schalke karşısında iyi futbolla kazandı. Yani ezbere futbolları geçen sezondan kalma. Kadroda korundu zaten. Ama pozisyonlarda verdiler Schalke'ye. O yüzden karşılık gol var. Benim bu maçta önerim olur. Onun dışında Hollanda'da akşam Ajax PSV maçı var. Çok keyifli bir maç bekliyorum. Ajax bu sezon tabii yeni hocası Michel. Sağlam kadro. Son günde zaten Amrabat'ı işte yakından tanıdığımız sağ beke tecrübeli Kehrer'i transfer ettiler. PSV ise ligin tartışmasız en iyi takımı. Yani rakipler onu PSV'yi yakalamaya çalışıyor. Onlar da son 2 haftada 11 gol atarak kazandılar.
0: Alkmaar?
1: Alkmaar da bu sezon çok iyi başladı. Onları da yani genç bir kadro. Ne kadar sürdürebilirler? Çünkü biraz yedek kulübeleri zayıf ama oyun anlamında şu anda PSV'ye en yakın bence en istikrarlı onlar. Feyenoord yani son günde Ueda'yı da sattı. Santrofor'u da almadılar. Yani bence işleri çok zor.
0: Hocalar da zaten Van Bronckhorst.
1: Van Bronckhorst. Yani Van Persie geçen sezon kenardan izliyordu takımı. Gönderdiler.
0: Bu sefer de Van Bronckhorst izliyor.
1: Bu sefer de Van Bronckhorst izliyor. Hiç müdahale yapmıyor. Kadroları bence çok zayıf kaldı. Yani PSV'yi zorlarsa Alkmaar zorlar. Ajax'ın çok önemli transferler yaptılar. Biraz zamana ihtiyacı var. İlk 9 resmi maç, tabii konferans liginde 6 maça çıktılar. İlk 9 resmi maçta gol ortalaması Ajax'ın 4.55 şu anda. O anlamda ben iki takım da gol atacağı, tabii gol bahisinin oranları bayağı düşük. 2.5 üstü ve KG var ya da 3.5 üstü bu maçta değerlendirilebilir.
0: Evet, çok güzel maç olacak. Ajax PSV maçı. Ajax'ın başında çok pozitif bir teknik direktör Michel var. İspanya'dan yakından tanıdığımız. Güzel bir maç olacak. Güzel bir hafta sonu olacak futbol anlamında. Voleybolda yarı finalde Sırbistan rakibimiz, ilk seti 1-0 kazanmıştık. İkinci sette 17-13'lük üstünlüğümüz var. Muhtemelen rahat bir maçla finale çıkıp rakibimizi bekleyeceğiz. Muhtemelen de İtalya olacak gibi gözüküyor. Finaldeki rakibimiz, kızlarımıza başarılar dileyelim. Haftaya yine aynı saatte buluşmak üzere. Hoşçakalın.
1: Hoşçakalın.
2: Milyoner'le hafta sonu bülteni sona erdi.
3: Reklam.
4: Paraf paraf dünyası, güzellikler dünyası.
5: Yaşasın okulumuz, yaşasın paraf güzellikleri. Paraf'tan okul alışverişlerinize 6000 liraya varan paraf para. 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında yapacağınız kitap, kırtasiye, giyim, giyim aksesuarı, ayakkabı, oyuncak, optik, saat ve elektronik alışverişlerinize özel 6000 liraya varan paraf para güzelliği sizi bekliyor. Kampanyaya katılmak için Paraf Mobil veya Halkbank Mobil'den hemen katıla tıklayın. Güzelliği kaçırmayın.
4: Paraf paraf dünyası, güzellikler dünyası.
5: Ayrıntılı bilgi paraf.com.tr ve Diyalog'da.
6: Okula dönüş AJ.

0: hattında yapacağın 15 bin lira ve üzeri alışverişte kullan. TeknoClub üyelerine özel 5 bin liraya varan indirimi kaçırma. Teknoloji, teknosa da güzel.
1: Bankkartla okula dönüş alışverişlerinizde 15 bin TL'ye varan jest lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15 bin TL'ye varan jest lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de.
0: Bankkart, seni düşünür o.
2: Kaybettiklerimiz, ailemiz, dostlarımız, sevdiklerimiz, yerini dolduramayacaklarımız. Türkiye'de her gün yerini dolduramayacağımız 300 hayat sigara yüzünden kayboluyor. Fakat sigara şirketleri kaybettikleri müşterilerinin yerini kolayca doldurabiliyor. Onlar kazanırken biz kaybediyoruz. Çok uluslu sigara şirketleri her yıl 700 milyar dolar kazanırken dünyada 7 milyon insan ölüyor. Buna dur diyebilirsin. Bırakabilirsin.org. Yeşilay.
3: Yapay zekada yeni bir çağ başlıyor. Ajans Press Teknoloji, yapay zeka destekli medya takip ve strateji geliştirme platformu Newscope'la markanızın geleceğine yön veriyor. Her gün 197 ülkede üretilen milyonlarca haber ve içerik tek bir platformda, tek bir tık uzağınızda. Dünyanın önde gelen kuruluşlarıyla ortak geliştirilen ve çeviri desteğiyle dil bağımsız çalışan News Corp'ta. Siz de 80 farklı kritere göre yapay zeka ile ölçümleme ve anlık raporlama sunan News Corp'la tanışın, markanızı geleceğe taşıyın. Ajans Press Teknoloji. Liderler önde gider.
4: Radyo Spor. Reklam.
5: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor. Radyo Spor. Saran Holding kuruluşudur.
6: Radyo Spor'un web sitesi ve uygulaması yenilendi. Yüksek erişilebilirlik ve hız sağlayan AI Assisted teknolojisi, Radyo Spor'u istediğiniz yerde, istediğiniz zaman kesintisiz dinleme imkanı, podcastleri dinlerken hızlı oynatma, ileri ve geri sarma özelliği, program ve programcılara dair detaylar, Ajans Spor haberleriyle gündemi takip etme imkanı. Radyo Spor'un uygulamasını hemen indirin.

0: Kartal Bayisi Bitali sunar.
1: 1800 metre sahtiyene doğru koşulurken 3.'lüğe girdi. 3 boy geride 4 numaralı Tabip Bey koşuyor. Bunun 5 boy kadar gerisinde 8 numaralı Kader Gücü. Hemen yakınında dışında 3 numaralı Can Mete. 3 boy kadar geride 6 numaralı Sarper. Onun içinde 1 numaralı Muhafız sırasıyla 1600 metre sert yerine doğru koşuyor atlar. 1 boy, 1.5 boy farkta 5 numaralı Sağlamcan önde. 7 numaralı Lider Katının 1 boy gerisinde 2 numaralı Sidar Bey koşuyor. Bunların 2.5 boy kadar gerisinde 4 numaralı Tabip Bey. Onun 2 boy gerisine 3 numaralı Can Mete hamle yaptı. 8 numaralı Kader Gücü'nün önüne geçti. Bunların 2 boy kadar gerisinde yine 6 numaralı Sarper'in. Bunun da 2 boy kadar gerisinde 1 numaralı Muhafız'ın gayretleri var. Ve 1200 metre sert yerine doğru koşuyor atlar. Önde bir boy farklı liderliğini 5 numaralı Sağlam Can koruyor. 7 numaralı Lider Katının gayretleri var. 2 boy kadar geride 3.'lükte yine 2 numaralı Sidar Bey. Sidar Bey'in 2 boy kadar gerisinde 4.'lüğe 3 numaralı Can Mete sarktı. Bunun 1.5 2 boy gerisinde kaldı 4 numaralı Tabip Bey. Dışarıdan Sarper'in hemen yakınından Kader Gücü'nün ön tarafı hücumları başladı. 2 boy geride 1 numaralı Muhafız. Koşu biraz daha tempo kazandı. Bunun sebebi 7 numaralı Lider Katının tempo yüklemesi. Sağlam Can da içeride sağlam kalmaya çalışıyor. 3 boy kadar geride 2 numaralı Sidar Bey, dışına gelmeye çalışan 3 numaralı Can Mete, 2 boy geride 8 numaralı Kader Gücü, dışına meyilleniyor 6 numaralı Sarper, 2 boy geride 1 numaralı Muhafız, 4 numaralı Tabip Bey'in önüne geçti. Son 600 metreye girilirken liderliği alan 7 numaralı Lider Katı, adı gibi lider, şimdi 4 boy geride bıraktı 5 numaralı Sağlam Can'ı. Gerilerden dışarıdan Sarper pozisyonu aldı, içeriden Muhafız bir anda kendisini gösterdi, ikinci attı kendini. Düzlüğe çıkılırken 7 numaralı Lider Katı öndeydi ama 1 numaralı Muhafız bir anda geldi, liderliği aldı. 2 boy 3 boy fark yaptı gerilerden. Sarper'in gayretleri var ama Muhafız son 150 metreye girildiğinde farkı 7-8 boya kadar çıkarttı. Farklı koşuyor bugün. Son startını kazanmıştı. Bugün daha rahat kazanmaya yakın. Ve 1 numaralı Muhafız fotoyu buluyor. 6 numaralı Sarper ikinci oldu. 7 numaralı Lider Katı üçüncü geçti aynayı. 8 numaralı Kader Gücü dördüncü. 5 numaralı Sağlam Can da beşinci oldu. 1 numaralı Muhafız Mehmet Taha Coşkun'la fotoyu buldu.
0: Türkiye Jokey Kulübü Yasal Bayisi Bitali sundu.
2: At yarışları heyecanı Radyo Spor'da.
3: United Racing e-bayi. Evde, işte, trafikte, şehirler arasında, yurt dışında. Nerede olursanız olun, at yarışı oynamak çok kolay. e-bayi.org 30-0097 Uğur Böceği iddianın sunduğu Uğurlu Saatler başlıyor.

0: Radyo Spor'dan Uğur Böceği iddianın sunduğu Uğurlu Saatler'den mutlu akşamlar. Ben Vedat Parlak. Saatlerimiz 17.04'ü gösteriyor. Yaklaşık 2 saat boyunca sizlerle birlikte olacağım sevgili dinleyiciler. Bu 2 saatlik süre içerisinde bugün oynanacak karşılaşmaların değerlendirmesini yapacağız. Akşam maçları var. Yine yarının maçları var. Bugün derbi günü. Fenerbahçe-Beşiktaş mücadelesi var. Değerlendirmesini yapacağız elbette. Ayrıca şu anda oynanan mücadele, milli takımımız bu seti de kazandı. Bir şöyle nefes aldım çünkü son set sayısıydı. Onu da kazandık ve 2-0 öne geçtik Sırbistan karşısında. Yarı finalde artık finale çok az bir zaman kaldı diye düşünüyorum. Bir adım kaldı ve burayı da geçersek finalde milli takımımız Avrupa şampiyonu olmak için rakibini bekliyor olacak. Birazdan son set olmasını dilediğim 3. sette başlayacak. Orada da sizlere yine skor aktaracağım. Heyecanını yaşatmaya çalışacağım. Bu gece söylediğim gibi derbi gecesi, Fenerbahçe-Beşiktaş mücadelesi öncesinde de yine sizlerle sohbet etmek istiyorum. Derbiye dair düşüncelerinizi de almak istiyorum. Radyo Spor WhatsApp hattımızı hatırlatalım. 0538 052 1487. Radyo Spor WhatsApp hattımız 0538 052 1487. Buradan mesajlarınızı gönderebilir. Siz de düşüncelerinizi yayına yansıtabilirsiniz. Aynı zamanda varsa kuponlarınız, sormak istediğiniz maçlar, bunlarla ilgili de düşüncelerinizi lütfen yazın. Kuponlarınız varsa onları eğer mümkünse ekran görüntüsünü alarak bana gönderebilirsiniz. Ben de gelen tüm mesajları cevaplamaya çalışacağım. Süper Lig'de 7. dakika Erzurumspor Konyaspor mücadelesinde 0-0'lık beraberlik var. Süper Lig mücadelesinde yine takip ediyor olacağım sevgili dinleyiciler. Hemen 11'leri aktarayım hatta size. Erzurumspor'da kalede Ertuğrul var, Mustafa, Muyaki ve Gerhalo üçlüsü. Savunmada Orhan, sağ bekte, sol bekte ise Gior Belitse yer alıyor. Önlerinde Owusu, Baye İkilisi var orta sahada. Mustafa sağda, Rodriguez solda ve Eren de en uçtaki isim sevgili dinleyiciler. Erzurumspor'da Eren Tozlu. Ve geçiyoruz Konyaspor'a. Bahadır kalede Adil ve Ryan ikilisi, stoperde sağda Anzuana, solda ise Masuaku yer alıyor. Önlerinde Jevtović ve Melih'ten oluşan bir ikili var. Bu ikilinin önünde ise Muleka, Gonçalves ve Koli'den oluşan bir üçlü. Enis Destan ise forvetteki ismi, gole en yakın olan isim Konyaspor'da. 0-0'lık beraberlik var. 8. dakika geride kalırken bu karşılaşmayı da dediğim gibi takip etmeye devam edeceğim. 1. Lig'de Boluspor yine kan kaybetmeye devam ediyor. Bandırma Spor ilk yarıyı 5-0 kazanmıştı. 2. yarı başladı. 51. dakika 5-0'lık skor devam ediyor. İngiltere Premier Lig'de başladı maçlar. Şu anda gol yok hiçbirinde. Manchester City, Coventry, Nottingham Forest, Tottenham, Fulham, Crystal Palace, Brentford, Sunderland ve Brighton, Leeds United maçlarında gol olmadı henüz. İtalya'da Serie A'da ilk yarı tamamlandı. Fiorentina, Torino maçı golsüz devam ediyor. Almanya Bundesliga'ya dönüyoruz. 38. dakikalar oynanmakta. Bayer Leverkusen 2, Union Berlin 0. Hoffenheim, Borussia Dortmund maçı golsüz devam ederken Werder Bremen 1, Leipzig 0. Mönchengladbach 1, Elversberg 1, Paderborn 0, Freiburg 1. Belçika'da dakika 7, Sporting Charleroi, Saint-Gilloise mücadelesinde golsüz beraberlik var. İskoçya'da dakikalar şu anda 6'yı gösteriyor. Aberdeen, Kilmarnock, Rangers, Motherwell maçlarında gol yok. Dundee United 0, Falkirk 1. İsveç'te 51. dakikalar oynanıyor. Dagerfors, Hamstad ve Gais Hakem maçlarında yine gol olmadığını belirtelim. Çek Cumhuriyeti'nde dakika 52, Slovaçko Pardubice maçı golsüz devam ediyor. Sigma Olomouc 2, Bohemian 0, Slavia Prag 1, Brno 0 şeklinde devam ediyor. Norveç'te ise 9. dakika, Rosenborg Hamkam maçında Rosenborg 1-0 önde götürüyor mücadeleyi sevgili dinleyiciler. Takip ediyorum maçları, buralardan sizlere dakika skoru aktarmaya ilerleyen dakikalarda devam edeceğim. Mesajlarınızı bekliyorum dediğim gibi. Radyo Spor WhatsApp hattına mesajlarınızı gönderebilirsiniz. 0538 052 1487. Bugün Fenerbahçe Beşiktaş derbisine dair skor tahminlerinizi almaya başlayalım. Nedir? Ne düşünüyorsunuz? Kim kazanır? Skor ne olur? En çok gelen skoru yine programın canlı yayın kuponu yapacağız. Yani bir maç skoru kuponu yapalım. Onu da sizler belirlemiş olur. En çok tercih edilen skoru canlı yayın kuponu yapacağız. Ben de oynayacağım. Ve Uğur Böceği'nin sayfalarında da paylaşacağım. Uğur Böceği'ni hemen aktaralım sizlere. Uğur Böceği iddia sponsorluğunda hazırlanıyor programımız, biliyorsunuz. Ve Uğur Böceği 30.097 iddia bayi kodudur. İddia.com'un bayi kodudur Uğur Böceği'nin. İddia.com'a üyelik yapmak istediğinizde sizden bir bayi kodu istiyor. Yani bir bayi üzerinden üyelik yapmanızı istiyor. İşte oraya 30.097 yazarak siz de üyeliğinizi tamamlayabilirsiniz. Böylelikle hem kral oran farkıyla sizler de iddia.com üzerinden bahislerinizi yapma şansı bulacaksınız. Hem de benim kuponlarım, sevgili Görkem Tezer'in kuponları burada Uğur Böceği iddiada biz onlarla paylaşıyoruz. Onlar da sizlerle kendi WhatsApp gruplarında paylaşıyorlar sevgili dinleyiciler. Oradan ulaşabilirsiniz dediğim gibi. WhatsApp numarasını da hatta hatırlatayım size. 0540 300 0097. 0540 300 0097. Ayrıca yine Uğur Böceği'nde sürpriz hediyeler kazanabilirsiniz sevgili dinleyiciler. Tüm bunlar için bu verdiğim WhatsApp numarasını mesaj atmanız yeterli olacak. Orada müşteri hizmetlerindeki kişiler sizinle diyaloğa geçecek, iletişime geçecek. 0540 300 0097 diyelim. Bu konuyu hemen programın başında hatırlatmak istedim. Sizlerden gelecek mesajları bekliyorum dediğim gibi. O mesajları ilerleyen dakikalarda biraz daha aslında fazla sizden talep edeceğim. Çünkü biraz daha belki bu geceki maça dair sohbetimizi genişletebiliriz diye düşünüyorum. Sizler çünkü attığınız mesajlarla bazen programın yönünü de değiştirebiliyorsunuz. Sizden gelen sorular ya da düşünceler üzerine biz de kendi fikirlerimizi söylerken gayet güzel bir sohbette gelişebiliyor sevgili dinleyiciler. Evet, tekrar bakalım şöyle. Filenin Sultanları 3. sette de şu anda önde sevgili dinleyiciler. Bugün gerçekten çok iyi oynuyor Filenin Sultanları. Şu ana kadar set vermediler. 2-0 öndeyiz. 3. sette de çok iyi başladık. İnşallah böyle de devam eder ve bu setle birlikte maçı da bitiririz. Avrupa Şampiyonluğu için son maça artık her şey kalacak. Rakibimizi bekleyeceğiz gidip orada artık. Rakip kim olur onu da göreceğiz. Ümit ediyorum buradan bir şampiyonlukla döneceğiz. Yani zaten bu beklentilerimizden birisi. Ama yanında çok iyi de bir oyun var dediğim gibi bugün. Onu da eklemek lazım. Bakın şimdi üçlü blok, harika bir blok yaptık ama çıkarmayı başardılar. Şimdi yine topu karşılamayı başardık. Hadi buradan sayıyı alalım mı? Yine top döndü. Uzun bir rally oldu bu arada. Bir daha karşılayabilecek miyiz? Evet, yine blok ve bu sefer çıkaramadılar. Harika bir blok daha geldi. Melisa Vargas, Zehra Güneş ikilisinden ve 3-0'a getirdik skoru. Uzun bir rally oldu. Onlar sayı alamadılar. Biz karşıladık. Tüm toplara müdahale etmeyi başardık. Sonrasında bizim yaptığımız aslında hücumlarda onlar da başarılıydı. Son bölümde özellikle bizim milli takımımızın o bloğuna artık cevap veremediler. Ve bu rally'yi de kazanmış olduk. 3-0 öndeyiz. Setlerde 2-0 öndeyiz. 3. sette 3-0 öndeyiz. Hadi bakalım milli takım diyelim. Buradan da o güzel haberi size verelim istiyorum sevgili dinleyiciler. Milli takımımız artık Avrupa Şampiyonası da finalde diyelim. Kısa bir reklam arası ardından karşınızda olacağım.
1: .30.097 Uğur Böceği iddianın sunduğu Uğurlu Saatler devam edecek.
2: Radyo Spor. Reklam. Sigortam netten alınır. Artık daha da kolay. WhatsApp'tan ruhsatının fotoğrafını gönder, Sigortam Net'te uygun kaskoyu kolayca seç. Benzer kaskoya çok daha fazla ödeme.
3: Kazancım net, Sigortam Net.
4: Radyo Spor.
5: Alfa abi, sağdan.
6: Tamam.
7: 15,1 metreküp maksimum yük hacmi, 2.3 ton taşıma kapasitesi. Ford Transit Van. Hangar gibi.
8: Hangar gibi. Hangar gibi.
9: Müzik açayım mı? Müzik açayım mı?

0: Süper kampanyalarla son düzlüktesin, öndesin. Altılın kazansa da kaybetse de son düzlük yanında. Kazanan altılı kuponuna 100.000 TL'ye varan ek kazanç, 5'te kalırsan 1000 TL'ye varan iade bizden. Üstelik sabit ihtimalli oyunlarına tam 250.000 TL'ye varan hediye ile birlikte şampiyonlar son düzlükte kazanır.
1: Şampiyonlar son düzlükte. Şansa kalmaz
2: işiniz, Umran Oto Ekspertiz. Hyundai B10 ve i20 Eylül ayına özel 250.000 TL %0,99 faiz fırsatıyla Hyundai Mars Sancaktepe'de.
3: Reklam.
4: Spor'un tek adresi Radyo Spor, Saran Holding kuruluşudur.
2: 30.097 Uğur Böceği iddianın sunduğu Uğurlu Saatler devam ediyor.

0: Devam ediyoruz reklamların ardından. Ben Vedat Parlak, Radyo Spor'dasınız. Uğur Böceği iddianın sunduğu Uğurlu Saatler'desiniz sevgili dinleyiciler. Milli takımımız şu anda 3. sette de gayet iyi bir performans ortaya koyuyor. 2-0 setlerde öndeyiz ve şu anda da son set olmasını dilediğim bu sette de 5-2 üstünlüğümüz var. Vargas'ın yine bir harika smacı ama arkada çıkarmayı başardılar. Ve yine sayı bizim oldu sanıyorum. Yoksa bizden mi çıkmış bakalım. Ama bu seti de kazanacağız öyle ümit ediyorum. Ve böylelikle Avrupa Şampiyonası'nda finalde olacağız. Az sonra bunu da sizlere buradan söylemeyi ümit ediyorum. Evet sevgili dinleyiciler, bugün Fenerbahçe-Beşiktaş derbisi var. Gerçekten önemli bir gün. Futbol severin bayramıdır derbi günleri, hep söylerim. Sabahtan başlar heyecan, akşam maça kadar devam eder. Maç sonrası en az belki bir günde onun sohbeti devam eder. Maç üzerine konuşmalar devam eder. Çok önemli hepimiz için. Ve güzel, keyifli bir karşılaşma olmasını, tempolu bir karşılaşma olmasını da diliyorum. Bugün bir konuğum var sevgili dinleyiciler. Aslında yaklaşık bir yıl, belki biraz daha fazla bir süredir sponsorumuz Uğur Böceği Şans Oyunları. Ve programımızın içerisinde de sıkça hatırlayacaksınız, burada konuşuyoruz. Uğur Böceği'nin etkinliklerinden bahsediyoruz. Sürpriz hediyelerinden bahsediyoruz. İşte kuponlarımızı orada paylaştığımızdan bahsediyoruz. Ve bunu planlıyorduk aslında ama bugüne denk geldi. Öyle söyleyelim. Yoğun iş temposu nedeniyle Murat Bey'in. Biz dedik ki yeni sezonda bir hayırlı olsun sohbeti yaparız yayında demiştik. Ve işte dediğim gibi bugüne denk geldi. Bir derbi var, anlamlı da bir güne denk geldi. Uğur Böceği Şans Oyunları'nın sahibi kendisi Murat Ertürk bizimle birlikte. Murat abi merhaba.
1: Merhaba Vedat'cığım, iyi yayınlar diliyorum.
0: Beni duyabiliyor musun Murat abi?
1: Duyuyorum, sen beni duyabiliyor musun?
0: Galiba o beni duyuyor ama ben onu duyamıyorum sanıyorum. Şu an bir problem mi var arkadaşlar? Murat Ertürk beni duyabiliyor mu? Ondan ses geliyor ama ben duyamıyorum. Peki arkadaşlarım onu bir gidersinler hemen.
2: ...30-0-97... Uğur Böceği iddianın sunduğu Uğurlu Saatler devam edecek. Radyo Spor'a ulaşmak artık çok daha kolay. Radyo Spor WhatsApp hattı açıldı. 0538-052-1487. Spor gündemine ait düşüncelerini dünyanın neresinde olursan ol, Radyo Spor'a yolla, anında herkes duysun. Radyo Spor 0538-052-1487. Radyo Spor, sporun tek adresi. 30-0-97 Uğur Böceği iddianın sunduğu Uğurlu Saatler devam ediyor.
0: Evet, bir kez daha devam ediyoruz. Bu sefer sorunu da halletti arkadaşlarımız. Ben de hemen müdahale ettim ve tekrar yayını alalım. Uğur Böceği Şans Oyunları sahibi sevgili Murat Ertürk bizimle birlikte. Murat abi merhaba.
1: Merhaba Vedat'cığım. İyi yayınlar diliyorum.
0: Çok teşekkür ederim. Ben de sana kolaylıklar diliyorum. Evet, çok dediğim güzel. Gibi uzun bir süredir zaten planlıyorduk hani yeni sezona şöyle bir sohbet edelim. Bunu da umarım bundan sonra geleneksel hale getiririz. Daha da uzun sürer sponsorluklarımız ve her yıl sezon başlarında bu sohbeti gerçekleştiririz. Yayınımıza hoş geldin.
1: Umarım, çok teşekkür ediyorum. Sana ve dinleyicilerine merhaba diyorum. İlk başta da finalin sultanları yüzümüzü güldürmeye devam ediyor. Bugün de inşallah yüzümüzü güldürecekler.
0: Evet, artık çok az kaldı onun için. Birazdan onun da anonsunu inşallah buradan birlikte yaparız. Evet, bugün derbi günü, dediğim gibi anlamlı bir günde seni konuk edelim istiyorum. Tabii Uğur Böceği Şans Oyunları uzun bir süredir dediğim gibi Radyo Spor'da, biz de seninle birlikte Uğur Böceği Şans Oyunları ile birlikte aslında hem üyelerinize kuponlarımızı ulaştırdığımız gibi hem de buradan Radyo Spor dinleyicilerine de bu program vasıtasıyla tüm dinleyenlere de iddiaya yönelik ve gün içerisindeki tercihlerimize yönelik bilgiler aktarıyoruz. Uğur Böceği'ni biraz ben aslında tanıtmak istiyorum şu anlamda. Yani Uğur Böceği ne zaman kuruldu ve özellikle de çok vizyoner bir bakış açınız olduğunu da farkındayım. Çünkü önümüzdeki süreçte hala Radyo Spor'da bu sponsorlukları devam ettiriyoruz ve daha yeni yeni projeleriniz de var bildiğim kadarıyla. Ne zaman kuruldu Uğur Böceği?
1: 2000 yılının 1 Nisan'ında faaliyetine başladı Milli Piyango Bayiliği ile Bursa'da. Hı hı. 2004'te ilk iddia bayiliğini aldı. Daha sonrasında 2006'da, 2007'de, 2011'de toplamda 4 tane bayiliğimiz oldu bizim Bursa genelinde. Türkiye'de bir ilk yaptık esasında. Biz iddia ile birlikte Uludağ'da da ortaklaşa bir hizmet verdik Uludağ'da açarak oyunculara. Şu anda da Bursa'da faaliyetimizi devam ettiriyoruz bayi olarak. Bursa'da ancak iddia.com üzerinden de birçok değerli üyemize hizmet vermeye devam ediyoruz. Biz Radyo Spor'dan Uğur Böceği şans oyunları olarak çok memnunuz. Görkem'den de senden de umarım oyuncularımız da üyelerimiz de mutludurlar, memnundurlar. Çünkü kupon tutturma oranımız bayağı güzel. Dün de çok güzel sonuçlar elde ettik. Bizi takip eden üyelerimiz eminim kuponlarını değerlendirmişlerdir umarım.
0: Üyeler aslında seni de çok iyi artık tanıyorlar. Bana buradan mesaj atanlar var, sana selam gönderenler var, üzerimde kalmasın. Buraya mesaj yolluyorlar ve işte muhtemelen üye olduktan sonra seninle diyaloğa geçtiklerinde, sohbet ettiklerinde de valla sana selam gönderiyorlar artık radyo üzerinden.
1: Çok nazikler, çok teşekkür ediyorum onlara. Elimizden geldiğince kurumsal bir dille kendilerine cevap vermeye çalışıyoruz. Sorunlarını çözmeye çalışıyoruz çünkü direkt muhatapları biz oluyoruz onların. Evet. O yüzden de elimizden geldiğince de sorunlarına yardımcı olmaya çalışıyoruz.
0: Evet, şimdi biraz önce de söyledik ya, bugün derbi var Murat abi. Şimdi ben seni yayına almışken. Evet, bugün seni yayına almışken, hani buraya kadar gelmişken şöyle bir hediye verelim mi bugün dinleyenlerimize?
1: Vedat'cığım, ben ilk başta bugünün futbol konuşulacak bir derbi olmasını istiyorum.
0: İnşallah, evet.
1: Ve bol gollü olsun. Taraftarlar, giden taraftarlar da keyifli bir maç seyretsinler. Maçtan sonra hakem konuşulmasın, maç konuşulsun. Sakatlıklar olmasın. Geçtiğimiz hafta da Görkem'in yayınında bir forma hediye ettik.
0: Evet.
1: Senin yayınında da bir forma hediyelim, orijinal. Ama bu forma Beşiktaş, Fenerbahçe ile sınırlı kalmasın. Üyelerimiz, yeni gelen üyelerimize ya da var olan üyelerimiz, şu an hepsi katılabilirler senin yapacağın etkinliğe. Başka takımların formasını eğer oyuncumuz, üyemiz, daha doğrusu dinleyicimiz kazanırsa onun da formasını hediye edebiliriz. Hiç sıkıntı yok bu konuda.
0: Tamam. Ya bir tane forma hediye ediyoruz. Sonuçta ki hangi takımı tutuyorsa, hangi takımın formasını istiyorsa bizim için.
1: Evet, ayrım yapmayalım. Evet, önemli olan senin programına katılsınlar, keyifli sohbetlerin olsun. Biz de buna bir nebze renk katalım istedik.
0: Tamam. Yani iddia.com üyesi, Uğur Böceği iddia üzerinden iddia.com üyesi olanlara bu formayı hediye edeceğiz. Birazdan ben bir soru soracağım. Bu sorunun karşılığında da çok öyle zor bir soru da değil. Kısaca hemen bu formayı da hediye ederiz. Ama hemen sizler üye olmaya başlayabilirsiniz. Çünkü bana üye olup yazın lütfen. Radyo Spor WhatsApp hattından yazın. 0540 300 0097, 0540 300 0097. Burası Uğur Böceği iddianın WhatsApp numarası. Buraya yazıyorsunuz. Onlar size yardımcı olacaklar üyelik konusunda. Ardından bana ben üye oldum diye yazmanız yeterli Radyo Spor WhatsApp hattına sevgili dinleyiciler. Böylelikle ben de o yazan dinleyicilerimiz arasında yapacağım bir soru cevapla bir forma hediye edeceğim bugün. Umarım güzel de bir derbi olacak. Biz de buna küçük bir katkı sağlayalım istedik, küçük bir hediyeyle. Ki bu hediyeler, bu sürprizler aslında Uğur Böceği'nde sürekli devam ediyor değil mi? Bugün biz belki radyoda sadece bunu söyledik ama birçok sürpriz var Uğur Böceği'nde.
1: Artık Milli Piyango Online'da da var.
0: Evet.
1: Bu şekilde de yine bizim WhatsApp hattımızdan bizimle iletişime geçerlerse üyelerimiz, biz onlara o konuda destek oluyoruz. Onlara sürprizlerimiz oluyor. Milli Piyango Online'a bayim üzerinden üye olan oyuncularımıza da ufak sürprizlerimiz oluyor. Bunu da belirtmiş olayım sayende.
0: Peki, çok teşekkür ediyorum bunun için de, bu hatırlatma için de. Aslında benim de notlarım arasındaydı ama teşekkür ediyorum Murat abi. Evet, bakalım yani bugün aslında özellikle derbi için bu hediye derbi günü olduğu için veriyoruz ama tekrar söyleyelim, hangi takım taraftarıysanız o takımı formasında alabileceksiniz. Bunu da bir kez daha paylaşmış olalım. Çok teşekkür ediyorum Murat abi. Var mı ekleyeceğim bir şey?
1: Rica ediyorum Vedat'cığım. Sana da iyi yayınlar diliyorum. Bugün de iki takıma başarılar diliyorum. Hak eden kazansın.
0: İnşallah hak eden kazansın diyelim biz de. Teşekkür ediyoruz. Sevgili Murat Ertürk bizimle birlikteydi. Uğur Böceği Şans Oyunları'nın sahibi kendisi. Sponsorumuz. Uzun zamandır da bu sponsorluğunu devam ettiriyor. Bu nedenle ben bugün bizimle birlikte olsun istedim ve dediğim gibi her sezon başında da inşallah bunu geleneksel hale getirip de kendisiyle bu sohbeti yaparız diye düşünüyorum. Ve bir kez daha hatırlatalım, bir forma hediyemiz var bugün size. Hangi takımı tutuyorsanız onun forması olsun. Yani bu size bağlı. Sadece bir yarışma yapacağız. Küçük bir oyun diyelim. Yarışma da değil. Ben bir soru soracağım. O soruya cevap vereceksiniz. Ve eğer doğru cevap verirseniz doğru cevap veren ilk kişi kazanacak. Ama onu birazdan yani saat 18.30 civarında bu soruyu sorarım. Ama öncesinde bana bu formayı almak için ben bu soruya cevap vermek istiyorum diyenler yazsınlar. Dediğim gibi ama üye olmak koşulu var. Yani eğer değilseniz de çok basit. iddia.com'a gidiyorsunuz. Orada üye olmaya ol butonuna basıyorsunuz. Sizin zaten üye olmaya devam ederken size bir bayi kodu sorulacak. Oraya 30.097 yazmanız yeterli. Böylelikle bu küçük oyunumuza katılmaya hak kazanıyorsunuz. Tekrar edeyim. 0540-300-097'de Uğur Böceği'nin müşteri hizmetleri numarası. Oraya da yazarsanız onlar da zaten size yardımcı olacaklardır. Mesajlarınızı bekliyorum. Ben üyeyseniz de bu arada katılabiliyorsunuz. Zaten var olan üyeler de katılabiliyor. Mesajlar gelmeye başlamış. Milli takım forması da olabilir demiş sevgili Adil. Elbette olabilir. Yani siz ne istiyorsanız hani sizin istediğiniz formaya bağlı. Ben milli takım forması istiyorum diyen olabilir. Ben ne bileyim Samsunspor, Galatasaray, Beşiktaş, Fenerbahçe, Trabzon hangi formayı istiyorsanız diyelim. Soru nedir demiş Ziya Keleş. Sevgili Ziya, soruyu saat dediğim gibi 18.30 civarında soracağım. Önce kimlerin bu oyuna katılmak istediklerini bir göreyim istiyorum. Onlar arasında çünkü buradan WhatsApp üzerinden yapacağız burada. Ben soracağım, siz de WhatsApp'tan bana yazacaksınız ve o kişiler arasından ben de bir kişiye bunu hediye edeceğim. Bu arada ses kaydı yapmayın çünkü bana ulaşmıyor ses kaydınız. Lütfen yazın. Yazarak bana gönderebilirsiniz. Ses kayıtlarını dinleyemiyorum şu anda canlı yayında olduğum için. Evet, devam edelim. Forma için biraz bekleyeceksiniz yani kısacası. Forma için soru soracağım ama onun için bekleyeceksiniz. Formaya talibim Vedat Bey demiş. Sevgili Adil Kolçak. Kendisi zaten üye bildiğim kadarıyla. Uğur Böceği üzerinden iddia.com'a. O yüzden kendisini zaten bu oyuna dahil olma hakkı var. Kulüplerimiz bu 10+4 kralı yüzünden Avrupa'da çok sıkıntı yaşayacak gibi duruyor. 2-3 yabancısı sakatlansa tıkanıp kalacağız. Madem bir kural koyacaksınız bari 4+'yı 30 yaş üstü koy. Geri kalan 10 yabancıyı 30'un altına çek. İster 18 yaşında alsın ister 29 yaşında, en azından kulüpler verimli yabancı alırlar. Yerli oyuncu kuralı konması lazım. Devre arası bu kuralın acil gelişmesi lazım diyor. Değişmesi lazım. Yoksa bu sene Avrupa'dan fazla bir şey beklememek lazım demiş dinleyicimiz. Yani bu tabii özellikle siz söylediğiniz bu 10 oyuncu 30 yaş altı olsun diyorsunuz ya, işte o kural çok büyük bir problem yaratabilir. Neden? Hemen söyleyelim. Çok ciddi bütçeler istiyor. Genç oyuncuları buraya getirmek çok kolay iş değil. Yani 23 yaş altı oyuncuyu bulmakta bile çok zorlanırken çok ciddi bütçeler istiyor. Bunu söyleyelim. Beşiktaş taraftarı olarak söylüyorum diyor. Fenerbahçe 2, Beşiktaş 4. Teşekkür ediyoruz sevgili Murat. İstanbul'dan Murat yazmış. Teşekkür ederim. Evet, Beşiktaş, Fenerbahçe Beşiktaş maçına dair düşüncelerinizi yazın. Skor tahminlerinizi bekliyorum. Aynı zamanda dediğim gibi bir yarışma düzenliyoruz. Bir oyun, küçük bir oyunumuz var dediğim gibi. Orada bir soru soracağım size ve bunun karşılığında da bir forma hediye edeceğiz. Orijinal forma. Hangi takımı tutuyorsanız ona bir forma hediye edelim. Ve eğer burada yani soruya cevap verme hızına göre dediğim gibi ilk cevap verene formayı hediye ederiz. Ama ikinci cevap veren için de ben kendim şöyle bir ekstra bonus hakkımı kullanıyorum. İkinci cevap verene de bir şapka, orijinal takımının şapkasını hediye edelim. Olur mu? Olur. Tamam. Bir şapka ve bir orijinal forma hediyesi sizler için. Birazdan eğer soruya doğru cevap verirseniz ulaşacak sevgili dinleyiciler. Derbide Fener'i bir adım önde görüyorum. Goller ilk geri gelmeyebilir demiş. Ha, Ziya Keleş, teşekkür ederim. Sevgili Ziya, soru nedir demiştiniz ama üye misiniz Uğur Böceği'ne? Ona göre eğer üye değilseniz üyeliğinizi yapın. Hemen siz de bu soracağımız soruya cevap verme hakkını elde edin, olur mu? Eğer üyeyseniz zaten problem yok. Fenerbahçe'nin orta sahasında yaratıcı oyuncusu yok. Beşiktaş kanatları kapatırsa eğer Fenerbahçe'yi çok rahat durdurabilir demiş. Bir dinleyicimizden gelmiş bu mesajda. Peki. 2-0 diyor sevgili Adil göndermiş. Fenerbahçe 2-0 kazanır demiş. Ziya Keleş, ben zaten üyeyim demiş. Peki, tamam. Teşekkür ediyorum. Üye olmayanlar için üye olmaları gerekiyor. Üye olanlar zaten bu soruya cevap verebilecekler. Formayı kazanma hakları var yani. Bir daha söyleyelim. Uğur Böceği Şans Oyunları WhatsApp müşteri hizmetleri numarası 0540-300-097. 0540-300-097. Buraya yazmanız yeterli. Ben işte bu yarışmaya katılmak istiyorum. Benim kuponum mesela, isterseniz Vedat Parlak ve Görkem Tezer kuponları da Uğur Böceği iddiada. Biz onlarla paylaşıyoruz. Onlar da sizlerin cep telefonlarınıza bu kuponları ulaştırıyorlar. Üyeliği olan herkese bu kuponlar gidebiliyor. Her gün, haftanın 7 günü kuponları size ulaştırıyoruz. Sevgili Kenan diyor ki, formaya talibim Vedat Bey, iyi yayınlar demiş. Teşekkür ederim sevgili Kenan. Eğer varsa üyeliğiniz tamamdır ama yoksa üye olmanızı öneriyorum size. Bir formaya talibin mesajı da kimden gelmiş? Sevgili Erdal'dan. Sevgili Erdal, size de aynı şeyi söyleyeceğim. Eğer üyeliğiniz yoksa hemen bir üyelik yapmanız yeterli olacak. Uğur Böceği iddiaya yazın. 0543-097'den. Merhaba, iyi günler, iyi yayınlar. Ben Mersinli Taktak Halil. Üye oldum. Ne yapmam gerekiyor demiş. Eğer üye olduysanız sorun yok. Birazdan soracağımız soruya cevap vermeniz yeterli Halil Bey. Üyeliği tamamladıysanız sorun yok. Yani siz bu eğer forma ödülünü kazanırsanız, üyeliğiniz varsa zaten sorun kalmıyor. O yüzden problem yok. Peki, teşekkür ederim size de göndermiş olduğunuz mesaj için. Evet, sayıyı artıralım biraz ama. Yani şu anda 1, 2, 3, 4, 5, 6 dinleyicimiz ben formaya talibim diyor. Ben o küçük soruya cevap veririm diyor. Kolay bir soru soracağım. Öyle çok zor bir soru değil.

cevabını bulabiliyorsunuz diye düşünüyorum. Bu akşamki derbinin kazananı hangi sonuç olursa olsun Galatasaray olacak. Kahvemizi içip seyredeceğiz. İnşallah gollü güzel bir maç olur demiş. Evet, doğru. Galatasaray taraftarları, Trabzonspor taraftarları da belki güzel bir maç seyretmek için oturacaklar. Kim kazanır, kim kaybeder belki onunla çok ilgilenmeyecekler. Ama Fenerbahçe ve Beşiktaş taraftarlarının da bunu yapacağı gün gelecek. Sevgili dinleyicimize onu söyleyelim, Ali Cemal'e. Galatasaray derbi oynarken de İşte Fenerbahçe ve Beşiktaş taraftarları bu sefer sizin yaptığınızı yapacak. O yüzden çok bir fark yok arada yani. Önümüzdeki günlerde de bu olacak. Peki yarış için zaman var mı? Arkadaşlarıma sorayım. Varmış daha. Peki o zaman şöyle bir hemen ben yeniden size skorları aktarayım. Sevgili dinleyiciler, 2-0 öndeyiz Sırbistan karşısında Avrupa Şampiyonası yarı finalinde. Ve son set diye tahmin ettiğim bu sette de 21-18 öndeyiz. Bitirmemize az kaldı. 21-18, 4 sayı daha alırsak bu seti de bitirip böylelikle finale yükselmiş olacak milli takımımız. Filenin sultanları yine büyük bir başarıya imza atmak üzere diyelim yavaş yavaş o finale, ardından da Avrupa Şampiyonası'na, kupaya ulaşacağımızı ümit ediyorum. Şimdi şu son bölümü size aktarayım istiyorum. Melisa Vargas blockout ve 22-18 yaptık. 22-18, artık 3 sayı kaldı. Finale sadece 3 sayımız var sevgili dinleyiciler. İlk 2 seti çok rahat kazanmıştık. Bu sette de 22-18 şu anda öndeyiz. Ve şimdi servisi kullanacak milli takımımız. İlkin Aydın'la kullanacak bu servisi milli takımımız. Şimdi İlkin o servisi kullandı. Karşıladılar. Güzel bir blok gelirse bizden şimdi. Biz de karşılamayı başardık. Biraz zorlandık ama karşıladık. Şimdi zor geldiği için o top rakip alana göndermeyi tercih ettik. Ve bir kez daha sayı bizim galiba. Çünkü banttan sekip gitti diye gördüm. Evet, 23-18 oldu. 23-18, sadece 2 sayı kaldı. Finale 2 sayı. Milli takımımız için artık final çok yakın sevgili dinleyiciler. Bakalım şimdi çok net bir servis gelir de sayıyı alırız ümit ediyorum. İlkin Aydın yine kullanacak. Milli takımımızın servisini kullandı. İlkin karşıladılar. İyi bir blok gelir mi şimdi bakalım. Bloğumuz başarılı ama top bloktan out'a gitti maalesef. Ve şimdi 23-19 oldu. Olsun, 23-19 ama bizde avantaj hala, onu söyleyelim. Az sonra kullanacaklar servisi. Eğer karşılayıp sayıyı alabilirsek 24 ve artık ondan sonra da maç sayısı gelecek sevgili dinleyiciler. Karşıladık. Zehra vurdu. Onlar da karşıladılar. 24-19 yapamadık ama şimdi kötü bir vuruş mu geldi? Hayır. İyi bir vuruş geldi. 23-20 yaptılar. 23-20 yaptılar ama hala 3 sayılık bir avantajımız var. Bunu kullanabiliriz. Bu nedenle hala çok fazla problem yok bence. Yani bir sayı aldık mı zaten maç sayısı kullanmak üzere hazır olacağız. Attılar servisi, karşıladık. İyi bir vuruş Melisa Vargas'tan ve 24-20 maç sayısı geliyor milli takımımızdan sevgili dinleyiciler. 24-20, sadece bir sayı uzaklıktayız Avrupa Şampiyonası finalinden. İstanbul'da düzenleniyor finaller ve milli takımımız da artık son bir sayıyla Avrupa Şampiyonası finaline çok yakın diyelim. Şimdi servisi kullanacak milli takımımız. Ardından da ümit ediyorum kazandığımızı sizlerle paylaşacağım. Servisi karşıladı Sırbistan milli takımı. Topu biz karşıladık. Şimdi hücum sırası bizde. Melisa Vargas vurdu, çıkardılar. Çok zorlandılar ama şimdi hücum sırası onlarda. Biz de karşıladık. Ama orada sanıyorum fileye temas mı var? Hayır hayır, fileye temas eden Sırbistan oldu. Ve 25-20 3-0'lık skorla kazanan biz olduk sevgili dinleyiciler. Filenin sultanları oldu ve Avrupa Şampiyonası'nda finaldeyiz. Bravo, yani milli takıma bravo. Söyleyecek başka bir şey bulamıyorum. Helal olsun filenin sultanlarına. Bizi bu mutluluğa alıştırdılar. Gerçekten biz de bu mutluluklara alışmaya razıyız. Erzurum Konya maçında golsüz beraberlik devam ediyor. 15. dakika geride kalırken sevgili dinleyiciler. Bunu belirtelim. TFF 1'de ilk yarı 5-0 bitmişti. Bandırma Bolu karşısında hala 5-0 önde. İngiltere Premier Lig'de 12. dakikalar geride kaldı. Manchester City Country, Nottingham Forest Tottenham
Brentford, Sunderland ve Brighton, Leeds United maçları golsüz devam ederken Fulham, Crystal Palace karşısında bir

0: 1-0 önde. İtalya'da Serie A'da dakikalar 49'u gösteriyor. Fiorentina 1, Torino 0. Almanya Bundesliga'dayız. Şu an itibariyle dakikalar 44. Bayer Leverkusen 2, Union Berlin 0. Hoffenheim Borussia Dortmund maçında gol olmadı. Werder Bremen 1, Leipzig 0. Mönchengladbach 1, Elversberg 1 ve Paderborn 0, Freiburg 1. Belçika'da dakika 12, Charleroi Saint-Gilloise maçında gol olmadı. İngiltere'ye, Championship'e bir bakalım. 12. dakikalar, 2 maçta gol var. West Ham United Derby County karşısında 1-0 önde. Norwich City'de Sheffield United deplasmanında 1-0 önde. İskoçya'da dakikalar 11. Tek maçta gol var. Falkirk Dundee United karşısında 1-0 önde. Gerçi bunu ben bir güncelleyeyim galiba. Bazı maçlarda skorlarda değişiklik oldu. Ben şimdi fark edebildim bunu. Tekrar şöyle bir bakalım. Erzurumspor 1-0 önde Konya karşısında. Evet, ben yanlışlıkla o güncellemeden okumuşum bunları. Erzurumspor 1-0 önde sevgili dinleyiciler. Konya Spor karşısında dakikalarda 40'ı gösteriyor artık. Bandırma Spor 6-0 yaptı Bolu Spor karşısında. Biraz önceki söylediklerimi dikkate almayın. İngiltere Premier Lig'deki skorlara bakalım. City 1, County 0. Nottingham Forest Tottenham maçında gol yok. Fulham 1, Crystal Palace 1. Brighton 0, Leeds United 1. Brentford Sunderland maçında da gol yok. İtalya Serie A'da Fiorentina 1, Torino 1, dakika 77. Almanya Bundesliga'ya gidiyoruz. 53. dakikalar oynanıyor. Bayer Leverkusen 3, Union Berlin 0, Hoffenheim 1, Borussia Dortmund 0, Werder Bremen 1, Leipzig 0, Mönchengladbach 2, Elversberg 1 ve Paderborn 0, Freiburg 1. Hollanda'da 10. dakika Nijmegen Feyenoord maçı başladı. Gol yok. Portekiz'de 9. dakika Estrela 0, Famalicão 1. Belçika'da dakika 39, Charleroi 1, Saint-Gilloise 1, İngiltere Championship'te yeniden skorları şimdi aktaralım. West Bromwich 1, Watford 0, West Ham United 1, Derby County 0, Burnley Bristol City maçında gol yok, Millwall 1, Bolton Wanderers 0, Portsmouth 1, Cardiff City 0, Queen's Park Rangers 0, Middlesbrough 1, Sheffield United 1, Norwich City 1 şeklinde devam ediyor maçlar. Hollanda'da Eerste Divisie'de Dordrecht AZ Alkmaar maçında 1-0, deplasman takımı Alkmaar önde. İskoçya'da dakikalar 40, Aberdeen Kilmarnock maçı golsüz, Rangers 1, Motherwell 0 ve Dundee United 0, Falkirk 1. İsveç'te dakika 85, Dagerfors 1, Halmstad 0, Gais hakem maçında ise henüz gol olmadı. Polonya'da Witzew Łódź Radomiak mücadelesi golsüz artık 90. dakika. Rusya'da Zenit 0, CSKA Moskova 1, dakika 46. Orada da artık tamamlanmak üzere karşılaşmanın ilk yarısı. Geçelim Norveç'e. 42. dakika Rosenborg 1-0 önde HamKam karşısında sevgili dinleyiciler. Çek Cumhuriyeti'ne bakıyoruz. 85. dakikalar oynanıyor. Slovaçko Pardubice maçı golsüz devam ediyor. Sigma Olomouc 3, Bohemian 0, Slavia Prag 3, Brno 0 şeklinde devam ediyor oradaki maçlarda. Girona golü buldu Sporting Gijon karşısında. İspanya 2'de 1-0 önde 27. dakika Girona'nın golü geldi sevgili dinleyiciler. Ben Uğur Böceği ne üyeyim ama bu numarayla değil, benim diğer numaramla üyeyim. Herhangi bir sıkıntı olur mu demiş. Yok, olmaz sevgili Hasan. Neden olsun? Yani sonuç itibariyle siz oraya üye misiniz değil misiniz? O önemli. Zaten üyeliğinize dair bir ekran fotoğrafı da atabilirsiniz bana. O da yeterli olur. Akşam ne olursa olsun güzel bir temiz futbol seyretmek istiyoruz. Artık hakem hatalarını görmek istemiyoruz. Taraftar olarak buna daha tahammülümüz yok artık. İyi oynayan hak eden kazansın diyorum. Kendim Trabzonspor taraftarıyım, saygılar demiş. Teşekkür ederiz sevgili Ziya'dan gelmiş bu mesajda. Bir başka mesaj gelmiş yine kimden bakalım? Yalçın'dan sevgili Yalçın diyor ki Vedat abi selam, iyi yayınlar, ben Yalçın. Brentford maç sonucu 1, Konya KG var olur mu sence abi bu iki maç demiş. Ya Brentford 0-0 devam ediyor. Konya maçında da Erzurum 1-0 önde. Konya'dan gol gelmesini bekleyeceksiniz. Olabilir, neden olmasın? Olabilir. Bursa'dan selamlar, ben Kader. 3-1 Fenerbahçe maçı alır. Formaya talibim Vedat abim, Uğur Böceği'ne üyeyim demiş. Sevgili Kader'e de teşekkür ediyoruz. Evet. Sayfayı yeniler misiniz? Yarım saat geriden geliyorsunuz demiş dinleyicimiz. Evet, onu fark ettim ve hemen yeniledim zaten, farkındaysanız siz de. Evet, bir kez daha hatırlatmak isterim sizlere. Sevgili dinleyiciler, bir forma hediyem olacak. Saat 18.30 gibi sizlere bir sorum olacak ve o soruyu ilk cevaplayana da forma hediyesini vereceğiz. Bunun için yapmanız gereken Uğur Böceği'ne üye olmak. Uğur Böceği üzerinden iddia.com'a üye olmak. Yani şöyle, eğer sizler de Kral Oran farkıyla bahislerinizi yapmak istiyorsanız iddia.com'a gidiyorsunuz ve üyeliğinizi orada gerçekleştiriyorsunuz. Gerçekleştirirken size bir bayi kodu soruluyor. O bayi kodu 30.097 Uğur Böceği şans oyunlarını tercih ederseniz eğer Uğur Böceği üzerinden iddia.com'a üyeliğinizi gerçekleştirmiş oluyorsunuz. Bu kadar. Ama eğer ben burada anlamadığım bir şey var diyorsanız da Uğur Böceği'nin sizlere WhatsApp numarasını söyleyeyim. 0543-00097 0543-00097 Oraya yazmanız yeterli olacak. Ben yarışmaya katılmak istiyorum. Nasıl bir şey yapmam lazım diye. Onlar hemen zaten sizlere yardımcı olacaklardır. Kolay bir soru soracağım. Ve o kolay bir sorunun karşılığında da bir orijinal tuttuğunuz takımın formasını hediye edecek sizlere Uğur Böceği. Bir de yanında ben bir de orijinal şapka hediye ediyorum. Ben o da benim inisiyatifimde olsun. Sevgili Murat Ertürk kırmayacaktır beni diye tahmin ediyorum. İkinci doğru cevap verene de şapkayı hediye edelim. Hadi bakalım gelsin şimdi. Yeni üyeler varsa onlar, üye olanlar varsa soruma cevap vermek isteyen onlar gelsinler bakalım. Ben de buradan onlara soracağım soruyu ve hediyeleri de vereceğim diyelim. Yarış başlamak üzereymiş. Peki hemen isterseniz yarışı paylaşalım sizinle, ardından kaldığımız yerden devam edelim.
1: Bir şey bozma, kime kalmış üç günlük dünya, kalmaz sana da, gel ya.
2: Reklam. Okul heyecanı başladı. Okula hazırlanırken sağlık güvencesini unutma. Tamamlayıcı sağlık sigortasını çok avantajlı fiyatlarla ve 12 aya varan taksitle alın. Sağlık sigortası Sigortam.net'ten alınır.
3: Kazancım net, Sigortam.net.
4: Radyo, spor.
5: Gel yavaş.

0: 0530-0097 Uğur Böceği iddianın sunduğu Uğurlu Saatler devam ediyor.
1: Devam ediyoruz Uğurlu Saatlere. Yarışa diye gittik ama reklamlar varmış arkadaşlar. Beni uyarırken ben yarış diye algıladım ama reklam arasıymış. Reklamları verdik. Bir mola verdik. Hemen ardından tekrar karşınızdayız sevgili dinleyiciler. İlk yarı sona erdi. Erzurum Spor 1-0 ilk yarı önde kapattı Konya Spor karşısında. Bu bilgiyi paylaşayım sizinle. Mesajlarınızı göndermeye devam edin lütfen. Radyo Spor WhatsApp hattına 0538-052-1487 gönderebilirsiniz. Vedat abi Ankara'dan selamlar. Ben kuponları göremiyorum. Ne zaman geçiş olacak demiş. Ne açıdan sordunuz onu anlayamadım. Yani üyelik yaptınız mı kuponları göremiyorsunuz? Çok emin değilim. Yazarsanız sevinirim. Diyelim ve devam edelim. Şimdi şöyle oynanan maçlara hızlıca bir bakalım. Ardından da artık gecenin maçlarını konuşmaya başlayalım değil mi? Sizler bu arada mesajlarınızı göndermeye devam edebilirsiniz. Bir küçük yarışmamız olacak. 18.30 gibi bir soru soracağım ve bu soruyu bilen ilk kişiye, ilk cevaplayan kişiye de bir forma hediye edeceğiz. Orijinal forma. İkinci kişiye de orijinal bir şapka hediye edeceğiz. Takımını, tuttuğu takımın forması ve şapkasını hediye edeceğiz. O yüzden bu yarışmaya katılmak istiyorsanız Uğur Böceği üzerinden iddia.com'a üye olmanız lazım. İddia.com'a üye değilseniz eğer yeni üyelik yapacaksanız hemen iddia.com'a giriyorsunuz. Üyelik yaparken size sorulacak olan bayini seç bölümünde Uğur Böceği'nin iddia bayi kodu 30.097'dir. Bunu tuşlamanız yeterli. Ya da çok uğraşmayayım diyorsanız direkt Uğur Böceği'nin müşteri hizmetlerinden bilgi alabilirsiniz. 0540-300-097 WhatsApp numarası, oraya yazın lütfen. Size hemen cevap vereceklerdir. Premier Lig'de ilk yarılar tamamlandı. Manchester City Country karşısında ilk yarıyı 1-0 önde kapattı. Nottingham Forest Tottenham maçının ilk yarısı golsüz tamamlandı. Fulham Crystal Palace karşısında ilk yarıyı 2-1 önde kapattı. Brentford Sunderland maçı ilk yarı 0-0 bitti. Brighton Leeds United maçında da Leeds United ilk yarıyı 1-0 önde kapattı. İspanya'da La Liga'da 36. dakika Atletik Bilbao Atletico Madrid maçı golsüz devam ediyor. İtalya Serie A'da 90. dakika Fiorentina 1 Torino 2. Almanya Bundesliga'da 66. dakikalar oynanıyor. Bayer Leverkusen 4 Union Berlin 0. Hoffenheim 2 Borussia Dortmund 1. Werder Bremen 1 Leipzig 0. Mönchengladbach 3 Elversberg 1 ve Paderborn 0 Freiburg 1. Hollanda'da 24. dakika Nijmegen 0 Feyenoord 0 skor devam ediyor. Portekiz'de Premier Lig'de 22. dakika Estrella 0 Famalicão 1. Belçika Pro Lig'de ilk yarı tamamlandı. Sporting Charleroi Saint-Gilloise maçı 2-2 beraberlikle devam ediyor sevgili dinleyiciler. Şöyle bakalım var mı yine majör liglerden. Premier Lig'de Rusya'da Zenit 0 CSKA 1 59. dakika. Norveç'te ilk yarı tamamlandı. Rosenborg 1-0 önde Hamkam karşısında. Bu bilgileri paylaştıktan sonra gelen mesajlara bir kez daha bakalım. Abi ben üyeyim demiş. O zaman biraz önce verdiğim o WhatsApp numarasına yazın lütfen. Neyse sorununuz. İlgileneceklerdir. 0540-300-097. Buraya yazmanız yeterli. Yarışmamıza katılmak isteyenler de dediğim gibi yine bu numaraya yazabilir. Ben yarışmaya katılmak istiyorum diye. Üyeliğinizi gerçekleştirdikten sonra da yarışmaya katılabilirsiniz. 18.30'da bir soru soracağım ve karşında da size bir forma hediyemiz var. Saat 18.30'da bir dinleyicimiz daha yazmış. Forma için soruyu ne zaman soracaksınız diye. Sevgili Serdar Kantık, teşekkür ediyorum. Sevgili Serdar, siz de üyesiniz galiba anladığım kadarıyla Uğur Böceği üzerinden. O zaman sizin de 18.30'da sorulacak soruya cevap vermeniz gerekiyor. Evet, şimdi hemen şöyle bir akşama da bakalım. Tabii yani eski üyeler de katılabiliyor. Yani eski demeyelim de hali hazırda olan üyeler katılabiliyor tabii ki. Yani Uğur Böceği üyesi olmanız yeterli. Arada sorulara cevap veriyorum böyle. Kopuk kopuk oluyor. Devam edeyim ben bugünkü maçları değerlendirmeye. Evet, 19.15'te Michelin-Westerlo maçıyla devam edelim sevgili dinleyiciler. Belçika Pro Lig'de bir karşılaşma. Bugünün aslında bana kalırsa Belçika Ligi'nde uzak durulması gereken maçlarından birisi. Onu söyleyelim. Sezona beklentilerin altında başladı iki takım da. 4 hafta sonunda galibiyet alamadı henüz. Onu söyleyelim. Aslında Michelin 9 gol, Westerlo'da 14 gol yedi. Böyle de bir durum söz konusu. İki galibiyetsiz takım başlıyor. Biraz olsun Michelin evinde olmanın avantajıyla galibiyet almak istiyor ve bunu da elde edebilir diye düşünüyorum. Ama dediğim gibi bugün Belçika'da uzak durulması gereken maçlardan birisidir Michelin Westerlo mücadelesi. Saat 20'de ise Süper Lig, TFF 1. Lig birçok karşılaşma var. Hemen oraya geçelim isterseniz. Şimdi 1. Lig'de, TFF 1. Lig'de Keçiören Gücü Sarıyer maçı var saat 20'de. Bu güzel bir maç olur bence. Sarıyer çok ciddi yatırım yaptı bu sezon biliyorsunuz. Keçiören Gücü de aslında iyi bir takım. Deplasmanda Bolu Spor'u mağlup ettiler ki Bolu artık çok kolay yenilebilen takım. Pendik Spor'u da evinde 2-0 mağlup etmişti. Sarıyer dediğim gibi ciddi yatırımlar yaptı. Deplasman iç saha fark etmeksizin goller atabilen de bir takım. O yüzden ben burada karşılıklı gol var tercihini sizlerle paylaşmak istiyorum. Bence burada iki takım da gol atar sevgili dinleyiciler. Pendik Spor Ümraniye Spor mücadelesi var. Bugün yine günün bence güzel maçlarından biri bu da. Şu ana kadar oynadıkları maçlara baktığımızda Pendik Spor attığı gol sayısına baktığımızda aslında 7 gol attı. 11 gol yedi 5 maçta. Ve bu 5 maçlık periyotta şu ana kadarki skorlara baktığımızda Keçiören Gücü'ne 4-1 mağlup oldular. Antalya Spor'u 3-2 mağlup ettiler deplasmanda. Bandırma ile kendi evinde 1-1 berabere kaldı. Sarıyer'e de 2-0 mağlup olan bir Pendik Spor olduğunu söyleyelim. Diğer tarafta Ümraniye Spor ise şu ana kadar 3 beraberlik aldı. İlk maçta Mardin'le berabere kalmışlardı. Esenler Erol'la 1-1'lik beraberlik. Keçiören Gücü ile de 2-2'lik beraberlik vardı. Geçen hafta ise Muğla Spor'a 1-0 mağlup olmuşlardı kendi evlerinde. Şimdi bugünkü karşılaşmada ben özellikle iki takımın da goller atabileceği bir karşılaşma olduğu düşüncesindeyim. Pendik Spor golü bulur. Ümraniye'de cevap verir. Karşılıklı gol var. Yine burada tercih edilebilir sevgili dinleyiciler. Geçelim Belçika Pro Lig'e. Bugün Belçika'da saatler 21.45'i gösterdiğinde yine çok güzel maçlar var. Onlara da şimdi bakacağız sevgili dinleyiciler. Sırasıyla gidelim ama 21.45'e geçmeden önce şöyle bir önceki maçlara da bir bakalım istiyorum. 21.45 öncesinde oynanacak maçlara da. Mesela bugün saat 18 geçti artık. 18 maçlarına yetişemeyiz ama 18.15'te Lens-Lorient maçı var. Fransa Lig 1'de. Bu da gene bana kalırsa günün gollü maçlarından biri olabilir. Lens evinde golü bulacaktır. Lorient'in cevap verme ihtimalinin de yüksek olduğunu düşünüyorum ben. İki takımın mücadelesinde yine karşılıklı goller kazandırabilir. Lens 3 puana sahip 2 maçta. Lorient ise 1 puana sahip 2 maçta. Lens geçtiğimiz hafta Strasbourg deplasmanından mağlubiyetle dönmüştü. Öncesinde ise 5 gollü bir özel galibiyeti vardı sevgili dinleyiciler. Lorient Nice'le berabere kalırken geçen hafta evinde Troya'ya mağlup olduğunda hatırlatmak isterim. Dediğim gibi burada bir karşılıklı gol var beklentisi içerisindeyim. Bunun dışında yine gecenin maçlarına baktığımızda Inter-Napoli saat 19'da başlayacak. Çok güzel bir karşılaşma olur bence. Ümit ediyorum tabii burada herkes aslında daha çok gollü maçlardan bahsediyor. Ama şöyle bir durum var açıkçası. Ben burada Inter'i biraz daha avantajlı görüyorum sevgili dinleyiciler. Evinde oynayacak olan Inter'in kazanma ihtimalini daha kuvvetli görüyorum. Burada tabii şunu da söylemek lazım. Geçtiğimiz sezonlarda oynanan maçlara bakarak da aslında bu iki takımın mücadelesinde karşılıklı goller çıkma ihtimali de var. Ama bu sene özellikle ben çok beğeniyorum Inter'i. İyi de bir başlangıç yaptıklarını söyleyelim. Bu başlangıcı da devam ettirebilirler evlerinde diye düşünüyorum. O nedenle işte Inter galibiyetini sizlerle paylaşıyorum. Oran açısından da yeterli buldum Inter galibiyetini. O yüzden tercih edilebilir diye düşünüyorum. Mesela İtalya Ligi'nden bugün bir Inter bir Roma yazılabilir galibiyetleri. Inter kazanır Roma kazanır şeklinde böyle bir iki maçlık bir şeyde yapılabilir. Kuponda yapılabilir sevgili dinleyiciler. Hemen şöyle bakalım. Ne demiş dinleyicimiz? Ha yani ilk yazana vermeyelim. 15. 20. yazana verelim gibi bir düşüncesi olmuş dinleyicimiz ama yani tabii burada biraz haksızlık olabilir o yani ilk yazan dedik. Artık bundan sonraki vereceğimiz forma vereceğimiz zaman böyle bir şey yaparız, olur mu? Kolay gelsin, formaya talibim demiş sevgili Ergün yazmış mesajı. Teşekkür ederim sevgili Ergün. Eğer sizin de üyeliğiniz varsa Uğur Böceği üzerinden iddia.com'a elbette formaya talipsiniz ve soracağımız soruya da cevap verebilirsiniz. 18.30'da bu soruyu sizinle paylaşacağımı bir kez daha belirtmek isterim. Ne dedik? En son Inter maçını konuştuk değil mi? Evet, Inter-Napoli mücadelesiyle onda kalmıştık. Ondan sonrasıyla devam edelim şimdi. Bir başka mücadele yine Süper Lig'den İsviçre'den saat 19 mücadelesi. İki maç var aslında ama ben ilk karşılaşmayı çok daha önde tutuyorum açıkçası. Young Boys Loser mücadelesi gerçekten güzel bir karşılaşma olur. Young Boys sezona iyi başladı aslında, bunu söyleyebiliriz. Ve aslında oynadıkları maçlarda da gollü maçlara imza atmaya başladılar. O geçtiğimiz sezonki Young Boys'dan sonra bu sezon beklentileri karşıladı artık Young Boys diyelim. Geçen sezon gerçekten hayal kırıklığıydı birçok bölümde. Burada aslında daha da iyi bir Young Boys olduğunu söylemek mümkün. Luzern takımı tabii deplasmanlarda çok etkili bir oyun oynayamıyor, onu söyleyelim. O yüzden de deplasman performansı açısından değerlendirdiğimde ben Young Boys tarafında duracağım ama burada oranı artırmak adına Young Boys galibiyetinin yanına 1.5 üst de yazılabilir. Young Boys kazanır ve 1.5 üst diyelim mesela, 1 ve 1.5 üst gibi bir tercih yapılabilir. Gelen mesajlar var mesela, işte Young Boys Luzern maçına 2.5 gol üst olmaz mı diye sormuş bir dinleyicimiz. Yani olabilir elbette ama dediğim gibi yani ben o riske girmeyeceğim. Ben Luzern'in golünü bekleme riskine girmeyeceğim açıkçası. O nedenle de buradaki tercihim böyle. Ben Young Boys Luzern maçının 1.5 üst ve 1 şeklinde tamamlanabileceğini düşünüyorum. Vaduz Lozan maçı var. Oraya da hemen şöyle hızlıca bir bakalım. Vaduz evinde oynayacak ve şöyle hemen oynadıkları son maçlara da hızlıca bir bakalım sevgili dinleyiciler. Birçok karşılaşma aslında şu an itibariyle oynanıyor. Onların da skorlarını bir taraftan takip ediyorum. Onu da aktaracağım size az sonra. Yeni gol haberleri var çünkü. Bekleyen dinleyicilerimiz varsa onlara bu gol haberlerini de vermek istiyorum. Diğer taraftan tabii dediğim gibi özellikle bu İsviçre'deki tahminim bu karşılaşmada işte 2.5 gol üst. Yani Young Boys Luzern maçında demiştim ya, oran da zaten çok düşük, 2.5 üstün oranı. 1.5 üst ve 1 şeklinde oranı yükseltebiliriz demiştim. Vaduz Luzern maçında ise direkt 2.5 gol üstün kazandırabileceğini düşünüyorum. Oran açısından da tatmin edici bir oran olduğunu söyleyelim. Kral oran farkıyla iddia.com'da oynarsanız daha yüksek oranla da bu karşılaşmayı değerlendirebilir, tercih edebilirsiniz sevgili dinleyiciler. Ve devam edelim. Bir başka mücadele Brann Lillestrøm Norveç'ten bir karşılaşma. Burada Brann ev sahibi, Brann evinde oynamanın avantajıyla bence kazanmaya daha yakın olan taraf. Ama yine burada da golleri tercih edebiliriz açıkçası. İki takımın da atacağı goller maçı 2.5 gol üste götürebilir. Buradan tabii şu sonuçta çıkabilir. 1 ve 2.5 gol üst gibi bir tercih de yapabilirsiniz. İddia.com'da combo bölümünde böyle bir tercih yapabilirsiniz. 2.5 üst ve 1. Bu da yine tercih edilebilir bir bahis sevgili dinleyiciler. Devam edelim yine gecenin maçlarına bakmaya hızlıca. Şöyle bir 19.30'da Schalke Bayern Münih var. Bayern Münih tabii sezona hızlı bir giriş yaptı. Schalke deplasmanında olacak ama deplasmanda da olsa bence burada tabii favori ama çok düşük oranı, hepinizin de malumu. Bu nedenle şöyle bir şey yapabiliriz diye düşünüyorum burada. Aslında her iki yarıda da Bayern Münih'in gol atması benim beklediğim bir durum. Ama oran açısından baktığımda her iki yarıda gol atarla ilk 30 dakikada bu karşılaşmada gol olurun oranları birbirine çok yakın. O yüzden ben de bu karşılaşmada ilk 30 dakikada bir gol olabileceğini düşünüyorum. O nedenle de Schalke Bayern Münih mücadelesinde de ilk 30 dakikasında karşılaşmanın gol olur. Karşılaşma özel bahislerinden bu tercihi yapabileceğinizi belirteyim sevgili dinleyiciler. Bir kez daha sizlere aktarmış olalım. ilk 30 dakikada Schalke Bayern Münih mücadelesinde gol olur dedik ve bu karşılaşmaya dair düşüncemi de paylaşmış oldum. Tabii bunlardan dediğim gibi ben tek tek sizlere aktarıyorum düşüncelerimi ama bunlardan bir kupon oluşturmak ve o kuponları yapmak da yani doğru maçları birbiriyle kombin etmek de çok önemli. Bu nedenle hep söylediğim yere tekrar geldim. Yani bana soruyorsunuz, ben tek tek burada değerlendirme yapıyorum ama bu kupon halinde nasıl? İşte kupon halinde de söyledim. Her gün paylaşıyorum Uğur Böceği ile kuponlarımı. Onlar da sizin cep telefonlarınıza ulaştırıyorlar bu kuponları. Eğer dilerseniz siz de Uğur Böceği üzerinden iddia.com üyeliği yapabilirsiniz. Eğer mevcut üyeyseniz iddia.com'a bayini seç bölümünden bayinizi değiştirip Uğur Böceği'ne de geçebilirsiniz. Bu da sizin tercihiniz tabii. Ben orada kuponlarımı her gün paylaşıyorum. Haftanın 7 günü dediğim gibi. Biraz önce sevgili Murat Ertürk'le de bir bağlantı yapmıştık. Onu da söylediği gibi. Dün mesela 7 kupon paylaştım. 6'sı başarılı oldu. Ben de çok mutlu oldum bundan. Çünkü beraber kazanıp beraber kaybediyoruz sonuç itibariyle. Bizi dinleyenlerle, bizi takip edenlerle. Dedik, devam edelim. 19.30 Schalke Bayern Münih demiştik. Ardından Hull City Aston Villa maçı var. Oraya da bakacağım şimdi. Aslında Hull City muazzam bir sezon başlangıcı yaptı. Hiç beklediğim bir durum değildi bu açıkçası benim. Bu kadar iyi başlamaya. Çünkü eksik bir kadroyla başlamıştı Hull City sezona. Buna rağmen çok iyi bir başlangıç yaptılar. 2-2 ile başladı Hull City. Ve bunun üzerine Hull City teknik direktörü Jekirovic'e 2+1 yıllık yeni sözleşme verildi sevgili dinleyiciler. İmzalandı. Yani sözleşmesi uzatıldı diyelim. Diğer tarafta Aston Villa. Onlar için de aslında çok iyi bir başlangıç olmadı sezona. Onu söyleyelim. Brighton'a karşı farklı bir mağlubiyet aldılar. Ardından biraz daha toparlandıklarını söylemek mümkün ama Aston Villa sezon başı itibariyle birçok eksiğiyle beraber bana kalırsa çok da iyi bir başlangıç yapmadı. Burada da şimdi Hull City karşısında oynayacaklar. Hull City ilginç bir takım. Jekirovic'in oyun anlayışı da çok ilginç. Rakibi uyutuyorlar resmen maç boyunca ve sonrasında attıkları bir golle maçı çevirmeyi, değiştirmeyi de başarıyorlar. O yüzden ben burada da yine bir karşılıklı gol var beklentisi içerisindeyim. Aston Villa'nın özellikle bu kadar eksik olmasından kaynaklı olarak da bunu söylüyorum. Şimdi hemen şöyle bir bakalım. Yarış başlamak üzereymiş arkadaşlarımız. Hemen uyardılar beni. Ben de Ankara'da 9. koşu için mikrofonlarımızı şimdi Ankara'ya çeviriyorum. Sonrasında kaldığımız yerden devam edeceğiz.
0: .30.97 Uğur Böceği iddianın sunduğu Uğurlu Saatler devam edecek.
2: Türkiye Jokey Kulübü yasal bayisi bir talih sunar.
3: Az farkta 9 numaralı Fighting Man lider. 2 numaralı Megan'in gayretleri var dışarıda. 4 numaralı Carlo Vassi. Bir boy geride 3 numaralı Time Changer dışında 1 numaralı Earthquake. Ortada 14 numaralı Shirin Warrior sırasıyla son viraj dönüdü. Düzlüğe çıkılırken asfaltta 9 numaralı Fighting Man lider. Ortadan 11 numaralı Kemal Serf. Ortadan 4 numaralı Carlo Uvasi. 2 numaralı Megi. 3 numaralı Time Changer. İçeriden 7 numaralı o papatya gelmeye çalışıyorlar. Dışarıdan Carlo Uvasi geldi. Ortadan 11 numaralı Kemal Serf. Fighting Man de veriyor. Fighting Man direniyor asfaltta önde. Kemal Serf saldırıyor. Fighting Man fotoyu buluyor. 11 numaralı Kemal Serf ikinci. 4 numaralı Carlo Uvasi ve 3 numaralı Time Changer aynaya yakın girdiler. 7 numaralı o papatya da 5. oldu başkentte. Son koşuyu 9 numaralı Fighting Man Sarı Çelik'le kazandı.
2: Türkiye Jokey Kulübü yasal bayisi bir talih sundu.
4: At yarışları heyecanı Radyo Spor'da.
0: United Racing e-bayi. Evde, işte, trafikte, şehirler arasında, yurt dışında. Nerede olursanız olun.
4: Reklam. Kasko, sigortam netten alınır. Artık daha da kolay. WhatsApp'tan ruhsatının fotoğrafını gönder, sigortam nette uygun kaskoyu kolayca seç. Benzer kaskoya çok daha fazla ödeme.
5: Kazancım net, sigortam net.
6: Radyo Spor. Süper Lig'de 4. hafta heyecanı Bilyoner'de tüm hızıyla sürüyor. Bu akşam saat 20'de Fenerbahçe ile Beşiktaş karşı karşıya geliyor. Sen de Bilyoner'e gel, Kadıköy'deki derbi heyecanına ortak ol, Süper Lig coşkusunu zirvede yaşa. Sporla eğlenmenin ilk adresi Bilyoner.
7: Radyo Spor. Reklam.
8: Spor'un tek adresi Radyo Spor, Saran Holding kuruluşudur.
0: 30-0-97 Uğur Böceği iddianın sunduğu Uğurlu Saatler devam ediyor.
1: Evet, Radyo Spor'dasınız. Ben Vedat Parlak. Uğur Böceği iddianın sunduğu Uğurlu Saatler'desiniz ve programın artık ikinci bölümündeyiz. Biraz önce de paylaşmıştım. Hemen tekrar edeyim. Bir forma hediyemiz var bugün. Sizlere Uğur Böceği'nin bir forma hediyesi var. Tuttuğunuz takımın orijinal formasını size hediye ediyor. Bir küçük yarışma düzenleyeceğiz. Yaklaşık 15 dakika sonra 18.30 gibi. Ve bir soru. Soruya doğru cevap veren, ilk doğru cevap veren kişiye de bu formayı hediye edeceğiz. İkinci kişiye de yine tuttuğu takımın orijinal şapkasını hediye edeceğiz. Bu iki hediyeden birini kazanmak isterseniz yapmanız gereken Uğur Böceği üzerinden iddia.com'a üye olmak. Yani iddia.com'a üyelik yaparken bayi seçmeniz gerekiyor ya, oraya 30-0-97 Uğur Böceği'nin bayi kodunu yazmanız yeterli oluyor. Ya da 0540-300-0-97'ye yazın. Ben üye olmak istiyorum. İşte bu yarışmaya katılmak istiyorum. Vedat Parlak ve Görkem Tezer'in kuponlarını görmek istiyorum. Yazmanız yeterli. Onlar size yardımcı olacaklardır. Sevgili dinleyiciler, gelen mesajları da ben burada görüyorum zaten. Sizlere de buradan cevap veririm. Selamlar Vedat abi. Sarıyer KG Var'dan sonra internet kesildi. Bir daha söyler misin Bayern Münih maçına kadar, demiş sevgili Hakan. Sevgili Hakan, keşke yapabilsem ama siz, hani ben sadece tek bir kişiye yayın yapmıyorum ya, genele yayın yapıyorum. O yüzden de kusura bakmayın. Böyle yeniden hızlıca geçeyim ama şöyle bir bakalım değil mi? Mesela Inter Napoli maç sonucu 1 demiştim. Değerlendirebilirsiniz. Onun dışında Lens Lorient karşılıklı gol var şeklinde değerlendirmiştim. Bunun dışında yine şöyle bakalım. Tek tek tabii. Young Boys Loser maçında 1.5 üst ve 1 dedim. Ev sahibi kazanır ve 1.5 üst olur dedim. Vaduz Luzan maçında 2.5 gol üst önermiştim. Branley Lestrom karşılıklı gol var ya da 2.5 gol üst tercihleri yapılabilir demiştim. Hemen onu da söylemiş olalım. Bunun dışında var mıydı? Evet, buraya kadarmış. Hull City Aston Villa maçında karşılıklı gol var beklediğimi yine sizlere aktarmıştım hatırlarsanız. Ve şimdi Vallecano Santander maçıyla da devam edelim. 18.30'a kadar bu maçların değerlendirmesini yapacağım. Ama şöyle bir dönüp önce bir skorlara bakalım. Erzurum Futbol Kulübü Konya Spor maçı 1-0 Erzurum üstünlüğüyle devam ediyor. Dakikalar 55'i gösterirken. İngiltere Premier Lig'de 56. dakikalar oynanıyor. Manchester City 1, Coventry 0. Nottingham Forest 0, Tottenham 0. Fulham 2, Crystal Palace 1. Brighton 0, Leeds United 1. Brentford Sunderland maçında da yine gol olmadı henüz. İspanya'da La Liga'da ilk yarı tamamlandı. Athletic Bilbao Atletico Madrid maçı golsüz devam ediyor. Almanya'da Bundesliga'da dakikalar 87. Bayer Leverkusen 4, Union Berlin 0. Hoffenheim 2, Borussia Dortmund 2. Werder Bremen 3, Leipzig 0. Mönchengladbach 3, Elversberg 3 ve Paderborn 0, Freiburg 1. Werder Bremen Leipzig karşısında 3-0 önde. Bu da günün bana kalırsa sürprizlerinden. Hollanda Eredivisie'de dakika 45 Nijmegen Feyenoord mücadelesinde henüz gol sesi çıkmadı. Portekiz Premier Lig'de dakika 44 Estrela 0, Famalicao 1. Belçika'da dakika 54 Sporting Charleroi 2, Saint-Gilloise 3. İngiltere Championship'te dakikalar 56 West Bromwich 1, Watford 0, West Ham United 1, Derby County 0, Millwall 1, Bolton Wanderers 0, Portsmouth 2, Cardiff City 0, Queens Park Rangers 0, Middlesbrough 1, Sheffield United 1, Norwich City 2 ve Burnley Bristol City maçında da henüz gol olmadı. İspanya 2'de dakikalar 45, hatta ilk yarı bitti. Sporting Gijon 0, Girona 1. Hollanda'da 45. dakika Dordrecht 1, AZ Alkmaar 2. Eredivisie'de, bu yani bir alt ligde. İskoçya Premiership'te dakikalar 57'yi gösteriyor. Rangers 1, Middlesbrough 0, Dundee United 0, Falkirk 1, Aberdeen Kilmarnock maçı ise golsüz devam ediyor. Rusya Premier Lig'de 80. dakika Zenit 0 CSKA Moskova 1. Norveç'teyiz, 52. dakika mı oynanıyor? Hayır, 59 oynanıyor. Rosenborg 2-0 önde HamKam karşısında sevgili dinleyiciler. Skorlar böyle. Yeni skorlar var mı? Evet, Borussia Dortmund 3-2 yaptı Hoffenheim karşısında. Ve Fulham Crystal Palace maçı da 2-2'ye geldi. Bu golleri de aktardıktan sonra yeniden dönelim günün maçlarını konuşmaya. Vallecano Santander mücadelesiyle devam edelim sevgili dinleyiciler. Rayo Vallecano, Racing Santander. Vallecano geçtiğimiz sezon muazzam bir takımdı gerçekten. Çok büyük işler başardı. Biliyorsunuz UEFA Konferans Ligi'nde çok yukarılara kadar gitmeyi başardı, finale kadar. Ama bu sezona çok kötü bir başlangıç yaptığını söylemem lazım. Bu kötü başlangıç da aslında beraberinde şunu getirdi. Ben bu sezon başlangıcında artık Vallecano'nun kendi evinde oynadığı bu karşılaşmada kazanma vaktinin geldiğini düşünenlerdenim. Yani bence artık Vallecano kazanır diye düşünüyorum ben, ya da kazanacaktır diye düşünüyorum. Ve maç sonucu bir şeklinde burada bir değerlendirme yapılabilir. Ama biraz böyle risk almayı sevenler için karşılıklı goller de tercih edilebilir. Ben karşılıklı gollerle Vallecano kazanabilir diye düşünüyorum. Buradan çıkan sonuç aslında KG var ve bir şeklinde de olabilir. Bu da yine tercih edilebilir. Bunların hepsi size benim bu maça dair önerilerim olsun sevgili dinleyiciler. Ve devam edelim sıradaki karşılaşmayla. Şimdi şu an itibariyle saat 20'de başlayacak maçlara şöyle bir hızlıca gidelim. Vallecano maçından sonra ne demiştik? Sırada Utrecht Go Ahead Eagles maçı var, Hollanda Eredivisie'de. Yine bence gollere gebe bir karşılaşma. İki takımın da bulacağı goller beklenebilir burada. Karşılıklı gol var şeklinde bir tercih yapılabilir sevgili dinleyiciler. Güzel de bir günün öne çıkan bahislerinden biri olduğunda yine söylemem gerekir. Saat 20'de Fenerbahçe Beşiktaş maçı var. Bu maçı işte biraz daha ayrıntılı konuşabiliriz belki. Sizler de düşüncelerinizi yazar mısınız? Radyo Spor WhatsApp hattına Fenerbahçe Beşiktaş maçına dair skor tahminlerinizi yazın lütfen. 0538 052 1487 Radyo Spor WhatsApp hattım. Buraya mesajlarınızı gönderebilirsiniz. Eren Coşkun diyor ki, düzeltiyorum, Eren Kaplan diyor ki, iyi yayınlar abi, bu akşam Fenerbahçe'nin galibiyetini bekliyorum diyor. Peki, var mı sizin düşünceniz? Siz de lütfen yazın bana sevgili dinleyiciler. Merhaba, İzmir'den Alper, formaya talibim demiş. Tabii ki sevgili Alper, birazdan o soru gelecek 10 dakika sonra. Siz de eğer üye değilseniz üye olun. Ama üyeyseniz ya da yeni üyelik yaptıysanız tabii ki siz de bu küçük yarışmamıza katılabileceksiniz. Devam edelim. Nerede kaldık? Ha, Fenerbahçe Beşiktaş'ı konuşalım dedik. Evet, şimdi aslında derbi sezon başı ilk derbi olması itibariyle herkes tarafından da büyük bir heyecanla bekleniyor. Ama iki takıma da şöyle baktığımızda sezon başında Beşiktaş'ın oyun gücünün şu ana kadar oynadığı takımları da dikkate alarak söylemek lazım. Daha üst seviye olduğunu söyleyebiliriz. Ama tekrar söylüyorum. Şu ana kadar Beşiktaş oynadığı rakiplere baktığımızda çok zor rakiplerle, güçlü rakiplerle oynadı diye düşünmüyorum ben. Ne UEFA Avrupa Ligi'nde, bir belki Midtjylland maçı ayrı tutulabilir. Bakın orada önemli bir rakiple oynadığını söylemem lazım. Ama onun dışındaki rakipler çok öyle aman aman Beşiktaş'ın test edileceği maçlar değildi. Zaten şöyle de bir bakalım. Şimdi evinde çok başarılı bir Beşiktaş var, doğru, ama Alanya deplasmanından da galibiyetle dönemeyen bir Beşiktaş vardı. O tarafına da bakmak lazım işin. O yüzden Beşiktaş'ın evet ön alan presi, kaybettiği topu çok çabuk kapması vesaire, bunları hep biz aslında Fenerbahçe seviyesinde bir oynadığı bir takımla izlemedik. İlk kez izleyeceğiz, bunu söyleyelim. O yüzden evet, bir teknik direktör takımı kurdu Beşiktaş. Teknik direktörün oyun anlayışına çabuk adapte olan bir Beşiktaş takımı var. Bunların hepsi kabul. Ama dediğim gibi asıl test maçı Beşiktaş'ın bu maç olacak. Diğer tarafta Fenerbahçe. Fenerbahçe'de de aslında önemli bir eksik var. Ben bunu önemsiyorum ve söylemem gerekir. Marco Asensio'nun yokluğu. Marco Asensio'nun yokluğunda Talisca da takımdan ayrılınca son maçta İrfan Can Kahveci'yi kullanmıştı bu bölgede İsmail Kartal. Ve özellikle Greenwood'la birlikte İrfan Can Kahveci'nin sürekli değişerek o bölgede oynadıklarını da gördük. Bunun Fenerbahçe'nin oyununa bir katkısı olduğunu da söyleyebiliriz. Fenerbahçe zor maçlar oynadı mı? Evet oynadı. Lyon'la iki çok zor maç oynadı. Mesela Şampiyonlar Ligi seviyesinde bir maç oynadı. Bunu söylemek gerekir herhalde. Ben Fenerbahçe'nin şu ana kadarki performansı çok istenen seviyeye geldiğini düşünmüyorum. Ama yine de bu tip maçları çok iyi oynayabilecek, çok tecrübeli oyunculara sahip olduğunu düşünüyorum. Ve kendi evinde oynayacak. Bunların hepsini bir araya koyalım. Ben yine de iki takıma da baktığımda şu kazanır diyebilecek kadar aslında hiçbir takımın da oyununa güvenmiyorum. Dediğim gibi Beşiktaş test edilmedi henüz böyle bir seviyede. Fenerbahçe ise halihazırda beklentileri olan taraftarların beklentisi olduğu bir takım ve dediğim gibi eksik de özellikle Asensio'nun eksikliği de önemli. Ama şunu düşünüyorum. Bence gollü bir maç olur. Tempolu bir maç olur. İki takımın da aslında kazanmak için mücadele edeceği bir karşılaşma olur diye düşünüyorum. Benim düşüncem bu. Sizlerden de mesajlar geliyor, görüyorum. Alanyaspor maçında hakem katliamı oldu, unutmayalım demiş. Peki kim demiş bu mesajı, kim yollamış? Ali, sevgili Ali'ye teşekkür ederim. Beşiktaş yener, Çerni serbest vuruştan gol atar ama en garantisi ikinci yarıda Beşiktaş gol atar demiş Volkan Babacan, teşekkür ederim. Merhabalar, Fenerbahçe Beşiktaş maç skoru 2-2 demiş Erhan Özçelik, göndermiş bu mesajı. Sevgili Erhan'a da teşekkür ediyorum göndermiş olduğu mesaj için. Bir kez daha hatırlatayım, çok az bir zaman kaldı çünkü. Birazdan bir forma hediyesi olacak sevgili dinleyiciler Uğur Böceği'nin sizlere, Uğur Böceği iddianın. Orijinal, tuttuğunuz takımın orijinal formasını kazanacaksınız. Bunun için size bir soru soracağım. İşte 18-30 civarı araya gitmeden önce o soruya en çabuk cevap veren ilk kişiye bir kendi tuttuğu takımın orijinal formasını hediye edeceğiz. İkinci gönderen kişiye de yine tuttuğu takımın orijinal şapkasını hediye edeceğiz. Böyle bir ikiliyi sizlerle paylaşayım. Dediğim gibi sevgili Murat Ertürk yayınımıza katıldı, Uğur Böceği'nin sahibi. Bir forma hediye edelim bugün dedi, içinden geldi. O ayrıldıktan sonra ben de kıyamadım. Şimdi birinci gelen, ilk mesajı gönderen kazanacak dedik ya. İkinci sırada böyle çok saniye farkıyla ikinci sırada yer alana da bir şapka dedim. Ben söyledim onu da, kırmayacaktır dediğim gibi Uğur Böceği, Murat Ertürk. Ve böylelikle iki hediyemiz var yani size. Bunu içinde yapmanız gereken iddia.com'a üye olacaksınız. Uğur Böceği üzerinden üye olacaksınız. Uğur Böceği iddia üzerinden. Uğur Böceği iddiaya üyelik yaptığınız andan itibaren de hem bu soruya cevap verip forma kazanma şansınız olacak ki bundan sonra da aslında programlarımızda sürekli zaten bu tür hediyeler Uğur Böceği iddia verecek. Zaten birçok sürprizleri de var dediğim gibi. Yine Görkem Tezer ve ben Vedat Parlak, bizlerin kuponları Uğur Böceği iddiada, oraya kuponlarımızı yapıp haftanın 7 günü her gün maçlara dair düşüncelerimizi yazıp gönderiyoruz. Onlar da üyeleriyle paylaşıyorlar. Dilerseniz eğer bunu da yine Uğur Böceği üzerinden iddia.com'a üye olmanız gerekiyor sevgili dinleyiciler. Merhaba Emre, ben ilk yarı Fenerbahçe, ikinci yarı Beşiktaş, hak eden kazansız demiş. Bu arada soruyu bekliyoruz demiş. Sevgili Emre teşekkür ederim. Siz de eğer Uğur Böceği ile üyeyseniz bu soruya cevap verebileceksiniz. Vedat abi teşekkürler, tamam gördüm kuponları, ben de talibim formaya demiş Mehmet Bilgen. Sevgili Mehmet teşekkür ediyorum. Elbette. Soruyu ben seçebilir miyim demiş. Yani seçtiğiniz soruya cevap mı vereceksiniz? Sevgili Serdar. Yok, ben sorumu hazırladım. Çok da güzel bir soru hazırladım bu arada. Bence çok kolay bulunabilecek bir soru. Ama böyle hani iki aşamalı olduğu için direkt Google'a girip yazan da hemen bulamayacak. Anlatabiliyor muyum? Yani soruyu öyle hazırladım ki biraz böyle üzerine bir en azından 30-40 saniye düşünmek gerekir. Ki ondan sonra cevap verilebilsin. Yani şöyle bir soru değil mesela. Atıyorum ne diyelim. Alex Fenerbahçe'de kaç numara giyerdi gibi bir soru değil. Böyle direkt nokta atışı değil. Biraz yorumu da gerektiren bir soru. O yüzden güzel bir soru hazırladım. Ha, soru şuymuş sevgili Serdar Kantık, diyor ki tamirci çırağına kim söylüyordu diyor. Ya bunu biliyorsunuzdur diye tahmin ediyorum ama hadi soru gelmişken tabii ki Cem Karaca. Yani benim de çok severek çaldığım şarkılardan biridir biliyorsunuz. Aslında yani Cem Karaca, Erkin Koray, Barış Manço çok severim şarkılarını. Ben ya bizim dönemimizin de aslında bunlar rock starları. O yüzden de çok değerlidir hepsi. Erzurum Spor Konya maçı ne oldu demiş dinleyicimiz. Hemen bakalım. Erzurum Futbol Kulübü 1 Konya Spor 0, 67. dakika oynanırken skor böyle. Onun dışında diğer maçlara da bakalım mı hızlıca hemen. Premier Lig'de Manchester City Coventry karşısında 1-0 önde. Nottingham Forest Tottenham maçı golsüz devam ediyor. Fulham 2, Crystal Palace 2, Brentford 1, Sunderland 0, Brighton 0, Leeds United 1. İspanya'da Atletik Bilbao Atletico Madrid maçı 0-0 devam ediyor. Fransa'da Lens-Lorient 0-0 12. dakika. Almanya Bundesliga'da maçlar tamamlandı. Hemen hızlıca oradaki skorlara bakmak istiyorum sevgili dinleyiciler. Şöyle Werder Bremen maçı bitmemiş bir tek. Evet, Werder Bremen 3-0 önde götürüyor mücadeleyi Leipzig karşısında. O da tamamlanmak üzere. Diğer maçlarda durum şöyle. Hatta Leipzig golü attı, 3-1 oldu orası. KG var bekleyenlere güzel haberi vermiş olayım. Bayer Leverkusen 4, Union Berlin 0 bitti. Hoffenheim 2, Borussia Dortmund 3 bitti. Mönchengladbach 3, Elversberg 4 bitti ki Elversberg yine bir sürpriz yaptı geçen haftadan sonra. Paderborn 0, Freiburg 1. Bu maçta bitti. Tek bitmeyen Werder Bremen. Leipzig 3-1 Werder Bremen önde. Hollanda'da Nijmegen Feyenoord maçında gol yok. İlk yarı bitti. Portekiz'de Estrela 0, Famalicão 1. İlk yarı tamamlandı. Belçika'da Charleroi 2, Saint-Gilloise 3. Maçta 66. dakika. Gerçekten şöyle bir de Hollanda Eerste Divisie'ye baktık. İlk yarı tamamlandı. 3-2 AZ Alkmaar Dordrecht karşısında ilk yarıyı önde tamamladı sevgili dinleyiciler. Bol gollü bir Hollanda alt lig maçı yine dikkatimizi çeken. Atletik Bilbao'nun golü geldi bu arada. İkinci yarı başlar başlamaz. Atletico Madrid karşısında Bilbao skoru 1-0'a getirdi sevgili dinleyiciler. Evet, şimdi devam edelim. Gecenin maçlarını konuşacağız daha dediğim gibi. Saat 20'ye kadar konuştuk. 20 sonrasındaki maçlara da bakacağız. Ama öncesinde işte o soruyu sorma zamanımız geldi artık. Bir kez daha söyleyeyim. Eğer bu soruya cevap vermek istiyorsanız son şansınızdır. Uğur Böceği iddia üzerinden iddia.com'a üye olmanız lazım. Bunu yapmak da çok basit. İddia.com'a üyelik yaparken gidiyorsunuz ve Uğur Böceği'nin iddia bayi kodunu seçiyorsunuz. 30.097'dir. Hali hazırda iddia.com'a üyeyseniz belki bayinizi değiştirip 30.097'den Uğur Böceği'ne geçiş yaparak da yine bu hediyeyi kazanma şansını yakalayabilirsiniz. Onu da belirtmiş olayım sizlere. Yine birçok sürpriz Uğur Böceği iddiada zaten sizleri bekliyor olacak. Benim kuponlarım da yine bunların içerisinde görmek isterseniz. Diyelim ve şöyle hemen 20 sonrası ne varmış bakalım. Alverca Braga mücadelesi saat 20'de Portekiz Premier Lig'de oynanacak. Burada Braga deplasmanda Alverca karşısında bence günün favorilerinden bir tanesi. Bence tercih edilebilir. Braga galibiyeti maç sonucu 2 olabilir. Maritimo Benfica var. Orada yine ben Benfica'nın her iki yarıda da gol bulmasını bekliyorum. Maritimo karşısında. Deplasmanda da olsa her iki yarıda da gol atar Benfica. Tercihi yapılabilir sevgili dinleyiciler. Bunu söyleyelim. Ajax PSV gecenin en güzel maçlarından biri bence. Yani çok önemli bir derbi o da. Derbi demeyelim ama Hollanda'nın en önemli maçı. Öyle söyleyelim. Bu nedenle bence çok güzel olur maç. Keyifli olur. Ben bu karşılaşmayı öncelikle izlemenizi öneririm her şeyden önce. Ama gollü bir maç olarak da bekliyorum. Tabii 2.5 gol üst oranı da çok düşük. Burada şöyle bir tercih yapılabilir. Şimdi birinci tercihim aslında şu. Onu söyleyeyim de. Ben ilk yarı 1.5 gol üst bekliyorum buradan. İlk tercihim bu. Ama dilerseniz burada farklı tercihlere de gidebilirsiniz. Nedir onlar? Belki 3.5 gol üst olabilir. 2.5 üst ve özür dilerim. Karşılıklı gol var. Yine tercih edilebilir diye düşünüyorum. Yani Ajax PSV maçı gecenin güzel maçlarından, izlenesi maçlarından bir tanesi. Tabii 20'de başlayacak Fenerbahçe Beşiktaş derbisi. O yüzden belki ancak ikinci yarısını falan izlerim ben diye de düşünüyorum. Evet, yarışın başlamasına çok az bir zaman kaldı artık. Ben sorumu sorup yarışa mı gitsem yoksa dönüşte soruyu mu sorsam? Sorumu sorup yarışa gideyim ben. En güzeli öyle galiba. Yok, yarış başlıyor diyor arkadaşlar. Tamam. Yarışın hemen ardından soruyorum. Merak etmeyin. Yani bekletiyor değilim sizi ama yarış başlamak üzereymiş.
0: .30 çift 0 97 Uğur Böceği iddianın sunduğu Uğurlu Saatler devam edecek.
2: Türkiye Jokey Kulübü yasal bayisi bir talih sunar.
9: Severler ilk metrelerle birlikte 5 numaralı Zeng koşuyor, önde kabullendi. İlk viraja doğru gidilirken farkı 3 boya kadar çıkardı. Ekürlerden 1 numaralı Lazman Selin'den Hart'la takibe başladı. Onu 2 boy kadar geride ortada 5-4 numaralı Egetay Katerina Bilkova ile takip ediyor. Onun hemen içinde 7 numaralı Gürobası var. Anna Yeleş ile bu koşuya katılıyor. 2 boy kadar geride 6 numaralı Damla Suyu'nu görüyorum. Francesca Cecchini ile o takipte. Hemen dışında 3 numaralı Leonidas, Sophie O'Brien'la öndeki grubu takip eden isim. 2 numaralı Kaz Dayfesi buralarda Damla Atasoy'la en son sırada. 1300 geçirken 5 numaralı Zeng kaçıyor Sirina Bradirton'la. İkincilikte buralarda yaptığı taklarla 7 numaralı Gürobas ikinciliğe tutunmaya çalışıyor. Ancak hemen önüne 1 numaralı Lazman konumlandı. O Sally Lenhart'la yine takibini sürdürüyor. Farklar 1100 geçirken azalmaya başladı. Özellikle buralarda 7 numaralı Gürobası Anna Yeleş'le yaptığı ataklarla iç kuvardaki rakibi de fark etmeyi başardı. Ekürlerden 1 numaralı Lazman da Selin Lenhart'la ona eşlik etmeye başladı. Şimdi 800'ün hemen sonrasında dışarıdan hareketlenen iki isim birbirlerini sürüklüyorlar. Dışarıda 7 numaralı Gürobası Anna Yeleş'le, hemen içinde 1 numaralı Lazman Selin Lenhart'la 800'ü yakın ayda 1-2 geçtiler. Onların 2,5-3 boy kadar gerisine kaldı. 5 numaralı Zeng Serena Bridgerton'la 2 boy kadar geride önden hareketlenen 3 numaralı Leonidas oldu Sophie Brown. Aynı. Hemen içlerinde kır safkan altında Damla Suyu var Francesca Cecchini ile. 2,5-3 boy kadar geride 4 numaralı Egeta'yı görüyorum Katerina Bilkova ile. Uzak farklı geride kaldı 2 numaralı Kaz Dayfesi Damla Atasoy'la. Fegen Trametor Kadın Biniciler Dünya Şampiyonası koşusunda düzlükteyiz. Dışarıda 7 numaralı Gürobası Anna Yeleş'te koşunun liderliği yapıyor. Son ikide doğru gidirken farkı da 4-5 boya kadar çıkardı. Geriden 3 numaralı Leonidas, Sophie O'Brien ile ikincide sokulmaya çalışıyor. Onun dışına açılan 6 numaralı Damla Suyu var Francesca Cecchini ile. Son 200 geçiliyor. 7 numaralı Gürobası Anna Yeleş'te koşunun lideri. Pistin ortasından 6 numaralı Damla Suyu.

0: Mert'le Ters Köşe. Ters Köşe. Hafta sonu oynanan maçların yorumları, canlı telefon bağlantıları, futbolun usta isimleriyle güne dair analizler, güncel haberler ve daha fazlası. Futbola dair her şey bu programda. Ters Köşe. Ters Köşe.
1: Radyo Spor. Radyo Spor.
2: Reklam.
3: Okul heyecanı başladı. Okula hazırlanırken sağlık güvencesini unutma. Tamamlayıcı sağlık sigortasını çok avantajlı fiyatlarla ve 12 aya varan taksitle alın. Sağlık sigortası Sigortam.net'ten alınır.
4: Kazancım net, Sigortam.net.
1: Radyo Spor.
5: Süper Lig'de 4. hafta heyecanı Bilyoner'de tüm hızıyla sürüyor. Bu akşam saat 20'de Fenerbahçe ile Beşiktaş karşı karşıya geliyor. Sen de Bilyoner'e gel, Kadıköy'deki derbi heyecanına ortak ol, Süper Lig coşkusunu zirvede yaşa.
6: Sporda eğlendirin ilk adresi Bilyoner.
1: Radyo Spor.
2: Reklam.
7: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor.
8: Radyo Spor.
7: Saran Holding kuruluşudur.
0: 30-0-97 Uğur Böceği iddianın sunduğu Uğurlu Saatler devam ediyor.
9: Ve döndük, tekrar karşınızdayım. Ben Vedat Parlak, Radyo Spor'dasınız. Uğur Böceği iddianın sunduğu Uğurlu Saatler'desiniz. Sevgili dinleyiciler, Hasan Gürbüz de göndermiş mesajı. Ben de bu yarışmaya katılmak istiyorum diyor. Ve üyeliğini de gerçekleştirmiş. Bana da ekran fotoğrafını göndermiş. Çok teşekkür ediyoruz sevgili Hasan Gürbüz'e de. Şimdi gelelim sorumuza, değil mi? Artık vakit geldi. Sevgili dinleyiciler, şimdi bu soruya en hızlı cevap veren kişi orijinal bir forma kazanacak. İkinci kişi de tuttuğu takımın orijinal şapkasını kazanacak. Bakalım kimler olacak? Hayırlı olsun diyelim, hayırlısı olsun. Hemen soruyu soruyorum, hazırsanız. Size 3 isim söyleyeceğim. Tümer Metin, Mert Nobre, Gökhan Gönül. Üç isim söyleyeceğim. Bakın tekrar söylüyorum. Tümer Metin, Mert Nobre, Gökhan Gönül. Bu üç futbolcunun Fenerbahçe ve Beşiktaş formaları giydiğini biliyoruz hepimiz. Değil mi? Bunun dışında ortak bir özelliği var. Nedir? Tümer Metin, Mert Nobre ve Gökhan Gönül Beşiktaş formaları giydi. Fenerbahçe ve Beşiktaş formaları giydi bu üç oyuncu. Ve bir ortak özellikleri var bunların. Ne? Asıl sorumuz bu. Bakalım. Şimdi zaten bu üç ismi duyunca iki takımda da forma giydi diye cevaplar hemen gelecekti. Onu tahmin ediyordum. O yüzden ikinci soruyu sormak istedim ki hani biraz 5 dakikada olsa bir düşünülsün. Bakalım kimden gelecek ilk cevap. Merakla bekliyorum ben de. Gelir gelmez de hemen size aktaracağım. İlk cevabı yazan kimse ona bu... Sevgili Hasan, doğru yazmamışsınız, onu söyleyeyim. Yani ortak noktası nedir sorusuna doğru cevap vermemişsiniz. Ne demiş? Tam hem Fenerbahçe hem Beşiktaş'ta oynadılar. Onu kabul ediyorum. Ne demiş? İki takımda da Galatasaray'a gol attılar. Solak olmaları demiş bir dinleyicimiz. 2008 Avrupa Şampiyonası'nda oynamış olmaları demiş ama değil. Çünkü... Mert Nobre var orada. Milli takımda olmaları değil. Değil. Değil. Üçü de şampiyonluk yaşadı demiş. Birisi demiş ki üçü de erkek demiş. Tek ortak noktasını bunu mu bulabildiniz? Aslında çok basit bir soru. O zaman şöyle söyleyeyim. Golle ilgili. Attıkları golle ilgili. Hadi bakalım bir cevap gelecek mi? Aa, evet bak geldi. Kimden gelmiş hemen bakıyorum. İlk cevabı buldum. Doğru cevap kimden gelmiş? Enteresan isminde birinden. İddia.com üyeliğiniz var mı? Sevgili Emre. Varsa eğer siz kazanmış olacaksınız ama. Bakalım şöyle. Her üçü de kaptanlık yaptı. Mevkiler farklı. Aynı dönemde beraber oynadılar. Demiş. Adil, sevgili Adil diyor ki bu adil değil çünkü ben internetten dinliyorum, daha bana soru bile gelmedi demiş. Peki. Tamam, o zaman şimdi birinci ve ikinciyi belirledik. İkinci isim kimmiş ona da bakalım hemen. Sevgili Burak, var mı Uğur Böceği sizin de üyeliğiniz? Cevap verdiniz ya soruya. Uğur Böceği üyeliğiniz var mı? Burak Damatoğlu. Varsa size de hemen onu da ikinci

belirteyim. Şimdi birinciyi bulduk. Birinci isim belli sevgili dinleyiciler. İsmini yazmamış ama enteresan Emre. Ha, Emre. Sevgili Emre formayı kazanan isim oldu. Hayırlı olsun diyelim Emre'ye. Diğer taraftan da sevgili Burak. Burak eğer üyeliği varsa ikinci isim oldu. Yoksa ikinci ismi tekrar arayacağız. Yok galiba sevgili Burak'ın. Anladığım kadarıyla yok. Tamam, o zaman Hasan Gürbüz en son üyelik yapmıştı. İki takıma da gol attı. Hem Fenerbahçe'ye hem Beşiktaş. Yani giydikleri formayla iki takıma da gol attılar. Cevabı doğru olandı. Evet, bu oyuncular iki takımın da formasını giydi ve giydikleri formayla iki takıma da gol attılar. Sevgili dinleyiciler, ortak nokta buydu. Tümer Metin, Mert Nobre ve Gökhan Gönül'ün ortak noktasıydı. Teşekkür ediyorum. Ve hediyeleri güle güle kullanın diyelim. Bana değil, ben şimdi zaten sizinle ilgili bilgiyi Uğur Böceği'ne vereceğim. Oradan size ulaşacaklar. Ve sizin hangi formayı istediğinize göre de o formayı size ulaştıracaklar. Teşekkür ediyorum. Evet, dediğim gibi iki isim kazandı. Birisi Hasan Gürbüz, daha doğrusu Hasan Gürbüz şeyi kazandı. Orijinal şapka kazandı. Tuttuğu takımın orijinal şapkasını kazandı. Ve ilk cevap veren isim de kimdi? Emre miydi? Evet, sevgili Emre, o da orijinal bir şey kazandı. Forma kazandı, değil mi? Doğru biliyorum. Yanlış yapmadım, değil mi? Bir daha bakayım şöyle. Evet. Evet, doğru. Tamam. Peki. Bu iki kişiyi ben bildireceğim. Hediyeleri de ulaşacaktır ümit ediyorum. Küçük bir oyundu ama her hafta yapacağız bunu. Yani önümüzdeki haftalarda da yapacağız daha doğrusu. Her hafta diye söz vermeyeyim de. Daha Uğur Böceği üyesi olanların önümüzdeki haftalarda kazanma şansı var. Ve bir kere kazanana ikinci kez forma vermemeyi tercih ediyorum. O yüzden de hani sizlerin hala o formalardan kazanma şansınız olacak önümüzdeki haftalarda. O yüzden şimdiden Uğur Böceği üzerinden iddia.com'a üye olun ki önümüzdeki haftalarda da yapacağımız bu küçük yarışmalarda siz de katılımcı olabilin sevgili dinleyiciler. Maalesef internetten dinleyenler soruyu bile duyamadı demiş. Vallahi çok haklısınız ama ne yapayım? O zaman siz de bir dahaki sefere açacaksınız radyoyu oradan dinleyeceksin. Ne yapayım ya? Çünkü herkesi aynı noktada buluşturamayacağıma göre benim öyle bir teknolojim yok. Abi Uğur Böceği iddianın yani Murat Bey'in gönlü geniştir demiş. Daha formaları artırabilir demiş. Önümüzdeki haftalarda diyelim. Bursa'dan selamlar. Çok geç geldi soru abi, internetten dinliyorum demiş. Tamam, buna bir dahaki sefere buna da dikkat edeceğim o zaman. Tamam. Yani buna da bir çözüm bulacağım. Peki sevgili Kenan cevap yok demiş. Peki teşekkür ederim. Tamam, şimdi o zaman biz bu soruları cevabını da aldık. Hediyelerimizi de verdik. Kaldığımız yere geri dönelim mi? Hemen oynanacak olan gecenin maçlarına bir bakalım. Önce Erzurum Futbol Kulübü Konya maçına bakalım. 1-0'lık Erzurum üstünlüğü devam ediyor. Dakikalarda artık 85 oldu bile. Diğer maçlara baktığımızda Newcastle United Bournemouth maçı 2-2 bitmişti zaten. Diğerlerine bakalım. Manchester City 1 country 0 dakika 85. Nottingham Forest Tottenham maçında gol yok. Fulham 2 Crystal Palace 3. Brentford 1 Sunderland 0 ve Brighton 1 Leeds United 1. İspanya'da La Liga'da 62. dakika Athletic Bilbao 2-0 yaptı skoru Atletico Madrid karşısında. Fransa'da Lig 1'de 29. dakika Lens-Lorient maçında 0-0'lık beraberlik devam ediyor. Hollanda'da NEC Nijmegen Feyenoord maçında sonunda dal kıpırdadı. Feyenoord golü buldu. 53. dakika 1-0 Feyenoord önde. Portekiz'de 51. dakika Estrela 0 Famalicao 1. Belçika'da dakika 82 Charleroi 2 Saint-Gilloise 3. İspanya 2'de Sporting Gijon 0 Girona 1 devam ediyor skor böyle. Hollanda 2'de Dordrecht 2 AZ Alkmaar 3. Skorlar böyle sevgili dinleyiciler. Ve gecenin maçlarına bakmaya da devam edeceğim şimdi. Hemen şöyle hızlıca size aktaralım. Neler var bu gece? Saint-Étienne Montpellier var. Ev sahibinin kazanmasını beklediğim bir karşılaşma. Saint-Étienne galibiyeti beklenebilir burada. Bu tercihi sizinle paylaşabilirim. Bunun dışında Dinamo Dresden Bochum maçı var. Burada 2,5 gol üst bekliyorum. Bunu da yine önerebilirim.
Başka şöyle ileriye doğru bakalım. Gecenin maçlarına baktığımızda Grasshoffer Zürich var mesela. Yine 2,5 gol üst olabilecek bir karşılaşma. 21.45'te Roma Atalanta var. Bunu Inter'le beraber söylemiştim ama tekrar edeyim. Ben Roma'nın kazanmasını bekliyorum. Bugün mesela Inter kazanır, Roma kazanır, bir İtalya kuponu güzel olabilir. Bunun dışında Belçika'ya gidelim. Sintürü'den Le Havre'ye mücadelesinde ev sahibi Sintürü'den kazanır. Tercih yapılabilir. Villarreal Deportivo La Coruña maçı var. Villarreal kazanır ve 1,5 üst olur. Hollanda'da Willem Excelsior maçı var. Yine gollü bir maç beklentisi içerisindeyim. 2,5 gol üst burada da yine tercih edilebilir. Var mı başka bakalım. Sporting Lisbon Nacional Madeira maçında yine ev sahibi her iki de yarıda da gol atar. Tercihi burada kazandırabilir diye düşünüyorum sevgili dinleyiciler. Böylelikle günün maçlarını da aktarmış oldum sizlere. Şöyle gece maçlarım da var. Önce şöyle bir hemen kuponlarım bölümünden size geceye dair kuponlarımı da aktarmak isterim. Yani gece yarısından sonraya ait daha doğrusu. Şöyle bakalım. Evet, gece yarısından sonra iki kupon yapmıştım. Şimdi bir tanesi sevgili dinleyiciler 3.30'da başlayacak. Austin San Jose 2,5 gol üst ve diğeri de 5.30'da başlayacak. Portland Minnesota 2,5 gol üst. Austin San Jose 2,5 gol üst, Portland Minnesota 2,5 gol üst. Bu böyle bir kupon ikili. Bir diğeri de Inter Miami Atlanta United. 2,5 üst ve 1 dedim. Inter Miami kazanır ve 2,5 gol üst olur dedim. Ve Seattle New York Red Bulls maçında da ev sahibi 1,5 gol üst dedim. Tekrar edeyim. Inter Miami Atlanta United 2,5 gol üst ve 1. Seattle Sounders New York Red Bulls ev sahibi 1,5 üst. Bu da geceden 2 kuponum. Bunu da sizle paylaşmak istedim ayrılmadan önce. Ve gelelim mesajlarınıza. Ne diyor? Çözüm 20. doğru cevap veren olsa herkesin kazanma şansı olurdu demiş. Teşekkür ederim. Tamam Serdar'a, sevgili Serdar'a. Değiştiririz. Bir dahaki sefere başka bir yolda buluruz. İki takımda da hem Fener hem Beşiktaş'ta gol atmaları demiş bir dinleyicimiz ama biraz geç kalmış tabii bu cevabı vermekte. Bunların hepsinin milli takım oyuncusu olması demiş. Değil. Teşekkür ederim. Evet, teşekkür ediyorum. Mesajlarınıza, gönderdiğiniz tüm mesajlara gerçekten bugün bana destek olduğunuz bütünüyle yayınımda hepinize çok teşekkür ediyorum bir kez daha. Veda etmeden önce de şöyle hızlıca bir şeye bakalım istiyorum yine. Oynanan maçlara sevgili dinleyiciler. Ama öncesinde tamam şu kuponlara bir daha okur musun diyor dinleyicimiz. Gece kuponları haricinde kuponları okuyalım o zaman. Tamam. Şöyle hemen bir bakalım. Gece kuponları dışında neler varmış. Oynanmamış varsa eğer onları paylaşayım sizlerle. Vallahi çok da oynanmamış maçım da kalmamış gibi gözüküyor ama var. Ama bunu söyledim zaten. Inter Napoli Roma Atalanta maçı var. Kuponu var yani ikili kupon. Bunu değerlendirebilirsiniz. Mönchengladbach Elversberg karşılıklı gol var demiştik. O zaten oynandı. Vastiras Sirius maçı var. 2,5 gol üst demiştim. Bakalım o ne olacak onu göreceğiz. Bekleyip görmek lazım. Yine Vastiras Sirius Ajax PSV bunu da sizlerle paylaşmıştım. Yok yani kalmamış aslında çok da fazla böyle. Sizlerle paylaşacak kuponda. Diğerlerini de zaten biliyorsunuz. Yani paylaştım sizlerle. Evet. Dediğim gibi şöyle hemen oynanan maçlara bir geri dönelim. Erzurum Futbol Kulübü Konya maçı 1-0 Erzurum üstünlüğüyle devam ediyor. Sevgili dinleyiciler. İngiltere Premier Lig'de artık 90. dakikalar oynanıyor. Manchester City Coventry karşısında 1-0 önde. Nottingham Forest Tottenham maçı golsüz devam etmekte. Fulham 2, Crystal Palace 3, Brentford 1, Sunderland 1 oldu. Ve Brighton Albion 1, Leeds United 1. İspanya La Liga'da 68. dakika Atletico Bilbao 2, Atletico Madrid 0. Fransa Lig 1'de dakika 35 Lens-Lorient maçı golsüz devam ediyor. Hollanda Eredivisie'de 59. dakika Nijmegen 1, Feyenoord 1. Portekiz'de dakika 57 Estrela 0, Famalicão 1. Belçika'da dakika 88 Charleroi 2, Saint-Gilloise 3. İngiltere Championship'te dakikalar 90 West Bromwich 1, Watford 0, West Ham United 2, Derby County 0, Burnley 1, Bristol City

0: 1, Millwall 3, Bolton Wanderers 0, Portsmouth 2, Cardiff City 0, Queen's Park Rangers 0, Middlesbrough 1, Sheffield United 1, Norwich City 3. İspanya 2'de 78. dakika Sporting Gijon 0, Girona 2. İtalya'da dakika 34 Ascoli Benevento maçı var. Seri B'de gol yok. Hollanda Eredivisie'de 60. dakika Dordrecht 2, AZ Alkmaar 3. İskoçya Premiership'te 90. dakikalar oynanıyor. Aberdeen Kilmarnock maçında gol yok. Rangers 1, Motherwell 0, Dundee United 0, Falkirk 1. İsveç'te 20. dakika Vasteras Sirius maçı golsüz. Polonya'da dakika 21 Korona Kielce Wisla Krakow maçında gol yok. Norveç'te dakika 90 Rosenborg Hamkam karşısında 4-0 yaptı skoru. Ve böylelikle majör ligleri de tam bütünüyle aktarmış oldum sizlere programın son bölümünde sevgili dinleyiciler. Herkese teşekkür ediyorum bir kez daha. Güzel bir program oldu. Ve birazdan Görkem Tezer burada olacak. Saat 19 itibariyle yayında olacak ve derbiye dair, Fenerbahçe Beşiktaş maçına dair maç öncesi bağlantılarıyla, maç içerisindeki sizlere istatistik bilgilerini paylaşmasıyla, maç devre arasında yine bağlantılarla, maç sonu bağlantılarla aslında derbinin bütün heyecanını yaşatacak sevgili Görkem Tezer. O yüzden radyolarınızın başından ayrılmamanızı öneririm sevgili dinleyiciler. Ben Vedat Parlak. Salı günü saatler 20.30'u gösterdiğinde yeniden karşınızda olmayı diliyorum. Görüşünceye dek hoşça kalın.
1: .30 çift 0 97 Uğur Böceği iddianın sunduğu Uğurlu Saatler sona erdi.
2: Reklam. Süper Lig'de 4. hafta heyecanı Bilyoner'de tüm hızıyla sürüyor. Bu akşam saat 20'de Fenerbahçe ile Beşiktaş karşı karşıya geliyor. Sen de Bilyoner'e gel, Kadıköy'deki derbi heyecanına ortak ol, Süper Lig coşkusunu zirvede yaşa.

0: derbisim var.
1: Nefesler tutuldu. Sezonun ilk derbisi için Nesine'de geri sayım başladı. Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında bu akşam saat 20'de Fenerbahçe evinde Beşiktaş'ı konuk ediyor. Kıran kırana mücadeleye sahne olacak dev derbiye sen de Nesine'de dakika dakika canlı oyna, heyecanı başka bir seviyede yaşa.
2: Reklam. Reklam.
3: Hemen Hangi Kredi'ye girin, %0 faiz oranından başlayan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Hangi Kredi?
4: Radyo Spor.
5: Şampiyonla son düzlükte kazanır.
6: Süper kampanyalarla son düzlüktesin, öndesin. Altılın kazansa da kaybetse de son düzlük yanında. Kazanan altılı kuponuna 100.000 TL'ye varan ek kazanç, 5'te kalırsan 1000 TL'ye varan iade bizden. Üstelik sabit ihtimalli oyunlarına tam 250.000 TL'ye varan hediye ile birlikte. Şampiyonlar son düzlükte kazanır.
5: Şampiyonlar son düzlükte.
7: Hyundai B10 ve i20 Eylül ayına özel 250.000 TL %0,99 faiz fırsatıyla Hyundai Mar Sancaktepe'de.
8: Süper Lig'de 4. hafta heyecanı Bilyoner'de tüm hızıyla sürüyor. Bu akşam saat 20'de Fenerbahçe ile Beşiktaş karşı karşıya geliyor. Sen de Bilyoner'e gel, Kadıköy'deki derbi heyecanına ortak ol, Süper Lig coşkusunu zirvede yaşa.
9: Sporla eğlendirin kardeşim Bilyoner.
4: Radyo Spor.
2: Reklam.
10: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor.
11: Radyo Spor.
10: Saran Holding kuruluşudur.
7: Radyo Spor'da akşam Drive Time kuşağı da yenilendi. Yaptığı haberlerle büyük ses getiren gazeteci Ayhan Şensoy, güne ait tüm gelişmeleri medyanın önemli isimleriyle değerlendirip Radyo Spor'un akşam kuşağını sizler için vazgeçilmez kılıyor.
12: Şimdi bir telefon bağlantısı gerçekleştireceğiz. Türk Spor basınının duayenlerinden Şansal Büyük'e telefon attığımızda. Şansal abi merhaba.
13: Merhaba.
12: Spor yazarı Serdar Çelikler'le birlikteyiz.
13: Merhabalar, merhabalar abi.
12: Yağız Sabuncuoğlu telefon attığında... Yaz merhaba.
7: Gündemi herkesten önce takip etmek istiyorsanız Ayhan Şensoy'un hazırlayıp sunduğu Derin Pas'ı sakın

0: kaçırmayın.
1: Sezon sonunda bitiyor 30 yaşındaki Brezilyalı oyuncunun kontratı ve yeni sözleşme için oyuncuyla görüşmeler başlamış.
0: Derin Pas hafta içi her gün 18.30-20.30 arasında Radyo Spor'da. Radyo Spor, sporun tek adresi.

0: Aygün Özipek'le Ters Köşe. Ters Köşe. Hafta sonu oynanan maçların yorumları, canlı telefon bağlantıları, futbolun usta isimleriyle güne dair analizler, güncel haberler ve daha fazlası. Futbola dair her şey bu programda. Ters Köşe. Ters Köşe. Radyo
1: Spor. Hocam, bu diyetisyenle ilgili şöyle bir bilgi geldi bana. Tabii bilmem doğru mu değil mi? İddia tabii ki bu. Yani futbolcudan isteğine göre veriyormuş yiyeceklerini, içeceklerini.
2: Evet.
1: Kimi patates çok seviyorsa patates yazıyor, atıyorum. Ne bir bilmem neyse şey falan filan diye. Ozyek döneminde ben bir gün ilk geldiği zaman kulübün yemekhanesinde bir baktım, Ozyek masaların üzerindeki içecekleri topluyordu. Neden diye sordum. Evet. Gazlı içecek futbolcu içemez, yasak demişti o zaman. Ki yıllar önceki hikaye bu, en az 20 sene önceki hikaye. Ben demin ne dedim? Cumartesi yapabilirsin ama 5-7-9 yap. Bunu yapabilirler. Aynı saate iki takım maçının verilmesinin yanlış olduğunu söyledim. Sen şimdi dünya kadar para veriyorsun bütün maçları izlemek için. E şimdi ne yapacaksın? 5'te 2 tane maç var. Devamlı zapping mi yapacaksın? Bir alt kanal, bir üst kanal, bir alt kanal, bir üst kanal mı yapacaksın? Bunu düşünün dedim. Doğru mu? Doğru mu? Doğru.
0: Ters Köşe. Aygün Özipek'le Ters Köşe hafta içi her gün saat 10'da Radyo Spor'da. Aygün Özipek'le Ters Köşe. Ters Köşe. Dinleyicilerimize sorduk. Neden Radyo Spor'u dinliyorsunuz?
3: Son yıllarda hem basında hem spor basınında hep bir taraf olma çabası varken, bu çabaya girmeyip aklınızı ve vicdanınızı dinleyerek bertaraf olmadığınız için seviyoruz.
4: Radyo Spor'u 2008 senesinden beri dinliyorum. En sevdiğim yönü demokratik bir radyo olması, hiçbir yere bağlı olmaması.
5: Tarlada çalışırken bir dost gibi işimi hafiflettiği için Radyo Spor'u seviyorum.
6: Radyo Spor'u dinliyorum. Çünkü bana iyi geliyor. Bazen yayına bağlanan taraftarların yorumlarına sinirlendiğim oluyor. Bazı programcıların yorumlarına, düşüncelerine kızdığım oluyor. Kanalı değiştiriyorum ama 15-20 dakika sonra kendimi yine Radyo Spor'da buluyorum. Bunun nedenini de gerçekten bilmiyorum.
7: Türkiye Jockey Kulübü yasal bayisi bir talih sunar.
8: Yanta başlamış oldu. 4 numaralı Suruçlu Memo çıkışta biraz tereddüt yaşadı. 5-6 boy kadar geriye düştü. Bir nesliyle 6 numaralı Alaaddin Koşu'nun liderliğini aldı. İlk viraja rakip önce geldi. İkinciliğe 9 numaralı Sancak Alan sokuldu. Hemen içlerinde 1 numaralı Girdabın oldu. Öndeki ikili yakında tutmaya çalışıyor. Onları 2 boy kadar geride iç kulvardan 4.liğe yürüyen 7 numaralı Kasap Ender takip ediyor. Hemen dışında kendine yer buldu 5 numaralı Akbelhan. 2 boy kadar geride içeride 10 numaralı Balder var. Hemen dışında 8 numaralı Tercan Han'ı görüyorum. Onların dışına karşı düzlüğe çıkılırken bir anda 3 numaralı Metincim doldurup geldi. Karşı düzlüğün başlarında 6 numaralı Alaaddin Koşu'nun lideri, ancak 7 numaralı Kasap Ender öndeki rakibinin temposunu beğenmedi. Şimdi geldi, ikinciliğe sokuldu. Öndeki rakibini yakında tutmaya çalışıyor. Üçüncükte kaldı 1400'ün sonrasında. Bu kez 9 numaralı Sancak Alan. Onun 2 boy kadar gerisinde öndeki mücadeleye katılmaya çalışan 10 numaralı Baldir'i izliyorum. Hemen içlerinde 1 numaralı Girdab'ın oğlu var. Onların dışında 5 numaralı Akbelhan bir grup oluşturdu. 1200 geçirirken dışta 3 numaralı Metincim 2 boy kadar geride. İç kulvara yakın 2 numaralı Deli Umut var. Onun hemen dışında 8 numaralı Tercanan. Grubun son sırası 4 numaralı Suruçlu Memo şeklinde son 800 geçirmek üzere. 6 numaralı Alaaddin startla birlikte aldığı liderliğini koruyor. Fark yine 1-1,5 boy kadar. Takipte 7 numaralı Kasap Ender var. İç kulvarda yerini korudu 9 numaralı Sancak Alan. Onun hemen dışına doğru buralarda viraj üzerinde 4.liğe 5 numaralı Akbelhan sokuldu. Bariyer dibinde 1 numaralı Girdab'ın oğlu. 2 boy kadar geride ortada 3 numaralı Metincim. Bariyer dibine yakın 10 numaralı Balder. 2 boy kadar geride dışarıda 8 numaralı Tercanan. Hemen içinde 2 numaralı Deli Umut ve grubun son sırasında aynı safkan 4 numaralı Suruçlu Memo şeklinde 4. koşuda düzlüğe çıkıldı. Düzlüğün hemen başında farklar hızla eridi. İçeriden 9 numaralı Sancak Alan kendini gösterdi. Dışarıda 7 numaralı Kasap Ender. Aralarında onları direnmeye çalışan 6 numaralı Alaaddin. Dışarıdan 5 numaralı Akbelhan'ın da atakları var. Şimdi 300 geçirirken ortada 6 numaralı Alaaddin vardı. Dışından 5 numaralı Akbelhan geldi. Geriden 10 numaralı Balder de mücadeleye katılmaya çalışıyor. İç kulvardaki 9 numaralı Sancak Alan'la birlikte dışarıdan gelen 10 numaralı Balder şimdi içerideki rakiplerini yakalamayı başardı. Dışarıdan yüklenen 10 numaralı Balder koşunun lideri. Son 50 geçirken fark 1-1,5 boya kadar çıktı. 10 numaralı Balder koşuyu kazandı. 6 numaralı Alaaddin koşuda 2. olarak ayrıldı. 2 numaralı Deli Umut ve 5 numaralı Akbelhan arasındaki 3. karar ise varış hakemlerine kaldı. 4. koşu handikap 21 mücadelede hafif kilosunu etkili kullandı 10 numaralı Balder ve koşuyu da jokeyi Ali Kaçmaz'la kazandı.
7: Türkiye Jokey Kulübü Yasal Bayisi Bitali sundu.
0: At yarışları heyecanı Radyospor'da. United Racing e-bayi. Evde, işte, trafikte, şehirler arasında, yurt dışında. Nerede olursanız olun, at yarışı oynamak çok kolay. e-bayi.org 30-0-97 Uğur Böceği İddia Bayi'nin sunduğu Görkem Tezer'le Bahse Gireriz başlıyor.
2: Radyo Spor'dan herkese mutlu hafta sonları diliyorum. Ben Görkem Tezer. Saatler 24'ü gösterene kadar sizlerle birlikte olacağım. Güzel bir karşılaşma var. Bildiğiniz gibi Fenerbahçe kendi sahasında Çobani Stadyumunda Beşiktaş'ı konuk edecek. Yine o karşılaşmayla alakalı bana tahminlerinizi gönderebilirsiniz. Maçta ne olur? Mesela Fenerbahçe mi galibiyete yakın? Yoksa Beşiktaş deplasmanda gelir Fenerbahçe'yi mağlup eder mi? Ya da gollü bir beraberlik mi bekliyor şu an futbol severler, Radyo Spor dinleyicileri? Tüm görüşlerinizi ve skor tahminlerinizi Radyo Spor WhatsApp hattına gönderebilirsiniz. Güzel bir karşılaşma olacağını düşünüyorum şayet bana soracak olursanız. Yani öylesine söylediğim bir kelime değil. Nasıl bir maç bekliyorsun? Güzel, gollü bir maç bekliyorum. Hani o havada söylemiyorum. Gerçekten tüm samimiyetimle gollü bir derbi bekliyorum. İki takımın da ön alanda yer alan oyuncularına baktığımızda skor anlamında sorun yaşamıyorlar.

Beşiktaş keza aynı şekilde. Deplasman, iç saha hiç fark etmeksizin teknik adamları zaten bu konuda İtalyano, hücum futbolunu benimseyen bir teknik adam. Deplasmanda da ben kapalı bir savunmayla sahaya çıkacağını düşünmüyorum. Öyle bir oyun felsefesi olduğunu zaten hiç düşünmüyorum İtalyano'nun. Fenerbahçe'de kendi evinde şimdi beraberlik kurtarmaz Fenerbahçe'yi. Ne Beşiktaş'ı ne Fenerbahçe'yi. Özellikle Fenerbahçe kendi evinde Galatasaray'ın da kazandığı bir haftada puan kaybı yaşamak istemeyecektir. Bu da bizlere tabii ki skor anlamında keyifli bir 90 dakikayı karşımızda göreceğiz diye düşünüyorum. Gollü bir derbi bekliyorum. İlerleyen dakikalarda bağlantılarımız olacak. Stadyumda karşılaşmayı canlı takip eden yine önemli radyospor yorumcuları sizlerle buluşmaya başlayacak. Onlardan biri sevgili Ayhan Şensoy, sevgili Kerim Öztürk ve bir de Sözcü Gazetesi'nden sevgili İrfan 25. Oradaki nabzı bizlere anlatmış olacak. İlk reklam arasından sonra bağlayalım. Evet, ilk reklamdan sonra bağlayalım. Bölünmesin sohbetimiz. Birazdan bağlantılarımız gerçekleşecek. Sizlerden de skor tahminleri gelmeye başlamış. Şöyle bir bakalım mesajlara. Ben 2-1 Fenerbahçe'nin kazanacağını düşünüyorum demiş İlyas Bey. Peki, teşekkür ediyorum. Asensio var mı yok mu diye bir soru. Asensio kadroda olmuyor. Onu söyleyelim. Bu akşam derbide forma giyemeyecek Asensio. Asensio'nun olmadığı bir Fenerbahçe takımı, Fenerbahçe'nin orta sahası tabii ki Beşiktaş karşısında nasıl bir oyun ortaya koyacak, bu da önemli. Ha, maçın kilit noktalarından biri yine bana kalırsa orta sahayı ele geçiren takım kesinlikle bu maçta bir adım daha galibiyete yakın. Orta saha faktörü çok önemli. Şu anki orta sahaları değerlendirecek olursak da Asensio'nun olmayışı tabii ki büyük bir handikap Fenerbahçe cephesinde. Beşiktaş deplasmanlarda oynadığı derbi karşılaşmalarında ilk 30-35 dakikalık bölümlerde orta saha kontrolünü sağlayamıyordu. Geçtiğimiz sezonlardan bahsediyorum tabii. Şu anki felsefesi tamamen farklı. Beşiktaş'ın oyun felsefesi değişti İtalyano'nun gelişiyle birlikte. Ben şu anki orta sahaların denge içerisinde geçeceğini düşünüyorum. Yani öyle ilk 10-15 dakika çok hızlı tempo yüksek bir karşılaşma olacağını da düşünmüyorum. İlerleyen dakikalarda yavaş yavaş oyun açılacaktır. Pozisyonlar gelmeye başlayacaktır. Ha, kim kazanır diye merak ediyorsanız, benim yorumumu merak ediyorsanız, derbilerin favorisi olmuyor. Şimdi burada Fenerbahçe kazanır diyebilmek için de yani çok ciddi bir sizlere maddeler sıralamam gerekir. Fenerbahçe neye göre kazanır? Ha, Çobani Stadyumunda, Kadıköy'de, kendi evinde. Ondan dolayı mı? Sadece bu önemli bir faktör gibi gözükse de derbi maçlarının hiçbir aslında taraftar desteğinin dışında sahada gösterilen futbolcuların da burada özverisi çok kıymetli oluyor. Kanatları Beşiktaş'ın belki bugün Trossard cephesiyle tabii ki o kanat bölgesinden daha etkili bir oyunu olabilir. Fenerbahçe'de Greenwood yine dikkat çeken oyunculardan biri. Dengede geçmesi beklenilen karşılaşmalardan biri. Özet geçmem gerekirse ben gollü bir maç bekliyorum. Şöyle bir futbola doyduğumuz 90 dakika umarım olur. Tek temennim bu. Onun dışında fair play'in dışına çıkacağımız bir karşılaşma olmasın, gerginlik olmasın. Özellikle hakem tartışmalarının yaşandığı bir 90 dakika olmaz umarım. Tek beklentim, tek isteğim, tek arzum bu. Yoksa Fenerbahçe, Beşiktaş kim kazanırsa kazansın ama benim keyif almam gerekiyor maçları takip ederken. Onu her yayınımda sizlere aktarmaya gayret gösteriyorum. Umarım keyifli bir gollü karşılaşma olur. Bakalım şimdi dinleyicilerimiz neler düşünüyor. Hakem katliamı diyor dinleyicimiz. Olmazsa Beşiktaş alır gibi. Peki, Beşiktaş'ı galibiyete daha yakın gören bir dinleyicimizdi. Sevgili Levent Onur, Beşiktaş 2-1 alır. Golleri de Černi ve Vlahović atar. Fenerbahçe topu alır, Beşiktaş da maçı kazanır diyor. Peki, topla daha fazla oynayacağını düşünüyor Fenerbahçe'nin sevgili Levent Bey. Ama Beşiktaş daha az topla oynasa bile hızlı oyuncularıyla rakip kalede daha etkili olacağını da düşünüyormuş. 2-1 Beşiktaş'ın galibiyetini bekliyor sevgili Levent Bey. İyi yayınlar, ben Fenerbahçe taraftarıyım. İki takımın da ön alanda şiddetli baskı yapacak hücum hattı yok. Ben gollü bir maç bekliyorum. 2-2 de bitebilir, 3-3 de bitebilir. Kazanan gollü kazanacak. 3-2 veya tersi de olabilir demiş yine sevgili Erol Altuntaş. Güzel bir maç bizi bekliyor. Fenerbahçe bir adım önde diyen de sevgili Cem Bey mesajınızı.

0: gördüğüm, okumadığım bazı mesajlar var. Hepsine yer vermeye çalışacağım. Hem maç önü, hem maç esnası, devre arası ve maç sonu mesajlarınızla yayınımıza sizler de katılabilirsiniz. İnteraktif bir 5 saat bizleri bekliyor, onu söyleyeyim. Yani ben mesajımı gönderdim. Acaba Görkem bu mesajı görür mü? Ya da görmez. Önemli pozisyonları aktarıyor. Şimdi bizim mesajlarla mı uğraşacak? Öyle bir düşüncem yok. Kesinlikle. Mesajlarınızı gönderin. Çok kıymetli sizin görüşleriniz. Onu da söylemiş olalım. Kısa bir ara. Yaklaşık bir 40 saniye, 45 saniyelik bir araya gidiyorum. Sonrasında bağlantılarımızla yine karşınızda olacağız.
1: .30 çift 0 97 Uğur Böceği İddia Bayi'nin sunduğu Görkem Tezer'le Bahse Gireriz devam edecek.
2: Radyo Spor. Reklam.
3: Süper Lig'de 4. hafta heyecanı Bilyoner'de tüm hızıyla sürüyor. Bu akşam saat 20'de Fenerbahçe ile Beşiktaş karşı karşıya geliyor. Sen de Bilyoner'e gel, Kadıköy'deki derbi heyecanına ortak ol, Süper Lig coşkusunu zirvede yaşa.
4: Sporda eğlendiğin ilk adres Bilyoner.
2: Radyo Spor.
1: Reklam.
5: Spor'un tek adresi Radyo Spor, Saran Holding kuruluşudur.
2: Radyo Spor.
6: Radyo Spor, Spor'un tek adresi.
1: 30 çift 097 Uğur Böceği İddia Bayi'nin sunduğu Görkem Tezer'le Bahse Gireriz devam.

0: Birlikteliğimize kaldığımız yerden devam ediyoruz ve hattımızda sevgili İrfan 25 Sözcü Gazetesi'nden kendisi karşılaşmayı basın tribününde takip edecek. Şu an stadyum çevresinde diye konuştuk. Yaklaşık yayına çıkmadan bir 15 dakika önce stadyuma ulaşmaya çalışıyordu. Ulaştı mı, ulaşmadı mı, oradaki atmosfer nedir, kendisi yolda giderken taraftarlarla konuştu mu, atmosferi de bir kendisinden öğrenmek istiyorum. Sevgili İrfan 25, hoş geldin.
1: Hoş bulduk, iyi yayınlar.
0: Teşekkür ediyorum. Nasıl bir atmosfer var Kadıköy'de? Derbi atmosferi her zaman olduğu gibi yaşanıyor mu şu an?
1: Kadıköy'de gerçekten muhteşem bir atmosfer var. Taraftarlar, Fenerbahçe taraftarları saat 17'de kapının açılma serüveninde stada girmeye başladı. Yavaş yavaş stadın tamamen stadın dolmasını bekliyoruz. Çok az boşluk kaldı. Zaten tüm biletler satılmıştı. Bugün Fenerbahçe Sobani stadı kapalı kişi olacak, onu söyleyelim. Taraftarla maç öncesi de hem ışık gösterisi yapılması bekleniyor hem de bir koreografi arasında olması bekleniyor. Fenerbahçe'de tek eksik var. Asensio. Asensio takımın anlatmıştı ama henüz hazır olmadığı gerekçesi de derbiler iste edilmedi. Roma maçında takımda birlikte olması bekleniyor. Takımın kadroya dahil edilmesini bekleniyor. Dün takımla birlikte cambazı tesislerinde kamptaydı Asensio. Bugün de takım arkadaşlarını sıkıntı maçı çıkacak ve yalnız bırakmayacak. Teknik direktör İsmail Kartal'ın Samsun Spor maçının 10 bininde değişik yapmadığını görüyoruz. Aslında bunu söyleyebilirim. Bu beklenen bir kadroydu Fenerbahçe adına. Teknik direktör İsmail Kartal orta sahada İrfan Can Kahveci'den, sol kanatta ise Oğuz Aydın'dan vazgeçmedi. Kerem Aksızoğlu beyin sahipsizliği dediğinde Lyon ve Samsun Spor maçlarında takımı yalnız bırakmıştı. Bugünkü maçta yedek kulübesinde yer alıyor. Bu sahipsizlik orta bölümü sorunsuz tamamladı ama Oğuz Aydın son iki maçta çok bir performans göstermişti. Teknik direktör İsmail Kartal'da oyuncudan vazgeçmedi. Oğuz Aydın mücadeleye son birde başlıyor. 4 oyuncu Fenerbahçe'de ilk kez Beşiktaş yerleşimde forma giyecek. Bugün Oppo, Greenwood, Aker, Ibato, Canlıaşçı Polva ile Beşiktaş yerleşine çıktılar. Ibato, Oppo, Derbi'ye 7-5'ine başlıyor. Greenwood ve Aker ise ilk 11'de oynuyor. Vedat Buriş de 6 yıl sonra yeniden Beşiktaş yerleşine heyecanı yaşıyor.
0: Evet, onun için de önemli bir karşılaşma olacak.
1: Evet evet, yani şöyle söyleyeyim. Bosnalı golcü Zarınacı formayla son maçına da yine 19 Temmuz 2020 tarihinde oynanan mücadeleyle son maçında Beşiktaş derbisinde çıkmıştı. Yine ikinci Fenerbahçe serüveninde ise yine ilk derbisini Beşiktaş derbisiyle oynayacak. Ve heyecanlı bir maç bekliyorum. Beşiktaş derbisi her zaman heyecanlı ve gollü geçen karşılaşmalar oynuyor Beşiktaş derbisinin derbileri. Heyecan seviyesi yüksek taraftarlara gidilenlere beklenen karşılaşmalar oynuyor. Dolayısıyla bu mücadelesinde gollü heyecan ve yüksek taraftarlarına başvuruyor.
0: Sesin zaman zaman gidiyor sevgili İrfan 25. İrfan abi sesin zaman zaman kesiliyor ama.
1: Çok yüksekler var. Ben içeri giriyorum.
0: İlerleyen dakikalarda tekrardan bağlantımızı gerçekleştirelim diyeyim ben. O zaman sana vedamı gerçekleştireyim şu an. Çünkü müsait değilsin, onu anlıyorum. Yani bayağı bir gürültü geliyor bulunduğun ortamda. İlerleyen dakikalarda arkadaşlarımız tekrardan seninle iletişime geçecektir İrfan abi. Ağzına sağlık.
1: Görkem, şu anda geçtim. Daha duyabiliyorum seni, evet.
0: Evet, şu an ben de seni çok iyi duyuyorum. Eminim dinleyicilerimiz de daha net duyuyorlardır.
1: Evet, nerede kalmıştık? Gerçekten çok müthiş bir atmosfer var. Yani stat çevresi de halen kalabalık. Taraftarlar, Fenerbahçe taraftarları yavaş yavaş stada doldurmaya başlıyor. Bugün erken saatler itibariyle stat çevresine gelmeye başlamışlardı. Ve maçın saatini bekliyorlardı. Ve bugünkü mücadelede, derbi mücadelesi de kapalı gişe oynanacak. Stat tamamen dolu olacak Görkem.
0: Asensio'nun olmayışı Fenerbahçe'yi orta alanda etkiler mi peki? Yani derbi mücadelesi olduğu için söylüyorum.
1: Ya şöyle söyleyeyim, o bölgede İrfan Can Kahveci
0: Samsun eleştirilen bir isim olduğu için aynı zamanda İrfan Can zaman zaman evet. Eleştiriliyor.
1: Zaman zaman eleştirilen bir isim. Evet, geçen sezon da çok fazla eleştirilmişti ama İsmail Kartal ona güveniyor, inanıyor. ve hazırlık maçlarından itibaren kendisine şans tanıyor. Samsun Spor maçında biliyorsun Asensio'nun yokluğunda 10 numarada kendisine görev vermiştim. Aslında İrfan Can Kahveci'nin gerçek mevkisi de 8-10 numara mevkilerinde oynuyordu. Başakşehir'de oynarken orta sahada oynuyordu ama Fenerbahçe'ye geldikten sonra genellikle sağ kanatta değerlendirilmişti. Dolayısıyla İsmail Kartal ona güveniyor. Samsun Spor maçında onu Asensio'nun yokluğunda orta sahada görevlendirmişti. Bugünkü mücadele değil de derbide orta sahada görev yapacak. Tabii taktik antrenmanlarda aynı 11'i denemişti zaten. Beklenen bir 11'le sahaya çıkıyor İsmail Kartal. Hı hı. Artık taraftarın da oyuncuya güvenmesi, inanması, maç boyunca ona destek vermesi gerekiyor. İrfan Can Kahveci de şunun farkında. Yani İsmail Kartal'la zaten top sezonu İsmail Kartal'la yaşamıştı. Ondan İsmail Kartal öncesinde yine geçtiğimiz sezon gibi işte Jesus döneminde taraftarların tepkisini çekmişti. Hatta birçok taraftar tepki gösteriyordu ama İsmail Kartal'la beraber daha sonra taraftarların güvenini kazanmıştı. Yine bir İsmail Kartal dönemi, yine İrfan Can Kahveci ilk 11'de daha fazla süre almaya başlıyor. Ve umarım bugün de iyi bir performans ortaya koyar.
0: Peki eklemek istediğin bir şey var mı benim atladığım?
1: Şu anda dediğim gibi atmosfer güzel. Fenerbahçe taraftarları stadı dolduruyor. Yoğun güvenlik önlemi var. Onu söyleyeyim. Derbide yoğun güvenlik önlemi var. Beşiktaş taraftarları da olaysız bir şekilde stada geldiler.
0: Onlar da tribündeki yerini aldılar değil mi şu an? Tamamen dolu.
1: Evet. Onlar daha erken aldılar. Öyle söyleyeyim. Saat 5 gibi stad açılmıştı. 5 gibi stad kapıları açılmıştı. Beşiktaş taraftarları da 5 gibi misafir tribününün yerini almaya başladılar. Ve tribünü tamamen doldurdular. Onlar da beyaz formayla gelmişler ve dediğim gibi onlar da coşkuyla kendi takımlarını destekliyorlar.
0: Evet, sosyal medyadan öyle bir duyuru yayınladı Beşiktaş taraftarları özellikle. Sadece beyaz giyiyoruz Fenerbahçe deplasmanında. Öyle bir görsel şölen olması niteliğinde tabii ki tek bir renk giymesi tüm taraftarların. Ben de güzel bir karşılaşma bekliyorum. Umarım gollü bir mücadele olur. Kazanan tarafında dostluk olmasını temenni ediyorum. İrfan abi ağzına sağlık.
1: Teşekkür ederim, yayınlarda.
0: Teşekkür ediyorum. Sevgili İrfan 25 bizlerle birlikteydi. Oradaki atmosferi kendisinden aldık. Asensio'nun olmayışı tabii ki önemli detaylardan biri. Şöyle kadroya bakacak olursak. Kalede Ederson var Fenerbahçe cephesinde. Skriniar, Ake, stoperde yer alan oyuncular. Semedo, Brown, Guendouzi, Kante, Greenwood, İrfan Can, Oğuz Aydın ve ileri uçta.

Vedat Muriç ilk 11 ile Fenerbahçe sahada yer alıyor. Ha, benim buradaki tek kafama takılan konu, tabii Fenerbahçeli taraftarların da şu an en çok yazdığı mesajların aslında içeriğinde yer alıyor. Yani İrfan Can büyük bir soru işareti oluşturmuş Fenerbahçeli taraftarlar özelinde söyleyebilirim. Beşiktaş'ın da şöyle bir ilk 11'ine değinecek olursak güzel bir hücum futbolu seyredeceğimizi düşündüğüm ilk 11. Kalede Nübel var. Stoper tandeminde Emirhan Akbadu'yu görüyorum ikili. Bakalım bugün nasıl bir oyun ortaya koyacak. Beklerde Rıdvan Murillo. Salih Yemen stoperin önünde yer alıyor. Orta alanda yine Orkun Kökçü, Olaytan. Sağ kanatta Çerni, sol kanatta da Trossard ve en ileri uçta da Vlahovic. İlk 11 ile Beşiktaş Fenerbahçe deplasmanında maça başlayacak. Yedeklere bakıyorum bir yandan. Fenerbahçe'de oyunu değiştirebilecek oyuncular var mı? Kerem Aktürkoğlu, Lukaku, Fenerbahçe'nin yeni transferi. Nene'yi görüyorum yine yedekler arasında. Asensio biliyorsunuz uyluk kası gerilmesinden dolayı maçları kaçırıyordu. Geçtiğimiz haftalarda da forma giyemiyordu. Bugün de riske edilmedi. Osterwolde zaten bir ameliyat olacak. Bekao maç kadrosunda yer almayan bir diğer eksik Fenerbahçe cephesinde. Beşiktaş'ın yedeklerine bakacak olursak da Beşiktaş'ın yedeklerinde Endidi, tabii ki en çok dikkat çeken isimlerden biri Calo, Semih Kılıçsoy, Taylan Bulut, şöyle bakalım Doğan Alemdar ve Poku yer alıyor. Ya yedeklerde de aslında skoru değiştirebilecek önemli isimler var. Ha yedeklerin hangi takımın yedekleri oyuna girip skoru değiştirebilir derseniz de bunu tarafsız olarak Fenerbahçe'nin yedek kulübesi sanki Beşiktaş'a göre daha zenginmiş gibi duruyor. En azından benim kendi görüşüm bu şekilde diyelim. Birazdan bağlantılarımıza devam edeceğiz. Bir reklam arası, at yarışı arası olacak 7-8 dakika sonra. At yarışının ardından da sevgili Ayhan Şensoy'a bir uzanacağız. O da stadyumda, basın tribününde karşılaşmayı bu akşam takip edecek. Radyospor'un önemli yayıncılarından biri. Şimdi mesajlarınıza şöyle dönelim. Biriken mesajlar var. Bu maç öyle bir maç gidiyor dinleyicim. Atanlar da iyi, tutanlar da iyi. Onun için maçı tutanlar da atanlar da belirleyebilir. Antalya'dan Haluk Bey. Yani ne olacak Haluk Bey? Skor ne olacak? Kim kazanmaya yakın? Böyle kaçamak bir cevap olmuş. Atanlar, tutanlar evet iyi. Ha atan kısmında Vedat Muriç mi yoksa Vlahovic mi daha iyi derseniz az önce yorumladım. Şimdi Fenerbahçe'nin yedek kulübesi daha zengin dedim. Vlahovic de Vedat Muriç'ten bence daha etkili olacaktır bu akşam özelinde. Benim kendi yorumum. Şöyle bakalım İstanbul'dan Cihan Vatansever diyor ki hakem Yasin Kol olsaydı Fenerbahçe'nin işi kolaylaşırdı. Bol kırmızı kartlı maç olmasını temenni ediyoruz demiş. Farklı bir bakış açısı dinleyicimizin. Fenerbahçe rahat kazanacak. 3-0 gibi bir skor bekliyorum. Eskişehir'den Özcan Çelebi böyle bir tahminde bulunmuş. Ben iki takımın da gol atacağını düşünüyorum. Yani bu hücum oyuncularına baktığımda, iki cepheye de baktığımda yani gol atamaması iki takımın bu 90 dakika sonuçlandığında büyük sürpriz olur. Benim adıma büyük sürpriz olur. Kim kazanır bilemem. Nasıl biter karşılaşma, kaç kaç biter bilemem. Ama skor tabelasında minimum iki takımın da bir golü yazar diye düşünüyorum. Görkem kardeşim Fenerbahçeliyim. Rahat kazanır demiş dinleyicimiz. Fenerbahçeli taraftar takımına güveniyor. İsmi de şöyle bakalım sevgili Nezih Demirci. Beşiktaş 5-3 kazanır diyen bir dinleyicimiz. Skor veriyorum yazın bunu bir kenara demiş. 5-3. 8 gollü bir derbi. Güzel. Tabii kimin kazandığıyla alakalı benim bir hissiyatım ya da şu kazansın demiyorum da 5-3 biten bir karşılaşma güzel bir mücadeledir ya. 8 gol düşünsenize. Kaçan net pozisyonlar da olur o karşılaşmada. Şayet 8 gol çıkarsa.

Sen neler bekliyorsun maçtan? İsmim İlker demiş. İlker Bey şöyle söyleyeyim. Yani eşleşmeler ve kritik oyuncu performansları özelinde ben biraz yorum yapabilirim. Yoksa derbi mücadelesi hani ne olacak ne bitecek o konuda öngörüm yok. İki takımın da kadro kalitesi belli bir seviyenin üzerinde zaten. Gününde olan takım kazanır bu karşılaşmayı. Vedat Muriç ve Emirhan Topçu yine Akbadu eşleşmesini ben çok merak ediyorum. Vedat Muriç, sırtı dönük topu alabilen bir isim. Zaman zaman araya koşular da yapabilir.

0: Yani hava topu hakimiyeti çok yüksek bir isim. Emirhan Topçu geçtiğimiz sezon oynanan derbi mücadelesinde, Galatasaray derbisinde Osimhen'i tamamen sahadan silmişti. Hani Osimhen'e nefes aldırmamıştı. Şimdi Vedat Muriç'i etkisiz hale getirirse Emirhan Topçu ya da Akbadu, ikisinden biri, ya Fenerbahçe'nin hücum anlamında ciddi sıkıntı yaşayabileceğini düşünüyorum. Ki hele hele orta sahanın aslında beyni diyebileceğimiz Asensio'nun da olmayışı Fenerbahçe'nin hücumda bir şeyler üretebilmesini kesinlikle engelleyebilir. Şimdi Muriç'in sırtı dönük oyunu demiştik ve hava toplarındaki hakimiyeti dedik az önce. Burada Beşiktaş'ın stoper ikilisi üzerindeki baskıyı kesinlikle arttıracaktır. Çünkü çok hareketli bir oyuncu. İlerleyen yaşına rağmen gol atar ya da atmaz, o ayrı bir konu, ama çok hareketli. Rakip savunmasını çok yoran bir isimden bahsediyoruz Vedat Muriç özelinde. Yine Muriç'in indireceği ikinci toplara Greenwood ve İrfan Can'ın da yapacağı koşular maçın kaderini belirleyebilir. Fenerbahçe adına bunu söylüyorum. Şimdi Guendouzi, Kante, Orkun Kökçü, Olaytan orta alandaki iki önemli oyuncusu iki takımın da. Şimdi burada da orta sahada yine fiziksel direnç savaşı derbinin en sıcak bölgesi olacak tartışmasız. Kante'nin alan kapatma hızı Beşiktaş'ın Orkun üzerinden geliştirmek isteyeceği atakları kesmek adına en kritik hamle olabilir. Şöyle bakalım, Trossard, Semedo ile Beşiktaş'ın sol kanattan Trossard ile yaratacağı birebir tehdit, Semedo'nun hücuma çıkış frekansını yine doğrudan etkileyebilecek detaylardan biri diye düşünüyorum. Yani özet geçmem gerekirse de şöyle yorum yapayım. İki takımın da hücum gücü göz önüne alındığında ilk yarısı taktiksel bir santranç şeklinde geçebilmesi muhtemel karşılaşmalardan biri. Yani maçın henüz 5. dakikasında haldır haldır saldıracak, tırnak içerisinde söylüyorum bunu. Hadi hücum edelim biz, golü atalım bir an önce, savunma öne çıksın. Ya iki takımın da bunu yapacağını düşünmüyorum. Fenerbahçe kendi evinde, tamam, 50 bine yakın taraftarının desteği, rüzgarı arkasına alacak bir Fenerbahçe takımı olacak da karşısında da Beşiktaş var. Öyle hadi biz gidelim hemen golü bulalım, öyle bir tablo olmayacaktır. Risk almayacaktır. Zaten İsmail Kartal derbilerde, bu tarz derbilerde pek risk almayı tercih etmeyen antrenörlerden biri. Şimdi ikinci yarıda yine kulübelerin ve bireysel yeteneklerin devreye girmesiyle ben gol beklentisinin, XG gol beklentisinin otelde 2,5-3 arasında seyredeceğini düşünüyorum. Yani bu ne demek oluyor? Açalım hemen bunun altını, dolduralım. İkinci yarı tempo daha yüksek olur. 0-0 giden bir mücadelede bile Fenerbahçe risk alan taraf olur. İlk olarak onu söyleyeyim. Şimdi beraberlik iki takıma da yaramaz diyoruz. Ama Beşiktaş deplasmanda oynuyor. Fenerbahçe daha önce Gençler Birliği'ne mağlup oldu. Şimdi Galatasaray'ın kazandığı bir haftada puan farkı 4'e çıkmışken kendi sahasında bir derbi kazanamamak onlar adına tabii büyük bir eksi olarak yazılabilir hanesine. Özellikle İsmail Kartal'ın. İkinci yarıda ben Fenerbahçe'nin 0-0 giden bir senaryoda daha fazla risk alacağını düşünüyorum ki yedek kulübesi de zaten buna çok uygun. Yedek kulübesi de buna çok uygun. Peki gollü bir karşılaşma olur diyelim ve ben yorumumu tamamlayayım. Ankara'dan Ebu Bekir, iyi yayınlar Görkem Bey demiş. Peki teşekkür ediyorum. Yorumuna gelecek olursak, Fenerbahçe kazanırsa Italiano yeni gelmesine rağmen kısa sürede o krediyi kendisinde oluşturdu ve tabii ki sorgulansa da çok sıkıntılı bir döneme girmeyecek gibi gözüküyor. Yani kaybederse bir sıkıntıya girer mi? Baskı üzerindeki baskı artar. Çünkü liderin 4 puan gerisinde kalan bir Beşiktaş olacak. Acaba tekrardan mı biz geri kalacağız düşüncesi olur Beşiktaşlı taraftarlarda. Şimdi bir rüzgarı arkasına alan takım Beşiktaş. Yaptığı transferlerle, oynadığı oyunla, değil mi? Fenerbahçe de öyle. Ama Beşiktaşlı taraftarların bir endişesi var. Acaba lige erken havlu atar mıyız? Derbi maçı Fenerbahçe hem Beşiktaş için de ekstra motivasyon kaynaklarından biri olacaktır diye düşünüyorum. Hani kaybeden tabii ki şampiyonluğu kaybetmeyecek, öyle abartık yorumlar yapmayayım da. Psikolojik olarak ilerleyen haftalardaki takımların oyununu ciddi olarak etkiler. Ya mental olarak çok etkiler diye düşünüyorum. Şöyle bakalım, devam edelim mesajınızla. Fakat akşam Beşiktaş kazanırsa diyor aynı dinleyicim, İsmail Hoca o kadar da şanslı olmaz gibi gözüküyor. Ha bir istifa ya da tribünlerden tepki mi olur diyorsunuz? Beşiktaş deplasmanda Fenerbahçe'yi mağlup ettiği takdirde. Ya erken, ya erken. Tabii kredisi az İsmail Hoca'nın. Yani maalesef bunu kabul edelim. Şimdi Fenerbahçeli taraftarlar da aynı şeyi düşünüyor. kredisi az İsmail Hoca'nın. Tabii böyle derbi maçlarında kendi evinde mağlup olduğun takdirde bir tepki gelir mi? Yani biraz omurdanmalar başlar tribünde. Onu ben de hissedebiliyorum. Hani o Fenerbahçe taraftarlarında bunu ben de hissedebiliyorum. Yakın arkadaşlarım da var. Onlarla da konuşuyorum. Yani kazansa kaybetse de hep bir İsmail Kartal'ın taktiklerine, oyuncu değişikliklerine tepki gösteriyorlar. Öyle de bir durum. Seni kırmayalım, Beşiktaş bir gol atsın. Dün yazmıştım ama bugün de hadi 5-1 yazayım demiş dinleyicimiz. Peki ben Erol, Fenerbahçe taraftarıyım. İki takım arasındaki en belirgin fark Fenerbahçe'nin orta sahasının güçlü olması. Kante ve Gendouzi gerekli sertliği verecektir. Kesinlikle Salih ve Orkun o sertliği verebileceğini düşünmüyorum demiş dinleyicimiz. Yani Orkun zaten sertlik gösterirse kırmızı görüyor. Biliyorsunuz. Yani onun kendi oyununu oynaması gerekiyor. Orkun Kökçü derbi maçlarında sert oynamaya çalıştığı her karşılaşmada yani kırmızı kart görebilecek potansiyeli izlenimini bana veriyor. Ne yalan söyleyeyim. Bakalım neler olacak. Konuşmaya devam edeceğiz. Stadyuma gitmeye devam edeceğiz. 29 dakika gibi az bir süre kaldı bu dev karşılaşmanın başlamasına. Biz de kısa bir at yarışı ve sonrasında yine kısa bir reklam arasına gidelim. Kaldığımız yerden birazdan devam edeceğiz.
1: .30 çift 0 97 Uğur Böceği İddia Bayi'nin sunduğu Görkem Tezer'le bahse gireriz devam edecek.
2: Radyo Spor.
3: Türkiye Jokey Kulübü yasal bayisi bir talih sunar.
4: Süper midir ayıran bölümde bekleyişini sürdürüyor. Şimdi 8 mol ala master tekrar kulvarına yaklaştırılacak, ancak o titizliğini sürdürünce bu işlem henüz gerçekleşmedi. Diğer 7 isim kulvarlarında bekleyişini sürdürüyor. Ki Aprendisi de şu anda start gerisine geldi.

0: gözleri örtülecek. Safkan'ın bu arada aprenste tekrar binek yaptırılacak sanıyorum, ancak yeniden kulvarını hareket ettirdi görevliler ahlanmasın. Evet, şimdi aprensi tekrar binek yaptı. Gözleri de örtüldü. Doğru erkek tayın giriş işlemi tekrar edilecek. Şimdi Ala Master yerine daha yakında, ancak tekrar biraz.
1: Reklam. Her yıl aynı liste, aynı soru. Okul harcamaları için en avantajlı kredi hangisi diye soranlara cevap yine Handi Kredi. Hemen Handi Kredi'ye girin, %0 faiz oranından başlayan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi
2: Kredi. Radyo Spor.
3: Yapay zekada yeni bir çağ başlıyor. Ajans Press Teknoloji, yapay zeka destekli medya takip ve strateji geliştirme platformu Newscope'la markanızın geleceğine yön veriyor. Her gün 197 ülkede üretilen milyonlarca haber ve içerik tek bir platformda, tek bir tık uzağınızda. Dünyanın önde gelen kuruluşlarıyla ortak geliştirilen ve çeviri desteğiyle dil bağımsız çalışan Newscope'da. Siz de 80 farklı kritere göre yapay zeka ile ölçümleme ve anlık raporlama sunan Newscope'la tanışın, markanızı geleceğe taşıyın. Ajans Press Teknoloji, liderler önde gider.
1: Radyo Spor. Reklam.

0: Radyo Spor. Radyo Spor. Sporun tek adresi.
1: Türkiye Jokey Kulübü yasal bayisi bir talih sunar.
2: Oldukça isteksiz, rakiplerinin 50 metre kadar gerisinde kaldı ki şu anda da koşuya adapte olabilmiş değil bu isim. Şimdi viraj üzerinde hareketlendi Kilimor True Blue. Bir anda fark 3 boya kadar çıkardı. Altını Beethoven ikincilikte 800'ün sonrasında 2 boy kadar geride. Yedirme Hellas doldurup 3.

Rakiplerinin kendisini yakalamasına bu metreye kadar izin vermediği, dışarıdan bir numaralı Mercier ikincide sokulmaya çalışıyor. İki numaralı True Blue duracak gibi değil. Fark yine 5-6 boy kadar. Geride artık tabeladan iyi yerler kapmak adına mücadele var. İki numaralı True Blue koşuyu kazanıyor. Üç numaralı Lane Falcon ikinci oldu. Bir numaralı Mercier üçüncü olurken dört numaralı Patrona Holly dördüncüydü. Yedi numaralı Hellas tabelanın son basamağında kendine yer buldu. Beşinci koşu Horse Racing Island koşusunu iki numaralı True Blue jockeyi Ali Yıldız'la kazandı.

0: Türkiye Jokey Kulübü Yasal Bayisi Vitali sundu.
1: At yarışları heyecanı Radyospor'da.
2: United Racing e-bayi. Evde, işte, trafikte, şehirler arasında, yurt dışında. Nerede olursanız olun, at yarışı oynamak çok kolay. e-bayi.org.
3: Radyo Spor.
2: 30-0-97 Uğur Böceği iddia bayinin sunduğu Görkem Tezer'le Bahse Gireriz devam ediyor.
4: Birlikteliğimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Dev derbinin başlamasına artık 22-23 dakika gibi az bir süre kaldı. Bakalım kim kazanacak? Ben de kadroları aktarayım sizlere. Fenerbahçe'de kalede Ederson yer alacak. Belki de son dönemin başarılı isimlerinden biriydi. Geçtiğimiz sezonun son bölümünde eleştiriliyordu Ederson. Ama bu sene müthiş bir başlangıç yaptı. Özellikle Olympique Lyon karşılaşmalarında iki mücadelede de müthiş kurtarışlara imza atan bir isimden bahsediyoruz. Ederson tecrübesiyle bakalım neler katacak bugün Fenerbahçe takımına. Şikrinyar, Ake, Semedo Brown, Guendouzi, Kante, Greenwood, İrfan Can, Oğuz Aydın ve Vedat Muriç ilk 11 ile Fenerbahçe sahada yer alıyor. Beşiktaş'a hemen dönelim. Konuk ekip Beşiktaş'ta kalede Nübel yer alacak. Emirhan Akbadu stoper tandemini oluşturuyor. Beklerde Rıdvan ve Murillo yer alıyor. Emirhan ve Akbadu'nun önünde de Salih yer alacak. Orta alana dönecek olursak Orkun Kökçü ve Olaytan. Kanatlarda Çerni, sol kanatta Trossard ve en ileri uçta da Vlahović ilk 11 ile Beşiktaş Kadıköy'de sahaya çıkacak. Orta sahalar önemli demiştik. Guendouzi Kante ikilisi bence değerlendirecek olursak Orkun Kökçü ve Olaytan ikilisiyle kıyaslandığında ya daha rakibini ısıran iki orta saha oyuncusu diye düşünüyorum. Guendouzi özellikle çok derbi maçlarındaki performansıyla adından sıkça söz ettiren isimlerden biri. Kante de ara pası atma konusunda oyunu yönlendirme anlamında yine Fenerbahçe için önemli bir oyuncu olacaktır. Orkun Kökçü Beşiktaş'ın kaptanı olarak sahaya çıkıyor. Onu da hatırlatayım. Orkun Kökçü'ye bugün ciddi manada çok büyük bir iş düşecek. Olaytan zaman zaman etkili oyunları olsa da ben Beşiktaş'ın bugün Orkun Kökçü açısından daha önemli bir profil olduğunu düşünüyorum. Onun yönlendirmeleri, uzaktan çekeceği şutlar, atacağı ara paslar vesaire daha dikkatli olunması gerekiyor Fenerbahçe takımı adına tabii ki. Diyelim ve şöyle sizlerden gelen mesajlara döneceğim. Tahminleriniz gelmeye devam ediyor. Sizce derbi maçı nasıl sonuçlanır demiştik. Birazdan da sevgili Kerim Öztürk'le bir bağlantı gerçekleştireceğiz. O da karşılaşmayı Kadıköy'de stadyumda basın tribününde takip ediyor. Yine sevgili Kerim Öztürk bağlantı hazır olduğunda arkadaşlarımız lütfen bana haber versinler. Ben de bir yandan hem bağlantıyı kontrol edeceğim hem de skorlara bir bakayım. Dinleyicilerim ne demiş? 2-0 biter demiş sevgili Burak Bey. Teşekkür ediyorum. Bir birlik bir beraberlik bekleyen bir başka dinleyicim 1-1. Yani 1-1 olur mu bilmiyorum da ben daha fazla gol çıkacağını düşünüyorum, öyle söyleyeyim. Tabii ki 1-1 de bitebilir. Yani derbi mücadelesi neticede. Devam edelim. Suat Bey diyor ki Fenerbahçe orta sahada rakibinden çok daha iyi konumda. Guendouzi ve Kante ikilisi bu maçı çözecektir. Orkun Kökçü'nün derbi performanslarını zaten biliyoruz demiş. Peki teşekkür ediyorum dinleyicimize.

0: bir kez daha Kadıköy'e, Çobani Stadyumu'na uzanalım. Yine Radyo Spor'un önemli yayıncılarından biri sevgili Kerim Öztürk ve aynı zamanda da Ajans Spor'un yazarı kendisi. Stadyumda karşılaşmayı takip edecek. Bakalım nasıl bir mücadele bekliyor ama öncesinde kendisine bir hoş geldin dileyelim. Sevgili Kerim Öztürk, hoş geldin.
1: Merhaba Görkem, iyi yayınlar, kolay gelsin.
0: Teşekkür ediyorum. Sevgili İrfan 25 ile bir bağlantı gerçekleştirdik az önce, bir 15 dakika önce. Orada müthiş bir atmosfer vardı diyor. Sen neler yaşadın bugün, onu da merak ediyorum. Tribünler dolmaya başladı mı? Bilet arayanlar hala varmış. Sosyal medyadan bana mesajlar geliyor. Dinleyicilerimiz WhatsApp hattına yazıyor. Biletim var, içeri giremiyorum. Turnikelerle alakalı bir sorun mu yaşanıyor acaba? Oradaki hem ambiyansı senden alacağım, hem nasıl bir karşılaşma olacak senden alacağım. Bir de böyle sıkıntılara denk geldin mi stadyumda, çevresinde özellikle?
1: Şimdi öncelikle şunu söyleyeyim. Ben stada girerken, yani yaklaşık bir 20 dakika kadar önce, hala dışarıda çok sayıda taraftar vardı. Kuzey tribüne doğru yol alan. Çünkü ben kuzey tribüne giden taraftarlarla birlikte yürüyüp geldim. Toplu taşımayla geldim bu arada. Araç kullanmadım trafik fazla diye. Yani metrobüste de metroda da ciddi anlamda bir taraftar fazlalığı vardı. Benimle birlikte stada gelen. Turnike kısmını bilmiyorum, görmedim çünkü ben hani basın tribününe girdiğim için çok ayrı bir noktadan, protokol girişinden geçiş yaptım. Hani taraftarlarla bir sıkıntı yaşayan var mı bilmiyorum ama şunu söyleyebilirim. Ben stada geldim, işte seninle bağlantı yapmak için tekrar içeriye girdiğimde stadın %80'e, belki de %90'a yakın kısmı doluydu. Zaten Beşiktaş taraftar, deplasman taraftar çok erken geldi. Evet, evet. 4 gibi galiba onlar hareket etti. Stadın açık tribünler tamamen doluydu. Yani her iki açıkta da, kale arkasında da. Ama işte diğer tribünlerde ufak tefek boşluklar var, fakat dolar. Onu söyleyeyim. Şunu da söyleyebilirim. Fenerbahçe taraftarı da maçın başlamasına 20 dakika olmasına rağmen adeta hiç susmadan tezahürat yapıyor. Bilirsin, maç öncesinde statta taraftarda coşkurmak acına takım marşları falan çalınır. Evet. Ben içeri girdiğimden bu yana bir tane falan duydum. Şimdi bir de ben seninle konuşurken bir marş çalmaya başladı. Onun dışında tamamen oyuncuları tanırken Fenerbahçe taraftarı kendi takımlarına destek anlamında tezahürat yaptı. Coşkulu bir maç olacağı aşikar. Taraftar açısından da coşkulu bir maç olacağı aşikar bu anlamda. Bilet bulamayan kısmını bilmiyorum. Yani yolda sokakları çevremede çok dikkat etmeden yürüdüm açıkçası. Biraz hızlı gelmem gerekiyordu. Ama sosyal medyada ben de hani maça gitmek isteyip de gidemeyen çok sayıda insan olduğuna denk geldim, onu söyleyebilirim. Gelelim, nasıl bir maç bekliyoruz? Ben peşin en son söyleyeceğim, en başında söyleyeyim. Ben gollü bir maç bekliyorum.
0: Onu herkes bekliyor abi. Bugün kimle konuşsam gollü bir maç olur diyor. Ama kim kazanır dediğimde cevap gelmiyor.
1: O sorunun yanıtını bu maçta vermek çok zor. Yani Fenerbahçe'nin tabii saha avantajı, seyirci avantajı bambaşka. Hani sevgili Ercan Taner'in bir lafı vardır burada. Derbilerde her zaman avantaj %51 ev sahibi takımının lehinedir. Kim olursa olsun bu fark etmez. Çünkü sahada seyirci avantajı oradadır. Rakip takımında her zaman %40 şansı vardır. Söz konusu derbi hisseder. Çünkü biz ne maçlar gördük? Bu statta Beşiktaş'ın 10 kişiyle Fenerbahçe'ye 4 tane gol attığına şahit olduk. Fenerbahçe'nin gelip İnönü'de veya Galatasaray'ın gelip İnönü'nde Beşiktaş'ı eksik oyuncularla yendiğine, Beşiktaş'ın yine aynı şeyleri yaptığına şahit olduk. Dolayısıyla maçların skorunu kestirebilmek zor ama oyunun kilidini çözecek oyuncuların ben daha çok ön alan oyuncuları olduğuna inanıyorum. Şimdi orta sahada zaten Fenerbahçe'de Kante Gündüz'ü denklemi. O tandem gerçekten iş yapabilecek bir tandem. Beşiktaş'ta da burası tartışılmıyor. Orkun Salih ikilisi, hani birbirleriyle meç edilebilecek isimler. Orta saha savaşını her iki taraf, hangi tarafın kazanacağını kestirebilmek çok güç bu oyuncularla. Ama ön alanda Fenerbahçe'nin bir Greenwood farkı, bir Muriç farkı, Beşiktaş'ın bir Trossard farkı ve bir Vlahovic farkı maçta belirleyici oyuncular olacaktır. Yine Beşiktaş açısından bakacak olursak ben maçta belirleyici oyunculardan birinin Olaysan olacağı kanaatindeyim. Çünkü Beşiktaş'ın gizli kahramanları vardır ya her takımda.
0: Evet, evet.
1: Olaysan bu sezonun başından bu yana göstermiş olduğu performansla, her ne kadar golde ismini ya görmesek de yaptığı asistler, yaptığı koşularla, yaptığı boş koşular sayesinde aldığı toplar ve çıkardığı paslarla Beşiktaş'ın düğüm çözme yönündeki en aktif oyuncularından biriydi. Bu maç açısından da bunun olacağını düşünüyorum. Yine etkili olacağını düşünüyorum Oleyhisselam'ın. Fenerbahçe açısından da hani şaşırtıcı gelmedi tabii, beklenen kadroydu ama İrfancan'ın işte ilk 11'de bir de 10 numara pozisyonunda oynaması Fenerbahçe için bana soracak olursan en büyük dezavantajlardan bir tanesi.

0: Van bir sağ açık bir 8 numara olarak tabii zaman zaman oynadı. Geriden çok da sert şutları vardı kale sahası dışından. Beşiktaş'a da bir iki tane atmışlığı vardı evet, öyle. Ama ben hani Beşiktaş'ın orta sahasında İrfan İnce'nin fazla yorgunluğu, fazla zorlanacağı kanaatindeyim bu anlamda. Hani bir Talişka veya Asensio olsaydı bütün bunları konuşmuyor olurdu zaten. Talişka gitti ama Asensio sakat olmayıp da kadroda yer bulsaydı zor olmayacak.
1: Kesinlikle.
0: Daha iyi olacağını düşünen taraftayım. Beşiktaş açısından beni şaşırtan kesim Agbadu tercihi oldu hocanım. Calo Agbadu yapsaydı bu kadar şaşırmazdık. Calo Emirhan yapsaydı hiç şaşırmazdık ama bir anda Emirhan Agbadu tercihi açıkçası neden diye düşündürmedi değil.
1: Emirhan da derbileri iyi oynuyor sanki abi. Araya girdim, özür diliyorum ama.
0: Sorun Emirhan değil ki, Agbadu Emirhan ikilisi. Çünkü bu sezon başından beri Agbadu Emirhan hiç oynamadı Beşiktaş'ta.
1: Evet evet doğru.
0: İkisi yan yana oynamadı yani. Böyle bir böylesine büyük bir maçta Topar tandemini bozmak yani. Dedim ya, Calo Agbadu olsa şaşırmayacağım.
1: Evet.
0: Calo Emirhan olsa yine şaşırmayacağım ama Agbadu Emirhan ikilisi biraz bende tereddüt yarattı açıkçası. Ama hocanın bir düşüncesi vardır bununla alakalı muhtemelen. Emirhan geçen sene yanılmıyorsam İnönü'deki maçtaydı. Osimhen'e adım attırmadı.
1: Ben onu bağlantı öncesi söylemiştim. Emirhan'ı eleştiren bazı taraftarlar vardı. Ha, Beşiktaşlı mı bilmiyorum tabii. Beşiktaşlıyım yazıyor ama Emirhan'ın ne işi var kadroda diyor. Ya dedim ki aynen şunu söyledim abi. Geçtiğimiz sezon oynanan derbi mücadelesinde Victor Osimhen'i şu ana kadar tutabilen bir oyuncu yok. Savunma evet, tandeminde yok. Skriniar da tutamadı Fenerbahçe takımında.
0: Tutamadı ama Emirhan adım
1: Emirhan tuttu.
0: Çok çok sinirlenmişti.
1: Evet.
0: O maçta yani inanılmaz sinirlenmişti. O yüzden Emirhan'ın iki sezon başından bu yana da Emirhan çıktı. Hiçbir maçta hata yapmadı. Bana soracak olursan Beşiktaş stoper tandeminde o üçlüyü de bugüne kadar oynayan Agbadu, Calo, Emirhan üçlüsünde en zayıf halka olarak yaptığı hatalar açısından söylüyorum. Bu sezon özelinde söylüyorum. Agbadu kalır. Çünkü Agbadu tamam sert bir stoper, daha kesici bir stoper, daha soğuk hamleler yapabiliyor ama pas hatalarında fazla yapan veya kademe hatalarında fazla yapan bir stoper. Hoca da büyük bir ihtimalle Emirhan'ı Muriç için orada tuttu. Agbadu'yu da daha böyle kesici bir isim olsun diye orada bulundurdu diye tahmin ediyorum. Dediğim gibi gollü bir maç olur. Hak eden kazansız mıyım? Yani burada söyleyecek başka bir şey kalmıyor artık. Çünkü maçın başlamasına kalmış şurada
1: 12-13
0: dakika. Aynen bu 12-13 dakikalık süreç içerisinde bu saatten sonra söyleyeceğimiz hiçbir şey değiştirmeyecektir. Ama şundan eminim, bugün bu stada gelip maçı izleme imkanına erişen Fenerbahçe taraftarları, yine az sayıda da olsa Beşiktaş taraftarları maçı izleyenler keyifli bir maç seyredeceklermiş gibi geliyor bana. Umarım yanılmam. Maçın ilk dakikasından itibaren hem de. Çünkü daha önce Beşiktaş'ın hocasının yapmış olduğu bir açıklama vardı İtalyano'nun. Ya ben defansif top oynayarak maç kazanmak istemiyorum şeklinde bir açıklaması vardı. İsmail Kartal'ın Lyon maçlarına giderken yapmış olduğu açıklamalar var ya. Ben çıkıp kazanmaya geldim, kendi maçımı oynayacak, kendi oyunumu oynayacağım diye. Her iki takım da burada kendi oyununu oynayacaktır. İki takım da kendi oyununu oynadığında zaten açık bir futbol seyredeceğiz demektir. Açık futbol olduğu zaman da bol pozisyon, bol gol, bol atraksiyon olacaktır diye tahmin ediyorum. Hakem açısından zor bir maç olur, onu da söyleyeyim.
1: Az önce söylediğine bir yorum da katmak istiyorum abi. Onu söylemem gerekiyor. Acaba söylesem mi söylemesem mi diye çok düşündüm de. Beşiktaş'ta sürpriz oyuncu Olaytan olabilir, gizli kahraman olabilir demiştin ya. Ben bugün belirleyici o sürpriz oyuncunun Çerne olacağını düşünüyorum.
0: Çerne olacak. O Çerne kısmı başka. Çerne Fenerbahçe maçlarında hep iyi performans gösterdi. Olabilir. Çerne de bugüne kadar çok eleştirildi Beşiktaş'ta. Sezon başından beri eleştiriliyor. İşte çok pozisyon harcadı gitsin deniyor ama Çerne için şöyle bir gerçeği göz ardı etmemek lazım Görkem. Çerne evet pozisyon harcıyor, bunu kabul edelim de o pozisyonu harcayabilmek için o pozisyonun içerisinde olmak gerekiyor. Doğru yerde, doğru topla, doğru şekilde her zaman buluşan bir oyuncu. Bu da oyuncunun oyun sezgisinin iyi olduğunu gösterir. Bugüne kadar şansı yağlara gitmedi, iyi vuramadı, kötü vurdu, iyi pas veremedi vesaire ama bugün olacak bir hamle, iyi bir pas, iyi bir şut Çerni'yi de belirleyici unsur haline getirebilir. Beşiktaş'ın sağ açıklarının bu statta maceraları da iyi. Redmond'ı da hatırlarlar taraftarlarını, evet. Fenerbahçeliler de Beşiktaşlılar da. Neden olmasın, olabilir ama ben hani kondisyon açısından biraz daha Çerni'yi zayıf bulduğum için zorlanabileceği düşüncesindeyim. Hatta bana sorarsan 60-70'te ya bir oyuncu değişikliğine gider Beşiktaş sağa çıktı diye düşünüyorum.
1: Ha tabii skor da önemli olacak.
0: Bu olumlu olumsuz. Her iki skorda da Poku'ya döner hoca diye düşünüyorum. Çünkü kondisyonu diğer takımdaki diğer oyunculara göre Çerni'nin biraz daha düşük.
1: Katılıyorum, katılıyorum. Abi eklemek istediğim bir şey var mıydı?
0: Çok teşekkür ediyorum Görkem. İyi yayınlar diliyorum sana.
1: Teşekkür ediyorum. İyi seyirler dileyim ben de.
0: Çok teşekkürler. Sağ ol.
1: Sevgili Kerim Öztürk stadyumda şu an basın tribününde karşılaşmayı takip ediyor.

0: Kendisine de yine bir görüşünü aldık. Olaytan sürpriz oyuncu olabilir dedi ama tabii olabilir. Olaytan bu sezon performans olarak geçtiğimiz karşılaşmalarda iyi bir görüntü verdi mi? Verdi. Ama bana göre bu stadyumda gol atmayı çok seven bir oyuncu var. Yani Fenerbahçeliler yanlış anlamasın, o dostlarımız yanlış anlamasın. Beşiktaş cephesinden de değerlendiriyorum. Bir yandan Fenerbahçe cephesinden değerlendirmeye çalışıyorum. Dilimin döndüğünce. Beşiktaş tarafından baktığım Orkun, Salih, Olaytan, Vlahovic, Trossard, hatta onu da yazabiliriz. Tamam, önemli isimler gibi gözükse de Černý Türkiye'de oynamadığı dönemde de bu stadyumda yani ekstra bir motivasyonla mı diyeyim, ekstra bir motivasyon, evet doğru laf olabilir burada aslında. Fenerbahçe maçlarını seviyor Černý. Hani nedenini bilmiyorum. Rangers'da oynanılan yine bir karşılaşma vardı, hatırlıyorsunuz. Geçtiğimiz yıllarda. Yine İsmail Kartal vardı o dönem Fenerbahçe'nin antrenörü olarak sahaya çıkmıştı. Černý Rangers takımıyla geldi. Bu stadyumda gol attı, goller attı. Yine Beşiktaş'ın Türkiye Kupası mücadelesi, Kadıköy'deki mücadelede kötü oynayan bir Černý, eleştirilen bir Černý geldi. Beşiktaş'a galibiyeti getiren golü attı son dakikalarda. Yani bu stadyumda Černý farklı oynayabiliyor, artık atmosferden mi kaynaklı onu bilemiyorum, kestiremiyorum. Ya ben sürpriz bir oyuncu yazacak olursam Beşiktaş cephesinde kesinlikle onu Černý yazarım. Ki gerisine dönelim, Murillo var hemen sağ bekte, onun hemen gerisinde Murillo var. Şimdi Černý zaman zaman savunmaya da koşular yapıyor, savunmasına da yardıma gelmeye çalışıyor. Çünkü Murillo ileri çıkmayı seven bir bek Beşiktaş'ta. Ya bu maçta sen ileri çıkarsan rakibine bakalım, Oğuz ve Brown var. Şimdi Oğuz Aydın çok hareketli bir oyuncu. Pırpır diyebileceğim tarzdaki oyunculardan biri. Oğuz'un ileride yaratacağı tehlikeler, Murillo'nun ileride kalması, Černý'nin çok fazla efor sarf etmesi Beşiktaş'ın o kanadını sanki yorabilir. Sanki yorabilir. Diğer kanatta Rıdvan ve Trossard, Fenerbahçe'de yine Semedo ve Greenwood ikilisini görüyoruz. Orta sahayı pek kullanmaya çalışmayacaktır Beşiktaş bence. Şu anki dizilişine baktığımda kesinlikle kanatlara topu yönlendirmeye çalışacaktır. Olaytan ya da Orkun zaman zaman uzaklardan şut denemelerinde bulunabilir. Buradaki amaç Vlahovic'i topla daha fazla buluşturmak olacaktır diye düşünüyorum. Fenerbahçe'nin orta saha kurgusu çok daha iyi. Hani kanatları kullanır mı etkili olarak, daha fazla kanattan mı hücumlarını şekillendirir? O konuda net evet böyle yapar diyemiyorum. Beşiktaş kanatları kullanır dediğim gibi söyleyemiyorum onu. Çünkü orta alandaki oyunculara baktığımda genelde içeri kat etmeyi seven oyuncular. Oğuz Aydın kenara kadar inip topu ceza sahasına sürmeyi seven ya da ara pası atmayı seven oyunculardan biri. Vedat Muriç araya kaçmayı çok seven, çok iyi yapan oyunculardan biri. Hava topu hakimiyeti çok iyi olan bir oyuncu. Tabii ona da uzun toplar göndermesi gerekecek. Burada Greenwood'a büyük bir iş düşüyor. Fenerbahçe kanatları kullanacaksa başta Greenwood'un bulunduğu bölgeden ataklarını şekillendirir düşüncesine sahibim. İki takımın da kadrosu oldukça iyi. Yani totalde 147 milyon euroluk bir ilk 11 değeri var Fenerbahçe'nin. Beşiktaş'ta ise bu rakam 144 milyon euro. Yani arada 2,5-3 milyon euroluk bir fark var. İki takım da denk bir kadroyla sahada yer alacak. Yine önemli yıldızların olduğu bir karşılaşma, hem Fenerbahçe'de hem Beşiktaş'ta. Önemli isimlerin sahada yer aldığı bir karşılaşma olacak. Gollü umarım dostane şekilde geçen, seyir zevki açısından da yüksek bir mücadele olur. Maçın başlamasına artık 6-7 dakika gibi az bir süre kaldı. Maç başladığı an itibariyle de dinleyicilerim yayına mesaj göndermeye devam edebilir. Hatta göndersin, bunu söyleyeyim. İnteraktif bir yayınımız var. Yani benim kendi yayınlarım interaktif oluyor. Öyle söyleyeyim. Saatler 24'ü gösterene kadar sizlerle birlikte olacağım. Şöyle başlaması bir 5 dakikalık bölümde sanki Fenerbahçe daha iyi başladı. Yani misal böyle yorumlarınızı da yine bana WhatsApp'tan gönderebilirsiniz. Bir de hatırlatmam olacak. iddia.com'da kuponlarınızı oluşturuyorsanız şayet size güzel bir haberim var. Bugün sevgili Vedat Parlak bir forma hediyesini verdi. Sponsorumuz Uğur Böceği Şans Oyunları tarafından hediye edildi. Yine ben de geçtiğimiz günlerde bir forma hediyesi verdim. İlerleyen günlerde bir şapka hediyesi olacak, hatta bir değil. 3 tane de ben ekliyorum buna. sponsorumuz da ekler diye tahmin ediyorum. 5-6 tane şapka vereceğiz yayındaki kaliteli şapkalardan biri. Forma da vermeye devam edeceğiz ilerleyen derbilerde. Yani takipte kalmanızı öneriyorum. Yapmanız gereken işlem çok basit. iddia.com'a giriyorsunuz ve sağ üst köşede adınızın soyadınızın yer aldığı orada bir daire var. Baş harflerinin yer aldığı bir daire var. Oraya tıklıyorsun. Kayıtlı bayime geliyorsun. Kayıtlı bayimi değiştir diyorsun. Kayıtlı bayimi değiştir dedikten sonra da büyütece basıyorsun. Büyütecin hemen ardından o boşluğa 30 çift 0 97 yazıyorsun birleşik olarak. Ya da Uğur Böceği Şans Oyunları yazıyorsun, Enter'a basıyorsun ve aramıza katılmış oluyorsun. Devamında da 0540 300 çift 0 97 bu numaraya mesaj gönderebilirsiniz. Ben kayıt oldum. Kuponları görebilir miyim? Ha, bir de kuponlarımız var. Çok güzel kazandıran kuponlarım var mesela. Onları da ücretsiz olarak görme şansı elde edeceksiniz. Az önce saydığım hediyelerin dışında. Peki, ben kısa bir araya gidiyorum. Birazdan karşılaşma başladığında tekrardan karşınızda olacağım. Öncesinde de bir at yarışımız olacak tabii ki. Maç öncesi at yarışı arasına da gitmiş olacağız diyelim. Birazdan yaklaşık bir 3-3,5 dakika sonrasında tekrardan görüşmek ümidiyle diyorum. Ayrılmayın, geliyorum, ayrılmayın.
1: .30 çift 0 97 Uğur Böceği iddia bayinin sunduğu Görkem Tezer'le bahse gireriz devam edecek.
2: Radyo Spor. Reklam.
3: Kaybettiklerimiz, ailemiz, dostlarımız, sevdiklerimiz, yerini dolduramayacaklarımız. Türkiye'de her gün yerini dolduramayacağımız 300 hayat sigara yüzünden kayboluyor. Fakat sigara şirketleri kaybettikleri müşterilerinin yerini kolayca doldurabiliyor. Onlar kazanırken biz kaybediyoruz. Çok uluslu sigara şirketleri her yıl 700 milyar dolar kazanırken dünyada 7 milyon insan ölüyor. Buna dur diyebilirsin. Bırakabilirsin.org Yeşilay.
2: Radyo Spor. Reklam.
4: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor. Saran Holding kuruluşudur.

0: Radyo Spor. Sporun tek adresi. 30-0-97 Uğur Böceği iddia bayinin sunduğu Görkem Tezer'le Bahse Gireriz devam ediyor.
1: Birlikteliğimize kaldığımız yerden devam ediyoruz ve beklenen dev derbi az önce başladı. Fenerbahçe-Beşiktaş mücadelesinde iki takıma da başarı dileklerimizi iletelim. Birazdan da bir at yarışı arası olacak ama bu süreyi değerlendirip yine sizlere skor anlamında bazı anekdotlar paylaşmak istedim. Fenerbahçe ön alanda daha fazla gözüken taraftı şu bölüme kadar. Tabii bunu söyleyebilmek için daha dakikalar çok erken. Karşılaşmanın birinci dakikasından çıktık. Fenerbahçe taraftarlarının büyük bir desteği eşliğinde mücadele başladı. Beşiktaşlı tribünler de kendisine ayrılan bölümü tamamen doldurmuş. Beyaz formalarıyla ve beyaz tişörtleriyle tribündeki yerini almış Beşiktaş taraftarları. Güzel renkli tribünden görüntüler var. Onları da aktarayım sizlere. Şu ana kadar Fenerbahçe ve Beşiktaş ciddi bir pozisyon yakalamadı. Karşılaşmanın ikinci dakikası oynanıyor. Diyelim ve kısa bir at yarışı arasına gidelim. Sonrasında yine birliklerimize devam edeceğiz.
0: 30-0-97 Uğur Böceği iddia bayinin sunduğu Görkem Tezer'le Bahse Gireriz devam edecek.
2: Radyo Spor.
3: Türkiye Jokey Kulübü yasal bayisi bir talih sunar.
4: Taç ve 8-19 Sugar. Sayın Kemal Kurt adına bu koşuya birlikte katılacak. 6 numara Cherokee ve 10 numara Star Gator'da kahraman nekürüsünü temsil eden bu koşuya birlikte katılıyor. Şimdi 4 numara Lavender kullanacak yerini aldı. 6. koşu başlamak üzere start verildi ve Uluslararası İstanbul koşusu başladı değerli yarışseverler. Hikmetilerle birlikte dışarıdan 9 numara Star Runner numaraya çıkmaya çalışıyor. Ekürlerden 6 numara Cherokee iç kulvardan yürüdü geldi, ona eşlik etmeye başladı. Yaptıkları ataklarla önde buluşan bu ikili 2,5 boy kadar geride 2 numaralı Amazing Touch 3.lükte takip aldı. Hemen dışında ortada 3 numaralı Beat of Darkness var. Dışarıdan bir anda 1 numaralı Evelyn Again kendini gösterdi ki o yaptığı ataklarla viraja doğru gidiyken ikinciye yerleşti. Öndeki rakibiyle fark etmeye çalışıyor. Yine de rakibin önünde kaldı 9 numaralı Star Runner. Fark yarım boy kadar. Dışarıdan 1 numaralı Evelyn Again şimdi baskıyı arttırdı. 1,5 boy kadar geride 3.lükte 6 numaralı Cherokee var. Hemen dışında 2 numaralı Amazing Touch kendine yer buldu. Onların dışında 4 numaralı Lavender 5.liğe yürüdü. İç kulvarda 10 numara Star Gator var. Aralarında 3 numara Beat of Darkness'ı görüyorum. Onları 2 boy kadar geride bir ikili takip ediyor. İç kulvarı tutan 8 numara Loco Sugar ve dışındaki 5 numaralı Sheeny 2 boy kadar geride grubun son sırasında 7 numaralı Turul şeklinde Uluslararası İstanbul koşusunda viraj üzerindeyiz. 600'de geçildi. Düzlüğe çıkılmak üzere. 9 numaralı Star Runner koşunun lideri. Düzlüğe rakibince çıkmayı başardı. Pistin ortasından 2 numaralı Amazing Touch. Şimdi yaptığı ataklarla iç kulvardaki rakibine fark etmekte zorlanmadı. Onun dışında 3 numaralı Beat of Darkness gelmeye çalışıyor. Gerilerden iç kulvardan 8 numaralı Loco Sugar'ın da atakları var. Şimdi içeriden 8 numaralı Loco Sugar aldı liderliği. En dış kulvardan da 7 numaralı Turuli'nin atakları var. Şimdi dışarıdan gelen 7 numaralı Turuli rakiplerine hakim oldu. Kısa bir mesafede rakiplerinden ayrılmaya başladı. 7 numaralı Turuli fark 2 boy kadar ve Turuli koşuyu kazanmayı başardı. 8 numaralı Loco Sugar koştu, 2 joke ayrıldı. 4 numaralı Lavender ve 3 numaralı Beat of Darkness tabeli 3. basamağı için yakın hale çizgi geçtiler. Karar varış hakemlerine kaldı değerli yarışseverler. Tabelenin son basamağı ise 5 numaralı Şini'ye gitti. 7 numaralı Turuli 6. koşu açık grup 3 mücadele İstanbul koşusunu jokeyi Halis Karataş'ta kazandı.
3: Türkiye Jokey Kulübü yasal bayisi bir talih sundu.
0: At yarışları heyecanı Radyo Spor'da. United Racing e-bayi. Evde, işte, trafikte, şehirler arasında, yurt dışında. Nerede olursanız olun, at yarışı oynamak çok kolay. e-bayi.org. 30-0-97 Uğur Böceği iddia bayinin sunduğu Görkem Tezer'le Bahse Gireriz devam ediyor.
1: Birlikteliğimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şimdi Beşiktaş sol kanattan etkili bir atak geliştirme çabası içerisindeydi ama Kante o noktada geldi, topu kazandı ve Fenerbahçe şimdi Skriniar'la tekrardan oyun kurma hazırlığı içerisinde. Karşılaşmanın 5. dakikası oynanıyor. 0-0'lık bir eşitlik söz konusu. Hızlı geçilmeye çalışılıyor. Bu bölümde Fenerbahçe ataklarını uzun toplarla rakip yarı alana gönderme çabası içerisinde ama tabii ki fazla da risk almadı iki takım özellikle. Orkun Kökçü'nün orta alanın daha önüne kadar gelip, forvet noktasına kadar gelip bir Fenerbahçe stoper tandeminin pas bağlantılarını bozma çabası içerisinde olduğunu söyleyebilirim. Greenwood o noktadan sıyrıldı. Şimdi uzaklardan bir şut denemesi Greenwood ve top savunmaya çarptı. Kornere gitti. Greenwood az önce iki oyuncuyu ekarte edip ve topu tek başına sürdü. Orta alanda topu sürdü ve şut pozisyonunu da yakaladı. Şutunu gönderdi. Top savunmada Akbadu'ya çarptı ve kornere çıktı. Karşılaşmanın 6. dakikasında Fenerbahçe köşe vuruşu kullanacak diyelim. Diğer skorlarda neler oluyor? Hemen şöyle bir bakalım. TFF 1. Ligi'nde Keçiören Gücü Sarıyer karşılaşması oynanıyor. Dakikalar 5, 0-0'lık eşitlik sürüyor. Pendik Spor Ümraniye Spor mücadelesi 0-0 devam eden yine bir diğer karşılaşma. Fenerbahçe Beşiktaş mücadelesinde de 6. dakikadayız. 0-0'lık bir eşitlik bulunuyor. Az önce kullanılan köşe vuruşu savunmadan sekti. Ardından hızlı bir Beşiktaş'ın atağına dönüştü ama Černý sol kanatta topun kontrolünü sağladıktan sonra ara pası denemesi Vlahovic'e gelmeden önce Ederson çıktı ve yatarak topun kontrolünü sağladı. 6. dakikadan çıkmak üzereyiz. 0-0'lık bir eşitlik söz konusu. Tempo şu ana kadar çok yüksek diyebileceğim nitelikte değil ama iki takım da ön alanda müthiş mücadele ediyor. Rakip yarı alana topu en hızlı götürme çabası da devam ediyor iki takım için, bunu söyleyebilirim. Oyunu soğutma vesaire söz konusu yok. Hani Beşiktaş merak ediliyordu ya, en çok gelen sorulardan biriydi. Beşiktaş bir puana... Bu arada etkili bir atak olabilir. Hayır, olmadı. Savunma topu uzaklaştırdı. Ne diyordum tam olarak? Şimdi Beşiktaş, bazı taraftarların, bazı dinleyicilerimizin yazdığı, daha doğrusu öngörüleri, deplasmanda oynuyor. Beşiktaş için bir puan kötü değil mesajları geliyordu. Fenerbahçe mutlaka kazanmak zorunda. Baskı Fenerbahçe tarafında olacak deniyordu. Şu ana kadar Beşiktaşlı oyuncuların performansına bakıyorum. Yani bir puan için gelmiş görüntüleri yok. Kazanmak için gelmiş. Her iki takım oyuncuları da bu maçı kazanmak için sahaya çıkmış. O görüntüyü söyleyebilirim. Kontra atakları kovalamıyor Beşiktaş. Ön alanda baskı kurmaya çalışıyor. Topu kazanma saniyesine baktığımda 24 saniye ortalaması var şu an. Yani en fazla 24 saniye, 24.2 hatta. 24.2 saniyede pas yapmış Fenerbahçe. En yüksek skor saniye olarak şu anki 8. dakikada bu. Ve Beşiktaş takımı da 16 saniye kendi yarı alanında paslaşmış. Böyle istatistikleri de sizlerle paylaşmaya çalışacağım elimden geldiğince. Dakikalar 8'i gösteriyor. 0-0'lık bir eşitlik söz konusu. Pendik Spor Ümraniye Spor mücadelesi 0-0 devam ediyor. Yine TFF 1. Ligi'ndeki bir diğer karşılaşma. Burada da 0-0'lık eşitlik söz konusu. Erzurum Spor Süper Lig'in bugün açılış karşılaşmasında Konya Spor'u kendi sahasında 1-0 mağlup etti. Konya Spor'u ateş hattına iyice attı diyebilirim bu skor. Yani kaleyi bulan tek isabetli şutu vardı Konya Spor'un. Ligin son sırasında yer alıyor. Puan alamayan tek takım konumunda. Konya Spor 4 karşılaşmada 4 mağlubiyet aldılar ve 18. basamakta kendilerine yer buldular. Galibiyeti getiren golü Erzurum Spor takımında da Eren Tozlu kaydetmişti. 17. dakikada bu gol gelmişti. Sevgili futbol severlere bunu da hatırlatmış olayım. Karşılaşmanın 9. dakikası Fenerbahçe 0, Beşiktaş 0. Beşiktaş sağ kanattan gelmeye çalışıyordu ama orada yine Genduzi bir müdahalede bulundu ve topu kazanmayı başardı. Takım arkadaşlarına uzun bir top denemesi, ardından Oğuz'un önünde kaldı. Oğuz şimdi tehlikeli bir Fenerbahçe hata olabilir. Ceza sahası içerisinde Greenwood'a gönderilen bir ara pası ama savunma yine kademede hata yapmadı. Beşiktaş savunması hata yapmadı. Topu uzaklaştırmayı başardı ve uzaklaştırılan bu top da Beşiktaş'ın şimdi tehlikeli bir atağına dönüşebilir. Černý topun kontrolünü sağladı. Černý orta alana gönderdi. Ardından yine sağ kanada gelen bir top. Şimdi sağ kanatta yine Černý ceza sahası içerisinde topun kontrolünü sağladı. Ceza sahası içerisinde bir orta. Sol çaprazda şimdi Orkun Kökçü bir şut savunmadan döndü. Etkili atak devam ediyor. Beşiktaş'ın tehlikesi devam ediyor. Top henüz uzaklaştırabilmiş değil Fenerbahçe savunması derken Ake araya girdi. Topu Orkun'dan kazandı ve gelişi güzel bir vuruşla tehlikeli bölgeden uzaklaştırmayı başardı. Atak devam edecek mi Beşiktaş adına derken Vedat Muriç yerde kalan bir isim Orkun Kökçü ile az önce girdiği bir mücadele ve karşılaşmanın hakemi de faul kararını tespit etti. Fenerbahçe orta alandan bir serbest vuruş kullanacak. Karşılaşmanın 10. dakikasına da girmiş bulunmaktayız. 0-0'lık bir eşitlik söz konusu. Diyelim ve şimdi mesajlarınıza dönelim. Sizlerden gelen mesajlara da yer veriyorum. Hani maç boyunca, maçın hemen ardından, yine 2 saat daha sizlerle birlikte olacağım maçın hemen ardından. 24'e kadar sizlerle birlikteyim. Sizler görüşlerinizi WhatsApp hattına göndermeye devam edin. İnteraktif bir yayın yapma alışkanlığım var. Bunun altını tekrar tekrar tekrar çiziyorum. Hani mesajımı okur mu acaba diye düşünmeyin. Gönderin, göndermeye devam edin. Peki, Beşiktaş 60. dakikaya kadar maçı tutarsa son bölümde kondisyonuyla maçı kazanır demiş bir dinleyicimiz. Teşekkür ediyorum kendisine görüşünden dolayı. Hani Beşiktaş oyunu tutmaya çalışmıyor. Beşiktaş gol bulmaya çalışıyor, öyle söyleyeyim. Yani 10 dakika, 11 dakika geride kalırken az geliyor ama tehlikeli ataklar gerçekleştiriyor. Yani topa daha fazla sahip olan takım Fenerbahçe gibi gözükse de dikine hücumu düşünen tarafın Beşiktaş olduğunu söyleyebilirim. Dakikalarda 11'i gösteriyor. 0-0'lık bir eşitlik söz konusu. Beşiktaş 3-1 kazanır. Vlahovic ve Černi'den de goller bekliyorum demiş dinleyicimiz. Şöyle bir bakalım. Černi Rangers'ta oynarken Fenerbahçe'nin hocası Mourinho'ydu demiş. Evet, ben başka bir isim mi söyledim acaba az önce? Peki, düzeltmiş dinleyicim. Teşekkür ediyorum. Rıdvan da o kadrodaydı demiş. Teşekkür ederim düzeltmesi için. Şöyle bakalım neler geliyor. 2-0 bitecek gibi ama sanki Beşiktaş ön alanda iyi baskı kurdu. Fenerbahçe Asensio'nun eksikliğini hissedebilir demiş. Bir başka dinleyicim. Şimdi Fenerbahçe tehlikeli bir atak gerçekleştiriyor. Ceza sahası içerisinde Brown'un içeriye çevirdiği top hiçbir arkadaşı yoktu. Muhteşem bir pozisyon Fenerbahçe adına, kaçmış oldu. Oğuz Aydın da ceza sahası içerisine doğru bir koşu yapmıştı. Kaleciyi nübeli geçen top ama hiçbir Fenerbahçeli oyuncunun orada olmayışı Beşiktaş savunmasının da topu uzaklaştırmasına sebebiyet verdi diyelim. Zaten pozisyon öncesinde de bir offside varmış gibi gözüküyor. Yayıncı kuruluş az önce ekrana tekrarını yansıtınca bu pozisyonun bir offside olduğunu da görmüş olduk. Peki, teşekkür ediyorum Haldun Bey'e, gördüm mesajınızı. Karşılaşmanın 12. dakikası, Fenerbahçe 0, Beşiktaş 0, mücadele Beşiktaş'ın. Şimdi oyuna tekrardan serbest vuruşla başlamasının ardından hareketlilik kazandı. Beşiktaş sağ kanattan gelmeye çalışıyor, uzun oynuyor. Černi'nin kanadına özellikle uzun toplar gönderiyor Beşiktaş takımında orta alanda. Černi, Arşe Brown ikilisiyle bir tartışma yaşıyor. Černi işte normalde bu kadar hırsı var mı yok mu? Bunu da Beşiktaşlı taraftarlara yorumu bırakıyorum. Černi şimdi Arşe Brown'la bir tartışma halindeydi. Ardından da Skriniar o noktaya geldi. Skriniar'la da bir tartışma içerisindeydi Beşiktaş'ın yıldız isimlerinden Černi. Oldukça sinirliydi, vücut ifadesinden bunu anladım. Şimdi Orkun Kökçü topun başına geçiyor. Bir köşe vuruşu kullanacak Beşiktaş takımı. Karşılaşmanın da 13. dakikasından çıktık. 14. dakikasına girmiş bulunmaktayız. Köşe vuruşunun ardından da reklam arasına gideceğim. Yaklaşık 1 dakikalık bir ara. Köşe vuruşu kullanıldı. Kafalardan seken top yine bir korner daha mı? Bu arada Vlahovic yardımcı hakemin üzerine gitti. Benden çıkmadı hocam dercesine. Evet, ilk başta yardımcı hakem out kararını vermişti ama sonrasında orta hakemle görüşerek köşe vuruşu kararına hükmetti. 14. dakikada Orkun Kökçü bir köşe vuruşu daha kullanıyor. Ceza sahası içerisine bir orta kafalardan sekti. Fenerbahçe topu uzaklaştırmayı başardı diyelim. Biz de kısa bir reklam arasına gidelim. Yaklaşık 1 dakikalık bir ara. Sonrasında birlikteliğimize devam edeceğiz. Sizler de bu süre içerisinde mesajlarınızı göndermeye devam edebilirsiniz. Yani 14-15 dakika geride kaldı. Nasıl bir mücadele oldu size göre? Beşiktaş ya da Fenerbahçe neyi şu ana kadar doğru yaptı? Eksikleri nelerdi? Ve skor tahminlerinizi yine göndermeye devam edebilirsiniz.
0: .30 çift 0 97 Uğur Böceği İddia Bayi'nin sunduğu Görkem Tezer'le Bahse Gireriz devam edecek.
2: Radyo Spor.
5: Reklam.
6: Hafızanız ne kadar güçlü? Mesela 10 milyonlarca saat görüntüyü, 100 milyonlarca haberin her ayrıntısını ya da milyarlarca sosyal medya paylaşımını takip edebilir mi? Biz tam 85 yıldır bunu yapıyoruz. Şimdi Interweb 5.0 ile daha hızlıyız. Kullanıcı odaklı arayüz, seçtiğiniz içerikler için özel akış modu, tüm mecralar tek ekranda. Gelişmiş yapay zeka desteği ve raporlama anında bildirim. Interpress, Türkiye'nin hafızası.
5: Emniyet şeridinin olmadığı yolda, ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde, acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
0: Reklam. Spor'un tek adresi Radyo Spor, Saran Holding kuruluşudur.
2: Radyo Spor.
0: Radyo Spor, Spor'un tek adresi. 30-0097 Uğur Böceği iddia bayinin sunduğu Görkem Tezer'le Bahse Gireriz devam ediyor.
1: Birlikteliğimize devam ediyoruz. Karşılaşmanın 16. dakikasından da çıkmak üzereyiz. 0-0'lık bir eşitlik. Şimdi ceza sahası içerisinde girmeye çalışırken Guendouzi yerde kaldı. Sol kanattan gelişen bir ataktı ama maçın hakemi devam kararını verdi. Ardından itirazlar var. Guendouzi'nin hakeme yaptığı itirazlar var. Kararını değiştirdi. Acaba ceza sahası içerisinde mi dışarısında mı? Tabii ki bunun tartışmaları şu an. Hem Beşiktaşlı oyuncuların Orkun Kökçü'nün itirazları var. Karşılaşmanın hakemi faulü tespit etti. Guendouzi ceza sahası içerisine girerken yaptığı bu hareket sonrasında pozisyon öncesine dönecek olursak sizlerle birlikte olamadığımız süre içerisinde Beşiktaş ciddi bir tehlikeli atak gerçekleştirdi. Fenerbahçe savunması topu hızlı oynamayı tercih etti ve bu pozisyon yaşandı. Guendouzi sol kanatta topun kontrolünü sağladı. Ceza sahası içerisine girmek üzereyken yerde kaldı. Tam çizgiye yakın bir noktada yerde kaldı. Maçın hakemi penaltı mı yoksa serbest vuruş mu verdi onu şu an anlayabilmiş değilim. Ama tekrarı ekrana geldiğinde de ceza sahası dışında çok yakın bir nokta, çizgiye çok yakın bir nokta üzerinde ama dışarıda olduğunu da görüyorum. Bu arada evet karşılaşmanın hakemi de penaltı yok dedi. Ceza sahası dışında bu müdahalenin yapıldığını söyledi oyunculara. Şimdi topu İrfan Can aldı. Grim Oğuz Aydın düzeltiyorum. Oğuz Aydın ve İrfan Can Kahveci o noktada. Tehlikeli bir atak olabilir. 18. dakika direkt kaleye gönderilen bir orta şut karışımı bir pozisyondu. Atak devam edecek. Ceza sahası içerisinde Kante uzaklardan bir şut yine savunmadan döndü. Hava topu mücadelesinde ardından yine uzaklardan bir şut. Greenwood gelişi güzel bir şut denemesinde bulundu ama top yandan dışarı çıktı. Karşılaşmada son 2 dakika 3 dakikadır temponun daha da yükseldiğini söyleyebilirim. Hem Beşiktaş hem de Fenerbahçe önemli pozisyonlar yakalamaya başladı. Ha bu pozisyonlar %100'lük pozisyonlar değil. Hani bu da kaçar mı diyebileceğimiz tarzda pozisyonlar olmasa da yine hareketli, seyir zevki açısından temponun yüksek olduğu bir karşılaşma olduğunu söyleyebilirim. Mücadelenin 19. dakikasına da girdik. Şimdi sizlerden neler gelmiş? Mesajlarınızı gönderin demiştim. Yorumlarınızı bekliyorum demiştim. Şu ana kadar oynanılan dakikaya göre yorumlarınızı, tahminleriniz varsa onları alabilirim demiştim. Dönelim mesajlara. İyi yayınlar ben 1-1 demiştim ama sanki bu maçta gol bile çıkmayacak. İyi yayınlar diyor dinleyicim sevgili Rıdvan Bey. Merhabalar ben Uğur. Oğlum Uygar'a selamlarımı gönderiyorum demiş peki. Fenerbahçe'nin de bu maçı kazanacağını düşünüyorum demiş. Sevgili Uğur Bey bu görüşe sahip. Yine Beşiktaş takımı sol kanattan şimdi bir atak geliştirmeye çalışıyor ama savunma Ake yanılmıyorsam araya girdi ve topu taca gönderdi. Semedo yine o noktada yer alan oyunculardan biriydi. İki oyuncu birden topa hareketlendi. Son olarak Semedo dokunmuş ve topu taca gönderdi. Karşılaşmanın 20. dakikasına girmek üzereyiz. 0-0'lık bir eşitlik söz konusu. Fenerbahçe şu an kendi yarı alanında Beşiktaşlı oyuncuların üzerine gelmesini bekliyor. Beşiktaş tüm oyuncularıyla kaleci haricinde rakip yarı alana, Fenerbahçe yarı alanına yerleşmiş durumda. Aralarında paslaşıyorlar. tabii boşluk arıyor Beşiktaş'ta oyuncular bir yandan ama Fenerbahçe takımı da çok iyi kapandı. Yani savunma kısmını da Fenerbahçe çok iyi uyguluyor. Bu sezon özellikle Gençler Birliği mücadelesini saymadığımız takdirde hem Lyon karşılaşmalarında hem de Süper Lig'de oynadığı diğer maçlarda alan savunmasını da çok iyi uyguladığını ben düşünüyorum. Beşiktaş sol kanattan gelmeye çalışıyordu ama Orkun Kökçü basit bir pas hatasında bulundu. Skriniar topu kazandı, ardından da uzun bir vuruş gerçekleştirdi. Tabii tehlikeli bir atak olabilirdi. Son anda savunma araya girdi. Topu yine uzaklaştırdı. Ara pası denemeleri devam ediyor Fenerbahçe'de. Vedat Muriç'i kaçırmaya çalışıyorlar. Bu bölümde Emirhan'ın üzerine çok gidildiğini de düşünüyorum. Yani o noktadan atakları şekilleniyor Fenerbahçe takımının. 21. dakikadayız. 0-0'lık eşitlik devam ediyor diyelim. Şimdi sizlerden gelen mesajlara ve tabii ki yine diğer karşılaşmaların skorlarına da döneceğiz. Abi iyi yayınlar, ismim Erdem demiş. Bu maç ne olur bilemem ama Beşiktaş'ın 2 gol atacağını düşünüyorum dedi. Bu arada Beşiktaş gole çok yaklaştı. Ederson son anda parmaklarının ucuyla topu kornere çelmeyi başardı. Hızlı gelişen Beşiktaş ataklarından biriydi. Sol kanattan başladı bu atak organizasyonu. Ardından orta alana kadar yayıldı bu top ve uzaklardan bir şut denemesi geldi. Olaytan, Junior Olaytan tam köşeye gönderdi topu. Ceza sahasına girmeden şutunu gerçekleştirdi ama Ederson müthiş bir kurtarışa imza attı. Sağ köşeye uzandı ve topu kornere gönderdi. Karşılaşmanın 22. dakikasına girmek üzereyiz. 0-0'lık eşitlik devam ediyor. Köşe vuruşu kullanacak şimdi Beşiktaş takımı. Ceza sahası içerisinde yapılan bir orta yine savunma. Ake topu uzaklaştırdı. Kafasıyla topu uzaklaştırdı. Dönen top Beşiktaş'ta oyuncularda kaldı. Orkun Kökçü'ye de oldukça hızlı bir pastı. Orkun Kökçü topun kontrolünü sağlama konusunda çok ama çok zorlandı diyebilirim. 22. dakikadan çıkmak üzereyiz. 0-0'lık eşitlik devam ediyor. Orta alanda yine topu kazanan taraf Beşiktaş oldu. Hızlı bir atağa dönüşebilir. Beşiktaş tehlikeli gelebilir derken yine bir pas hatası, ardından da Genduzi kalecisine döndü. Ederson topu rakip yarı alana gönderdi. 22. dakikadan çıktık. Mücadelede 0-0'lık eşitlik devam ediyor. Tam skorları aktaracağım diyorum ama tempo o kadar yüksek ki bir türlü bu karşılaşmadan uzaklaşamıyorum. Fenerbahçe saniyeler öncesinde Greenwood'la çok net bir pozisyon yakalayabilirdi. Boş kaldı, bire bire kaldı ama pas hatası geldi. Ardından Beşiktaş savunması topu ileriye gönderdi. Hızlı bir hücum olabilirdi derken Orkun Kökçü frene bastı, topun üzerine bastı ve geriye döndü. Şimdi yine rakip yarı alanda Beşiktaş takımı kendi aralarında paslaşıyorlar. Fenerbahçeli oyuncular herhangi bir baskı uygulamıyor bu bölümde. Sol kanadı daha fazla aktif kullandığını söyleyebilirim. Beşiktaş'ın Orkun Kökçü üzerinden ataklarını gerçekleştirmeye çalışıyor. Fenerbahçe yayın öncesinde de bahsettiğim gibi kanatları değil de sanki araya top atmayı daha fazla deneyecek demiştim bu karşılaşmada. Ataklarda Greenwood'un olduğu kanattan gelir diye düşünmüştüm. Şu ana kadar da o düşündüklerimizde yanılmış değiliz. Birebir harfiyen çıktı. Karşılaşmanın 24. dakikası. Fenerbahçe 0, Beşiktaş 0. Mücadele devam ediyor. Ben de bir yandan diğer skorları sizlere aktarayım. Sonrasında mesajlarınızla yine devam edeceğiz. Keçiören Gücü Sarıyer mücadelesi 0-0, 22. dakika. Pendik Spor Ümraniye Spor mücadelesi yine aynı şekilde 0-0 devam eden bir diğer TFF 1. Ligi karşılaşması. İngiltere Premier Ligi'nde Hull City 0, Aston Villa 0. İlk yarı golsüz eşitlikle sonuçlandı. Sezona kötü bir başlangıç yaptı Aston Villa takımı da. İlk yarı Hull City karşısında etkili bir pozisyon bulamadı. İspanya La Liga'da Rayo Vallecano 2, Racing Santander 2. 4 gollü bir ilk yarı sonucu 2-2 bir sonuç ortaya çıktı. İtalya Serie A'da Inter 1, Napoli 2 yine sürpriz sonuçlardan biri diyelim ve Fenerbahçe şimdi etkili bir atak geliştiriyor. Greenwood ceza sahası içerisine girdi. Sağ çaprazda topun kontrolünü sağladı. Henüz ayağından çıkarmadı. Pas vereceği bir arkadaşını aradı. Ceza sahası içerisine gönderdi ama Beşiktaş savunması Emirhan ayak koydu topa. Ardından Genduzi'de kaldı bu top. Şimdi Genduzi sağ kanattan yine bir atak geliştirecek derken maçın hakemi de oyunu durdurdu. Daha öncesinde Beşiktaşlı bir oyuncunun Greenwood'a sağ kanatta atak şekillenmeden önce yaptığı hareketin faul olduğunu tespit etti. Yine Fenerbahçe bir duran top organizasyonu kazanmış oldu. Karşılaşmanın dakikasına bakalım. 25. dakika 0-0'lık eşitlik devam ediyor. Şimdi duran toplar her zaman tehlikeli dedik. Taç atışına hükmetti bu arada maçın hakemi. Taç atışı kullanılmak üzere taç atışı kullanıldı. Ceza sahası içerisine gönderilen bir top. Bu arada savunmada kademe hatası derken top ağlara gitti Fenerbahçe. 1-0 öne geçti. Karşılaşmanın 25. dakikasında Fenerbahçe Beşiktaş karşısında 1-0 öne geçmeyi başardı. Yanlış görmediysem Şikrinyar orada topu ağlara gönderen oyuncuydu. Beşiktaş kademesi tabiri caizse o noktada biraz uyudu. Biraz uyudu, çok ağır kaldı. Uzun bir taç atışı kullanıldı. Yanlış görmediysem Emirhan da pozisyon içerisinde yine bir hata gelmiş. Evet, savunmada bir hata gelmiş. Şikrinyar da o hatayı iyi takip etmiş, takipçiliğini konuşturmuş. Burada Şikrinyar ve topu ağlarla buluşturdu. Pozisyon öncesinde bir itme çekme var mı diye tekrar tekrar izlemeye çalışıyorum. Hayır, temiz bir gol olduğunu söyleyebilirim. Karşılaşmanın 25. 26. dakikasında Fenerbahçe Şikrinyar'ın kaydettiği golle Beşiktaş önünde 1-0 öne geçmeyi başardı. Gol yazan dinleyicilerimiz var. Peki yazabilirsiniz ama burası forum değil canım. Hadi yazın yazın, sorun değil. Fenerbahçeli taraftarların gol mesajlarını görüyorum. Ersin onlardan biri. Şöyle bakalım, Ekrem onlardan biri. Erdem onlardan biri. Peki teşekkür ediyorum. Yunus keza aynı şekilde abi gol demiş. Teşekkür ederim bu mesajlarınızdan dolayı. Şimdi nasıl bir mücadele olur kalan 63-64 dakikalık bölümde? Beşiktaş ön alanda baskı kurmaya çalışırken savunmada kademe hatası geldi ve Fenerbahçe 1-0 öne geçti. Bu dakikadan sonra Beşiktaş geri dönüş yakalayabilir mi? Oyuna ortak olabilir mi? Psikolojik olarak moralman toparlanabilir mi? İkinci yarıda bir değişiklik bekliyor mu Beşiktaşlı taraftarlar, dinleyicilerimiz? Çünkü Nüber mesela çok basit bir hata yaptı. Oyun kurmaya çalışırken kalecinin ayağıyla topu uzaklaştırmak istemesi, topu direkt taca gönderdi. Yani arkadaşına göndereceği yerde topu direkt taca gönderdi. Taraftarlar daha da hareketlendi bu bölümde golün hemen ardından. Şimdi Beşiktaş bir baskı altında kaldı son 1-2 dakikadır. Bu baskıdan çıkması gerekiyor şayet Beşiktaş maça ortak olmak istiyorsa diye düşünüyorum. 27. dakikadayı sol kanattan Beşiktaş hızlı gelmeye çalıştı ama golün sahibi Şikrinyar yine kademede araya girdi ve topu uzaklaştırdı. Tehlikeli ataklardan biri olabilirdi. Yani bakıyorum ceza sahası içerisinde direkt Beşiktaşlı oyuncunun önünde kalacakmış bu top, Şikrinyar ayak koymasaydı. Karşılaşmanın 28. dakikası köşe vuruşu kullanacak Beşiktaş. Henüz köşe vuruşu kullanılmış değil. Ceza sahası içerisindeki oyuncuları uyardı karşılaşmanın hakemi. İtişmeler vardı. İşareti geldi ceza sahası içerisinde. Bir orta Ederson çıktı ve yerde kaldı, maçın hakemi de faul kararını tespit etti. Karşılaşmanın 29. dakikası Fenerbahçe 1, Beşiktaş 0 şeklinde devam ediyor. Diyelim ve şimdi sizlerden neler gelmiş, şöyle bir mesajlarınıza bakalım. Abi iyi yayınlar, böyle oynamaya devam ederse Beşiktaş gol atacak diye düşünüyordum ama hiç beklemediğim bir anda Fenerbahçe'nin golü geldi. Bu saatten sonra maalesef işimiz çok zor demiş. Bir Beşiktaş taraftarı bu şekilde mesaj gönderdi. Devam ediyorum. 2-1 Fenerbahçe kazanacak, Beşiktaş kesinlikle gol bulur demiş yine bir başka dinleyicimiz. Ön alanda daha istekli görünse de Beşiktaş Vlahovic'i topu daha fazla buluşturamıyor diyen bir dinleyicimiz. Mesajı okurken doğru cümleyi seçmeye çalıştım. Biraz karışık bir mesaj olmuş. Yazım hatalarının olduğu mesajlardan biriydi ama neticede okuduk. Mücadelenin 29. dakikasından çıktık. 30. dakikasındayız. 1-0'lık Fenerbahçe önde olan taraf. Gol az önce Şikrinyar'dan geldi. Onun da bilgisini vereyim. Ceza sahası içerisinde gelen bir goldü. Kafa vuruşuyla gelmedi. Ayağıyla topa dokundu ve ağlarla buluşturdu Şikrinyar. Bahis anlamında da, iddia konusunda da, çünkü böyle golleri soran dinleyicilerimiz var. Ben baştan söyleyeyim. Uzaktan değildi. Ceza sahası içerisindendi ve ayağıyla dokunduğu top ağlarla buluştu. herhangi bir kafa golü değildi. Selamlar, iyi yayınlar. İkinci yarı mutlaka Oh'un oyuna girmesi gerekiyor. Vlahovic şu ana kadar çok etkisizdi demiş dinleyicimiz. Peki şöyle devam edelim. Karşılaşmanın da 30. dakikasından çıkmak üzereyiz. Fenerbahçe 1-0 önde olan taraf. Selamlar Görkem, iyi yayınlar. Sizi dinleyen ne demiş? Murat Gezgez ve Koçero abime bir kısaltmada bulunmuş. Koçero abime selamlar, onlara biraz tüyo verir misin demiş. Yani tüyoları nereden veriyorum? Oyun da durdu bu arada. İki takımda da bir oyuncu yerde kaldı az önce. İkili mücadelede bir çarpışma söz konusuydu. İki takımdan da bir oyuncu şu an yerde, sağlık görevlileri oyuna dahil edildi. Oyun da durdu 31. dakika oynanırken. Şimdi tüyolardan bahsedecek olursak şöyle söyleyeyim. iddia.com'da kuponlarınızı oluşturuyorsanız kayıtlı bayim bölümüne giriyorsunuz. Bayimi değiştir diyorsunuz ve oraya 30.097 yazıyorsunuz. Uğur Böceği şans oyunlarını yazıyorsunuz. Ardından kayıtlı bayim olarak ekle diyorsunuz. Yapmanız gereken işlem bu kadar. Onun sonrasında bir de 0540 300 0097, bu numaraya da mesaj gönderebilirsiniz ki kuponlarımı ilerleyen dakikalarda görmek istiyorsanız. Diyelim kısa bir at yarışı arası mı? Peki İstanbul'da 7. koşu başlamak üzereymiş. İstanbul'a şöyle bir gidelim. 7. koşu 2000 metre sentetik pistinde koşuluyor. At yarışı sonrasında da tekrardan karşınızda olacağım.
0: .30.097 Uğur Böceği iddia bayinin sunduğu Görkem Tezer'le Bahse Gireriz devam edecek.
3: Türkiye Jokey Kulübü yasal bayisi Bitali sunar.
7: Yakın takip alan 6 numaralı Poet in Motion sırasıyla düzlüğe çıkıldı. Pistin ortasına yakın 3 numaralı Captain Fantastic içerideki 1 numaralı Altan'dan kurtulmaya çalışıyor. Geriden 6 numaralı Poet in Motion atakları var. Pistin ortasında 3 numaralı Captain Fantastic az farklı lider. Dışına gelen 6 numaralı Poet in Motion oldu. Şimdi 200'den sonra biricik mücadelesine ortak oldu. Dışarıdan gelen 6 numaralı Poet in Motion içerideki rakibini yakaladı. İçeriden 3 numaralı Captain Fantastic tekrar tazlamaya çalışıyor. Son metreler, yakın aralılar. Dışarıda Ultra Poet in Motion şimdiki rakip olarak koşuyu kazanıyor. Sonlara beraber gelmişlerdi. Son hamlesiyle Ultra Poet in Motion koşuyu kazandı. 3 numaralı Captain Fantastic koşudan ikinci olarak ayrıldı. 1 numaralı Altan koşunun üçüncüsü oldu. 6 numaralı Poet in Motion 7. koşu açık grup 2 mücadele. France Galop Anadolu koşusunu jokeyi Selim Kaya ile kazandı.
3: Türkiye Jokey Kulübü yasal bayisi Bitali sundu.
0: At yarışları heyecanı Radyo Spor'da. United Racing e-bayi. Evde, işte, trafikte, şehirler arasında, yurt dışında. Nerede olursanız olun, at yarışı oynamak çok kolay. e-bayi.org.
2: Radyo Spor.
0: Reklam.
8: Yapay zekada yeni bir çağ başlıyor. Ajans Press Teknoloji, yapay zeka destekli medya takip ve strateji geliştirme platformu Newscope'la markanızın geleceğine yön veriyor. Her gün 197 ülkede üretilen milyonlarca haber ve içerik tek bir platformda, tek bir tık uzağınızda. Dünyanın önde gelen kuruluşlarıyla ortak geliştirilen ve çeviri desteğiyle dil bağımsız çalışan Newscope'da. Siz de 80 farklı kritere göre yapay zeka ile ölçümleme ve anlık raporlama sunan Newscope'la tanışın, markanızı geleceğe taşıyın. Ajans Press Teknoloji. Liderler önde gider.
2: Radyo Spor.
0: Reklam.
2: Radyo Spor.
0: 30.097 Uğur Böceği iddia bayinin sunduğu Görkem Tezer'le Bahse Gireriz devam.

birlikteliğimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Karşılaşmanın 34. dakikası Beşiktaş az önce yine bir köşe vuruşu kullandı. Ya dikkatimi çekti, kaç tane köşe vuruşu var diye şöyle bir bakıyorum. Fenerbahçe şu ana kadar 34-35 dakikada bir köşe vuruşu kullandı. Beşiktaş'ta bu rakam 5. Yani bu kadar köşe vuruşu kullanıp da organize bir kafa topu, hava topu gelmeyişi de Beşiktaş adına ikinci yarı öncesi kalan bölümler için benim kafamda bir soru işareti oluşturdu diye sizlere de aktarmış olayım. Şimdi ön alanda yine Beşiktaş'tan bir baskı geldi. Çerni o noktaya kadar geldi ama Oğuz Aydın yerde kalan isimdi. Maçın hakemi de faul kararını verdi. Murillo yine az önce pozisyonun içerisinde faul yapan oyuncuydu. Karşılaşmanın 36. dakikasındayız. Skriniar'ın kaydettiği golle Fenerbahçe 1-0 önde.

Bilirsiniz. Yani tereddütte olan dinleyicilerimiz de var. Fenerbahçeli olan. Acaba son dakikalarda bir aksilik olur mu ya da buradan geri dönebilir mi Beşiktaş? Fenerbahçeli taraftarların, dinleyicilerimizin hayır bu maçı kazanacağız. Çok eminim ben diye düşünenler varsa aramızda mesajlarını bekliyorum. Kuponları mutlaka görelim demiş Muharrem Bey. Görebiliyorsunuz. Kayıtlı bayinizi iddia.com'da Uğur Böceği Şans Oyunları olarak değiştirdiğiniz takdirde yarın öbür gün orijinal bir forma da kazanabilirsiniz. Ha bugün verdik. Saatler 17'yi gösterdiğinde sevgili Vedat Parlak yine Uğur Böceği Şans Oyunları sponsorluğunda bir forma hediye etti. Ben de geçtiğimiz günlerde bir forma vermiştim. Yakın bir zaman içerisinde tekrarlayacağız bunu. Ayrıca daha farklı hediyelerimiz de var. Güzel, hepinizin hoşuna gideceği şapkalarımız var. Onları da hediye edecek sponsorumuz formayla birlikte. Yapmanız gereken işlem çok basit. Kayıtlı bayin bölümünü Uğur Böceği Şans Oyunları olarak değiştirmeniz gerekiyor. Ardından da Instagram'dan bana da yazabilirsiniz. Görkem Tezer adım ve soyadım Instagram'da yazdığınızda bana ulaşabilirsiniz. Kuponları görmek istiyorsanız da 0540 300-097 bu numaraya mesaj göndermeniz yeterli olacak. Karşılaşmanın 37. dakikasındayız. Fenerbahçe 1-0 önde. Beşiktaş şimdi ceza sahası içerisinde Orkun Kökçü'nün şutu ve topu ağlarda Beşiktaş beraberliği buldu. Beşiktaş golü buldu. Az önce Orkun Kökçü dedim ama tabii ki Orkun Kökçü'nün de taşıdığı bir toptu. Beşiktaş beraberlik golünü buldu. Tek gerçek şu an bu. Beşiktaş beraberlik golünü kaydetti. Ya, kamera açısı o kadar kötüydü ki golü kimin attığını göremedim. Golü kimin attığını göremedim ama Orkun Kökçü pozisyonu hazırlayan isim de Beşiktaş'ta. Sol kanatta onu net olarak ifade edeyim. Şimdi karşılaşmanın 38. dakikasına girmişken Beşiktaş beraberlik golünü buldu. Fenerbahçe 1, Beşiktaş 1. Çerni'nin yine hazırladığı pozisyonlardan biri Orkun Kökçü ardından Çerni ile oynamış ve Çerni de çok güzel bir pas göndermiş. Çok güzel bir pas göndermiş. Rıdvan Yılmaz yanılmıyorsam. Değil mi? Evet, 33 numaralı formasıyla Rıdvan Yılmaz sürpriz bir gole imza attı. Golcü bir oyuncu değil ama ileriye çıktığında tehlikeler yaratabilecek de oyunculardan biri. Şimdi mücadele tekrardan başlıyor diyebiliriz. Her iki takım açısından da tekrardan başlayan bir mücadele. Fenerbahçe 1, Beşiktaş 1. İlk yarı benim 1,5 gol üstü beklentimde başarıyla sonuçlanmış oldu. Aynı zamanda sizler de bu tahminlere ulaşmak için dediğim gibi kayıtlı bayim bölümüne girip Uğur Böceği Şans Oyunları olarak kuponlarınızı oluşturabilirsiniz. Şimdi Vedat Muriç sağ kanatta topun kontrolünü sağladı ama bunu sağlarken de yerde kalan bir Beşiktaşlı oyuncu vardı. Dördüncü hakeme itirazlarda bulunuyor Vedat Muriç. Taraftarlar yine o noktada hakeme bir tepki gösteriyor. Bir formadan çekme söz konusu. Vedat Muriç'in forması çekilmiş ama daha sonrasında yine bir itme söz konusu mu? Evet. Ya ikili mücadele. Tek eleştirdiğim noktalar bu işte bizim futbolumuzda maalesef. Ya çekmeler olur. Yok formayı çekti, onu çekti. Ya tabii ki ikili mücadelede bu kadar basit çekmeler olacak. Yani kendisini yere atan bir oyuncu olduğunda bu kadar basit faullerin verilmemesi gerekiyor. Bu Fenerbahçe ya da Beşiktaş için geçerli değil. Değil. Ya tekme vesaire olmadığı sürece çok aman aman pozisyonun içerisinde yer alan oyuncunun dikkatini ve koşu mesafesini bozmayacak miktarda bir faule de ben faul demiyorum. Yani benim futbola bakış açım bu. Şimdi sağ kanattan Beşiktaş, düzeltiyorum Fenerbahçe bir serbest vuruş kullanacak. Greenwood ve İrfancan Kahveci topun başındaki isimler Fenerbahçe takımında. Karşılaşmanın 40. dakikasındayız. Ceza sahası içerisine bir orta savunma topu uzaklaştırdı. Akpadu topu uzaklaştıran oyuncuydu. Beşiktaş savunmasında ardından yine Fenerbahçe Kante ile bir hücum geliştiriyor. Kante şimdi ara pası gönderdi. Kaleciyle karşı karşıya kalınan bir pozisyon topu ağlardı ama maçın hakemi offside kararını tespit etti. Fenerbahçe ikinci golü buldu. İrfan Can Kahveci ile golü buldu ama karşılaşmanın hakemi de offside olduğunu tespit etti. Bakalım bir offside var mı? Pozisyonda Kante topu alıyor. Ceza sahası. Evet, İrfan Can orada net bir offside'da. Hani itiraz ediyor ama yok, net olarak offside, yani tartışmaya kapalı bir konu. VAR'ın
VAR'a bile gidilmeyecek pozisyonlardan biri. Gendouzi ve İrfan Can'ın şiddetli itirazı vardı bu pozisyon sonrasında. Ama yayıncı kuruluş ekrana getirdiğinde çok açık bir offside, yani çok net offside'dı. 42. dakika, skor 1-1. Fenerbahçe Şikrinyar'la 1-0 öne geçti. Ardından da Beşiktaş az önce 38. dakika

Dakikada Rıdvan Yılmaz'ın kaydettiği golle beraberliği bulmuş oldu. 43. dakikadayız. Bir birlik eşitlik devam ediyor. İlk yarının da yavaş yavaş son bölümüne doğru ilerliyoruz. Şimdi sizlerden neler geldi şöyle bir bakalım. Görkem abi iyi yayınlar, hayırlı akşamlar. Kuponum geldi Kartal'dan Nuri ben demiş. Peki sizi tebrik ediyorum ama kuponlarınızı iddia.com'da Uğur Böceği şans oyunları bayisinden oynamanızı tavsiye ediyorum. Yoksa totem falan yapmam. Bir sonraki kuponlarda hadi bakalım daimi dinleyicilerimizden biriydi. Fenerbahçe şimdi orta alanda yine topu kazandı. Ceza sahası içerisine uzun bir top gönderdi ama burada tabii isabet gelmedi. Kötü bir denemeydi. Beşiktaş orta alanda sol kanatta yine bir atak geliştirme çabası içerisinde. Trossard'a bir müdahale var. Bir gerginlik yaşanabilir. Maçın hakemi o noktaya geldi. Trossard tam topu aldı. Serbest vuruşu kullanacak ama Fenerbahçe'den de bir oyuncu geldi. Greenwood o noktadaydı ve topu aldı gitti. Öyle söyleyeyim. Yani kullanmasına izin vermedi. Trossard'ın o serbest vuruşu hızlı kullanmasına izin vermedi. Maçın hakemi de o noktaya geldi ve iki takım oyuncularını da sakinleştirdi. Karşılaşmanın 43. dakikasındayız. Topla oynama oranlarında %51'e %49'luk Beşiktaş'ın üstünlüğü bulunuyor. Çekilen şut sayılarında yine birbirine yakın bir karşılaşma diyebilirim ama köşe vuruşu sayılarında aynı durum söz konusu değil. Fenerbahçe'nin sadece bir köşe vuruş kullandığını söyleyeyim. Bu arada Fenerbahçe Greenwood'la gole çok ama çok yaklaştı. Sağ çaprazda ceza sahasına girdi Greenwood. Sert bir şuttu. Direkt kaleyi yokladı ama top ağlarla buluşmadı. İyi bir çalım attı Greenwood. Burada rakibini ekarte etti. Ardından bir çalım daha ceza sahası içerisinde açısını kaybettiği noktada kaleye topu göndermek istedi. Orada İrfancan 6 pas üzerinde yine top bekleyen oyunculardan biriydi. Elini de kaldırmıştı ama öyle bir pas gelmedi. Top avuta çıktı. Beşiktaş takımı hızlı oyunu hareketlendirdi. Černý sağ kanatta şimdi topun kontrolünü sağladı. Yerde kalan bir Fenerbahçeli oyuncu var. Yedek kulübesi tüm oyuncular, yedek kulübesindeki oyuncular ayağa kalktı bu arada itiraz etti ama atak devam ediyor derken kaptırılan bir top ardından Fenerbahçe şimdi atağa şekillenebilir. Fenerbahçeli oyuncu hala yerde. Fenerbahçeli oyuncular da topu taca göndermedi. Beşiktaşlı oyuncular da göndermedi. Maçın hakemi de oyunu oynatmaya devam ediyor. Fenerbahçe atağını sürdürüyor. Sağ kanattan şekillenen bir atak. Bir birlik eşitlik. 43. dakikadan çıktık. 44. dakikadayız. Bu arada İrfancan Kahveci az önce yerde kalan isimdi Fenerbahçe takımında ve o da yavaş yavaş ayağa kalktı diyebilirim. 44. dakikadayız. Bir birlik eşitlik devam ediyor. Artık ilk yarının son bölümüne adım adım gidiyoruz. Seedle der ki bu maç bizim olacak demiş bir Beşiktaş taraftarı kendisi. Yani iki takım da iyi mücadele etti. Benim beklentim zaten minimum iki takımın da birer gol atacağıydı. O açıdan yine benim tahminim başarılı oldu. Bir de ilk 30 dakikada gol bekliyordum. O da başarılı olmuş oldu. Bir de köşe vuruşu sayıları var. Onlar da başarılı olacak diye tahmin ediyorum. Tabii detaylı kontrol etmedim. İki takım oyuncuları arasında bir gerginlik. Skriniar o noktadaydı. Bakalım sarı kart çıkacak mı? Emirhan Topçu o noktada Skriniar'la ikili diyaloğa girdi ve evet Emirhan bir sarı kart gördü. Az önce Vedat Muriç'le ikili mücadele sonrasında Vedat Muriç'i arkadan çekti. Ardından da Greenwood oyuncuya yöneldi. Topu almaya çalıştı. Emirhan'ın elinden topu almaya çalıştı. Sonrasında yine Skriniar oldukça sinirli bir vücut ifadesiyle o noktaya kadar geldi ve Emirhan'a bir şeyler söyledi. Ardından iki takım oyuncuları da bu iki oyuncuyu uzaklaştırdı. Diyelim artı iki işaret edildi. Karşılaşmanın ilk yarısının sonuna bir birlik eşitlik devam ediyor. Fenerbahçe şimdi rakip yarı alana geçti. Beşiktaş yarı alanından atağını şekillendiriyor. Greenwood yine arka arkaya çalım denemeleri ama sonunda başarılı olamadı. Ve sonrasında da Beşiktaşlı bir oyuncuyu arkadan çekti. Sarı kartla cezalandırıldı karşılaşmanın hakemi tarafından. Formasını arkadan çekti ve sarı kart gördü. Şöyle bir bakalım. Olaytan evet pozisyon içerisindeki oyuncu. Olaytan'ı da çok sert bir şekilde çekiyor. Yani biraz daha çekse Greenwood büyük ihtimalle Olaytan'ın forması yırtılacak diye tahmin ediyorum. Maçın hakemi de sarı kartını gösterdi. Artı bir geride kaldı. Son bir dakika içerisindeyiz. Karşılaşmanın ilk yarısı tamamlanmak üzere. Bir birlik eşitlik devam ediyor.
Golleri hatırlatacak olursam Skriniar ilk golü atan isimdi. Fenerbahçe'yi 1-0 öne geçiren oyuncuydu. 26. dakikada geldi bu gol. 38. dakikada gelişen Beşiktaş atağında Rıdvan Yılmaz topu ağlarla buluşturdu. Ve 38. dakikada skor 1-1'e geldi. İlk yarı tamamlanmak üzereyken de skor değişmiş değil. 1-1'lik eşitlik devam ediyor. Artı 2'nin de artık yavaş yavaş sonuna geliyoruz. Orta sahada iki takım oyuncuları da kendi aralarında paslaşıyor diyebilirim bu bölümde. Hızlı atağa çıkma çabası yok. Her iki takım oyuncuları için de bunu söyleyebilirim. Müthiş bir mücadele oldu mu ilk yarıda? Yani zaman zaman temponun çok yüksek olduğu dakikalar vardı. Fenerbahçe'nin eleştirebileceğimiz tek oyun yönü, yani şut denemiyor Fenerbahçe. Şut denemiyor. Ortaları pek denemedi. Ya Vedat Muriç gol atacaksa, Vedat Muriç'i sen golle buluşturacaksan orta yapman lazım. Greenwood benim dikkatimi çeken bir nokta, çok bireysel oynadı ilk yarıda. Ha, kötü oynadı demiyorum. İlk yarı tamamlandı, 1-1 sonuçlandı. Fenerbahçe 1, Beşiktaş 1. Ya Greenwood çok bireysel oynadı. Özellikle 5-6 dakika önce sağ çaprazda ceza sahası içerisine girdiği pozisyonda, yani sola aktarsa topu penaltı noktasına çıkarsa hiçbir Beşiktaşlı oyuncu yok. Mesela orada İrfan Can elini kaldırdı. Ona verseydi belki de Fenerbahçe ikinci golü bulacaktı. Daha sonrasında yine topu kazandığında hep kaleyi deniyor Greenwood. Yani çekilen 6 şutun neredeyse 3'ünü, minimum 3'ünü Greenwood çekmiştir. En az 3'ünü Greenwood çekmiştir. İsabetli olmayan şutları. Bakın minimum diyorum. 4-5 de olabilir bu. Detaylı istatistiklere birazdan bakarız. Kaleyi bulan isabetli şutu Fenerbahçe'nin sadece bir. Yani tek eleştirebileceğimiz nokta bu. Kendi evinde daha önde basan bir Fenerbahçe bekliyordum. Daha fazla şut denemesi bekliyordum. Beşiktaş'ın totalde 8 şutu var. Bunlardan 3'ü isabetli oldu. Daha fazla köşe vuruşu sayısı yine Beşiktaş takımında dikkatimi çekiyor. 5 korner kullanmış Beşiktaş şu ana kadar. Fenerbahçe'de bu rakam sadece 1. 3 orta denemesi var Fenerbahçe'nin. Yani benim beklentilerimi karşılayan bir maç. Demiştim yayın başlangıcında, maç öncesi analizlerimde bunu ifade etmiştim. Kanatları daha fazla kullanacak olan takım kesinlikle Beşiktaş. Çünkü bakıyoruz Çerni var, arkasında Murillo var. Yani Murillo zaten ileri çıkmayı seven bir bek. Çerni keza aynı şekilde, Trossard sol kanatta, arkasında Rıdvan. Fenerbahçe'ye bakıyoruz orada bir Greenwood dikkatimizi çekiyor. Semedo çok ileri çıkmıyor. İleri çıkmayı seven bir bek değil. Bugün de fazla göremedik ileride. Geçelim sol beke, Brown var, Arşe Brown. Onu zaman zaman orta alanı geçtiğini görüyoruz. Ama önünde Oğuz Aydın var, o da etkili olamadı. Daha fazla atakları orta alandan şekillendi Fenerbahçe'nin. Beklentiler buydu benim açımdan. Ha, ikinci yarıda bunun değişmesi gerekiyor. Çünkü Beşiktaş alanı çok iyi kapatıyor. Ancak kademede bir hata olursa Fenerbahçe şu anki mevcut oyun anlayışıyla golü bulabilir. İlk gol zaten Fenerbahçe'nin bulduğu gole baktığımızda taç atışında bir kademe hatası vardı. Top uzaklaştırmak isterken aslında topu rakibe teslim ediyor. Beşiktaş savunması Skriniar ayağıyla topu ağlarla buluşturuyor. Beşiktaş daha organize göründü, onu söyleyebilirim. Yine de tabii derbi mücadelesi bu. Şimdi ikinci yarıda değişiklikler gelecek mi? Oyun anlamında gelmesi gerekiyor. Yani Fenerbahçe tarafından değerlendirecek olursam evet, Fenerbahçe takımı skoru bulmak istiyorsa, bu maçı kazanmak istiyorsa kanatları biraz daha etkili kullanmak zorunda. Özellikle Oğuz'un olduğu kanat. Yani Greenwood tamam, alıyor topu, gidiyor, adam geçiyor, adam eksiltiyor, ceza sahası içerisine giriyor falan. Bunlar kabul. Oğuz'dan bunları göremedik ilk yarıda. Benim dikkatimi çeken nokta buydu. Ya Vedat Muriç ceza sahası dışından gol atan bir oyuncu profiline sahip değil. Sen Vedat Muriç'i hava topları kullanarak gol atmasını sağlarsın. İlk yarıda onun eksikliğini yaşadı Fenerbahçe diyelim. Guendouzi ve Kante ikilisi zaten yapması gereken her şeyi yaptı. Kısa bir reklam arasına birazdan gideceğim. Stadyuma bir bağlantı gerçekleştireceğiz. Yine Radyospor'un başarılı yayıncılarından sevgili Ayhan Şensoy
karşılaşmayı stadyumda basın tribününde takip ediyor. Onun da notlarını alacağım, bilgilerini alacağım. İkinci yarıda nasıl bir karşılaşma bekliyormuş, hepsini saniyeler içerisinde öğreniyor olacağız. Ama şöyle bir sizlerden neler gelmiş. İlk yarıyı nasıl değerlendiriyor Radyo Spor dinleyicileri? İkinci yarıdaki beklentileri neymiş? Onlara bir göz atalım. Okunmayı bekleyen birçok mesaj var. Rıdvan Bey diyor ki, bir Fenerbahçe taraftarı olarak Beşiktaş

çok tehlikeli geliyor. İkinci yarıda mutlaka bir Kerem Aktürkoğlu ya da Nene değişikliğinin gelmesi gerekiyor. En azından kanatları daha etkili kullanabiliriz demiş dinleyicimiz, bir Fenerbahçe taraftarı. Şöyle bir diğer mesajlara dönelim. İkinci yarı yine iki takım da bir gol atar ve 2-2 berabere biter diyen bir dinleyicimiz. Ha, şampiyon Galatasaray yazmış. Tabii berabere bitmesini isteyen bir Galatasaraylı dinleyicimiz, gayet normal karşılanabilir yani bu durum. Şöyle bakalım, devam edelim. Fenerbahçe ilk yarı bence kötü bir performans gösterdi diyen bir başka dinleyicimiz, sevgili Kazım Bey, ona da selamlarımızı gönderelim. Ardından ikinci yarıda Beşiktaş bu oyunla birlikte mutlaka gol veya goller atacaktır diyen bir başka dinleyicimiz Mesut Bey. Hani neden atacaktır mesela, bunun altını da dolduralım. Ben az önce bilgileri söyledim. Beşiktaş kanatları hızlı kullanıyor. Hem Černi'nin üzerinden hem Trossard üzerinden. Orta alandan da Orkun ve Olaytan ikilisi çok uzaktan şutlarla rakip kalede tehlike yarattı şu ana kadar. Fenerbahçe cephesinde kaleyi yoklayan tek isim Greenwood. Yani Kante zaman zaman şut denemesinde bulunuyor. Tamam, onu kabul ediyoruz ama İrfan Can Kahveci etkisiz kaldı bakıldığında. Nene, Lukaku oyuna girer mi? Kerem Aktürkoğlu ne kadar hazır bilemiyoruz. İkinci yarının başlangıcı belirleyici olacaktır diye düşünüyorum.

0: Radyo Spor'un sevilen yayıncılarından sevgili Ayhan Şensoy hattımızdaymış. Bakalım kendisi bu karşılaşmayı nasıl değerlendirecek. Ayhan abi hoş geldin.
1: Bulduk Örgencim, iyi yayınlar, iyi akşamlar.
0: Teşekkür ediyorum. Nasıl bir ilk yarıydı? Beklentilerini karşıladı mı? İkinci yarıda neler olur sana göre?
1: İlk 7-8 dakika iki takım 3-4 pas yapamadı. Yani çok böyle çok durdu oyun. Beklediğim tempoda başlamadı. Tabii burada hani iki takım da biraz böyle kaybetmeme üzerine kurulu bir düzen içerisinde maça başladı diyebilirim. Fenerbahçe'de bazı oyuncuların bireysel performanslarıyla takımı sürüklediğini söyleyebilirim. Kimler onlar? Şikriniar, Guendouzi, Kante, birazdan Mason Greenwood ekleyebilirim ama Mason Greenwood da bugün topu taşımasına rağmen o son top tercihinde, şut pas tercihlerinde hata çok fazla yaptı. İrfan Can Kahveci çok etkisiz kaldı dediğin gibi. İşte son 3 maçın iyi oyuncularından Oğuz Aydın pek üretkenlik gösteremedi. Kanatlardan pek orta yapamadı. Yani Vedat Muriç sonuçta içeride büyük bir tehlike oluşturacak bir oyuncu.
0: 4 tane biraz... ortası var abi Fenerbahçe'nin ilk yarıda. Orta denemesi 4. Bunlardan hiçbiri isabetli değil. Beşiktaş'ta yani... 7 orta 3 isabet.
1: Fenerbahçe'de yine bireysel oyuncuların performansıyla hücumda etkinlik yaratmaya çalışıyor. Gol de zaten bir taç atışından geldi.
0: Evet.
1: Beşiktaş'ın daha organize atakları var. Bunu söyleyebilirim. İşte soldan Rıdvan, Trossard, Orkun'un onlara eşlik etmesi. Orada çok iyi üçlüler kurdular.
0: Tabii.
1: Birkaç pozisyonda kaleciyle karşı karşıya bıraktılar. Çaprazdan da olsa Trossard'ın kaçırdığı bir gol vardı. Rıdvan'ın golü bu şekilde geldi. Beşiktaş da sağ tarafı çok etkili kullanamadı maçın ilk yarısında. Sonuçta Mourinho, Sarri ikilisinin şu ana kadarki süreçte etkili oldukları, Beşiktaş'a katkı sundukları maçlar izledik, pozisyon yarattıkları maçlar izledik. Bugün Beşiktaş'ın sağ tarafı pek istemedi, daha çok soldan gidiyorlar. Ve şunu söyleyebilirim Görkem, yani Fenerbahçe'de sezonun ilerleyen bölümlerinde ciddi bir sağ bek problemi olacak gibi. Nelson Semedo bugün çok aksıyor orada, çok geç kalıyor. Yani bir pozisyon vardı, Beşiktaş köşe vuruşu kazandı. Evet. Nelson Semedo ileriden daha geri dönmesi belli bir süre aldı. O dikkatimi çekti. Yani sağ bek tercihinde sanki Fenerbahçe sağlıklı bir tercih yapmamış gibi. Şampiyonlar Ligi de başlıyor yakında. Orada tabii o defoları daha iyi göreceğiz. Çok böyle yüksek tempo, müthiş bir oyun var mı dersen yok tabii ki. Eminim dinleyicilerimiz de bana katılacak. Biraz daha böyle fiziksel mücadele yine ön plana çıktı. Hakem Halil Umut Meler'in çok fazla oyunu kestiğini söyleyebilirim. Bazı pozisyonlarda biraz daha böyle oynatmaya yönelik hamlelerde bulunabilirdi. Çok müthiş bir maç izlemiyoruz. Müthiş bir derbi olmuyor. Dediğim gibi biraz daha oyuncu performansları üzerinden takımlar sonuca gitmek istiyor. Beşiktaş'ı daha değerli toplu bulduğumu söylemeliyim yalnız ilk yarıda.
0: Yok, katılıyorum. Daha fazla pozisyon üretme...

0: açısından Beşiktaş bir adım öndeydi. Ya Fenerbahçe'nin istatistiklere baktığımızda bir tane kaleyi bulan isabetli şutu var. O da Skriniar'ın gol attığı pozisyon. Onun dışında kendi evinde bir derbide bir takım daha fazla şut denemesinde bulunur. Ben öyle gördüm daha önceki maçlarda.
1: Burada da Oğuz Aydın'la İrfan Can arasında ciddi bir uyumsuzluk var. Orada çok fazla pas hatası yaptılar ilk yarıda. O dikkatimi çekti. Tabii tribünden izleyince daha net bir şekilde görülüyor. İkinci yarı bir değişiklik bekliyorum Fenerbahçe'de. Yani Kerem Aktürkoğlu'nun sağlık durumu muhtemelen iyileşti. Yani o da ikinci yarı oyuna girebilir. Fenerbahçe'de tabii orta sahada da çok fazla alternatif yok. Asensio'nun sakatlığı, Kaliçka'nın takımdan ayrılması. Hı hı. Biraz mecburiyetten İrfan Can oynuyor. İrfan Can Kahveci orada oynuyor. İsmail Hoca da artık eksikleri görmüştür. Yani ikinci yarıya başlarken mutlaka bir değişiklik yapacaktır diye düşünüyorum Fenerbahçe'de.
0: Peki, ağzına sağlık.
1: İyi yayınlar, kolay gelsin.
0: Teşekkür ediyorum. Sevgili Ayhan Şensoy hattımızdaydı. Çoban Stadyumu'nda basın tribününde karşılaşmayı takip ediyor. Yine Radyospor'un önemli yayıncılarından birisi ve oradaki hem havayı hem de görüşlerini, ikinci yarıdan beklentilerini bizlere aktarmış oldu diyelim. At yarışı arası olacak şöyle bir 3-3,5 dakika sonrasında ama ben de kısa bir araya gideyim, kısa bir reklam arası diyelim. Sonra kaldığımız yerden devam edeceğiz.
2: .30 çift 0 97 Uğur Böceği iddia bayinin sunduğu Görkem Tezer'le bahse gireriz devam edecek.
3: Radyo Spor. Reklam.
4: Yapay zekada yeni bir çağ başlıyor. Ajans Press Teknoloji, yapay zeka destekli medya takip ve strateji geliştirme platformu Newscope'la markanızın geleceğine yön veriyor. Her gün 197 ülkede üretilen milyonlarca haber ve içerik tek bir platformda, tek bir tık uzağınızda. Dünyanın önde gelen kuruluşlarıyla ortak geliştirilen ve çeviri desteğiyle dil bağımsız çalışan News Corp'ta. Siz de 80 farklı kritere göre yapay zeka ile ölçümleme ve anlık raporlama sunan News Corp'la tanışın, markanızı geleceğe taşıyın. Ajans Press Teknoloji. Liderler önde gider.
5: Destansı indirim günleri başlamış. Sepete attığım ayakkabı da indirime girmiştir herhalde.
6: Aa, bunun fiyatı artmış. Bir yanlışlık var galiba.
7: Her ürün ucuz.com, ben Erkan, nasıl yardımcı olabilirim?
5: Sitenizde indirim var demişsiniz. Ama ben ayakkabıyı sepete attığımda 299 liraydı. Şimdi 499 liraya çıkarmış, sonra da 399 liraya düşürmüşsünüz.
7: Çok özür diliyorum. Hemen şimdi düzeltiyorum. Şu an düzelmiş olması lazım.
5: Bu sefer de fiyat 599 liraya çıktı.
7: Şimdi tekrar kontrol edin.
5: Yine 399 lira oldu.
7: Ama hanımefendi, bu sefer 599'dan 399'a düştü. Ya öyle düşünün yani. Bence harika fırsat. Ben olsam alırdım.
5: Ama bu yanıltıcı. Önce fiyatı arttırıp sonra indirim yapıyorsunuz. Şimdi sizi Ticaret Bakanlığı'na şikayet edeceğim.
8: İndirim miktarı ve oranının gösterilmesinde tüketici yanıltılmamalıdır. Bu gibi durumlarda şikayetleriniz için Ticaret Bakanlığı Reklam Kurulu'na başvurabilirsiniz.
7: Cezada indirim olur mu acaba ya?
8: Türkiye Cumhuriyeti Ticaret Bakanlığı, Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü.
9: Hafızanız ne kadar güçlü? Mesela 10 milyonlarca saat görüntüyü, 100 milyonlarca haberin her ayrıntısını ya da milyarlarca sosyal medya paylaşımını takip edebilir mi? Biz tam 85 yıldır bunu yapıyoruz. Şimdi Interweb 5.0 ile daha hızlıyız. Kullanıcı odaklı arayüz, seçtiğiniz içerikler için özel akış modu, tüm mecralar tek ekranda. Gelişmiş yapay zeka desteği ve raporlama anında bildirim. Interpress, Türkiye'nin hafızası.
3: Radyo Spor.
2: Reklam.
10: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor.
3: Radyo Spor.
10: Saran Holding kuruluşudur.
11: Radyo Spor'a ulaşmak artık çok daha kolay. Radyo Spor WhatsApp hattı açıldı. 0538 052 1487.
12: Türkiye Jokey Kulübü yasal bayisi bir talih sunar.
13: Koşusu başladı. 4 numaralı platform rakiplerinin 2 boy gerisinde koşuya başladı. Süratlenen isim 7 numaralı Saçan Şah oldu. Hikmet ile birlikte numarayı aldı. Viraja doğru giderken farkı da hızla 3-4 boya kadar çıkardı. 3 numaralı O1 Çelik takibe başladı. 1800'ün hemen sonrasında 3 boy kadar geride. 3. liğe 5 numaralı Atilla Bey yürüdü. 13-4 boy kadar gerisinde Dördüncülükte bir numaralı Rüzgar Dağım var. 12 boy kadar gerisinde karşı düzlüğe çıkılırken 2 numaralı Fışfış kendine yer buldu. 1600'ün sonrasında 2 boy kadar geride 6 numaralı Çelik İller, 3 boy kadar geride son sırada 4 numaralı Platform şeklinde 1400'e doğru gidiyoruz. 7 numaralı Saçan Şah koşunun lideri fark 3-4 boy kadar. Yine takipte 3 numaralı O Bir Çelik var. 13 boy kadar gerisinde 5 numaralı Atilla Bey'i görüyoruz. Atilla Bey'in 4 boy kadar gerisinde 1 numara Rüzgar Dağ'ın 1200'ün sonrasında yerini korudu. Onun 2,5-3 boy kadar gerisinde dışarıda 2 numara Fış Fış var. 2,5 boy kadar geride iç kuvar yakın altıma Çelikkiller. Onun da 2-3 boy kadar gerisinde son sırada 4 numaralı Platform şeklinde kısa vade 9 mücadeleyi fark koşusunda son 800 geçilmek üzere. Farklar biraz azalmış olsa da yine de 7 numara Saçan Şah koşunun lideri 800'e rakip önce gelmeyi başardı. Yine 3 numaralı O Bir Çelik onu yakında tutmaya çalışıyor. 2,5 boy kadar geri 3.lükte 5 numara Atilla Bey var. 3.lükteki Atilla Bey ile gerideki grup arasındaki fark da buralarda azalmaya başladı. 4.lükte 1 numara Rüzgar'dan 2 boy kadar geride 2 numaralı Fış Fış. 3-4 boy kadar geride 6 numaralı Çelikkiler. Son sırada 4 numaralı Platform sırasıyla düzlüğe çıkıldı. 7 numaralı Saçan Şah 400 geçirken koşunun liderliğini yapmayı sürdürüyor. İçeriden dışarı doğru çıkan 5 numaralı Atilla Bey var. Yaptı ataklarla içerideki kır rakibiyle fark etmeye çalışıyor. Geriden 1 numaralı Rüzgar'dan'ın da atakları var. Ancak bariyer yaslanan 7 numaralı Saçan Şah son 200 yaklaşırken koşunun lideri ikincilikte 5 numaralı Atilla Bey'in takibi devam ediyor. Ancak rakibini buralara kadar yanına yaklaştırmadı. 7 numaralı Saçan Şah son 100'e gidiyoruz. Takibini sürdürüyor 5 numaralı Atilla Bey. Ancak öndeki lider değişmedi. 7 numaralı Saçan Şah en başlarda aldığı liderliği son metreleri taşıdı ve koşuyu da Selim Kaya ile kazandı. 5 numaralı Atilla Bey koşudan ikinci olarak ayrıldı. 4 numaralı Platform ve 6 numaralı Çelikkiler arasındaki 3. kararı varış hekimlerine kaldı. Aradaki 1 numaralı Rüzgar'dan tabelayı tamamladı. 8. koşu kısa vade 9 mücadele İrfan koşusu starttan çıktığı gibi 7 numaralı Saçan Şah jokeyi Selim Kaya ile kazandı.
12: Türkiye Jokey Kulübü Yasal Bayisi Bitali sundu.
11: At yarışları heyecanı Radyo Spor'da. United Racing e-bayi. Evde, işte, trafikte, şehirler arasında, yurt dışında. Nerede olursanız olun, at yarışı oynamak çok kolay. e-bayi.org.
3: Radyo Spor.
11: 30-0097 Uğur Böceği iddia bayinin sunduğu Görkem Tezer'le bahse gireriz devam ediyor.
0: Birlikteliğimize devam ediyoruz. Kısa bir reklam ve at yarışı arasının ardından Rıdvan Yılmaz oyundan alındı ikinci yarıda ve onun yerine Osara oyuna dahil oldu. Beşiktaş takımında daha atlet bir oyuncu olarak dikkat çekiyor. Bakalım neler katacak ikinci yarıda Beşiktaş takımında diyelim. Kerem Aktürkoğlu da Fenerbahçe'de İrfancan Kahveci'nin yerine oyuna dahil oldu. Az önce stadyuma bağlanmıştık devre arasında ve orada da yine sevgili Ayhan Şensoy telefon hattındaydı. Demişti ben ikinci yarıda Fenerbahçe takımında Kerem Aktürkoğlu'nun oyuna gireceğini düşünüyorum. Evet ben de aynı görüşe sahiptim ve Kerem Aktürkoğlu ikinci yarıda sahada yer alıyor. Karşılaşmanın da ikinci yarısı an itibariyle başladı. İlk yarıda Şikrinyar ve Rıdvan'ın karşılıklı golleriyle bir birlik eşitlik vardı. Sizlerden gelen mesajlara şöyle bir at yarışı arasında göz gezdirmeye çalıştım. En çok gelen sorulardan biri ilk yarı sence kim iyi oynadı? İlk yarı Fenerbahçe iyi oynadı ve Beşiktaş iyi oynadı yorumları gelmiş dinleyicilerimizden sizler tarafından. Yani ben şunu söyleyeyim ilk yarı Beşiktaş daha tehlikeliydi. Şimdi XG gol beklentilerine baktığımızda Fenerbahçe 0.38 Beşiktaş 1.27. Yani bu arada ciddi bir fark vardı. Şimdi Fenerbahçe sol kanattan Kerem Aktürkoğlu'yla bir boş alan yakaladı ama savunma kademede başarılı yine burada. Ceza sahası içerisinde bir orta yine savunma topu uzaklaştırdı dönen topta. Kante'nin önünde kaldı. Ake ve Kante ikilisi paslaştı. 46. dakikadayız. Fenerbahçe ikinci yarıya daha etkili bir giriş yaptı. Onu söyleyebilirim. Şimdi sözümüze gelecek olursak, yorumumuza gelecek olursak ilk yarıda Beşiktaş daha etkili göründü. Fenerbahçe topa sahip olduğu bölümlerde yeterince sonuç üretemedi. Ya Beşiktaş ise daha az topa ihtiyaç duydu ve kaleye daha fazla tehdit oluşturdu. Fenerbahçe orta alana kadar topu taşıyor ama ileri uçta Vedat Muriç'i hareketlendiremiyor. Araya koşular yapıyor Vedat Muriç. İlk yarıda bunu yaptı. Fenerbahçe takımında kanatlar çalışmadığı için kanatları etkili kullanamıyor.

olmadığı için Fenerbahçe'de Vedat Muriç'i de fazla aktif göremedik sahada diye düşünüyorum. Köşe vuruşu sayılarında zaten Beşiktaş öndeydi. Ha, bir de dinleyicimizin bir sorusu var, ona döneceğim. Şimdi bir atak var. Fenerbahçe sağ kanatta bir koridor yakaladı, bir boşluk var. Sağ çaprazdan ceza sahası içerisinde bir orta. Daha öncesinde de Kerem Aktürkoğlu yerde kalmıştı. Maçın hakemine doğru gitti. İki elini birden kaldırdı. Faul vardı dedi ama maçın hakemi pek oralı olmadı. Çekilen şutta kaleci Mülvel'de kaldı. Atak devam ediyor. Şimdi Beşiktaş atağı gerçekleşiyor. Sol çaprazdan ceza sahası içerisinde Beşiktaş tehlikeli bir organize atak geliştiriyor ama karşılaşmanın hakemi de geç de olsa ofsayt kararını verdi. İkinci yarıda 2 dakika geride kaldı. 47. dakikadayız. Temponun yüksek olduğunu söyleyebilirim. Bir Fenerbahçe atak geliştiriyor, bir Beşiktaş atak geliştiriyor. Peki ne demişti dinleyicimiz? Yarıda kaldık az önce. Fenerbahçe ikinci yarıda neyi değiştirmesi gerekiyor demişti. Ya zaten yapılan değişikliğe baktığımızda Sayın İsmail Kartal da o değişikliği yaptı. Ha, ilk yarıdaki topa sahip olma oranına bakıyorum Fenerbahçe'nin %50. Yani %50 topa sahip olan bir takım sadece bir isabetli şut üretiyorsa ya burada topa sahip olmanın yeterince tehlikeli hücuma dönüşmediğini gösteriyor. Daha dikine oynaması gerekiyor ki ikinci yarıda bunu gerçekleştiriyor şu ana kadar. 3 dakikalık zaman geride kaldı. Daha dikine oynamaya çalışan bir Fenerbahçe var. İkinci yarıda yine topu daha fazla ileri taşıması, özellikle ceza sahasına daha fazla giriş yapması gerektiğini düşünüyorum ben Fenerbahçe'nin. Ve ikinci yarının 15 dakikalık bölümü de çok ama çok kritik. Özellikle ilk 15 dakikada rakibi kendi yarı sahasına itebilirse Fenerbahçe ilk yarıdaki hücum problemini değiştirebilir. Ama tabii ki savunma kurgusuna da dikkat etmesi gerekiyor. Çerni'den bir boş koşu vardı. Orayı Orkun çok iyi gördü ama Ake savunmada hata yapmadı. Son adam Ake'ydi Fenerbahçe savunmasının en gerisinde tek adamdı. Çerni'ye gelecekti top. Gelseydi %90 ihtimalle golle sonuçlanabilirdi. Çünkü sadece kaleciyle karşı karşıya kalacaktı Çerni. Ama Ake kademede hata yapmadı. Tempo oldukça yüksek. İkinci yarı başlangıcında Fenerbahçe de kanat bölgesinden ataklarını gerçekleştiriyor. İlk yarıda bunu göremedik ama ikinci yarı başlar başlamaz Kerem Aktürkoğlu'nun İrfancan Kahveci yerine oyuna dahil olmasının ardından daha kanatlara inmeyi başardı. Onu söyleyebilirim. Uzun bir taç atışı kullanıyor. Şimdi köşe bayrağına yakın bir noktadan Fenerbahçe Arşe Brown tacı kullandı ama top kalecide kaldı. Doğrudan kaleciye gitti. Şimdi Beşiktaş orta sahayı hızlı geçti. Bu bölümde orta sahalar çok hızlı geçiriyor. Ceza sahası içerisine bir orta Orkun Kökçü topun kontrolünü sağladı. Ceza sahası içerisinde şutunu çekti. Topu ağlara gönderdi ama karşılaşmanın hakemi daha öncesinde orada oyunu ben durdurdum diyor. Vlahovic son adamdı. Pozisyon içerisinde Orkun Kökçü ve Vlahovic karşılaşmanın hakemine doğru geldi. Onların yanına gitti. İtirazda bulunuyor. Neden oyun durdu? Neden gol değil dercesine itirazlarını sürdürüyor. Kante ve Ake kademede biraz daha savunmanın uzağında Beşiktaş'ın hücum oyuncularını karşılıyor. Evet, pozisyon öncesinde Kante'ye bir faul yaptığını tespit etmiş karşılaşmanın hakemi. Vlahovic topu ağlara göndermişti ama oyun öncesinden durmuştu. Gol geçersiz sayıldı. 50. dakikadayız. Bir birlik eşitlik devam ediyor Kadıköy'de Çobani Stadyumunda. Önemli pozisyonları yine sizlere aktarmaya devam edeceğim. Mesajlarınız geliyor, gelmeye devam ediyor. Şöyle bir bakalım. Görkem abim, onlar sizi sadece dinliyor demiş. Saygılar. Bu arada ben Beşiktaş 3-2 alır diyorum da demiş sevgili dinleyicimiz. Peki hem selam söylediğiniz arkadaşlarınıza hem Murat Bey, diğer arkadaşınızın ismini hatırlamıyorum, abinizin ismini Koçero'ydu değil mi? Koçero abinize selamlarımızı gönderelim. Hem de bu mesajı gönderen dinleyicimize selamlarımızı, sevgilerimizi iletmiş olalım. Beşiktaş 3-1 kazanır demiş Muharrem Bey. Peki tahminde bulunmuş. Görkem, iyi yayınlar, kolaylıklar diliyorum. Beşiktaş 3-1 alır bu maçı. Tekrardan kolaylıklar diliyorum. Seviliyorsun taksici Metin. Peki taksici dostlarımıza da kolaylıklar dileyelim. Şu an çalışan arkadaşlarımıza, yollarda olan yine diğer dinleyicilerimize de iyi sürüşler diyelim. Fenerbahçe bir atak geliştirmeden önce orta alanda, topsuz alanda yerde kalan bir Beşiktaş
Beşiktaşlı oyuncu var. Gerginliğin tırmandığı dakikalardayız. İki takım oyuncuları arasında bir tartışma yaşanıyordu. Fiziksel müdahaleye geçti mi acaba? Onu bilemiyorum. Yayıncı kuruluş da onu göstermedi.

0: Sarı kart çıktı ama çok kalabalık hakemin etrafı. Fenerbahçe'den 4-5-6 oyuncu var. Skriniar'a bir sarı kart çıktığını görüyorum. Sonrasında Beşiktaş'tan 5-6 oyuncu yine hakemin etrafında. Ederson'a bir sarı kart çıktı ki Ederson derbilerde böyle kartlar görebilen bir isim. Tamam, iyi kaleci diyoruz değil mi? Fenerbahçe takımının iyi kalecisi var diyoruz. Tecrübeli bir kaleci. Ama tecrübeli bir kalecinin orta sahada ne işi var? Yani arkadaşlarını ayıracağı yerde neden Vlahovic'de bir gerginlik yaşıyor? Vlahovic bu arada çok sinirli. 2-3 Beşiktaşlı oyuncu çekip aldı o noktadan Vlahovic'i ve uzaklaştırdı. Vlahovic hala birisine bir şeyler söylüyor. Skriniar'a ya da Ederson'a yanılmıyorsam. Ederson da az önce sarı kart gören isim oldu. Skriniar'la birlikte Fenerbahçe takımında VAR'la bir görüşüyor. Şu an görüşme halinde maçın hakemi. İki takım oyuncuların arasındaki sertlik tartışma şu an sona ermiş gibi gözükse de kartlar çıkmaya devam ediyor. Bir sarı kart daha çıktı ama maçın hakemi kime gösterdi o kartı? Vlahovic olacak yüksek ihtimalle. Evet, Vlahovic de az önceki pozisyondan dolayı bir sarı kart gördü. 51. dakikada topsuz bir alanda Fenerbahçe atak gerçekleştirirken orta alanda Skriniar Vlahovic ikilisinin mücadelesi vardı. Ardından Vlahovic çok sinirlendi. Skriniar'ın üzerine geldi ve bir kafasıyla da bir teması var Skriniar'a. Ardından Vlahovic kendisini yere bıraktı. Sonrasında da işler bu boyuta kadar geldi. İki takım oyuncuları da o noktaya kadar geldi. Vlahovic çok sinirli ama onu ifade edeyim. Kafasıyla Skriniar'a bir müdahalede bulundu mu diye bakıyorum. Ya kafa kafaya geldi iki oyuncu da. Kafa kafaya geldi. Ardından da Vlahovic yerde kaldı ama bir temas var mı Skriniar'dan diye bakıyorum. Yok, Skriniar sarı kartlı bir oyuncu. Yani burada bir müdahalesi varsa tabii ki ikinci sarı karttan kırmızı kart da görebilir. Vlahovic de sarı kart gördü az önce. Maçın hakemi henüz oyunu başlatmadı. Bu gerginlik, gergin ortam şu an için sona erdi. Ama maçın hakemi oyuncuları yanına çağırıyor. Oğuz Aydın o noktaya geldi. Vedat Muriç'i de yanına çağırdı. Vlahovic'i yanına çağırdı. Onlara bir şeyler söylüyor. Ardından da oyunu başlatın dedi ama iki takım oyuncuları da bu karardan pek memnun değil anladığım kadarıyla. Hem Kerem Aktürkoğlu hem Vedat Muriç elini havaya kaldırdı. Bu karara tepkisini gösterdi. Beşiktaş'ta da ekrana yansıyan tek bir oyuncu vardı. O da Orkun Kökçü'ydü. Yine o da bir vücut diliyle karardan memnun olmadığını söyledi. Yaklaşık 3 dakikalık oyun durdu ve sonrasında da Orkun Kökçü'nün kendi yarı alanında orta saha yakın bir nokta üzerinden serbest vuruşuyla kullandığı serbest vuruşla oyunu hareketlendirdi. Şimdi ceza sahası içerisine gönderildi ve top kaleci Ederson'da kaldı. Dakikalar 55'i gösteriyor. Bir birlik eşitlik sürüyor karşılaşmada. İkinci yarı daha tempolu. İlk yarıyla kıyasladığımızda daha tempolu bir ikinci yarı başlangıcı olduğunu söyleyebilirim. Daha gergin bir 10 dakika geride kaldı. Bu maçta her şey olabilir. Kırmızı kartlar da çıkabilir. Gergin bir maça doğru gidiyoruz. İki takım oyuncuları arasında bir rekabet söz konusu. Ortamın zaman zaman gerginlik olarak üst seviyeye çıktığını söyleyebilirim. Černi şimdi ceza sahası içerisine gönderdi. Vlahovic'e gelmedi ve top kaleci Ederson'da kaldı diyelim. Ben de kısa bir reklam arasına gideyim. Sonrasında yine kaldığımız yerden devam edeceğiz. Karşılaşmanın 55. dakikasından çıktık. Fenerbahçe 1, Beşiktaş 1.
1: 30-0-97 Uğur Böceği iddia bayinin sunduğu Görkem Tezer'le bahse gireriz devam edecek.
2: Radyo Spor. Reklam.
3: Hafızanız ne kadar güçlü? Mesela 10 milyonlarca saat görüntüyü, 100 milyonlarca haberin her ayrıntısını ya da milyarlarca sosyal medya paylaşımını takip edebilir mi? Biz tam 85 yıldır bunu yapıyoruz. Şimdi Interweb 5.0 ile daha hızlıyız. Kullanıcı odaklı arayüz, seçtiğiniz içerikler için özel akış modu, tüm mecralar tek ekranda. Gelişmiş yapay zeka desteği ve raporlama anında bildirim. Interpress, Türkiye'nin hafızası.
4: Kaybettiklerimiz, ailemiz, dostlarımız, sevdiklerimiz, yerini dolduramayacaklarımız. Türkiye'de her gün yerini dolduramayacağımız 300 hayat sigara yüzünden kayboluyor. Fakat sigara şirketleri kaybettikleri müşterilerinin yerini

0: kolayca doldurabiliyor. Onlar kazanırken biz kaybediyoruz. Çok uluslu sigara şirketleri her yıl 700 milyar dolar kazanırken dünyada 7 milyon insan ölüyor. Buna dur diyebilirsin. Bırakabilirsin.org. Yeşilay.
1: Reklam.
2: Spor'un tek adresi Radyo Spor, Saran Holding kuruluşudur.
1: Radyo Spor. Radyo Spor, Spor'un tek adresi.
2: 30-0097 Uğur Böceği iddia bayinin sunduğu Görkem Tezer'le bahse gireriz devam ediyor.
3: Sizlerle birlikte olamadığım 1,5 dakikalık süre içerisinde Beşiktaş gole çok ama çok yaklaştı. Vlahovic'le gerçekleşti bu atak. Organize bir ataktı. Ceza sahası içerisine iyi sarktı ve kaleciyle karşı karşıya kaldı ama ardından Ederson açısını iyi kapattı. Topu kornere çeldi. Çok net bir gol pozisyonu yakaladı Beşiktaş. Vlahovic'le kaleciyle karşı karşıya kalınan bir sol çaprazdan gerçekleşen bir organize ataktı. Kaleci Ederson ayaklarıyla topu kornere gönderdi. Ardından köşe vuruşundan sonuç alamadı Beşiktaş takımı ama atağa devam edecek. Son 2 dakikadır Beşiktaş rakip yarı alanında daha fazla gözüken takım konumunda. Şimdi Çerni topa bastı. Topa basarken de rakibinin ayağına basıyor ve yardımcı hakem bayrağını kaldırdı. Bir sarı kart çıkartacak karşılaşmanın hakemi. Çerni istemeden de olsa topu kontrol etmek isterken burada rakibinin bileğine bir temasta bulunuyor ve karşılaşmanın 57. dakikasından çıkmak üzereyken de sarı kartla cezalandırdı. Karşılaşmanın hakemi Çerni'yi yine etkili bir atak olabilirdi. Çerni topun kontrolünü sağlamış olsaydı şayet. Peki sizlerden neler geliyor? Şöyle bir bakalım. Biz bu maçı kazanırız diyen bir dinleyicimi istiyorum şu an. Ya Fenerbahçeli ya Beşiktaşlı. 58. dakikadayız, hatta 59. dakikadayız. Oyun gitgelli. Bu bölümde Fenerbahçe de etkili gelmeye çalışıyor. Kerem Aktürkoğlu'nun oyuna ikinci yarıda girmesiyle o kanadı biraz daha etkili kullanıyordu sanki Fenerbahçe ama şu bölümde oyun ritmini kaybetti Fenerbahçeli oyuncular. Taraftarın müthiş bir desteği var. At yarışı arasında televizyonun sesini açıyorum, bakıyorum oradaki atmosfer nedir. Onları da sizlere en iyi seviyede aktarabilmek adına tribünler tezahürata devam ediyor. Fenerbahçe taraftarları bir an olsun susmadılar ve ikinci yarıda çok etkili başlayan Fenerbahçe son 3-4 dakikadır oyun temposunu kaybetti. İkinci yarıda henüz isabetli bir şutu yok Fenerbahçe'nin. Golün dışında Fenerbahçe kocaman 60 dakika boyunca ikinci isabetli şutunu bulamadı. Beşiktaş'ta ise 4 tane isabetli şut var. Yakaladığı net gol pozisyonlarına baktığımızda Beşiktaş'ın rakibi Fenerbahçe ile kıyaslandığında çok daha fazla pozisyon yarattığını ben düşünüyorum. Zaten istatistikler de bunu söylüyor. Yani benim düşünmeme gerek yok. İstatistiklere baktığımızda da bunu net olarak görüyoruz. İkinci yarıda 2 duran top organizasyonu Fenerbahçe. Bunların hiçbiri etkili değildi. Karşılaşmanın 60. dakikasından çıkarken 1-1'lik eşitlik devam ediyor. Fenerbahçe 1, Beşiktaş 1. Kalan 30 dakikalık bölüm. Bakalım hangi takım gol bulacak ya da maç böyle mi bitecek? İki takımın da tabii ki kazanma isteği her geçen dakika artıyor. Beşiktaş'ın yedek kulübesinde daha hamle oyuncuları var. Bakalım Italiano hamlede bulunacak mı? İkinci yarı başlarken bir değişikliğe gitmişti zaten. Kasım Ottara Rıdvan Yılmaz'ın yerine oyuna dahil olmuştu. Fenerbahçe'de ise İrfan Can Kahveci'nin yerine de Kerem Aktürkoğlu ikinci yarı başında oyuna dahil oldu. Diyelim şöyle maça tekrardan dönelim. Kerem Aktürkoğlu'nun pası Greenwood'a geldi. Greenwood'u arkasından çektiğini işaret etti maçın hakemi. Beşiktaşlı bir oyuncunun müdahalesi olduğunu tespit etti ve tekrardan oyun birazdan hareketlenecek. 1-1'lik eşitlik devam ediyor. Diyelim ve gol beklentilerine şöyle bir kez daha dönelim. İlk yarıdaki gol beklentisine bakalım. Gol beklentisi Beşiktaş'ın daha yüksek. Beşiktaş'la Fenerbahçe ile kıyaslandığında ikinci yarıdaki gol beklentisi Fener'in 0. Şu ana kadar 0-1 gol beklentisi var. Henüz bir şut denemesinde bulunmadı Fenerbahçe. İkinci yarıda 16-17 dakika geride kalmışken Beşiktaş'ın bir isabetli şutu var ki bu net bir gol pozisyonuydu. Vlahovic kaleciyle karşı karşıya kaldığı bir pozisyondu. Ederson ayaklarıyla topu son anda kornere çelmişti. Onun dışında da herhangi bir şut girişimi olmadı. Gol beklentisi ise 0.10.

Beşiktaş'ın ikinci yarıdaki gol beklentisi 0,10. Fenerbahçe'nin ise 0,0 şeklinde devam ediyor. Bir serbest vuruş, duran top organizasyonu. Fenerbahçe takımı serbest vuruşu kullandı ama ceza sahası içerisinde Arşe Brown'un yaptığı harekete maçın hakemi faul kararını verdi. İkili mücadele de evet bir faul söz konusu. Burada Beşiktaş'ta oyuncunun omzuna basmış yükselmeye çalışırken Arşe Brown ve maçın hakemi de faul kararını verdi. Şimdi Beşiktaş duran top serbest vuruşla oyunu tekrardan hareketlendirdi. 63. dakikadayız. 1-1'lik eşitlik devam ediyor. İkinci yarıdaki durum nedir derseniz, değişen nedir Fenerbahçe'de derseniz, yani pozisyon üretme konusunda evet sorun yaşıyor Fenerbahçe. Yaşamaya devam ediyor. İlk yarıda golün dışında başka isabetli şutu yoktu. İkinci yarıda yine şut denemesi yok Fenerbahçe'nin. Beşiktaş'ın bir tane yakaladığı net gol pozisyonu var. Ama değişen nedir? İşte o konuda şöyle bir yorum yapabilirim. Kerem Aktürkoğlu oyuna girdikten sonra pres yapıyor. Yani Beşiktaş'ın pas trafiğini bozmaya çalışıyor. Özellikle kendi yarı sahasında, ceza sahası çevresinde hazırlık paslarını bozuyor Kerem Aktürkoğlu şu ana kadar. Agresif bir oyun tarzını benimsemiş. Bu da Fenerbahçeli taraftarları ve özellikle diğer oyuncuları hareketlendirebilecek türde olduğunu söyleyebilirim. Karşılaşmada 1-1'lik eşitlik devam ediyor. Sarı kart sayılarına bakalım. Emirhan Topçu 45'te bir sarı kart gördü. Greenwood 45'te bir sarı kart gördü. Skriniar, Ederson ve Vlahovic de Černý sarı kart gördü. Černý oyundan alınıyor şu an. İlhan Fakılı oyuna girdi. Černý'nin kondisyonu tabii ki yine burada yeterli olmadı diye düşünüyorum. Özellikle 60'tan sonra Černý'nin performansında ciddi bir düşüş yaşanabiliyordu. Daha önceki karşılaşmalarda da bunu birçok kez gördük. 63. dakikada Černý oyundan alındı ve İlhan Fakılı oyuna girdi Beşiktaş takımında. Tek aksayan kanadı Černý'nin olduğu kanattı. Beşiktaş'ın ikinci yarıda özellikle ilk yarıda zaman zaman içeri kat ettiğini gördük Černý'nin ama ikinci yarıda Černý'nin olduğu noktadan hiç atak gerçekleştirmedi Beşiktaş takımı. Yine Beşiktaş gelme çabası içerisinde ama pas trafiğinde bir hata geldi. Fenerbahçe savunması topu uzaklaştırdı. Ardından dönen top yine Beşiktaş takımında kaldı. Şimdi sağ kanattan gelmeye çalışıyor Beşiktaş ama burada istediğini yapamadı. Beşiktaşlı oyuncular o pas bağlantısını sağlayamadılar ve top doğrudan dışarı çıktı. Kale vuruşuyla oyun hareketlenecek. Karşılaşmanın 64. dakikasından da çıkmak üzereyiz. 1-1'lik eşitlik devam ediyor. Dev derbiyle alakalı şu ana kadar oynanılan futboldan memnun kaldınız mı? Hangi takım galibiyete daha yakın diye bir soru sorduk dinleyicilerimize. Mesajlar geliyor. Bence böyle biter demiş bir dinleyicimiz. Sevgili Emir Bey diyor ki Beşiktaş bir gol atar ama Fenerbahçe de 90. dakikada buna karşılık verir. Ama sıradaki gol kesinlikle Beşiktaş'tan gelecek, buna eminim demiş. Yani 2-1 Beşiktaş galibiyeti ya da 2-2'lik bir beraberlik bekliyor dinleyicimiz. Sol kanattan Beşiktaş şimdi ceza sahası içerisinde tehlikeli bir pozisyon yaşayabilir. Ceza sahası çevresinde yaşanılıyor bu pozisyon. İçeriye çevrildi, penaltı noktası üzerinde hiçbir Beşiktaşlı oyuncu yok. Hiçbir Beşiktaşlı oyuncu yok. Atak devam edecek. Fenerbahçe savunması topu uzaklaştırmaya çalışırken Beşiktaş tekrardan kontrolü sağladı. Ceza sahası içerisinde atak devam ediyor. Şimdi Vlahovic sırtı dönük pasını verdi. Şutunu çekti. Ederson'un üzerine gitti. İki hamlede Ederson topun kontrolünü sağladı ve öncesinde de yardımcı hakem bayrağını kaldırdı. Bir offside tespitinde bulundu. Ya ince bir offside tabii ki bu. Gol olsaydı bunu dakikalarca VAR'daki hakem büyük oranda izlerdi. Biliyorsunuz bizim ülkemizde futbol anlamında bir 4-5 dakikada kararlar veriliyor. 4-5 dakika sürüyor minimum. Yine bu maçı soğuturdu. Bu gol olsaydı hemen öyle net bir offside diyebileceğimiz pozisyonlardan biri değildi. Beşiktaş gelmeye devam ediyor. Fenerbahçe şu ana kadar etkili bir organize atak gerçekleştirmedi. Taraftarının desteği devam ediyor. Bu sefer de şimdi kim vurdu? Bir şut denemesi ceza sahası çevresinden Vedat Muriç şutu çeken oyuncu ama top kalecinin üzerine gitti. Fenerbahçe'nin gol dışındaki ilk isabetli şutu 66. dakikada gelmiş oldu böylelikle. İkinci yarıdaki ilk şut denemesi gerçekleşti. Diyelim karşılaşmanın 65. dakikasından çıktık. 66. dakikasına girdik. 1-1'lik eşitlik devam ediyor.
Diğer skorlarımıza şöyle bakacak olursak da Bandırma Spor Bolu Spor'u 6-0'la geçti.

0: TFF 1. Ligi'ndeki bir mücadele. Bu arada Beşiktaş takımı yine gole çok yaklaştı ama kaleci izin vermedi. Ederson bu maçın yıldızlarından biri oldu diyebilirim şu ana kadar yaptığı. İkinci yarıda özellikle kaleciyle karşı karşıya kalınan pozisyonlarda ikisinde de gole izin vermedi. Yine az önce onlardan biri bu sefer sağ çaprazdan gerçekleşti hücumu Beşiktaş'ın. Yine savunmanın arkasına yapılan bir koşu kaleciyle karşı karşıya kalındı ama top kalecide kaldı. Kaleci ayaklarıyla topu kornere çeldi. Oğuz Aydın oyundan alındı 67. dakikada Fenerbahçe'de. Nene oyuna girdi. Ardından Vedat Muriç yine oyundan çıktı ve tecrübeli isim. Böyle atmosferleri çok seven bir isim Lukaku oyuna dahil oldu. Yani İsmail Hoca mecbur hamle yapacaktı çünkü Beşiktaş akın akın gelmeye başladı. Böyle devam ederse Beşiktaş golü de bulacak, o izlenimi veriyor. Ve İsmail Kartal da bunu tabii ki bir müdahale etme fırsatını değerlendirdi derken yine kaptırılan bir top. Beşiktaş şimdi bir etkili atak gerçekleştiriyor mu? Hayır, savunma topu taca gönderdi. Son adam Şikrinyar'dı. Şikrinyar'ı geçmiş olsaydı yine kaleciyle karşı karşıya kalınacak pozisyondu. Ama bu gerçekleşmedi. 68. dakika 1-1'lik eşitlik devam ediyor. Beşiktaş şu an rakip yarı alana oyunu hapsetti diyebilirim. Fenerbahçe tamamen savunmada, kendi yarı alanında çıkamıyor. Çıkarken de kaptırılan toplarla Beşiktaş sağlı sollu etkili ataklar gerçekleştiriyor. Yine sağ kanattan Beşiktaş atağını sizlere aktarmaya çalışacağım. Ceza sahası içerisine bir orta, Ederson topun kontrolünü sağladı. Karşılaşmada 69. dakikadayız. 1-1'lik eşitlik devam ediyor. Diyelim ve şöyle diğer sonuçlarımıza bir bakalım. Bu arada yine Fenerbahçe orta alanda çıkmaya çalışırken bir pas hatası geldi. Beşiktaş topu kazandı. Kalecisine kadar döndü Beşiktaşlı oyuncular. 69. dakika 1-1'lik eşitlik. TFF 1. Ligi'nde Bandırmaspor Boluspor'u 6-0 mağlup etti. Bugünün ilk karşılaşmasıydı bu TFF 1. Ligi'nde. Diğer maçlarda Keçiören Gücü 2, Sarıyer 0. 69. dakikadan çıktık. 70. dakikadayız. Keçiören Gücü 2-0'lık üstünlüğü yakalamış. Pendik Spor 1, Ümraniye Spor 0. Yine burada da 70. dakika oynanıyor. İngiltere Premier Ligi'nde tamamlanan bir karşılaşma. Hull City 0, Aston Villa 0. Aston Villa'da kötü gidişat devam ediyor. Şampiyonlar Ligi'nde Fenerbahçe'nin de rakiplerinden biri Aston Villa, İngiltere Premier Ligi'nde oynadığı 3 karşılaşmada sadece bir beraberlik alabildi. 1 puanı bulunuyor ve henüz gol atma başarısı göstermedi 3 maç sonunda Aston Villa takımı. Sol kanattan şimdi Beşiktaş organize gelmeye çalışıyor. Ceza sahası içerisinde son anda kafayla müdahale Şikrinyar kademede son anda bir müdahalede bulundu. Vlahovic'e gelmeden önce el itirazı var bu arada Beşiktaşlı oyuncuların ama şöyle bakalım pozisyonun tekrarına bir el itirazı var mı? Hayır, kafasıyla müdahalede bulunuyor Şikrinyar. Orkun Kökçü orada neye itiraz etti anlayabilmiş değilim. Bir el var mı? Greenwood'un az önce orta açtığı pozisyonda da Orkun Kökçü'nün eline çarptığı yönde bir itirazı vardı ama maçın hakemi devam kararını verdi. 70. dakikadayız. Şimdi Fenerbahçe Greenwood'la geliyor. Ceza sahası içerisinde Greenwood rakibini geçti. Ortasını yaptı ama çok kötü bir ortaydı. Greenwood adına yakışmayacak düzeyde bir orta sağ çaprazda. Çok kolay ceza sahası içerisine kat edebilen bir oyuncu Greenwood. Orta yapmaya çalıştı ama bu gönderdiği top doğrudan dışarı çıktı. 70. dakikadayız. 1-1'lik eşitlik devam ediyor. Karşılaşmanın son 20 dakikasına girdik diyebilirim. Portekiz Premier Ligi'ndeki mücadeleye bakalım. Alverca 1, Sporting Braga 2, 62. dakika. Maritimo 0, Benfica 1. Burada da 70. dakika oynanıyor. Son bir at yarışı arasına gitmeden önce hatırlatmak istiyorum. Sizler de maçla alakalı, derbiyle alakalı yorumlarınızı bana göndermeye devam edebilirsiniz. Maçtan hemen sonra yine maç sonu yayınımız devam edecek. Karşınızda olmaya devam edeceğim. Son 20 dakika bakalım kim kazanır? Hadi böyle de bir anket açayım at yarışına gitmeden önce. Dakikalar 71, 1-1'lik eşitlik. Kalan bölümde size göre kim galip gelecek? Radyo Spor WhatsApp hattına tahminlerinizi göndermeye devam edebilirsiniz diyorum ve kısa bir at yarışı arasına şöyle bir gidelim. Maça da bakalım bir yandan bu süre içerisinde önemli bir pozisyon oldu mu? Hayır, 1-1'lik eşitlik devam ediyor. İki takım da etkili ataklarına devam ediyor.
1: 0530-0097 Uğur Böceği iddia bayinin sunduğu Görkem Tezer'le bahse gireriz devam edecek.
2: Türkiye Jokey Kulübü yasal bayisi bir talih sunar.
3: Slow Tower'a 5 boy kaybetti. 4 numaralı Damperli de çıkıştan sonra 3 boy geriye düştü. Bu iki ismin aksine çok iyi çıkış yapan 1 numaralı Blizzard'ı buralarda lider olarak görüyoruz. Dışarıdan 6 numaralı Levero ikincide sokuldu. Hemen içinde ortada 5 numaralı Call to Arms var. Bariyer dibinden önlerine gelmeye çalışan 8 numaralı Moonsteam sırasıyla Safganlar viraja doğru yaklaşıyor. İç kulvarda 1 numaralı Blizzard koşunun lideri. Dışında 6 numaralı Levero var. 2,5 boy kadar geride iç kulvardan 8 numaralı Moonsteam üçüncüde sokuldu. 600'e gidilirken hemen dışında 5 numaralı Call to Arms kendine yer buldu. 2 boy kadar geride iç kulvarda 3 numaralı Volitivo tuttu. Hemen dışında 7 numaralı Bay Cavallo var. Onun 2 boy kadar gerisinde 2 numaralı Prince Altaura şeklinde Safganlar düzlüğe çıktı. 4 numaralı Damperli buralarda rakiplerin oldukça gerisinde kaldı. Düzlüğün başında 400'ün hemen sonrasında pistin ortasından 6 numaralı Levero kendini gösterdi. İç kulvardaki rakibini yakaladı. Liderliği aldı. Geriden 3 numaralı Volitivo'nun atakları var. Onun dışından da 2 numaralı Prince Altaura öndeki mücadeleye katılmaya çalışıyor. Şimdi dışarıdan gelen 2 numaralı Prince Altaura ikincide sokulup öndeki 40 rakibiyle farkı hızla etmeye başladı. Son metreler dışarıdan 2 numaralı Prince Altaura geldi. İçerideki 6 numaralı Levero'yu yakalamaya çalışıyor. Son metreler yine de 6 numaralı Levero rakibin önünde kaldı ve koşuyu kazandı. 2 numaralı Prince Lautaro koşuna 2. olarak ayrıldı. 7 numaralı Bay Cavallo 3. olurken 3 numaralı Volitivo ise koşunun 4.'ünü elde etti. 6 numaralı Levero son koşu Güney Amerika Safkan İngilizatı organizasyonu o saf koşusunu jokeyi Ali Kaçmaz'la kazandı.
2: Türkiye Jokey Kulübü yasal bayisi bir talih sundu.
4: At yarışları heyecanı Radyo Spor'da.
1: United Racing e-bayi. Evde, işte, trafikte, şehirler arasında, yurt dışında. Nerede olursanız olun, at yarışı oynamak çok kolay. e-bayi.org 30-0097 Uğur Böceği iddia bayinin sunduğu Görkem Tezer'le bahse gireriz devam ediyor.
0: Reklam arasına gidecektim ama dinleyicilerimize gol haberini aktarmak istedim. 73. dakikada Beşiktaş 2-1 öne geçmeyi başardı. Yine Beşiktaş'ın golcü oyuncularından Vlahovic sahneye çıktı ve Beşiktaş'ın ikinci golünü kaydetti. Çoban Stadyumu'nda şu an büyük bir şok var diyebilirim. Çünkü sesli bir şekilde takip etmeye çalıştım o bölümü at yarışı esnasında. Ve taraftarların bir tepkisi oldu mu derseniz de o konuda bir fikir sahibi değilim. Ama Beşiktaşlı taraftarların bu bölümde daha fazla sesi çıkmaya başladı. Yani onların sesi duyulmaya başladı. Çünkü müthiş bir ambiyans vardı Fenerbahçeli taraftarlar. Müthiş bir ambiyans yaşattı şu ana kadar. Kerem Aktürkoğlu ceza sahası içerisinde yerde kaldı maçın hakemi. Devam dedi. Yine kritik anlardan biri 75. dakikada yaşandı. Yerde kaldı Kerem Aktürkoğlu. Bakalım pozisyonun tekrarına bir temas var mı? Yayıncı kuruluş köşede küçük bir görüntü olarak getirdi ama şu an bir yorumda bulunamadım. Göremedim daha doğrusu. Uzaklardan Beşiktaş 3. gol için gelmeye çalışıyor. Vlahovic 3. gol için yüklendi Beşiktaş takımında ama top savunmadan geri döndü. Peki kısa bir reklam arasına gidiyorum. Bu arada maçın hakemi de itirazlar gelmeye devam ediyor. Şöyle ne olduğunu anlamaya çalışıyorum. Genduzi maçın hakeminin yanına geldi. İtirazlar da bulundu. Sarı kartla cezalandırıldı. Genduzi, Fenerbahçe'nin deneyimli orta saha oyuncusu, zaman zaman böyle çıkışlar yapabilen bir oyuncu. Yani takımını eksik bırakabilecek oyunculardan biri olarak dikkatimi çekiyor derbi maçlarında. Nasıl Orkun Kökçü ile alakalı bu yorumda bulunuyorsam, Fenerbahçe'de de Şikrinyar ve Genduzi çok hakeme itirazda bulundu bugün itibariyle. İsmail Kartal kenarda, yedek kulübesi ayakta. Maçın hakemi VAR'dan karar geldi. Mikrofonunu işaret etti. VAR'dan karar geldi. Hayır, penaltı yok dedi. Ve ardından Genduzi ve Kerem Aktürkoğlu maçın hakeminin yanına kadar koştu. Bir şeyler söylüyor Kerem Aktürkoğlu. Genduzi eliyle bir işarette bulundu. Hayır, nasıl burada penaltı olmaz dercesine. Ve maçın hakemi de Genduzi'ye sarı kartını çıkardı. Karşılaşmanın 76. dakikasındayız. Beşiktaş Kadıköy deplasmanında 2-1 önde olan taraf. Emirhan Topçu bu arada Beşiktaş'ta oyundan alınan isim. Calo oyuna girdi. Savunma takviyesi geldi İtalyano'dan. Tabii zorlu bir atmosfer. Böyle bir atmosferde, böyle bir derbi mücadelesinde

0: Destansı indirim günleri başlamış. Sepete attığım ayakkabı da indirime girmiştir herhalde.
1: Aa, bunun fiyatı artmış. Bir yanlışlık var galiba.
2: Her ürün ucuz.com, ben Erkan, nasıl yardımcı olabilirim?
0: Sitenizde indirim var demişsiniz. Ama ben ayakkabıyı sepete attığımda 299 liraydı. Şimdi 499 liraya çıkarmış, sonra da 399 liraya düşürmüşsünüz.
2: Çok özür diliyorum. Hemen şimdi düzeltiyorum. Şu an düzelmiş olması lazım.
0: Bu sefer de fiyat 599 liraya çıktı.
2: Şimdi tekrar kontrol edin.
0: Yine 399 lira oldu.
2: Ama hanımefendi, bu sefer 599'dan 399'a düştü. Ya öyle düşünün yani. Bence harika fırsat. Ben olsam alırdım.
3: Ama bu yanıltıcı. Önce fiyatı arttırıp sonra indirim yapıyorsunuz. Şimdi sizi Ticaret Bakanlığı'na şikayet edeceğim.
4: İndirim miktarı ve oranının gösterilmesinde tüketici yanıltılmamalıdır. Bu gibi durumlarda şikayetleriniz için Ticaret Bakanlığı Reklam Kurulu'na başvurabilirsiniz.
2: Cezada indirim olur mu acaba ya?
4: Türkiye Cumhuriyeti Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü.
5: Radyo Spor. Reklam. Radyo Spor. Radyo Spor. Sporun tek adresi.
6: 30-0097 Uğur Böceği İddia Bayi'nin sunduğu Görkem Tezer'le Bahse Gireriz devam ediyor.
7: Birlikteliğimize devam ediyoruz. Sizler de olamadığımız bölüm içerisinde öyle aman aman bir pozisyon yaşanmadı. 79. dakikasına da girdik karşılaşmanın. Şimdi Beşiktaş kendi yarı sahasından bir serbest vuruş kullanacak. Fenerbahçeli tribünlerinde maçın hakemine Halil Umut Meler'e yönelik tepkileri sürüyor. Protestoları sürüyor. Tezahüratları devam ediyor Fenerbahçe taraftarlarının. Hakeme bir tepkisi söz konusu. Yani Kerem Aktürkoğlu'nun yerde kaldığı pozisyonun devamında aralıksız olarak 1-2-3 dakika boyunca Halil Umut Meler'e tepki gösterdi Fenerbahçe taraftarları. Son 10 dakikanın içerisine de yavaş yavaş girmek üzereyiz. Fenerbahçe 1, Beşiktaş 2 karşılaşmanın son bölümündeyiz. Diyelim ve şöyle sizlerden gelen mesajlara bakalım. Ben ikinci golü Beşiktaş atacak demedim mi abi? Benim adımı yazın ve unutmayın demiş. Benim kuponum onlarımı görmek için de beni takip edebilirler mi diye öyle bir mesajda bulunmuş dinleyicimiz. Böyle bir espride bulunmuş. Peki maçın ardından konuşuruz bu konuları, kuponları vesaire vesaireleri. Ki benim beklediğim gibi tüm tercihlerim başarılı oldu. Yani sizler de görmek istiyorsanız benim tercihlerimi, maç sonu da kuponlarım olacak. Gece seansından da kuponlarım olacak. iddia.com'da kayıtlı bayim bölümüne girip orayı Uğur Böceği şans oyunları olarak değiştirmeniz gerekiyor. Ardından da 0540-300-0097 bu numaraya ben yayından geliyorum, kuponları görebilir miyim şeklinde mesaj göndermeniz yeterli olacaktır. Yani numarayı bulamadıysanız, kodu bulamadıysanız da Instagram'da Görkem Tezer adımı soyadımı yazdığınızda bana ulaşabilirsiniz diyelim. Şimdi maça tekrardan dönecek olursak Beşiktaş önemli bir pozisyon yakalayabilir. Uzaklardan bir şut direğin yanından avuta gitti. Beşiktaş 3. gole çok ama çok yaklaştı. İşte Fenerbahçe böyle pozisyonlar yakalayamadı. Direğe de çarpmış top. Direğe de hafif teması var. Trossard'ın ceza sahası dışından şutu direğe de temas etmiş ve yandan dışarı çıktı, avuta gitti. Böyle bir pozisyonu şu ana kadar Fenerbahçe yakalamadı. Yakalamadı ya. Fenerbahçe üretkenlik konusunda sınıfta kaldı. Orta sahalar kağıt üzerinde evet, Fenerbahçe'nin daha iyi bir orta sahası var diyoruz ama hücuma yönelik de daha iyi bir orta sahası var mı yok mu? Bu tartışmaları ortaya çıkardı şu anki sahada iki takımın da gösterdiği performans. Savunma anlamında Beşiktaş'ın savunması daha kötü. Bireysel oyuncuların isimlerine baktığımızda. Ama ön alanda Beşiktaş bugün bambaşka bir boyutta mücadele ediyor. Öyle söyleyeyim. İki tane kaçan net pozisyonu var Beşiktaş'ın. Kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyon. Bunları atsa farklı bir skor da ortaya çıkabilirdi. Fenerbahçe'nin yakaladığı çok net bir pozisyon var mı? Greenwood'la yakaladığı pozisyon var. Az önce, şimdi saniyeler öncesinde Lukaku yükseldi. Kafayla topu ağlara göndermek istedi ama burada da yine istediği vuruş gelmedi. Lukaku köşe vuruşu olması gerektiğini savunuyor. Bakalım tekrarına. Lukaku kafayı vuruyor. Top savunmaya çarpıyor mu? Bu açıdan tabii ki anlama ihtimalim çok zayıf. Şöyle bir pozisyona bakalım. Lukaku Trossard'la ikili mücadeleye girmişti yine dakikalar öncesinde. Maçın hakemi faul kararı.

kararını vermişti ve tribünlerin de bir tepkisi olmuştu. 82. dakikadayız. Fenerbahçe 1 Beşiktaş 2. 1-0 geriye düştüğü maçta 2-1'lik üstünlüğü yakaladı Beşiktaş takımı. Derbide son dakikalara 2-1'lik avantajla girdi diyelim. Zaten bir 6-7 dakika uzatma gelir. Yani bayağı bir oyun durdu. İki takım oyuncuları arasında gerginlikler yaşandı hatırlayın. 55. dakikada birçok sarı kartın çıktığı pozisyonda yerde kalan oyuncular vardı. Oyun uzayabilir. Şöyle bir 6-7 dakikalık uzatma gelebilir. Onu da dinleyicilerimize aktarmış olayım. 83. dakikadayız. Beşiktaş deplasmanda 2-1'lik üstünlüğüne devam ediyor. Orta alanda karşılıklı top kayıpları da geliyor bu bölümde. Orkun çok akıllı pas verdi demiş dinleyicimiz. Evet, güzel bir pastı. Yani burada yapacağı başka hiçbir şey yoktu Vlahovic'in. Sadece topa dokunması yeterliydi. O da doğru yere doğru koşu yaptı. Vlahovic de o noktada yer alması bence Vlahovic kalitesine yakışan bir durumdu. Görkem Bey, Beşiktaş 2-1 kaçacak demedim mi? Kazanacak demek istemiş dinleyicim. Kazanacak demedim mi? Taksici sevgili Mehmet Bey bir mesaj göndermiş. Peki, teşekkür ediyorum. Kendisine şöyle bakalım. Gündüz oyundan çıktı. İsmail Yüksek oyuna dahil oldu Fenerbahçe'de. 83. dakika sona ermek üzereyken İsmail Kartal'dan bir oyuncu hamlesi daha geldi. Tüm riskleri alıyor artık Fenerbahçe. Savunma ağırlıklı oyun tarzı olan Gündüz'ü oyundan aldı. Ofansif anlamda daha iyi işlere imza atabilecek düzeyde bir oyuncu İsmail Yüksek oyuna girdi. Karşılaşmanın da artık 83. dakikasından çıkmak üzereyiz. 84. dakikasına girerken Fenerbahçe rakip yarı sahasında, Beşiktaş'ın rakip yarı sahasına doğru geldi ve yerde kalan bir oyuncu şimdi Kerem Aktürkoğlu serbest vuruş kullanacak. Orta sahanın biraz ilerisi diyebileceğimiz nokta Beşiktaş'ın yarı alanında serbest vuruş kullanacak Fenerbahçe takımı. Orkun Kökçü topa müdahalede bulundu ve ardından yine kısa süreli bir tartışma yaşandı saha içinde. Vlahovic oyundan çıktı. Oh girdi. Çok hızlı, tempolu bir son dakikaya giriyoruz. Ceza sahası içerisinde bir orta savunma topu uzaklaştırdı. Dönen top Fenerbahçeli oyuncularda kaldı. Greenwood şimdi arkadaşıyla oynadı. Arkadaşı burada Semedo. Ceza sahası içerisinde bir orta gönderdi. Lukaku'ya gelmeden önce savunmanın bir müdahalesiyle top kornere gitti. Köşe vuruşu kullanacak Fenerbahçe takımı. Karşılaşmanın 84. dakikası da sona erdi. Son 5 dakikalık bir zaman dilimi içerisindeyiz. 2-1 Beşiktaş önde. Sevgili futbol severler, orta geldi ama kaleci için çok kolay bir orta oldu. 85. dakikada 1-1'lik eşitlik devam ediyor. Şimdi Beşiktaş hızlı bir atağa çıkabilir. Sol kanattan gerçekleşiyor Beşiktaş'ın atağı. Sol kanatta şimdi Beşiktaş takımı gelme hazırlığı içerisinde ama Fenerbahçe savunması da yerini aldı. Savunmada yine ayak koydu burada Fenerbahçe savunması ve topu taca gönderdi. 86. dakika 1-1'lik eşitlik. Düzeltiyorum, 2-1'lik Beşiktaş'ın üstünlüğü devam ediyor. 1-1'lik eşitlik diyordum ya. 2-1 Beşiktaş'ın önde olduğunu hatırlatıyorum. 86. dakika, top Beşiktaş'ın kontrolünde en azından 86. dakika içerisinde. %51'e %49'luk yine topla oynama oranlarında Beşiktaş önde olan taraf. Oyunu yavaşlatmaya çalışıyor Beşiktaş ama bunu oyun kuralları içerisinde yapıyor tabii ki. Geriye döndü kaleciyi, kaleci savunmaya, savunma tekrardan yan pas, sonrasında yine Nübel'e dönülen bir top. Ardından ceza sahasına doğru gönderildi. Uzun bir top ama savunmada Arşe Brown topu taca gönderdi. Orta alana yakın bir noktadan. Şimdi oyun hareketlenecek. 86. dakikadan da çıktık. 2-1 Beşiktaş önde. Fenerbahçe gelmeye çalışıyor ama sanki bir şey eksik Fenerbahçe'de. Onu da birazdan değerlendiririz karşılaşmanın ardından. Beşiktaşlı oyuncular inanmış. Yani bu maçı kazanacağız diye inanmışlar, öyle söyleyebilirim. İki kişilik basıyorlar. Bir oyuncunun etrafında iki Beşiktaşlı birden beliriyor. Yani pozisyon bulma anlamında, üretme anlamında da Beşiktaş Fenerbahçe'den bugün daha iyi göründü. Onu söyleyebilirim. 13 şutu var Beşiktaş'ın, 6'sı isabetli. Fenerbahçe'nin 9 şut denemesi var. Bunlardan yalnızca ikisi isabetli oldu. Yani derbilerde, kendi evinde daha fazla şut bekliyor değil mi taraftarlar? Derbide ev sahibi takım daha fazla şut girişiminde bulunur. Şimdi araya atılan bir top. Beşiktaş ceza sahası içerisinde 3. gole mi gidiyor? Orkun'a gelmedi.
Beşiktaş 3. gole çok yaklaştı. Artık büyük boşluklar veriyor Fenerbahçe savunması bu bölümde. Tamamen risk aldı çünkü Fenerbahçe takımı. Bu arada bir şut topağalarda Oh'un şutlu topağalara gitti ama öncesinde maçın hakemi faul noktasını gösterdi. 87. dakika Beşiktaş az önce bir kez daha 3. gole çok ama çok yaklaştı. Pozisyondan sonuç alamadı siyah beyazlılar.

Caner abi iyi yayınlar demiş. Tabi radyospor.com'dan bakıyorsanız şu an yayındaki kişinin Caner Aydaş olduğunu düşünebilirsiniz. Gayet haklısınız, yani bir itirazım yok ama bu haftaya özel sevgili Caner Aydaş'ın yerine cumartesi ve pazar günleri saatler 19 ile 24 arasında ben karşınızda oluyorum. Görkem Tezer. Pazar günleri 17-19 arası yayındayım normal çizelgede ama bu haftaya özel böyle sizlerle uzun uzun yayın gerçekleştiriyorum. Caner değilim ama sevgili Caner Aydaş'a da selamlarımızı gönderelim şu an kendisi. Şayet kulak veriyorsa bizlere. Ama maçı izliyordur diye tahmin ediyorum. Yani bu maçı kaçırmaz. Kendisi Fenerbahçe-Beşiktaş mücadelesini izliyordur. Instagram'dan istek gönderdim diyen bir dinleyicim. Tabii birazdan bakarım, kontrolünü sağlarım, istekleri kabul edeceğim. Sponsorumuz Uğur Böceği Şans Oyunları bugün bir forma hediyesinde bulundu. Hangi takımı destekliyorsanız o takımın formasını hediye ediyor. Yayında bir soru soruyorum. Çok basit bir soru. Atıyorum bugün Fenerbahçe takımının ilk golünü kim attı? Yani misal veriyorum, örnek veriyorum. Böyle basit bir soru. Radyo Spor WhatsApp hattına o sorunun cevabını en hızlı ilk gönderen dinleyicimiz de dilediği takımın orijinal formasını kazanıyor. İlerleyen günlerde bakın çok kısa bir süre içerisinde hediyelerimiz devam edecek. Ben onun sözünü aldım sponsorumuzdan. İddia bahis Uğur Böceği'nden sözümüzü aldım. Ve bunlardan haberdar olmak istiyorsanız Instagram'da dediğim gibi Görkem Tezer yazdığınızda bana ulaşabilirsiniz. Duyurusunu oradan yapıyorum hikayeden çünkü kaçırmak istemiyorsanız. Ve yapmanız gereken işlem de iddia.com'a giriyorsunuz. Kayıtlı bayim bölümüne girin. Kayıtlı bayimi değiştir deyin. Orada bir büyüteç var. Büyütece tıklayın ve arama çubuğuna da Uğur Böceği Şans Oyunları yazın. Ya da 30-097 yazın. Kayıtlı bayim olarak eklediğin bu kadar. Yapman gereken işlem bu kadar. Bir de benim kuponlarımı, kazandıran kuponlarımı merak ediyorsan ki bugün Fenerbahçe-Beşiktaş mücadelesinde ne dediysem geldi herhalde ya, birazdan bakacağım. Yani güzel oranlar yakaladım. 5 tane kuponumun 5'i de geldi diye düşünüyorum. Kontrol sağlayamıyorum yayında olduğum için. 5'te 5'lik bir performansım vardı. Yüksek oranda. Bunları görmek istiyorsanız, ilerleyen saatlerdeki kuponlarıma ulaşmak istiyorsanız da bu işlemi yapın, ardından 0540-300-097 bu numaraya mesaj gönderin. Diyelim maça tekrardan dönelim. Şimdi bir hareketlilik kazandı karşılaşma. Yaklaşık 1,5 dakikadır oyun durmuştu. Bir sakatlık söz konusuydu. Oyun tekrardan hareketlilik kazandı. Artı 7 işaret edildi bu arada maçın sonuna ilave süre olarak. Son 7 dakika, en az 7 dakika daha oyun hareketlilik kazanacak. Fenerbahçe orta alanda hazırlık pasları yapıyor. Beşiktaş takımı çok iyi kapanmış durumda şu an. Boşluk vermiyor rakibi Fenerbahçe'ye. Alan savunması uyguluyor. Fenerbahçe sol kanattan, Kerem Aktürkoğlu'nun olduğu kanattan atak gerçekleştirmeye devam ediyor. Ceza sahası içerisinde bir orta savunma topu uzaklaştırdı. Dönen top şimdi Beşiktaş'ta oyuncularda kaldı. Orta sahaya kadar gelen bir top. Beşiktaş etkili gelebilir. 2'ye 3 yakalandı Fenerbahçe savunması ama çabuk geri koştular. Atak devam edecek. Oh'un şutu savunmadan döndü ki çok kötü bir şut girişimiydi. Top oyuncuya çarpmasaydı, savunmaya çarpmasaydı top zaten doğrudan avuta gidecekti. Derken yine yerde kalan bir Fenerbahçeli oyuncu var. Beşiktaşlı oyuncuların bu karara bir tepkisi var. Bir şey yapmadım Greenwood yerde kalmıştı az önce ama ben bir şey yapmadım diyor. Beşiktaşlı oyuncular geldi hakemin etrafına. Böyle vücut dilinden anladığım kadarıyla bir itirazda bulundular. Maçın hakemi de serbest vuruşa hükmetti. Serbest vuruş kullanıldı. Şimdi Fenerbahçe Lukaku düştü kalktı. Düştü kalktı mücadelesine devam etti ve ardından Fenerbahçe takımında kaldı bu top. 90+2 oynanıyor. 2-1 Beşiktaş önde. Son 5 dakika diyebilirim. Artı 7 işareti gelmişti ve artı 2 geride kalmak üzere. Şimdi çıkmaya çalışırken yine Fenerbahçe takımı topu kaybetti. Ardından yerde kalan bir Beşiktaşlı oyuncu Orkun Kökçü, günün başarılı isimlerinden, yerde kaldı ve maçın hakemi de faul kararını tespit etti. 90+2 de geride kaldı. Son 4,5 dakika.

Birazdan bağlantılarımız olacak tabii, karşılaşmanın ardından bağlantılarımız olacak. O bağlantıları da saatler 22'yi gösterdiğinde gerçekleştiririz diye düşünüyorum. Çünkü birazdan bir reklam arasına gideceğim maçın hemen ardından ve stadyuma bağlantı yapmaya çalışacağız. Orada tabii ki yine bizim arkadaşlarımız, yayıncı arkadaşlarımız olacaktır. Basın tribününde karşılaşmayı takip ediyorlar. Lukaku iki kişi arasına girdi ve çıkamadı, yerde kaldı. Sonrasında oyun devam ediyor. Tabii bu da enteresan anlardan biriydi. Lukaku fizik gücünü iyi kullanmaya çalışıyor oyuna girdikten sonra. Şimdi Beşiktaş sağ kanattan geliyor. Yine etkili, hızlı bir atak gerçekleştirebilir Beşiktaş. Oyunun yönü sol kanada taşındı ama burada basit bir hata geldi diyebiliriz. Trossard topu ceza sahası içerisine göndermek isterken top Fenerbahçeli oyuncularda kaldı. 90+4'teyiz. 2-1 Beşiktaş önde olan taraf. Şöyle bir diğer skorlara bakalım. Hangi karşılaşmalarda hangi goller var? Sporting Braga, Alverca karşısında 2-1 önde olan taraf. 88. dakika. Roma Atalanta 0-0 devam ediyor. İtalya Serie A'da bugünün son karşılaşması. Roma evinde Atalanta'yı konuk ediyor. Nice-Le Mans mücadelesi yine 0-0, Fransa Lig 1 karşılaşması ve Brest mücadelesi de aynı şekilde 0-0 devam eden bir diğer karşılaşma. Şöyle bakalım, Portekiz Ligi'ndeki mücadele Benfica Maritimo deplasmanında 3-0'lık skorla galip ayrıldı sahadan. Tridense Lavite mücadelesi 0-0 devam ediyor. Belçika Pro Ligi mücadelesi. Maçı anlatsana diyen dinleyicimizi görüyorum mesajını ama biz yayıncı kuruluş değiliz. Önemli pozisyonları aktarıyorum yani sizlere. Yayıncı kuruluş olmadığımız için maçı anlatma gibi bir durumum da söz konusu değil. Maç çok tempolu. Zaman zaman oradaki önemli anları aktarıyorum ki şu an orta sahada paslaşıyor Fenerbahçeli oyuncular. Kıran kırana bir mücadele var. Yerde kalan bir isim Fenerbahçe'de Kerem Aktürkoğlu. 90+5'in içerisindeyiz. Son 2,5-3 dakika kaldı mücadelenin tamamlanmasına. Ancak bu kadar anlatabiliyordum. Yani bu kadar anlatabiliyorum. Çünkü tekrar altını çizeyim, yayıncı kuruluş değiliz. Karaise 0 Empoli 0 İtalya Serie B'de 64. dakikası oynanan bir diğer karşılaşma. Dinamo Dresden 0 Bochum 1 ki ben Bochum'un çok rahat kazanacağını düşünüyorum. İkinci hatta üçüncü golü de bulabilir. Karşılaşmanın 90+6. içerisine girdik, dakikasının içerisine girdik. 2-1 Beşiktaş önde. Tüm atlarıyla Fenerbahçe Beşiktaş yarı alanında diyebilirim. Ceza sahası içerisine Lukaku'yu düşündü Fenerbahçe'de, Greenwood düşündü ama istediğini uygulayamadı. Savunma araya girdi. Şimdi Beşiktaş tehlikeli gelebilir. İki Fenerbahçe savunma oyuncusu var. Şimdi az adamla yakalandı. Beşiktaş sol çaprazda Orkun Kökçü. Orkun Kökçü'nün pası istediği gibi gitmedi. Yorgunluk belirtileri Beşiktaş'ta öne çıktı bu bölümde. Orkun Kökçü de Beşiktaş'ın kaptanı, elinden geleni yaptı sevgili futbol severler. 2-1'lik Beşiktaş'ın üstünlüğü devam ediyor. 90+6'nın ilk saniyeleri oynanıyor. Son 1 dakika kaldı karşılaşmanın sona ermesine. Beşiktaş adım adım galibiyete uzanıyor ki zaten sahada gösterilen oyuna baktığımızda da Beşiktaş bu maçı hak etti mi? Yani Fenerbahçeli dinleyicilerim de kabul edecektir. Evet, Beşiktaş bugün bu karşılaşmayı kaybetmeyi en azından hak etmedi. Beşiktaş için söylüyorum. Daha fazla rakip yarı alanda göründü. Beşiktaş daha fazla istedi. Daha fazla net gol pozisyonu, gol beklentisi yakaladı. Hani 2-1 önde ama 3-1, 4-1 de olabilirdi. Ederson çok net kurtarışlara imza attı. Şimdi Kerem Aktürkoğlu ceza sahası içerisinde geriye döndü. Fenerbahçe'nin hata devam edecek. Sol çaprazda sıkışan bir oyun var şu an. Ceza sahası içerisine gönderilmek istedi ama hiçbir Fenerbahçeli oyuncu yoktu. O noktada top kaleci Mübel'de kaldı. 90+7 de tamamlanmak üzere. Fenerbahçe 1, Beşiktaş 2, mücadele sonuçlanmak üzere. Beşiktaş galibiyete çok ama çok yakın. Saniyeler kaldı. Her an son düdüğünü çalabilir karşılaşmanın hakemi. +7 işaret edilmişti ve +7'nin de sonuna gelmiş bulunuyoruz ve karşılaşmanın son düdüğü çaldı. Fenerbahçe 1, Beşiktaş 2. Yedek kulübesinde ne kadar oyun

0: Oyuncu varsa hemen sahaya girdi. Hemen sahaya girdi. Büyük bir sevinç var Beşiktaş cephesinde. Deplasman tribününe doğru koşuyor şu an. Tüm Beşiktaşlı oyuncular, yedek kulübesindeki oyuncular, sahadaki oyuncular dahil. İtalyano'da Türkiye'deki çıkmış olduğu ilk derbi maçında sahadan galibiyetle ayrılmayısını bildi. Beşiktaşlı tribünlerin olduğu noktaya Beşiktaşlı oyuncular gitmeye devam ediyor. Şöyle bakalım, tribünlerden bir tepki var mı? Fenerbahçe tribünleri zaten yavaş yavaş stadyumu terk etmeye başladı. Birazdan bir bağlantı gerçekleştireceğiz. Stadyuma tekrardan uzanacağız. Bakalım oradaki arkadaşlarımız müsaitlik durumlarına göre tabii ki yorumlarını almaya çalışacağım. Önce sevgili Kerim Öztürk'e gideceğiz. Ardından da sevgili İrfan 25'e müsaitlik durumuna göre yine söz hakkı vermeye çalışacağız. İtalyano'yu Beşiktaşlı oyuncular Akbadu az önce geldi. Orta sahada İki takım oyuncuları birbirini tebrik ederken Akbadu İtalyano'yu havaya kaldırdı. Onu da söyleyelim. Beşiktaşlı oyuncular deplasman tribününün önünde birlikte şu an bir üçlü gelecek diye tahmin ediyorum. O noktada güvenlik önlemleri de alındı. Ciddi bir şekilde güvenlik önlemleri alındı. Beşiktaşlı oyuncular son düdüğün ardından deplasman tribününe, kendi taraftarlarının olduğu noktaya doğru koştu ve bu galibiyeti onlarla birlikte kutluyorlar. Şu an için üçlü hazırlığı gerçekleşiyor. Biz de kısa bir araya gidelim. Sonrasında stadyumdan bağlantılarla birlikteliğimize devam edeceğiz. Maçı yorumlamaya devam edeceğiz. Sizler de görüşlerinizi yine bana Radyospor WhatsApp hattından iletmeye devam edebilirsiniz. Kısa bir ara, sonrasında biraz soluklanalım. Sonrasında tekrardan karşınızda olacağız.
1: +30 çift 0 97 Uğur Böceği iddia bayinin sunduğu Görkem Tezer'le bahse gireriz devam edecek. Dinleyicilerimize sorduk. Neden Radyospor'u dinliyorsunuz?
2: Son yıllarda hem basında hem spor basınında
3: reklam.
4: Kaybettiklerimiz, ailemiz, dostlarımız, sevdiklerimiz, yerini dolduramayacaklarımız. Türkiye'de her gün yerini dolduramayacağımız 300 hayat sigara yüzünden kayboluyor. Fakat sigara şirketleri kaybettikleri müşterilerinin yerini kolayca doldurabiliyor. Onlar kazanırken biz kaybediyoruz. Çok uluslu sigara şirketleri her yıl 700 milyar dolar kazanırken dünyada 7 milyon insan ölüyor. Buna dur diyebilirsin. Bırakabilirsin.org Yeşilay.
3: Reklam.
1: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor. Saran Holding kuruluşudur.

Radyo Spor'a ulaşmak artık çok daha kolay. Radyo Spor WhatsApp hattı açıldı. 0538 052 1487. Spor gündemine ait düşüncelerini dünyanın neresinde olursan ol, Radyo Spor'a yolla anında. Herkes duysun. Radyo Spor. 0538 052 1487. Radyo Spor. Spor'un tek adresi. 30-0097 Uğur Böceği iddia bayinin sunduğu Görkem Tezer'le Bahse

0: Birlikteliğimize devam ediyoruz. Büyük derbi, günlerdir konuşulan derbi az önce sonuçlandı. Fenerbahçe 1, Beşiktaş 2. Gollerin dışında Beşiktaş'ın mı daha iyi oynadığını düşünüyorsunuz yoksa Fenerbahçe'nin mi diye soruyorum. Sizler mesajlarınızı göndermeye devam edin. Ben stada gidiyorum şu an. Sevgili Ayhan Şensoy stadyumda basın tribününde karşılaşmayı takip etti. Onun da görüşlerini alalım. Sevgili Ayhan Şensoy hoş geldin.
1: Merhaba Görkemciğim, tekrar iyi akşamlar.
0: İlk yarıyı değerlendirdik. İlk yarıdaki senin söylediklerin, hatta ikimizin konuştukları diyelim, birebir çıktı. Değişiklikler geldi. İkinci yarının bir 10 dakikalık bölümünde Fenerbahçe sanki Kerem'in bulunduğu kanattan ataklar geliştirdi ama çok cılız ataklardı. Beşiktaş tehlikeli gelmeye devam etti. Senin beklediğin bir skor muydu? İkinci yarıdaki oyun tatmin etti mi seni bir spor sever olarak ve bundan sonrası Fenerbahçe'de İsmail Kartal tartışılır mı?
1: Sevgili Görkem, aslında ilk yarı biterken de biraz böyle süre vermiştik ki Fenerbahçe'nin ön alanda Oğuz Aydın'la İrfan Can Kahveci'nin uyumsuzluğu, dolayısıyla organize atak geliştiremediğini, golü tacdan attığını söylemiştik. Zaten tek isabetli şut da oydu. İkinci yarıda Kerem değişikliğini biz bekliyorduk. Nitekim İsmail Hoca da o değişikliği yaparak başladı. Beşiktaş'ta da ilk yarının iyilerinden Rıdvan Yılmaz'ın bir kasık sakatlığı vardı. Onun yerine Quattara ile ikinci yarıya başladı Vincenzo Italiano. Dediğim gibi ikinci yarı aslında Fenerbahçe'nin biraz daha böyle topu ön alanda, yani rakip ön alanda karşılayıp topu geri alıp bir an önce rakip kaleye ikinci golü bulmaya yönelik hamlelerini gördük ama çok da böyle etkili bir pozisyon ortaya koydu mu dersen çok da hatırlamıyorum. Yani topa sahip olmada Fenerbahçe Beşiktaş'ın önündeydi 60'a kadarki periyotta. Burada üretkenlik konusunda o topu aldıklarında etkili atak yapma konusunda Fenerbahçe'nin yetersiz olduğunu gördük ve 65'ten sonra da ben Fenerbahçe'nin fiziksel olarak çok ciddi bir düşüş yaşadığını gördüm. Yani maçı izleyen dinleyicilerimiz de eminim bana hak vereceklerdir. Özellikle Genduzzi'nin gördüğü karttan sonra ikili mücadelelerde biraz daha böyle çok temasa girmemesi, yine Kante'nin yorulduğunu, Mason Greenwood çok fazla yer değiştirdi maç boyunca, sağdan soldan ortaya geçip eforunu iyi kullanamadı. Maçın son bölümünde o da çok iyi giremedi. Ve Beşiktaş'ta orta sahada üstünlüğü ele aldıktan sonra hakikaten 65 sonrası Beşiktaş maçın hakimiydi. Hı hı. Orada şunu da anlayamadım ben. Yani Romelu Lukaku Vedat Muriç değişikliğini. Vedat Muriç tamam çok yıprandı. Çok mücadele etti Beşiktaş savunması arasında ama ve Romelu Lukaku da kayboldu yani. Hiçbir şekilde etkinlik gösteremedi. Çünkü hazır değil. Fiziksel olarak çok kat etmesi gereken mesafe olduğunu gözlemledik maçı izlerken. Evet. Basın tribününde.

0: Beşiktaş'ın da orada işte Olayta'nın hamlesi, Olayta'nın sakatlığı sonrası Endidi hamlesi geldi. Orayı biraz daha dişleştirdi. Vaslav Serne'nin yerine ben Ernest Bokul'u bekliyordum ama İlhan Fakıl'ı aldı. Nitekim de İlhan Fakıl oyuna girdikten sonra sağ taraftan çok etkili toplar taşıdı Beşiktaş'ı. İleri taşıdı. Orada özellikle tehlikeli ataklar yarattığını gördük. Vincenzo Italiano maçın başından sonuna kadar, uzatma dakikasına kadar her şeyi çok iyi planlamış ve o plan dahilinde plana uyan bir oyuncu grubu vardı Beşiktaş'ta. Fenerbahçe'de ise tamam, maç başı planı hiç fena değildi. Her ne kadar İrfan Can Kahveci ile Oğuz Aydın'ın ilk yarıda çok maçın içerisinde olması ucunda bir yani Fenerbahçe'ye katkı sağlayamamasına rağmen ilk yarıda yine hiç fena bir Fenerbahçe'de yoktu mücadele açısından. Evet. İkinci yarıda da işte 60-65 sonrası fiziksel olarak ciddi bir düşüş. Fenerbahçe'de topun hakimiyeti tamamen Beşiktaş'a geçti. Beşiktaş daha değerli topluydu. Fiziksel açıdan o üstünlüğü sahaya çok iyi yansıttı. Topu iyi dolaştırdı. Boşlukları çok iyi değerlendirdi. Golü buldu. 3-4 de yapabilirdi.
1: Kaleciyle karşı karşıya kalınan pozisyonlar kontradan, vardı.
0: Kontradan özellikle birkaç fırsat değerlendiremediler. O topu iyi kullanamadı Beşiktaşlı oyuncular. Doğru. Pas ve şut tercihinde hata yaptılar. Onları iyi değerlendirseler 4-1'e dahi girebilirdi. Lukaku girdikten sonra da Fenerbahçe'nin bir tane pozisyonun olmaması düşündürücü. Burada da İsmail Hoca mutlaka eleştirecektir. Sonuçta Fenerbahçe bu sene 100 milyon euro üzerinde yatırım yaptı. Yine Aziz Yıldırım'ın sürekli işte şampiyonlukla Fenerbahçe'ye veda etme isteğini söylemesi, önümüzdeki yılda seçim var. Geldiğimiz noktada Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi'ne kalarak önemli bir işi başardı ama Süper Lig'de 4 haftada 2 mağlubiyet var. Bu da düşündürücü olduğunu düşünüyorum. Özellikle orta sahada da Fenerbahçe'nin maalesef ilerleyen haftalarda Şampiyonlar Ligi'nde çok büyük sıkıntı yaşayacağını düşünüyorum. Bugünkü maç bunu gösterdi. Neden bunu söylüyorum? Gianluigi Kante ikilisinden Gianluigi iki maç oynamayacak. İsmail Yüksek form olarak çok geride. Yani bu Dünya Kupası'nda oynayan oyuncularımızın bizim birçoğu çok kötü başladı. İşte Barış Alper Yılmaz öyle, Abdülkerim Bardakçı öyle, İsmail Yüksek öyle. Kante çok yalnız kalacak gibi orada. Asensio'nun sakatlığı var. Asensio'nun muadili olarak İrfan Can'ı kullanıyor ama İrfan Can onun Asensio'nun yaptığının yarısını yapacak durumda değil. Dolayısıyla Fenerbahçe sert bir periyoda da giriyor Roma maçıyla beraber. Orta saha kurgusunda çok ciddi sorun yaşayacak gibi geliyor bana Görkem.
1: Hepsine katılıyorum abi ama şöyle dinleyicilerimizden gelen mesajlara bakıyorum. Yani kaleyi bulan iki tane isabetli şutu olan Fenerbahçe derbi nasıl kazanacak ki demiş mesela sevgili Yaşar Bey. Yani rakibini Beşiktaş'ı boğan o Fenerbahçe böyle bir atmosferde o oyunu yansıtamamasının temel sebeplerinden biri Asensio ve Tarişka'nın olmayışı. Tarişka zaten gönderildi biliyorsun, takımdan ayrıldı. Bir de Asensio'nun sakatlığı, bu maçta forma giyememesi o noktada Fenerbahçe'nin oyun şablonunu tamamen değiştirdiğini ben düşünüyorum. Böyle bir takımda Tarişka oynasaydı daha farklı bir skor olabilir miydi sence?
0: Tarişka bugün sahada olsaydı en az 3-4 şut kendisi çekerdi zaten kaleye. Çünkü bunları yapabilen ve evet, sevebilen, o opsiyonu kendine yaratabilen bir oyuncu. Fırsatları da yani çok fazla böyle ekstra goller attığı maçlar hatırlıyorum Fenerbahçe'de. Zaten Cuma akşamı yayında da buna değinmiştim biraz. Yani işte Lukaku'nun yerine Tarişka kalsaydı oradaki planlamada problem var gibi. Yani sevgili Görkem, bizim şu an bence Fenerbahçe'de artık Tarişka giden gitmiş, ona yapacak bir şey yok ama Lukaku niye bu kadar formsuz, hazır değil? Niye Fenerbahçe başladı, sadece Cirasileri konuştuk da evet, Lukaku gibi geçen sene sakatlıktan muzdarip, çok uzun süre forma giymemiş ve ne alacağınızı kestiremeyeceğiniz bir oyuncu transfer etti Fenerbahçe? Biraz buraları konuşmak lazım, planlamada da ciddi bir problem var gibi. Yani Romelu Lukaku'nun bugün sahada kaldığı süre zarfında tabii etrafında da onu ne Kerem ne Mason Greenwood iyi besleyemedi, yaklaşamadılar. O birbirlerine pas opsiyonu, alan yaratma konusunda yalnız bıraktıklarını düşünüyorum Lukaku'nun ama fiziksel görüntüsü de çok hantal bir görüntüsü var Romelu Lukaku'nun sahada. Yani burada çıplak gözle izleyince o çok daha bariz belli oluyor. O tercih de biraz tartışılacak gibi sanki Fenerbahçe'de, Romelu Lukaku tercih.
1: Ki Lukaku yerine burada kim mesela Beşiktaş'ta öne çıkıyor abi? Vlahovic. Ya Vlahovic şu an Beşiktaş'ta değil, Fenerbahçe'de. İlk 11'de maça başlasaydı ya Lukaku'dan fazlasını veremezdi görüşüne sahibim. Çünkü Lukaku ya da Vedat Muriç'i besleyen bir oyuncu yoktu sahada. Ya Greenwood ya zaman zaman adam eksiltti ama hep şut denedi. Hep şut denemesi.
0: Sevgili Görkem, bir de ben şuna çok takılıyorum artık. Ya dün akşam Real Betis, Real Madrid maçı vardı. Akşam Galatasaray Başakşehir maçından sonra o maçı izledim.
1: O müthiş maçtı o.
0: Troy Perez'i almış AZ Alkmaar'dan Real Betis. 20 milyon euroya almış. Yani Troy Perez son dönemi çok popüler bir oyuncu. Hollanda Ligi izleyenler bilir. AZ Alkmaar'da attığı goller. İrlanda milli takımın oyuncusu. Daha da genç bir oyuncu. 24 yaşında.
1: Evet.
0: Bizim takımlarımız mesela bu tip oyunculara niye gitmiyorlar? Yani savaşan, gelişime açık, gol katkısı veren, dünyada, Avrupa'da önemli takımların takip ettiği bir oyuncu. Ya 33 yaşındaki oyuncuya Fenerbahçe işte yani yatırım yaptı. Romelu Lukaku tamam, geçmişi muazzam ama işte son 2 senesi problemli ve yine sakatlık riski olan bir oyuncu. Ne alacağınızı kestiremeyeceğiniz bir oyuncu. Burada ben ilerleyen günlerde Fenerbahçe'yi bence en çok tercih konusunda eleştirebiliriz. Yani şu an Fenerbahçe'de Tarışka da gitti. Çağrı Balta zaten Fenerbahçe'de şu an forvet olacak konumda değil. Evet. Vedat Muriç'i tek bırakmış gibi Fenerbahçe. Hani herkes geçen sene eski yönetimi eleştiriyordu. Forvetsiz kaldı bu takım diye. Şu an tek forvetle oynuyor gibi Fenerbahçe. Yani Vedat Muriç de oynayacak başka kimse yok. Yani
1: yok.
0: Tarışka zaten gitti, artık onun üzerine konuşmaya gerek yok.
1: Kerem o noktada bazen performans verebiliyor.
0: Yok, zannetmiyorum. Yani Kerem'in de gerçi o da şimdi 2 hafta uzak kaldı takımdan. Onun da ağır bir sorun yaşadı. Onun da hakkını verelim. Belki 2 hafta sonra bambaşka bir Kerem'i izleyebileceğiz ama ben Fenerbahçe'nin ön alanda sanki işte Asensio'da olmayınca orada hakikaten çok böyle başına buyruk bir oyuncu grubu var gibi. Organizasyon açısından çok zayıftı bugün Fenerbahçe. Yani ön alandaki o 4 oyuncu maçın ilk yarısında Oğuz Aydın, İrfan Can Kahveci, Greenwood, Vedat Muriç, işte ikinci yarı Nene, Kerem Aktürkoğlu, Mason Greenwood ve Lukaku ile bitirdi maçı. Birbirleriyle çok uyumsuzlar.
1: Çok.
0: Yani o uyumsuzluk da biraz beni böyle hani düşündürmeye başladı. Şimdi Perşembe günü Roma maçı var. Roma'yı da takip ediyorum İtalya'da.
1: Çok iyi başladı onlarda.
0: 2 maç 8 gol. Evet. Ön alanda Dybala'sı, Şule, Daniel Merin üçlüsü muazzam, sürekli yer değiştiriyorlar. Rakipler için acayip tehlikeli bir üçlü olmuş durumdalar. Fenerbahçe'nin şu an ileri üçlüsü de çok uyumsuz bir görüntü çiziyor. İleri 4 lüksü hatta 10 numarayı da sayarsak. Umarım bir an önce Asensio bu takıma katılır. Çünkü Asensio'nun futbol hakkında da ihtiyacı var Fenerbahçe'nin. Yani Şampiyonlar Ligi'nde de özellikle.
1: Kerem Aktürkoğlu'nun açıklamaları gelmeye devam ediyor abi. Orada da enteresan bir durum var. Şimdi Kerem Aktürkoğlu diyor ki benim ceza sahası içerisinde yerde kaldığımı tüm Türkiye gördü, bir hakem görmedi diyor.
0: Hani sevgili Görkem, bu hakem konusuna da gireceğim. Aslında çok böyle şey yapmak istemiyordum ama bugün bize birkaç hafta önce İngiliz, adını sen söyle, hakem geldi bize.
1: Evet.
0: Anthony Taylor.
1: Evet.
0: Anthony Taylor işte geldiği gün Merkez Hakem Kurulu Başkanı o gün seminerde herkes şunu söylediler. Artık faullerde bir kriter getireceğiz dediler. Yani Halil Umut Meler'in bugün çaldığı faullerde hiçbir şekilde kriter yok. Yani beni de çileden çıkardı tribünde. Bakıyorsun kafasına göre çalıyor. 1 dakika sonra faul veriyor. Halil Umut Meler tamam. Şu an hala Türk futbolunda, Türk hakemliğinde 1 numara diyebileceğimiz hakemlerden biri. Kariyer itibariyle ama zihni çok dağınık gibi geldi bana. O olayların etkisinden hala çıkamamış gibi, üzerinden kaç yıl geçmesine rağmen. Bugün de kontrolü kaybettiği anlar oldu. Çok yakında önünde olduğu pozisyonlarda ceza, hani rahat bir şekilde çalabileceği golleri çalmadı. Çalmaması gerekenleri çaldığını çok gördük. Bugün en çok ben Halil Umut Meler'i eleştireceksem bu konuda eleştirebilirim. Yani işte maçın direkt skoruna etkileyecek bir şey olmadı ama sahadaki gerilimi arttıracak böyle foul konusunda oyuncuların böyle birbirine karşı artık agresifliğini arttırdığı, çaldığı ve çalmadığı foullerle. Fouller konusunda hiçbir şekilde standardı olmayan bir Halil Umut Meler vardı. Kaç foul çalmış istatistiğe bakamadım ama en az bir 30-40 foul çaldı neredeyse.
1: Var, oyun durdu, çok oyun durdu, evet doğru.
0: Çok durdu
1: çok
0: oyun.
1: Durdu.
0: Durmaması gereken yerlerde durdurdu, durdurması gereken yerlerde durdurmadı, oyuncuları da gerdi. Yani bugün Halil Umut Meler'e dair en çok dikkatimi çeken ve eleştirebileceğim nokta burasıydı benim.
1: Peki Kerem'le aynı görüşe sahip misin? Ben çok eminim diyor. Herkes gördü. Hani ceza sahası içinde mi dışında mı sol çaprazda yerde kaldığı
0: dışında
1: bir pozisyon
0: gibi
1: var.
0: Sanki zaten içeride olsa mutlaka hakem müdahale vardı müdahale ederdi diye düşünüyorum. Dışarıda bir müdahale vardı Kerem'in ayağına yani. Ben de öyle gördüm. Tekrar da pozisyona baktım şeyde. Önümde monitör vardı basın tribününde.
1: Çok evet çok sert açıklamaları var bu arada maç sonrası. Bilmiyorum dikkat ettim mi senin önüne düştü mü. Güvenim azalıyor futbola dair dedi.
0: Ya tabii şimdi oyuncular da biraz duygusal da bakabiliyorlar. Sonuçta şu an Fenerbahçe bugün ben Kadıköy'de erken geldim. Bazı arkadaşlarımla görüştüm maç öncesi. Herkes çok keyifliydi. Şampiyonlar ne katılmış takım. Artık işte şampiyonluğa oynayabilecek durumdayız. İyi bir kadro kurduk. Takımın başında eski başkanımız var diyorlar. Hı. 20 yıl burayı yöneten İsmail Hoca burayı çok iyi biliyor. Her mevkide alternatiflerimiz var diye çoğu taraftardan bunu duydum ama herkes de bugün buraya mutlu geldi. Mutlu geldi. Yani işte bugün kazanırız, perşembede Roma'yı yeneriz Şampiyonlar Ligi'nde diye. Ama bugünkü oyun taraftarı memnun etmedi. Şimdi WhatsApp gruplarımız da var. Onlarla da işte Fenerbahçeli arkadaşlar da yazışıyoruz. Onlar diyorlar ki senin bahsettiğin gibi yani bugün hakem üzerine eleştirimiz olur ama derbi kazanacak bir oyunda sahada görmedik. İkinci yarı özellikle Beşiktaş'ın maçı yani hak ettiğini söyleyen Fenerbahçeli arkadaşlarım da var. O pozisyonda Kerem haklı. Orada mutlaka hakemin de tam şeyindeydi. Yani cepheden önünde olduğu olay.
1: Evet evet net görebileceği pozisyondu.
0: Çok net görebileceği pozisyondu. Dediğim gibi yani Halil Umut Meler'in biraz zihni dağınık gibi. Dolayısıyla çalmaması gereken faulleri çok fazlasıyla çaldı. Çalması gerekenleri çalmadı. Ben de bugün Halil Umut Meler'den daha iyi bir yönetim bekliyordum açıkça. Yani sahadaki futbola hiçbir şekilde katkı sunmazken oyunun hızını da çok fazlasıyla kestiğini gördüm Halil Umut Meler'in. Kerem Aktürkoğlu konusunda da tabii iki hafta gibi bir uzak kalmışlığı var. Bugün taraftara güzel bir şey sunmak istiyorlardı. Fenerbahçe'de bazı oyuncularda özellikle yerli oyuncularda bir mahcubiyet hissiyatı da oluyor. Kaç yıldır takım şampiyonluğu hedefliyor ama bir türlü oralara yani o kupayı alamadı. Hı hı. Bu sene beklenti bu kadar yükselmişken belki şeyi de değiştirecekti. Yani gidişatı da değiştirebilecek bir galibiyet olabilirdi. Şu an tekrar oyuncusunun eleştirildiği, teknik direktörünün eleştirildiği, kadro planlamasının eleştirildiği bir Fenerbahçe'ye dönüştü. Oyuncuların üzerindeki baskıyı da arttıracak. Doğal olarak böyle sıcak bir ortamda böyle bir mağlubiyetin ardından Kerem'in de bu açıklamalarını gayet anlaşılır buluyorum ben.
1: Daha ne açıklamaları var? Yani onları söylemedim ben. Can sıkmaya başladı diyor Kerem Aktürkoğlu. Bazı şeyler de midemi bulandırıyor artık diyor. Belki skoru 2-2 yapacaktık ve coşkuyla 3-2 yapacaktık. Kötü oynadık diye hakem onu niye göremiyor? Gördüysen de vereceksin diyor. Herkesin penaltı dediği pozisyon. Sen nasıl penaltı veremiyorsun? Bu lige dair umudum azalıyor, yazık demiş.
0: Ben emin değilim bu arada. Yani dışarıda gibi pozisyon. Bilmiyorum.
1: Yani yayıncı şöyle lazım. Söyleyeyim abi. Yayıncı kuruluş ekrana 2-3 kez getirdi. Ama yakın açıdan getirmedi. Ya da ben görmedim. Yani bir ayağı dışarıda gibi gözüküyordu. Ama net yorum yapamıyorum.
0: Dışarıda da olsa hakemin mutlaka vermesi lazım. Çünkü çok kalenin karşısı, çizginin üzeri, cepheden pozisyon. Belki işte frikikten bir gol olacaktı. Dün Galatasaray öyle bir golle kazandı maçı, Başakşehir maçını.
1: Tabii.
0: Yani Fenerbahçe'de de o mesafeden çok iyi topa vuracak isimler var. Burada penaltı dışarıda içeride tartışmasından ziyade hakemin orada önünde olduğu o fırsatı pozisyonu görüp çalması lazımdı.
1: Hadi görmedi mi VAR devreye girsin. Bunu bekliyoruz en azından.
0: Yok, dışarıda olduğu için de VAR devreye giremiyor. Yani VAR'la temas kurdu Halil Umut Meler o pozisyonda.
1: Konuştu evet, bir mikrofonla bir buçuk evet. Dakika falan bir vakit geçirdi orada.
0: Evet. Şu anda da taraftarlar da mutsuz bir şekilde ayrılıyorlar. Ben de bir basın toplantısına gideceğim. Özellikle İsmail Hoca'ya, İtalyano'ya sormak istediğim sorular var. İtalyano'yu da hakikaten bugün şu açıdan çok merak ediyordum sevgili Görkem. Yani kariyerinde böyle üst seviyede hiç derdiye çıkmamış bir hoca. İlk defa bir takımla şampiyonluğa oynuyor ve deplasmana büyük bir derbiye çıkıyor.

0: hakikaten onun için böyle rüştünü ispatlama maçıydı. Benim nezdimde de bunu başardı İtalyan teknik adam. Bugün maçın her dakikasını çok iyi planlamış.
1: Çok iyi hazırlamış takımını abi, çok iyiydi.
0: Handikap diyebileceğimiz nokta, taç atışından gol yemesi. Geçen hafta Galatasaray Göztepe'den böyle bir gol yemişti.
1: Evet.
0: Ben büyük takımların böyle taç atışlarından gol yemesini çok normal karşılamıyorum ya. Bunlara çok daha iyi hazırlanmaları gerektiği kanaatindeyim.
1: Orada da savunma stoper tandeminde bir hata oldu. Topu uzaklaştıramadı Beşiktaş savunması.
0: Evet, orada bir şey anlaşmazlık oldu oyuncular arasında.
1: Yoksa yani öyle bir pozisyon yaşanır mıydı? Zaten Fenerbahçeli dostlarımız yanlış anlamasın. Yani realist yorumlarda bulunuyorsak bunu söylemem lazım. Fenerbahçe Beşiktaş'ın yakaladığı pozisyonlarla kıyaslandığında yani net gol pozisyonu yok Fenerbahçe'nin.
0: Yok, ben onu çok rahat söylerim. Bugün maçın yani fazlasıyla hak eden tarafı Beşiktaş'tı. Yani hem sahaya yerleşimi, plan, hücum organizasyonları. Evet. Topu karşı rakibi karşılamada birçok alanda Fenerbahçe'den bunları çok daha iyi yaptılar. Dolayısıyla burada tabii ki kimse alınmasın, gücenmesin. Ben izlediğim maçta bunu çok net bir şekilde söyleyebilirim ya.
1: Ki istatistikler de zaten bunları güçlendiriyor. Yani elimizde de istatistikler gibi gerçeklik bir durum söz konusu. Peki abi, ağzına sağlık. Eklemek istediğin bir şey var mıydı?
0: Rica ederim. Sana kolaylıklar diliyorum. Herkese iyi akşamlar.
1: Teşekkür ederim. Sana da kolaylıklar diliyorum. Sevgili Ayhan Şensoy hattımızdaydı. Karşılaşmayı stadyumdan takip etti. Basın tribünündeydi kendisi. Ve Beşiktaş'ın hak edilen bir galibiyetini ifade etti. Ben de aslında öyle düşünüyorum. Yani burada kusura bakmasın dinleyicilerimiz derken en sık yaşadığım konulardan biri. Ben bunu kendime açıklama gereği hissediyorum. Yani psikolojik olarak belki de zamanında çok etkilendim. Yıllardır bu işin içerisindeyim. 12 yıldan beri radyo programcılığı yapıyorum. Ha, müzik kanallarında çalıştım. Spor kanallarında çalıştım. Yani karma olarak her şeyde çalıştığım için artık bir yorumda bulunurken bir tarafın yanlış anlamamasını çok önemsiyorum. Yani Fenerbahçeli dostlarım yanlış anlamasın. Burada Beşiktaş taraftarı değilim. Ama Beşiktaş bugün hak etti. Sen kendi evinde oynadığın karşılaşmada sadece iki tane isabetli şut çekiyorsan o maçı kazanamazsın. Ya kazanamazsın. 2-2 daha 4. Burada sistem konusunda bir sıkıntı var mıydı yok muydu? Bu taktik olarak değerlendirilebilir. Ha, Kerem Aktürkoğlu'nun yaptığı açıklamalara gelecek olursak taraftarın çok güzel hoşuna gidebilecek açıklamalar. Yani kötü performansını belki de bu şekilde mi örtbas ediyor bilmiyorum. Ya bunu yönetim açıklar. Bu açıklamaları yönetim yapar. Fenerbahçe yönetimi yapar. Bir futbolcunun yapacağı açıklamalar değil. Türk futbolunda bunlar hep yaşanıyor. Hakkımız yendi. Ülke futboluna güvenim azalıyor. Yani ceza alırsın. Zaten eksikler var Fenerbahçe'de. Yani lig bitmedi. 32. haftası oynanan bir karşılaşma değil. Değil yani, daha çok uzun sular akacak bu ligin altından. Neler neler gelecek geçecek, ne mağlubiyetler galibiyetler olacak. Beşiktaş da kazanacak, kaybedecek. Galatasaray da kaybedecek puanlar. Ya işin o kısmından biraz uzaklaşalım. Hep fair play diyoruz, hani rakibe saygı. Yani Kerem Aktürkoğlu kabul ediyor burada Beşiktaş'ın bizden daha iyi oynadığını. Öz eleştiride bulunuyor yaptığı açıklamada. Ama bir de şöyle bir durum var. Yani çok net %100 penaltı diyebileceğim pozisyon değildi. Sevgili Kerem Aktürkoğlu, öyle cevap verebilirim. Ve Fenerbahçe'nin oyun tarzına baktığımızda da neden şimdi Lukaku topla buluşamadı ya da Vedat Muriç çok ağır kaldı. Tamam, ağır kaldı ama Fenerbahçe orta alanı, kanatları, bekleri ne kadar o oyuncuyu destekledi? Ne kadar top atabildi oyuncuya? Yani eminim şu an Osimhen değil mi? Türkiye'nin belki de en iyi golcülerinden biri. Herkesin kabul ettiği isim olduğu için bunun örneğini veriyorum. Şu an Fenerbahçe'nin forvetinde Osimhen olsaydı belki de Osimhen Galatasaray'da çektiği şut sayısını çekemeyecekti. Çünkü desteklenmiyor. Bekler ileri çıkmıyor. Fenerbahçe'de Greenwood o bölgede tek hareketli olan oyuncu. O da bireysel oynadı. Hani Greenwood'u da eleştirebiliriz. Pas vermesi gereken yerde kaleyi deniyor Greenwood. Bireysellik bizim ülkemizde bu futbolda olmaz. Olmaz. Hemen tepki çekersin. İki kötü sonucun ardından tepki görürsün. Onu da söyleyeyim. Vlahovic neler demiş? Çok önemli bir maçtı. Harika bir atmosferde oynadık. Türkiye'de derbiler zordur. Benim de ilk derbim oldu. Bugün çok mutluyuz galip geldiğimiz için diyor Vlahovic. Takıma, hocama, camiama teşekkür etmek istiyorum. Bu maç artık bitti. Sonraki maça bakacağız demiş Dušan Vlahovic. Beşiktaş'ın bugün ikinci golünü atan isimdi Beşiktaş takımında. Diyelim kısa bir ara mı? Peki Fenerbahçe, şöyle mesajlara bakıyorum. Hak etmediği bir beraberliği

0: dahi alsa ben rahatsız olurdum demiş sevgili Selçuk Bey. Sizler görüşlerinizi göndermeye devam edin. Karşılaşmayı yorumlamaya devam edeceğiz. Artık son 1,5 saatimiz kaldı. Sevgili Radyo Spor dinleyicileri, kısa bir reklam arası, sonrasında tekrardan karşınızdayım.
1: 30-0-97 Uğur Böceği İddia Bayi'nin sunduğu Görkem Tezer'le Bahse Gireriz devam edecek.
2: Radyo Spor. Reklam.
3: Emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
2: Radyo Spor.
1: Reklam. Spor'un tek adresi Radyo Spor, Saran Holding kuruluşudur.

Radyo Spor. Sporun tek adresi. 30-0-97 Uğur Böceği iddia bayinin sunduğu Görkem Tezer'le Bahse Gireriz devam.

birlikteliğimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Vlahovic'in açıklamaları gelmeye devam ediyor. Yaptığımız her şey sahada görünüyor. Tüm doğrular sahada gözüküyor. İtalyano'ya teşekkür ediyorum. Onun için her şeyi yapmaya hazırım. Yani nasıl bir iletişim olduğunu artık soyunma odasında anlayabilirsiniz bu açıklamada. Ben onun için her şeyi yaparım diyorsa, yani iletişimin de ne kadar kuvvetli olduğunu söylüyor İtalyano'nun oyuncu grubuyla. Onunla tekrar çalıştığım için çok şanslıyım. Dünya çapında bir hocamız var demiş Vlahovic. Açıklamalar geldikçe sizlere aktarmaya devam edeceğim. Bunu da söyleyeyim. Şimdi sizlerden gelen mesajlara biraz bakayım. Mesajlar birikti. Kerem haklı değildi diyor dinleyicimiz. Hiç faul olmayan pozisyonları kesti. 2-1 olunca. Eğer Kerem pozisyonu verilecekse o zaman zaten benzerleri yüzünden Fenerbahçe daha zor duruma düşer. Kerem Aktürkoğlu düşüşte beceremedi bence bugün demiş. Yine o pozisyonla mı kurtulacaktı? Bu arada güzel de bir mesajı var. Teşekkür ediyorum böyle düşünüyorsanız şayet. Tüm dinleyicilerime sizin huzurunuzda teşekkür edeyim. Süper yayın yapıyorsunuz, tebrik ediyorum demiş. Peki ben de sizi tebrik ediyorum. Yani ben niye tebrik ettim onu bilmiyorum ama ben de tebrik ediyorum. Şimdi çıkıp Beşiktaş yöneticileri konuşacak mı diye bir soru. Hani her takım için konuşuyorlardı ya, Beşiktaş futbolcuları kağıttan galiba yerden kalkmadılar bugün demiş bir dinleyicimiz, Beşiktaşlı dinleyicimiz. Selamlar kardeşim, hoş geldin diyor Derfin Yunus'tan ama ben 19'da geldim bugün. Saatler 19'u gösterdiğinde mikrofon başına geçtim. Şu an 22.30 saatlerimiz. Dinleyicimiz de hoş geldin diyor. Sizler hoş geldiniz. Beşiktaş'ı tebrik ediyorum. Bir Galatasaray taraftarı olarak demiş dinleyicim. Hak ederek kazandılar. Fenerbahçe oyun kurmakta zorlanıyor. Fred, Talisca, en önemlisi Asensio. Bilhassa çok aradı. Beşiktaş fiziği, kondisyonu, baskısı, takımın kolej havasına geri dönmesi çok erken ama şampiyonluğun en büyük favorisi diye düşünüyorum demiş Derfin Yunus Dane. Bir Galatasaraylı olarak Beşiktaş'ı tebrik etmiş. Gültekin Bey ne demiş, şöyle bakalım. Dakika 60'tan sonra maçı o kadar rahat izledim ki. Çünkü Fenerbahçe kalemize gelemiyordu. 70. dakikadan sonra Fenerbahçe'nin gücü bitiyor demiş. Yani bugün 70. dakika değil, ikinci yarıda bir 10 dakika Fenerbahçe Kerem'in olduğu atakları, kanadı çok etkili kullandı. Biliyorsunuz sol kanattan gelmeye çalıştı. Ya ilk yarıda bunu neredeyse hiç yapmadı Fenerbahçe. Şimdi Vlahovic'in ve Vedat Muriç'in ikilisinin kıyaslamasını yapacak olursak da biri ön alanda daha fazla topla buluşmuş. Rakip ceza sahası içerisinde, çevresinde daha fazla topla buluşmuş. Ama bunu destekleyen oyuncular vardı. Orkun Kökçü gibi ya da Çerni gibi. Hani o atak organizasyonlarını Trossard gibi destekleyen oyuncular vardı Vlahovic adına. Fenerbahçe'de bunun eksikliği vardı maç genelinde. Takım forvetteki oyuncusunu besleyemedi. Orta alan gardı düştü Fenerbahçe'nin. Bir 5-10 dakikalık, 10 dakikalık bölümde Fenerbahçe daha iyi görünmüş gibi gözükse de geri kalan bölümde tamamen Beşiktaş'ın ataklarını sizlere aktardım burada, önemli pozisyonlarını. Zaten maçı izleyenler de yani bunu kabul ediyordur. Fenerbahçe kötü oynadı bugün. Fenerbahçe çok kötü oynadı bugün. Yani derbiye yakışmayacak performansı vardı. Kusura bakmasın Fenerbahçeli dostlarımız. Ben Galatasaray'ı kazandığı maçın ardından yerden yere vuruyorsam, tırnak içerisinde sahadaki kötü oyunu, dün akşamki yayınımda, bu oyunla Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde istediğini yapamaz dediysem, bugün gördüğümü söylemek zorundayım. O yüzden açıklamamı baştan yapayım. Fenerbahçe böyle devam ederse, yani Galatasaray derbisinde de olası bir mağlubiyetle sahadan ayrılırsa, yani işler karışır. Bak onu söyleyeyim net olarak. Çünkü hiçbir taraftar ben Şampiyonlar Ligi'nde oynuyorum olsun bu sene de böyle geçsin demez. Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final mi yoksa Süper Lig şampiyonluğu mu diye sorayım şu an taraftarlara ben, Fenerbahçeli dostlarıma. %99'u şampiyonluk der. Dördüncü hafta geride kalırken iki mağlubiyet alan Fenerbahçe, yani bilemiyorum. Bu bölümden sonra bir de Şampiyonlar Ligi yorgunlukları olacak. Haftaya Gaziantep deplasmanı mesela. Hani olası bir puan kaybı daha düşünün yazın haneye. Neler neler olabilir. İsmail Kartal sonunu getirebilecek mi? Zaten taraftarın kabul etmediği bir antrenör. Tecrübe olarak daha önce başarısız olduğu için Fenerbahçe'de. Yoksa benim çok sevdiğim, çok beğendiğim bir isimdir İsmail Kartal. Ama taraftarın burada fazla sabrı yok İsmail Kartal'a. Onu da söyleyelim.
Orta sahada Tarişka olmalı mıydı, gönderilmeli miydi? Hayır, gönderilmemesi gerekiyordu. Hani sormuş sevgili Cüneyt Bey. Tarişka olsaydı Fenerbahçe bugün daha fazla pozisyon üretirdi. Buna adım gibi eminim. Ya Greenwood'u beğendim mi? Böyle sorular geliyor da Greenwood'u beğendim mi? Ya Greenwood iyi oyuncu. Adam eksiltebilen, adam çok çabuk geçebilen, süratli bir oyuncu. Ama bugün bireyseldi. Bugün bireysel performansıyla sen kazanamazsın. Ha, kilitlenen maçlarda 1-1 giden bir maçta bir şut çekersin. Kazanırsın, o ayrı. Ama takım oyunu önemli. Takım oyununda bugün ben Greenwood'u beğenmedim. Çok top harcadı. Belki Fenerbahçe kazanırdı bugün. Kötü oynadığı halde kazanabilirdi. Bomboş pozisyonda İrfan Can'a ilk yarıda çıkarmadığı bir top var mesela, hatırlıyorsunuzdur. İzleyenler vardır. Çıkarmadı. Kaleye vurmayı denedi sağ çaprazdan. Belki de Fenerbahçe'nin yakaladığı en net gol pozisyonuydu. Maç boyunca gol dahil. Çünkü Fenerbahçe'nin golü Beşiktaş savunma tandeminin hatasından kaynaklı geldi. Fenerbahçe gol için bir şey yapmadı. İsmail Kartal da buna çözüm üretemedi. Orta sahada ciddi sorun yaşadı. Ha, Asensio geldiğinde düzelir mi bilemiyorum. Asensio geldiğinde belki daha farklı bir oyun görürüz Fenerbahçe'de. Ama asıl sorun kanatların niye bu kadar geride beklemesi. Beklerin hücuma niye bu kadar çıkarken tereddüt etmesi. Beşiktaş'ta çıktılar. Bekler çıktı. Deplasmanda oynayan Beşiktaş daha korkusuz bir mücadele gösterdi. Düşüncesine sahibim. Tabii sizlerden gelen yorumlarla devam edeyim. Yoksa ben sabaha kadar konuşurum, biliyorsunuz. Benim çenem biraz düşüktür bu anlamda. Hani saatin de kaç olduğunu farkına varmam ben. Bir bakmışsınız sabah saat 03. Gece hala konuşuyorum. Şöyle devam edeyim dinleyicilerimizin mesajlarıyla. 59 yaşındayım diyor, uzun bir mesaj. 59 yaşındayım sanırım. 9-10 yaşından beri aktif spor ve sporun seyirci kısmı ile içindeyim. Fenerbahçe taraftarıyım. Hayatımın neredeyse birinci sırasında hep Fenerbahçe oldu. Yıllardır kahroldum diyor dinleyicimiz ama vazgeçmedim sevmekten. Artık bitti. Benim Fenerbahçeliliğim değil, sadece spor sevgim bitti. Parasını vermeme rağmen dijital platformu ve tüm sosyal medya hesaplarımı kapattım. Son nefesime kadar benim için artık futbol yok diyor dinleyicim. Bunu bana yaşattıkları için de Fenerbahçe'nin tüm paydaşlarını alkışlıyorum. Yazıklar olsun demiş. Böyle bir tepkide bulunmuş. Her zaman ifade ettiğim gibi. Taraftar tepkide bulunabilir. Taraftar her zaman haklıdır. Dinleyicilerim mesela diyorum ya, ya bir eleştiri geliyor. O eleştiriyi ben eleştirmiyorum. Ya dikkat ettiniz mi? Biri çıkıyor beni eleştiriyor. Eleştirebilir. Ama o beni eleştirdi diye hayır öyle değil ya bundan dolayı böyle diye kendimi ön plana çıkarmayı sevmiyorum. Hiçbir zaman da denk gelemezsiniz. Ona benzetiyorum. Dinleyicim beni eleştirebilir. Bir takım taraftarı da takımını eleştirebilir. Cebinden para veriyor. Asgari ücretli bir kardeşimiz, üniversite öğrencisi yemeğinden, öğün

10 dakika üzülür ama 15. dakikada tekrardan hayatına geri döner. Hiç bu maçı düşünmez. Beşiktaşlı dostlarımız da aynı şekilde. Futbol karşılaşmalarının bir spor müsabakası olduğunu unutmayalım. Rekabet güzeldir ama belli bir seviyede kaldığı takdirde hayatımızın bir parçası olarak bu maçı yaşarsak yarın öbür gün 3 gün boyunca bir Fenerbahçeli üzüntü çekiyorsa ya da Beşiktaşlı sevinmeye devam ediyorsa orada bir sorun vardır. Maç oynandı, kazandı Beşiktaş. Tebrik ediyorum. Fenerbahçe taraftarlarını tebrik ediyorum. Sahada tebrik edebileceğim bir oyuncu yoktu Fenerbahçe takımında. Ha Ederson belki de farkı önledi bugün. Çok kurtarışa imza attı. %100'lük pozisyonları çıkardı. Ama futbolun da bir spor müsabakası olduğunu unutmayalım. Yusuf Kenan Bey ne demiş? Şöyle bakayım. İlk yarı başa baş bir oyun oldu. İkinci yarı İsmail Hoca'nın değişiklikleri, Beşiktaş gel bizi yen değişiklikleri oldu. 4 haftada belli oldu İsmail Hoca ile bu gemi devam etmeyecek diyor bir Fenerbahçeli dinleyicimiz. Tarışka'yı gönderip Lukaku'yu alan akıldan şampiyonluk beklemek hayalcilik olur. Bir camia düşünün, o kadar oyuncusu var, o kadar para harcıyor ama sonuç yine hüsran demiş dinleyicimiz. Peki, yani Tarışka varken de Tarışka eleştiriliyordu. Yani bu Tarışka yaşlandı, bireysel oynuyor. Ne işi var Fenerbahçe'de deniyordu ama. Onu da söyleyeyim. Şimdi eleştirelim ama bir de daha önce konuşulanları da hatırlayalım. Tarışka bu takımın en çok eleştirilen oyuncularından biriydi. Ha gitmesi hata mıydı? Bence hataydı. Haddime mi onu da bilmiyorum ama ben bir futbol sever olarak Fenerbahçe'de Tarışka iş yapar mıydı? Yapardı. Yapardı. Şampiyonlar Ligi'ne kaldıysa Fenerbahçe, Olimpik Lyon'u geçtiyse, daha önceki turlarda skor avantajını yakaladıysa Tarışka'nın bundaki payı %80. %80. Bakın bakalım golleri kim atmış? Asistleri kim yapmış? Yani böyle bir oyuncuyu kaybetmek hata mı değil mi? Tabii yönetimin takdiri, teknik direktörün takdiri. Ha biz sadece dışarıdan yorumluyoruz, performansına dayalı yorumluyoruz. Yoksa Tarışka da tabii bireysel oynuyordu. Yani derbi maçlarında özellikle bugün Greenwood hakkında söylediklerim Tarışka için de geçerli. Olmayacak yerlerden şut denemesi yapıyordu. Belki de takıma zarar verdiği düşünüldü, bilemiyorum. Peki devam edelim. Selamlar. Fenerbahçe çok hantal bir takım demiş. Yavaş takım diyor. Arşe Buruhan, Greenwood, Guendouzi bir de Oğuz dışında tüm oyuncularda çeviklik yoktu. Takım yaşlı arkadaşlar demiş dinleyicimiz. Şöyle devam edelim. İyi yayınlar. Hakemin bir sürü karşılıklı hatası vardı maçın başında. Trossard'a dizle girdiler. Faul bile verilmedi. Hakem tek taraflı konuşmasın. Fenerbahçeli arkadaşlarımız diyor. Sevgili Mehmet Aytaş. Net penaltı değildi ayrıca. Geçen sezon son dakika attıkları penaltı da niye içlerine sindi o zaman demiş dinleyicimiz. Böyle bir göndermeli mesaj da bulunmuş. Peki teşekkür ediyorum. Hani belli bir seviyede belli kurallar içerisinde yazdıklarınıza yer vermeye devam edeceğim. O konuda bir şüpheniz olmasın ama argümanlarınızda hakaret içerikli bir yazı, göndermeli bir yazı olunca okumuyorum. Hani kusura bakmayın. Sonra benim mesajımı niye okumadın demesin dinleyicilerimiz. Burada evimin balkonunda arkadaşlarımla sohbet etmiyorum. Tamam hepinize diyorum her zaman söylediğim yani kendinizi yabancı hissetmeyin. Şu an karşılıklı konuşuyoruz. Öyle düşünün diyorum ama hani konuşurken tabii ki yorumlarda da biraz daha dikkatli olmamız gerekiyor. Okuyamadığım mesajlar var. Merhabalar, ben Antalya'dan Hasan. Söylediklerimin yine arkasındayım. İsmail Kartal. Hocalığını beğenmiyorum. O yolu okuyamadığını düşünüyorum. O yolu demiş, oyunu demek istiyor. Tahminime göre dinleyicim oyunu okuyamadığını düşünüyorum demiş. Yedek kulübesi de kısıtlıydı ama Fenerbahçe'nin. Yani öyle de bir durum söz konusu. Devam edeceğim mesajlarla. Şimdi Italiano'nun açıklamaları var. Yayıncı kuruluşa yaptığı demeç. Tarif edemeyeceğim bir mutluluk yaşıyorum. Böyle bir derbide kazanmak çok önemliydi. Büyük takım performansını gösterdik. Burada karakterle futbol oynayarak 3 puan almayı başardık. Geri düştüğümüzde yine bir karakter gösterdik. Bundan dolayı da ödüllendirildik. Daha fazla da gol atabilirdik demiş Italiano. Beşiktaş'ın başarılı teknik direktörü yayıncı kuruluşa böyle bir demeçte bulunmuş. Açıklamalar geldikçe sizlere aktarmaya devam edeceğim. Fenerbahçe kötü oynadı diye penaltısı verilmemeli mi? Beşiktaş oyuncu gözü önünde topu elle alıyor, eli açık vermiyor hakem. Hakemin
Haklı Kerem.

0: Sonuna kadar demiş bir başka dinleyicimiz. Şöyle devam edelim. Ben tartışmanın içerisine girmiyorum. Girmem. Penaltıydı da değildi. Ben o tartışmalara girmiyorum. Ya yani bunun kararını Beşiktaşlı, Fenerbahçeli dinleyicilerimiz versin. Hani ben illa böyle hakemleri konuşacak olursam hani YouTube'dan gelen birçok teklifi kabul ederdim şu ana kadar. Ha öyle ünlü kanallar değil canım. Ben yani kendimi böyle övüyormuş gibi adlandırmak istemiyorum ama yani YouTube'dan birçok teklif almıştım. Daha 3 ay içerisinde, 4 ay içerisinde. Buradaki yorumlarımı da aynen orada yapacaktım. Telefon bağlantıları yapacaktım ama ben istemiyorum dedim. Çünkü oranın formatı farklı YouTube'da. Daha acımasız oluyorsun. Şimdi ben buradan İsmail Kartal'ı çok ağır eleştiremem ya da Fenerbahçe yönetimini eleştiremem. Haddime olmadığına düşünüyorum. Yani öyle hissediyorum. Vicdan mı rahatsız olur? Bunu Fenerbahçe taraftarı yapsın, eleştirsin, yazsın bana. Radyo Spor WhatsApp hattına göndersin. Ben de okuyayım seve seve. Hiç sorun değil. Hakaret olmadığı sürece. Şöyle bakalım orada daha biliyorsunuz daha sert oluyor. Yani sert oldukça daha iyi geri bildirimler alındığı için bana göre değil. Yani öyle ortam bana göre değil. Ah be kardeşim diyor dinleyicim. Fenerbahçeli kardeşim eleştirir takımından soğumasını anlayamadım. 59 yaşındaki kardeşim diyor bu dinleyicimiz. Sen maç sıcağında böyle düşünüyorsun. Hayat devam ediyor. Yarın bu fikirlerin değişecek, üzülme. Sevgiler, saygılar demiş dinleyicimiz. Az önce sporu artık takip etmeyeceğim demişti. Bir Beşiktaşlı olarak Fenerbahçe'yi oyunundan dolayı tebrik ediyorum ama güçleri yetmedi demiş. Peki, Kerem'i alana kadar oyuna Asensio yok çekmesene. Greenwood'u 10 numaraya İrfan 0 oyunda yoktu. Beşiktaş Trossard ile o kanadı çökertti. Greenwood'un beki kovalama özelliği yok. Koy kanada Nene'yi, solda da Oğuz idare ederdi. Fenerbahçe'de Ederson, Kante iyiydi. Gerisi vasatın altı oynadı bu akşam diyen bir başka dinleyicimiz. Sizler de görüşlerinizi aktarmaya devam edebilirsiniz. Benim de kuponlarımın tamamı başarılı olmuş bu arada. Az önce 5'te 5 mi diye bir tereddüt etmiştim ya. Fenerbahçe Beşiktaş derbisi ile alakalı yapmış olduğum tahminlerin hepsi başarılı olmuş. Az önce kontrol ettik onları da. Şimdi ilerleyen saatlerde gece seansında yine güzel maçlarım olacak. Ha, ilerleyen günlerde de belli başlı sponsorumuzun hediyeleri oluyor. Bugün sevgili Vedat Parlak bir forma hediyesi dinleyicilerimize verdi. Bir soru sordu diye tahmin ediyorum. Yani dinlemedim kendisini ama öyle olmuştur diye tahminim bu yönde. Bir soru soruyoruz ve o soru karşılığında en doğru yanıtı veren iddia.com oyuncusu Uğur Böceği Şans Oyunları adlı iddia bayisinden kuponlarını oluşturan bir dinleyicimiz İstediği takımın orijinal formasını kazanıyor. Ve ilerleyen süreçte çok kısa bir süre içerisinde bu hediyelerimiz tüm sürat devam edecek. Hiç merak etmeyin. Bazı gelişmeleri takip etmek istiyorsanız da Instagram'da Görkem Tezer yazmanız yeterli olacak. Adımı ve soyadım yazdığınızda Instagram'dan bana ulaşabilirsiniz. Onun dışında herhangi bir platformda yer almıyorum. Twitter vesaire bende yok. Çok baskı altındayım. Twitter açsana. Twitter aç. Ben sözlüklerde vakit geçirmeyi seviyorum. Oradan gelişmeleri takip ediyorum. Gazeteleri okumayı daha çok seviyorum. Yani orada haberlere bakmak mı yoksa inceleyerek o haberin gerçekliğini öğrenmek mi derseniz ben ikincisini tercih ederim. Ve bana çok insanın ağzına geleni çok kolay yazdığı bir ortam bana hitap etmiyor. O yüzden Twitter bana göre değil. Benim gözlemlediğim kadarıyla. Peki Instagram'da Görkem Tezer yazdığınızda bana ulaşabilirsiniz. Kuponlarıma ulaşmak istiyorsanız da iddia.com'a giriyorsunuz. Sağ üst köşede adınız ve soyadınızın baş harflerinin yer aldığı bir daire var. Gördünüz mü? Sağ üst köşede. Evet evet orası. Oraya tıklıyorsunuz. Ardından kayıtlı bayim bölümüne geliyorsunuz. Seçenekler çıkacak, bilgilerim vesaire. Kayıtlı bayim bölümüne geliyorsun. Kayıtlı bayimi değiştir diyorsun. Ardından da il seç, ilçe seç, seçenekler çıkacak. Hiç yolu uzatmaya gerek yok. Büyütece tıklıyorsun. Orada arama çubuğu ekrana gelecek. Oraya da birleşik olarak 30-0-97 30-0-97 bunu yazıyorsun, enter'a basıyorsun. Ya da Uğur Böceği Şans Oyunları yazıyorsun, yine enter'a basıyorsun. Ve iddianın resmi bayisi Uğur Böceği Şans Oyunları'nı kayıtlı bayim olarak ekliyorsun. Bu kadar. Anlatması zor ama uygulaması çok basit. Yani 20-25 saniyenizi alacak bir konu. Ki faydasını göreceksiniz, onu da söyleyeyim. 0-500-40-300-0-97 Bu numaraya da mesaj göndermeniz yeterli kuponlarımıza ulaşmak için. 1,5-2 saat sonra güzel kuponlarım olacak. Saatler 2'yi gösterdiğinde, 3'ü gösterdiğinde canlı karşılaşmalarım olacak. Oradan ücretsiz olarak paylaşımları takip edebilirsiniz. Ve ilerleyen günlerde belki de o formanın sahibi siz olacaksın. Yani ya da sen olacaksın, bilemiyorum. Ama bir dene derim. Merhabalar Görkem Bey, şöyle bir bakalım. Formayı ben kazandım demiş. Hangi takımlısınız acaba dinleyicimiz? Size bakayım, şöyle bir Galatasaraylı olduğunuzu tahmin edebiliyorum. Bakayım. Evet, bir Galatasaraylılık gördüm sizde. Peki, teşekkür ediyorum dinleyicimize. Sevgili Vedat Parlağan paylaştığı bugün soruya en hızlı doğru yanıtı veren, Uğur Böceği Şans Oyunları bayisinden kuponunu oluşturan dinleyicim yazmış. Formayı ben kazandım demiş. Peki, güle güle kullanın. Ondan sonra o fotoğrafları da paylaşın. Bak, benim geçenlerde hediye ettiğim forma, sponsorumuzun hediye ettiği forma diyeyim. Sahiplenmeyeyim burada. Ben göndermiyorum. Sponsorumuz gönderiyor. Lütfen formayla fotoğraf gönderin bize. Ya, gönderin. Öncelikli olarak iyi yayınlar diliyorum. Beşiktaş hak etti. Kesinlikle hak etti. Yani Beşiktaş bugün hak etmedi diyen biri varsa yani fanatik düşünüyordur. Mesajınıza döneceğim de, İsmail Kartal'ın açıklamaları var mı? Şöyle bir bakalım. Beklentilere cevap veremedik, taraftarımızı üzdük, tüm sorumluluk bende diyor. Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, kaybettiğimiz için üzgünüz, orta sahada birazcık rakibe göre baskılarda geri kaldık. Topa sahip olmamız gerekiyordu, yeterli derecede topa sahip olamayınca pozisyonlar verdik. Taraftarlarımızdan özür diliyoruz demiş Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal. Peki, mesajınızda devam edeyim ben. Dinleyicimizin, sevgili Serkan Bey'in yorumu vardı. Beşiktaş hak etti. İsmail Kartal ve takım maça hazır değildi. Kadroda yanlış transferler ile zayıfladı. Tarışka'nın gidişi bence çok kötü oldu demiş dinleyicim. Beşiktaş maçı orta saha ve kanatları ile kazandı. Bir Fenerbahçeli olarak Beşiktaş'ı tebrik ediyorum. Tekrardan iyi yayınlar ve iyi akşamlar diliyorum. Serkan Korkmaz Sapanca'dan mesajı göndermiş. İyi yayınlar Kocaeli'den Nadir Akkuş. Fenerbahçe'ye geçmiş olsun diyorum. Ben bir Galatasaray taraftarıyım. Büyük takım büyük hocayla olur eminim ki. Biz de Okan Buruk'la bu hezimeti yaşayacağız ama yarın, ama öbür gün. Yani kusura bakmayın sevgili Nadir Bey, böyle çıkışlarda bulunmak pek benim yaptığım durumlardan biri değildir. Yani cidden kusura bakmayın. Yani Galatasaray taraftarının bu söylemlerini artık anlamıyorum. Ya, gerçekten anlamıyorum. Her maç sonunda Okan Buruk istifa ya da Okan Buruk eleştirmenin ne anlama geldiğini de anlamıyorum. Yahu 4 senenin şampiyonu olan bir antrenörden bahsediyoruz. Şu anda 5. senesinde lider 4 hafta sonunda. Yani eleştirilir mi ya Okan Buruk? Hani tamam, takım kötü oynuyordur vesaire. Türkiye Ligi'nin yani ne bekliyoruz? Süper Lig bu kadar. Bundan daha üstü olmaz. Yani ne bekliyor dinleyicilerim? Mesela bir Mourinho gelecek, geldi. Ya da kim gelecek? Dünyanın en iyisi gelecek. Guardiola gelecek. Yani tiki taka mı oynayacak takımlarımızdan biri? Yani öyle bir durum yok. Süper Lig kalitesi bu kadar. Ya bu kadar. Bundan daha ötesi yok. Burada iyi oyun, kötü oyunu ben Avrupa'da tartışırım sadece. Yani Süper Lig'de iyi oynadı, kötü oynadı. Ya onu bırakalım. Sonuç önemli. Süper Lig'de anlık başarılar önemli. Skora göre zaten hareket ediyor. Hem taraftarlar hem kulüpler. 30 yaşında, 32 yaşında oyuncular niye alınıyor diyorsunuz ya. Çünkü o yılı kurtarmak için. Genç oyuncu alındığında bunu nereden aldın? 23 yaşına kadar hiçbir takım bunu keşfetmedi de sen mi keşfettin yorumları geliyor. Eleştiriler geliyor. Hani ülkemizde böyle futbol. Anlık skorlar belirliyor. Hani onu söyleyeyim. Ve ben Okan Buruk'un gayet başarılı olduğunu da düşünüyorum. Yani onu da yabana atmayalım. Yani son 4 yılın şampiyonu olan bir antrenörden bahsediyoruz. İstediği kadar takım kötü oynasın. Bir Galatasaraylı gözüyle bakayım, şöyle bir dinleyicilerimiz yazıyor ya. Galatasaraylıyım. Ben de Galatasaraylıymış gibi bir o görüşle bakayım. Ben eleştirmezdim. Ben eleştirmezdim. Çünkü 4 yıl beni şampiyon yaptıysa, hani 5. senesinde hala liderlik koltuğundaysam, bu sene de kötü oyun ama iyi başladıysak skor anlamında, ben eleştirmezdim, öyle söyleyeyim. Ha tabii, yine de eleştirebilir dinleyicilerim canım. Yani niye eleştiriyorsun diyecek halim de yok. Kendi görüşümü beyan ettim. Sevgili Nadir Bey'e de mesajından dolayı teşekkür ediyorum. Forma pazartesi gelsin, foto çekip atacağım demiş. Sevgili Vedat Parlağa gönderin. Özellikle Galatasaray formalı. O tişört, tişört diyecektim ya. Galatasaray formasıyla çekileceğiniz fotoğrafı sevgili Vedat Parlak'a gönderin ama her sosyal mecrasından gönderin ona. WhatsApp hattına da gönderin. Kendi hesabına da Twitter hesabına da gönderin. Hesabı da var mı Twitter'da bilmiyorum da. Gönderin. Bulabildiğiniz tüm Vedat Parlak'lara gönderin o formayı. Abi iyi yayınlar, Beşiktaşlıyım. Italiano'yu kınıyorum. Çerni yerine İlhan başlasaydı ilk yarıda bile sonuç daha farklı olabilirdi demiş sevgili Abdullah Bey, böyle bir görüşe sahip. Kardeşim seni alnından öpüyorum demiş. Yani doğru kişiye mi yazdınız bilmiyorum sevgili Osman Bey. Doğru kişiye değil mi? Oluyor bazen canım, arkadaşına göndereceği mesajı bize gönderenler de yok değil. Oluyor, öyle şanssızlıklar yaşanıyor. Alnımdan mı öptünüz beni ya? Peki, teşekkür ediyorum. Ha, yorumlarımdan dolayı. Yorumlarımdan dolayı. Peki, teşekkür ediyorum. Abi hangi takımlısın diye soru. İstanbulspor'u destekliyorum. Bu sene küme düşme mücadelemiz var. Bakalım Allah sonumuzu hayır etsin diyelim. Yani ne güzel, ben de işin kolayını buldum. Hangi takımlısın? İstanbulsporluyum. Ya da Efesliyim diyordum daha önce. Anadolu Efes. Euroleague başlasın. Yine ben Anadolu Efes'in adını vermeye başlarım. Yani basketbolda Anadolu Efes'i destekliyorum. Bakın onu söyleyeyim. Fenerbahçe'nin salonu çok uzak. Ataşehir'de gidemiyorum oraya. Sinan Erdem'e de gitmiyorum. Genelde ters kalıyor bana. Basketbol gelişim merkezi en yakın nokta. O yüzden Anadolu Efes maçlarına ben bir de yıllardır gidiyorum. Yıllardır gidiyorum. Hani bilete para verip gitmişliğim var daha önceki yıllarda. Kombin almışlığım var ya. Bu saatin son mesajlarını alıyorum. Sonrasında son saatimize gireceğiz. Bir tebrikle tabii onu unutmayalım. Yani derbi ateşine böyle bir baktık. Derbiyle yatıp kalktık günlerdir. Ama Filenin Sultanları'nın bu başarısını da yok saymayalım. Sırbistan'ı mağlup etti bugün Filenin Sultanları ve Avrupa Şampiyonası'nda finale kalmayı başardık. 6 Eylül Pazar günü finalde Polonya-İtalya eşleşmesinin galibiyle karşılaşacağız. Ben şöyle bir öneride bulunuyorum. Yani bu turnuvayı düzenleyenlere şöyle bir öneride bulunuyorum. Haddime mi bilmiyorum. Polonya-İtalya takımları hiç arasında oynamasın. İkisi gelsin, anlaşsın, kendi arasında bir takım yapsın. Hem Polonya'dan 2 oyuncu, İtalya'dan 3 oyuncu gelsin, böyle bir takım ortaya çıksın. Polonya-İtalya karışımı bir takım. Gelsin bizim karşımıza, öyle mücadele edelim. Yani ben yine şampiyon olacağımızı düşünüyorum. Rakibimizin olmadığına inanıyorum. Kadınlarımızı da sonuna kadar mücadelesinden dolayı tebrik ediyorum. Ya yani gurur kaynağı gerçekten. Kadın voleybol takımımız elinden geleni yapıyor. Kaybettiği maçlarda ağlayan kızlarımız oluyor. Yani bu duygu bile benim için yeterli. Bu duygu, bu mücadele, bu ruh bile benim için yeterli. Ki kazanıyorlar, onun da üzerine bir de kazanarak devam ediyorlar. Gerçekten helal olsun. Gerçekten helal olsun. Amili kadın voleybol takımımız Avrupa Şampiyonası yarı finalinde bugün Sırbistan'a set vermedi. Hani yarı finalde Sırbistan gibi bir takımı 3-0 mağlup ediyorsun. Yani finalde dediğim gibi Polonya, İtalya ikisi kendi arasında bir kadro planlasın. Öyle karşımıza çıksınlar. Yoksa en fazla yapacakları 3-1 kazanırız. Bizden bir set alırlar böyle giderse. Diyelim kısa bir ara, son bir aramız, sonrasında da bir saat aralıksız tekrardan karşınızda olacağım. Hem bu karşılaşmayı değerlendiriyoruz, derbiyi değerlendiriyoruz. Henüz aramıza yeni katılanlar varsa onlar da mesajlarını gönderebilirler. Bir de benim kuponlarıma ulaşmak istiyorsanız dediğim gibi kayıtlı bayim bölümüne gelin. iddia.com'da orayı Uğur Böceği şans oyunları olarak değiştirin. Ha yapamadım abi, numarayı kaçırdım diyorsanız da açık çek bırakıyorum. Instagram'da Görkem Tezer yazın. Bana mesaj gönderin abi, numarayı yazamadım. Ben size geri dönüş sağlarım. Ha bir de istek atmayı unutmayın, takip edin. Şöyle bakayım. Yani şu 2050'yi bir türlü geçemedik Instagram'da. Hadi bakalım.
1: +30 çift 0 97 Uğur Böceği iddia bayinin sunduğu Görkem Tezer'le bahse gireriz devam edecek.

Radyo Spor'a ulaşmak artık çok daha kolay. Radyo Spor WhatsApp hattı açıldı. 0538 052 14 87. Spor gündemine ait düşüncelerini dünyanın neresinde olursan ol, Radyo Spor'a yolla anında. Herkes duysun. Radyo Spor. 0538 052 14 87. Radyo Spor. Spor'un tek adresi. 30-0-97 Uğur Böceği iddia bayinin sunduğu Görkem Tezer'le Bahse Gireriz devam ediyor.

Birlikteliğimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Son 54 dakikamız kaldı sevgili Radyo Spor dinleyicileri. Şöyle bir mesajlara dönelim, sonra gecenin diğer karşılaşmalarını yorumlamaya çalışacağım. Ne demişler? 4 sene şampiyon olduk da hangi maçımızı arkamıza yaslanarak seyrettik? Fenerbahçe, Trabzonspor bir maç kazansalardı onlar şampiyon olacaktı. Ne haber demiş dinleyicimiz. Ya ben Galatasaraylı olsaydım ben diyorum ki şampiyon yapan bir antrenörü eleştirmezdim sürekli. Yani getirdiğin antrenörden beklentin ne ki? İyi futbol. Ha, skor önemli değil, iyi futbol mu? Onu sormaya çalışıyorum dinleyicimize sadece.

Bir yudum su içtim ya. Boğazımda bir öksürme durumu yaşandı. Şu anda bir su aldım. O yüzden dolayı özür dileyim. Bir 15 saniye fon dinletmek durumunda kaldım. Değerli Radyospor dinleyicilerinden. Beşiktaş taraftarıyım demiş dinleyicimiz. Fenerbahçe bize rakip olamaz. Galatasaray hiç olamaz. Bu sene rakibimiz yok peki. Ya yine dördüncü haftada yani çok emin konuşmayalım bence. Öyle söyleyeyim ben size. Yani Fenerbahçeli dinleyicilerimizden gelen mesajlara baktığımda lig bitti tamamen. Bu saatten sonra artık biz bir şey yapamayız havasını seziyorum. Seziyorum. Ha, sizlere de soruyorum Radyospor dinleyicilerine, futbol severlere de soruyorum. Bu maçı nasıl değerlendirirsiniz ya da bu karşılaşmadan çıkacak olan sonuç Fenerbahçe'de nasıl bir değişikliğe sebebiyet verir? İsmail Hoca'yla ilerleyen haftalarda yollar ayrılabilir mi? Erken bir değişiklik bekliyor musunuz? Tüm bu soruların yorumlarını, cevaplarını bana WhatsApp hattından iletebilirsiniz. Bir de iddia konusunda tabii güvendiğiniz karşılaşmalar varsa onları da yine kuponlarınızla birlikte WhatsApp hattına yazabilirsiniz. Şöyle bir bakayım. Ne demiş dinleyicimiz Selçuk Bey? Fenerbahçe kaybedince ben kazandım ama ilk yarı bir, ikinci yarı iki oynamıştım demiş. Aa evet. Kuponu da gördüm. 0'dan 2 biten bir mücadele. 0'dan 2 bitti. Keçiören Gücü Sarıyer'i 3-0'la geçti. TFF 1. Ligi'nde Pendik Spor, Ümraniye Spor'u 1-0'lık skorla mağlup etti. Süper Lig'de bugün bir başka karşılaşma daha oynandı. Erzurum Spor, Konya Spor'u mağlup etti. Konya Spor ligin son basamağına demir atmış durumda. Oynadığı 4 karşılaşmada da puan alma başarısı gösteremedi. Konya Spor takımı şu an ligin tek puan alamayan takımı konumunda. 18. sırada 4 maç sonunda henüz 1 puanı dahi bulunmuyor. Konya Spor için işler pek yolunda gitmiyor diyebilirim. Erzurum Spor da kötü başlangıç yaptı ligi ama bugün aldığı o galibiyetle biraz derin nefes aldığını ben düşünüyorum. Puanını 4'e yükseltti. Erzurum Spor takımı diyelim. Şöyle skorlarımızı hatırlatmaya devam edelim sizlere. Villarreal Deportivo ile Coruña karşılaşması 1-1. İkinci yarıda 47. dakika oynanıyor. Roma 0, Atalanta 1. Yine Şampiyonlar Ligi'nde İstanbul'da konuk edeceğimiz Fenerbahçe'nin konuk edeceği Roma şu an İtalya Serie A'da kendi sahasında 1-0 geride olan taraf. Atalanta'da Maurizio Sarri'nin gelişinden sonra daha ofansif oynadığını ben düşünüyorum. Ki şu an skora da bunu yansıtmış. 60. dakika geride kalırken Gasperini'nin öğrencileri Roma ileri uçta bir şeyler yapmaya çalışsa da henüz o isabetli şutları bulamadı. Tehlikeli atakları gerçekleştiremedi. Ha döner mi buradan Roma gol atar diye düşünüyorum. Öncelikli olarak onu söyleyeyim. Roma gol atar. Golcü bir takım. İki karşılaşmada 8 gol atma başarısı gösterdi. Şu an oynanan mücadele 3. hafta karşılaşması. Ha burada bir hata yapar mı, takılır mı? Takılabilir. Atalanta'da oynadığı 2 karşılaşmadan 2 galibiyet çıkardı neticede. Ha, Roma kendi evinde ben bir gol atmadan mağlup olmaz düşüncesine sahibim. 61. dakika. Şöyle 70'e kadar bir 10 dakikalık bölümde gol gelmezse Roma tarafında ben canlıdan dinleyicilerimize, bahisseverlere önerebilirim. Burada Roma'nın bir golünü. Ki buna benzer ne kuponlarım var onları da kaçırmayın. Bakın altını çiziyorum. Yarın öbür gün yine sponsorumuz bir jest yapar ki ben bunun sözünü aldım. Açık açık da söyleyeyim. Bugün yayın öncesi de konuştuk. Yine forma verelim ama ne zaman verelim, hangi maçta verelim tarzında bir konuşmamız oldu. Yani bir derbi olacak biliyorsunuz. Trabzonspor Galatasaray mücadelesi başlamadan önce değerli sponsorumuz dinleyicilerimize bir forma daha hediye etme düşüncesinde bu aralar eli açık dağıtıyor. Formaları sizlere hediye ediyor. Onu da söyleyeyim. Ha, yapmanız gereken işlem nedir? Çok basit. iddia.com'da kayıtlı bayin bölümüne geliyorsun. Orada kayıtlı bayini Uğur Böceği şans oyunları yazarak değiştiriyorsun. Bursa'da yer alan bir bayi. Devamında da 0500-43-0097 bu numaraya mesaj gönderiyorsun. Ben kayıt oldum, kuponları görmek istiyorum diyorsun. Birbirinden güzel kazandıran kuponlarım her gün sizlerle buluşuyor. Yani onun da altını çizeyim. Ya bugün Fenerbahçe Beşiktaş derbisinde 5 tane tahminde 5 tane ayrı kupon paylaştık oradan. Ben kendi adıma konuşayım. 5 kupon paylaştım, 5'e de başarılı oldu. 1.40, 1.50, 1.60'lık oranlarda değil bu arada. 1.85, 1.90, 1.75 tarzı oranlardı. 5 ayrı kupon da başarılı oldu. Bunlar devam edecek, devam ediyor.
Gelip oradan bir görmenizde fayda var diye düşünüyorum. Ha, bulamadıysanız da sormak istediğiniz bayi kodunu kaçırdım falan olabilir bunlar. Onları da bana Instagram'dan gönderebilirsiniz. Instagram'a girdiğinizde arama kısmına Görkem Tezer yazdığınızda bana ulaşabilir dinleyicilerim ki istekler gelmiş. Onları da ilerleyen dakikalarda kabul edeceğim. Peki Roma'nın golünü ben de bekliyorum abi. Ağzına sağlık demiş dinleyicimiz. Gelir gelir hiç merak etmeyin. Roma'nın bir golü gelecektir. Çok emin konuştum. Umarım gelir yani ne diyeyim. Roma'yı biliyorum. Atalanta tamam iyi başladı. İyi bir kadrosu vardı. 70'ten sonra oyundan düşüyor. Yani oyundan düşüyor. Temposu düşüyor. Ben burada Roma'nın kendi sahasında hata yapmayacağını düşünenlerden biriyim. Fenerbahçe taraftarıyım. Beşiktaş iyi oynadı ama hakemlerle kazandı. Yapı sadece Galatasaray için değil, Beşiktaş için de geçerliymiş. Onu anladım diyor dinleyicimiz. Yani yapı falan ben hiç böyle yorumlar yapmıyorum. Yapı. Yani öyle şeylere inanmak da istemiyorum. Mesela derbilerde şampiyonlar belli oluyor. Ya geçtiğimiz sezona geri dönelim. Galatasaray çok kötü oynuyordu. Fenerbahçe maçı var. Talisca penaltıyı atsa ya adımı değiştiririm. Galatasaray o maçı kazanamaz. Kazanamaz. Devamında Galatasaray Samsun'la gitti ve kaybetti. Yani sen şampiyonluğu derbide bırakıyorsun bir nevi. Şampiyonluğu derbide bırakıyorsun. Şimdi Talisca mı burada kaçırdı? Yapıdan dolayı mı kaçırdı? Ya da bugün oynanan maçta Beşiktaş sağlı sollu ataklar gerçekleştirdi. Ha, hakem hataları var mı yok mu? Vardır, tartışılır. Ki bu konuda uzman isimler yorumlayacaklardır bunları. Ben saha içerisinde kalıyorum, yorumlamıyorum. Ya bir de böyle düşüncelere sahip değilim, onu da ifade edeyim. Ya futbol sever olarak sadece yayın yaptığım için değil, ya dışarıda da konuştuğumda çok fazla hakem konularına girmiyorum. Hakem hata yapsa da girmiyorum. Ya girmiyorum. Hakemler hata yapacak maalesef. Yapmaya devam edecek. Biz bu hakem hatalarının önüne nasıl geçeriz? Biz buna bakmamız gerektiğini ben düşünüyorum. Bunu savunuyorum yıllardır ama herkesin canı yandığında hakemleri gündeme getirmesi. Ya tabii ki bu işi çözme konusunda ciddi sorun yaşamasına da sebebiyet veriyor ülke futbolunda özellikle. Fenerbahçe'nin canı yandığında Fenerbahçe çıkıyor açıklama yapıyor. Galatasaray çıkıyor açıklama yapıyor. Beşiktaş açıklama yapıyor. Ama ben hepsinin aynı anda açıklama yaptığını görmedim. Madem istemiyor, çıkın ortak bir bildiri yayınlayın. Yayınlayın. Kulüpler Birliği'nde çıkın bir tepki gösterin. Ben böyle düşünüyorum. Yapı, o bu. Bunlara girmiyorum, inanmıyorum. İnanmıyorum. İnanırsam zaten futbol konuşmam. Yani öyle de bir durum var. Hakemler bilerek hata yapıyor deniyor ya mesela. Dışarıda en çok konuşulan konulardan biri bu. Hakemlerin bilerek hata yaptığını düşünüyorsan ben izlemem yani futbol izlemem. Bir daha benim ağzımdan futbolun feyesini duyamazsınız. Yani büyük ihtimalle. O yüzden inanmıyorum. Spor müsabakası gözüyle takip etmeye devam ediyorum ben karşılaşmaları. Şöyle devam edelim. Fenerbahçe taraftarıyım. Ama az önce yazan arkadaşın mesajı bence çok gereksiz olmuş. Hak ettiler, kazandılar diyor. Sevgili Cüneyt olması gerekiyor dinleyicimiz. Evet, sevgili Cüneyt Bey böyle bir mesaj gönderdi. Devam edelim. Mesajlar geliyor. Derbiyi yorumlamaya devam ediyoruz. Aynı zamanda kuponlarımız tabii ki yine sizlerle buluşuyor. Sizler de güvendiğiniz maçları bana WhatsApp'tan göndermeye devam edebilirsiniz. Ne demiş? Şöyle bakalım. Sevgili Hilmi Bey. Sevgili Hilmi Bey. Ben Roma'nın kazanacağını düşünüyordum. Artık bu saatten sonra da gelmez demiş. Öyle demeyin. 22 tane şutu var Roma'nın. 66 dakika geride kalırken 22 tane şut denemesi. %64'e 36'lık bir topla oynama oranı var Roma takımının. 22 şutun 6'sı isabetli. Tabii ki bu konuda biraz sınıfta kalmış. Şutlar kaleyi bulmuyor. Atalanta'ya bakalım 6 şut denemesi bunlardan ikisi isabetli biri de golle sonuçlanmış. Böyle de bir durum söz konusu. Başarılı pas yüzdesinde ev sahibi şu an rakibinin 2 katı seviyesinde önde Roma. Ha, baskısına devam ediyor. Şöyle 3-5 dakika içerisinde bir golü bulsa hiç belli olmaz. Bakın hiç belli olmaz. Tamam ben Maurizio Sarri'nin oyun felsefesini seviyorum. Atalanta'nın oyununu seviyorum diyorum ama yani Gasperini böyle maçların hocası. Şimdi sen 70'te kendi evinde golü bulursan 70-75 arasında Roma ikinci gol için yüklenir. Gelme olasılığı da yüksek olabilir.
Ama bu gelecek anlamına da gelmiyor, onu da söyleyeyim. Yani buradan Roma galibiyetini oynayın da demiyorum. Ama o kadar da umutsuz olmayın. Roma bu. Ne zaman ne yapacağı belli olmaz. Görkem Bey, dinledim, izleyemedim, o yüzden soruyorum. Skora bariz etki eden bir hata var mıydı hakemlerden? 3 dakika önce ben ne söyledim ya sevgili dinleyicim? Ankara'dan yazıyordunuz değil mi sevgili Ebu Bekir Bey? Hakemlerle alakalı konuşmuyorum. Hakemlerle alakalı görüş bildirmemeye gayret gösteriyorum. Yani o tarzda bir yayın yapmıyorum. Saha içerisinde kalmaya çalışıyorum. Hakem hatası var mıydı? Ben dışarıda gördüm. Yani yayın esnasında Kerem Aktürkoğlu'nun pozisyonunu, Kerem'in bir ayağı dışarıdaydı. Ben öyle gördüm. Ha, yanlış da görmüş olabilirim. Şu an penaltıydı diyemiyorum o yüzden dolayı. Şimdi yarın özür dilemek zorunda kalırım. Kalbini kırabileceğim taraftarlar, dinleyiciler olabilir. O yüzden dolayı yorum yapmıyorum sıcağı sıcağına. Ha, bu soruyu yarın sorun, söz veriyorum yorumlayacağım. Tüm samimiyetimle yorumlayacağım. Hatta Instagram'dan yazın. Yayın bitsin, şöyle bir 30 dakikada maçın geniş özetini izleyeyim. Ondan sonra yorumumu yapacağım ama sıcağı sıcağına. Yani önümde 2, 3, 4, 6 tane ekran var. Bir yandan konuşurken, bir yandan masayı kontrol ederken onu söyleyemiyorum. Çünkü yanlış bir yorumda bulunabilirim. O yüzden yapmıyorum. Ama yarın sorun cevaplayacağım, söz veriyorum. O cümlenizi duyduğum için merak ettim ben de, demiş dinleyicimiz. Hakemler genel olarak kötü. Yani ben genel pencereden değerlendiriyorum. Bu maçta hakem hatası var mıydı, yok muydu? Vardı tabii. Maçın hakemi kötüydü. Yani kötüydü. 90 dakikasını izlediğim kadarıyla maçın hakemi kötüydü. Çok oyunu duraksattı. Hem Fenerbahçe aleyhine hem Beşiktaş aleyhine çok alakasız kararlar verdi. Onu söyleyelim. Ama ülke futbolunun geldiği nokta nedir diye soracak olursan, zaten 3 gün önce oynanan bir alt lig maçı var. Aç onu izle. Yani tüm dinleyicilerime söylüyorum bunu. Açın izleyin. İstanbulspor, Bursaspor, İstanbulspor mücadelesi. Taçtan offside kararı çıktı. Yani hakemlerimiz kuralları mı bilmiyor artık, bilmiyorum. Ha, Fenerbahçe'nin burada hakkı yendi demek de Beşiktaş'ın emeğine saygısızlık olur. Yani öyle bir yorumda da yapmıyorum, bulunmuyorum. Çünkü Beşiktaş hak etti. Beşiktaş hak etti. Çıktı, takır takır oynadı. Üçü dördü de bulabilirdi. Yani tedirginliğim ondan sebepli. O yüzden hakem konuşmuyorum. Onu açıklamaya çalıştım. Şimdi yanlış bir şey söylerim. Tam emin olamadığım pozisyonlar, detaylı incelemediğim pozisyonlar. Yani bir tarafın günahına girmek istemiyorum. Ama yoksa kolay. Yok ya, ne hakemi? Ne hakem hatası? Mağlubiyeti böyle şeylere bağlamayın. Ya da tam tersini söylerim. Fenerbahçe doğrandı bugün. Yani çok güzel manşet olabilecek açıklamalarda bulunurum. Abi, bir kesimin de hoşuna gider dinleyicilerimizin mesela. Değil mi? Ama ben yapamam onu. Yapamam. Çünkü emin değilim. İzlemedim. Çok net izlemedim. İzledikten sonra daha sağlıklı yorumlarda bulunurum. İstanbul Pendik'ten Orhan, ben öncelikle takımımı galibiyetinden dolayı kutluyorum. Ayrıca her iki takıma da gösterdikleri rekabetten, mücadeleden dolayı da teşekkür ediyorum, demiş sevgili Orhan Bey. Güzel mesajlardan biri. Bir Fenerbahçe taraftarı olarak Beşiktaş'ı tebrik ediyorum. Sonuna kadar hak ederek kazandı. Peki oraya geçelim. Öyle yazmayın ya. İsmail Kartal'dan başarı bekliyoruz biz de. Vizyonu, başarısı ne ki, demiş. Takımın başına geçti İtalyano. İsmail Kartal'a teknik direktörlük dersi verdi. Bir an önce hocaya veda edip yeni bir kanla devam edilmeli. Yoksa bu sezonda gidecek, demiş dinleyicimiz. Peki, tepkili tabii ki. Ama aynı zamanda Beşiktaş'ı da tebrik ediyor. Şöyle bakalım. Mustafa Dikmen az önce mesajı gönderen dinleyicimizdi. Peki, yarın da bekliyorum. Yarın da uzun bir yayın saatim var. 19 ile 24 saatleri arasında sizlerle birlikte olacağım.

0: Voleyboldan hiç kimse bahsetmiyordu şu an spor medyasında. Teşekkür ederim sana demiş bir dinleyicim, ismini paylaşmamış. Yani onlardan bahsedilmez mi? Size denk gelmiyordur. Herkes bahsediyor. Yani sosyal mecralardan mı bahsediyorsunuz bilmiyorum ama Türkiye'de radyo ve televizyonlarda konuşuluyor. Konuşulanlardan biri. Bizim radyomuzda da gün içerisinde de Radyo Spor'da zaten uzun uzun konuşuldu. Voleybol programlarımız oluyor, yayınlarımız oluyor, voleybol özel yayınlarımız oluyor biliyorsunuz. Yani voleybol dendiğinde bu kadınların emeği yok sayılmaz zaten. Öyle bir durum söz konusu değil. Ne mücadele ettiler bugün, ne mücadele ettiler Sırbistan karşısında. Yani bunu söylerken o anlar gözümde canlanıyor, tüylerim diken diken oluyor. Açın izleyin, açın izleyin. Muhteşem bir galibiyetti. Peki devam edelim mesajlarla. Bal liginde bile maç verilmemeli demiş dinleyicimiz. Bence iki takım da hakem tarafından doğrandı. Hala Halil Umut Meler'e maç veriliyor olması bu ligde utanılacak bir durum demiş dinleyicimiz. Abi iyi yayınlar Ferdi ben. Bir Fenerbahçeli olarak Beşiktaş'ı tebrik ediyorum. Hakkıyla kazanılmış bir maç. Hiç kimseye mal etmemek lazım. Bu karşılaşmayı tek suçlu İsmail Kartal'dır demiş. Peki dün gece ne söylediysem oldu Görkem. İlk yarı gol var, maç sonu Beşiktaş alır demiştim diyor dinleyicimiz. Peki teşekkür ediyorum. O zaman yarın akşamki mücadeleyi de söyleyin bakalım ne olacak. Trabzonspor mücadelesi yine dikkat çekici karşılaşmalardan biri. Beşiktaş'ın sana göre en büyük başarısı neydi? İyi yayınlar demiş Tarık, sevgili Tarık. Ya bu maç Beşiktaş açısından sadece 3 puan değil. Ben bunu maç öncesi de yayınımda söyledim. Mental açıdan, psikolojik olarak ilerisi adına çok umut veren bir galibiyet olur. Kim kazanırsa kazansın. Kadıköy'de 1-0 geriye düşüyorsun ve buna rağmen panik yapmıyorsun. 38. dakikada eşitliği yakalıyorsun ve ikinci yarıda oyununu sürdürmeye devam ediyorsun. Bence bu büyük bir başarı. 73. dakikada yine öne geçiyorsun ki daha öncesinde de geçebilirdin. Ya bu nedenle Beşiktaş'ın galibiyetini rakibin hatasından gelen şanslı bir galibiyet şeklinde değerlendirmek de pek doğru olmaz. Beşiktaş hak etti. Ha, tartışmalı pozisyonları tartışırız ilerleyen günlerde. O ayrı. Ama sonuç tescillendi. Beşiktaş galip. 3 puanı aldı. Ya bir de maçın gizli istatistiği var. Bilmiyorum dikkat ettiniz mi gözden kaçan. Beşiktaş'ın kullandığı köşe vuruşu ve Fenerbahçe'nin kullandığı köşe vuruşu sayıları. Bunlar çok dikkat çekiciydi. Yani rakamlara baktığımızda Fenerbahçe'nin sadece 2 köşe vuruşu kullandığını hatırlıyorum. Doğru değil mi? İstatistiklere bakayım. Şöyle bir kez daha sayfamı yenileyim. Ben 7'ye 2 de hatırlıyorum. Doğru. 2 korner Fenerbahçe, 7 korner Beşiktaş. Ya bu bile aslında maçın neden Beşiktaş'ın kazandığını açıklayan durumlardan biri. Beşiktaş'ın rakip ceza alanı çevresinde ve hücumu 3. bölgesinde daha fazla süre geçirdiğini gösteren durumlardan biri. Bu arada hapşırıyordum, son anda tuttum onu ya. Fenerbahçe'nin iç sahada oynamasına rağmen bu alanda 7'ye 2 geride kalması da maçın hücum yönünden neden Beşiktaş'a doğru kaydığını açıklayan bence en önemli faktörlerden biriydi. Fenerbahçe'de alarm veren tablo nedir? Yani peki bunlara gelecek olursak da Fenerbahçe bugün nerede soru işareti oluşturdu futbol severlerde? Kendi evinde bir derbi mücadelesinde sadece 2 isabetli şut atması bence büyük bir soru işareti. 9 şut denemesi, bunlardan yalnızca ikisinin başarılı olması. Totalde bir isabetli orta yapabilmiş olması Fenerbahçe'nin ilerisi adına bende bir soru işareti oluşturdu. Maçın hakkı kime yakındı? Tabii ki de Beşiktaş galibiyeti hak etti canım. Teşekkür ederim Erdem Bey'e sorusu için ama çok basit bir soru. Ya bunu herkes kabul edecektir. Beşiktaş galibiyeti hak etti. Skor açısından maç uzun süre dengede kalmış gibi gözükse de maçın toplam üretimine baktığımızda Beşiktaş daha iyi bir görüntü verdi. Şut sayılarında, isabetli şut sayılarında, köşe vuruşu sayılarında ve başarılı pas yüzdesinde Beşiktaş rakibinin önündeydi. Bu nedenle benim açımdan 2-1 biten bu maçın genel istatistiksel hikayesiyle de uyumlu olduğunu söyleyebilirim. Fenerbahçe'nin en büyük sorunu, tekrar ifade ediyorum, 1-0'ı koruyamaması değil. 1-1'den sonra oyunu tekrar kendi lehine çevirecek yeterli hücum gücünü ortaya koyamaması oldu. Beşiktaş'ın ise en büyük artısı geriye düştükten sonra oyun disiplinini kaybetmemiş olması. ve ikinci yarıda fırsatları üretmeye devam etmesi. 1-1. Dur, tamam, biz golü bulduk. Şimdi biraz geri yaslanalım, geride bekleyelim. Deplasmandayız demedi Beşiktaş takımı. İtalyano böyle düşünmedi. Biz gidelim önde basalım, ikinci golü bulalım düşüncesiyle ikinci yarıya başladı Beşiktaş takımı. Yani tebrik etmek gerekiyor. Ama ben iki takımı da tebrik ediyorum. Güzel bir mücadele izledik yani, öyle de bir durum söz konusu. Bu arada Fenerbahçe Başkanı Sayın Aziz Yıldırım şimdi açıklamalarda bulunuyormuş. Onu bir dinleyelim, size aktarayım. Sonra yine kaldığımız yerden devam edeceğiz.
1: Evet, Gençler Birliği maçında iki penaltı veremedi. Olur dedik, yenirdik. Yine sesimizi çıkarmadık. Sonra Konya maçı, burada yine hakem hataları. Sonra Samsun'da Vedat'a yapılan hareket. Başka pozisyonlarda. Orada da penaltıyı verilmedi. Ama yendik. Yine dedik ki herhalde bunlar düzelirler. Bugün burada yine bir hakem hatalarıyla. Biz kötü oynadık. İyi oynamadık. Bundan dolayı Beşiktaş'ı da tebrik ediyoruz. Yalnız şimdi iki tane penaltı yine var. Yine verilmedi. Bir tanesi 5. dakikada Oğuz'la stoperleri mücadele ediyorlar. Eliyle, bakın eliyle böyle topu önüne alıyor. Penaltıyı vermiyor. Devam diyor. Sonra Kerem'in pozisyonu, bakın çelme takıyor. Yine vermiyor. Yani bu maç, belki bunları verse, atsa Beşiktaş yine gol atabilir. O ayrı bir konu. İyi oynamadık. Kabul ediyoruz. İyi oynamadık. Tamam. Ama hakem gördüğünü çalmalı, vermeli. Var, o da uyuyor. Yabancı geliyormuş. Yabancının gidip de hiçbir şeye yaramayan varını getiriyorsanız bu çözüm değil ki. Ya bu hakemler yeteneksiz. Eğer birileri kurmuyorsa, yani oyuncak gibi arkadan kurmuyorlarsa, bunların hepsi yeteneksiz. Türk futbolu bir yere gitmez. Ben bugün başka yerlerde de bunu ifade ettim. Ne yapacağız? Bize ceza verecekler. Bak, cezadan falan hiç korkmam. Bak, cezadan korkmam. Ayıp. Bizim taraftardan da özür diliyoruz. Kusura bakmasınlar. Yani bizim takım çok iyi oynamadı. Ama hakkını yediler. İnce ince doğuruyor. 20 sene başkanlık yaptım. En azından 40 senede de futbolu takip eden insanım ben. Hakem orta sahada, ya şurada gözümüzün önünde bizim oyuncuyu orta sahada düşürüyorlar. Faul verecek, görmüyor. Çünkü niye? Önünde 3 tane oyuncu var. Onlardan pozisyonu görmüyor. Var, hiçbir müdahale yok penaltılarda. En azından müdahale etseniz de ya, deyin ki böyle pozisyon var, bir gel bak şuna. O da yok. Ya Kerem'e resmen çelme takıyor. Yani bu şekilde Türkiye'de futbol oynanmaz. Zor yani. Zor.
2: Çözüm mü?
1: Onu federasyon başkanı ve yönetimi düşünecek. Biz değil. Biz çözümü söylersek o zaman çok başka noktalara gider ki o da bugün akşam söyleyeceğim sözler değil. Ama bakın ben konuşmaya başlarsam yani beni kimse durduramaz. Haberler olsun. Ben öyle yani ya hakem hata yaptı işte bilmem ne yaptı demem. Merkez Hakem Komite Başkanı neyse bunlara çare bulacak. Gerekse Türkiye liglerini bir sene ertelesin. Bıraksınlar, ertelesin. Hakem yetiştirsin. Yani yetenek doğuştan olur. Sonradan eğitimle falan yetenek olmaz. Bir başkanın dövdüğü insanı, hakemi, siz hakemliğini devam ettiremezsiniz. O psikolojik olarak zaten yıkılmış vaziyettedir. O ne yapacağını bilemediği için bugünkü hadiseler oldu. Yazık. Türk futboluna yazık yani. Fenerbahçe bugün kaybetti. Evet, yarın kazanırız. Ama bu hakem 4 haftadır bütün takımlar şikayetçi. Yalnız biz değil. Bak, biz ilk defa ben bu akşam dile getiriyorum bazı şeyleri. Ama diğer takımlar da şikayetçi. O zaman buna bir çözüm üretilmesi lazım. Yani var hakemini yabancı getirdik değil. O zaman hepsini yabancı getireceksiniz kardeşim. Çözümü ben bilemem. Kendileri üretecek yani. Ya bizim talebimize gerek yok ya. Futbol Federasyonu olayı nerelere gittiğini görecek. Bunun tedbirine sağlayacak.
2: Tedbir neyse bilemem ben. Ben söyleyecek olursam söylerim. Birkaç hafta sonra başka türlü konuşmaya başlarım.
3: Yönetimler gidiyor, futbolcular gidiyor, teknik ekipler gidiyor. Hep aynı hakemler maçları bir şekilde yönetiyor.
2: Ya dayak yiyen hakeme siz hakemliği devam ettirirseniz olacak sonuçlar bu. İnce ince doğrama yapıyor ya. Verdiği faullere bakın. Seyredin. Maçı bir daha seyredin. Ha Fenerbahçe çok mu yönetiyor? Hayır. Ama hakem etkili. Verse penaltıları maç beraber biter. Veya biz galip bitiririz. İyi oynamadığımız halde kazanmış olabiliriz. Berabere kalmış olabiliriz. Ama hakemler önlüyor. Bu hakem bugün bunu yaptı burada. Zannediyor biz anlamıyoruz. Ya ben 40 senedir futbolun içindeyim ya. 40 senedir bir fiil içindeyim. 90 yılından beri futbolun içindeyim ya. Hep yöneticilik yaptım.
4: Başkanım, buyur. Aslında MHK Başkanı'ndan tüm kulüpler şikayetçi. Aslında bu hakem operasyonları yapılan da MHK Başkanı'ndan Sayın Ferhat Gündoğdu. Fenerbahçe'nin Ferhat Gündoğdu'nun istifasını istemek gibi bir durum söz konusu yok.
2: Ya gerekirse herkesin isteriz, problem değil. Bak biz hepimiz geldik, bir taşın altına elimizi soktuk. Hem maddi hem manevi. Bunun önüne geçmeye çalışırlarsa o zaman mücadele başka noktalara gider ki onu da istemem. İstemem yani. Ayıp. Ayıp yani. Tamam mı? Şimdi Gençler Birliği penaltılar verilmiyor. Geliyorsun Konya maçı yine hadiseler. Sıkıntı, hakem sıkıntıları. Geçen hafta Samsun'da yine sıkıntı, hakem hataları. Bu hafta yine hakem hatası. Önümüzdeki hafta bu düzelecek mi? Bakın hiçbir zaman ben bugün bazı yerlerde de söyledim. Yine söylüyorum. Biz adalet istiyoruz. Biz bizi korusunlar, bize işte efendim taraf tutsunlar. Böyle bir şey istemiyoruz. İstersek zaten o zaman kişilik ve Fenerbahçe'nin yapısını bozmuş oluruz. Biz diyoruz ki adaletli olsun. Ha, oynayamıyorsak yenilelim. Ama oynuyorsak da kazanalım. Ama hakemler vasıtasıyla bu maalesef şu anda 4 haftadır önleniyor. Onlar kendi istedikleri gibi idare ediyorlar. Ya kururlar, kuruyorlar bir bebek gibi. Öyle oynuyorlar. Yahut da yetersiz bunu. O zaman çare federasyon bulacak, biz değil. Biz söylersek o zaman federasyonun ne işi var? Yani biz söylemeyeceğiz, onlar bunun üzerine eğilecekler. Ya herkes iyi gidiyor, seslerini bir kulüp çıkarıyor, iki kulüp çıkarıyor. Önemli değil anlamında devam etmez bu. Bakın bu devam etmez. Onun için herkes lütfen aklını başına alsın. Hiçbir takıma haksızlık yapılmasın. Bize yalnız değil. Hiçbir takıma yapılmasın. Dün oynanıyor maç, hakemden şikayet. Bugün biz oynuyoruz, şikayet. Yarın söylüyorum şey oynayacak, başka bir takım oynayacak. Onlar da şikayet edecekler. Bunun için Türk futbolunu kurtarmak için federasyon bu konuya eğilmeli. Ve buna çözüm üretmeli. Çözüm ona verecek, biz değil. O zaman görev değişikliği yapmak gerekir ki o da başka noktalara gider. Hepinize teşekkür ediyorum. Hepinize iyi akşamlar diliyorum. Arkadaşlar var mı? Söylemek isteyen.
5: Var mı? Varsa var. Konuşun. Söyleyin.
2: Buyurun.
4: Federasyon nezdinde girişimi olacak mı Fenerbahçe?
2: İrfan hayır. Biz kimsenin üzerinde girişim yapmayacağız. Biz olanları söylüyoruz. Burada da görevli olanlar o görevlerini yerine getirmek için çalışma yapacak. Biz yani şunu yap, bunu yap. Ha ben federasyona gittim. Merkez Hakem Komitesi Başkanı'yla görüştüm. Bu çözüm değil. Bu yanlış. Onlar kendilerine ne yaptıkları, 90 dakika maçı izlesin. Daha 5. dakikada koluyla böyle topu itiyor ya. Koluyla itiyor. Görecek. Görmüyorsa VAR görecek. VAR geldi. VAR niye geldi? Hakemin görmediğini görsün diye. O da görmüyorsa o zaman bana da gerek yok. Ya bana da iptal edelim. Hakem ben böyle gördüm, çaldım. Bak bir mesaj da bu yorumculara söylüyorum. Bak yorumculara. Bu yorumcu, hakem eski yorumcular çıkıyorlar bazıları. Geçmişte kendi idare ettikleri maçlarda yaptıkları hataları görmeden bu yorumda ben böyle gördüm, sen böyle söylüyorsun, ben böyle söylüyorum. Böyle bir şey yok futbolda. Futbolda ele çarpıyorsa, el nereden itibaren kabul ediliyorsa yazılı. Ona bakarsın, değerlendirirsin. Ama yok öyle olmadı da böyle de şöyle bir yorumlar yanlış. Hem taraftarları yanlış yönlendiriyorsunuz, hem de olayları gördüğünüzün dışında açıklamaya çalışıyorsunuz. Bu da zarar veriyor bizlere. Ben yarın öbür gün, yani önümüzdeki maçtan sonra isim vere vere konuşur ve onların geçmişte yaptıkları hataları da gösterir. Onlar da lütfen daha ciddi hem çalışsınlar hem de yolumu doğru yapsınlar.
3: Başkanım, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la bugün...
2: Efendim?
3: Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşme yaptınız bugün.
2: Soru yaptık, için, evet.
3: Ne cevap verdi size?
2: Neyle ilgili?
3: Bu biraz önce sorunlardan bahsettim dediniz.
2: Ya sorunlar ona değil yani, sayın Cumhurbaşkanı değil. Başka yerlerde de konuşuyoruz, söylüyoruz yani. Ona gidip de şikayet etmedi kimseyi.
3: Peki Erdoğan, Sayın Erdoğan'la görüşmenin sonucunda nasıl bir gelecek görüyorsunuz?
2: Ya, futbolla ilgili öyle bir şeyimiz olmadı. Tamam mı? O görevli olanlar görevlerini yapacak. Sayın Cumhurbaşkanı'nın görevi değil bu yani. Tamam mı? O ne yapsın yani? O federasyon var, Merkez Hakem Kurulu var veya başka kurullar var. Onlar görevlerini yapacaklar. Orası müdahil yeri değil yani Sayın Cumhurbaşkanı. Bu işlerle ulaşması yanlış olur. Evet, başka var mı?
3: Standartsızlığın farkında mı federasyon başkanı?
2: Bilmiyorum.
3: Federasyon ve MHK maçlar arasındaki kararların standartsızlığının bilincinde mi, yoksa onlar çok iyi yönetiyoruz mu diye düşünüyorlar?
2: Sesleri çıkmadığına göre iyi yönetiyorlar. Onun farkına varacaklar. Evet, başka var mı?
3: Başkanım, kadro için...
2: Kimle?
3: Kadro, şampiyonlar ligi için yeterli olduğunu düşünüyor musunuz kadroyu?
2: Ya onu bir gün ayın 27'sinde Mali Kongre var. Orada anlatacağım her şeyi. Tamam mı? Herkes bir şey anlatıyor, söylüyor. O olmasın. Önemli olan burada kadrolu olan Türk çocuklarını hazırlamak ve onları kazanmak. Tamam mı? Şimdi diyorlar ki efendim stoper eksik. Aldık bir tane genç arkadaşı, şeyler, Cihan Beyler aldılar. Getirdiler hoca, işte Oğuz Bey, Cihan Bey aldılar. Şimdi Mert Müldür diye bir oyuncu var. Niye faydalanmıyoruz? Gerekirse faydalanırız. Nerede? Bakın. Hepiniz iyi bakın. İyi dinleyin. 8 tane Şampiyonlar Ligi maçı var. 6 tane de Beşiktaş, Galatasaray, Trabzon maçları. Etti 14 maç. Bu kadro 14 maçı hep oynarsa başarılı olur mu, olmaz mı? Olur. Hiç yani söyleyeyim, olur. Ondan sonraki maçlar Türkiye Ligi'nde bizim yedek olanı düşündüğümüz oyuncuların oynaması şart. Ve onlar başarı yakalasınlar. Onlar da biraz mücadele etsinler yani. Siz diyorsunuz ya durmadan adam getirelim. 10 tane yabancı hakkı var. Nasıl getireceğiz? 23 yaş altı. Oyuncu yok. Alamıyorsunuz. Kimse vermiyor. Çünkü niye? Piyasa öyle bir hale gelmiş ki 50-60'lardan başlıyorlar. Durmadan 50-60 verdik, aldık 3 tane oyuncu. Parayı kim ödeyecek? Taraftar ödüyor. Yazık değil mi onlara? Kadro iyi. Kadroda bir sıkıntı yok ama daha çok çalışmamız lazım.
3: Başkanım, 720
2: kimin?
3: Kimin?
2: Bir
3: gelişme var mı?
2: Ne var? Arkadaşlar şey yaptılar, müracaatı yaptık. Şimdi tahkime gidecek. Tahkimde inşallah iner. Zaten öbürü kalktı. Yani bir tek Gendüzü'nü herhalde iner diye düşünüyoruz.
3: Teşekkür
2: ederim. Herkese iyi akşamlar. Tamam, görüşmek üzere. Ve onları yorumlayın. Yani seyredin. Tamam mı? Seyredin. Ondan sonra yorumlayın. Onlar doğru söylüyorlar veya hatalılar diye de söyleyebilirsiniz. Ama öyle televizyonun başına oturup da ahkam kesmek yok. İyi oynamadık. Yine söylüyorum. Taraftardan özür diliyoruz. Ancak hakem eğer adaletli davransaydı biz bu maçı kaybetmeyebilirdik. Oldu. Hadi herkese iyi akşamlar.
3: İyi akşamlar.
0: Fenerbahçe Kulübü Başkanı Sayın Aziz Yıldırım'ın açıklamaları bu şekildeydi. İki penaltımız verilmedi dedi Aziz Yıldırım. Akbadu eliyle oynadı. Kerem'e çelme takıldı. Hakemler bunu görmedi. Sorunları çözmesi gereken kurumun da TFF olduğunu ifade etti. Bir de eski hakemler konusunda yine yorumları merak uyandırıcıydı. Öyle çıkıp yorum yaparken daha dikkatli yorum yapmaları gerektiğini söyledi. Ben böyle ifade ediyorum en azından. Eski hakemler, zamanında hata yapan hakemler çıkıyor şimdi bir pozisyon için. Bence öyle, bence böyle yorumlarında bulunuyor. Öyle bir şey olabilir mi dedi Sayın Başkan Aziz Yıldırım. Ele çarpıyorsa penaltıdır. İtme varsa faul'dür, penaltıdır. Ya bunun bir kuralı vardır. Bana göre, sana göre diye bir şey yoktur yorumunda bulundu. Penaltılarımızı verseydi iyi oynamadığımız halde kazanabilirdik dedi. Hakem bizi ince ince doğradı.

İn konuştum böyle. Umarım gelir dedim. 88. dakikada Roma'nın golü geldi. 1-1'lik eşitlik var. Roma 1, Atalanta 1. Buradan karşılıklı gol var oynayan yine dinleyicilerimizi tebrik ediyorum. Bu ve buna benzer kazandıran tahminlerime de ulaşmak istiyorsanız hadi yeri gelmişken, konusu açılmışken söyleyeyim. iddia.com'a gir. Sağ üst köşede adının soyadının baş harfleri yer aldığı bir daire var. Gördün mü? A, T, M, T yazıyor. Her neyse. Ben de GT yazıyor mesela. Ha, Roma maçı kazanabilir mi? Kazanabilir. Roma bir golü bulursa ikinci golü de atabilir de mi dedim ben. Yani atabilir. Şu an 1-1 uzatma bölümündeyiz. Ha, zor bir ihtimal. Tabii bununla alakalı bir öneride bulunmayacağım. Ne olur ne olmaz bir yorumda bulunamam. Ama 64. dakikada 1-0 gerideyken yeter ki Roma bir golü bulsun. Devamında ikinci golü de bulabilir. Atalanta savunması hata yapar. Gol kalesinde gördükten sonra panik olur demiştim. Bakalım olur mu? Ha, 1-1'i yakaladık biz zaten. Buradan dinleyicilerimiz kazanmış. Daha da zorlamayalım. Daha da zorlamayalım. Peki, teşekkür ederim dinleyicimize. Şimdi buna benzer tahminlerime ulaşmak istiyorsanız, kazandıran kuponlarımı görmek istiyorsanız da yapmanız gereken işlem çok basit. iddia.com'a gir. Sağ üst köşede adının soyadının baş harflerinin yer aldığı bir daire var. Gördünüz mü? Oraya tıklıyorsun. Sonra seçenekler gelecek ekrana. Kayıtlı bayim bölümüne tıkla. Devamında da kayıtlı bayimi değiştir de. Onun ardından bir arama çubuğu gelir ekranına, büyütece bastıktan sonra oraya 30 çift 0 97 yazıyorsun. Enter'a basıyorsun ve karşında Uğur Böceği şans oyunları bayisi yer alıyor. Kayıtlı bayim olarak ekle de, yapman gereken işlem bu kadardı. Sonrasında kuponlara ulaşmak için de WhatsApp'ına gir. 0540 300 çift 0 97 bu numaraya mesaj gönder. Bu kadar, yayından geliyorum yazman yeterli. Görkem'in kuponlarını görmek istiyorum demen yeterli olacaktır. Dinleyicilerimize bunu da hatırlatmış olayım. Şöyle bakalım, dün Başakşehir maçında yanlış çizgi çekenler adalete hesap verecekler. Diyor. Maçın hakemi iyi maç yönetmedi. VAR geldi, daha çok şey değişmesi lazım diye düşünüyorum. Salı günü Sporting Lisbon maçında da başarılar diliyorum. Eskişehir'den Burak mesajı devam ediyor. Bir Galatasaraylı olarak Beşiktaş'ı galibiyetinden dolayı tebrik ediyorum. Hakemlerle bu şekilde devam etmesin. Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı'na sesleniyorum demiş dinleyicimiz. Peki, seslendiyseniz ben geçiyorum başka bir mesaja. Ne demiş? Dayak yiyen hakem hala maç yönetiyor demesi akla zarar bir açıklama değil mi Görkem? Yorumunu dinleyicilerimiz yapsın. Hani ben bu konulara girmiyorum artık, yani zorlamayın. Girmiyorum, ben böyle konuları konuşmuyorum. Hakemlerle alakalı yorumda beyan vermiyorum, açıklama yapmıyorum. Ben saha içerisini yorumlamaya devam ediyorum. Edeceğim de elimden geldiğince. Bu arada Roma'nın ikinci golü mü geldi? Bir saniye. Roma 2 yazan dinleyicilerimiz var. Maçı izlemiyorum da. Şöyle bir bakayım. 4, 5, 6, 7, 8 dinleyicim Roma gol falan yazdı. Şöyle bakalım. Evet, Roma'nın ikinci golü. Enteresan. Roma ikinci golü bulmuş. 89'da Hernoso, 90. dakikada Matias Soule sahneye çıkmış. İkinci golü bulmuş. Roma 1-0 mağlup olacak mı diye düşünürken 2-1'lik üstünlüğe erişti. Ama 39 şut girişimi vardı. Ben 63. dakikada bir dinleyicimize ondan böyle pozitif mesaj verdim. Yani şu an 90. dakikada 39, yani 40 diyelim biz buna, üstü kapalı. 40 tane şutu var Roma'nın. Ve karşındaki rakibe bakalım, Roma'nın karşısında yani alt sıralarda yer alan bir takım yok ya da ikinci lig takımı yok. Atalanta gibi bir önemli takım var. İyi savunma yapan bir takım var. Sen Atalanta takımına 40 tane şut çekiyorsun 90 dakikada. Köşe vuruşu sayılarında 14'e 1'lik bir üstünlük yakalamışsın. Yani umarım bu performansı Kadıköy'de son bulur Roma'nın. Son bulur. Şampiyonlar Ligi'nde karşılaşacağımız Fenerbahçe'nin ilk rakibi Roma, 2-1 Atalanta karşısında önde olan taraf. Şöyle bakalım, ne demiş? Fenerbahçe Beşiktaş derbisinin ikinci yarısında kalp krizi geçiren bir Fenerbahçe taraftarı yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı demiş dinleyicimiz. Allah rahmet eylesin şayet böyle bir durum yaşandıysa. Ama bununla alakalı bir bilgi gelmedi tarafıma ya da ajanslara düşen bir haber henüz tarafıma ulaşmadı. Böyle bir durum yaşandıysa da tabii ki Allah rahmet eylesin, yazık olmuş. Yani çok yazık olmuş.
Buna benzer birçok mesaj geliyor çünkü bu konuyla alakalı. Peki.

0: devam edelim. Ne demiş dinleyicimiz? Roma için teşekkür ederim abi. Roma'yı yaktık sonunda demiş. Peki, tebrik ediyorum. Şu ana kadar mesaj göndermeyen dinleyicilerimizin mesajlarını öncelikli olarak değerlendirebilirim. Son bölümdeyiz artık, az bir süremiz kaldı. Abi dinliyorum seni, bayağıdır dinliyorum ama henüz mesaj göndermedim diyorsanız da o mesajı şimdi gönderebilirsiniz. Sizin mesajlarınız, ilk defa yayına mesaj gönderecek olan dinleyicilerimizin görüşlerini öncelikli olarak okuyacağım. Onu da söylemiş olayım. Az bir sürem var, çok az bir sürem var. Sizler göndermeye devam edin. Ben de canlı skorlarımı aktarayım. İddiada Villarreal'de Deportivo La Coruña mücadelesi. 84. dakika, 2-2 devam eden bir karşılaşma. Peki devam ediyoruz. İspanya La Liga, bugün oynanan karşılaşmalar yani bahis severleri mutlu etmiştir herhalde. Bilbao Madrid mücadelesi 3-0. Atletik Bilbao kazandı. 2,5 gol üstü. Vallecano Racing Santander 3-2. Vallecano kazandı. 9 kişi tamamladılar mücadeleyi. Buna rağmen 3-2'lik bir galibiyet. Üst bitti. Villarreal Deportivo La Coruña 2-2. Yani üstler geliyor, karşılıklı gol varlar geliyor. İspanya La Liga bugün muhteşemdi. İtalya Serie A da keza aynı şekilde. Fiorentina Torino 2-1, Torino'nun galibiyeti söz konusu. Inter Napoli 3-2. İlk yarısı 0-0 bitti bu arada. Yani o da ilginç bir bilgi. Şu an aktardığım bu maçların ilk yarıları 0-0 bitti. Fiorentina Torino. İkinci yarı 2-1 Torino. Inter Napoli ilk yarı 0-0 ama ikinci yarıda 5 gol. Inter Napoli'yi 3-2 mağlup etti. Roma Atalanta ilk yarı yine 0-0 biten bir karşılaşma. İkinci yarıda Roma 2-1 kazanmayı başardı. Böyle de enteresan bir bilgiyi paylaşmış olayım. Nice'den bir gol gelseydi çok mutlu olacaktım demiş Yaşar Bey. Olmayınca olmuyor. Zorlamayın şansınızı. Bir sonraki kuponda başarılar diliyorum. Eldense Mallorca İspanya 2. Ligi. Burada da 0-0'lık bir eşitlik var. 84. dakika oynanıyor karşılaşmada. Samirren 1, Celtic 2. İskoçya Premiership 81. dakika 2-1'lik Celtic'in üstünlüğüyle son bölüme girilmiş. Peki skorlar bu. Goller geldikçe sizlere bunları aktarmaya devam edeceğim. Villarreal Deportivo ile Coruña mücadelesinin son dakikalarındayız. Bakalım eşitlik bozulacak mı? Bir gözüm bir yandan da bu karşılaşmada olacak. Şöyle devam edelim. Kaçak dövüşmek sana yakışmıyor Görkem. Aynı lafı Dursun Başkan söylese ortalık yıkılırdı. Yani ortalık yıkılır mıydı? Şu anda yıkılacak ortalık yine sosyal medyada. Ama ben o zaman da öyle bir cevap vermezdim. Yani benim öyle bir başkanların açıklamalarına yönelik ters yorumlarım hiçbir zaman olmamıştır. Yani kaçak dövüşmem, onu söyleyeyim. Yok, ben başkanlar hakkında yorum yapmıyorum. Bu saygısızlık. Yani yapılmaması gerekiyor. Başkanı eleştiremezsin. Ki Aziz Yıldırım'ın, Sayın Aziz Yıldırım'ın yaptığı açıklamada ne yer alıyor? Dikkatli dinlediniz mi? Sadece bizim için değil, ülke futbolunda diğer takımlar da çıkıyor açıklamalarda bulunuyor diyor. Yani doğru. Galatasaray da TFF'den memnun değil. Beşiktaş memnun mu bilmiyorum. Değil. Herhalde zaman zaman olmadığını açıklıyor. Başkanlar çıkıyor konuşuyor. Fenerbahçe zaten memnun değil. Trabzonspor bu konuda ne düşünüyor bilmiyorum. Yani çok haksız olduğu açıklamalar değil. Yerine göre tabii ki biraz sert açıklamaları oldu mu? Oldu. Yani şimdi bir yorumcunun, bir radyo spikerinin, radyo yorumcusunun neden bir takımın başkanının açıklamalarını yorumlasın ki? Yani ben açıklamıyorum, ben yorumlamıyorum, açıklamıyorum diyorum. Aziz Başkan sesimizi duyuyorsa Roma maçı öncesi ilk yapacağı iş İsmail Hoca'yı göndermek olsun diyor dinleyicimiz. Tabii canım, herkes bizi duyuyor şu an. 86 milyon insan kulağını bize yöneltti. Herkes bizi dinliyor. Televizyonlarda öyle yorumlar yapılıyordu ya. Milyonların önünde sana söz veriyorum tarzı böyle mesajlar veriliyordu ekranlarda. 85 milyon insan bizi izliyor. Yani 85-86 milyonun işi yok şu an, hepsi aynı anda aynı yeri mi dinleyecek? Yani öyle bir şey olabilir mi canım? Milyonlarca insan tabii ki de tek bir kanalı izliyor ya da dinliyor olabilmesi çok zor bir ihtimal bana kalırsa. Bir Erzurumlu olarak Konyaspor'a üzülüyorum demiş. Atalanta'da beni çok üzdü demiş. Hadi öyle toplayayım ben mesajınızın sonunu. Teşekkür ediyorum dinleyicimize. devam edelim. Villarreal Deportivo maçından bir gol daha çıksın totem yap abi demiş. Yani umarım Deportivo atar, ne diyeyim burada. Umarım Deportivo'dan bir gol gelir. Ha, Villarreal düşmanı değilim, tırnak içerisinde bu tabiri kullanıyorum. Ama Deportivo ile Coruña'yı seviyorum İspanya La Liga'da. Bakalım 2-2'lik eşitlik neler olacak göreceğiz. 87. dakikası oynanıyor. Roma Atalanta tamamlandı. 2-1 kazandı Roma. Müthiş bir geri dönüşün yaşandığı maç sonuydu. 89 ve 90'da Roma golleri buldu. 1-0 mağlubiyetten 2-1'lik üstünlüğe maçı taşımayı başardı ve kazandı. Schalke 0-4, 0 Bayern Münih 0 yine. Belki de bugünün bültende en çok hayal kırıklığı yaratan karşılaşmalarından biriydi. Bayern Münih ligin ikinci haftasında Bundesliga'da Schalke deplasmanında puan kaybı yaşadı. Schalke 0-4'te ilk puanını böylece almış oldu. 62.094 biletli seyircinin izlediği bir karşılaşmaydı. Muhteşem rakamlar ya, muhteşem rakamlar. Peki son bölümdeyiz, son mesajlarınızı alıyorum demiştim. Alanya maçından sonra, tokat olayından sonra başta radyonuz, bütün basın, herkes ayağa kalktı. Fenerbahçe olunca çıt yok, yakışmıyor demiş dinleyicimiz. Yani ben kendimden sorumluyum arkadaşım, onu söylüyorum. Ben kendimden sorumluyum. Diğer yayıncıların ne konuştuğu yani benimle alakalı bir şey değil. Ben kendimden sorumluyum. Ben hiçbir zaman da bir hakem ya da o bu şu girmedim, konuya girmiyorum. Diğer arkadaşlarımı da bütün gün acaba ne konuşuyorlar diye 24 saatimi ayırmıyorum, dinlemiyorum evdeyken, maç izliyorum. Hani o tepkileri veren insanlar şu an vermiyorsa onlara söyleyin. Ben vermiyorum, hakemlerle alakalı konuşmuyorum. Yani konuşmuyorum. Ben konuştum mu Alanya maçında tokat konusunda? Konuşmadım. Şöyle bakalım. Konuşmuyorum dedikçe inadına konuşacaksın diyor dinleyicilerim. Ya konuşmuyorum arkadaşım. Konuşmuyorum. Hakemleri konuşmuyorum. 2-2 daha 4. Hakem kararlarını eleştirmiyorum. O tarzda bir yayın formatını benimsemiyorum. Hakem hatalarının olup olmadığı konusunda da emin değilim. İzlerken daha dikkatli takip etmem lazım. Bugünkü maçı yarın bana sorun. Şu an ben önümde pozisyonların tekrarlarını göremiyorum. Maçı sizlere aktarırken önemli pozisyonlarını 7-8 tane ekran var önümde. Uzaktan takip ediyorum. Gözümden kaçan bir şey olur, yanlış yorumlarım. Ben onun günahına giremem. Giremem, net olarak bir pozisyon görürüm, söylerim. O ayrı. Ama hakemlerin kararlarını tartışabileceğim yayın formatım yok benim. Kusura bakmayın, onu da söylemeden geçmek istemiyorum. Şöyle bakalım, son mesajlar demiştik, artık vedamızı gerçekleştiriyoruz. Evet, Instagram adresim doğru, Görkem Tezer. L değil, R ile olacak. Bak o yanlış olmuş. R ile olacak. Adımı soyadımı yazdığında Instagram'da bana ulaşabilir dinleyicim. Sevgili Tarık Bey'e teşekkürlerimi iletiyorum. Voleybol takımımızı tebrik ediyorum demiş bir başka dinleyicimiz. Yani hepimiz tebrik ediyoruz. Avrupa Şampiyonası'nda finale yükseldi. Bizleri bir kez daha gururlandırdı. Filenin sultanları Sırbistan'ı 3-0'lık skorla mağlup etmeyi başardı diyelim. Artık son dakikadayız. Her an son düdüğü hakem çalabilir ve ben bu yayını bitirebilirim. Celtic 2-1 önde. 87. dakika İskoçya Premiership karşılaşması. Celtic galibiyete adım adım gidiyor. Eldense Mallorca 0-0 İspanya 2. Ligi. Swansea City Wrexham 0-0 90. dakika. Şöyle devam edelim. Sporting Lisbon Nacional karşısında 2-0 önde 58. dakika. Utrecht 3-1 geride olan taraf. Bakalım Deportivo La Coruña'nın golü gelmiş. Güzel. Ya bugün nereye bir şey söylesem başarılı oluyor. Bak güzel, hoşuma gitti. Deportivo 3. golü bulmuş. Villarreal deplasmanında 90. dakikaya da girdik o mücadelede. Şimdi kuponlarıma ulaşmak istiyorsanız son kez hatırlatıyorum. iddia.com'a giriş yapın, kayıtlı bayim bölümüne gelin ve kayıtlı bayimi değiştir deyin. Ardından il seç, ilçe seç. Hiç orayla işimiz yok. Aynı sayfada yer alan bir büyüteç var. Gördünüz mü? Sağ köşede. Oraya tıklıyorsunuz. Ardından arama çubuğu gelecek ekrana. Ekrana arama çubuğu geldikten sonra da 30.097 yazıyorsun ve enter'a basıyorsun. Uğur Böceği şans oyunlarını kayıtlı bayim olarak ekliyorsun. Bu kadar yapman gereken işlem. Devamında kuponlarıma birazdan paylaşacağım. Belki de paylaşmam, bilmiyorum. Maçlara bakmam lazım. Hani paylaşmak için paylaşmıyorum. geleceğine inandığım maçlar olursa izlerken gerçekten bu maçta şöyle biter. Yani o inanca sahipsen paylaşıyorum. 0-540-300-0-97 0-540-300-0-97 şu an mesaj gönderebilirsiniz. Yayından geliyorum. Görkem'in kuponlarını görebilir miyim diye mesaj atarsanız oradaki arkadaşlarımız size yardımcı olacak. Bu verdiğim numara sponsorumuzun resmi kurumsal numarası. Oradaki sosyal medyadaki arkadaşlarımız size geri dönüş sağlıyor. Ve tarafınıza her gün, her saat, her dakika ben ne zaman paylaşırsam o tarafta otomatik olarak size kuponları gönderiyor. Diyelim bir soru ve görüşünüz varsa da Instagram'da Görkem Tezer yazıyorsun ve bana ulaşıyorsun, istek gönderiyorsun. Bu kadar. Peki 23.54 olmuş saatlerim. Artık vedamı gerçekleştiriyorum. Yarın hakem konusuna gireriz. Biraz da olsa hakemleri konuşmaya çalışırız ama pozisyonları net olarak izlemem lazım, onu da söyleyeyim. Şu an afaki yorumlarda bulunmayayım. Sarı kartlar vesaire, onlar tartışılır. Tartışmaya açık pozisyonlar vardı. Onları tek tek değerlendirmeye çalışırız yarın gün içerisinde. Bugünlük benden bu kadardı. Saatler 19'u gösterdiğinde karşınızdaydım ve şu an 23.54'ü geride bıraktık. Bugünlük veda edelim ama virgül koyalım. Yarın saatler 19'u gösterdiğinde sevgili Caner Aydaş'ın yokluğunda tekrardan karşınızda olmayı ümit ediyorum. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Hoşça kalın.
1: .30-0-97 Uğur Böceği İddia Bayi'nin sunduğu Görkem Tezer'le bahse gireriz sona erdi. Dinleyicilerimize sorduk. Neden Radyo Spor'u dinliyorsunuz?
2: Son yıllarda hem basında hem spor basınında hep bir taraf olma çabası varken bu çabaya girmeyip aklınızı ve vicdanınızı dinleyerek bertaraf olmadığınız için seviyoruz.
3: Radyo Spor'u 2008 senesinden beri dinliyorum. En sevdiğim yönü demokratik bir radyo olması, hiçbir yere bağlı olmaması.
4: Tarlada çalışırken bir dost gibi işimi hafiflettiği için Radyo Spor'u seviyorum.
5: Radyo Spor'u dinliyorum. Çünkü bana iyi geliyor. Bazen yayına bağlanan taraftarların yorumlarına sinirlendiğim oluyor. Bazı programcıların yorumlarına, düşüncelerine kızdığım oluyor. Kanalı değiştiriyorum ama 15-20 dakika sonra kendimi yine Radyo Spor'da buluyorum. Bunun nedenini de gerçekten bilmiyorum.
1: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor olarak kurulduğumuz günden itibaren bizi yalnız bırakmayan tüm Radyo Spor ailesine teşekkür ederiz.
6: Radyo Spor!
7: Hoşça kalın, Radyo Spor'da kalın.
6: Radyo Spor!